0: önemli olan üretici etiketini takıyor.
1: Ne olacağı belli olmaz. Güzel oldu. Her şey bitti. Şimdi çalışıp çalışmadığını görelim. Gerçekten çok mutluyum. Çok güzel oldu. Şimdi iki tane daha kaldı.
0: Restore edilen lambalar orijinal endüstriyel ortamlarından doğrudan temin edilmiş olmalarının kattığı değerle yakında satışa hazır olacak. Ancak Serkan ve Jay için arayış hiç bitmiyor. Bugün kuzeye doğru yola çıkıyorlar. Orada nadiren satışa çıkarılan inanılmaz bir askeri koleksiyonu görecekler.
2: Şu anda Cambridgeshire'dayız. Botişim Havaalanı Müzesi'ne gidiyoruz. Bizi müzesini gezmeye davet eden Jason'la buluşacağız. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Bu havaalanı aslında 2. Dünya Savaşı sırasında aktif olarak kullanılmıştı. Burada Amerikan ve İngiliz Hava Kuvvetleri bulunuyordu. Burası en yoğun döneminde 70 uçak ve 2000 personelle hizmet veriyordu. Bu inanılmaz bir sayı.
1: Bacan.
2: Gerçekten harika bir keşif olurdu. Savunma Bakanlığı'nın kullanılmış ayarlanabilir masa lambaları.
1: Ben yani sadece güzel bir posterler bulmayı umuyorum.
2: Evet.
1: Savaş posterleri, askeri posterler gibi.
2: Hani şu kamu bilinci posterleri gibi. O posterlerdeki bazı grafikler gerçekten muhteşem. Yani evet, bu tür şeyler orada olabilir. Umarım bu gezimizde harika şeyler bulabiliriz.
0: Tarihinin büyük bir bölümünde Botişim'in başlıca özellikle bir bar ve bir kilise dahil olmak üzere tipik bir İngiliz köyünün özellikleriydi. Ancak 1940'ta 2. Dünya Savaşı'nın başlarında tarım arazisi üzerine kim bir havaalanı inşa edildi. Bu Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait avcı uçaklarının gelişini müjdeledi. Savaştan sonra kapatılan üs, o zamandan beri Jason Webb tarafından yönetilen bir proje kapsamında devasa bir askeri uçak ve havacılık eserleri koleksiyonuna sahip bir müzeye dönüştürüldü.
3: Botişim, 2. Dünya Savaşı sırasında bir havaalanıydı. Başlangıçta Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yoğun bir şekilde kullanıldıktan sonra Amerikan Hava Kuvvetleri'ne devredildi. Havaalanı 1946'da kapandı ve müze 1995'teki bir buluşmada Amerikalılarla tanışmamla birlikte ortaya çıktı. Onlarla tanışmak bana büyük ilham verdi ve müze 2009'da faaliyete geçti. Ardından bugünkü haline geldi. Bu müzenin gelecek nesiller için ayakta kalmasını sağlayacak, değerli fonları toplamamıza yardımcı olacaksa müzede bulunan bazı eşyaları satmaya hazırız. Merhaba, ben Jason.
2: Nasılsın Jason? Ben Serkan.
3: Müzemize hoş geldiniz.
1: Jay.
3: Nasılsınız? Geldiğiniz için sen? Teşekkür ederim.
2: Burası gerçekten muhteşem görünüyor. Jeep'e bayıldım, çok güzel.
1: Babamız eskiden bunları sürerdi çünkü Türkiye'de hava kuvvetlerinde şofördü.
2: Amerikan pilotları iniş yaptıklarında onları alırdı.
3: Jeep'te tam olarak aynı şeyi yapardı ama 1944'te.
2: Peki, bir göz atabilir miyiz?
3: Evet, size göstereyim. Beni takip edin.
2: Jason. Burayı Jason idare ediyor. Burayı o kurdu ve bu onun için bir takıntı haline geldi. Ve böyle bir şey yapma hevesi olan biri sizi davet ederse gelip bir göz atmaya değer diye düşünüyorum.
3: Orijinal binalarımıza hoş geldiniz.
2: Vay canına, şuna bak. Hava kuvvetlerinden çocuklar yukarı çıkıp düşmanla çatışıyorlardı ve buradan kontrol ediyorlar ya da yardım ediyorlardı. Benim gözümde böyle bir şey canlandı, doğru mu?
3: Evet, buradan. Filo komutanı onların yaptıklarını gözetliyordu. Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya avcı uçağı eskort görevleri için uçuyorlardı. Ve bu oda bir nevi kontrol merkeziydi. Burası pilotların hazırlık odası. 1944'te pilotlar burada toplanır, o gün üstlenecekleri görevler hakkında briefing alır ve uçmak için beklerlerdi. Savaş zamanında bu odadaki gerginliği hayal edebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz bir şey.
2: Sanırım bunlar orijinal
3: evet,
2: silahlar.
3: Bunlar P-47 Thunderbolt'a takılmış olan orijinal 50 kalibrelik makineli tüfekler. Yani her kanatta 4'er tane ve bu Essex'te düşen bir uçaktan çıkarılan eksiksiz, inanılmaz derecede nadir bir set. Çok güzel değil mi?
1: Spitfire ve Hurricane hakkında okumuştum. Spitfire'da parmağını üzerinde tutarsan 60 saniye gibi bir süre sonra işin biter. Ve bunu nasıl yapılacaklarını öğrenmeleri gerekiyordu. 1-2-3,
3: evet.
1: 1-2-3.
3: Evet.
1: Evet, evet. İnsanlar Spitfire'ı yüceltir. Spitfire iyi bir uçaktı ama Sadece yurt içindeydi. Yurt dışında en büyük hasarı Mustang ve Hurricane'ler.
3: Evet, bu gerçekten savaşı Almanların kapılarına kadar götürdü.
2: Evet. Oldukça şaşırdım. Kardeşimin uçaklar hakkında biraz bilgisi var. Hurricane'ler ve Spitfire'ler hakkında konuşuyor ve... Evet, tüm bu bilgileri nereden edindiğini bilmiyoruz. Açıkçası şaşırtıcı.
1: 12 yaşındayken Biggin Hill gösterisine gittim. Orada bir Hurricane ve bir Spitfire vardı. Ve motorlar çalışır çalışmaz içimi bir şey sardı. O zamandan beri onlara bayılıyorum doğrusu. Dikkatli ol dostum. Dikkatli ol.
3: Şimdi bunların parasını ödemek zorunda.
1: Evet, kırarsan alırsın. Kuralları biliyorsun.
3: Bu bir İngiliz motoru. Savaş sonrası bir model. Yani aslında bizimle pek alakası olmayan şeylerden biri. Harika sergi parçaları.
2: Gerçekten çok güzel posterler var. Göze çarpan parçalar. Çerçeveletirseniz muhteşem görünecekler. Biri bana müşterileriniz kimler diye sorsa, o resmi göstersem size bir fikir verir. Müşterilerim bunlara bayılırlar. Bunlar için ne kadar istiyorsun?
3: 50.
2: Tamam, 3'ü için 50 veririm, evet.
3: Tamam, anlaştık. Tamam. Teşekkür ederim.
2: Bunlar hazır.
3: Devam edelim mi?
2: Tabii.
3: Beni takip edin.
2: Vay canına.
3: Birçok kişiye bunlardan dağıtılmıştı. Karşında ne tür bir uçak olduğunu çok hızlı bir şekilde tespit edebiliyordun. Silüetlere, profillere bakabiliyordun.
2: Vay canına. Ve eğer bir Alman uçağı varsa silüetinden onu tanıyabiliyorlardı.
3: Evet, gerçekten çok önemli bir rol oynadılar. Londra'nın çeşitli yerlerine konuşlanmış olan Kraliyet Gözlemci Birliği neler olup bittiğini rapor ediyordu.
0: Ordunun gözü kulağı olarak bilinen Kraliyet Gözlemci Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nda düşman uçaklarını tespit etmek, tanımlamak ve izlemek konusunda kilit bir rol oynadı. Üyeler uçak silüetlerini ezberlemek için resimli kartlar kullandılar. Blitz ve Britanya Savaşı sırasında Alman uçaklarının sayısı ve türleri hakkında bilgi aktardılar. Britanya'nın en parlak dönemini hatırlatan bu cep boyutundaki kart büyük bir tarihsel öneme sahip. Yaklaşık 150 sterlin edebilir.
2: Londra'da büyürken bize hep bu cesur adamlardan bahsedilirdi. Tıpkı siz ve benim gibi sıradan adamlardı. Çatılara çıkıp bu tanımlama kartlarını kullanarak uçağın Alman mı yoksa İngiliz mi olduğunu kontrol ederlerdi. Bu onların rehberiydi. Böyle bir şeyin satılık olacağını sanmıyorum.
3: Muhtemelen bunlardan bir tane daha olabilir. Yani belki de bir çiftimiz olabilir. Sanırım bu da 1941'den kalma.
2: Peki bunların bir tanesi için ne kadar istersin?
3: Muhtemelen 50 civarında bir fiyat düşünürüz.
0: Cambridgeshire ve Serkan ve Jay Alt bulunur piyasaya yeni çıkmış eşyalar bulmak için İkinci Dünya Savaşı Havacılık Müzesi'ni ziyaret ediyorlar.
2: Tamam, 3'ü için 50 veririm.
3: Evet, anlaştık. Teşekkür ederim.
0: Serkan, savaş döneminden günümüze ulaşan Britanya Savaşı sırasında düşman uçaklarını tespit etmek için kullanılan bir parçanın pazarlığını yapıyorlar.
3: Sanırım 1941'den kalma.
2: 50'ye el sıkışırsak bunu bana satar mısın?
3: Evet. Gerçekten çok iyi bir parça.
2: Öyle, harika. Bundan çok memnunum.
1: Peki ya bunlardan bazıları? Onlar?
2: Evet, katlanabilir.
1: Evet. Daha fazla evet, hasar vermek var. İstemeyiz. Tamam. Bunu satmak ister misin?
4: Selin?
3: Evet, ondan bir tane daha var. Yani evet, sanırım ondan ayrılabiliriz.
1: Bunun için ne istiyordun?
3: 25.
1: Evet, 25 olur.
3: Teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel.
2: Bu çift çerçeveye güzelce yerleştirilecek. Yani çift çerçeve içinde olacak. Yani her iki tarafında da cam olacak. Evet. Böylece evet. Biri her iki tarafını da görebilecek. O taraftan bu tarafa çevirebilecekler.
1: Gerçekten çok güzel.
2: Evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Tek başına bile dekoratif ve güzel bir parça. Ama arkasındaki tarihin yerine hiçbir şey tutamaz. Müşteri değişebilir. İlle de sadece sergilemek isteyen biri olması gerekmez. Müşteri İkinci Dünya Savaşı'na büyük ilgi duyan biri de olabilir. Yani ne kadar çok satış kanalı olursa benim için o kadar iyi olur. Bu satışta önemli bir noktadır.
3: Beni hangara kadar takip edin.
2: Aman tanrım. Vay canına, şuna bakar mısın? Tanrım, şuna bak.
3: Batışım'da konuşlanmış ana avcı uçağı olan bir P-51 var. Buraya İmparatorluk Müzesi'nden geldi. Artık onlara gerek kalmamıştı. Biz de restore edip yeniden boyadık ve ait olduğu yere buraya geri getirdik.
2: Muhteşem bir hangar var ve içinde tam donanımlı bir uçak olduğunu fark etmemiştim. Bu ne muhteşem bir makine böyle. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz.
3: Bir seferde 7 saat boyunca orada oturup Almanya'ya eskort görevi için uçtuğunu hayal edebilirsin. Bunlar da 1940'lardan kalma koltuklar.
2: Bunlar aslında çok şık koltuklar. Sorun şu ki, tabii ki derileri yıpranmış durumda. Hangara bir göz attım. İçinde bazı güzel müze parçaları var. Sonra bu iki güzel koltuk var. Suni deri vinil koltuklar gibiler ve biri minderleri kumaşla yeniden döşemeye karar vermiş. Ama koltuklar gerçekten güzeller.
3: İhtiyacımızdan fazlası.
2: Evet, çok güzel koltuklar. Ne düşünüyorsun peki?
1: Bence güzel, çok güzeller.
2: Sen ne kadar düşünüyordun Jason?
3: Muhtemelen bir çiftine 100 sterlin falan.
1: Ben 80 sterlin demiştim.
3: Evet, 80'e satarız.
1: Olur mu?
3: Evet.
1: Tamam.
3: Teşekkür
2: ederim. Bence en iyisi bunları temizlemek.
1: Temizleyip olduğu gibi bırak.
2: Evet, olduğu gibi bırak. Orijinal vinili bulmak ve sonra eskitilmiş gibi göstermek çok zor. Bu yüzden muhtemelen döşeme yapacak birine satacaklar. Sanırım burası son yer Jason, öyle
3: evet,
2: değil mi?
3: Evet, sanırım her şeyi gördük.
2: Harika, tamam. Hadi minibüse yükleyelim.
3: Gitmeden önce sizi cipimle götüreyim mi?
2: Ha, bu harika olur. Bu muhteşem olur.
3: Harika.
2: Güzel
3: beni
2: bir
3: takip
2: sürpriz.
3: Edin.
2: Aa, sesi bile çok güzel. Babam Türkiye'deki bir Amerikan hava üssünde görev yapmıştı ve her zaman öğrendiği ilk İngilizce kelimelerin beni takip et olduğunu söyler. Bunun nedeni cipin arkasında beni takip et yazmış olmasıydı. İniş yapan pilotlar onu takip eder, babam da onları uçağın park edeceği yere götürürdü.
3: Bu havaalanında muhtemelen 50 tane bu cipten var.
1: Bu hangi yıl?
3: 1943.
2: Vay canına, hala çalışır duruyor.
3: Evet.
1: Ama bayağı sarsıcı değil mi?
3: Evet öyle.
2: Jason'a çok teşekkür ederiz. Bize gerçekten tarihi değeri olan muhteşem parçalar sattı. Biz de bunları gerçekten değer verecek insanlara satacağız. Ve bu tür yerlere geldiğimizde kesinlikle aklımızda olacak. O bizim ilgimizi çekecek şeyleri bulabilir, biz de onun ilgisini çekecek şeyler bulabiliriz diye düşünüyorum.
1: Uçağın yanına yaklaşmak, ona dokunabilmek ve sadece yanında olmanın verdiği o saf ihtişam. Sonra kokpiti görüyorsunuz. Harikaydı.
2: Çok teşekkür ederiz. Bugün inanılmaz bir gündü. Bize etrafı gezdirdiğin için çok teşekkür
3: Benim
2: ederiz.
3: Benim için büyük bir zevkti.
2: Harikaydı.
3: Teşekkür ederim arkadaşlar.
2: Sağ ol, teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.
3: Bugün çok eğlendim. Bazı parçaların gitmesine üzülüyorum. Ama o para müzenin geleceğini güvence altına almamıza yardımcı olacak.
2: Güzel bir gündü. Jason harika bir adam, öyle değil mi?
1: Jason harika bir adamdı ve çok
2: eğlendim. Evet, ben de. İkinci Dünya Savaşı'na bu kadar meraklı olduğunu açıkçası bilmiyordum.
1: Sana her şeyi anlatmam gerekmez.
2: Mesele bana anlatman ya da anlatmaman değil.
1: Ama az önce her şeyi bilmediğini kanıtladın. İkinci Dünya Savaşı uçakları konusunda senden daha fazla bilgim var. Kabul et.
2: İkinci Dünya Savaşı uçakları konusunda bugünlük kazancına hiçbir fayda sağlamaz.
1: Tabii ki sağlar.
2: Evet. Hayır, tabii sağlamaz.
1: Tabii ki sağlar.
2: Hayır.
1: Of course it will. Elbette
2: sağlar. Uçak alıp sattın ha?
1: Mesele uçak.
2: Kaç kez uçak alıp sattın? Muhtemelen onları satacağım ve satmak için uçaklar hakkında bilgiye ihtiyacım olacak.
1: Kabul ediyorum. Tekrar söylüyorum. Özrünü kabul
2: ediyorum. Senden ne kadar daha iyi olduğumu görüyorsun.
1: Sadece yolu görüyorum.
0: Serkan ve Ceyhun, hepsinin ayrı hikayesi olan bol miktarda orijinal eşyayla Kuzey Londra'daki dükkana dönmelerinin zamanı geldi.
2: Kardeşim ve Vicky ile birlikte yolda geçirdiğimiz bir başka harika hafta daha. Sunnybank Mill'dan harika şeyler aldık. Kardeşim beyaz lambalarda inanılmaz bir iş çıkardı. Mükemmel görünüyorlar. Manda derisi kaplar daha önce hiç görmediğim şeylerdi. Ürünlerimi sattığım insanlar da kesinlikle daha önce görmemişlerdi. Yani bu hafta diğer satıcıların, diğer tüccarların erişemediği yerlere girebilmenin bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
3: Beni hangara kadar takip
2: Aman
3: edin.
2: Aman tanrım. Why? Neden mi? Çünkü piyasaya yeni çıkan çok ilginç, inanılmaz parçalar bulabiliyoruz. Müşterilerimiz bunları ilk kez görecek. Ticaret dünyası da ilk kez görecek. Bu da onları daha çekici hale getiriyor.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Ay çok kötü kokuyor.
8: Yok, koku değil.
9: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
10: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
11: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
12: Gencecik adamlarsınız ya.
13: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
14: Ter kalacağız bunlara.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bir önceki bölümde yaklaşmakta olan Don, Pilcher ailesini acele ettiriyor.
1: Atımı kış boyunca sağlıklı tutmanın en iyi yolu.
0: Önemli projelerini bitirmeleri gerekiyor.
2: Deli bir adamla neden evlendiğini merak ettin mi hiç?
0: Şimdi,
3: hadi bakalım gelin. Gün bugündür.
0: Nadir görülen bir fırsat Jane ve Ed Senior'ı Afognak Adası'na götürüyor ve Kilcher ailesi rahatlık bölgelerinden çıkıyor.
4: Ed Senior'la geyik avlamaya gidiyorum. İlk kez birebir kalacağım.
3: Geyik.
5: Evet, işte şimdi oldu.
0: Otto görülen en kötü koşullarda sürüsünü toparlıyor.
5: Bu sene yanıma Katie'yi ve Tela'yı da alacağım.
6: Ağaçların arasında inek kovalamak daima zor bir iştir.
5: Aman tanrım, cehennem dondu sanki.
0: Ve avlanmaya geri dönen Eve tek başına kalıyor.
7: İlk geyik avladığımda kalbim çok kırılmıştı. Çok üzüldüm. Bana doğru koşan bir geyik var. Alaska's last frontier, but life is simple, life is good when you're living like you.

0: Ne yapıyorsun sen oğlum? Boş boş dolaşıyor musun? Sana çalışmayı küçüklüğünden beri öğretiyorum ama boş boş duruyorsun. Niye?
1: Yaşım ilerledikçe durup anın keyfini almak istiyorum. Ortam çok güzel. Sen de denemelisin dostum. Pişman olmazsın. Baksana şuna. Çok güzel. Harika. İşte bundan bahsediyorum.
0: 2 dakika daha sessizlik istiyorum.
1: Sanırım her şeyi kendim yapmam gerekecek.
2: Güney Alaska'nın affetmeyen vahşi doğasında hayatta kalmak, Kilcher ailesinin kendi sınırlarını zorlamasını gerektiriyor.
3: Bunu yapabileceğimi sanmıyorum.
2: Ve rahatlık bölgelerinden çıkmaları gerekiyor.
4: İşte bunun olmasını istemiyoruz.
0: Her kışın farklı zorlukları oluyor. Yani kendinizi zorlamanız gerekiyor. Aman Tanrım!
4: Sabah kalktığım andan yattığım ana kadar hayatım risk altında. Ama benim bile sınırlarım var.
5: Baba, gitmen gerekiyor.
1: Daima hiç yapmadığın şeyleri yapmak zorunda kalırsın.
3: Duyuyorum dostum. Ben kesinlikle yaptıkça gelişen bir insanım. Gerçekten çok sinir bozucu.
4: Her şey kendi korkularımızla ilgili.
1: Çatı dikmiş.
3: Kaya tırmanmayı sevmem.
0: Yapma şunu.
3: Aman Tanrım.
2: Raspberry adasındaki çiftlikten 241 kilometre uzakta olan Eve, kışlık et stoku yapmak üzere uzun zamandır yapmadıkları bir ava çıkmak için kocasına eşlik ediyor.
6: Eve ile bu adaya geyik avlamaya geldik. Umarım iyi miktarda et bulabiliriz. Eve de et götürebiliriz.
3: Ivan'la uzun zamandır birlikte ava çıkmıyorduk. Çocuklarımız daha çok küçük ve ikimiz de onları bırakınca benim için çok zor oluyor. Ama bir yandan bu maceralara çıkmayı da çok özledim.
6: Geyik izleri.
3: Geyik izleri. İlk geyik avımı çocuklar olmadan yapmıştım. Kalbim çok kırılmıştı ve çok üzülmüştüm. İşte orada. Tamam.
6: Sorun yok, o bir yaşında tamam. Bir geyik.
3: Hayatımın bu noktasında genç ya da anne bir geyiği öldürmek beni kötü hissettiriyor. Bir anda erkek bir geyik gördüm. Umarım ilk deneyimim kadar kötü olmaz. Aileme kaliteli, bol yiyecek sağlamak ve bunu yapabileceğimi bilmek benim için gerçekten çok önemli. Bunu yapacağıma inanıyorum.
6: Dişi geyikse ben vururum. Erkekse sen vurursun. Tamam mı?
3: Tamam.
6: Eve'in geyik avlama deneyimlerini artırmak için bu sene fazla baskı yapmıyorum. Daha önce geyik vurmayı gerçekten çok istiyordu. Ve bunu başardı. Ama sanırım yakalamak ve vurmak istediği geyik değildi. Mutlu olmadı. Nereye gitmek istersin?
3: Üste çıkmak sanki daha...
6: Kolay mı?
3: Daha çekici.
6: Çimlerin arasından mı?
3: Evet.
6: Tamam, olur.
3: Bu bölgenin zorluğu dik oluşu. Ayrıca bir sürü ahududu, kızıl ağaçla birleşince çok zor oluyor. Sizinle gitmek istediğiniz yer arasında daima yoğun ve sık bir çalılık ya da bir ağaçlık oluyor. Orada hareket etmek gerçekten çok zor.
6: Geyik. 3 tane. Kayayı görüyor musun? Bir dişi 2 yavru var.
3: Evet, gördüm.
6: Yaklaşık 200 metre ileride. Tepenin yanından yürüyorlar. Şu anda 3 geyik vurabiliriz. Sen anneyi vurursun, ben de 2 yavruyu, tamam mı?
3: Hayır, olmaz. Bir dişi geyik 1-2 yavru üretebilir. Yani geyik nüfusunu devam ettirmek için o kadar çok erkeğe ihtiyaç yok. Ayrıca anne ve yavru geyikleri kesinlikle öldüremiyorum.
6: Onları görmek iyi oldu. Gözünü o şekle alıştırmaya çalış. Pekala, işte böyle.
3: Tamam.
6: Tetiği art çektiğinizde yaptığınız hareketin sonuçları oluyor. Ben bu etik kararı verebiliyorum ve rahatım. Eve rahat değil ama bu sorun değil. O anca erkek geyikleri vurabilir. Başkasına vurmak istemiyor. Bence çıkıp bunu yapmak istemesi bile harika bir şey. Oralarda geyik var. Bu iyi işaret. Dişi varsa erkek de arkasından geliyordur.
3: Evet.
6: Evet.
3: Evet, doğru söylüyorsun.
2: ...241 kilometre ileride Fox Creek Koral'da sığır güdücü Mark Moret ve yeni kadın kovboy takımı Katie ve Tella zorlu sığırları toparlama görevi için başlamak üzere olan bir kar fırtınasıyla yarışıyorlar.
0: Hey Otto!
4: Evet.
6: Gitmeye hazır mısın?
4: Hazırım. Sığırları her ilkbaharda koyun başına getiriyoruz. Orada tüm yaz boyunca taze yeşillik otluyorlar. Sonbaharda bitkiler kararıp kar yağmaya başladığında sığırları geri getirmemiz gerekiyor. Charlotte bu sene gelemedi.
6: Burada birkaç inek var fakat diğerlerini de bulmalıyız. Sular gittikçe yükselecek.
4: Sığırlarla ilgilenen bir arkadaşımla çalışıyorum, Mark Moret. Bu sene Katie ve Tella da geliyor.
5: Yapacak çok işimiz var.
4: İşlerini çok iyi biliyorlar. Ne Katie'ye ne de Tella'ya rehber olmam gerekmiyor. Bu da sığır gütmeyi daha eğlenceli hale getiriyor. Düzgün bir tarama yapıp ihtiyacımız olan hayvanları toparlamamız gerekiyor.
5: Gitsek iyi olacak. Ben bir sokak aşağıda büyüdüm. Kilcher ailesiyle hep bu maceralara çıktım ve çok eğlendim. Eski bir olimpik güreşçiyim ve güreş sporuyla ilgilendiğim için çiftlik işlerinde de başarılı oldum. Yoluma engeller çıksa da bir şekilde kazanmanın yolunu buluyorsun. Projeyi bir şekilde bitiriyorsun.
4: Bugün senin atına mı bineceğim?
5: Onun adı Gümüş.
4: Beni gerçekten çok onurlandırdın. Bu sene işi iki postada tamamlamamız gerekiyor. Hem çimen az hem de hava koşullarından dolayı böyle. Önce sığırları alacağım. İnekleri biraz otlamaya bırakacağım. Biraz daha kalsınlar. Burada bir tane var. Birkaç kişi diğer tarafa geçsin. Belki çalılıkların arasında inekler vardır.
6: Onları çalılıklara getirdiğimizde daima bir sorun olabiliyor. Önemli olan rüzgar ve kardan uzak durmaları. Arkandakini aldık, tamam. Tüm inekler delirmeye başladı ve farklı yönlere gitti.
4: Evet, çok sıkı tut. Mark'ın diğer taraftan getirmesini bekle Tela.
5: İnekleri ağaçların arasından kovalamak daima zordur. Olmadı galiba. Önce atın ağaçların arasından geçmek istemesi gerek. Biraz geri çekileceğim. İnekler bir anda yön değiştirmeye karar verebilir ve gittikleri yön istediğiniz yön olmayabilir.
4: Yavaş. Tamam, oraya bırak. Kapat. Onları ayırmamız gerekecek. Hava koşulları kötüye gidiyor. Daha yapacak çok işimiz var. Bir sonraki adım eve getirmek istediğimiz öküzleri ayırmak olacak. Tela, gidip inekleri ayırmamız gerek.
2: Afognak adasındaki çiftliğin 209 kilometre güneyinde Jane ve kayınpederi Ed Senior geyik avlama fırsatı nedeniyle ilk kez bir araya geliyor. Hava koşulları kötüleşmeden buzdolaplarını doldurmak için son fırsatları olabilir.
7: Silahımı dolduracağım. Kayınpederim sürekli Esli ile konuşur. Ben de oradayımdır ama sadece onunla konuşur. Buna alıştım ama avlanmak samimiyet gerektirir. Esli çok yoğundu ama Eds müsaitti ve benimle gelmek istedi. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü biriyle uzak yol gidince nasıl çalıştığını iyi anlarsın.
0: Avcılıkta en önemli olay atışı ne zaman yapacağınızı bilmek. İyi bir atış olduğunu anlamak. Asıl amacım Jane'in Amerikan geyiği avlamasına yardım etmek. Onlar normal bir geyin 4 katı büyüklüğündedir. Onu daha iyi tanımak da benim için önemli ve ona bir şeyler aktarabilirsem, hayatın gerçeklerini biraz öğretebilirsem ne mutlu bana.
7: Umarım geyik buluruz.
0: Buralarda bir yerde olabilir.
7: Eskiden avlanmaktan çok korkardım ama Alaska'da Amerikan geyiği avlamak piyangoyu vurmak gibidir. Adını yazdırırsın ve belki seçilirsin, belki de seçilmezsin. Bu sene ben seçildim.
0: Tepeye çıkıp diğer taraftan inelim. Vadileri dolaşıp geri dönebiliriz. Tamam mı?
7: Bataklık. Aman Tanrım. Olamaz.
0: Bence gölün karşısından kestirmeden gidelim. Buz iyi durumda gibi. Ne dersin?
7: Bence bu yeterli bir cevap olacaktır.
0: İyi bir fikir değil mi sence?
7: Bence değil.
0: Güzel. Önce buzu denemek istedin.
7: Canım yüzmek istemiyor.
0: Kestirmeden önce denedi. Tamam, eve döndüğümüzde oğluma, yani kocana son buz testini de geçtiğini söylemek istiyorum. Tebrik ederim.
7: Harika. Buna çalışmıştım. Afognak çok büyük bir adadır ve ayılarıyla ünlüdür. O yüzden bir hayvanı vuracağımız için endişeliyiz. Bir ayı silah sesini yemek çağrısı olarak alabilir ve kış uykusuna yatmadan önceki son yemeğini bizden alabilir, değil mi?
0: Bu ağacın alt tarafını ayı halletmiş. Güneş güneyden geliyor. Diğer tarafa bakınca...
7: Yosun tutmuş.
0: Her zaman olmuyor ama genelde en çok güneş gören yerinde daha az yosun oluyor.
7: Mantıklı.
0: Genelde öyle.
7: Buralardan ayı geçmiş sanki. Bu avlanma gezisinde hem Amerikan geyiğine, işte izleri değil mi? Ayı izleri gibi. Hem de ayılara odaklanıyoruz.
0: Bilmek daima iyidir. Sonuçta avlanmaya çıkıyoruz. Bir yırtıcının yolunda da olabiliriz.
7: Her yerde ayı izleri görüyorduk. Bir şeyler olmuş.
0: Evet.
7: Ama henüz Amerikan geyiği görmedik.
0: Pençelerini daima keskin tutuyorlar.
7: Adada bu kadar çok ağaç olunca samanlıkta iğne arar gibi oluyoruz. İzleri göremiyoruz. Özellikle bulmak
0: gerek.
7: Umarım
0: ayıyla karşılaşmayız.
7: Evet.
2: Az sonra.
3: Ivan'la yolları ayırdık. Onu takip ettiğimizi bilen bir geyiği nasıl yakalayacağımızı sanıyor anlamadım. Ama yine de burada kalıp bekleyeceğim.

0: Raspberry Adası'nın donmuş dağlarında ailelerinin karnını doyuracak yiyeyi bulamayan Eve'in kocası Ivan'la birlikte avlanmaya dönmesi pek başarılı bir girişime benzemiyor.
1: Pek geyik izi göremiyorum.
2: Çok kar yağdı da ondan. Umarım kısa bir süre sonra başlarız. Devam ettikçe izlere rastlayabiliriz. Ama pes etmememiz gerekiyor. İyice yukarı çıkacağız.
1: Tamam
2: mı? Hadi.
1: Erkekler genelde dağın tepesinde oluyor. Eğer büyük bir erkek geyik yakalayacaksak çok daha dik bir yoldan yukarı tepeye kadar çıkmamız gerekecek. Bugün biraz kar yağıyor. Umarım bu nedenle biraz daha aşağı inerler ve daha kolay takip edilebilirler.
2: Geyikler dağların tepesini tercih ederler. Çünkü güvende oluyorlar. Avcılardan ve ayılardan saklanıyorlar ama bu iş daima risk işidir. Yani dağa çıkmak zordur. Başarılı olacağınızın garantisi yoktur. Gerçekten bu büyük bir risktir.
1: Şu tepeyi çıktık. Çok fazla dolu yağıyor. Bu inanılmaz bir şey. Aman Tanrım.
2: Acımasız bir hava değil mi?
1: Bence az bile söylüyorsun. Bugün hava gerçekten çok kötü. Dolu var, rüzgar var. Vay canına, şuna bak. Bir hayvanın olmak isteyeceği bir yer değil bence burası. Zaten genel olarak görmekte zorlanıyoruz.
2: Orası yanlış taraf.
1: Evet, yanlış yön.
2: Avcılıkta hava koşulları büyük önem taşır. Şu anda hava çok rüzgarlı ve soğuk. Durum pek iyi görünmüyor.
0: Çiftlikte eski bir aile dostu, yardıma ihtiyacı olan bir Kilcher ailesi üyesini ziyaret ediyor.
3: Kilcher çiftliğine geldim. Şeyini görmek için ev ziyareti yapıyorum. Yaralanmıştı. Bakalım ne durumda ve yapabileceğim bir şeyler var mı?
4: Merhaba, Doktor Sayer.
3: Merhaba.
4: Buralara geldiğin için teşekkür ederim.
3: Seni görmek çok güzel.
4: Seni görmek de güzel. İçeri gir.
5: Kendine iyi bakıyor mu kontrol edebilirsin.
3: Kendine bakıyor mu kontrol edeceğim. Çünkü o bir Kilcher ve dinlenmek onlar için zordur.
5: Kesinlikle.
4: Doktor Sayer gibi buraya gelen bir doktorumuz olduğu için gerçekten çok şanslıyız. Özellikle böyle bir bölgede zor oluyor. Yani doktor gerçek anlamda yol kat ediyor.
3: Bu sabah röntgenlerini inceledim.
4: Evet, omuriliğimde kompresyon kırığı var.
3: Bunu fark ettim. Ve seni gayet sağlam bir alçıya almışlar. Doğrudan omuriliğe giden sinirlere zarar vermek hiç de zor olmaz. Dikkatli olmazsan tabii. İyileşmeden önce bir şeyin yeri değişir ya da tekrar incinirse senin için tehlikeli olabilir.
5: Gördün mü? Aşırı korumacı değilmişim.
4: Beni mumya gibi sarmaladılar.
5: Konu inatçı olmak, güçlü durmak ve yaralandığını görmemekse o kesinlikle tam bir Kilcher'dır. Bence en zoru ağır kaldırma işleri olacak.
4: Evet, ağır kaldırmak gerekiyor.
5: Shane'in bunları benden başkasından duyması çok iyi oluyor. Canı biraz daha az acıyor diye yaraları daha iyi anlamına gelmiyor.
4: Sırtımı güçlendirmek için yapabileceğim egzersizler var mı peki?
3: Bence en iyi egzersiz yürümek olacaktır. Çok ciddi bir kaza geçirdin fakat sana yardımcı olan çok iyi bir kadın yanında. Seni fazla çalıştırmayacağına eminim. Bunu denesen bile engel olacaktır. Fakat fikrimi sorarsan birkaç yıl boyunca fazla çalışmaman en iyisi olacaktır.
4: En az bir sene çalışmaya ara vermem gerektiğini söylediğinde moralim çok bozuldu. En az bir sene ağır iş yapamazsın dedi. Bir senenin sonunda iyi hissetmezsen bir sene daha bekle dedi. Ev inşa ediyordum. Bu duymak istediğim bir haber değildi. Çok teşekkür ederim doktor.
5: Artık sözümü dinlemen gerektiğini söylediğini duydun değil mi? Bunu söyledi.
4: Sana ev inşa ettiğimi de duydu mu acaba? Ailemizi tanıyor ve ne kadar inatçı olduğumuzu biliyor. Bu işi biraz daha ciddiye alacağım. Bana dinlenmemi söylerlerse onları dinleyeceğim. Başka şansım yok.
3: Pekala, görüşmek üzere.
4: Tekrar teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Geçmiş Görüşürüz. Olsun.
0: Kilcher çiftliğinin 217 kilometre ilerisinde, uzak Afognak adasında hava durumu iyi. Ama Jane'in Ed Senior'la çıktığı ilk av sonuç getirmiyor.
5: Hayvan dışkısı gördün mü?
6: Ormanda avlanırken bir şeyleri ortaya çıkarmayı istiyoruz. Biz bir şeyin üstüne atlayacağız, o da ağacın arkasına saklanacak. O yüzden çok daha dikkatli olmak gerekir. Daha yavaş hareket ediyoruz çünkü bu avcılık daha zor bir türdür.
5: Bir sürü ağaç var.
6: Tepeden tek başına çıkabilirsin.
5: Şurada biraz dışkı var galiba. Amerikan geyiği dışkısı gibi.
6: Bence de. Gözlerimizi dört açalım.
5: İşaretler görmeye başladık. Bu da iyi bir şey. Ama henüz geyiğe rastlamadık. Yine de devam etmek zorundayız. Büyük bir adadayız ve ufak bir sürümüz var. Ortalıkta çok fazla hayvan yok ne yazık ki.
6: Geyik. Silahın dolu mu? Bakmaya devam et.
5: Geyik avlamak için pek ideal bir ormanda değiliz. Çok sık ağaç var. Yani geyiğin arkasına saklanabilecek bir sürü ağacı var.

0: sağdan geliyor sanıyordum ama sanırım soldan geliyor.
1: Gördün mü hiç?
0: Hayır.
1: Ben de görmedim. Evet, hareket edeceğiz. Ağaçtan ağaca gidelim. Yürürken etrafına dikkat et.
0: Devam edelim. Ağaç mı?
1: Ağaç galiba.
0: Evet, ağaç.
1: İyi haberlerim ve kötü haberlerim var. İyi haber, bugün iyi iş çıkarttık. Kötü haber, geyik bulamamış olmamız. Jane harikaydı. Sakin, rahat ve sabırlıydı. Ben bir ara ağaçla konuşmakla meşguldüm ama bir ara güzel sohbet de ettik.
0: Öten ağaç, geyiklerin buraya gelmesini sağlayabilir. Bizi buraya getirdiğine göre.
1: Bakalım tepede neler varmış.
0: Tamam.
1: Çok heyecan vericiydi. Artık hazırız. İyi bir deneme oldu.
0: Evet, iyi deneme oldu.
2: Az sonra.
3: Umarım bu kar fırtınası kısa süren bir şey olur. Bu hiç kolay bir seyahat olmayacak.
4: Ivan'la ayrılmak zorunda kaldık. Ben geyik falan yakalayamam. Bu gerçekten çok saçma.

0: Çiftlikten 24 kilometre uzakta, Fox Creek Koral'da, Otto, sığır yetiştiricisi Mark ve arkadaşları Katie ile Tella, Otto'nun hayvanlarını geri getirebilmek için kötüleşen hava koşullarıyla mücadele ediyor.
1: Tüm inekleri bir araya getirdik. Şimdi de sahile götüreceğimiz öküzlerle burada kalacak inekleri ayırmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Tüm öküzleri bir kafese, inekleri ve buzağları başka kafese almalıyız. Hadi, hadi, hadi, hadi.
2: Buzağını buldum ama ona ihtiyacımız yok.
1: Tamam.
3: İnek ve öküzleri ayırdıktan sonra biraz daha fazla çalışıp stres yaşıyoruz. Sonra da eve dönüş yoluna geçiyoruz.
1: Gidiyorlar, gidiyorlar. Tela.
3: Sadece buzağı alacağız sanıyordum.
1: Sığırları ayırmak bazen tek bir el hareketiyle olabiliyor. Ufacık bir hareket yetebiliyor. Şurada iki tane buzağı var.
2: İnanılmazdı Otto.
1: Bu iş bir sanattır ve herkes yapamaz.
2: Onları ne kadar da güzel toparladın öyle.
1: Bazen böyle berbat bir kar fırtınasında bile iyi şeyler olur.
2: Çok eğleniyorum. Bence çok başarılı bir iş yapıyoruz. Başarıyoruz.
1: Şu anda inekleri ayırmakla meşgulüz. Anne inekler ve buzağlar birkaç gün ya da hafta boyunca burada kalacak ve biraz daha otlayacak. Asıl amacımız öküzleri çiftliğe götürmek. Yarı yarıya almak istiyorum. İyi bir lider olacaktır. Lider olarak anne inekleri seçmek önemli, yarı yarıya gibi. Bu hayvanlar zekidir ve yolu bilirler. Bazı hayvanlar ilk kez buza çıkıyor. Fakat buralarda harcayacak çok vakit yok. Pekala, hadi gidelim.
4: Sen burada kalamazsın, üzgünüm.
2: Hadi gidelim, gidelim buradan.
1: Genelde bu dönemde kar yağmaz. Erken oldu, o yüzden umarım kısa süren bir fırtına olur.
2: İzleyin onları, geri dönüyorlar.
1: Hadi bakalım. Yakaladık onları.
2: Yanlış yöne gidiyorsun. Gün daha çok uzun. Hadi, onları köşeden alacağız. Hadi yürüyün, hadi.
3: Hayvanları toparlama işi biraz zordur. İşi bir an önce bitirmek istiyorsunuz. Daha zor bir iştir çünkü hava çok soğuk. İnekler bazen yavaşlıyor. Bazen tüm yolu koşmak istemiyorlar ama onları hemen toparlamak istiyorum. O yüzden hepsine hadi yürüyün gidiyoruz diyorum. Sıcak banyo yapacaklar. İneklerle uğraşmak eğlenceli bir iş. Hoşuma gidiyor.
2: Hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi.
1: İşte gidiyorlar.
2: Hadi yürüyün. Biri önden gidiyor. Yürüyün. Hadi bakalım. Devam edin.
1: Gidiyorlar.
2: Yürüyün.
1: Bakalım liderlik yapacak mı? Evet, işte böyle.
2: Hadi.
1: İşte şimdi
2: oldu. Acele edin, hadi.
1: Onu yanımızda getirdiğimiz için mutluyum. Artık bu soğuk havada geri dönmemiz gerekiyor. Hava koşulları kötüleşmeye devam ederse, işimiz bitmeden büyük bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz.
0: 265 kilometre uzakta, Raspberry Adası'nda kötüleşen hava koşulları, Ivan ve Eve'in geyik avlama şansını oldukça azaltıyor. Bu avda başarılı olabilirlerse, ailelerini kış boyunca doyurabilirler.
5: Buralarda çok fazla iz ve işaret göremiyorum.
4: Evet.
5: Ama yine de buralardalar. Burada bir yerde.
4: Bu sabah biraz tembellik yapıyorlar.
5: Evet. Kesinlikle öyle oluyor. Bakalım şu ağaçların oraya gidebilecek miyiz? Hava çok yağmurlu ya da karlıysa geyikler genelde sığınacak yer arar. O yüzden ağaçlara yakın durmaya çalışıyoruz ve stratejimizi değiştiriyoruz. Eve, izler var. Buradan geçmiş, sonra yukarı doğru çıkmış. Buradan geçmeye devam etmiş gibi. Evet, kesinlikle doğru yön.
4: Evet.
5: Belirgin geyik izlerine rastladım. Sonra onları takip etmeye başladım. Geyiğe gittikçe yaklaştığımı hissediyorum. Gördüğüm izler sanki az önce yapılmış gibi görünüyordu. Sanki geyikle yarışıyor gibiyiz. Hem zeka hem de direnç yarışı. Ve bu şekilde geyik avlayabilmek için formda olmak gerekiyor.
6: Interesting. Truly wild.
7: Dear
4: Geyik avlarken Ivan gibi süper güçlere sahip olamıyorum. Buralarda çok az hayvan var. Fakat Ivan avlanma konusunda benden çok daha hırslı olduğu için bir tane bile geyik izine rastladığında etrafındaki tek hayvan olabileceğini düşünüyor.
5: Birkaç yüz metre önümüzden gidiyor.
4: Yani Ivan geyik takip ederken ben de onu takip ediyorum. Aman Tanrım. Bu saçmalık. Tanrım.
5: Ama hayvan bu taraftan ilerliyor.
4: Sen istersen devam et. Ben geyiğin peşinden koşamam. Bu hayatımda gördüğüm en saçma şey. Tanrım. Onu takip ettiğimizi bilen bir geyiği nasıl yakalayacağımızı düşünüyor bilmiyorum. Resmen daire çizdik. Geyikler bizden hızlı. En azından en son öylelerdi. Yani benden hızlılar. O yüzden sanırım benden kaçmayan bir geyik bulmaya çalışacağım.
5: Tamam. Seni seviyorum.
4: Ben de seni seviyorum. Dikkatli ol.
5: Dikkatli ol.
4: Evet. Şimdi nereye gideyim? Tanrım.
0: Ed Senior ve Jane, Afognak Adası'nda birlikte çıktıkları ilk ava devam ediyorlar.
7: Hiçbir şey göremiyorum.
8: Havalar böyle olunca
7: çok zor oluyor.
8: Çoğu buldukları ağaçların altında saklanır, sonra her an ortaya çıkabilirler.
7: Hava koşulları bir anda değişse, rüzgar ve yağmur var ve çok soğuk.
8: Bence biraz ağırdan almamız gerekecek. Onları takip edeceğiz ve izleyeceğiz. Ben büyük bir Amerikan geyiği olsam ağırdan alıyor olurdum.
7: Evet.
8: İnsanların rahatlık bölgelerinde olmak istemeleri çok normal. Ama avlanmanın en çok sevdiğim yönü size deneyim katıyor olmasıdır.
7: Olamaz.
8: Tamam, bir şey yok.
7: Az kaldı.
8: Genelde birçok yanlış yola saparsınız. Birçok kez yanlış yola girersiniz. Ve ne yaparsanız yapın, devam ettikçe mutlaka daha başarılı ve becerikli olursunuz. Bir bakayım şunlara ben. Buralarda çok fazla hayvan yok henüz. Bir noktada Amerikan geyiğinden vazgeçip normal geyik peşine düşmeliyiz.
7: Pek fazla iz göremiyoruz. En azından istediğimiz izleri göremiyoruz. Amerikan geyikleri. Başka bir şey avlarsak en azından eli boş
8: evet,
7: dönmeyiz.
8: Kesinlikle.
7: Ayrıca normal geyikler kesinlikle. Çok daha iyidir zaten.
8: Hikayemizi çok kesinlikle güzel hazırlarız. Öyle. Avlanmanın büyük bir kısmı ne zaman strateji değiştireceğinizi bilmektir. Hayvanı avlayacak, derisini yüzecek ve paketleyecek kadar gün ışığı olması gerekiyor. Bu zamana ihtiyacımız var, o yüzden amacımız bu. Şuraya bak, bak şurada. Burada olduğumuzu biliyor ama kaçmıyor.
7: Aman Tanrım.
8: Evet, biri onu vurdu.
7: O da aynı geyiğin peşinde. İlk kez ava çıktığımda başka avcılarla karşılaşmıştım. Alaska çok geniş bir yer ama dünyadaki tek avcılarda biz değiliz.
8: İşte gördüğümüz geyik.
7: Bizden önce davrandı.
8: Evet, önce geldi. Vahşi doğa böyledir işte.
7: Çok yol kat ettik. Dağa çıktık, vadilerden geçtik. Ama çok fazla geyik görmedik. Görsek bile derisini yüzüp paketleyecek vaktimiz yok. Yeterince vaktimiz kalmadı ne yazık ki.
8: Elim boş döndüğümü söylemek istemem. Bu hoşuma gitmez. O yüzden yeni deneyimler kazanarak ve güzel anılar kazanarak döndüğümüzü söylüyorum.
7: Kayınpederimle zaman geçirebildim. Bunu hiç yapmamıştım. Onunla çok güzel vakit geçirdik. Bence Etsy bu durumdan çok memnun olacak.
8: Kocanın benimle çıkmana izin vermesi uzun sürdü. Jane'le bu vakti geçirerek onun değerini daha çok anladım. Onu daha iyi tanıdım ve ilişkimiz için bu zamanı geçirmek çok güzel oldu. Gelecekte birlikte daha çok ava çıkabiliriz bence. Artık oğlumla çıkmak istemeyeceğim.
0: Otto, Mark Moret ve arkadaşları Katie ve Tella, 241 kilometre uzakta sığırları çiftliğe güvenle götürmeye çalışırken korkunç hava koşullarında zamana karşı yarışıyorlar.
1: İyi gidiyorsun.
3: Ben böyle büyüdüm. bu topraklarda yaşayarak, ihtiyacımız olanları alarak.
1: Dört tekerliğiyle oraya çarpmak çok kötü.
3: Evet. Kendi kendime yetebildiğim için ve her gün çalıştığım için burada yaşamayı seviyorum. Gerçekten.
2: Hadi.
3: Hava gittikçe kötüleşiyor.
1: Tanrım, cehennem dondu sanki. Bu sene hava koşulları elinden gelenin en kötüsünü yapıyor. Hava berbattı ve yağmur yağıyordu. Sonra daha da kötüleşti. Şimdi kar yağıyor. Sulu kar var, dolu var, yağmur var. Durum gittikçe zorlaşıyor. Aman Tanrım. Evet, fena bir fırtına oldu, öyle değil mi?
2: Yağmur, sulu kar, hepsini gördük. Sanırım yarısını hala üzerimde taşıyorum.
1: Daha önce hava çok soğukken bu yolculuklara çıktım ama hem soğuk hem yağmurlu ve karlı olmamıştı. Gerçekten ilk kez hepsini bir arada yaşadığım bir gezi oldu. Çok saçma.
3: Aferin size. Hava koşulları kötüleşince her şey zorlaşıyor. İnekler biraz yavaşlıyor. Ama herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sonra güneş çıktı ve her şey güzel oldu. İha! Bunu çok sevdim. Çok eğleniyorum. Hava durumu değişti.
1: Şuradan yukarı çıkacağız. Hadi gidelim.
2: Hadi bakalım. Bu güneş bir saat önce olsaydı harika olurdu, değil mi?
1: Öküzleri yola koyduk, evet, ama onları tepeden çıkaracağımızın garantisi yok. Hepsi çok yoruldu, biz üşüyoruz. O yüzden kötü bir karışım oldu.
2: Tehlikeli bir noktadayız, dikkatli olun.
3: Çok stresli olduğumuz zamanlardan biri. Yol çok dik ve ineklerin çıkışı zor oluyor. Ayrıca çok da kaygan.
1: Hadi devam edin çocuklar.
3: Hadi yürüyün.
2: Hadi çocuklar.
1: Hadi çocuklar, onları yandan getirip öyle yukarı çıkaralım. Şu çıkıntıyı alalım. Sonrası çok daha kolay olacak. Öküzleri tekrar çiftliğe getirdiğimiz için mutluyum. Sadece Mark'la ikimiz olsaydık işimiz zor olabilirdi. Tella ve Katie çok enerjik ve iş bitiriyor. Bu yeni ekiple çalışmak muhteşemdi. İstedikleri zaman bana katılabilirler. Çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Çakın bakalım.
0: Çiftliğin 209 kilometre ilerisinde, Raspberry Adası'nda Eve tek başına avlanmaya devam ediyor. Ivan ise geyiğin peşinden gidiyor.
5: Birkaç saniye önce buradan bir geyik geçmiş. Eve ile yolları ayırdık. O daha açık bir alanda kalmak istedi. Ben de ormana girdim. Beni ve geyik izlerini takip etmeye devam etmek istemedi. Ben de tek başıma daha sessiz ve hızlı hareket edebiliyorum. Eve şimdiye kadar hep benimle ava çıktı. Kuş, tavşan avına çıktık. Birkaç kere geyik avına da çıktık. O yüzden bu geziyi kendi gezisine dönüştürmesi beni memnun etti. Avlanma konusunda daha başarılı olmanın tek yolu birini takip etmeyi bırakıp kendi planını geliştirmeye başlamandır. Kesinlikle bu tarafa gitti.
4: Evet, aşağı kadar inen bir yol var. Ivan'la dolaşmaktan sıkılmıştım zaten. Onu her yerde takip ediyordum. Deli gibi takip ettim. Ve artık yapamadım. Devam etseydim ona daha çok sinirlenecektim. Sonra gidip dinlenecek bir yer bulursam daha mutlu olacağıma karar verdim. Ivan işini kendi halletsin. Ben de tek takılacağım. Bence böylesi çok daha iyi. Burayı çok seviyorum çünkü vadiye kadar görebiliyorum. Aşağıda bir sürü açık alan var. Burada oturup biraz gözetleyeceğim. Bakalım neler varmış. Bence ayrılmış olmamız daha iyi bir çözüm oldu. Çünkü geyikler çok az. Ormanda yürüyen bir insanın geyiğin dikkatini çekmesi daha ufak bir ihtimal bence. Ama iki kişi olunca daha çok ses çıkıyor. Güvenliği açalım. Evet. Aman Tanrım. Tanrım. Bana doğru koşan bir erkek geyik var. Evet, güvenliği kapatalım. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Okay. Tamam.
0: Raspberry Adası'nda kötü hava koşulları ve geyik azlığı Eve'in tek başına avlanmasına neden oldu.
4: Güvenlik açık. Aman tanrım. Aman tanrım. Bana doğru koşan bir erkek geyik var. Evet. İşte geliyor. Tamam. Güvenliği kapatalım. Tamam. Evet. Tamam. Evet. İşte vurdum. Aman tanrım. Lanet olsun. Aman tanrım. Tamam. Çok duygusal bir an.
5: Dizlerime kadar karın içinde dağa çıkıyordum ve silah sesini duydum. Boom! Eve'in silahını ateşlediğini anladım. Ve verebileceğim tek kararı verip onun iyi olup olmadığına bakmaya geldim. Aman tanrım, bu çok iyi dedim. Aman tanrım, hayatım benim.
4: İyi mi?
5: Çok etkilendim.
4: Teşekkür ederim.
5: Harika bir geyik bu.
4: Biliyorum.
5: Aman tanrım, şimdiye kadar yakaladıklarımdan daha büyük.
4: Evet.
5: Aferin sana.
4: Ivan'ın geri dönmesi harika bir an oldu. Gerçekten çok rahatladım. Ayrıca ona tek başıma neler yapabildiğimi gösterdim. Durdum, düşündüm ve geyiğin peşinden koşmayacağım dedim. Oturup bana
5: bakmaya geldim. Aman tanrım, bu çok iyi dedim. Aman tanrım, hayatım benim.
4: İyi mi?
5: Çok etkilendim.
4: Teşekkür ederim.
5: Harika bir geyik bu.
4: Biliyorum.
5: Aman tanrım, şimdiye kadar yakaladıklarımdan daha büyük.
4: Evet.
5: Aferin sana.
4: Ivan'ın geri dönmesi harika bir an oldu. Gerçekten çok...

0: hasta.
1: Tanrım. Bu ne kadar ağır.
0: Hadi aşağı inelim.
2: Alaska son sınırın sezon finalinde.
3: Ağaç tepeme düşecek.
2: Kilcher ailesi komşularından birini kaybediyor.
1: Can tam da bunu isterdi. Teşekkür ederim.
3: Bir insana verebileceğiniz en iyi hediye yardım etmektir.
2: Otto ve Charlotte ise her şeyin başladığı yere dönüyor.
4: Şu anda eski topraklardayız.
5: İsviçre'ye gidiyorum. Aman tanrım.
6: Daima hiç yapmadığın şeyleri yapmak zorunda kalırsın.
5: Yolun çocukken yaptığı gibi inek sürüsünü getiriyoruz. Beni İsviçre'ye getirdiğin için teşekkür ederim.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Alaska son sınırın bu sezonunda.
5: Aman bakın düşüyor. Gördünüz mü?
6: Nasıl düşüyor?
5: Aman tanrım. Çok iyi.
7: Vay canına, dışarı çıkıyorlar.
4: Bir yıl süren büyük projeler ve beklenmedik sorunlardan sonra...
5: Baba lanet olsun.
4: Kilcher'lar yılı güçlü bitirmek için sınırlarını zorladı.
8: Mükemmel.
6: Çiftliğin yeni evi dostum.
4: Ama her başarıyla birlikte...
5: Güzel bir geyik.
4: Yeni bir zorlukla karşılaştılar.
7: Baca yanıyor.
6: Lanet olsun. Hadi.
4: Şimdi sezon finalinde Art Senior, Atsley ve Jane arkadaşlarının yasını tutuyor.
2: John Kuley vefat etti.
4: Dul eşine önündeki zorlu kışı atlatması için yardımcı oluyorlar.
8: Teşekkür ederim.
6: Her zaman.
4: Otto ve Charlotte binlerce kilometre yol giderek...
7: Nereye gidiyoruz?
6: Yukarı.
4: Kilcher'ların İsviçreli kökenleriyle yeniden bağlantı kuruyorlar. Yeni inşaat teknikleri öğreniyorlar.
6: Burada gelenek bu.
7: Bu yolun çocukluğunu geçirdiği çiftlik.
6: Evet.
7: Ah bu harika. Zor duruyorum. Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you.

0: İsviçre çok güzel bir ülke.
1: Evet ama fazla kalabalık. Fazla imkan yok. Geniş alanlar yok.
0: Neden Alaska'ya geldiniz acaba?
1: Savaş çıkacağını biliyorduk. O yüzden arazi aramaya başladım. Ve Alaska'ya bakmaya karar verdim.
2: Kilcher ailesinin reisi Yul, 80 yıl önce savaşla yıpranmış Avrupa'yı arkasında bırakıp Alaska'da basit bir yaşamın peşine koştu.
3: Uçağı hazırla patron, buradan gidiyoruz.
2: Şimdi yıllar sonra Otto karısı Charlotte'ı Yul'un büyüdüğü Kilcher'ların memleketine götürüyor. Burada akrabaları ziyaret edecek, kendi çiftliklerinde uygulamak için eski inşaat tekniklerini öğrenecekler.
3: Geldik.
4: Geldik. İsviçre.
3: Babamın kasabasını görmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Akrabalarımla bağlantı kurmak için İsviçre'ye gidiyorum ve ismimizi aldığımız babamın doğduğu kasaba Kilcher Church'ü görmek istiyorum. Ve çiftlikte kullanabileceğim

0: eski zanaatları öğrenmek istiyorum.
1: Artık Hammer'da değiliz. Böyle seyahat etmek çok güzel.
0: Ha, evet.
1: Bunlardan bir tanesini çiftliğe koymalıyız. Evle dışarıdaki tuvaletin arasına.
0: Wow.
1: Evet. Burası labirent gibi Otto.
0: Ha, burası sanırım.
1: Ah tanrım, çok karışık.
0: Evet. Şuna bir bak.
1: İşte geldi.
0: Vay canına.
1: Yeniden memleketinde olmak nasıl bir duygu?
0: Sanki burayı tanıyor gibiyim. Etrafıma baktım ve her yeri tanıyormuşum gibi hissediyorum.
1: Evet, eminim. Muhtemelen çocukluğundan beri çok değişmiştir.
0: Kiliseye bak, kiliseye bak.
1: Ah tatlım, ne kadar güzel, şuna bak.
0: Çiftlikten dışarı çıktığım zaman kendimi çok tuhaf hissediyorum. Ama arada konfor alanımdan çıkmazsam giderek daha da tembelleşeceğimi biliyorum. Yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Ben sınırları zorlamak için yaratıldım. Bakalım bir sonraki tepenin ardında neler var. Burası benim babamın geldiği yer. O Alplerden geldi.
1: Şu çiftliğin güzelliğine bak. Nehrin karşısındaki evler ne kadar da tatlı. Otto ile 25 yılı evlilikten sonra sonunda gerçek kökenlerini görebileceğim. Yolu yalnızca Alaskalı bir oduncu olarak tanıdım. Ve annesini de sadece Alaska'da gördüm. Şimdi gerçekten nereden geldiklerini görmek harika olacak. Çok güzel bir duygu bu. Çok heyecan verici.
0: Gidiyoruz.
2: ...8000 kilometre uzaklıktaki Alaska'da Atsley, karısı Jane, babası At Senior ve arkadaşları Greg... ...efsanevi bir çiftin dul eşine yardımcı oluyorlar.
3: John Clayton eski bir çiftçidir. Buraya Washington'dan büyük planlar ve hayallerle geldi. Ve tam bir Alaskalı gibi yaşamaya başladı. Onu 25 yıldır tanıyorum. Çok uzun zaman oldu. Ne gün ama.
4: Merhaba, gelmişsiniz.
3: Evet. Kazandan sonra bana herhangi bir marketten gidip alamayacağınız türde bir şey verdi.
4: Bir süredir arkaya bir doğalgaz kabini yapmak istiyordum. Eğer sen de yardım edersen çok sevinirim. Bence bu sorunu çözmene yardımcı olabilir. Ne dersin?
3: Bana kendimi toparlamak için bir neden verdi. Ve böyle bir şeyi herkes yapamaz. Kulet çiftliği. Kuletlerin yerine gitmek her zaman heyecan vericidir. O benim akıl hocamdı. Ama bu seferki yolculuk o kadar keyifli değildi. Can'ın evin kapısından çıkıp bizi karşılamaması biraz tuhaf bir duygu.
5: Evet.
3: Öldüğünü duyduğumda aklımdan bir sürü şey geçti ama en önemlisi eşi Deborah. Artık burada tek başına. Isınmaya, barınmaya ve suya ihtiyacı var. Kış gelmeden önce... En azından ihtiyacı olan şeyleri ona sağlamak istiyoruz. Sıcaklık her an 10-15 derece birden düşebilir ve kar yağmaya başlayabilir. O yüzden hızlı olmalıyız. En önemli şeylerden biri kış için mümkün olduğunca çok odun toplamak. Belki ben ve Ed odunları keserken sen ve Jane de kaldırıp üst üste yığabilirsiniz. Mümkün olduğunca çok odun toplamalıyız. Ve bir de Can'ın düşüp ölmesine neden olan şu yere de korkuluk koysak iyi olacak. Bazen küçük şeyler halının altına süpürülüyor ve ne yazık ki Can evinin ikinci katına korkuluk yapacak zaman bulamamıştı. Ve gece yarısı dışarı çıktığında ayağa kaydı ve düştü. Deborah'ın ne zaman geleceğinden emin değilim ama geri döndüğünde her şeyin hazır olmasını istiyorum.
6: Deborah hiçbir kışı kendi başına geçirmedi ve... Her zaman kocasına güvendi ve o yüzden kar iyice bastırmadan önce ona yardım etmeye çalışıyoruz. İşin aslı John bunu yapmamızı isterdi.
3: Geliyor! Evet!
7: Birinci kütük kesmek üzere götürüldü. Her şey yolunda gibi görünüyor. Her şey harika.
6: Deborah için mümkün olduğunca çok şey yapmaya çalışıyoruz. İlk iki odunumuz hazır. Önümüzde uzun bir yol var.
3: Gidiyorum. Bence John bu çalışmalarımızı görse çok sevinirdi. Ben ve Ed ağaç kesiyoruz ve Jane ve Greg de onları küçük parçalara kesip ayırıyorlar ve araca yüklüyorlar. Yani şu anda her şey yolunda gidiyor. Bence her şeyi kısa zaman içinde bitirmiş olacağız.
7: Kendimizi çok iyi hissediyoruz ama genelde tam bu noktada işler ters gider.
5: Hop hop hop hop hop hop hop.
7: Ağacın altında mahsur kaldım.
5: Hop hop. Ağaç üzerime düşecek.
7: Rüzgar biraz hızlanırsa ağaç her an üzerime düşebilir. Bir dakika bekle Jane. Dur. Hata yaptım. Yardımınıza ihtiyacım var. Büyük ağaç yanındaki ağaca takılmış durumda. Bir gözcüye ihtiyacım var.
3: Tamam. Bir testere daha alalım mı?
7: Hayır. Kesmeye devam etmek istiyorum. Sen sadece ağacı gözle, olur mu?
3: Tamam. Düşer gibi olursa sana haber veririm. Bu çok tehlikeli bir durum. Eğer bu kadar büyük bir ağaç düşerken diğerinin üzerinden sekerse ezilirsin. Ve kimse seni bulamaz. İnan bana. Babam sorunu çözmek için ağacı kesmeye devam etmek zorunda. Ben de elimdeki direkle destek veriyorum. Direği ağaca dayayarak biraz itiyorum. O kesmeye devam ettikçe ağaç düşmeye başlıyor ve sonunda düşmeye hazır olduğunu hissedebiliyorum.
7: Az kaldı evlat.
3: Vay canına. İşte bu.
7: Aferin.
3: Neyse ki ağaç istediğimiz yere düştü ve kimse yaralanmadı. Pekala, şunu geri götürüp kesip istiflemeye devam edelim ve sonra yapmamız gereken diğer işlere odaklanalım. Daha çok işimiz var.
4: Devam et senyor. Hazır mısın Russell? Pekala dostum.
2: Birazdan.
1: Bu inekler muhteşem. Çok heyecanlıyım. Sanırım oldu. Aman tanrım. Aman tanrım.
0: Sanırım işe yaramadı.
7: Şunu tutabilir misin? Bu korkuluklar onun hayatını kurtarabilirdi. O yüzden kendimi kötü hissediyorum doğrusu.

0: İsviçre'deki Otto ve karısı Charlotte, geleneksel İsviçre inşaat tekniklerini öğrenmeden önce Kilcher ailesinin üyeleriyle yıllar sonra ilk defa buluşma şansı yakaladılar.
1: Buluşmak için ilginç bir yer değil mi?
2: Çok güzel, harika. İçeriden nasıl göründüğünü merak ediyorum.
1: Ben daha çocukken, 5 yaşındayken buraya gelirdik. 60 yıldır buraya gelmedim. Hem de hiç.
2: Yani küçükken babanla buraya mı gelirdin?
1: 5 yaşındaki biri için fazlasıyla uzun bir yoldu.
2: Ah, eminim. Vay canına.
1: Bugün İsviçre'nin her yerinden gelecek olan ailemle buluşacağım. Babamın büyüdüğü kasabadaki eski bir kalede buluşacağız. Aman tanrım.
2: Aman tanrım. Herkese merhaba.
1: Oo, merhaba, merhaba. Sizi görmek çok güzel.
2: Sizi görmek çok güzel çocuklar.
1: Sizi gördüğüme çok sevindim. Yıllardır görmediğim ailemle buluşuyorum. Bazılarıyla hiç tanışmadım. Hatta Almanya'dan gelen kız kardeşim Wurtze bile burada. Aa, gelmişsin, gelmişsin. Evet, tüm ailem burada ve kendimi evimde gibi hissediyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Charlotte, bu benim kuzenim Herbie. Kuzenim Andy. Merhaba. Evdeyiz, evet. Evet.
2: Çok memnun oldum. Otto'nun tüm akrabalarıyla ailesinin memleketinde artık bir harabe olan bu muhteşem kalede tanışmak gerçekten harikaydı.
1: Bana bu kaleyi biraz anlatır mısınız?
3: Bu kale 14. yüzyılda inşa edildi, yani 600 yaşında.
2: Burada kim yaşıyordu?
1: Aa, burada kral yaşıyormuş.
2: Aa, evet.
1: Kral Kilcher. Aslında ilgimi en çok çeken şey köprü. Çünkü kendi evime de böyle bir asma köprü yapmak istiyorum. Ailemi dışarıda tutmak için. Şu kiliseye bir bak.
3: Evet.
1: Vay canına, kilise orada. Tarihimin en önemli parçalarından biri.
3: Öyle mi?
1: Birlikte kiliseye gidelim çocuklar. İyiymiş. Kuzenim Franz bizi eski Kilcher Kilisesi'ne götürüyor. Bu kilise aile tarihimin en önemli parçalarından biri. Bu çan kulesi değil mi Franz?
3: Evet.
1: Ve bu da aile armamız.
3: Evet.
1: Çan kulesi aile armamızın hemen üzerinde yükseliyor. Kilcher adı Churchill kelimesinden geliyor. O yüzden bu kilise aile tarihimizin en önemli parçalarından biri. Vay canına. Vay canına. Kayıtlarda Kilcher'lar kilisenin bekçileri olarak geçiyor. Bana Kilcher'ın Kirche kelimesinden geldiği söylendi. Ve İsviçre dilinde R harfi L harfiyle değişti ve Kilche oldu. Ve Kilcher ismi böyle doğdu. Ama bizim soyumuzun kökeni arazi koruyuculuğuna dayanıyor. Yani Kilcher kökenlerinin toprak ve kilise ile olan bağlantısı tarihimizin en önemli parçalarından biri. Buradayken yapmak istediğim bir şey daha var. Kiliseden bir taş alıp Alaska'ya götürmek istiyorum. Kiliseden eve bir taş götürüp çiftlikte bir şapel inşa etmek istiyorum.
2: Şuna bak Otto. Kilin üzerinde bazı şekiller var. Şuna
1: bunu
2: bak.
1: Mu almak istiyorsun?
2: Evet.
1: Tamam, bunu
2: biliyorum,
1: alalım.
2: Biraz ağır ama.
1: Sorun değil,
2: güzel.
1: Bunu alalım. Kilisenin
2: kilise
1: köşesi için.
2: Bu da yolun mezarı için.
1: Evet.
2: Değil mi? Harika.
1: Tamam. Gidelim. Treni yakalamamız gerekiyor. Yapacak daha çok şey var tatlım. Bana kütükten ev yapmayı öğretecek olan kişiyle tanışmak için sabırsızlanıyorum.
2: Harika.
0: ...8000 kilometre uzaklıkta Alaska vahşi doğanın derinliklerinde Atsley, Jane, Art Senior ve arkadaşları Greg... ...kısa zaman önce ölen arkadaşları John Cullen'in dul eşine kışa hazırlanmaları için yardımcı oluyorlar.
4: John'un ölümü çok ani olduğu için karısı Deborah hazırlıksız yakalandı. O yüzden onun kışı geçirebilmesi için yapılması gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Umarım iyi bir kış geçirir.
5: Merhaba.
6: Evet. Şimdiden donmuş değil mi? Kapak yalıtılmamış. O yüzden üzerine boylu boyunca bir köpük koymak ve köpüğün üzerine de birkaç tahta ekleyeyim diyorum. Ve hepsini kapağın üzerine bağlayacağım. Böyle yapmak zorundayım. Başka türlü olmaz. İşte bu şekilde. Gördün mü nasıl oldu? Eğer bu su donarsa Deborah su içmek için kar eritmek zorunda kalır. O yüzden su haznesini yalıtmak ve kışı hazırlamak gerçekten çok ama çok önemli.
7: Evet, hazır mıyız?
6: Tamam, bu sonuncu vida. Bence bu kadar yeterli. Üstü yalıtıldı, kapak kolay açılıp kapanıyor. Bence canın hoşuna giderdi.
0: Kilometre uzaklıkta Kilcher çiftliğinde Ivan, Eve ve çocukları Findlay ve Sparrow, Otto ve Charlotte'ın hayvanlarını yaklaşan kışa hazırlamak için yola çıkıyorlar.
3: Biraz daha ileri it. Şunu üzerine yerleştirmem gerek. Babam ve Charlotte İsviçre'ye gittiler. O yüzden Eve, ben ve çocuklar kış hazırlıklarına yardımcı oluyoruz. Hadi bakalım. Evet. Babam ve Charlotte'ın bir çiftlik dolusu hayvanları var. Ve biz de onları kışa hazırlamak zorundayız. O yüzden biraz acele ediyoruz. Tamam.
8: Tamam.
3: Dikkatli kullan, tamam mı?
8: Benim için zor olduğunu biliyorsun.
9: Anne.
8: Bir kamera. Seni çekiyorum. Gözünü çekeceğim.
9: Hayır.
3: Hadi atlara ve ineklere biraz saman verelim. Merhaba millet.
8: Nick! Nick kişniyor mu? Evet. Evet, sanırım en sevmediğim işlerden biri saman taşımak. Ah, tamam.
3: Sanırım dış kısmı donmuş.
8: Donmuş kısımları koparıp samanı açmamız gerekiyor ki hayvanlar yiyebilsinler.
3: Tamam.
8: İşlerden biri bitti. Otto ve Charlotte'ın çiftlikte çok fazla hayvanları var. Domuzcuk, domuzcuk, domuzcuk. İçeri gir.
3: Şu domuzlara bak.
8: Pekala, al bakalım.
3: İki küçük canavar bende. Çocuklarımın çiftlikte büyümeleri çok hoşuma gidiyor. Bence bu gerçekten çok güzel bir şey.
8: Boğa inek.
3: Bir boğa inek mi?
8: Boğa inek.
3: Biraz su ister misin Bay Boğa?
8: Boğa inek.
3: Çocuklar ileride çiftlikte kalıp çiftçi olmayı veya başka bir yerde yaşamayı tercih etseler de bir çiftlikte yetiştikleri için tüm hayatları boyunca öğrendikleri şeyleri içlerinde taşıyacaklar. Ve bu sayede daha becerikli insanlar olacaklar.
8: Aa,
3: tanrım. Boynuzlarına dikkat et. O boynuzun gözüne girmesini istemezsin. Çok susamış.
8: Hey çocuklar.
3: Tamam çocuklar, işimiz bitti.
8: Büyük baba ve büyük annenin tüm işlerini hallettik. Yapacak çok işleri var değil mi? Evet.
3: Evet.
8: Evet. Eve geldiklerinde bundan bahsedin. Kış geliyor ve hepimiz bir arada olmaya, rahatlamaya ve tazelenmeye hazır oluyoruz. Böylece gelecek yıl yeniden çok çalışmak için enerji toplamış olacağız. Sonra görüşürüz.
3: Görüşürüz inek.
8: Boy inek. Pekala.
0: Birazdan.
1: Geleneksel İsviçre duvarı yapıyoruz. Nasıl oldu patron? Yepyeni bir şey öğreniyorum.
3: Sen de denemek ister misin?
2: Aman tanrım, sanırım.

0: Kilcher çiftliğinden 8000 kilometre uzaklıkta Otto ve karısı Charlotte, Otto'nun babası Yul'un ayak izlerini takip edip büyüdüğü kasaba Nuningen'i ziyaret ediyor.
1: Demek burası Yul'un büyüdüğü kasaba.
2: Evet. İşte büyük annemin büyüdüğü ev.
1: Vay canına.
2: Burada birçok nesil büyüdü. Gerçekten çok mutluyum. Büyük annemin büyüdüğü çiftliği ziyaret ediyoruz. Çiftlik uzun süre boyunca benim ailemdeydi. Birçok nesil burada büyüdü ve vadinin en büyük çiftliğiydi. Babam burada çiftçiliği öğrendi.
3: Merhaba.
2: Merhaba. Büyük annem ve büyük babam burada yaşıyor.
3: Aa, güzel.
2: Ben Alaska'dan geliyorum. İsmim Otto Kitch.
3: Merhaba.
2: Babamın annesi burada yaşıyordu. Sanırım burayı onun babası inşa etti.
3: Burada yaklaşık 10 tane ineğimiz var.
2: Hı hı.
3: Sütleri sağıp yoğurt ve taze süt yapıyoruz.
2: Bu harika.
3: İneklerimiz vadinin hemen aşağısında.
1: Hı hı. Sağmak için mi?
3: Evet.
2: Eve getirmek için yardıma ihtiyacım
3: evet,
2: var mı?
3: Evet, tabii.
2: Hadi gidip inekleri alalım o zaman.
1: Hadi gidelim. Uhu. Çok heyecanlıyım. Yolun çocukken yaptığı gibi inek sürülerini getiriyoruz. Bu gerçekten muhteşem. Gerçekten çok güzel, yerimde duramıyorum. Aman tanrım, çok güzeller.
3: Kahverengi İsviçre ineklerinin kökeni İsviçre ve Avusturya'ya dayanıyor.
1: Aman tanrım, bu ineği
3: ve
1: çok
3: hala
1: sevdim.
3: Boynuzları var. İneklerin çoğunun boynuzu var.
1: Hiç bu kadar güzel inekler görmemiştim. Aşık oldum. Çok heyecanlıyım. Ay, yerimde duramıyorum.
2: Gidelim mi Charlotte?
1: Üzgünüm, tamam.
3: Şimdi hadi. Önden yürümemiz gerekiyor.
1: Tamam, bayıldım. Harika.
2: İşte bu ilginç. Çok biz güzel. Arkalarından takip ederiz. Güzelim, kahverengi İsviçre inekleri sanki 700 yıldır aynı şeyi yapıyormuş gibi onu takip ediyorlardı. Burada gelenek bu. Bu onların DNA'sında var. Yavru anneyi takip etmek için programlanmıştır. Yavru belirli bir kokuyu takip etmek için programlanmıştır.
1: Ah, bu harika. Çok güzel, yerimde duramıyorum.
2: Gel, inekler bizi geçerken şurada duralım.
1: Bayanlara yol verelim.
2: Merhabalar genç bayan. İsviçre inekleri çok zekidir ve aynı zamanda çiftçilerine çok bağlıdırlar. Her gün onları otlaklardan toplayıp ahırın içine koyarlar ve Case ineklerine sanki ev kedisi veya köpeği gibi davranıyor. Vay canına. Onlardan bir tane ben de almalıyım. Case bizim çiftlikten farklı olarak bir süt sağma makinesi kullanıyor. Makine memelere takılıyor ve vakumla sütü sağıyor. Yani insan elinin yerine geçiyor. Ve inekler çok kısa zamanda sağılabiliyor.
3: Alaska'da süt sağıyor musun?
2: Evet, sağıyoruz. Evet.
1: İnekleri ben sağıyorum.
2: O sağıyor. Evet. Elle ama sanırım bu makinelerden biri işimize yarar.
3: Harika.
2: Denemek ister misin tatlım? Case Charlotte'a İsviçre evet. ineğini elle sağmayı öğretiyor. Hem de İsviçre'de. Charlotte gerçekten çok heyecanlandı.
3: Şimdi şunu açalım.
1: Tamam.
3: Pekala, koltuğun burada.
1: Tabure mi?
3: Evet, dikkatli otur. Dikkat et. Tamam.
1: Tamam, biraz yıkamalı mıyım?
3: Bence yeterince temiz.
1: Memeye vantuzu yerleştirmeye çalıştığımda doğru yeri bulmakta biraz zorlandım doğrusu. Ve sanırım buldum.
3: Tamam.
1: Aman tanrım.
2: Pek işe yaramadı.
1: Evet, sanırım biraz ileri koydum.
3: Arkana dikkat et. Al.
1: Sağma makinesini kullanmakta başarısız oldum.
3: Biraz denemek ister misin?
1: Evet.
3: Pekala.
2: Tanrım, şuna bir bak.
1: Teşekkür ederim. Şerefe.
3: Şerefe.
1: Çok teşekkür ederiz. Harika.
2: Büyük annemin çiftliğinde Case'le yaşadığım bu an, İsviçre'deki en güzel anlarımdan biri olarak kalacak.
1: Aman
2: teşekkür
1: tanrım.
2: Ederim.
3: Pekala.
1: Buna kesinlikle değdi. Muhteşem bir şey bu.
0: Güney Alaska'daki Atsley, At Senior, Jane ve arkadaşları Greg, vefat eden eski çiftçi arkadaşları John Cullen'in çiftliğindeler.
4: Tamam, işte burası.
5: Artık toplumumuzda yaşlıların sözünün geçtiği çok az yer kaldı. Eskilerin geleneklerini devam ettiren çok fazla insan yok. Ama John Cullen genç insanların bir şeyler öğrendiği insanlardan biriydi.
4: Bana eski tahta yolu yapma sanatını öğrettiğin için teşekkür ederim.
3: Cowlett metodu.
5: Atsley o bölgede vakit geçirmekten çok hoşlanırdı. Ve John'la aralarında derin bir bağ vardı. John onun akıl hocasıydı. Zamanla çok iyi arkadaş oldular.
4: Pekala, John'ın düşerek hayatını kaybettiği korkuluğu bitirmek için geldik ve neler olduğunu bile bile o olmadan bu korkuluğu yapmak gerçekten tuhaf bir duygu. Çünkü son adımlarını orada attı. Açıkçası bu gerçekten çok üzücü.
3: İşte korkuluklar bunlar.
5: Buraya, yan yana dizeceğiz.
3: Pekala.
4: John'ın korkulukları önceden hazırlamasına hem biraz şaşırdım hem de şaşırmadım. Hepsini soymuş, yağlamış ve gereken uzunluklara kesmiş. Bir plan yaptığı çok belli. Bu iş üzerinde çalışmaya başlamış ama sonra daha önemli bir şey çıktığı için yarım bırakmış. Bunu nasıl bilebilirdi ki? Evet, bu direğe çentik atacak mıyız? Belki bir çentik atıp üzerine başka bir kütük ekleyebiliriz.
5: Bence çentik atmadan üst üste dizsek daha kolay olur. Orada bu işi yapmak gerçekten üzücü. Onun hayatını kurtarabilecek bir şey yapmak. Büyük ucu bana uzatır mısın Greg?
3: Tamam.
4: Biraz daha.
5: Oh, çok özür dilerim. İyi misin? İyi misin?
6: Merdiven takılmıştı. Düştü ve elimi sıkıştırdı.
5: Aa, Jane, bu çok acıtmış olmalı.
6: Çok acıdı.
4: Yukarı çıkarken merdiveni tut.
6: Ama devam etmek zorundayız. Çünkü başka birinin bir daha aynı yerde düşmesini istemiyoruz.
5: Yavaşça kaldır. Tamam mı?
4: Evet.
5: Güzel.
4: Yüksekliği gayet iyi.
6: İyi görünüyor. Bitti. Ve artık bir daha kimsenin oradan düşeceğini sanmıyorum. Sonunda tamamlanmış olması iyi bir duygu.
5: Güzel.

0: İsviçre'de Otto ve Charlotte, geleneksel İsviçre inşaat tekniğini öğrenmek için Berner Oberland bölgesine seyahat ettiler.
1: İsviçre'de asırlardır evler inşa ediyorlar ve evler çok uzun süre boyunca dayanıyor. Alaska'da birçok ahşap ev var ve uzun süre boyunca dayanamıyorlar. O yüzden eski teknikleri öğrenmek istiyorum. Bu teknikleri Alaska'da uygulayıp evimin yıllar boyunca dayanmasını sağlayabilirim. Merhaba, sen Ralph misin?
2: Evet.
1: Dilimizi konuşuyor musun?
2: Konuşabiliyorum.
1: Harika.
2: Bellenberg'e hoş geldin.
1: Teşekkür ederim. Bana eski İsviçre inşaat tekniklerini öğretmeye istekli olan Ralph adında biriyle tanıştım. Bana doğru tarifi ve dolgu malzemelerini öğretecek.
2: Bu ahşap yapıyı doldurmanın geleneksel yöntemidir. Önce çubukları dikey olarak yerleştirip, sonra kil karışımını desteklemek için aralarına ağaç dalları örersiniz.
1: Bu yalnızca kütükten bir ev inşa etmekten ibaret değil. Duvarları çamur, saman ve kil kullanarak yapıyorlar. Koruyucu, boya veya plastik kullanmıyorlar ki ben de bunu istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bir an evvel başlamak istiyorum Charlotte.
3: Gerçekten harika.
1: Kesinlikle öyle. İsviçre'de kullandıkları malzemeleri bölgeden topluyorlar. Ama bu malzemeleri herhangi bir çiftlikte bulmak çok da zor değil. O yüzden işime yarayacakmış gibi görünüyor.
2: Size nasıl yapıldığını göstereyim. Çubukları dikey olarak diziyoruz ve bu yarıkların içine yerleştiriyoruz.
1: Tamam. Babam her zaman şöyle derdi. Konuşmaya vaktim yok, çalışmam gerek. Geleneksel bir İsviçre duvarı yapıyoruz. Geleneksel bir duvar, ahşap bir çerçevenin içine çubuklar dizilmesiyle yapılıyor. Aslında biraz sepet örmeye benziyor.
2: Kesinlikle. Şimdi 5-10 tane daha dal koyduktan sonra kil ve saman karışımı yapacağız.
1: Tamam. Nasıl oldu patron?
2: Beğendim.
1: İlk olarak duvar yapılıyor. Sonra duvarın içi çamur ve saman karışımıyla dolduruluyor.
2: Şimdi bu muşambayı karıştırmak için kullanacağız.
1: Aa, gerçekten mi?
2: Muşambayı yere koyacağız. Ve ihtiyacımız olan tüm malzemeleri katmanlar halinde dizeceğiz.
3: Tamam.
2: Önce samanı koyuyoruz. Biraz kum. Bu sıradan bir kum. Şimdi de kili ekliyoruz.
1: Şöyle diyebilir misin? İnek pisliği gibi.
2: Evet, inek gübresine benziyor. Ama gerçek kil. İki köşeyi kaldırıyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Gördünüz mü? Bu şekilde karıştırmak çok kolay oluyor.
3: Hiç bilmediğimiz teknikler kullanıyorlar. Daha önce muşamba ile karıştırıldığını hiç görmemiştim. Gerçekten çok kolaymış.
2: Şimdi doldurmak için hazırlayalım. Samanın duvarın içinden geçmesi gerekiyor.
1: Tamam.
2: Diğer taraftan çıkacak şekilde yerleştirin. Kil dolguları evin içindeki yemek kokularını emmesi için kullanıyoruz. Kötü kokuları alıyor. Aynı zamanda duştan gelen su kokusunu ve diğer tüm kokuları emer. Yani ev içindeki hava kalitesini artırır.
1: Güzel. Pekala, düzleştirelim mi?
2: İyi fikir.
1: Alaska'ya geri döndüğümde sahilden kil toplamak ve doğru samanı aramak için sabırsızlanıyorum. Tüm malzemeleri karıştırıp buradaki gibi yapmaya çalışacağım. Ne düşünüyorsun patron, iyi oldu mu?
2: Evet, mükemmel. Bundan sonra bekleyeceğiz. Bir ay boyunca kuruması gerekiyor. Alçıyı bugün koyamayız.
1: Tamam.
2: Ama kil duvara nasıl alçı yaptığımızı görmek istiyorsanız size başka bir binada
1: gösterebilirim. Tamam, öyle yapalım. Duvarı yaparken yeni bir şey öğrendiğim için çok heyecanlandım. Diğer yaz bu teknikleri kesinlikle kendi evimde kullanacağım.
2: Burada sıradan insanlar ve Amerikalılar için aletlerimiz var. Amerika'da her şey Avrupa'ya göre iki kat daha büyük olduğu için size bunu getirdim. Bu köşeden başlayacağız. Ve devam ettikçe baskıyı biraz daha artıracağız. İşte bu kadar.
1: Vay canına. Şunu
2: bu ilk sanat eseriniz olduğuna göre isminizin ilk harflerini yazabilirsiniz.
1: Tamam.
3: Aman tanrım, çok
1: ne
3: eğlenceli.
1: Ne düşünüyorsun tatlım?
3: Evet. Aa.
1: Fena değil he?
3: Çok güzel.
2: Size en iyi dileklerimi sunuyorum.
3: Teşekkür ederiz ve biz de seni çiftliğimize davet ediyoruz.
1: Aa, lütfen, lütfen. Alaska'ya ne zaman gelirsen.
3: Bizimle bir proje yap, harika olur.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
3: Hoşça kal.
2: Hoşça kalın.
0: Alaska'da Kilcher çiftliğinden 50 kilometre uzaklıkta Ad Senior, Atsley, Jane ve arkadaşları Greg, vefat eden arkadaşları John Cooley'nin dul eşi Deborah'yı önündeki zorlu kış aylarını hazırlayarak onurlandırıyorlar.
2: Araba sesi duyuyorum.
4: Sonunda geldi.
5: Vay canına şuna bak.
4: Hoş
5: aman
4: geldin.
5: Tanrım, neler yapmışsınız böyle, harika. İnanamıyorum. Bu korkuluklar için ne kadar bekledim biliyor musunuz?
4: Çok fazla.
5: Çok fazla.
6: Gel buraya.
7: Merhaba Deborah, nasıl gidiyor?
5: Harika.
7: Ne düşünüyorsun?
5: Bayıldım, teşekkür ederim.
7: Evet. Deborah'ın gelip korkulukları beğenmesi gerçekten harikaydı. Ama yine de olanları unutmamız imkansız. O yüzden hepimiz için zor bir andı.
5: Harika olmuş. Çok güzel.
4: Ne düşünüyorsun?
5: Tam John'un istediği gibi.
4: Öyle değil mi?
5: Çok sağlam görünüyor. Artık çok daha güvenli değil mi?
4: Evet. Buradan. Bu taraftan.
5: Pekala. Ve bir sürpriz daha. Evet. Tanrım.
4: Bence de evet.
5: Çok güzel. Şuna bak. Bu odunlar bana tüm kış boyunca yeter. Teşekkür ederim.
7: Bu yardım Deborah'yı çok duygulandırdı. Ortaya çıkardığımız işi çok beğendi. Gerçekten çok mutlu oldu. Birini kış için güvence altına almak bir çocuğu gece rahat etmesi için yatağa yatırmak gibi bir şeydir. Birine vereceğin en güzel hediye bir çiftçinin yardımıdır. Birbirimize her zaman destek oluruz.
4: Bu harika bir his. John'ın yukarıdan bize bakıp gülümsediğini düşünüyorum. Ve bu benim için çok şey ifade ediyor.
5: Yolda dikkatli olun, tamam mı?
4: Tamam.
6: Aa, o yolu çok seviyoruz.
4: Kendine çok dikkat et.
5: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
6: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
4: Onu kış boyunca ziyaret etmeye devam edeceğim. Ne zaman ihtiyacı olursa yardım etmek için hazır olacağım. Çünkü önünde çok zorlu bir yol var.
0: Sırada.
1: Sence buradan geçebilir miyim?
3: Hayır. En fazla bele kadar çıkıyor. Yani her biri her an oradan düşebilir. Keşke Ivan seni şimdi görseydi.
1: Oho.
0: Kilcher çiftliğinden 8000 kilometre uzaklıktaki İsviçre alplerinde Otto ve Charlotte yolun memleketindeki son günlerinin tadını çıkarıyorlar.
1: Çok heyecanlıyım. Babamın gençliğinde çiftlik hayvanlarını yazın otlatmak için alplere götürürlerdi ve şimdi orayı bizzat göreceğim. Aman tanrım, gidiyoruz. Nereye gittiğimizi biliyor musun
3: Nereye
1: Charlotte?
3: Nereye gidiyoruz yani?
1: Nereye mi gidiyoruz? Yani şu tepelerin arkasına gidiyoruz. Evet.
3: Ha, bu olağanüstü.
1: Alplerin arabayla ulaşımın imkansız olduğu küçük kasabalar ve köyler var. O yüzden insanlar ihtiyaçları olan malzemeleri teleferikle ve tren sistemiyle taşıyorlar.
3: Biraz korkutucuydu çünkü kabloların üzerindeydik. Ama İsviçre mühendisliğinin ne kadar sağlam olduğunu bildiğim için kopmayacağını biliyordum. Yani düşüp ölme ihtimaliniz kesinlikle yok. Ama yine de çok yüksek.
1: Başlıyoruz. Ah, heyecana hazır ol.
3: Şuna bak.
1: Oho.
3: Ah, gerçekten inanılmaz. Alpleri daha önce de duymuştum ama şu anda etrafımız alplerle çevrili.
1: Binlerce metre yukarıdayken tırmandıkça kulaklardaki basınç daha da artıyor. Vay canına.
3: Aman tanrım.
1: İsviçrelilerin dediği gibi imkansızsa yapabiliriz.
3: Ah, aşağı bakmak istemiyorum. Sanırım ileri bakınca daha kolay oluyor. Aman
1: aşağı bak Charlotte.
3: Aşağı bakmak istemiyorum.
1: Ne yazık ki Charlotte'ın yükseklik korkusu var.
3: Şimdi kalp krizi geçireceğim. Oh.
1: Şuradan geçebilir miyim?
3: Hayır.
1: Evet.
3: Hayır, sakın yapma.
1: Hadi
3: hayır,
1: ama.
3: Sakın yapma.
1: Hadi.
3: Ah, hayır. Sadece beline kadar çıkıyor. Yani biri her an oradan aşağı düşebilir.
1: Hadi.
3: Neden?
1: Manzara çok güzel.
3: Aman tanrım. Ivan'ı keşke seni görebilseydi.
1: Oh.
3: Beni korkutuyorsun.
1: Burada biraz da birbirimize olan bağlılığımızı kanıtlıyoruz. Yani bu ilişkiden kurtulmak istiyorsa tam zamanı.
3: Vay canına, bu inanılmaz. Harika görünüyorsun.
1: Vay canına. Vay canına. O çoban borusu çok büyük ve tuhaftı. Çığ bile tetikleyebilir.
2: Şimdi sen dene.
1: Bakalım dudaklarım Alaskalı mı yoksa İsviçreli mi?
2: Tamam. Güzel.
3: Başardın.
2: Pekala. Tamam, dudaklarını kapa ve dilini öne çıkar.
3: Harikasın Otto.
1: Teşekkür ederim.
2: Sorun değil.
1: Vay canına.
2: Zor değil mi? Siz de denemek ister
3: Aman
2: misiniz?
3: Aman tanrım, sanırım. Nasıl yapacağız ha?
1: Dudaklarını tamam. İyice kapa tatlım.
3: Nasıl yapacağım? Böyle mi? Bilmiyorum.
2: Şöyle.
1: Dene.
2: Onu ilk öptüğün zamanı düşün.
3: Öyle mi?
2: Evet. Harika. Vay canına, harika.
3: Vay canına.
1: Evet.
3: Başardım. Teşekkür ederim.
2: Çok iyiydi. Çok iyiydi.
3: İsviçre yolculuğu tahminimden de iyi geçti. Büyüleyiciydi, çok güzeldi. Otto da çok romantikti. Gerçekten beni çok mutlu etti. Vay canına, şu nehre bak.
1: Vay canına tatlım. Zürih'e bak. Gece Zürih güzel görünüyor değil mi?
3: Otto'nun ailesinin geldiği yerde olmak çok anlamlıydı. Artık evlendiğim aileyi daha iyi tanıyorum. Ama orada herkes bizim kadar deli değil gibi görünüyor.
2: Evet.
3: Orada nasıl? Orada nasıl deliriyorlardı? Tanrım, buradaki her şey çok güzel.
1: İsviçre gezisi gerçekten muhteşemdi. Bu ülkeye kalpten bağlıyım. Artık eve gidip burada öğrendiklerimi denemek için hazırım.
3: Beni İsviçre'ye getirdiğin için teşekkür ederim.
0: Alaska Son Sınır'ın bir sonraki bölümünde.
7: Biraz daha kaldırır mısın?
0: Ailenin yeni yüzleriyle tanışıyoruz. Tela.
8: Başardık.
7: Aa, tatlım.
0: Levi.
7: Ben Otto'nun en büyük oğluyum. Jake doğduktan sonra çiftliğe geri dönmeyi düşünmeye başladım.
0: Ve yeni jenerasyon.
8: Çocuklarımın bu süreçte bana yardımcı olmaları benim için çok önemli.
0: Çiftliğin geleceği için daha büyük sorumlulukla üstleniyorlar.
8: Evet, yaşasın.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Ay çok kötü kokuyor.
8: Yok, koku değil.
9: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
10: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
11: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
12: Gencecik adamlarsınız ya.
13: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
14: Terk alacağız bunları.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Büyük bir yapılacaklar listeniz mi var? Aletlerimiz mevcut. Elinizdeki tüm zımpara ve kesme projeleri için her yere ulaşan hepsi bir arada bir temizlik aleti. Ve yükünüzü hafifleten bir çift kayış. Kaliteli bir boya fırçasının neden yapıldığını merak ettiniz mi?
1: İnceltme işlemi bir saçın uçlarını ayırmak gibi.
0: Bu şirketteki arkadaşlar bize birkaç sır verecek. Eldivenleri sevmez misiniz? Bu jele bayılacaksınız.
2: Yağlar çok hızlı çıkıyor.
0: Duvar yamalamak için bir şey var. Böcekleri evinizden uzak tutun. Bir otel işletmiyorum. Sonra bir şeyler mayalayacağız.
3: En iyi partilerimizden biri.
0: Eski paslı şeylerin yeni görünmelerini sağlayan bir ürün var. Tuhaf işler için aletler. Az sonra. Merhaba, ben Chris Grandi. Bu ev etrafındaki her çeşit iş için kullanacağınız bir alet. Çok amaçlı bu ürün, her işi yapabilen salınımlı bir alet. İnce bir zımpara işiniz mi var? Sorun değil. Buradaki her kuytu köşeye girebilirsiniz. Ve başka bir iş yapmaya hazırsanız işte en iyi bölüm geliyor. Aksesuarları değiştirmenin yeni bir yolunu bulmuşlar. Bu kolu çevirin, isterseniz bir bıçak alın. Kilitleyin ve şimdi kesmeye hazırsınız. Buna bayıldım. Bu çok amaçlı alet ev etrafındaki onlarca proje için harika bir alet. Zımparalama, kesme, taşlama, sıvaları çıkarmak için aklınıza ne gelirsin?
4: Bunu arabanız için kullanabilirsiniz. İnşaatta kullanabilirsiniz. Bilirsiniz işte, elektrik prizleri için falan.
0: Yanında zımpara, kazıyıcı ve testere gibi standart aksesuarlar var. Ve diğerlerini de satın alabilirsiniz.
4: Bu alet her şeyi yerli yerinde kesiyor ve işinizi hemen bitirmenizi sağlıyor.
0: Aksesuarların birinden diğerine geçmek çok kolay. Hızlı kilitleme sistemi var. Sadece bu kolu çevirin. Başka bir şeye gerek yok.
4: Baş parmağınızın bir hareketiyle bunu dışarı çıkarabilirsiniz. Yeni bir alet yerleştirirsiniz.
0: Bu alet 2,5 amperlik gücüyle her çeşit işi yapıyor. Projeye bağlı olarak hızını ayarlayabilirsiniz. Bir sürü güç var ve kullanımı kolay. Hızlı kilit sistemiyle hiç durmadan bir işten diğerine geçebilirsiniz. Kapı ve pencere yarıklarını kapatmak için muhtemelen bu harika ürünleri kullanmışsınızdır. Şimdi de bu yeni köpük ürün böcekleri dışarıda tutuyor. Bağırmak, çağırmak böcekleri evimizden uzak tutmaya yetmiyor.
5: Benim evimden değil.
0: Evet.
5: Benim evimden değil.
0: Bunun için bu ürüne ihtiyacınız var. Uygulaması da kolay.
5: Sadece bir sıra. Bir sırası.
0: Bunu yarı yarıya yayacağız değil mi? İşte başlıyoruz.
5: Boşluğun tamamını doldurun.
0: Anladım.
5: Bu çizgileri çek ve sonra biraz genişlemesini bekle.
0: Ürün haşere ilacı içermiyor. Onun yerine böcekleri biterantlarla hallediyor. Biterant nedir?
5: Hemen söyleyeyim. Ürüne acı bir tat veren bir kimyasal içeriktir. Böcekler bunun tadını sevmez.
0: Şimdi anladım.
5: Anladın
0: Onlara
5: mı?
0: Onlara tatlı vermek istemezsiniz.
5: Evet.
0: Acı bir şey veriyorsunuz. Nerede kullanacağım?
5: Bu ürünü böceklerin içinden geçtiği, evin içinde ya da dışında bulunan herhangi bir boşlukta ya da
0: yarıkta kullanabilirsiniz. Havan arasında sincaplar var.
5: Bunun için harika bir
0: Oradan gitmeleri gerek.
5: Kesinlikle.
0: Bir otel işletmiyorum. Elimdeki bu ürünle istenmeyen misafirlere elveda diyorum. İşte bundan bahsediyordum. Hadi şimdi bunun tadına bakın. Ve sonra bam. Birkaç kutu birden taşımak biraz zor olabilir. Ama bu yöntemle bir şeyler taşımak daha kolay ve güvenli. Bu tutacak yerleri olan hareketli bir kayış ve herhangi bir yükü kolayca taşımanızı sağlıyor.
6: Bu kayışı kullanınca sırtınızdaki baskıyı hissetmiyorsunuz.
0: Çünkü yükünüzü kaldırmak için kayışın boyunu ve yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz.
6: Bu oldukça güvenli. Kutular dengede. Kollarım sabit. Ve bu kulplar harika. Japon şetelerini taşımak çok zor. Ama bu aletle onları bir dürüm gibi katlayabiliyorsunuz. Son derece kullanışlı.
0: Bu kayışlar dayanıklı. Ağır mobilyaları taşımak için harika.
6: Kutuları ya da şifonyerleri kaldırırken ellerinizi koyacak ve onları kavrayacak yer yok. Ve artık her şeyi taşımak için iki büyük tutma yerim var.
0: Bahçede de harika.
6: Birkaç maç torbasını rahatlıkla birden kaldırabilirsiniz.
0: Neredeyse her şeyi kolayca kaldırmanızı ve taşımanızı sağlıyor. Üstünde tutacak yerleri olduğu sürece onları taşımak zor değil. Elimdeki bu ürün, ulaşılması zor yerleri temizlemek için bir bilet gibi. Aslında temizlik işlerini pek sevmem. Ama bu şeyle sanırım artık seviyorum. Böyle yapacaksınız. Artık kirli değil. Hangi odada olursanız olun, bu alet sizi kendine bağlar. Burayı süpürüyorum ve işim bitiyor. Belki biraz toz birikmiştir. Sorun değil. Parçayı değiştiriyorum. Tam burada bir toz bezim var. Bu alet her tarafı temizlemek için etrafa saçtığınız dağınıklıkları tek bir rafta topluyor. Bu her şeyi temizleyen bir alet. Örümcek ağlarını bile. Üstüne bunu takın ve buradaki örümcek ağlarını temizleyin. Evet, güzel ve kirli. Fakat daha yükseğe çıkmanız gerekiyorsa işte uzatma ekiniz var. Ve tavana uzanıyorsunuz. Bir kedi oyuncağı işlevi gören tüylü bir toz alıcı başlığı var. Daha zor kirler içinde güçlü bir toz alıcı haline dönüşüyor. Ayrıca açıyı değiştirebiliyorsunuz. Bunu dışarı çıkarıyorsunuz. Şimdi 90 derece. Biraz güç verelim. Zürafa sistemi içinde temizlik için gereken tüm aletlerle beraber geliyor. Evet. Gün boyunca kirli hissediyordum. Şimdi temiz hissediyorum. Birazdan. Dolgu macunu karıştırma işini unutun. Kuru duvarlardaki deliklere yama yapmanın yeni bir yolunu bulduk. Ayrıca kaliteli bir boya fırçasının tellerinde kaç farklı dokunun bulunduğuna inanamayacaksınız. Ve bunu sarıp sarmalamak düşündüğünüzden daha zor olabilir.
1: Bu işlemi yapmayı öğrenmek fırça yapımcılarının en az 6 ayını alıyor.
0: Fabrikaya bir seyahat. Az sonra. Alçı ve kuru duvardaki deliklere yama yapmanın yolunu değiştirecek bir şey var. Bu ürün ıslak bir dolgu macunu ile etrafı kirletmekten çok daha hızlı ve kolay. Bu ıslak şeyleri bilirsiniz. Macun bıçağınızı almalısınız, büyük bir parça koparmalısınız, bunu etrafa dökmemeye çalışmalısınız, deliği kapatmalısınız, içini doldurmalısınız ve sonra kuruması için beklemelisiniz, tamam mı? Ama elinizde bu ürün yoksa. Bunun kapağını açıyorsunuz, gevşetiyorsunuz ve sonra küçük dairesel hareketler yapıyorsunuz. Güzelce üstünü düzleyin ve bir süngerle silin. Bu 2 santim kalınlığındaki delikleri dolduruyor. Ve büzülme yapmadığı için fazlalığı aldıktan sonra hazırlık bitmiş oluyor. Şimdi boyayabilirsiniz. Karışım yok, bekleme yok, daha fazla özür yok. Evdeki tuhaf işler için birini tutmanız gerekse de birçok kişi boya işini kendi başına yapmayı sever. Bunu düzgün yapmak için doğru aletlere ihtiyacınız var ve kaliteli bir boya fırçası başlamak için iyi bir yer. İşte bu elimdeki en iyilerden biri. Nasıl yaptıklarını görmek için Oregon'daki fabrikalarına gidiyoruz. Boya yaparken sizi yüzüstü bırakmayacak bir fırçaya ihtiyacınız var.
4: Boyayı alın ve sürün. Duvara ne kadar boya bırakacağınız önemli.
0: Temiz çizgiler için profesyonellerin kullandığı bir fırçaya ihtiyacınız var.
4: Denge, uyum, ağırlık. Tüm bunlar profesyonel boyacılar ve kendi başına çalışanlar için önemli.
0: Bu şirket 85 yıldır bu fırçaları doğru bir şekilde yapıyor.
4: Bu işi Portland, Oregon'da 1925 yılında Desmond Purdy tarafından yapmaya başladılar. Kendisi bu şirketi 2 arabalık bir garajda boya fırçalarını tek tek yaparak kurdu.
0: Portland'daki fabrikalarında hala her fırçayı elle yapıyorlar. İşlem naylon, polyester ve diğer sentetik karışımlardan yapılan fırça teli demetleriyle başlıyor. Hepsi farklı seviyede sertliğe sahip. Ama hepsinin ortak noktası, hepsi konik.
1: Konik tasarım fırçanın boyadan süzülmesini sağlıyor.
0: Bir demetteki her bir tel damper adı verilen bir makinede bir kalem gibi keskinleştiriliyor. Sonra uçlara kabarık bir görünüm vermek için teller birbirinden ayrılıyor. Bu işlem inceltme olarak biliniyor.
1: İnceltme işlemi bir saçın uçlarını ayırmak gibi. Ve bu saçları ayıran bıçaklarımız var.
0: Fırça sertliği ve yumuşaklığı kılların karıştırıcı adı verilen bu makinede bir araya getirildiği zaman belirleniyor. Bu makine eski günlerden beri şirkette mevcut.
1: Burada gördüğünüz makine bir karıştırıcı. 1900'lü yılların başında üretilmeye başlandı. İlk günlerdeki kadar iyi çalışıyor.
0: İnce tel karışımı fırça yapma istasyonuna gidiyor. Burada tartılıyor ve fırçanın etrafını saran ve yüksük adı verilen metal bir bandın içine sokuluyor.
1: Bu işlemi yapmayı öğrenmek fırça yapımcılarımızın en az 6 ayını alıyor. Çünkü fırçanın içinden giden tellerde çok fazla emek var.
0: Her bir tel taranıyor. Böylece kıllar dümdüz oluyor ve gevşek olanlar çıkarılıyor. Fırçanızı kimin yaptığını bilmek ister misiniz? Üstüne elle imzalanmış bir etiket de geliyor. Şık tasarımlı fırça başlıkları hava basınçlı dolgu noktasına varıyor. Burası boya yaparken hiçbir fırçanın telinin çıkmamasını sağlamak için epoksi yapıştırıcının püskürtüldüğü yer. Ama bir sapı olana kadar fırça değil.
1: Bu bir kızıl ağaç. Bu daha sert ve sağlam bir ahşap. Ama son derece hafif ve çok iyi bir denge sağlıyor. Bunun kolay bir işlem olduğunu düşünebilirsiniz ama çok teknik bir işlem. Bunun düzgün olmasını istiyoruz. Sapının aşağı yukarı bükülmesini istemiyoruz.
0: Bu fırçalar bir ömür dayanıyor. Yüksük halkasına giden ve her şeyi bir arada tutan bu üç çivi sayesinde.
1: Galvanizli, açısal başlıklı ve sertleştirilmiş çiviler kullanıyoruz. Yani bunlar zamana yenik düşmüyor.
0: Fırçalar her bir telin düzgün sıralandığından emin olmak için elle kontrol ediliyor. Ve sonra her biri koruyucu adı verilen imzalı bu paketlere sarılıyor.
1: Bunlara koruyucu dememizin sebebi fırçanın şeklini muhafaza etmesi.
0: Şirket her boya ve aslar çeşidi için fırçalar yapıyor ve bunları dünya çapında satıyor.
1: 50 eyaletin tamamına gönderiyoruz. Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, hatta İzlanda'ya bile.
0: Yani yapacak bir boya işiniz varsa ve en iyi sonuçları istiyorsanız bunu el yapımı bir boya fırçasıyla halledebilirsiniz. Hepsi boya fırçası zanaatkarları sayesinde. Az sonra, pis bir iş için eldiven yok mu? Artık sorun değil. Ayrıca temiz çizgilerle ince iş yapan bir boyama aleti var. Evin etrafındaki tuhaf işler için ihtiyacınız olan her şey birazdan. Boya işlerinde en çok vakit harcanan bölümlerden biri hazırlık çalışmasıdır. Özellikle etrafı bantla tutturma işi.
5: Hazırlık işinden nefret ediyorum. Her yeri bantlamak çok zaman alıyor.
0: Size burada yardımı dokunacak bir şey var. Hızlı boyayıcı, çerçevenin etrafında size güzel ve temiz bir çizgi veriyor.
5: Bu tetikte tam kontrol elinizde. İhtiyacınız olan boyayı serbest bırakıyorsunuz.
0: Bant gerekmiyor. 150 mililitrelik boyayı tutuyor ve bu miktar 15 metrelik bir uzunluğu kapatıyor. Bunu tekrar doldurmak da kolay.
5: Bir şırınga gibi geri çekiyorsunuz. Arkasını yeniden takıyorsunuz ve boyamaya başlıyorsunuz.
0: Hızlı boyayıcı sadece aralar için değil, başlığı değiştirip köşeleri de kapatabilirsiniz.
5: Bu alet bu köşeyi doğru ve düzgün bir şekilde boyamam için gerekli olan zamanı kesinlikle azaltıyor.
0: Temizlik için ihtiyacınız olan tek şey biraz sabunlu su.
5: İçine biraz su çekin, biraz sallayın. Ve içindeki boyayı çıkarın. Bunu birkaç kez yapın. Sonra her şey hazır.
0: Kenar ve köşeleri hızlı bir şekilde boyayabilirsiniz. Şimdi başlamaya hazırsınız. Bazen tuhaf işler kirli işlerdir. Ve elleriniz bunu gösterir.
2: Eldiven giymek istemediğim bazı projeler var.
0: Ellerinizi istediğiniz kadar kirletmenin bazı yolları var ama yine de hızlıca ve kolayca temizleyebilirsiniz. Bunun adı mekanik zırh. Başlamak için sadece biraz sıkın.
2: Mekanik zırh tıpkı bariyer gibi. Elinizi ovarak yediriyorsunuz ve eldiven takmış gibi oluyorsunuz.
0: Ahşabı elle renklendirmek artık boyanın günlerce elinizden çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Bu ürün sayesinde lekeler sabun ve suyla çıkıyor.
2: Aslında bu işe yarıyor. Ellerim temizleniyor.
0: Sprey boya projeniz mi var? Hiç sorun değil.
2: Boya yaptığınız zaman herkes bir boyama projesi üzerinde çalıştığınızı bilir çünkü elleriniz sizi ele verir.
0: Ama bunun sayesinde sprey boya su ve sabunla soyuluyor. Ve aynı şey kaportanın altındaki kirler için de geçer.
2: Kendi arabaları üstünde çalışanlar temas etmek isterler ve eldiven kullanamaz. Yani araba yağıyla uğraşmak zorundasınız.
0: Ama yağ, hatta zehirli kimyasallar bile bu ürünün cildinize koyduğu bariyeri geçemez.
2: Yağ çok çabuk çıkıyor.
0: Yani elinizde birkaç kirli proje varsa peşin olarak biraz mekanik zırh kullanın ve elleriniz sonra size teşekkür etsin. Şimdi evinizi konforlu hissettirirken aynı zamanda masraflardan tasarruf ettiren bir ürün var. Bazen evden ayrılıyorum ve eve geri döndüğüm zaman yine konforlu hissetmek istiyorum. Bu konuda bana yardım edecek bir şeyin var değil mi?
4: Evet var.
0: Anlat bana, nedir bu?
4: Bu gördüğünüz kablosuz ağla etkinleştirilmiş yeni termostatımız ve bu konuda çok heyecanlıyız.
0: Bu ürünle termostatınızı herhangi bir uzaklıktan ayarlayabiliyorsunuz.
4: Japonya'da olabilirsiniz, fark etmez. Kablosuz bağlantınız olduğu sürece istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.
0: Anladım. Sıcaklığı düşürmeyi unuttuysanız sadece telefonunuza ulaşın.
4: Sadece bir klik. Şimdi uzakta modu.
0: Havaalanına varır varmaz.
4: Evet. Boom. İptal, geri alıyoruz.
0: Eve dönüş yolunda tekrar açıyoruz. Tabii eve gittiğimizde de işiniz çok kolay.
4: Bunu duvarın üstüne monte ediyorsunuz. Aynı zamanda her şeyi buradan kontrol edebilirsiniz.
0: Bir dokunuş ve sadece mevsimi seçerek sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Şu an kış mevsimi.
4: Doğru.
0: Kıştayız ama bunu bahara çevirebiliriz.
4: Kesinlikle.
0: İşte burada. Boom.
4: Evet.
0: Ayarlandı.
4: Oldu. Şimdi bahar sonbahar programını çalıştırıyorsunuz. Yani
0: çünkü
4: çok kolay.
0: Çünkü kılavuzda ne dediklerini bilmiyorum. O şeyi 2 yıl önce kaybettim. Ama yeni çıkan bu aletle termostata ulaşmak her zaman kolay.
4: İnternete girebilirseniz termostatınızı kontrol edersiniz.
0: Buna bayıldım. Yani diyecek söz yok. Az sonra. İşte mayalanan bir şey var burada.
3: Hepsi iyi.
0: İçinde ne olduğunu söylemiyorlar ama ne olmadığını öğreneceğiz. Ayrıca pası çıkaran yeni bir ürün tanıtımı var.
3: Alan testlerinden ve araştırmadan aldığımız geri dönüşler bize vay canına dedirtti.
0: Ünlü bir ürünün yeni ve eskisi az sonra. Herkes bunu bilir. Bu ürün neredeyse 60 yıldır gıcırtıları susturuyor ve metalleri yağlıyor. Ama şimdi şirket yeni bir ürün serisi. Bunu söylemiyorlar ama ne olmadığını öğreneceğiz. Ayrıca pası çıkaran yeni bir ürün tanıtımı var.
3: Alan testlerinden ve araştırmadan aldığımız geri dönüşler bize vay canına dedirtti.
0: Ünlü bir ürünün yeni ve eskisi az sonra.

0: Uzman faz çıkarma solüsyonu. Şuna bakın. Hepsi bunun içinde ıslandı ve yeni gibi oldu. Peki bu nasıl oluyor? Tıpkı orijinali gibi. Hepsi gizli bir formülle ilgili. Şirketin San Diego'daki merkezine gideceğiz. Formülün ne kadarını deşifre edeceklerini görelim. Neredeyse herkes bu ürünü kullanır. Tanıdık bu tenekeyi 10 Amerikan evinin 8'inde bulabilirsiniz.
1: İnsanlar genelde bu da bunu düzeltemiyorsa hiçbir şey düzeltemezler.
0: Gıcırdayan bir menteşeyi susturmak için, birleşim yerlerini yağlamak için, bir civatayı gevşetmek için, aletlerinizi korumak için, kiri temizlemek için.
1: Hong Kong'da bir piton yılanı bir halk otobüsünün egzozuna sıkıştı ve sprey sıktılar ve yılan da çekip gitti.
0: Çok amaçlı bu ürün ilk defa 1958'de raflarda satışa sunuldu. Ama tarihi biraz daha geriye gidiyor.
1: Formül ilk olarak 1953 yılında Atlas uzay roketinin içindeki göbek bağının aşınmasını engellemek için geliştirildi.
0: İlk formülü bulmak biraz zor oldu.
1: 39 adet çok iyi formül vardı ve 40.sı muhteşem oldu, evet. Yani ürün adını bu şekilde aldı. 40. formülde başarıya ulaştığı için.
0: 40 sayısı mükemmel formül demek. Peki bunun içinde tam olarak ne var?
1: Keşke söyleyebilseydim. Bu bir sır. Bildiğiniz gibi internette bunun içinde balık yağı olduğuna dair söylentiler dolaşıyor.
0: Ürünün içinde ne olduğunu söylemeyecekler ama San Diego'daki merkez binasında bunu nasıl mayaladıklarını göreceğiz.
1: Burası bu ürünün gizli sosunu yaptığımız yer. Bugün çok özel bir parti yapacağız.
0: İçeri ham maddeler dökülüyor ve hepsi mükemmel bir karıştırıcıda karıştırılıyor.
1: En iyi partilerimizden biri. Şu anda bu tankta olup bitenler birçok gıcırtının sonu olacak.
0: Bu konsantre tesiste depolanan birkaç malzemeden meydana geliyor.
1: Bu 4 siloda bunun için kullanılan ham malzemeler var. Ve sonra bu tarafta içinde şu anda karıştırılan gizli sosumuz bulunan 5 depolama tankımız var.
0: Bitmiş ürün paketleme için dışarı gönderiliyor ve dünya çapında 165 ülkede satılıyor.
1: Pekala, Çin'de çok fazla gıcırtı ve Rusya'da da çok fazla pas olduğu için şanslıyız.
0: Böylesine başarılı bir üründe korsan ürün beklemek olağan. Bu ürünün bir raf dolusu taklidi var.
1: Şakayla karışık buna morg diyorum çünkü bir sürü eski rakip ürünü buraya gömdük.
0: Aynı zamanda ürün bu yarışmada önde gitmek için çalışıyor. Yeni bir ürün serisi piyasaya çıkardılar. Buna pas çıkarma solüsyonu da dahil.
1: Bu içine paslanmış aletleri ya da parçaları koyabileceğiniz bir sıvı. Bunları biraz ıslatıyorsunuz, dışarı çıkartıyorsunuz ve pas gidiyor.
0: Çürümenin şiddetine bağlı olarak 3 ila 24 saat arası sıvıda bekletme süreniz var.
2: Önceden ne kadar kullanılmaz durumdaydı ve her tarafı pasla kaplıydı. Ve 24 saat sıvıda bekletilen bu bölümde pas gitti.
0: Testere bıçakları, zincirler, paslı aletler, menteşeler, banyo yapıyor ve tertemiz oluyorlar. Çok güçlü ama size zarar vermiyor ya da metal olmayan hiçbir yüzeye zarar yok.
1: Alan testlerinden ve araştırmadan aldığımız geri dönüşler bize vay canına dedirtti. Ve bunu duymayı seviyorum çünkü bu ürünün yaptığı şey bu insanları şaşırtmak.
0: Yeni uzman ürün serisi de tıpkı eskisi gibi çok amaçlı bir ürün. Ve her şey mükemmel gizli formülü bulmakla ilgili.
1: Şunu söyleyeyim, bu formül tam bir başarı. Bununla sorun çözüldü, iş düzgün yapıldı demeyi seviyoruz.
0: İşte güzel bir ürün hikayesi. Boston'daki Fairfield Salonu'nun çanı yıllardır çalmıyordu. Ta ki biri bir hafta boyunca her gün çanın tokmağına bu ürünü uygulamaya karar verene kadar. Beklenildiği gibi bu çan 2007 yılında gevşedi ve o zamandan beri her gün çalmaya devam ediyor. Bu ürün ya da bugün gördüğünüz diğer ürünlerle ilgili bilgi almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Çok kötü kokuyor.
8: Yok, değil.
9: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
10: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
11: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
12: Gencecik adamlarsınız ya.
13: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
14: Ter kalacağız bunları.
6: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
4: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
1: Evet, kesinlikle.
4: İşte buradan çıkmış. Ha evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
5: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
6: Yapacaksan doğru yap.
5: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
4: Şey, lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
1: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum
7: Mark,
1: dostum.
7: Mark, kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
1: İşimize geri dönmeliyiz. Alemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
7: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
1: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
4: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
6: Yaparsın.
7: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
1: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladı. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
4: Hepsi buraya gelecek.
1: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
4: Tamam, ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
1: Evet. Servo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opel Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
6: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
1: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
4: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek.
1: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozer'in su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararette çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.

Bugün nasıl yapılıyor da? Endüksiyon set üstü ocakları. Kamyon tartıları. Tuları. Ve mızıkalar var. İnsanlar kamp ateşleri ve barbekülerden gazlı ve elektrikli sobalara dek pek çok yöntemle yemek pişirmiştir. Şimdi endüksiyon set üstü ocakları da kullanabiliyorlar. Ateşe, aleve ya da hararetli bir ocağa ihtiyaç yok. Atalarımızın asla olası olduğunu düşünemeyip büyü yapılmış olduğuna yemin edecekleri yenilikçi bir pişirme tekniği kullanılıyor. Endüksiyon set üstü ocak, pişirme yüzeyinin üstünde ya da altında geleneksel pişirme öğelerinden hiçbirini kullanmaz. Yüksek frekanslı elektromanyetik alanlar yaratan bakır endüksiyon bobinleri kullanır. Bu alanlar tavadaki molekülleri harekete geçirir ve yalnızca pişirme aparatında ısı meydana getirir. Bu yüzde yumurtanın yarısı soğuk kalırken sadece tavayla temas eden bölümler pişiyor. Bu büyü bilgisayar kaynaklı biçimleri çelik levhalara dönüştüren delici bir makineyle başlıyor. Bu oymalar cam yüzeyin altında bulunan endüksiyon bobinlerinin pozisyonunu sabitliyor. Bir pres, seramik bir bardağı üzerinde tutabilmesi için çeliğin dört köşesini kıvırıyor. Bu sırada bir makine set üstü ocağın görünen kısmını, ocak kutusunu sprey boyayla boyuyor. Bir teknisyen etiketleri ve güç kablosunu, endüksiyon elektroniklerini ve bobinlerini gizleyen bir muhafaza kutusuna yerleştiriyor. Güç kablosunu gererek sabitliyor. Daha sonra güç kablosunu ve sistem kablosunu muhafaza kutusuna tutturuyor. Kutunun üstünü kapatıyor ve vidalıyor. Bir başka teknisyen endüksiyon elektroniklerini bir araya getiriyor. Bu akım panolarının, serinletici fanların ve yarı iletkenlerin bir araya toplanması set üstü ocağın çalışmasını sağlıyor. Elektroniklerin üstünü izolasyon ve endüksiyon bobinlerine destek verecek bir metal tabaka ile kaplıyor. Sonra ara birim kablolarını bobin taşıyıcı tabaka aracılığıyla besliyor. Teknisyen taşıyıcı tabakayı ve elektronik takımı birbirine bağlıyor. Sonra da elektronik takımın temelini yerleştiriyor. Deliklerin etrafına sarılan koruyucu bant, kullanıcı ara birim kablolarının bobin taşıyıcı tabakaya sürtünmesini engelleyecek. Ve bir miktar izolasyon elektronik takımını koruyacak. Elektronik muhafaza kutusunun o tarafını kapatıyor ve tüm güç kablolarını birleştiriyor. Bir izolasyon levhası kutunun elektromanyetik bobin takımını monte edeceği kısma yerleştirilir. Her bobin bölmesinin arkasındaki demir parçalar elektromanyetik enerjinin pişirme aparatına eşit dağılmasını sağlar. Bobin takımını sistem paneline bağlıyor. Daha sonra geriye kalan 4 bobin takımını taşıyıcı tabakaya yerleştiriyor ve başlık kısımlarını sistem paneline bitiştiriyor. Bu sırada bir başka teknisyen, cam kullanıcı ara birim panelinin parçalarını bir araya getiriyor. Ara birimi, başlangıçta şekil verilen ve şimdi siyah ısıtıcı kutuya bağlı olan çelik tutamağa iliştiriyor.

Pişirme yüzeyini ve kontrol panelini paslanmaz çelikten bir çerçeveyle kaplıyor. Sonra da sistem panelini kontrol paneliyle birleştiriyor. Isıtıcı kutunun diğer tarafını kapatıyor. Sonra da set üstünü yapma işini tamamlamak amacıyla her şeyi vidalıyor. Bir teknisyen birimi test ediyor. Elektromanyetik alanı harekete geçirmek için metal bir obje kullanarak kontrollerin gerektiği gibi yanıt verip vermediklerini test ediyor. 5 endüksiyon bobininin de çalıştığından ve her bobinden gelen güç veriminin gerektiği gibi olduğundan emin oluyor. Kontrol paneli bunun bir başarı olduğunu onaylıyor. Temiz, güvenli ve enerji açısından verimli. Endüksiyon set üstü ocakları yemek pişirmeyi hızlı ve basit kılıyor. Bir karayolu tartım istasyonunda denetleyiciler her aracı yol seviyesine göre ölçer. Bunun amacı vergileri taşıdığı yüke göre belirlemek ve yükün güvenlik limitlerini aşmadığından emin olmaktır. Kamyon tartı cihazlarını hububat ambarlarında, taş ocaklarında ve ağır ürünlerin taşındığı diğer alanlarda da görebilirsiniz. Bu devasa tartının anahtarı, germe sayacı denilen ve sıkıştırma sırasında tartının bilgisayarına sinyaller gönderen küçük bir parça. Bu sayaçları, kağıt inceliğinde nikel-demir karışımı folyoları, epoksiyi ve teflonu bir preste birleştirerek yapıyorlar. Daha sonra bu karışımı ışığa duyarlı bir kimyasalla kaplıyor ve negatif formattaki germe sayacı şekilleriyle plastik bir tabaka uyguluyorlar. Daha sonra düzeneyi ultraviyole ışığına maruz bırakıyorlar. Işığa duyarlı kimyasal, şekilleri preslenmiş malzemenin metal yüzeyine basarak tepki veriyor. Artık düzinelerce germe sayaçları var. Bir denetleyici, her sayacı inceliyor ve kusurlu olanları ayırmak amacıyla işaretliyor. Şimdi bir teknisyen her sayaçtan ne kadar voltaj geçtiğini ölçüyor. Eğer alçak çıkarsa, yüzeydeki metalin mikroskobik bir parçasını ovarak voltajı yükseltecek. Germe sayaçları bitirildiğinde onları keserek ayırıyor, yük hücre departmanına gönderiyorlar. Orada işçiler her paslanmaz çelikten yük hücresini, 4 germe sayacını dikkatlice yerleştiriyor. Sonra her birine elektrik telleri lehimliyorlar. Tüm teller yük hücresinin bir tarafında olan akım panelinden çıkıyor. Ve yük hücresinden tartı bilgisayarın okuyucusuna dek teller uzanıyor. En ufak bir nem ya da pislik, germe sayacının hata yapmasına neden olacaktır. Bu yüzden her birini yük hücresinde hava ve su geçirmeyecek şekilde mühürlemek için üzerlerine birer kap geçiriliyor ve lehimleniyor. Tamamlanmış her yük hücresi düzgün çalıştığından emin olunması için kalite kontrolden geçiyor. Deneme makinesi artıklara hücrenin taşıyabileceği maksimum ağırlığa ulaşana dek ağırlık uyguluyor. Yani 34 bin kilogram. Yük hücrelerini yerleştirecekleri kamyon ölçüm yapısına tartma köprüsü deniyor. Onu çelik plakalardan oluşan yüzeyiyle baş aşağı oturtuyorlar. Tartma köprüsünün tabanını inşa etmek için kalın çelik tüplerden ve kirişlerden oluşan bir ızgara yerleştiriliyor. İşçiler parçaları kusursuzca hizalamak için bir kızak kullanıyor. Her yük hücresinin altında bir lobut var. Yanlışsız ölçmek için bir yük hücresinin düzgün durması gerekiyor. Bu yüzden lobutun onu tutan bölme lehimlenmeden önce yerleştirilmesi çok önemli. Tamamen lehimlendikten sonra tartma köprüsü toparlanıp boyaya hazırlanıyor. Boyama aleti toz halindeki boyayı bir pozitif elektrikle ve tartma köprüsünü ise negatif olanıyla püskürtüyor. Bu, boyaların çeliğe mıknatıs gibi düzgünce yapışmalarını sağlıyor. Bir başka bölümde yük hücresinin üzerinde duracağı çelik kaideyi birleştiriyorlar. Bir kaynakçı parçaları birleştiriyor ve bir robot da lehimleme işini bitiriyor. Tüm parçalar hazır olduğuna göre kamyon tartısının son işlemleri de tamamlanabilir. Sağ
tarafı havada olan tartım köprüsü farklı bölmelerinde 8 yükleme hücresi bulunduruyor. İlk adım, her yük hücresini kendi pozisyonuna uygun yüklemek. Kaidenin iki tarafına da bir bağlantı yerleştiriyorlar. Yük hücresini bağlantıların üstüne oturtuyorlar. Ve lobutu alta yerleştiriyorlar. Sonra bir giriş levhasıyla bölgeyi kapatıyorlar. Son adım ölçüyü ayarlamak. 4500 kilodan daha fazla bir ağırlığı ölçünün farklı bölgelerine yerleştiriyor ve dijital okumanın sorunlu olup olmadığını denetliyorlar. Bir kamyon tartısını gerektiği gibi yapmak uzun zaman alıyor. Ama bu ağırlığa da değiyor.

Kutuları, içecek ve yiyecek ürünlerini buzdolabı ya da başka koruyucuların kullanımına gerek duyulmaksızın bir yıla kadar güvenle tüketmeye uygun şekilde korurlar. Genelde kağıttan yapılırlar ve yumurta kartonlarına, kağıt havlulara ve tuvalet kağıdına dönüştürülmeye uygundurlar. Doğallık ve tazelik düşüncesiyle üretilmişlerdir. Kutuları her tür yiyecek ürününü saklar. Alkolsüz meyve kokteyllerinden kadar. Paket ürünlere özel katmanlarından dolayı uzun raf ömrü sağlar. Plastik katman, karton ve folyo. Plastik kaplama paketi su sızdırmaz hale getirir. Kutuları tamamen geri dönüşümlü malzemelerden üretilirler. Onları yapmanın ilk adımı baskıdır. Bir işçi belli bir müşteri için uygun baskı tabakalarını seçer ve onları silindir baskı makinesine takar. Baskı makinesi karton tabakaya içinde çözücü bulunmayan mürekkep kullanarak her seferinde bir renk nakleder. Bir kutusunun en fazla 6 rengi olabilir. Bu hızla baskıyı yapmak sadece dakikalar alacaktır. İşçilerden biri baskı yapılan kartonu onu plastik ve folyo katmanlarıyla birleştirecek bir tabaka makinesine aktarıyor. Bu sırada işçilerden biri mikro incelikteki bir tomar alüminyum folyoyu tabaka makinesine yüklüyor. Bir gaz alevi plastik katmanı yapıştırmak amacıyla mukavvayı işliyor. Tabaka makinesi sıvılaşmış plastiği alüminyum ve ısıtılmış mukavva arasına sıkıştırıyor. Pervaneler tüm katmanları sıkıştırıyorlar. Karton tüm koruyucu katmanlarıyla birlikte uygulanıyor ve daha sonra tabaka makinesinin arkasından büyük bir tomar olarak çıkıyor. Operatör onu kesici bir makineye geçiriyor. Malzemeyi ayrı tomarlar halinde kesiyor ve sarıyor. Bu makinenin bıçakları malzemeyi daha küçük tomarlar haline alan 4 bölüme ayırıyor.

Operatör her tomardan artık malzemeyi ayırıyor. Sonra taşıyıcı bir düzenek tomarı ürünle dolacakları alete ulaşması için başka bir taşıyıcıya yüklüyor. Burada bir operatör tomarı tetrapak tarafından üretilen ve yüklenen bir dolum makinesine yerleştiriyor. Germe pervaneleri malzemeyi dolum makinesine iletiyor ve burada malzeme sterilize ediliyor. Daha sonra makine malzemeyi biçimlendirerek büyük bir tüp haline getiriyor. Ve biraz aşağıda makine bu tüpü ürünle dolduruyor. Daha sonra tüpü ayrı ayrı sızdırmaz paketler halinde kesiyor ve onları katlanacakları bir kanala geçiriyor. Tamamlanmış paketler bir taşıyıcı kayışa yerleştiriliyor. Ve sonunda paketler müşteriye doğru yola çıkıyor. Hafif, yoğun ve geri dönüşümlü. Tetra Pak kutular gerçekten de çevre dostu. İki çeşit mızıka vardır. Diatonik bir mızıka 10 ağız deliğine sahiptir. Yalnızca bir tonun majörünü çalabilirler. Kromatik mızıka ise 16 deliğe sahiptir ve ekstra notalar için özel bir körüğü vardır. Bu yüzden de her anahtarda çalınabilir. Hava mızıkaya nüfuz ederken salyayı da beraberinde götürür. İşte bu yüzden iç kısmı ne kadar neme maruz kalırsa kalsın genişlemeyen ve kokmayan özel bir tahtadan yapılır. Standart bir kromatik mızıka yapmak 14'e 3 cm boyutunda bir armut ağacı parçası ile başlar. Bunlar önde ve arkada bir dizi hava bölmesi açan bir kesiciden geçirilirler. Bu da tarak adı verilen parçayı meydana getirir. Bir pres makinesi baskı yaparak milimetre kalınlığındaki metal levhada delikler açar. Bu tabaka uzun ve dar delikleri tarağın hava bölmelerinin üzerine gelecek şekilde yerleştirilecektir. Bir başka makine pirinç bazlı bir metalden ince parçalar keser. Bu parçalar bu şirket tarafından kaliteli ses çıkarması ve paslanmaya dayanıklı olması için özel olarak üretilmiştir. Her defasında aynı boyutta parçalar üreterek 100 mızıka için yeterli parça keserler. Her birini doğru sesi verip vermediğini kontrol etmek için bir akort makinesinde test ederler. Parçanın uzunluğu ve profili çıkardığı sesi belirler. Ne kadar uzunsa nota o kadar alçak olur. Şimdi parçaları tabakaya ekliyorlar. Her nota için bir parça. Ardışık parçalar tabakanın karşıt taraflarında bulunuyor. Bu yapılanışa göre mızıkaya üflemek bir parçayı titretirken, havayı içimize çekmek diğerini titretir. Tabakanın etrafındaki perçin çivilerini düzleştirirler. Bu da parçaların güvenli yerlerine oturmasını sağlar. Gerisini titreşmeye hazır bırakırlar. Eğer gerekirse delikler hareketlerini engellemesin diye parçaları tasnif edebilirler. Şimdi bir akort uzmanı gelip her tabakadaki parçayı tek tek çalacak ve sesleri mükemmel akord edilmiş bir mızıkayla karşılaştıracak. Eğer notayı yanlış basarsa, ufak bir parçayla gerekli değişiklikleri yapacak. Plaka düzgün sesler çıkarmayı başardığında, tarağın üzerine delikler hava bölmelerinin üstüne gelecek biçimde kapatılacak. İşçiler, çelik çivilerle paslanmayı önleyici pirinç tabakası olan parçaları birleştirecekler. Şimdi sıra bu iç parçaları kapatan iki parçalı kapakta. Standart modeller için fabrika paslanmaz çelik kullanıyor. Bu çelik yarım milimetreden daha kalın olmuyor. Daha farklı mızıkalar gümüş ya da altın tabakalı kapaklara sahipler. Levha bir dizi damgası olan bir presten geçiyor. Kapak parçalarını sırasıyla damgalıyorlar.
önce damgalıyor, sonra kesiyor, en sonunda da biçim veriyorlar. İşçiler tarağı iki kapağın ortasına yerleştiriyor. Sonra da her şeyi ya pirinç çivilerle ya da nikel vidalarla tutturuyorlar. Kromatik mızıkaların üfleme deliklerinin üstünde ağızlıkları var. Genelde kromla kaplanmış pirinçten yapılıyorlar ve bir preste hafif eğiliyorlar. Ağızlık dudakları içerideki bir körük mekanizmasından koruyor. Bu mekanizma üç kısımdan oluşuyor. İki tabakanın arasına konumlanmış düğmesi olan bir körük. Ağızlığı mızıkanın ön kısmına vidalıyorlar. Ağızlık düğmesine bastırınca havayı yönlendiriyor ve notaları yarım ton yükseltiyor. Hiçbir mızıka fabrikayı ses testi olmadan terk edemiyor. Test bölümü her enstrümana üflemek yerine içeri ve dışarı hava üfleyen bir makine kullanıyor.

Son durak temizlik bölümü. Orada işçiler mızıkaların çiziklerini kontrol ediyor. Sonra da cilalayıp paketliyorlar. Böylece her mızıkanın görüntüsü de sesi kadar güzel oluyor.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Ay çok kötü kokuyor.
3: Yok, koku değil.
4: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
5: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
6: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
7: Gencecik adamlarsınız ya.
8: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
9: Ter kalacağız bunlara.
2: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Vay be.
1: Biraz karmaşık gibi ha?
0: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
1: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
0: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye gelince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
0: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
1: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
0: Evet.
1: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
0: Evet.
1: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
0: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
1: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
0: Hey Tater, buradaki buldozere gel.
3: Anlaşıldı.
2: Hoffman'ların planının işlemesi için Tater'ın alanı kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altınlı malzeme buluyor.
3: Vay canına. Çok ıslak.
0: Senin için büyük bir görevimiz var.
3: Tamam.
1: Seni buldozere almalıyım.
3: Tamam.
1: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
3: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
1: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
3: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
0: Ben gidip Kramer'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
1: Tamam.
0: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Beyzbol eldivenleri. Tıbbi elektrotlar. Ve Stetson şapkaları. Nasıl yapılmış? Beyzbol eldiveni sıra dışı bir şeydir. Her biri yepyeni bir ürün olarak kullanılmaya başlar, sonunda sahibinin eline birebir uyum sağlar. Sonra oyuncuyla eldiveni ayrılmaz olur. Eldiven, sahibinin hayallerini gerçekleştirmesine ve hayal gücünü tatmin etmesine yardımcı olur. Beyzbol eldivenleri, sert deriden parmaksız eldivenlerden bugün oyuncuların kullandığı karmaşık tasarımlara evrildi. Her şey, parmakları rahatlatacak olan pedlerin hidrolik bir presle kesilmesiyle başlar. Deliklere eldivenin bağcıkları gelecek. Bir başka pres, bir deri parçasından eldivenin avuç içi kesimini çıkarır. Avuç içinde bağcıklar için açılan delikler de bulunur. Pres sonra eldivenin cep bölümünü keser, bağcıklar içinde delikler açılır. Bu sırada bir makine eldivenin avuç içi bölümüne şirketin logosunu basar. Bu logo, farklı derileri ve tarzları ifade etmekte de kullanılır. Bir başka bölümde cep kısmının derileri elle örülür. Bu özgün sepet örgüsü tasarımı, eldivene fazladan bir esneklik ve kontrol sağlar. Cepler, eldivenlerde ilk olarak 1930'larda ortaya çıktı. Cep dikilerek birleştirilir, sonra açık uçları yapıştırılır. Kapakla kapatılır ve dikişlerle sabitlenir. Bir başka yerde avuç içi ve parmak bölümü birleştirilir. Avuç içi ve parmaklar dikilerek oyuncunun eline temas edecek iç parçalar tamamlanmış olur. Daha sonra parmak koruma pedlerini de ekler. Bu pedler eldivene konfor ve kontrol sağlayacak. Eldivenin dışını yapmak için parmaklar arasına bir sağlamlaştırma derisi eklenir. Bu dikişleri daha güçlü yapar. Sonra dış kısmı tamamlamak için parmak ve avuç içi parçası birleştirilir. Dış kısmın ön ve arka parçaları dikilirken deri yumuşatıcı bir madde yırtılmayı önler. Dış kısmın sağlam olması için de sağlamlaştırma derisi kullanılır. Bir başka yerde dış kısım bir parmak kalıbına oturtulur ve 120 santigrat dereceye kadar ısıtılır. Sıcaklık ve deri yumuşatıcı, deriye hasar verilmeden dış kısım üzerinde çalışılmasını sağlar. Bir çalışan daha sonra yumuşayan deriyi çevirme sopasına geçirir. Burada dış kısım ters yüz edilir. Dış kısmın her bir parmağı tek tek düzeltilir. Böylece dikişler ve deri hasar görmemiş olur. Daha sonra kontrol edilir. Bir başka alanda iç parça bir kalıba oturtulur. Daha sonra üzerine dış kısım geçirilir. Dış kısımla iç parçanın mükemmel biçimde birleşmesi gerekir. Daha sonra avuç içini daha esnek yapan bir macun sürülür. Baş parmağa keçe tampon eklenir. Sonra serçe parmağına da bir koruma tamponu eklenir. İki tampon da metal çubukla sokulur. Sonra eldiven uzun deri parçalarıyla birleştirilir. Bu şeritleri geçirmek büyük bir ustalık işidir. Yaklaşık bir saat sürebilir. Bu işi bir makine yapamaz. Bağlarda doğru gerilim yakalanmalı ve eldivenin güzel kısmı dışa dönük olmalı. Özel düğümler ve döngülerle bütün eldivenin bağcıkları elle takılır.
Bir başka yerde eldiven ahşap sopalara geçirilerek parmak deliklerinin genişletilmesi sağlanır. Böylece oyuncunun eli eldivene daha kolay biçimde oturur. Artık bir eldiven gibi görünüyor ve ele oturuyor. Bugün beyzbol eldivenleri çok farklı renklerde ve stillerde üretiliyor. Ustalıklı biçimde elle üretildiklerinden onlara birer sanat eseri bile denilebilir. Nasıl yapılmış? Tıbbi elektrotlar, doktorunuzun sağlığınıza ilişkin bilgileri hızlıca erişebilmesini sağlar. Bu küçük sensörler, kalpteki, beyindeki ve bedenin diğer kısımlarındaki elektrik akımını saptar. Ve bunları kaydeden bir ekipmana bağlanırlar. Ucuz ve tek kullanımlıktırlar. Sağlık için de vazgeçilmezlerdir. Hemşireniz tıbbi elektrotlarla bir teste gireceğinizde size bu biraz acıtabilir derse ona güvenebilirsiniz. Bu elektrotlar cilde yapışır ve yüzeyin delinmesine gerek kalmadan inceleme sağlar. Kayıt ekipmanına bilgi gönderirler. Böylece bir uzman tarafından incelenebilir. Bu elektrotların yapımı bir köpük bobiniyle başlıyor. Bu köpük tıbbi yapışkanla kaplıdır. Katmanların yapışmaması için de kağıtla kaplıdır. Bir makine köpüğü kesiciye gönderir. Burada küçük delikler açılır. Sonra jiletler kağıdı keser ve bir ekipman bu kağıdı alarak yapışkanı açığa çıkarır. Bu işlem kenarlarda kağıt şeritleri oluşturur. Köpük ilerler, yapışkan kısmı yukarıdadır. Bu sırada plastik parçalar ve metal kısımlar bir besleme sistemine aktarılır. Köpükte açılan deliklere oturtulmaları gerekir. Bir vakumlu bağlık bu parçaları kaldırır ve deliklere yerleştirir. Bu parçalar gümüş klorürle kaplıdır. Böylece iletkenlik kazanırlar. Bu sayede bedendeki elektrik yükünü iletebilirler. Sonra pnömatik ekipmanlar metal parçaları presle sabitler. Sabitleme parçaları da iletkendir. Üretim hattında bir kesici iki plastik şeridin arasındaki bir jelden parçalar keser. Bir makine şeritleri jelden uzaklaştırır. Bu jel su bazlıdır ve içinde tuz bulunur. Böylece cilde temas ettiğinde elektrik iletkenliği sağlar. Bir başka kesici jelleri küçük dikdörtgenlere ayırır ve daha kalın plastiklere oturtulurlar. Jelli plastikler metal parçaları içeren kısımlarla birleştirilir. Jeller parçaların üzerine gelir. Bir merdane her şeyi sıkıca birleştirir. Bir ekipman bu birleşimi bir kesiciye gönderir. Kesicinin çevresinde koruyucu tamponları görebilirsiniz. Bunlar bıçakları elektrot biçimlerini keserlerken köpükteki yapışkandan korur. Bıçaklar şimdi elektrotların çevresine plastik kaplamalar yerleştiriyor. Alt kısımda da fazla malzeme alınıyor. Bu delme işlemi elektrotların daha sonra tek tek kullanılmasını sağlayacak. Ayrıca paketleme için de katlama kolaylığı sağlıyor. Köpüğün kenarlarından artan malzemeleri hatırladınız mı? Elektrotların bazıları için çekme kulağı olarak kullanılırlar. Bu kulaklar elektrotun hastaya uygulanmasını ve çıkarılmasını kolaylaştırır. Elektrotlar plastik, alüminyum ve kağıttan oluşan özel bir malzemeyle paketlenir. Sıcak metal plakalar malzemeyi eriterek hava almayacak biçimde kapatır.
Son olarak uzun bıçaklar bunları tekli paketlere ayırır. Bu paketlerin tıbbi elektrotlara dönüşmeleri bir dakikadan az sürer. Tek bir testte bile çok sayıda kullanılırlar. Elektrotların jel kısmı cilde bastırılır. Sonra kayıt cihazına bağlanır. Dakikalar içinde bu elektrotlar sorunları saptayabilir ve bu da hayat kurtarabilir. Testten sonra elektrotlar çıkarılıp atılır. Tek kullanımlıktırlar. Ancak tıp dünyası için hayati önemdedirler. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Kovboy şapkası 1865 yılında Stetson şapka firması ve kurucusu John B. Stetson tarafından popüler hale getirildi. Amerikan vahşi batı dünyasındaki çekiciliği kovboyu hava koşullarından korumasına dayanıyordu. Başlık kısmının yüksekliği kafada bir sıcak hava alanı oluşturur ve ihtiyaç duyulursa bununla su taşınabilir. Tüm Stetson şapkaları önceden işlenmiş bir yün karışımındandır. Bu kunduz, tavşan ve yaban tavşanı tüyü karışımıdır. Önce farklı yünlerden oluşan karışım alınarak bir yün atma makinesine atılır. Burada yünler karışmaya başlar. ...1892'den kalma bir atma merdanesi yünü bir miksere gönderir. Bu mikserin içinde basınçlı hava yünleri püskürtür. Böylece yünde kalan toz ve kirler ayıklanmış olur. Bir saat sonra karışan yün bir toplama sandığında birikir. Bu yünler bir döner yükleme makinesine aktarılır. Buradan çok hazneli bir köreye giderler. Körüğün içinde bir dizi atma merdanesi bulunur. Bu merdaneler üflenen hava ile birlikte hafif yünlerin haznede uçuşmasını, ağır olanların ise çökmesini sağlar. Körüğün arkasında bir şapka yapımı için gereken yün miktarı tartılarak ayrılır. Bu miktar boyuta ve tasarıma göre değişir. Uygun miktarda yün bir taşıma bandıyla biçimlendirme makinesine gönderilir. Burada bir vakum yünleri koni formuna getirir. Bu yünler ince bir toz tabakası gibi birikir. Daha sonra ıslak bir pamuklu bezle örtülür. Daha iyi korunması için üzerine çuval bezi örtülür ve metal bir kapak geçirilir. Daha sonra yün konisi sıcak sabunlu suyla dolu bir tekneye daldırılır. Böylece yün lifleri kıvrılarak birleşmiş olur. Bundan sonra yeni biçimlendirilen keçeleşmiş yün koniden çıkarılır. Bu aşamada yün liflerin arasındaki bağlar hala fazlasıyla hassastır. Bu yüzden koniler hasardan korunmaları için kumaşlara sarılırlar. Sonra sertleşme işlemi başlar. Bu da pek çok merdaneden geçirme ve sıcak suya batırma işlemi demektir. Merdaneler ve sıcak suya batırma işlemi yün liflerini büzüştürür ve iyice birleşmelerini sağlar. En sonuncu ve en sert sıkıştırma işlemiyle lifler çok daha sıkı biçimde birleşir. Koni artık elle biçimlendirilecek kadar güçlenmiştir. Ancak konilerin bundan daha güçlü olması gerekir. Bu yüzden yün liflerini maksimum düzeyde sıkıştırıp birleştirecek son bir sertleştirme işlemi yapılır. En sonunda biçimlendirme makinesinden çıkan narin yün istenen şapka boyutuna indi. Artık elle yırtılması mümkün değil. Koniler boyandıktan sonra bir başlık makinesine yerleştirilirler. Burada koninin üst kısmı işlenir ve daha esnek hale getirilir. Bir
başka makine kenarları yumuşatır. Böylece makine koniyi şapkaya benzer bir biçime sokar. Koni tekrar ıslatılarak ıslak bir tutma makinesine yerleştirilir. Pirinç parmakları keçeyi sabitler ve esnetir. Bu sırada şapkaya bir başlık biçimi verilir. Sonra şapka bir şapka kurutucuya ya da vakuma alınır. Burada suyun büyük kısmı emilir. Daha sonra şapkalar 24 saat kurumaya bırakılır. Birazdan bu şapkaların klasik Stetson şapkalarına dönüşmelerini izleyeceğiz. Nasıl yapılmış? Bir Stetson şapkasının yapımı bugün de 1900'lerin başında olduğu kadar uzun sürüyor. Her şapka hala en başından itibaren elle üretiliyor. Ancak geçmişte de olduğu gibi bazı makinelerden yararlanılıyor. Stetson şapkaları Amerikan kovboy yaşamanın bir simgesidir. Şapkalar yumuşamaları için bir buhar alanına yerleştirilir. Sabitlemek için pirinç parmakları olan bir tutma makinesine yerleştirilir. Yeniden buhar verilir. Sonra bir ahşap blok başlık kısmına preslenir. Böylece şapka belli bir baş boyutuna getirilir. Bir başka şapka daha tutma makinesine konulur. Ancak bu defa başka bir boyuta getirilir. Bu işleme başlığı boyutlandırma denir. Bu işlemle başlık kısmındaki yünler çok daha sert bir hale gelir. Ayrıca belli bir baş bedenine göre biçimlenmiş olur. Şapka, şapka kenarı biçimlendirme makinesine alınarak şellak uygulanır. Şellak, kenarların sertleşmesini sağlar. Biçimlendirilmesini daha kolay hale getirir. Kenar sertleştirme işlemi bitirilerek yeterli sayıda şapka bir araya getirilir. Sonra şapkalar doğal bir kurumaya bırakılır. 2 gün sonra şapkalara bloklar yerleştirilir. Bunlar boyutlara göre renklendirilmiştir. Bloklar bir makineye yerleştirilir. Burada keçe nazikçe döndürülür ve törpülenir. Bu törpüleme işlemi keçe yatışarak mümkün olduğunca pürüzsüz bir hale gelene kadar sürdürülür. Sonra şapkalar hidrolik bir başlık presine yerleştirilir. Bu presin içine bir matbaa mürekkebi kağıdıyla sıcak bir alüminyum kalıp yerleştirilir. Pres indirilir ve başlığın belli bir boyuta gelmesi için gereken miktarda baskı uygulanır. Bu şapkada pres logoyu iç kısma bastı. Artık başlığın özgün bir biçimi var. Sonra şapka kenar kesiciye alınır. Burada kesici için düz hale getirilir. Şapka kenarı gereken boyutta kesilir. Sonra keçenin fazlası alınır. Daha sonra şapka kenar profil başlığına alınır. Alüminyum bir kalıp kenarları ısıtır ve biçimlendirir. Daha sonra şapka ahşap bir kalıba alınır ve soğurken burada tutulur. Soğuduğunda şapka artık vahşi batıya özgü simetrik kıvrımlarını koruyabilir. Bir işçi daha sonra şapkanın ortasını işaretler. Üzeri tebeşirle işaretlenmiş bir ter bandı yerleştirilir ve başlığın alt kısmı boyunca dikilir. Sonra ter bandı içeri çevrilir ve şapka kontrol edilir. Klasik bir kurdeleye bir düğüm atılır ve daha sonra şapkanın üzerine geçirilir.
Şapkanın dış kısmındaki işi bitirmek için bu kurdele kesilerek kısaltılır. Sonra bir başka alanda bir sabitleme kalıbına yerleştirilerek terleme bandı dışarı çıkarılır. Şapkanın içine bir astar geçirilir. Sabitlenmesi için de kenarlarına tutkal uygulanır. Sonra şapka dünyanın her köşesine gönderilmek için bir kutuya konulur. Özgün Stetson şapkaları. Çok iyi görünüyorlar.

0: kötü kokuyor.
1: Yok, koku değil.
2: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
3: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
4: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
5: Gencecik adamlarsınız ya.
6: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
7: Ter kalacağız bunlara.
8: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Her yıl bir adım ileri gidiyoruz ve efsanevi bir sezona doğru gidiyoruz. Bu yaz da olacak mı bilmiyorum. Babamın 3033 ons hedefini imkansız görmüyorum. Bence yapabiliriz.
1: Tesise gelince Framer, bu konuda ne yapmalısın?
2: Huni'nin içine su püskürtme sistemini kurmam lazım. Dağıtım kutusunu takacağım. Bir de ayırıcı kutuyu baştan yapmalıyız.
3: Todd bu yıl bayağı yüksek bir hedef koydu. Muhtemelen gerçekçi değil ama yine de bence harika bir yıl geçireceğiz.
4: Todd ve ekibi buraya geldiğinden beri riskler giderek artıyor. Bu yıl tarihimizin en büyük hedefine ulaşacağımızdan hiç şüphem yok.
1: Baba, Turber, çocuklar, temizlik odasını hazırlayın. Masayı dışarı çıkarın, hazır edin. Biraz altın işlemeye hazırlanın.
5: Olur. Biliyorsunuz ben 77 yaşındayım. Ve başlamaya hazırım, hem de fazlasıyla. Bu yaşta ne kadar hazır olunursa tabii. Bakalım nasıl görünüyor. Bu yıl için çok heyecanlıyım. İşte buradayız.
6: Geri döndük kardeşim. İyi hissediyorsun, sonra bir anda eyvah işte başladık diyorsun. Uzun bir kış geçirdik, buraya gelmek için bekliyorduk. Geri dönmek harika. Eşikten geçerken dikkat edin, düşmeyin. Alanı açtık. Bu kez başlar başlamaz tam gaz işe koyulacağız. Harika olacak. İyi çıkardınız, teşekkürler.
5: Teşekkür ederim.
1: Andy, oradaki malzemeleri hazırla. Biraz altını toprak hazır et. Dozeri de kalan kısmı kazmaya gönder.
4: Olur.
1: Tamam mı?
4: Bunu sevdim. Evet.
6: Bir kış geçirdik. Buraya gelmek için bekliyorduk. Geri dönmek harika. Eşikten geçerken dikkat edin, düşmeyin. Alanı açtık. Bu kez başlar başlamaz tam gaz işe koyulacağız. Harika olacak. İyi çıkardınız. Teşekkürler.
5: Teşekkür ederim.
1: Andy, oradaki malzemeleri hazırla. Biraz altını toprak hazır et. Dozeri de kalan kısmı kazmaya

Bugün nasıl yapılmış da pnömatik darbeli anahtarlar, kültür mermer lavabolar, plantain cipsleri ve NASCAR stok arabaları. Pneumatik darbeli anahtar, vida, cıvata ve diğer tutturucuları sıkma veya çözmeye yarayan güçlü bir alettir. Kompresörden gelen bir hava borusuna bağlarsınız. Ucundaki kısım gevşetilene kadar hızlı bir şekilde sıkıştırmak için döner, sonra da iyice sıkılaştırmak için çekiçleme işlemine geçer. Pneumatik darbeli anahtarları muhtemelen yakınlarınızdaki bir tamirhanede görmüşsünüzdür. Lastik çıkarıp takmada standart bir ekipmandır. Hava basıncı aletin motorundan geçerek içindeki rotoru döndürür. Bu da cihazın ucunu döndürür. O da cıvatanızı. Üretim tesisinde rotoru bir tornaya takılmış çelik çubuktan üretiyorlar. Temel şeklini oluşturmak bilgisayar destekli hassas aletlerin 1,5 dakikasını alıyor. Bir sonraki makine, rotorun bir ucundaki dişi oluşturup yontulmuş bir kenar yaratıyor. Şimdi bilgisayar destekli bir testere 8 yiv kesiyor. Bu çeliğe şekil verme işlemi çok ısı açığa çıkarıyor. Bu yüzden tüm bu üretim aşamalarında ekipmanların aşırı ısınmasını önlemek için soğutucu sıvı akıtılıyor. Sonra rotorlar 10 saat boyunca 954 santigrat derecelik fırında sertleştirilir. Bu işlem çeliği sertleştirir ve güçlendirir. Ama daha da iyileştirmek için bir propan üflecinden içeri karbon pompalarlar. Karbon her rotorun 7 milimetre derinine kadar işler. Pervane soğuduktan sonra bilgisayar kontrollü bir öğütücü onu son şekline getirir. Sonra naylon tüylere sahip bir makine yüzeyini düzleştirir. Böylelikle çelik çubuğumuz bir pervaneye dönüşmüştür. Bu sırada cihazın magnezyum kılıfı parlak bir boyayla kaplanmaktaydı. Kılıfın iki parçası var. Ana parça ve bir arka kapak. İkisi de fırına yerleştiriliyor. Burada boya 200 derecede yarım saat pişiyor. Montaj ana kısımdaki bir tuşla başlıyor. Sonra da tipper vana denen bu alet geliyor. Tuşa bastığınızda çıkıyor ve hava girmesini sağlıyor. Bu yay, tuşa basmadığınız zamanlarda vanayı kapalı tutuyor. Bu rakor da kompresörden gelen hava borusunu bağladığınız kısım. Sonra reversing vana takılıyor. Tuşun üstündeki kılıfa yerleşiyor. Tuşa bastığınız zaman uç kısım daha hızlı sıkılaştırabilmek için saat yönünde dönüyor. Ama reversing vanayı çalıştırdığınız zaman havayı farklı odacıklara gönderiyor. Böylece cihaz tutturucuyu sökmek için saat yönünün tersine dönüyor. Cihazın daha rahat tutulabilmesini sağlamak için kılıfın üstüne lastik yastık yapıştırılıyor. Lazer aracılığıyla arka kapağa üretim bilgisi işleniyor. Motoru montajlamak için arka kapaktan başlayıp içeri pervanenin takılacağı bir rulman yerleştiriyorlar. Sonra da pervanenin bir tarafını levhayla kapatıyorlar ve diğer ucu kapatacak levhayı yerleştirmek için bir tespit bimi kullanıyorlar. Ve son olarak da rotor. Rotorun her yivine reçine ile kaplanmış kanatlar takılıyor. Bu kanatlar yel değirmeni kanatları gibi çalışıyor. Alete giren hava kanatları, kanatlarda rotoru döndürüyor. Rotorun üstüne çelik bir silindir soktuğunda

yapıldıktan sonra ikinci bir levha ile kapatıyorlar. Sonra da üstünde rulman taşıyan daha büyük bir levha. Şimdi de darbeleme mekanizması biraz yağlanıyor. Bu kısım aletin ucunu ve çekiçleme işlemini gerçekleştiren parçaları taşıyor. Son olarak bir pres arka kapağın kılıfını mühürlüyor. Bu fabrikanın ürettiği her pnömatik darbeli anahtar hem serbest hız modunda yani normal bir matkap gibi döndüğü zaman hem de darbeleme modunda yoğun testlerden geçiriliyor. Yani sıkmanız gereken bir cıvata ya da başka bir tutturucu varsa bu güzelliklerden birine bir şans tanıyın. Doğal mermerin modern bir alternatifi var. Kültür mermeri olarak adlandırılan kompozit bir malzeme. Kireç taşı ya da ezilmiş mermerin sıvı plastikle karıştırılmasından oluşuyor. Doğal mermerden daha ucuz ve üzerinde çalışması kayalardan daha kolay. Kültür mermer farklı banyo ve mutfak eşyaları oluşturmak için sıkça kullanılıyor. Bu banyo tezgahı ve ayaklı lavabo kültür mermerden yapılıp fiberglas kalıplara dökülmüş. Bir banyo tezgahı yapmak için lavabo küveti kalıbı tezgah kalıbının ortasına konuyor. Sonra da atık su borusu eklentisi lavabo kalıbının giderine yerleştiriliyor. Musluk çıkışlarının nerede olacağı kalemle işaretleniyor. Sonra korunacak kısımlar kapatılıyor. Ve küvetin tezgahla kesiştiği kenarlar bal mumuyla mühürleniyor. Kalıp banyo tezgahına parlaklık katan bir koruyucu jelle tamamlanıyor. Son olarak musluk deliği işaretlerinin üstüne karton borular takılıyor. Kalıplar dökülme işlemi için hazır. Karıştırma kabına sahip bir makine, işçilerin kalıplara döktüğü reçineyi ölçüyor. Sterling gümüşü, kıyı kumu, yaban gülü, beyaz titanyum ve faun beji gibi ham pigmentler reçineye rengini veriyor. Bir işçi karışan reçineye ölçülü oranlarda onları ekliyor. Sonra da reçineye katalizör ekliyor. Ardından da kalınlaştırmak için biraz öğütülmüş kireç taşı, katalizör dişi kalıp olarak bilinen reçine karışımını sertleştiren bir kimyasal reaksiyon başlatıyor. Bu andan itibaren işçi hızlı davranmalı. Dişi kalıp sertleşmeden önce onu karıştırıp boyayıp kalıplara dökmesi için yalnızca 15 dakikası var. Temel renge biraz daha beyaz pigment ekliyor. Bir palet kullanarak yüzeye dağıtıyor. Ardından yaban gülü pigmentini alıyor, biraz reçine karıştırıyor ve tekrar renk vermek için yüzeye dağıtıyor. Mermer görüntüsünü taklit etmeye yarayan bu etkiye damarlama deniyor. Yüzeydeki karışımdan birazını alıp kalıba döküyor. Dişi kalıp birikirken yüzeydeki gül renkli damarlama görülebiliyor. Şimdi de dişi kalıbın geri kalanını döküyor. Arada sıva şeritleri olmaması için lavabo ve tezgahı bir kere de döküyor. Hava basınçlı bir cihaz kalıpları titretiyor. Böylece ufak hava kabarcıkları yüzeye tezgahın altına geliyor. Dişi kalıbın içinde kalan hava onu kırabilir ve çirkinleştirebilir. İşçi küvetin üstüne geçici plastik bir başlık yerleştiriyor. Sabitlemek için üzerine ağırlık yerleştiriyor. Temeli kadar yaklaşık 2 cm kalınlığında bir küvet elde etmek için dişi kalıbı başlıktan içeri döküyor. Dişi kalıbı 30 dakika dinlenmeye bırakıyor. Sonra başlığı küvetten kaldırıyor. Sonra kalıbın tezgah önünü indirip giderine bir delik açıyor.
O içeri basınçlı hava verirken meslektaşı kalıba ayırmak için dikkatlice kaldırıyor ve tezgahın mermerli yüzeyini açığa çıkarıyor. Tezgahın düzgün oturmasını sağlamak için bir işçi altını düzleştiriyor. Sonra da gider bölgesini. Daha sonra tezgahın önünü ve yanlarını düzleştiriyor. El zımparası kullanarak kalan keskin kısımlardan kurtuluyor. Gider kalıbını çıkarıyor ve yüzeyi cam parlaklığına getirip işi tamamlıyor. Son olarak da musluk deliklerini açıyor. İşte tamamlanmış bir banyo tezgahı. Üstünde de çeşitli lavabo küvetleri sergileniyor. Kültür mermeri gerçekten de sınırsız fırsatlar yaratan çok kullanışlı bir malzeme.

bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
9: Damla?
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

Çoğumuz lezzetli atıştırmalıklara zaman ayırabiliriz. Örneğin plantain cipsleri gibi. Ama kendimize keyifli bir şey ısmarlarken sınırlar da koymalıyız. Yapmamız gereken yediğimiz atıştırmalıklar hakkında bolca şey öğrenmek. Böylece yararlı bir atıştırmalık seçebiliriz. Plantain cipslerinin nasıl yapıldığını öğrenmek bilinçli seçim yapmamıza yardım edecek. Bu bir muza benziyor ama aslında adı plantain. Dünyanın çoğu yerinde sıkça kullanılır. Costa Rica gibi tropikal ülkelerde plantain cipsi denen bir atıştırmalığa dönüştürülür. Meyveden cipse giden yolculuk burada başlıyor. Bir işçi, olgun bir plantain ağacının kökünden yavrusunu ayırıyor. Kökü sanki bir tohummuş gibi ekmek için hazırlıyor. Zaman içinde bu tohumdan yeni bir plantain ağacı büyüyecek. Dokuz ay sonra plantain hasada hazır. İşçiler meyveyi aldıktan sonra böceklerden ve hastalıktan korumak için onu plastiğe sarıyorlar. Her olgun ağaç ömrü boyunca yalnızca bir kile meyve verir. Olgun ağaçtan meyve alındıktan sonra daha fazla meyve verecek ve yaşam döngüsünü sürdürecek olanlar yavruları olacaktır. İşçi bitki özünden kurtulmak ve olası mantarları öldürmek için arıtılmış plantaini suda yıkar. Yerli işçiler plantain kasalarını teknelerine yükleyip işleme fabrikasına giden bir günlük yolculuklarına başlarlar. Yerel ekonomiyi desteklemekten gurur duyan şirket işçilerin emeklerine değer veriyor. Fabrikada işçiler plantaini bir dakikalığına kaynar suya koyuyor. Meyveyi kaynatmak rengini değiştirse de bitkinin salgıladığı öz suyunu önemli derecede azaltıyor. Böylece normalde yapışkan kabuklarını işlemek ve soymak mümkün kılınıyor. Plantainin farklı uzunluk ve genişlikleri makine tarafından soyulmalarını engelliyor. Bu Costa Rica fabrikasındaki işçiler günde 23 bin kilogram plantain doğuruyor. Her biri de elde. Ardından her biri cipse uygun kalınlıkta dilimleniyor. Bunu yapmak için işçiler meyveleri birer birer doğrama makinesine sokuyor. Plantain dilimleri makineden aşağıdaki derin kızartma fırınına düşüyor. Dönen bir ızgara ve taşıma bantlarıyla dilimlerin 9 metrelik yolculukları boyunca doğal palmiye yağında eşit derecede kızartılması sağlanıyor. Soğuduktan sonra bir işçi az ya da çok pişen cipsleri ayırıyor. Cipsler dönen bir hazneye giriyor. Burada tuz ve ürüne bağlı diğer baharatlar ekleniyor. Ardından cipsler hazneyi paketlenmeye hazır halde terk ediyorlar. Paketleme makinesi her paketin dolması için gereken miktarı hesaplayıp cipsleri nazikçe farklı çıkışlara gönderiyor.

bu arada çubuk şeklinde plantain cipsleri de var. Bu cipsler trans yağ içermiyor ve çeşitli türleri olduğundan güzel bir atıştırmalık. NASCAR Kuzey Amerika'daki en popüler sporlardan biri. Ulusal Stock Otomobil Yarışçıları Derneği yılda 36 yarış düzenliyor. Bunların çoğu D şekilli parkurlarda gerçekleşiyor ve bu pistlerde araçlar yalnızca sola doğru dönüyor. NASCAR'ın katı teknik kurallarını izleyerek sıfırdan yapılıyorlar. NASCAR stok arabaları bazı Amerikan arabalarından ilham alıyor. Şasisi çelik borulardan yapılıyor. Kaportası, tavanı ve bagaj kısmı. Standart bir aracınkine benzeyen bu parçalar çelik saçtan yapılıyor. Gövdeyi oluşturan işçilere gövde asıcılar deniyor. Parçaları NASCAR'ın onayladığı taslağa göre konumlandırıyorlar. Burada gövde panellerini birleştiriyorlar. Sonra da bir alüminyum braket ile şekillendirmek için taslağı tutturuyorlar. Ön çamurlukta tekerlek boşlukları açmak için metali sıkıştırarak bükmeye yarayan bir alet olan çektirme makinalarını kullanıyorlar.

Aracın ön süspansiyonu normal bir arabanınkiyle aşağı yukarı aynı. Tek fark tekerleklerin açısı. Bu açıyı üst kontrol koluna takoz takarak kontrol ediyorlar. Sağ ön tekerlek içeri doğru, sol ön tekerlek ise dışarı doğru eğiliyor. Bunun sebebi yuvarlak bir parkurda tek yöne doğru yarışıyor olması. Sonra fren diskini yerleştiriyorlar ve diskle tekerlek arasına çelik bir mesafe levhası koyuyorlar. Bu, NASCAR kurallarının gerektirdiği tekerlekler arası belirli mesafeyi sağlıyor. Fren kaliperine bir çift fren balatası yerleştirip kaliperi diske takıyorlar. Kaliperde farklı boyutta pistonlar var. Bu sayede balatayı diske eşit derecede uyguluyor. Sırada arabanın içindekiler var. Vites kutusunu, volanı, debriyajı ve diğer bileşenleri de kaplayan alüminyum bir hazneye yerleştiriyorlar. Ardından motoru yerleştiriyorlar. 8 silindirli, 750 beygir gücünden güçlü bir motor. Aracın plastik ön camını sürgülü iğnelerle takıyorlar. Aracın içine hava girerse bu güçlü iğneler ön camın uçmasını engelliyor. Her NASCAR sürücüsünün koltuğu vücut şekline özel olarak üretiliyor. Koltuk monte edildikten sonra direksiyonu ekliyorlar. Sürücünün direksiyonu tek çekişte çıkarabilmesini sağlayan bir emniyet mandalı var. Bu arabadan iniş çıkışı kolaylaştırıyor ve kazada yaralanma durumunda direksiyonun çabuk çıkarılmasını sağlıyor. Ve son dokunuşlar. Öncelikle araç numarasının kocaman bir çıkartması her kapıya yerleştiriliyor. Her NASCAR yarış arabası sürücüsünün sponsorlarının reklamlarıyla da kaplanır. NASCAR stok arabalarının birkaç önemli güvenlik önlemi var. Araç çamurlukları, arabaların tekerlekleri birbirine takılmadan sürtünebilmesini sağlıyor. Arabanın üstündeki kanatlar havayı aşağı itip aracın yerde kalmasını sağlıyor. Bu dönüş yapan arabaların devrilmesini engelliyor. Bir NASCAR stok arabası 1500 kilodan ağır geliyor. Parkura bir trailerin üst katında götürülüyorlar. Böylece alt kat sürücünün teknik ekibinin çalışabilmesi için boş oluyor.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.
8: Aşk kalkar.

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

Programımızın bu bölümünde hidrolik ayırıcı kesici, yapay yılbaşı ağaçları, tuzlu bisküviler ve cırcır kolu var. Nasıl yapılır? Hidrolik ayırıcı kesici ilk kez 1963'te kaza yapan araba yarışçılarını kurtarmak için kullanıldı. O kadar ağırdı ki ancak bir kamyonetin arkasına konularak kullanılabiliyordu. Bugün ağırlığı 15 kilogram ve bir kişinin tek başına kullanabileceği kadar küçük. Arabaya sıkışan kaza kurbanlarını birkaç dakikada kurtarıyor. Acil durumlarda zamanlama çok önemlidir. Ayırıcı kesici arabayı bir bıçağın tereyağını keseceği kadar kısa sürede açabilmeli. Çünkü birkaç saniye geç kalmak bile ciddi farklar yaratır. Bıçak ağzına ve ayırıcı kollara esas gücünü veren hidrolik sıvıdır. Ayrıca kesicinin yapımı, freze makinesinde ayırıcı kolların uçak yapımında kullanılan alüminyumla şekillendirilmesiyle başlıyor. Sonra kollar koruyucu bir madde ile kaplanıyor. Torna tezgahında alete takılacak kapak şekillendiriliyor. Yüksek hızlı karbür uçlar alüminyuma kapak şeklini veriyor. Sonra bu kapak paslanmaya dayanıklı bir malzeme ile kaplanıyor. Kesici ve ayırıcı kollar takım çeliğinden yapılıyor. Yatay yüzey taşlayıcı her iki kolu da düzleştiriyor. Bir işçi hidrolik sıvının silindirden akmasını engellemek için alete kapak takıyor. Hidrolik sıvıyla pistonu yağlıyor, böylece sıvı iç aksama zarar vermeden silindirin içinde akabilecek. Bu sıvıyı aletin içine koyuyor, sonra aletin montajına başlıyor. Montaj aletini silindire takıyor ve sıkıyor. Bu montaj aleti ayırıcı kesici kolların gücünü kesiyor. Sonra silindirin ucuna bir kapak takıp yuvasına yerleştiriyor. Aletin hidrolik silindirini çalıştıracak hortumları yerleştiriyor. Hortumları koruyacak tutacakları takıyor ve baş parmakla döndürülebilecek şekilde sabitliyor. Boruları sıkıyor ve kontrol vanasını tamamlamış oluyor. Kullanan kişinin aleti güvenle tutabilmesi için ön mandalı yerleştiriyor. Bu operatör koruyucu muhafaza bıçakların operatörün elini kesmesini engelliyor. Ardından bıçakların deliklerini hizalayıp içine bir döndürme mili yerleştiriyor. Kilit somonuyla aletin üstündeki tüm bağlantı mandallarını mühendislik şartnamesine göre sıkıyor. Bıçakların montajından sonra aletin içindeki montaj aletini çelik vidalar ve bir kopçayla sabitliyor. Koruyucu kaplamayı takıp aletin montajını tamamlıyor.

İşçi daha sonra ateşe dayanıklı hidrolik sıvıyla doldurduğu aleti test ediyor. Kullandığı alet kesicinin uygulayacağı en yüksek basıncı ölçüyor. Alet basınç testini geçti. Yanlarında bu kurtarma aleti bulunsa da bulunmasa da kaza yerine giden kurtarma ekipleri kazazedelerin hayatını kurtarmak için her riske giriyor. Mükemmel çam ağacı arayışı tatil mevsimi için ayin gibidir. 19. yüzyılın sonlarına doğru insanlar yapay ağaçlar kullanmaya başladılar. Önce kuş, sonra diğer hayvanların da tüylerinden ağaçlar yaptılar. Ama 60'larda sentetiğin kullanılmasıyla taklit ağaçlar mükemmelleşti. Bugün her boyda yapay ağaç yapılıyor. Hatta kasabaların merkezini kaplayacak büyüklüktekileri bile. Ağaçları hazır halde alınca onları süslemek hiç sorun değil. Yapay ağaçların yapımı çelik iskeletleriyle başlıyor. Önce bir mengenede çelik bükülüyor. Bu metal iskeletin alt kısmını oluşturacak. İşçiler iskeleti oluşturmak için dikey destekleri bu bükülmüş çerçeveye kaynaklıyor. Daha sonra iskeletin üzerine toz polyester sıkılıyor ve sıkılan bu malzeme boyadan daha kalın. Kaplamanın kuruması için çerçeve fırınlanıyor. Hızlı bir soğutma işleminden sonra bütün parçalar birleştiriliyor. İskeleti U şeklindeki civatalar ve cırcır koluyla birbirine bağlıyorlar. Bu arada yeşil renkli PVC'den bir şerit, pek çok bıçaktan oluşan bir silindirden geçiriliyor. Plastik 10 santim genişliğinde şeritlere bölünüyor. Kesilen plastik şeritler daha fazla bıçağın olduğu başka bir silindire giriyor. Plastik şeritler burada ortalarında kalın bir şerit ve uçları iğne gibi sivri kalacak şekilde kesiliyor. Otomatik bir makara, uçları kesilen şeritleri düzgün şekilde sarıyor. Bu yapay çam iğneleri pek çok farklı renge boyanıyor. Parıltılı hallerine bayılırsınız. Kenarları kesilmiş yeşil PVC ve kahverengi PVC şeridi kontrol silindirlerinden beraberce geçiyor. Bu makinede çelik bir kablo, yeşil ve kahverengi plastik şeritleri birleştiriyor. Yani bunları birbirine bağlıyor. Kahverengi şerit kıvrılmış yeşil şeritlerin ortasına yapıştırılıyor. Böylece yapraklar ağacın dallarından çıkıyor gibi görünüyor. Bütün yapay bitkiler bu teknolojiyle üretiliyor. Devasa büyüklükteki makaslar yaprakları doğru boyutlarda kesiyor. Dalları üzerlerine kar yağmış gibi göstermek için bu makine PVC'den yapılan yaprakları beyaz lateks boyayla kaplıyor. Halka şeklindeki bu civatalar yapay ağacın dallarını birleştirmekte kullanılıyor. Böylece ağacın çerçevesini kaplamak için yeşil dallar elde ediliyor. Çerçevesine havalı çıt çıtlarla önce bir sıra çelenk takılıyor. Çerçeve arasında boşluk kalan kısımlar birleştirilmiş dallarla kaplanıyor. Bu şekilde yapmak dal dal çerçeveye takmaktan daha kolay. Işıkları takıyorlar ve her bir ampulü kontrol ediyorlar. Ampul varsa onu değiştirmek tüm ağacın şeklini verdikten sonra değiştirmekten çok daha kolay, özellikle de çok uzun ağaçlar için. Ayrıca dallara dekoratif topları da takıyorlar. Müşteri
başka bir işten daha kurtulmuş oluyor. Ve şimdi ağacı kurmanın zamanı geldi. Koni şeklinde hazırlanan kısım çerçevenin en üstüne takılıyor. Ve sonra iskeletin geri kalanı yapay yeşilliklerle kaplanıyor. Bu yapay ağacı yapmak sadece bir gün alıyor. Oysa gerçek bir ağaç onlarca yılda bu boya geliyor. Ve sonuç çok güzel.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

Tuzlu kraker ya da bisküvi en başında bir markanın ismiydi ama zamanla genel bir ifade haline geldi. Bu krakerleri sade ya da üzerine bir şey sürüp veya çorbanın içine atıp yiyebilirsiniz. Doktorlar bile mideniz bulanınca bu krakerlerden yemenizi öneriyor. Çünkü bunlar tuzlu ve sindirimi kolay. Krakerler dikdörtgen şeklinde ve tırtıklı. Tuzlu tadı içinde gizli bir kimyasal bileşim varmış hissi veriyor. Hamur işçiler tarafından mayalanırken yanmasın diye önce buzla kaplanıyor. Eklenen ilk içerik mayalama işlemini tamamlamak için hazırlanmış hamur oluyor. Sonra su, buğday unu, maya ve mayalama süresini hızlandıracak enzimler ekleniyor. Bir mikser içerikleri 5 dakika boyunca karıştırıyor. Hamur 16 saat boyunca bekletiliyor ve enzimler buğdayın içindeki nişastanın şekere dönüşmesini sağlıyor. Maya açığa çıkan şekerle etkileşime geçip karbondioksit gazı üretiyor ve kabarıyor. Sonra mayaya tat ve renk vermesi için pH seviyesi dengelenmiş sodyum karbonat ekleniyor. Daha sonra diğer içerikler tuz, maltlı arpa unu ve bitkisel yağla destekleniyor. Ardından yeni muhteviyatlar eklenen hamur yeniden mikserde 5 dakika boyunca karıştırılıyor. Şimdi hamuru 6 saat daha mayalayacaklar. Sodyum karbonat bu ürünün asidini dengeleyerek ve hamurdaki gluteni gevşeterek krakerlerin kıtır kıtır olmasını sağlıyor. Mükemmel tadını veriyor. Bir makine hamuru 5 cm kalınlığında tabakalar halinde kesiyor ve hamuru 3 kez kendi etrafına sarıyor. Bu hamur katları sayesinde kraker yumuşak ve katmanlı bir hal alıyor. Hamur katları silindirden geçirilerek krakerin kalınlığı ayarlanıyor, 1 mm kadar. Döner bıçaklar hamuru kraker şeklinde kesiyor ve deliyor. Bu küçük çıkıntılar hamura saplanıyor ve hamuru taşıma bandına doğru bastırıyor. Böylece pişirme süresince yumuşayan hamurun şekli yine de bozulmuyor. Sonra hamur katmanı akan tuzun altından geçiriliyor. Hamur farklı derecelerdeki fırınlara gireceği 3 dakikalık yolculuğuna başlıyor. Alevler kraker hamurunun altını ve üstünü pişiriyor. Isı hamurun içindeki sodyum karbonatı kısa sürede uçan karbondioksite çeviriyor. Böylece kraker yumuşayıp kabarıyor. Pişmiş krakerler fırından çıkınca bir silindir krakerleri tek sıra halinde kesiyor. Kesilen krakerler buradan bir banda aktarılıyor. Hizalama çarkları sıralanmış krakerleri işaretlenen yerlerinden kesmek için kraker dizlerini hizalamaya yarıyor. Sıralanmış krakerler paketleme bandına aktarılacakları bir bant üzerine alınıyor. Krakerler dik olarak diziliyor ve bir makine aracılığıyla paketlenecekleri şekilde ayrılıyorlar. Bu örnekte küçük paketler için sayı belirlenmiş durumda. Kraker dizileri paketleme makinesine geliyor. Bu makinede krakerlerin ambalaj paketine sarılıyor. Paketler bir çark yardımıyla kesiliyor ve yapıştırılıyor. Bu şekilde dakikada 525 paket kraker hazırlanmış oluyor. İşte tuzlu krakerler bu şekilde hazırlanıyor.

çok iş için birçok farklı boyutta ve şekilde cırcır kolu vardır. Ölçüsü ayarlanabilen cırcır kolları pek çok civata ve vidayı kolaylıkla takıp çıkarabilir. Değişebilir başlıkları cırcır koluna takınca her şeyi hızlıca, kolay ve düzgün bir şekilde takabilirsiniz. Çok yönlü ve kullanımı çok kolay olan cırcır kolu, civata ve somunları kesintisiz bir hareketle sıkıp gevşetebilir. Değiştirilebilir başlıklar farklı boyutlardaki somun ve civatalar içindir. Cırcır kolu yapımı çeliğin bir kırkı makinesinde kesilmesiyle başlıyor. Bu metal çubuklar cırcır makinesi yapımında kullanılacak. Bu çubuklar bir makine aracılığıyla indüksiyon bobinine alınıp orada 1000 derecede ısıtılıyor. Sonra bu çubuklar dövme presinde cırcır kolu şeklini alıyor. İlk kalıp makinesiyle cırcır koluna genel şekli veriliyor. İkincisinde ise son halini alıyor. Ve üçüncü kalıpta fazlalık olan metaller temizleniyor. Dövme presinden çıkan cırcır kolları soğutulacakları bir kutuya aktarılıyor. Sonra dikey pres makinesi gövdesine yerleştirilecek dişli mekanizma için cırcır kolunun üzerinde kesim yapılıyor. Daha sonra bir işçi cırcır kolunu hidrolik prese yerleştiriyor. Burada cırcır koluna markanın ismi ve açık kapalı göstergeleri kazınıyor. Cırcır kolunun şeklini bozan metaller ve fazlalıklar bir torna ile temizleniyor. Böylece daha kolay tutulabilir hale getiriliyor. Ardından bir işçi cırcır kolunun kenarındaki fazlalıkları biliyor. Ve her iki tarafına da kolun rahat tutulabileceği elcikler yapılıyor. Cırcır kolları metalin sertleşip sağlamlaşması için 3 aşamalı ısıtma işlemine sokuluyor. Seramik taşlar ve kimyasal solüsyonlar cırcır kolunun nikelaj ve kromla kaplanması için ilk adım. Kaplama makinesi cırcır kolunu kusursuzlaştırıyor ve sonra kolların üzerine nikelaj ve kromla kaplıyor. Kaplamalar, cırcır kolunun daha sonra aşınmasını engellemek ve onlara parlak metal rengini vermek için uygulanıyor. Bir işçi cırcır kolu üzerindeki boşluğu yağlayıp buraya açma kapama anahtarı ve değişebilir başlık için bir vida takıyor. Dişli mekanizmayı yerleştirmeden önce işçi rotasyon topunu yerleştiriyor. Burada oyuğa yerleştirilen dişli mekanizmanın ölçüsünün değişmesini sağlayan bileşenleri ekliyor. İşlem tamamlanınca dişli mekanizma bu aletle yapılabilecek tüm hareketlere olanak veriyor. Mekanizmanın açılıp kapanması içindeki somunun hareketiyle mümkün oluyor. Ardından plastik bir civata takılıyor ve mekanizma vidalanıyor. Dişli mekanizmanın çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. En sonunda cırcır koluna plastik bir elcik takılıyor. Metal bir çubuktan cırcır koluna dönüştürülen bu ürünün yapımı 10 adımdan oluşuyor. Cırcır kolu dayanıklılığın kanıtlanması için son bir teste sokuluyor. Cırcır kolları her türlü iş için amatör ve profesyonel tamirciler tarafından kullanılıyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
12: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
13: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: üç çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Kütük evlerde yaşam Amerikalı ilk yerleşimcilerle başladı. Bu basit ve kutu gibi yapılar o günlerde inşaat malzemelerinin ne kadar sınırlı olduğunu yansıtıyordu. Fakat artık bu tarihe karıştı.
1: Oo, inanılmaz!
0: New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Apalaşların kırsal kesimlerine varana kadar giderek daha da artan sayıda kişi kütük evlerin peşinde.
2: Aman tanrım.
0: Devasa kerestelerden yapılan bu unutulmaz evler,
2: vay canına,
0: katedral tarzı tavanları ve dramatik manzaralarıyla maceranın başlangıç noktası gibi. Kütük evlerde yaşam başlıyor.
1: Kasklarınızı takın.
0: Moncrief ailesi New Mexico'nun Angel Fire kasabasında açık havanın tadını çıkararak yorucu hayatlarından uzaklaşıyor.
1: Tüm gün bu anı bekliyorduk. Daha da bir ev almaya karar verdiğimizde seçeneğimiz belliydi. Bir müteahhit olarak çok yorucu ve hareketli bir programa sahibim. Ve bu yüzden kendimize pek zaman ayıramıyoruz. Evet!
0: Tori ve Colleen Texas'ın merkezinde yaşıyor ve son birkaç yıldır New Mexico'nun Sart Dağları'nda kütük evler kiralıyor. Tori ailesi artık nihayet kendi kütük evlerini almaya hazır.
1: Texas'taki evimizde hava 40 dereceyken buraya geliyoruz. Hava 23 derece oluyor. Herkesi kıskandırıyoruz ve çok eğleniyoruz. Devam edelim.
0: Tori ve Colleen bugün emlakçıları Lisa Mitchell'la buluşup istek listelerini ve bütçelerini paylaşacak.
3: Angel Fire son derece özel bir yer. Burada yaz ve sonbahar aylarında yapabilecekleri birçok şey var. Kış aylarında da buraya kayak ve snowboard için gelebilirler. Bazı kriterlerinizin üstünden geçmeyi planlıyordum.
1: Açık konsept ve yeni yapılmış olmalı.
4: Hem içeriden hem de dışarıdan harika bir dağ manzarası olmalı.
1: Mesire alanlarına yakın olmalı.
4: 4 mevsim kullanılabilmeli.
1: Ve koskocaman bir şöminesi olmalı.
3: Belirlediğiniz bir bütçe var mı?
1: 600 bin civarı diyebiliriz. Öyle olması gerekmiyor ama en önemlisi isteklerimizi karşılayan ve fiyatını hak edeceğini düşündüğümüz bir ev bulmak.
3: Aklımda harika seçenekler var ve size göstermek için sabırsızlanıyorum.
1: Seni bu yüzden seçtik.
3: Müşterilerimin kesin olarak belirledikleri bir bütçe olmadığında onlara farklı fiyat aralıklarında evler gösteririm.
0: Lisa'nın Tori ve Colleen'e gösterecek harika evleri var. Bunlardan biri Stackstone ve diğeri de Aspen Grove. Ama ilk olarak birçok dağ bisikleti yolunun yakınında yer alan Overlook'a gidiyorlar.
4: Kütüklere bayıldım. Çok büyükler.
1: Çok güzel. Manzarayı ve terası çok beğendim. Ağaçlar da çok güzel.
3: Overlook kütük evi 2009'da inşa edilmiş. 3 güzel yatak odası ve 3 banyosu bulunuyor. Yaklaşık 208 metrekare ve 7,5 dönümlük bir arazide yer alıyor. Liste fiyatı ise 575 bin dolar ama buna eşyalar da dahil. Araziniz yeşil kuşaklı bir bölgede. Bu yüzden...
4: Kütüklere bayıldım. Çok büyükler.
1: Çok güzel. Manzarayı ve terası çok beğendim. Ağaçlar da çok güzel.
3: Overlook kütük evi 2009'da inşa edilmiş. 3 güzel yatak odası ve 3 banyosu bulunuyor. Yaklaşık 208 metrekare ve 7,5 dönümlük bir arazide yer alıyor.

0: olması gerektiği.
1: Zemin ahşap görünümlü seramik fayansla kaplı. Ahşap öyle gibi görünüyor, evet. Ve bu da çok güzel. Bakımı da çok kolay.
0: Eve adımımı attığım ilk anda ilk fark ettiğim şey işçilik ve yapının kalitesiydi. Çok kaliteli olduğu her yerden belli oluyor.
1: Evet. Bunu çok önemsediğinizi biliyorum. Çünkü siz de müteahhitsiniz. İsterseniz bir de mutfağa bakalım. Ne dersiniz?
2: Çok güzel ve açık.
0: Büyük bar alanını çok sevdim. Çok kullanışlı.
2: Granit tezgahlar çok güzel. Olmazsa olmaz.
0: Mutfağa girdiğimde Colin'in bulaşıkları yıkadığını ve çocukların yemek hazırladığını hayal ettim.
1: Ebeveyn odası zemin katta. Bunu beğeneceğinizi düşünüyorum. İlerideki beğendim kapıdan ben geçtiğinizde odanıza ulaşacaksınız.
2: Peki. Kütük ve alçıpanın uyumuna bayıldım. Odanın daha aydınlık görünmesini sağlıyor. Ebeveyn odası halı kaplıydı. Zeminin ahşap ya da seramik olmasını tercih ederdim doğrusu. Overlook kütük evini satın alırsak ileride bunu değiştirmeyi düşünebilirim.
0: Çift kanatlı kapıya bayıldım.
2: Ben de.
0: Burası büyük terasa açılıyor. Oraya evet bir jacuzzi yaptırırsak ebeveyn evet odasından giriş olması çok güzel
2: hadi
0: olur.
2: Hadi banyoya bakalım.
0: Ben beğendim. Sen ne dersin?
2: Beğendim. Tavan ve kütük detaylar çok güzel. Küveti de beğendim. Çift lavabo ve granit tezgah da çok güzel. Duşun büyüklüğü de gayet iyi.
1: Nasıl buldunuz?
2: Bayıldım. Çok güzel.
1: Bu evin üst katında iki yatak odası ve bir banyo daha bulunuyor. Keşfetmeye ne dersiniz? Sizinle ön tarafta buluşuruz.
0: Hiç şöminenin arkasından geçilen bir ev görmemiştim. O kısım açık bırakılmış. Şuraya bak.
2: Aa, manzaraya bayıldım. Yatak odası çok güzel, çok geniş.
0: Burası ebeveyn odası olabilir.
2: Evet, kavisli tavan da çok hoş.
0: Büyük kirişler de odaya derinlik katıyor. Özel bir balkonu da var.
2: Ahşapların uyumuna bayıldım.
0: Çok güzel. Ebeveyn odası kadar geniş.
2: Evet, balkona bayıldım.
0: Bunun için çocuklarla yazı turu atarız.
2: Bence de. Aman tanrım, bu banyo kocaman.
0: Bence çocuklar için fazla gösterişli.
2: Bence de. Alt kattaki ebeveyn banyosu kadar büyük.
0: Bolca yer var. İki yatak odasına da açılmasını sevdim. Üst kattaki çocuk odaları harika. Neredeyse ebeveyn odasını gölgede bırakıyorlar.
1: Merhaba, nasıl buldunuz?
2: Aman tanrım, şu manzaraya bak. Mahremiyet hissi ve açık konsept olması harika.
0: İnşaat kalitesi, kat planları, evin genel düzeni ve temiz görüntüsü harika.
2: Evet, ileride değiştirmek isteyebileceğim tek şey ebeveyn odasına döşenmiş olan halı olabilir.
0: Ben de iki araçlı bir garaj isterdim.
1: Burası bütçelerinin altında. Bu yüzden onlar için iyi bir seçenek olabilir.
3: Açık hava etkinliklerini çok seven Tori ve Colleen ailece Monteverde Gölü'nde kürek sörfü yapma fırsatını kaçırmıyor.
0: Angel Fire'a gelince herkes dışarıda olmak istiyor. Tüm vaktimizi dışarıda geçiriyoruz.
2: Bu harika.
0: Telefonlarımız ve diğer her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Ailemizde 20 yıl önce çocukluğumuzu olduğu gibi vakit geçiriyoruz.
3: Lisa bu kez Tori ve Colleen'e New Mexico'nun en gözde mesire alanlarından biri olan Angel Fire Resort yakınlarındaki Stagstone kütük evini gösterecek.
1: Evet Tori ve Colleen, Stagstone kütük evine geldik. Nasıl buldunuz?
2: Taşlara bayıldım.
1: 3 yatak odası, 2 banyosu ve 2 araçlık garajı bulunan Stagstone, 2 dönümlük bir arazide yer alıyor. Yaklaşık 231 metrekare genişliğinde, 1967'de inşa edilmiş ve 2009'da tamamen yenilenmiş.
2: Vay canına, burası harika.
0: Böyle görünmesini beklemiyordum. Çok büyük, çok güzel.
2: Çok güzel. Eve girdiğim anda büyük pencerelerden golf sahasının mükemmel manzarasıyla karşılaştım. Kirişlerle çevrili ve taş bir şöminesi olan büyük bir salonu vardı. Çok güzeldi.
0: Bence panoramik manzara eve ayrı bir güzellik evet katıyor. Dışı güzeldi ama içi çok daha güzel.
2: Öyle. Pencerelere bayıldım.
0: Tüm golf sahasını çerçeve içine alıyor.
2: Salonun bu kadar geniş olması çok güzel. Çok güzel bir oda.
0: Ve üç kenarlı devasa şömine çok etkileyiciydi.
2: Ailemizi o odada hayal edebiliyorum. Tezgahları beğendim. Çok rustik.
0: Çok güzel. Dolaplar, tezgahlar ve beyaz eşyalar yenilenmiş. Gerçekten çok güzel. Birçok

0: güzel tarafı var ama bir şey eksik. Açık konsept değil. Buradan yemek odasını veya salonu göremiyorum. Biraz fazla izole.
1: Bu evin çok farklı olduğunu söylemem gerek. Bu tarafta ebeveyn odanız, diğer tarafta da iki yatak odası ve bir tam banyo var. Çamaşır ve kurutma makinesi ebeveyn banyosunda.
0: Bu konuda dürüst olmalıyım ama bana evet, biraz tuhaf geldi. Ebeveyn banyosunda çamaşır ve kurutma makinesinin olmasını biraz rahatsız edici buldum. Hadi ebeveyn odasına bakalım. Burası güzelmiş. Güzel ve geniş. Sen ne dersin?
1: Evet, çok geniş. Pencerelere de bayıldım ama pek rustik değil gibi. Kütük ev havası yok yani.
0: Sanki evin geri kalanına uymuyor. Duvarlar kütük olsaydı bence daha güzel görünebilirdi.
1: Bence de. Halı da değişmesini isteyeceğim. Şeylerden biri.
0: Evet, biraz kol gücüyle sanırım bunu halledebiliriz. Hadi diğer odalara da
1: evet,
0: bakalım.
1: Evet, gidelim.
0: Stakerson'un kat planını beğendim. Salon evin merkezindeydi. Bir ucunda ebeveyn odası ve diğer ucunda da çocukların odaları vardı. Burası harika bir çocuk odası. Hı-hı.
1: Evet, küçük bir yatakhane gibi.
0: Golf sahası manzarası da var. Burayı beğendim.
1: Çocukların odası olabilir.
0: Bu oda da çok güzel. İkinci misafir odasına girdiğim anda burası küçük kızımıza göre diye düşündüm. Biraz daha küçük ama daha sıcak. Tam bir kız odası havası var. Alttaki yatak odası daha büyük.
1: Hı hı.
0: Bir ranza olsa da büyüklüğü
1: ben
0: yeterli.
1: Ben de beğendim. Büyüklüğü gayet iyi.
0: Güzel bir oda ve banyonun hemen yanında. Banyoyu da beğendim. Birçok yönünü beğendim.
1: Ben de.
0: Hadi Lisa'nın yanına gidelim mi?
1: Evet, Lisa ile konuşup fiyatını öğrenelim bence.
0: Bakalım ne diyecek.
1: Evet. Manzara harika.
2: Evi beğendiniz mi?
1: Bence çok güzel.
0: Beğendim ama tadilat görmüş. Biz daha yeni yapılmış bir ev arıyoruz.
1: Evet.
0: Ama manzarası ve salondaki panoramik görüntü gerçekten çok güzel. Tadilatta da çok iyi iş çıkarmışlar.
1: Evet.
0: Rustik havasını ve pencereleri çok beğendim. Mutfak da yenilenmiş. Evi gerçekten beğendik. Huzurlu bir havası var. Pekala Lisa, asıl soruyu soralım. Bu evin fiyatı nedir?
2: Bu kütük evin fiyatı 475 bin dolar.
1: Pekala.
0: Güzel, bütçemizin tamam, altında. Artan parayla da istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz ve bence bu ev için iyi bir fiyat.
3: Angel Fire Resort'un dağ bisikleti yoluna sadece birkaç kilometre mesafedeki Aspen Grove kütük evi, Tori ve Colleen gibi maceracı çiftler için harika bir konumda.
1: Çok güzel bir ev.
0: Evet, çok sevimli.
2: Biraz büyük ama ailelerinin zamanla büyüyeceğini hesaba katarak onlar için güzel bir seçenek olabileceğini düşündüm. Aspen Grove kütük evinin 4 yatak odası, 5 banyosu ve 2 araçlık bir garajı bulunuyor. 2,5 dönümlük bir arazide yer alıyor. Yaklaşık 314 metrekare ve 2000 yılında inşa edilmiş.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Yiyemez. Alışık aşka gelmez. Ama aşk emin. Öyle güzel. Hayatına bir gün. Hadi aşka gel.
9: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul ile serinliğini koru.
14: Abi ne yapıyoruz şu an?
15: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
14: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
0: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Tori ve Colleen, Angel Fire New Mexico'nun hemen dışında, Santa Fe Ulusal Ormanı yakınlarında hayallerindeki kütük evi arıyor.
21: Bize göre Angel Fire ailemiz için harika bir yer. Dinlenmek ve ailece bir araya gelip vakit geçirmek için harika.
20: Bugün Angel Fire'da dağ bisikleti yollarına en yakın olan Aspen Grove kütük evini görecekler.
16: Caddede başka bir ev olmadığını fark ettik ama insanlar bu arazileri satın alıp ev yapabilir mi?
17: Buraya başkalarının da ev yapma imkanı var. İçerisini görmek ister misiniz?
21: Evet.
17: Tamam, geçebilirsiniz.
21: Burası çok güzel.
16: Çok beğendim. Salona girdiğim anda büyüklüğüne bayıldım. Tam bir kütük ev havasına sahip. Çok konforlu, yüksek tavanlı. Ve ikinci kata kadar ulaşan kocaman bir şöminesi var. Gerçekten etkileyici.
21: Yemek odasının büyüklüğüne bayıldım. Çok güzel. Aa, mutfak da çok geniş. Çok beğendim. Aspen Grove kütük evinin mutfağına girdiğim anda büyüklüğünü çok sevdim. Ayrıca paslanmaz çelik beyaz eşya ve mutfak tezgahları çok güzeldi.
16: Servis masası da bizim için çok önemliydi.
21: Mutfak adasına bayıldım. Çok kullanışlı, çok beğendim.
16: Tam bize göre.
21: Evet.
16: Burada 4-5 kişi aynı anda yemek hazırlayabilir ve masa kurabilir. Büyük bir yemek odası var.
21: Yemek odasının açılmasını da çok sevdim. Salon biraz uzak kalıyor sadece.
16: Oturma odası görünüyor ama kapalı bir alan değil ve tam olarak açık da değil.
21: Açık konsept sayılır ama yine de mutfağın salona açılmasını tercih ederdim.
16: İçeri girdiğinde döşemeleri fark ettin mi?
21: Fark ettim ve çok beğendim.
16: Bence de çok güzel. Parkelerin büyüklüğü çok güzel ve eve rustik bir hava katıyor. Kendimi daha rahat hissediyorum. Ama biraz gürültülüler. Bak, gıcırdıyor.
21: Evet ama rustik bir havası var ve gerçek ahşap. Biraz ses çıkarması normal sayılır bence.
16: Ahşap parkeler çok güzel görünüyor ama bir o kadar da ses çıkartıyor. Birisi gece atıştırmalık almaya gelirse ona ben de eşlik etmek isterim. 315 metrekare olduğuna göre daha görecek çok yerimiz var.
17: Aspen Grove'un 4 büyük yatak odası ve 4 banyosu var. Üst katta 2 ebeveyn odası bulunuyor. Keşfetmeye ne dersiniz? Sonra alt katta buluşuruz.
21: Aa, ne kadar da büyük bir oda, manzaraya bak.
16: İlk olarak yukarıdan salonu görebildiğimi fark ettim. Bence çok güzeldi. Ayrıca yukarı kattaki pencerelerden de manzarayı görebiliyorsunuz.
21: Aman tanrım, şu odanın büyüklüğüne bak.
16: Burası ebeveyn odamız olabilir.
21: Kesinlikle ebeveyn odası olmalı.
16: Çok büyük, çok geniş.
21: Çok beğendim. Tavan ve yatağın olduğu yerdeki kütükler çok güzel.
16: Balkonu da var.
21: Zemin yine halı ama istersek değiştirebiliriz tabii.
16: Evet, evet.
21: Ama bu odayı çok beğendim. Burası harika bir ebeveyn banyosu olabilir.
16: Burası kesinlikle işimizi görür. Bu kadar doğal ışık almasına da bayıldım.
21: Ben de çok beğendim.
16: Ağaçlar da görünüyor. Çok güzel bir banyo.
21: Evet. Duş çok güzel. Fayansları da beğendim.
16: Tam anlamıyla Tori ve Colin'i yansıtıyorum. Bu ebeveyn odası tam bize göre.
21: Çok güzel bir misafir odası.
16: Evet, misafir odası olabilir ama burada önemli bir detay var. Burası ebeveyn odamız olabilir.
21: Aynı şeyi ben de düşündüm ama söylemek istemedim. Çok sevimli bir banyo.
16: En beğendiğim banyo bu olabilir. Çocuklar için harika.
21: Aa, duşun fayanslarına bayıldım.
16: Lisa ile konuşmaya gidelim mi?
21: Evet, gidelim ve evin fiyatını öğrenelim.
17: Aspen Grove kütük evini beğendiniz mi?
21: Evet, gerçekten çok güzel.
16: Olumsuz yönü mahremiyetin daha az olmasıydı. Caddeye çok yakın ve arazi daha küçük ama onun dışında evdeki her şey çok güzeldi. Evin güzel tarafı da yatak odalarının uzak olmasıydı.
21: Evet.
16: Çocuklar bir tarafta, biz de diğer tarafta olacağız. Misafirler alt katta olacak. Bu açıdan bize bolca seçenek
21: evet,
16: sunuyor.
21: Evet,
17: güzel. Bunu duyduğuma sevindim.
21: Peki istedikleri fiyat ne?
17: Aspen Grove kütük evinin fiyatı 649 bin dolar.
16: Harcamayı düşündüğümüz fiyatın biraz üstünde.
17: Doğru.
16: Ama bunu anlayabilirim. Fiyatın neden yüksek olduğu anlaşılıyor.
17: Pekala, güzel.
16: Para, para, para. Ama tüm özellikleriyle çok güzel bir ev. Çok geniş, birçok sosyal aktiviteye yakın ve çok iyi durumda.
20: Tori ve Colin kendilerine en uygun evi seçmek üzere yakınlardaki bir turistik mekana gidiyor.
16: Çok güzel vakit geçirdim. Çocuklar da eğlendi. Harika bir aile haftasıydı ama şimdi ciddi bir karar vermeliyiz.
21: Evet, haklısın.
16: Overlook evi hakkında ne diyeceksin?
21: Overlook Overlook kütük evini çok beğenmiştim. Dağ manzarası harikaydı. Pencereler ve mutfak çok güzeldi. Açık konseptliydi. Beğenmediğim tarafı ebeveyn odasının küçük olmasıydı ve bir de halıyı sevemedim. Ama sorun değil, değiştirilebilir.
16: Hoşuma gitmeyen yanı dağın ücra bir köşesinde olması. Fazla izole ve kapalı bir alanda. İnsanlardan uzakta ve hiç komşu yok. Peki Sackettstown'a ne diyorsun?
21: Sackettstown'u çok beğenmiştim. Golf sahasına ve dolayısıyla golf kulübüne çok yakın.
16: İçeri girdiğim anda manzaraya hayran kaldım. Panoramik pencereleri vardı. Mutfağı çok güzeldi. Beton tezgah olmasını beğenmiştin.
21: Evet ama mutfak evin kalanından çok ayrıydı.
16: Evet, tam olarak açık konseptli değildi.
21: Doğru, değildi.
16: Peki ya Aspen Grove? Harika bir manzara, güzel bir bahçe, büyük ve geniş bir ev.
21: Ebeveyn odasını çok sevmiştim.
16: Tabii beğenirsin, kocamandı.
21: Çok genişti.
16: Yatak odalarının ayrı yerlerde olmasını da çok sevdim. Herkesin odası ayrıydı, yatak odası, banyo, hepsi ayrıydı.
21: Evet.
16: Peki beğenmediğim bir tarafı var mı?
21: Pek mahremiyet olmaması güzel değildi. Komşular vardı ve yolun tam karşısındaydı.
16: Üç kütük evde harikaydı. Hepsi sevdiğimiz özelliklere sahipti. Maalesef içlerinden birini elemeliyiz.
21: Evet.
16: Peki ne düşünüyorsun?
21: Elemeyi düşündüğüm ev Sackettstown kütük evi. Sebebi de diğerlerine göre daha eski olması.
16: Neredeyse 50 yıllıktı.
21: Evet. Çok tadilat gerekebilir.
16: Evet, haklısın. Şimdi ikinci elemeye geçiyoruz. Bu çok zor olacak.
21: Evet.
16: Aspen Grove hakkında ne düşünüyorsun?
21: Mahremiyet sorunu beni biraz düşündürüyor. Bence yeterince mahremiyet yok.
16: Ve işlek bir cadde.
21: Evet.
16: Overlook kütük evini çok sevdim. Daha izole ve oldukça korunaklı. Açık konseptli ve büyük bir şöminesi var. O evde hoşuma gitmeyen fazla bir şey olmadı.
21: Evet.
16: Hatta içlerinde en sevdiğim ev o olabilir.
21: Bence kararımızı verdik.
16: Anlaşılan sen de benimle aynı şeyi düşünüyorsun.
21: Evet. Overlook kütük evi mi?
16: Overlook kütük evi. Benim favorim orası.
21: Benim de. Çocuklara söylemek için sana
16: hemen liseyi aramalıyız.
21: Evet. Sağlığına.
16: Overlook kütük evi.
21: İşte bu kadar.
16: Sanırım kuş da aynı fikirde.
21: Evet, bence de öyle.
16: Bu bir işaret. Ben kazandım. 21.
2: Yandım.
16: 20 idi, 21 oldum.
21: Overlook kütük evinin liste fiyatı 575 bin dolardı. Biz 540 bin teklif ettik ve teklifimizi kabul ettiler.
16: Buna evde gördüğümüz tüm eşyalar dahildi. Böylece çok daha uygun bir fiyata geldi. Kütük evimizi aldığımızdan beri ailece çok güzel vakit geçiriyoruz. Sabah yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz?
4: Evet, yakındaki yürüyüş yolunda mı?
21: Çocuklar dışarıda olmaya bayılıyor. Onlar için gerçekten harika bir deneyim.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Paradon
9: Tax. Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Kalışık aşka gelmez ama aşk evim. Öyle güzel hayatımda bir gün hadi aşka gel.
13: Karadun sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aş kendini, gel aşka.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
21: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
22: Aramaya devam etmelisiniz.
21: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
17: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Kütük evlerde yaşam ilk olarak Amerikalı yerleşimcilerle başladı. Bu basit ve kutu gibi yapılar o günlerde inşaat malzemelerinin ne kadar sınırlı olduğunu yansıtıyor. Fakat artık öyle değil.
24: Oo, inanılmaz!
23: New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Apalaşların kırsalına kadar Amerika'nın her yerinde birçok insan kütük evlerin peşinde.
25: Aman tanrım.
23: Devasa kerestelerden yapılan bu unutulmaz evler,
25: vay canına,
23: katedral tarzı tavanları ve dramatik manzaralarıyla maceranın başlangıç noktası.
24: Harika.
23: Kütük evlerde yaşam başlıyor.
26: Dikkat edin.
24: Bir, iki, üç, başla.
23: Tu ve Hao, Güneybatı Oklahoma'nın çam ormanlı tepelerine taşınıyor.
0: Ben kazandım.
5: Alabalık tutmak, dinlenmek ve çocuklarımızla eğlenmek istiyoruz.
7: Çoğu aktiviteyi suda yapıyoruz. Çocuklar yüzüyor, suda oynuyor ya da kanoyla geziyoruz.
5: Suda olmaya bayılıyorlar. Buz gibi soğuk olsa da hiç fark etmiyor onlar için.
7: Peşlerinden git hadi.
23: Şu anda Texas'ın ortasında yaşayan Tu ve Hao, Oklahoma'nın Wichita bölgesinde 142.500 hektarlık bölgede doğal hayata daha yakın olmak istiyor.
7: Bence kütük ev sayesinde çocuklarımız şehirde yapamayacakları birçok şeyi yapma fırsatı bulacak. Burada bütün gün özgürce dışarıda oynayabilirler. Eviniz göl kenarında mı yoksa nehir kenarında mı olsun ha?
0: Nehir!
7: Nehir kenarında mı?
23: Bugün emlakçıları Tyler Shockley ile buluşup kütük evde onlar için önemli olan özellikleri paylaşacaklar.
8: Dallas metro bölgesinden birçok insan doğal hayata yakın olmak için buraya geliyor. Şehir hayatından uzaklaşmak için harika bir yer. Hazır gelmişken listeyi biraz daha netleştirmek istiyorum. İsteklerinizden biraz daha bahseder misiniz?
5: İki yatak odası ve çatı katı istiyoruz. En az 4 dönümlük bir arazisi olmalı.
7: Su kıyısına yakın olmalı. Metrekare açısından misafir ağırlamaya uygun olmalı.
5: Güzel bir manzarası ve dağlara erişim olmalı.
8: Peki ne kadarlık bir bütçeniz var?
5: $325,000.
8: Tamam, harika. Bence aradığınız evi bulabiliriz.
5: Güzel.
7: Pekala.
23: Tyler'ın How ve Tu'ya gösterecek birçok kütük evi var. Driftwood kütük evi ve Mountain Fork kütük evi bunlardan ikisi. Ama önce balık avlama noktası Broken Bow Gölü yakınlarındaki Deer Creek kütük evine gidiyorlar.
5: Şu ağaçlara bak, çok beğendim.
7: Gerçekten ormandayız.
8: Deer Creek kütük evi 2014'te inşa edilmiş. 5,5 dönümlük bir arazi üzerine kurulu. 130 metrekarelik bu evin 2 yatak odası ve 2 banyosu var.
5: Çok beğendim. Çok sakin görünüyor. Gerçekten çok güzel. Dereyi çok sevdim. Çocuklar buna bayılacak.
7: Evet, bir havuz oluşturmak için taşlardan set çekmişler.
8: Hadi içeri bakalım.
5: Vay canına, çatı katı da var.
7: Çok geniş bir salon.
5: Ahşap döşemeleri çok beğendim.
7: Tam anlamıyla bir kütük ev havası var. Burada hep birlikte otursak bile çok kalabalık hissedilmeyecektir.
5: Büyük bir oda ama mutfağa açılmıyor. Mutfağı göremiyorum bir türlü.
7: Evet, bu odanın büyüklüğünü sevdim ama haklısın. Mutfak ayrı bir yerde.
8: Hadi mutfağa gidelim. Açık olmasa da bence beğeneceksiniz.
7: Tyler'la konuştuğumuzda salon ve mutfağın açık konseptli olmasını istek listemize eklemiştik.
5: Çok güzelmiş.
7: Vay canına. Ama burada bu isteğimize rağmen mutfağın ayrı olmasını daha çok beğendim. Burası neredeyse bir bar gibi değil mi?
5: Evet, öyle bir tarzı var.
7: Bu yüzden evet, salonla öyle bir arada olmasına gerek yok. Burada da misafiri ağırlayabilirsin. Çocuklar diğer tarafta durur ve...
5: Yetişkinler de burada olur. Evet. Barında mı?
7: Çok farklı bir planı var ama sevdim.
8: Ebeveyn odasına bakalım mı?
7: Evet.
8: Pekala.
5: Bu oda tahminimden daha küçük.
7: Biraz dar. Gerçekten küçük.
5: Banyo diğer tarafta, yani odaya bağlı değil.
7: Ranza yatak alırsak burayı...
5: Çocuk odası mı yaparız?
7: Evet. Çocuklar burayı sevecektir çünkü alt katta istedikleri gibi koşturabilirler ve alt kat sadece onlara kalır.
8: Üst kata çıkabilirsiniz. Dışarıda buluşuruz.
5: Burası güzelmiş. Şuraya bak, çatı katından salonun bir kısmı görünüyor.
7: Evet, çok güzel. Burayı sevdim. Çocuklar için de güzel olur ama ebeveyn odasına da dönüştürebiliriz. Çatı katı manzarasını çok sevdim.
5: Banyosu çok güzel ve büyük. Alt kattaki granitin aynısı. Dolaplar da aynı. Büyüklüğü güzel. Veranda çok hoş.
7: Evet, gerçekten iyi tasarlanmış.
8: Evet, nasıl buldunuz?
7: Sosyalleşmek için ideal bir kütük ev. Sadece yeterince büyük değil.
0: Arazi ve ağaçlar çok güzel ve mahremiyet hissini çok sevdim.
7: Konumu açısından mükemmel.
0: Peki Deer Creek'in liste fiyatı nedir?
8: Bu evin fiyatı 310 bin dolar.
0: Fena değil, bütçemizin altında. Belki bir oda daha ekleyebiliriz.
8: Paul ve Tu, fiyatın bütçelerinin altında olmasına çok sevindi. Kalan parayla evi kendilerine göre değiştirebilirler.
23: Sadece 3 kilometre uzaklıktaki Driftwood kütük evi, çevredeki tepeleri ve ormanlık alanıyla ideal bir konumda.
8: Driftwood kütük evine geldik. İlk izlenimlerinizi alabilir miyim?
7: Dış görünüşünü beğendim.
8: Driftwood kütük evi 2016'da inşa edilmiş. 4 dönümlük bir arazide yaklaşık 148 metrekare. 3 yatak odası ve 2 banyosu
7: var. Harika bir kapı.
0: Evet. Evet.
7: Kapı çok güzel görünüyor.
0: Ama yol hem görülüyor hem de ses çok geliyor.
8: Bu evin eksik yönlerinden biri ama aynı zamanda göle 3 kilometre mesafedesiniz. Biraz trafik olacak ama suya çok yakın olacaksınız.
0: Göle giden yol evin önünden geçtiği için gürültülü ama aynı zamanda bölgedeki aktivitelere 5 dakika mesafede olacağız. Gölde yüzebileceğiz ve hızlı bir şekilde eve dönebileceğiz.
8: İçeri geçelim.
7: Bekle. Bakalım çalışıyor mu?
0: Bunu sevdim. Evet. Benim için biraz yüksek ama.
7: Bu kadar basit. Vay canına, burası çok farklı.
0: Tavanları çok beğendim.
7: Ahşap ayrı bir karakter katmış. Bu her kütük evde olan bir şey değildir.
0: Zeminin beton olduğunu fark ettim.
8: Daha endüstriyel ve rustik bir tarz denemişler. Odaya uymuş.
0: Beton zemine alışkın değilim ama istediğimiz gibi halı serebiliriz. Sandalyeler biraz alçak görünüyor bu arada.
8: Döndürerek ayarlayabilirsin.
0: Yükseklik ayarlanıyor
8: evet.
0: mu? Güzel. Çocuklar için eğlenceli olacaktır.
8: Evet, tüm eşyalar dahil. Mobilyalar, beyaz eşyalar ve arkada bir jacuzzi var.
0: Jacuzzi mi?
7: Harika. Buradaki tezgah alanını sevdim.
0: Burada bolca yer var. Mutfak düzeni harikaydı. Paslanmaz çelik ev aletlerini sevdim. Dolap renkleri de çok güzeldi.
7: Anladığım kadarıyla sanki burası sonradan kapatılmış.
8: Evet, üst katta çatı katı yerine 2 yatak odası
0: tamam.
8: var.
0: Tamam.
8: Ebeveyn odasına Tabii. bakalım mı?
0: Evet.
8: İlk banyonuz burada.
0: Çok güzel.
7: Seramik işçiliğini sevdim.
0: Hı hı.
7: Zemindeki taşlara ne diyorsun?
0: Görünüşünü sevdim. Rustik kütük ev temasına uyuyor bence.
8: Ebeveyn odası hemen burada.
0: Ama bu ebeveyn odası tahminimden daha küçük. Banyosu da içinde değil.
8: Evet, ayrıca zemin kattakinin aynı. Yatak odasının küçük görünme sebebi muhtemelen yatağın büyük olması. Ve orada king size bir yatak var.
0: Burası güzelmiş.
7: Alt kattaki banyodan daha büyük.
0: Zemini gördün mü?
7: Evet. Sanırım seramik ve bu da banyo için iyi bir seçenek.
0: Yatak odasına bakalım. Yüksek ve güzel bir tavanı var. Alu flexi gördün mü? Çocuk odası için fena değil.
7: Evet.
0: Yerde yuvarlanmayı seviyorlar. Bu iyi bir seçenek olacaktır.
7: Çocukların burayı çok seveceğini düşünüyorum. Pencere çok büyük ve odaya çatı kat havası katıyor.
0: Hadi diğer odaya bakalım.
7: Çok küçük. Sevimli Hı-hı. ama çok küçük.
0: Hı-hı. Bir çatı katı yok ama fazladan bir yatak odası var. 2 yatak odası yerine 3 tane olması güzel. Hadi Tyler'la konuşup fiyatını öğrenelim.
7: Tamam.
0: Güzel bir kütük ev.
7: Evet.
0: Mutfağı güzeldi. Çok genişti. Tavan yüksek ve kavisliydi. Çok beğendim. Keşke banyolar odaya bağlı olsaydı. Çatı katı yerine fazladan odası vardı. Bu sayede misafir ağırladığımızda çok yere sahip olacağız.
7: Bu evin liste fiyatı nedir?
8: Bu evin liste fiyatı 310 bin dolar.
0: Vay canına. Bu kadar ucuz olmasını beklemiyordum. Bütçemizin altında. Böylece ihtiyaçlarımıza göre değişiklikler yapacak kadar paramız kalıyor.
7: Bazı mobilyaları değiştiririz ve daha çok hoşumuza giden bir döşeme seçeriz.
0: Bunu değerlendirebiliriz.
23: Sıradaki evi gezmeden önce How ve Tu çocuklarını yakınlardaki Broken Bow Gölü'nde su bisikletiyle gezmeye götürüyor.
9: Anne!
5: Şuraya bakın, çok iyi. Bunu denemeliyiz. Buraya gelip suda oynamak onlara çok iyi geliyor.
7: Yardım lazım. Kim yardım edecek?
9: Ben!
5: Kim pedal çevirecek? Hep birlikte vakit geçirebiliyoruz ve bundan büyük bir keyif alıyoruz.
7: Devam et. Devam et.
5: Ve kardeşler birbirine sataşıp şakalaşabiliyorlar.
7: Devam et. Tüm gücünle.
5: Yapabilirsin.
23: Tyler bugün How ve Tu'ya Smithville dışında ve Mountain Fork nehrinin hemen yanında yer alan Mountain Fork kütük evini gösterecek.
5: Burası Broken Bow Gölü'ne tahmin ettiğimden daha uzakmış.
7: Oradan buraya 30 dakika mı sürdü?
8: Evet, yaklaşık 30 dakika ama bu evde her istediğinizi bulacaksınız.
5: Kütüklerin rengini sevdim.
7: Ağaçlar da çok güzel. Çok sakin bir yer.
8: Mountain Fork kütük evi 2013'te inşa edilmiş ve yaklaşık 167 metrekare. 2 yatak odası, 3 banyosu ve 2010'da inşa edilmiş ikinci bir kütük evi bulunuyor. Ve 200 dönümlük bir arazide yer alıyor.
5: Vay canına.
10: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Karışık aşka gelmez.
12: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aş kendini, gel aşka.
18: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
18: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
26: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
27: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
28: Parasının kıymetini bilenler.
29: Biziz biz.
11: Biziz.
30: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
29: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
30: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
29: Para mı kaybettirir?
30: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
30: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Howe Tool, Güneydoğu Oklahoma'da hayallerindeki kütük evi arıyor. Mountain Fork kütük evi aradıkları gibi sakin. Ancak onlar için biraz fazla büyük olabilir.
9: 200'dü.
10: Vay canına.
9: Arazisi beklediğimizden çok daha büyük. Burası bütçemize uygun mu peki? Evet.
10: Vay canına. Burası tamamen bizim arazimiz mi olacak yani?
11: Hepsi değil ama tepeden aşağısı ve biraz daha fazlası.
10: Tamam.
11: Aşağıda bir dere var. Orada balık tutup yüzebilirsiniz. ATV yolları ve ev alanları
10: yıl
11: var.
10: Yıl boyu burada kalabiliriz.
11: Kesinlikle.
10: Buradayken yüzmeye Broken Bow'a gitmek zorunda değiliz. Çocuklar derede yüzebilir.
9: Bu araziyi de değerlendiririz.
11: Pekala, içeri girelim.
10: Vay canına, çok güzel.
9: Manzaraya bak.
10: Bu geniş salonu çok beğendim.
11: Ve burası da mutfağımız.
10: Çok güzel.
9: Evye'ye bayıldım.
10: Çiftlik evi tarzı mı?
11: Evet, dövme bakırdan.
10: Vay canına, bakır çiftlik evi tarzı evye çok güzeldi. Evin rustik dekoruna uyuyor ve renk katıyor.
9: Bulaşıklarla uğraşman gerekmeyecek.
10: Orada bir bulaşık makinesi var. Bulaşıkları yıkamam.
9: Katta başka ne var?
11: Bir banyo ve ebeveyn odası var.
9: Çok küçük.
10: Küçük ama duşu da yok. İnsanlar ebeveyn odasına girmeden burayı kullanabilir. Hadi ebeveyn odasına bakalım. Burası çok güzel ve geniş.
9: Oo, yatak oldukça büyük. Hı-hı. Sıkışık da değil.
10: Yine de gayet ferah ve çok açık.
9: Evet.
10: Kapıları beğendim. Güzel ve sağlam. Büyüklüğü yeterli. Dolaplara bak. Çamaşır ve kurutma makinesi de var. Hadi çatı katına bakalım ve sonra da Tyler'a ikinci yatak odasını soralım.
9: Tyler'dan en az iki yatak odası ve bir çatı katı olan bir ev istedik. İkinci yatak odasının olmaması bizim için ciddi bir sorun.
10: Bunu pek beğenmedim.
9: Evet.
10: Biraz dar.
9: Çocuklar sevecektir ama bence biz oradan pek çıkmayız.
10: İşlevselliği ve yapısı bakımından alanı en iyi değerlendiren ev burası. Vay canına, şuraya bak. Her şeyi görebiliyorsun. Çatı katı çok geniş. Bunu sevdim. Şu yataklara bak.
9: Bence çocuklar çatı katına bayılacak. Tam bir yatakhane gibi.
10: Hadi Tyler'la konuşalım.
9: Evet, konuşalım.
10: Vay canına, şu manzaraya bak. Burası harika.
9: Dağların böyle göründüğünü fark etmemiştim.
11: Evi nasıl buldunuz?
10: Güzeldi ama bir yatak odası daha görmeyi bekliyorduk. Ama sadece bir yatak odası ve çatı katı var.
11: Evet, ve size bir sürprizim var. Bu kütük evin bir de misafir evi var.
10: Gerçekten mi?
11: Evet, evin diğer tarafında. Hadi gidelim.
10: Tamam.
11: Biraz eski.
10: Vay canına, ne güzel bir sürpriz.
9: Vay canına, burası bir yatak odasından daha fazlası.
11: Evet.
9: Bağımsız bir daire gibi.
10: Burada sadece bir yatak odası ve banyo mu var?
11: Evet, ama ufak
10: ve
11: bir mutfağı da var.
10: Tamam.
9: İkinci ev güzeldi ama ana ev kadar kaliteli değildi.
10: Tezgahlar granit değildi, laminat semin de pek istediğim gibi değildi. Vay canına, burası çok güzel.
11: Evet, Mountain Fork kütük evini beğendiniz mi?
10: Asıl ev güzeldi. Oradaki yatak odası çok büyüktü, çok beğendim. Mutfak daha büyük olabilirdi.
9: Burada ikinci bir yatak odası olsa da bunun bize göre olup olmadığından emin değilim. Bunu düşünmemiz gerekecek.
10: Peki fiyatı nedir?
11: Fiyatı 279 bin dolar.
10: Vay canına. Vay canına,
9: tüm bu arazi ve iki ev mi?
11: Evet. Ayrıca bütün eşyalar da fiyata dahil.
9: Her
10: yani
9: şey mi?
10: Yani gördüğümüz öyle her mi? Şey orada kalacak mı?
11: Evet.
10: Harika.
9: Mountain Fork kütük evi istek listemizdeki birçok şeye, hatta daha fazlasına sahip.
8: Güneydoğu Oklahoma'daki birçok kütük evi gezen Howe ve Tu, seçeneklerini bir kez daha gözden geçirmek için bölgedeki bir mekanda buluşuyor.
10: Güzel bir hafta sonu oldu.
9: Evet, eğlenceliydi. Çocuklar da eğlendi. Hı-hı. Ve tüm bu evleri gezmek harikaydı. Hı-hı. Şimdi zor bir karar vermemiz gerekiyor.
10: Deer Creek'te neleri beğendin?
9: Orada çatı katı yatak odası vardı.
10: Çok evet. Genişti. Ama orayı ebeveyn odası yapmamız gerekecek.
9: Evet.
10: Çünkü alt kattaki oda biraz küçüktü.
9: Liste fiyatı 310 bin dolar. Yine de bütçemizin altında. Oraya kolaylıkla yeni bir yatak odası ekleyebiliriz.
10: Ve mutfağı salona açılmıyordu.
9: Evet. Ama ben kat planını çok sevdim.
10: Peki ya Driftwood?
9: Bu gölün hemen yakınında. Balık tutmak için 5 dakikalık bir mesafesi var.
10: Ayrıca içerisi de harikaydı. Evet. Güzel bir şömine ve jacuzzi'si vardı.
9: Evet.
10: Otoyola o kadar yakın olmasından hoşlanmadım. Evet. Kuşları duymayı tercih ederim. Fiyatı 310 bin dolar
9: hala
10: mıydı?
9: Hala bütçemizin altında.
10: Hı-hı.
9: Mountain Fork kütük evinden bahsedelim mi?
10: Dağ manzarası muhteşemdi.
9: Evet, harikaydı.
10: Tam aradığım açık konsept salona sahipti.
9: Evet, ama yine de ikinci kütük evden emin değilim. Biraz farklıydı. Hı-hı. Yekpare değildi.
10: Ama bu arada misafir ağırlamak için daha uygun bir ortam sunuyor.
9: Sence hangisini elemeliyiz?
10: Hangisini beğenmediğimi biliyorum. Otoyolu değiştiremeyiz. Ben daha ıssız bir yer istiyorum. Bu yüzden Driftwood bize uygun değil tatlım.
9: Evet, bence de haklısın. Otoyol konusunda bir şey yapmalıyız. Öyleyse onu elelim.
10: Evet.
9: Tamam.
10: Geriye Deer Creek ve Mountain Fork kalıyor.
9: Zor bir karar vermemiz gerekiyor. Deer Creek'te neleri sevdin?
10: İçini, ahşap döşemeleri çok sevdim. Tek sorun istediğimiz iki yatak odası ve çatı katına sahip olmaması. Bir yatak odası
9: evet,
10: eksik.
9: Evet, kat planını gerçekten çok sevdim. Mutfak tarafı...
10: Sanırım ben yine de açık olmasını tercih ederim. Mountain Fork'un liste fiyatı 279 bin dolardı. Harika bir fiyat. Bütçemizin çok altında. Mountain Fork'un kocaman bir odun ateşi çukuru vardı.
9: Evet. Ve 202 dönümdü.
10: Evet, bu bir gerçek. Orada yapacak çok şey var. Çoğunlukla alabalık avlamak yerine evde durup Broken Bow Gölü'ne gitmeden Mountain Fork manzarasının tadını çıkartabiliriz.
9: Evet.
10: Bence ne istediğimizi gayet iyi biliyoruz. Özellikle de fiyat konusunda.
9: Evet.
10: Onunla boy ölçüşemezler. Ben Mountain Fork'u seçiyorum.
9: Tamam. Beni de ikna ettin.
10: Mountain Fork'u seçtik. Sağlığına.
9: Tyler'a ve çocuklara haber verelim.
10: İyi fikir. İşte geliyorlar.
0: 2 ay sonra.
9: Tanrım, Mad Max ve Thunderdome gibi. Mountain Fork kütük evinin fiyatı 279 bin dolardı. Ufak bir teklif savaşı yaşandı.
10: Ve 300 bin dolara biz aldık. Yine de bütçemizi aşmadık.
9: Tamamlayınca ateş başında toplanalım. Mountain Fork'taki hayatımız öncekine göre çok farklı.
10: Çocuklar elektronik aletlerden uzakta dışarı çıkıyorlar.
9: Sabahları kendi başlarına saat 7'de kalkıyorlar ve bir şeylerle uğraşmaya bayılıyorlar.
10: Ayakta mı duracak?
9: Evet.
2: Sumo güreşi yapıyorlar.
10: Her şey harika. Herkes çok keyif alıyor.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
15: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
15: Tekrar söylememe gerek var mı?
17: Otel mi? Trivago.
18: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
19: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
20: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
21: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
22: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
23: Tam o anda biliyor.
24: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
25: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
26: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
27: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
28: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
29: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
30: Şimdi plana göre ilerliyoruz.
31: Mega terasların yeni bölümünde.
30: Dikkat et.
31: Garth ve Jason Texas'ın ilk mega terasını inşa etmek için yola çıktılar.
30: Harika bir iş yapacağız.
31: Evin alanını 2 katına çıkarmayı hedefliyorlar.
30: Texas'ta her şey çok büyük.
31: Colorado'dan taşınacak malzemeler Texas'ın kavurucu sıcağına dayanabilecek mi?
30: Çok yorulduk. Normalde 2-3 saat süren işin süresi sıcak yüzünden uzuyor.
31: 325 bin dolar harcanacak devasa terasın inşasını yapmak sınırları zorlayacağı benziyor.
32: Aman tanrım, bayıldım.
33: Evet, başlıyoruz. Herkes canlansın bakalım.
31: Arka bahçeyi yenilemek zor bir iştir. Ekip sınırları zorlamaya devam ediyor.
30: Sıcak bir günde çalışmak gibisi yok.
34: Evden ne gelir?
31: Havayla baş etmeye çalışıyorlar.
35: Buranın kaplamasını bitiremezsek tüm ev su içinde kalır.
31: Şimdiye dek yapılan en mükemmel terası inşa etmek için.
32: Tanrım, buna bayıldım.
31: Karşınızda mega teraslar.
36: Teras yenilendikten sonra her şey çok daha güzel olacak.
32: Sabırsızlanıyorum.
31: Ellie, ebeveynleri Diane ile Dan'in Hillsboro, Texas'taki evlerinde rahat bir yaşam sürmesini istiyor.
36: Bu eve yeni bir teras gerek. Annem ve babam bizim için çok çalıştı. Artık bu evde rahat bir yaşam sürmelerini istiyorum.
31: Ancak şu anda arka taraftaki veranda iş görmez halde.
5: Terasımız biraz küçük ve batıya dönük olduğundan sürekli güneş alıyor. Her zaman çok sıcak oluyor.
32: Sıcak yüzünden dışarıda oturma şansımız olmuyor.
31: Kullanışlı yanları da var tabii.
5: Mutfak ve bu güzel şöminenin bulunduğu harika bir alanımız var.
36: Annem güzel fosil parçalarıyla döşeli şömineleri sever. Bu fosiller babasına aitmiş, onun için manevi değeri var.
32: Bu alanı genişletebilirsek dışarıda fazla vakit geçirebiliriz.
5: İstediğimiz gibi yenilenince burada vakit geçirmek keyifli olacaktır.
36: Çevredeki en iyi mülklerden biri burası ve ailem için en iyi terasın yapılmasını istiyorum.
30: Aile evlerine mega bir teras yapılmasını istiyor ve bu kesinlikle harika bir fikir.
31: Biri araba yolculuğu mu dedi? Garth ve ekibi yola çıkıyor. Ve Colorado, Texas arası yaklaşık 2000 kilometre süren yolculuktan sonra ekip buradaki ilk mega terası inşa etmeye hazırlanıyor.
30: Bahçe kocaman olmasına rağmen kullanışlı bir halde değil. Bu yüzden her zaman kullandığım parçaları Colorado'dan getirdim ve şimdi burayı baştan yaratacağız. Öncelikle normalde 900 metrekare olan alanı 2200 metrekareye genişleterek işe başlıyoruz. Ve tepedeki çatının boyutunu 4'e çıkaracağız. Yukarıdaki terası da genişleteceğiz ve aşağıya daha rahat geçebilmek için bir merdiven ekleyeceğiz. Burada bakımı kolay olduğundan porselen fayans kullandım. Ama bu porselen tahta görünümü veriyor. Orijinal şömine yerinde kalacak. Fakat yuvarlak bir yemek barı ekleyeceğiz. Televizyon da olacak. Onun yanında şöminenin yanında bir oturma alanı olacak. Son olarak bir spa havuzu ekleyeceğiz. Ve 325 bin dolarlık mega terasımız. Bence gerçekten çok harika bir şey olacak. Texas'ı beğendin mi?
0: Evet. Eski yaptığı işlerle kıyaslandığında Jason ve ekibi için bu teras kolay bir iş.
1: Bugünkü hedefim terastan kurtulmak, ardından çatıdan kurtulacağız. Zamanım kalırsa da çatının kirişlerini yukarı taşımak istiyorum. Dikkat et.
0: İki saat süren ön çalışma sonrasında Texas'ın sıcağı sorun yaratmaya başlıyor.
1: Bence Colorado'da sıcağa alışkın olmadığımız için sorun yaşıyoruz. Texas'a daha önce hiç gelmemiştim. Şu an saat sabahın 10'u ve hava şimdiden 25 dereceyi geçmiş durumda. Ana terasın bir kısmını hallettik. Ekibin kalan kısmıyla beraber çatıya geçtik. Evet.
0: Çatının orijinal hali yaklaşık 3 metreydi. Yeni haliyle bu alan 2'ye katlanacak. Kolonların düzgün bir şekilde yerleştirilmesi bu nedenle önemli.
1: İşte tam burayı korumamız gereken asıl yer burası. Kolonların içerisinde fosil parçaları bulunuyor. Bu yüzden her şeyi yerle bir etmemiz söz konusu değil. Dikkatli bir şekilde çalışmamız gerek. Öncelikle bu parçaları söküp bir kenara alacağız.
0: 15'e 20 boyutundaki kirişlerden çatının iskeleti oluşturuldu. Kirişlerin uzunluğu 5 ila 6 metre aralığında ve her biri yaklaşık 70 kilo ağırlığında.
2: Bana ver.
0: 35 derece sıcağın altında, %90 oranındaki nem yüzünden ekip zorlanıyor.
2: Şimdi.
1: Herkes çok yoruldu. Hava aşırı sıcak ve boğucu.
2: Son ahşap vidaları da yerine koyduk. Evet, her şey istediğimiz gibi gidiyor.
1: Benim hedefim bugün her şeye başlamaktı. Bütün kirişleri çıkardık.
2: Harika.
1: Ekipçe harika iş çıkardık ve bugünlük işimiz bitti.
0: Ertesi gün havanın daha sıcak olacağını öğrenen Jason ve ekibi yeni bir yöntem seçiyor.
1: Sıcak havadan etkilenmemek için sabah 6'da çalışmaya başladık.
0: Bugünkü planda terasın üst kısmını genişletmek var. Jason ve ekibi 168 metrekarelik alanı 300 metrekareye çıkartmayı hedefliyor. Güneş ışınları ağaçların tepelerine ulaşmaya başladıktan sonra çelik çerçevenin üzerini keresteyle kaplamak tam anlamıyla dayanılmaz bir hale geliyor.
1: Çatıyı kaplamaya çalışıyoruz ama güneş resmen yakıp kavuruyor. Herkes bunalmış durumda. 2-3 saatimizi alan bir iş bile 5 saat sürüyor. Bu da zamanımızı çalıyor.
0: Öğle vaktine doğru çatı tamamlanıyor. Ekip Texas'ın sıcak havasına karşı bir zafer kazanmış edasıyla bugünün işini noktalıyor. Ama her şeyin tamamlanması için daha 2 ay var.
1: Sıcağa hiç hazır değiliz. Konuşmuştuk, hiç sorun olmaz. Sıcak bizi durduramaz demiştik ama sıcak bize meydan okuyor. Sanırım bu işteki en büyük zorluk sıcak. Kesinlikle sıcak olacak.
0: Texas'ın iklimi zemin yapımını zorlaştırıyor.
30: Porselen fayansların sıcaktan çatlamasını istemiyoruz.
0: Peki havanların ağırlığı aile yadigarı fosillere zarar verecek mi?
1: Bunu yapma mümkün değil.
0: Hillsboro, Texas'a gelen mega teraslar ekibi bir süre öldürücü sıcakla boğuştuktan sonra sıcak hava zamanla etkisini kaybediyor.
1: Texas'ın en sıcak günlerini geride bıraktık. Bugün hava 26 derece.
0: Terasın üst kısmının ve merdivenlerin inşası bitti. Veranda başlangıçtaki halinin 4 katına ulaştı. Son olarak çatı tamamlandı. Damgalı beton verandayla artık kapalı alan mutfağa bağlandı. Bugün ateş çukuruyla çukurun çevresindeki oturma alanına başlanacak ve ana terasa fayans döşenecek.
1: Texas alışkın olmadığımız bir yer burası. Bize oldukça yabancı, iklimini bilmiyoruz ve işimizi riske atmak istemediğimizden burada yaşayan bir uzmandan yardım almaya karar verdik. Ve sorun varsa bunu başlatın
0: ve merdivenlerin inşası bitti. Veranda başlangıçtaki halinin 4 katına ulaştı. Son olarak çatı tamamlandı.
31: Damgalı beton verandayla artık kapalı alan mutfağa bağlandı. Bugün ateş çukuruyla çukurun çevresindeki oturma alanına başlanacak ve ana terasa fayans döşenecek.
1: Texas alışkın olmadığımız bir yer bu.

0: Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Porselen fayanslar hem sıcağa hem de soğuğa dayanıklı.
1: Bu porselen fayans soğukta donmaz, yani bu sayede suyu emmez, soğuk havalarda da donmayacaktır.
0: Ancak yapının tepesine porselen fayans döşemek başka bir sorunu daha ortaya çıkarıyor.
2: Beton genişler ve buruşur. Porselen bunu yapmaz. Bu yüzden porselen fayansın parçalanmasını istemiyoruz. Elimdeki kauçuk membran parça bu riski ortadan kaldıracak.
0: Bu kauçuk parçanın bir işlevi daha var. Nemi de engelliyor.
3: Şimdi sırada bariyeri yerleştirmek var.
0: Sabit durmayan bariyer, iki katmanı birbirinden ayırarak betonun genişlemesine ve daralmasına izin veriyor. Porselen de bu sayede kırılmayacak.
2: Dan ve Diane çiftinin hiçbir zaman terasta sorun yaşamaması için gerekli sistemi böylece kurmuş olduk.

0: Taş ustası Eddie Hillsborough'da yaşıyor ve bu terası yakından tanıyor. 12 yıl önce aile yadigarı fosilleri buraya yerleştiren kendisiydi.
1: Pulları ve ağzını görüyor musun? Bu fosil prehistorik bir balığa ya da kertenkeleye ait olmalı.
0: Kendisinden geri kalan fosil parçalarını ateş çukuruna ve oturma alanına yerleştirmesi istenen Eddie, dejavu yaşıyor.
2: Senin sihirli dokunuşların çok ünlü.
0: Eddie'nin duvar ustaları, verandanın çevresine 4 metre yüksekliğinde bir oturma alanıyla 1 metrelik ateş çukuru inşa edecek. Var olan şömineyle uyumlu olması için buraya uygun bir kireç taşı seçildi.
1: Önce aşağı alan üzerinde yoğunlaşacağız. Sonra sırayla üst kısma doğru çıkacağız.
0: Ateş çukurunun şeklini oluşturmak ve temelini kurmak oldukça basit bir iş. Ancak fosilleri yerleştirmek ustalık işi.
3: Burayı yeniden inşa ederken yetenekli insanlara ihtiyacımız var çünkü son dokunuşları onlar yapmalı. Bunun altından kalkmanız mümkün değil. Asıl işin ustaları fosilleri taşın içerisine yerleştiriyor ve şimdiden mükemmel görünüyor. Bu benim yapabileceğim bir şey değil. Doğru kişiyi çağırmışız.
0: Duvar ve fayans işinin kuruması için beklemek gerekiyor. Bu yüzden işe ara verdiler. Aradan sonra 30 metre yüksekliğindeki çelik merdiven sistemi olay yerine ulaşıyor. Bugün hava kuru. Bu yüzden vakit kaybetmeden korkulukları yerine yerleştirmeye başlıyorlar.
3: Neme dayanıklı bir üründen bahsediyoruz ve bunu yerleştirdikten sonra hepsini kaynak yaparak birbirine bağlayacağız. Mükemmel bir iş çıkartacağımıza eminim, kesinlikle.
4: Tamam, işte böyle.
0: Bu sırada bir sorun gün yüzüne çıkıyor.
2: Fayansın böyle duracağını düşünemedik.
0: Trabzan direkleri üzerine geleceği zemine göre ölçülerek yapılmıştı. Ancak yine de direkler burası için fazla uzun.
5: Böyle olacağını söylemiş olmam lazım.
2: Direk yaklaşık 1,5 santim yana yatacak.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros hepinize
8: iyi gelecek. Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
11: Yakıt alacağız, yine yandık.
12: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
13: hadi. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Hey!

0: Aman tanrım.
1: Richard Hammond'ın Atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
2: Ay çok kötü kokuyor.
3: Yok, koku değil.
4: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
5: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
6: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
7: Gencecik adamlarsınız ya.
8: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
9: Ter kalacağız bunlara.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hillsborough'daki evin çelik trabzanlarının yapımında bir ölçüm hatası yapıldı.
1: Direk yaklaşık 1,5 santim yana yatacak.
0: Trabzan direği altına gireceği fayansa göre ölçülmüştü.
2: Böyle olacağını söylemiş olmam lazım.
1: Büyük ihtimalle dedin ve ben unuttum.
2: O zaman yerinden çıkaralım ve fazlalık kısmı direkten kesip çıkaralım.
1: Bence de fazla gelen kısmı keserim, sonra da yeniden kaynak yapıp birleştirelim. Sorunu çözeriz. İyi ki bugün denemeye karar verdik.
2: Sıcak ve soğuk havadan korunmak için kullandığımız yöntem çok yönlü. Şimdi üzerine boyayacağız ve buradaki işimiz bitti.
0: 1,5 aylık çalışmanın ardından 325 bin dolar harcanan mega teras bir hafta içerisinde tamamlanacak. Duvar işçiliği bitmek üzere. Tavanın lamba ve zıvana parçaları takıldı. Toz boyalı trabzanlar merdivene ve terasın üst kısmına yerleştirildi. Bu mega terasta olmayacak tek şey yağmur borusu. Diyen daha doğal bir görünüm istediği için yağmur borusu yapılmadı. Bu nedenle Eddie yağmur suyunu hapsedecek minik bir su çanağı tasarladı.
2: Ev boru görüntüsü olmadan su çanağı ile doğal bir görünüm kazandı. Eddie mükemmel bir iş çıkardı. Yağmur oluktan düşecek, oradan da bahçedeki su çanağına birikecek. Bugün eğlenceli malzemeler geliyor, heyecanlıyız.
0: Önce yaklaşık 4000 litrelik spa havuzu getiriliyor. 4 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğinde. Havuzun boş ağırlığı bile tam 900 kilo.
3: Texas'ta her şey 2 kat daha büyük.
4: Oldu. Yavaşça yere bırakın.
3: Spa havuzu koymak istedim. Çünkü havuz hem hava çok sıcak olduğunda rahatlamak hem de egzersiz yapmak için oldukça kullanışlı olacaktır.
0: 900 kilo ağırlığına rağmen taşımada hiçbir sorun çıkmadı.
5: Piramitleri inşa eder gibi boruyu tepeye yerleştireceğiz.
0: Kamyondan taşınıp yerine konan spa havuzu çapı 5 santimetrelik PVC borularla taşınıyor.
2: Vince ihtiyacımız yok çünkü insan gücüyle halledebileceğimizi düşünüyoruz. Boruların özelliği şu ki taşıdığı yükü eşit olarak verandaya dağıtır. Bu yüzden üzerinde çatlak olur diye endişelenmemize gerek kalmadı. Üzeri pürüzsüz bir plastik ve böylece kıvrılacak, hiç sorun çıkartmayacak ve burası için yeterli olacak.
5: Hadi. Devam, tamam. Tuttum. Şimdi önce şu tarafı ilerleyelim.
0: Borular yaklaşık 1 ton ağırlığındaki havuzun en az sürtünmeyle kayarak hareket etmesine olanak tanıyor.
5: Yere bırakıyoruz. Ayaklarınıza dikkat edin. Bırakıyoruz. İşte oldu.
0: Geriye sadece havuzu suyla doldurmak kaldı. Bu havuz, Texas'ın boğucu sıcağından kaçmak için mükemmel bir nokta.
5: Harika oldu.
0: Bu mega terasın 1 değil, 2 değil, tam 3 tane şömine detayı bulunuyor. Bunlardan ilki zaten mevcut olan şömine. İkincisi, yaklaşık 1,5 metre genişliğindeki ateş çukuru. Üçüncüsü ise oturma alanının bir köşesine konan 16 metre uzunluğundaki büyük ateş çukuru. Son bir adım kaldı, gaz hattını bağlamak.
3: Harika görünüyor. Bunu deneyeceğim için gerçekten çok heyecanlıyım. Hadi bakalım.
0: Bir sürü minik detayın halledilmesi gerekiyor ve Gart'ın yardımıyla işler hızlanabilir.
3: İşte başlıyorum.
1: Harikasın Gart. Böyle devam et. Şimdi gördüğün deliğe takman lazım. Her şey birbirine bağlı durumda.
3: Oldu sanırım. Bakalım nasılmış. Çakmağını aldım. Oho! Nasıl oldu?
1: Bence mükemmel görünüyor.
3: Ben de beğendim.
6: Bu çok ağırmış.
3: Tamam, şuraya koyalım.
6: Direğin olduğu yere koyuyoruz o zaman.
0: Bu terasa biraz otantik bir hava katmak için mesket ağacından faydalanıyorlar.
3: Mesket ağacından yapılan mutfak tezgahları burada çok ünlü.
6: Öyle.
0: Bu teras mega bir yapı olacaksa burayı bir sonraki seviyeye taşımak gerekiyor.
3: Buraya turkuaz taşı ve bakır ekleyerek son dokunuşu da siz yaptınız.
0: Bu mesket tezgahının içerisine Güney Texas'ın madenlerinden elde edilen turkuaz taşı ve bakır eklendi.
3: Bahsettiğin turkuaz taşı buydu yani. Bir çeşit damarlı görünüm yaratıyor demiştin.
6: Evet efendim. Aslında üstü düz reçine. Eklediğimiz taşlarla tezgah daha sağlam ve sert bir hale geldi. Tahtanın bu güzel görünümünü elde ettik ve bu detaylarıyla bir bütün haline geldi. Hadi Jay, hazır mısın?
3: Tam istediğim gibi. Bayıldım. Projeye Texas'tan bir parça katmış oldunuz. Çok güzel.
7: Aman Tanrım.
3: Beğendiniz mi?
7: Çok değişmiş. O kadar değişmiş ki sanki başka bir evdeyim.
0: Harika bir tasarımla evinizin dış mekanını değiştirmek için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Texas, Hillsborough'da yaşayan Diane ve Dan çiftine devasa bir teras inşa etmek için Gart ve ekibi Colorado'dan yola çıktı ve Texas'ta hemen çalışmaya başladılar. Kendilerine verilen 325 bin dolar bütçeyle Gart, Dan ve Dien çiftine sıcak havaya maruz kalmadan vakit geçirebilecekleri lüks detaylarla donanımlı bir teras tasarladı.
3: Terası harika bir hale getirdik. Her şeyi tamamladık. Burayı kocaman bir alana dönüştürdük ve bence ailece buraya bayılacaklar.
7: Aman Tanrım!
8: Vay canına.
7: Şuraya bakın. Gerçekten
9: burası harika olmuş.
8: Çok güzel.
3: Çok değişmiş mi?
7: Çok güzel. Nasıl? Bayıldım.
3: Küçük çatı üzerinde çalıştık ve
7: harikasınız.
3: Evet. Bu alanı olabildiğince genişlettik.
7: Son halinin böyle olacağını hayal etmemiştik. Gözlerime inanamıyorum.
8: Tek kelime yine şahane.
0: Yenilenmeden önce bu alana sadece bir masa sığıyordu. Burası tam 4 kat genişledi.
3: Artık şöminenin etrafında vakit geçirebileceğiniz bir alan var.
8: İşte bu harika olmuş.
7: Çatı katının üstü tamamen açılmış. Bu halini çok sevdim. Güzel bir hava katmış. Babamdan kalan değerli fosil kalıntılarının hemen göz önünde olmasını çok sevdim.
9: Dünyanın 4 bir yanından gelen fosiller ne kadar hoş duruyor.
3: Buraya tek bir şöminenin yetmeyeceğini düşündük. O yüzden gazla çalışan bir şömine daha yaptık. İstediğinizde çalıştırabilirsiniz. Oldukça kolay yanıyor.
7: Hemen yanıyor deme.
3: Evet.
7: İşçiliğe, ışıklandırmaya bayıldım.
3: Herkesin beğeneceğini biliyordum.
7: Evet, gerçekten.
3: Buna sevindim. Göstermek istediğim başka bir şey daha var.
0: Kullanılmayan alana güzel bir tezgah konuldu. Böylece kullanışlı bir hale geldi.
3: Görmenizi istediğim şey işte bu tezgah. Turkuaz taşı ve bakır detaylar tezgaha ayrı bir hava katıyor.
7: Aa, ne kadar güzel görünüyor.
9: Sanat eseri gibi.
7: Mesket ağacı sanırım. Bu bölgede yaygın olan ağacı tezgah olarak kullanman çok hoş bir detay.
3: Buranın sıcak olduğunu da unutmadım tabii. Sıra bunda. Diyen basar mısın? Güneşten korunmanız için bir şeyler düşündük.
7: Bu inanılmaz.
9: Vay canına.
8: Vay canına.
9: Çok güzel. Bayıldım.
3: Televizyonda izleyebilirsiniz. Buraya evet, uzanıp öyle. Dinlenebilirsiniz.
8: Ayaklarımı uzatıp maçları burada izlerim artık.
9: Sanırım babam çok buradan güzel. Hiç ayrılmaz artık.
7: Harika. Evet, hep burada.
3: Senin için yaptığımız terası göstermek istiyorum şimdi.
0: Eski terasın üst katı ana verandaya bağlı değildi. Bu nedenle işlevsiz bir haldeydi. Yenilendikten sonra 3 kat daha genişletildi. Merdivenle birlikte oturma alanına bağlanmış oldu.
7: Vay canına.
8: Vay canına, istediğimiz her şeyi düşünmüşsünüz. Çok güzel.
3: İhtiyaç duyduğunu düşünerek sana ekstra alan yarattık.
7: Esinti eşliğinde keyifli vakit geçirebiliriz.
3: Texas'ın çok sıcak olduğunu düşünerek terasta bu kaplamayı kullanmayı tercih ettik. Sıcaktan etkilenmiyor. Bu yüzden çıplak ayakta bile rahatça dolaşabilirsiniz. Tahta gibi ısınmayacak.
8: Tam bana göre. Artık sürekli burada takılırım.
3: Hadi bir de spa alanına bakalım.
7: Olur.
0: Şömine ile veranda arasında kalan alan kullanılmıyordu. Artık burada ailenin keyifle vakit geçirebileceği bir havuz ve ateş çukuru bulunuyor.
3: Bunaltıcı havalarda bu havuzda keyifle dinlenebilirsiniz.
7: Göründüğünden daha derin, bunu sevdim. Sadece jacuzzi değil, aynı zamanda spa.
3: Buradaki verandanızın eski hali güzeldi ama biraz boş gibiydi. Bunu düşünerek alanı genişlettik. Verandaya bu spa havuzunu ekledik. Ayrıca akşamları bu şöminenin etrafında oturup vakit geçirebileceğiniz bir alan daha var.
8: Oturma alanı harika olmuş. Birlikte ateşin keyfini çıkaracağız. Arkadaşlarımızı çağırıp sohbet edeceğiz burada.
7: Burayı çok kullanışlı bir hale getirdiniz. Kocaman bir alanımız var. Her detayına bayıldık. Ömür boyu keyifle kullanırız.
9: Annemi ve babamı burayı değiştirmeye ikna ettiğim için çok mutluyum. Bu terası yıllar boyu keyifle kullanacaklarına eminim.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
11: Sigortam Net. Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
12: Tabii.
13: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
8: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanacak.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: İnternetten de suç mu işlenirmiş abi?
14: Kesinlikle abi.
13: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
14: Kalp gönder kalp.
15: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi?
16: Güzel.

0: Mega Terasların bu bölümünde. Colorado'daki bir teras bütün olmazsa olmazlar katılarak yapılacak.
1: Aklınıza ne gelirse mevcut ama inşa etmesi zor olacak.
0: Ama buzlu bir yolda malzeme taşımanın imkansız olduğunu göreceğiz.
2: Kamyon kaydı.
0: İnşaat ekibi imkansızı başarmak için cesaretine ve kaslarına güvenecek.
3: Kirişi uzatın.
4: Durmayacağız.
3: Oldu.
0: $375,000'lık bu dağ evi başyapıtının inşasında Mega Teras ekibini hiçbir şey durduramayacak.
5: Aman tanrım.
3: İnanılmaz.
5: Müthiş.
6: Winch geliyor beyler. Hadi gayret.
0: Açık hava mekanlarında devrim yaratmak hiç kolay değildir. Ekibimiz sınırları zorluyor.
7: Bir amaca teras yapmak gibisi yok.
8: Biz de onu yapıyoruz.
0: Doğayla mücadele ediyor.
9: Üstünü örtmezsek bütün ev su altında kalacak.
0: Bugüne kadar ki en olağanüstü terasları inşa ediyorlar.
5: Tanrım, buna bayıldım.
0: Mega teraslar başlıyor. Tim, Michel ve kızları Faith, Colorado'da kartpostal gibi güzel bir dağ yamacında yaşıyorlar.
5: Biz dağları çok seviyoruz. Burası güzel ve huzurlu. Açık havada yaşamaya bayılıyoruz.
0: Ama evlerindeki bölünmüş teras, köfte pişirmenin eğlencesini öldürüyor.
5: Evimizde bir ön teras, bir de arka teras var ama aralarında bir bağlantı yok.
3: Terasların işlevi yok. Bağlantıları yok. İkisini birbirine bağlama imkanımız yok. Burası çok dar.
5: Yeni terası bekliyoruz.
3: Yenisi müthiş olacak.
7: Burası müthiş bir arazi. Yapacağımız mega teras ev sahibinin araziden tam yararlanmasına imkan verecek.
0: Tasarımcı Clint $375,000'lık bir bütçeyle kendisi için isteyebileceği bir teras hayal etti.
10: Bu tasarımda bir terasa koymak için aklıma gelen her şey var. Sağ tarafta dev gibi bir şömine olacak. Kocaman alevler yanacak. Sol tarafta son teknoloji bir açık hava mutfağı ve piyasanın en iyi mangalı bulunacak. Güzel bir granit tezgah ve bir sürü bar sandalyesi olacak. Bütün bu yaşam alanını katlanır, cam sistemimizle kapatacağız. Evin kuzey tarafında bir başka mega teras olacak. Sol tarafta en az 8 kişinin yararlanabileceği 1,5 metrelik bir açık şömine göreceksiniz. Şöminenin solunda 3 metreye 2,5 metrelik bir jacuzzi olacak. Onun arkasında evin rengiyle uyumlu boyanmış bir çardak bulunacak. Çok ince ayrıntılarla işlenmiş olacak, muhteşem görünecek. Bu tasarımda sonuna kadar gittim, ben bayıldım. Umarım ev sahibi de beğenir.
0: Michel ve Tim'in evleri 400 metrelik bir toprak yolun sonunda bulunuyor. Kış yaklaştığı için işin şakası yok.
5: Yolumuz çok dik ve kenarlarında yuvarlanabileceğiniz hendekler var. Ekip için endişeliyim.
1: İki testere getirin ki kesmeye başlayalım.
0: Ama hiç kimse Jason'a kışın inşaat yönetme konusunu anlatmadı.
1: Amacımız kar bulmadan önce yapabileceğimiz kadar çok iyi iş yapmak. Bugün eski terası yıkacağız. Yani terasın iskelet kısmını kurmaya başlayacağız. Bu çok büyük bir iş ve inşa etmesi oldukça zor olacak.
2: Evet.
0: Yeni terasın iskeletini kurmak için 2 milimlik 4 ton çelik lazım. Kutu kirişlerin boyu 7,5 metre. Her biri 113 kilo geliyor. Elemanlar ön terasın iskeletini kurmak için 12 kirişi 24 bağlantı noktasına omuzlarında çıkaracak.
3: Kirişi uzatın. Biraz bize doğru gelin. Tamam, şimdi itin. Şimdi oldu.
0: Çelik kutu kirişler ahşap kirişlere kıyasla daha güçlüdür ve aşınmaya karşı daha dayanıklıdır.
3: Şimdi yerine oturtacağız. Gidebildiği kadar itiyoruz. Oluyor.
9: Oldu, böyle iyi, evet. Evet, ötekileri getirin.
3: Kirişleri getirin.
0: ...19 metrekarelik terası destekleyen bu kutu kirişlerin toplam uzunluğu 800 metre.
3: Tamam.
1: Terasın iskeleti dediğimiz yapıyı bitirdik. Kar gelmeden önce bir şekilde bu duvarı örebilir ve bu çatıyı kurabilirsem sorun yaşamayız. Conifer mevkiindeyiz. Kar yağdı ama daha da fazlası yağacak. Ev sahibinin ısınma faturası artmak üzere. Evin salon duvarına başladık ve onu tamamen yıkıyoruz.
0: Mega teras için mevcut duvara büyük değişiklik gerekiyor. Ekip 5 metre geniş, 3 metre yüksek yeni bir kapı inşa ediyor. Ayrıca yeni çatı 7 metre daha uzatılıyor.
1: Yeni çatı kirişlerini yerleştirmek için duvarı baştan yapmamız gerekiyor.
9: İçerisi soğudu mu?
0: Teras güneş görüyor ama eve gelen virajlı yol, uzun çam ağaçlarının gölgesinde buz kaplı bir halde duruyor.
1: Yolun şu anki durumu inşaat süresinde bundan daha iyi olmayacak. Bundan daha kötü olacak.
0: İnşaatın ilerlemesi günlük malzeme teminine bağlı.
1: Bir vinç ve onun yanında kirişlerim geliyor.
0: Bugünkü teslimatın içinde çatıya ait 5 devasa kiriş ve onları kaldıracak olan bir vinç var.
1: Kirişlerin her birinin genişliği 17 santime 42 santim.
9: Evet, hepsi
1: İki
9: çok ağır.
1: İki tanesi 6 metre boyunda, iki tanesi ise 8 metre boyunda. Bunları vinçle kaldıracağız. Hepsi çok ağır. Vinç olmadan kesinlikle olmaz.
7: Vinci bekliyoruz.
9: Vinç'in sesini duyuyorum.
1: Vinç'imiz yukarı geliyor. Baksana, vinç yukarı gelemiyor. Sürücü orada kalmış olabilir.
0: Yokuşun dikliği kamyonun frenlerine fazla ağır geldi.
1: Şöyle bir şey oldu çocuklar. Vinç operatörü yokuşu tırmanamadı. Tırmanış esnasında bir fren hortumunu patlattı. B planını uygulamamız gerekiyor.
0: Colorado Conifer'dayız.
1: Sürücü orada kalmış olabilir.
0: 5 devasa çatı kirişini kaldırmak için gelen vinç, buzlu dağ yolunu tırmanmayı başaramadı.
1: Kamyon yokuşu tırmanamadı. O esnada bir fren hortumunu patlattı.
0: Ama mega teraslar ekibi pes etmez.
1: B planını uygulamamız gerekiyor. Aşağı ineceğiz ve çatı kirişlerini omuzlarımızda taşıyacağız. İşi elemanlar yapacak.
9: Durmayacağız.
0: Elemanlar ortaçağ savaşlarındaki koçbaşı yöntemini uyguluyorlar. Her biri 300 ila 400 kilo arasında değişen 5 kirişin 4'ünü elde taşıyorlar.
1: Bunlar yapıştırma tabakalı ahşap kirişler.
9: 1, 2, 3. Tamam, kaldırıyoruz. 1, 2, 3. Devam edin hadi. Tamam oldu. Kaldır, kaldır, devam et.
1: Okay, go. Tamam, kaldır.
4: We're there.
9: Oldu.
1: Aferin çocuklar.
0: 1,5 tonluk bir ağırlık çalışmasının ardından...
9: Hala nefes nefeseyim.
0: Kirişler... Yeni kapalı terasın çerçevesini meydana getirdi.
1: Elemanlarla gurur duyuyorum. Vinç olmadan hiç yavaşlamadılar. Kesinlikle gurur duyuyorum.
0: Kış şartlarının zorluğu, Jason'ın dehasını gündelik sınayan bir sınava dönüştürdü.
1: Vinci yukarı getiremediğiniz için kirişleri kiriş asansörü dediğimiz aletle kaldıracağız. Kiriş asansörü benim elle kullandığım ve kirişleri yavaşça kaldırdığım bir düzenektir.
0: Kirişler teras zemininden 6 metre yükseğe yerleştiriliyor. Mahya kirişi çatının en yüksek noktasından 7 metre dışa uzanacak ve yeni çatının omurgası olacak.
1: Kirişi getirin bana. En yukarı kaldıracağız. Tamam. Hazır.
0: Kiriş asansörü 590 kilo ağırlık kaldırabilir.
1: Yük kaldırmayacağız, sadece dengeleyeceğiz.
0: Kirişin tüm ağırlığını asansör taşıyor. Ekibin görevi ise kirişin düşmesini engellemek.
1: 42 santim geniş bir kiriş her an devrilebilir. Çatala oturduğundan emin olun.
0: Şimdi kirişin 180 santim daha kaldırılması ve yerine oturtulması gerekiyor.
1: Bu yöne çevirmeye başlayacağız. 1, 2, 3, yavaş, yavaş. Bekleyin.
7: Dengeleyin, az kaldı.
8: Mert'e denk getirelim.
7: Evet, döndürün.
0: Çatı merteği zeminle en yüksek nokta arasındaki dikey destek kirişidir.
8: Oldu.
1: Sıkıca sabitleyin yerine.
7: 30 santim daha kaldı.
1: Tamam. İndirmeye başlıyorum. Kayıyor mu?
7: Evet. Oturdu.
1: Evet. Oldu. Aferin beyler, aferin. Aferin. Yazın inşa edilmesi gereken her şeyi yine kışın inşa ediyorum.
0: Kirişler kuruldu ve yan çardağın işi devam ediyor. Mutfak tezgahları takılmaya başlandı. Bugün 2,5 metrelik şöminenin inşa işi başlayacak. Ama tabii teslimat yapılabilirse. Kamyon şöminenin taşlarını, malzemelerini ve bacasını taşıyor. Çok ağır bir yük.
4: Çok yük var. Çok fazla. Bu yükle tepeyi çıkarız sandım ama çıkamadık.

0: Kamyon kaydı.
1: Ne oldu? Bilmiyorum. Olamaz. Kapıyı kırmış.
2: Colorado'ya hoş geldiniz.
1: Bizim için sıradan bir mesai günü.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Futbol heyecanı binde. LG 55 inç 4K Ultra HD Vivo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR On Nanosel TV 30.990 lira.
7: Selim, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
8: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
7: Yani?
8: Seni düşündürmeyen teknoloji.
9: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla.
10: Ya güzellerim benim.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Colorado Conifer'daki 375 bin dolarlık mega teras inşaatı, eve çıkan buzlu yoldan kaynaklanan gecikmeler yüzünden zorlukla ilerliyor.
5: Kamyon kaydı!
6: Dağın tepesindeyiz. Başka ne bekliyorduk ki?
4: Sonunda rahat bir nefes alındı. Hava düzeldi, yola tuz ve kum döküldü ve şömine parçaları teslim edildi.
6: Şu anda her şey hazır, başlıyoruz.
4: Prefabrik beton bloklar ısıya dayanıklı özel bir harçla birleştiriliyor.
7: Bulmaca gibi yapıyorum. Her parça birbirine denk geliyor ve sımsıkı oluyor.
4: Hazır blokların içine demir ve çimento dökülüyor.
7: Bu demirler şömineyi yekpare hale getirmek için konuyor. Bu delikten zemine kadar ulaşıyorlar ve içlerine beton dökülüyor.
4: Bütün teslimat gecikmelerine rağmen 2,5 metre geniş bir şöminenin montajı 3 saatten az sürüyor.
7: Geniş bir mekan burası.
8: Vay canına.
7: Evet, bir açık hava mutfağımız var, harika. Açık şömine burada. Jacuzzi ve çardak şurada. Burada şömine var. Garth, senin hep harika fikirlerin oluyor. Daha iyisini yapmak için bir düşüncen var mı?
8: Evet, var. Harika bir şöminen var. Çok büyük ama sadece 2,5 metre geniş. 2,5 metrelik bu şömineyi değiştirirsek ve bu duvarı komple şömine yaparsak bu olmaz mı?
7: Harika.
8: Her yere taş döşememiz yeter. Hepsi aynı malzemeden yapılmış olur.
7: Çok iyi.
8: Taş kaplamayı duvarın tamamına uygulayarak görsel açıdan şöminenin ebadını ikiye katlamış oluyoruz.
7: Ben gideyim artık çünkü biraz daha taş sipariş etmeliyim.
8: Evet öyle.
4: Kış mevsiminde gerçekleşen zor bir çalışma programıyla ahşap ve taştan oluşan teras giderek kendini gösteriyor. Mutfak bitirildi. Yan tarafın üstü 8 metreye 5 metrelik bir çardakla örtüldü. Ve dış mekanı içeri katan 6 metreye 3 metrelik yeni mavi cam kapıların takılmasıyla inşaat muşambası kaldırıldı.
6: Kapıdan dışarı baktıklarında şahane bir manzara görecekler. Sadece vinci getirip jacuzziyi yerine koyacağım.
4: Vinç bu defa kum atılmış yokuşu çıkarken sorun yaşamıyor. 3 metreye 2,5 metrelik jacuzzi'nin ağırlığı 500 kilo.
6: Bu vinç, vinçlerin en büyüğü.
4: Jacuzzi evin arka tarafına yerleştirilecek. Vinç'in kolu bu kadar yükü kaldırırken en az 24 metre açılmak zorunda. Zor bir iş olacak.
6: Vinç'in mesafesi 24 metre. 20 metredeyken 500 kilo tutacak. Epey zorlayacağız.
9: Yetişti mi?
8: Evet, indir.
6: Oraya bir kişi, şuraya iki kişi. İndirmeye başla. Yavaşça indir. Yavaş, yavaş, yavaş. Beyler, iç köşelere olabildiğince yaklaştıralım. Devam et, çok iyi gidiyor. Yağ gibi kaydı. Evet, tam istediğimiz gibi oldu. Jacuzzi'yi manzaraya karşı koyduk. Arkalarına yaslanıp manzaraya bakarak keyif yapabilirler. Kim yapmak istemez ki?
4: Mega terasın bitmesiyle birlikte Michel ve Tim keyiflerine bakabilecekler.
10: Aman Tanrım.
11: Aman Tanrım. İnanılmaz.
10: Müthiş görünüyor. Harika.
4: Mega teraslar ekibi Colorado Conifer'da tehlikeli buzlu yollarla ve...
5: Kamyon kaydı.
4: Zorlu dağ şartlarıyla uğraştı.
6: Yazın inşa edilmesi gereken bir şeyi kışın inşa ediyorum.
4: Tim ve Michel yaz mevsimine 375 bin dolarlık muhteşem mega teraslarında başlasınlar diye buna katlandılar.
8: Bu teras bir başyapıt oldu. Hem lüks, hem taş sahibi, hem de açık arayla Clint'in en iyi tasarımı.
7: Tim ve Michel'in terası bu kadar beğendiklerini gördüm ya, işte bunun için yaşıyorum.
10: Aman tanrım.
11: Vay canına.
10: Müthiş inanılmaz. Görünüyor. İnanamıyorum. Bayıldım.
11: Çarpıldım.
10: Harika.
11: Vay canına.
7: Beğendiniz mi?
10: Bayıldım.
11: Olamaz.
7: Buraya ilk geldiğimde teras sadece 3 metreydi.
10: Biliyorum.
7: Yeni çatı evinizden 8 metre dışarı uzadı. 6 metre yüksekliğinde tonozlu bir tavan yaptık.
10: Muhteşem.
11: Eve çok değer kattı.
10: Yeni manzaraya da bayıldım. Çok güzel.
7: Durun, daha mutfağı görmediniz.
4: Eski teras barbeküyü tek başına evin arka tarafında bırakıyordu. Yeni tasarım barbekü yaşam alanının tam ortasında. Böylece şef partiyi hiç terk etmiyor.
7: Mangala bakın.
10: Tim'in favorisi.
11: Barbekü hem de en iyisi.
10: Camını çok beğendim.
8: Kapağı açıp kapatmadan içini görebileceksin ve ateşi soğutmayacaksın.
10: Artık arka tarafta mangal yapıp buraya kadar yürümek zorunda kalmayacaksın.
7: Yapayalnız ve kimsesiz kalmayacaksın.
10: Gerçekten çok güzel.
7: Üstünde mat kaplama Brezilya graniti var.
10: Verdiği hisse bayıldım. Desenini ve farklı renklerini çok beğendim. Çok güzel duruyor.
11: Güzel bir bar ve mükemmel bir barbekü.
7: Ayrıca cam kapı tamamen kapanacak şekilde tasarlandı. Isıtıcıları yukarı taktık.
11: Gerçek bir dört mevsim terası olmuş.
7: Hadi şömineyi görmeye gidelim.
11: Gidelim.
4: Eski terasın üstü açıktı ve şöminesi yoktu. Dört mevsim terasının artık dev bir şöminesi var. 1,5 metrelik şömine duvarı tamamen kaplayan taşların ve 2 metrelik iki kemerin ortasına kondu.
10: Vay canına, bayıldım. Çok güzel, çok büyük görünüyor.
7: Bu kütükler bu yıl kullandığımız açık ara en büyük şömine kütükleri oldu. Ayrıca Tim, sen de bu büyük televizyonla kendi dokunuşunu ekledin.
11: Mekanın öznesi olmuş. Harika.
7: Mekanı daha büyük gösteriyor değil mi?
10: Evet. Taşları çok doğru. Beğendim. Kemerler çok güzel olmuş.
7: 2 adet büyük kemer inşa ettik. Cam kapılar monte ettik, yüksek yaptık. Kapıyı şöminenin içine doğru kaydırarak açabiliyoruz. Ve istersek tam kapatabiliyoruz.
11: Kendimizi karlı bir günde şöminenin önünde otururken hayal edebiliyorum. Burası benim en sevdiğim mekanlardan biri olacak.
7: Burada size göstermek istediğimiz bir güzellik daha var.
4: Eskiden manzara parçalı pencereler yüzünden kısıtlı görünüyordu. Duvar 6 metreye 3 metrelik akordeon cam kapılarla manzarayı tam göstermesi için baştan yapıldı.
8: Bu kapılar çok işlevsel. İç mekanı dış mekana bağlıyor.
10: Çok güzel olmuş.
8: Muhteşem değil mi?
11: Evet, muhteşem. Bu terasta en sevdiğim özelliklerden biri. Kesinlikle.
8: İç ve dış mekanlarınız tek bir mekan oldu artık.
10: Bütün mekanı ferahlatmış.
7: Buradaki özelliklerden çok memnun olacağınızı biliyorum ama size göstereceğim bir mega teras daha var. Oradaki mekanda.
11: Olur.
4: Evin bir kenarı hiç kullanılmıyordu. Ağaçlarla ve otlarla kaplıydı. Şimdi ise 83 metrelik bu yan teras eve 3 yeni yaşam alanı ve yeni manzaralar kattı.
10: Aman tanrım.
11: Bakar mısın?
10: Aa, harika görünüyor. Gerçekten çok güzel.
7: Açık bir şömine iyi olur diye düşündüm. Gece dışarı çıkıp ateşi yakabilirsiniz ve marshmallow kızartabilirsiniz.
11: Şu manzaraya bak.
10: Evin bu tarafını hiç kullanmıyorduk. Daha önce görmediğimiz yepyeni bir manzaramız olmuş.
7: Daha jacuzziyi görmediniz. Gelin hadi.
11: Tamam.
10: Güzel.
4: 3 metreye 2,5 metrelik büyük boy bu jacuzzi 12 kişilik ve müzik sistemine sahip. Yani içeceğiniz ve şarkı listeniz size yeter.
10: Güzel.
11: Evet.
10: Çok harika. Bütün oturakların manzaraya bakması çok hoşuma gitti.
7: Ben burayı çok beğendim.
4: Jacuzzi'nin hemen ilerisinde çardaklı yemek alanı var. Güneşten korunuyor ve barbeküden, mutfaktan birkaç adım uzakta.
10: Muhteşem. Çardağı çok beğendim.
7: Yine burada da katlanır kapılar var.
10: Mutfaktan doğruca buraya çıkabiliriz. Harika, inanılmaz güzel.
11: Ben harika olacağını biliyordum ama siz beklentilerimi de aşmışsınız. Teras eskiden kopuktu ama şimdi akıcı olmuş.
10: Çok teşekkür ederiz. Harika olmuş. Ben çok beğendim.
11: Yeni terasta ailemle harika zamanlar geçirmek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür
7: ederim. Rica ederiz.
12: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Karışık aşka gelmez ama aşk gibi.

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini gel aşka.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Texas Old Navy talibisi Gabriel Cardenas için erkek hobi odası inşa ediyoruz. Saklambaç oynayabiliriz. Pek çok spor odası ve sinema odası yaptık ama bu iki dünyayı da kapsayacak bir çalışma. Başka bir de işte şimdiye kadarki en erkeksiz sinemamız.
1: Ona elektrikli aletlerle görmek seni heyecanlandırmıştır.
0: En son sinema teknolojisine sahip olmalıyız. Bu düğmeye basınca her şey olup bitecek.
2: Evet, kesinlikle öyle.
0: İyi görünsün dostum. Jason'ın özel projesi Gabriel'ın Texas sporlarından duyduğu gururu ortaya koyacak.
1: Mükemmel bir eyaletteyim. Büyük oynayacağım.
0: Bu da ne dostum? Dostum.
1: Çok iyi. Burada asla bitmez, asla. Sen.
0: Texas'ta olmak bir sürü vahşi hayvanla karşılaşmak demek. Jason da yılanlardan hoşlanmaz, hatta korkar. Çıngıraklı yılan mağarası yapacağız sanıyordum.
1: Sinema odası ama yapıyoruz. Olur. Küçük bir farkla. Stadyumdaymışız gibi hissetmek istiyoruz. Tamam. Yani bir tür stadyum sineması. Dostumuz spor tutkunu. Yani sinema odası da olsa etrafını sporla çevreleyeceğiz. İkisini entegre etmeye çalışacağız. Tamam mı?
0: Bu hobi odası bodrumda ya da garajda olmayacak. Bir ilke imza atıp ikinci kata yapacağız.
1: Kullanmadığınız bir oda vardı.
3: Bomboş bir oda. Öylece duruyoruz. Orada hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Bu eskiden gömme dolaptı ama sahneye dönüştürülmek için ideal.
0: Gömme dolap çok yer kaplar. O alanı harcayamayız.
1: Gömme dolabı mı harcıyoruz? Bu harika. Dostum. Buraya birkaç özel sandalye getireceğiz.
0: Evet, özel
1: İçeriye
0: sandalye.
1: İçeriye koyacağız.
0: Onları sever misin?
1: Özel sandalye.
0: Sandalyeler ne olursa.
3: Evet evet, kesinlikle.
0: Çok büyük bir şeye ihtiyacın yok. Kaç kilosun
1: sen? Ufak tefeksin. Kaç kilosun?
3: Hayır. 48 60-65 kiloyum ben.
0: 55 mi?
3: Hayır, bununla alakası yok. Hayır.
1: Birinci sınıfa giderkenki kilosun.
0: 56 kilo.
1: Tam burada merkezde güzel ve gerçekten havalı bir oturma salonumuz var. Oraya dolap gibi bir şeyler yapacağız. En azından biz onlara dolap diyoruz. Gus'la bu konuyu konuştuk çünkü yerimiz çok küçük. Çok dar bir alana sahibiz. Onları bir şekilde duvara inşa edeceğiz.
0: Sinema odasında bir sürü elektronik alet lazım.
3: Doğru.
0: Hava sirkülasyonu şart. Büyük bir şey yapmalıyız. Açıkta da bırakamayız. Küçük ve eğlenceli bir uzaktan kumandayla bir şeyler yapacağız.
1: Soğutucu aldın.
0: Evet.
1: Onu bağladın. Pekala, iyi. Bu çok iyi. Bayılacaksın.
3: Pekala.
1: Bu duvarın tamamı tuğla olacak. Geçmişte Gus'la evet. birlikte tuğla kullandık. Bu yüzden büyük bir proje olan bu duvarların her ikisinde de tuğla kullanacağız. Bu duvara da gösterişli evet, bir şeyler koyacağız.
0: Bir sürü şey alıyorum. Nasıl
1: görünüyorsa.
3: Harika görünüyor. Çok işi var gibi. Burada olduğunuz ya, için
1: ben
3: mutluyum.
1: Ben buradayım diye mutlusun.
0: Hadi işe
3: tamam,
0: koyulalım.
3: Hadi, tamam. Hadi
1: yılanı
3: gidelim.
1: Salacağım, tamam mı?
0: Duvarda tuğla ile kaplamamız gereken çok fazla alan var. Vakit kaybetmeden kalıpları yerleştiriyoruz.
1: Bu metal kalıpları tuğla için kullanıyoruz. Bunu kendin yap projesine dönüştüren de bu. Şanın alttan başlayıp yukarıya çıktığını görebilirsiniz. Bunun arkasında kilitli bir parça var. Dil ve oyuklu bağlantı temel olarak bir sonrakine geçip oturur. Bu sistemin anahtarı o ilk parça seviyesini hizalamaktır. İlk seviyeyi hizalayınca diğer tüm parçalar yerine oturur. İlk olarak saplamalarımızın yerini işaretleyeceğiz. Bunun için bir saplama bulucu kullanmalısınız. Genelde her 40 santimde bir olur ama yine de kontrol edin. Kendiniz işaretleyin ve kontrol edin. Kalıplarınızı çiviyle sabitlemek gerçekten çok önemli. Tüm tuğlalarınızı yerleştirdikten sonra kalıplara çok fazla ağırlık binecektir. Bu da bir seçenek. Çatı tabancası. Galvaniz ya da çatı çivisi çakar. Bu iş için sıradan çiviler kullanmasanız iyi olur. O çiviler tuğlaları taşıyacak kadar güçlü olmayabilir. Çatı çivilerinin başı daha büyüktür. Daha çok tutma gücüne sahiptir. Bu işi halletmenin hızlı yollarından biri de bu. Eski usul çekiç ve çivi de kullanabilirdik ama çatı tabancası işleri daha hızlı halleder. Bugün yardımcımız bol. Ryan var bizimle beraber. Ryan, Cherry'e gömme dolabı sahne alanına dönüştürmekte yardım ediyor. Çerçeve yapıyorlar ve öndeki kıvrımlı görüntü için bükülebilir sunta kullanıyorlar.
4: Buraya çok iyi uydu.
1: Bu işler halledilirken ben de büyük Texas uzmanlık projeme başlayabilirim. Gabriel Texas'taki spor faaliyetlerinin büyük bir hayranı. Bu adam Texas'ta büyüdü, Texas'ta okudu. Texas onun hayatı. Çok seviyor. O halde Texas'ın T'sini de seviyordur. Yani Texas Rangers'ın T'sini. Bu çok tipik bir T biliyorum. Çünkü aynısını Texas Rangers'a da yapmıştım. Daha doğrusu Nolan Ryan'a. Muhteşem. Burada yekpare bir MDF tabakası var. Kullanımı kolay olduğu için MDF seçtim. Pütürsüz ve rahat boyanıyor. Bu MDF'nin üst kısmı. Çizim yaparken bir yeri değiştirmek istersem çok kolay. Silip yeni bir çizgi çizebiliyorum. Büyük bir proje ve her şey bu MDF tabakasıyla başlıyor. Ölçü alıyorum, çiziyorum. Bunu kesip ikinci için kalıp olarak kullanacağım.
0: Arkadaşlar sahneyi hazırlarken bir yandan da Ryan'a Jason'ın tuhaf hareketleri konusunda bilgi veriyor.
5: Ciddiyim, şöyle yapar.
2: Kimse görmesin istermiş gibi hafif yan döner. Evet işte öyle. Tam olarak öyle.
4: Ya.
2: Neredeyse aynısı.
0: Jason'ın şansını Ryan biraz çabuk öğreniyor. Ve evet demeyi pek sevmiyor.
1: Gereksiz çizgilerin hepsini silelim. Ben yukarı çıkıp Mark'a bir bakayım.
5: Hayır.
1: Döndüğümde kesmeye başlarız, olur mu?
5: Hayır.
1: Dostum bu da ne?
4: Ne oldu?
5: Hayır.
1: Ne oluyor yahu?
0: Gabriel hobi odasını ailesiyle birlikte aylar önce kazanmış.
3: Babalar gününde eşimle Old Navy'ye alışverişe gitmiştik ve yarışmalar düzenleniyordu. Atış yapıp isabet ettirenlere ödül veriyorlardı. Şansımı denedim, isabet ettirdim. Yarışmanın ödülünü kazandım. Erkek hobi odasını.
0: Spor temalı bu sinema odasını beklediklerine değecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tuğlalar hazır. Artık asıl işe geçme vakti geldi diyebilirim. Tuğlaları yerleştirirken yapılacak şey bütün sıraların bir hizada olmamasına dikkat etmektir. Şimdi burada bir ek yeri var. Tuğlaları yerleştirirken iki sıra birbirinin aynı olmamalı. Hizayı iki sırada bir tutturmak gerek. Böyle bir sistemle yerleştirirken mükemmel olmaları da şart değildir. Tuğlaların arasını harçla doldurunca burası eski bir binaya benzeyecek. Göreceksin. Yani mükemmel olması şart değil. Sonuçta burası hobi odası. Ama tuğlalar çok doğal görünecek. Jason'ın 3 boyutlu Texas T'si için yardıma ihtiyacı var. Bize eğlenmek için fırsat çıktı. Şimdi Jason düşünsün.
1: Burada çalışırken türlü şakaya maruz kalabilirsin. Normalde akıllı uslu bir adamım. İşleri bitiren benim. Lider benim. Şu kısmı biraz daha yuvarlayalım.
6: Hayır, hayır, hayır.
1: Hep bir şeylere kafa yorarım. Onlar da benimle dalga geçer. İstersen bunu sen bitir, Ryan. Ben de yukarı çıkıp Mark'a bir bakayım. Sonra iner, kesmeye başlarım.
6: Hayır.
1: Ne oluyor yahu? Orada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Adamın teki diyor ki.
6: Hayır.
1: Sıkıcı. Bence mükemmel oldu. Diğeriyle de uyum içinde. Gerçekten.
6: Hayır.
1: Dostum ciddi misin? Hayır butonu. Ben de kim yapıyor diye etrafa bakınıyorum.
6: Hayır.
1: Sen yapıyorsun. Ciddi olamazsın. Ryan'ın kemerinde takılıymış ve o basıp
6: hayır
1: duruyormuş. Nedir bu?
6: Hayır.
1: Tam ihtiyacım olan şey. Bana çok lazım. Biri gelip bir şey isteyecek olursa...
6: Hayır. Hayır. Hayır.
1: Burada böyle şeyler yaparız hep.
6: Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Kesinlikle.
0: Ryan ekibimize yakışan bir eleman olduğunu kanıtlamış durumda. Artık onu yukarı bir başka önemli projede Mark'a yardım etmeye gönderebiliriz.
7: Soyunma dolaplarını yerleştireceğimiz duvarın arkasındaki yalıtım malzemelerini söküyorum. Arkaya geçebileceğimiz için şanslıyız.
1: Duvarın arkasında kullanılmayacak bir boşluk varsa ya da orayı depo olarak kullanıyorlarsa burayı da duvara katabiliriz diye düşünüyorum. Bunu yapmak için çerçeveleri kesmek gerekecek. Kesmeden önce duvarın taşıyıcı olup olmadığını öğrenmeliyiz. Taşıyıcı duvarı kesmeye başlamak büyük hata olur. Çerçevenin yapısını incelemelisiniz. Bu duvarın üstünde yan yana gelmiş iki kiriş varsa bu o duvarın taşıyıcı olduğunun belirtisidir. Ama sonuçta emin olamıyorsanız risk almamanız gerekir. Bir profesyonel çağırıp baktırın. Taşıyıcı olup olmadığını o anlar. Burada duvara yerleştireceğimiz her şeyi çizdik. Kutuların, dolapların nereye geleceğini işaretledik. Bunları kararlaştırdıktan sonra kalasları gerekli yerlerden kesmeye başlayabiliriz. Bu kestiklerimiz evin kendi kalaslarıydı, bunlar da yenileri. Nerelerin açılacağını kararlaştırdıktan sonra yenileri getirdiler ve takılması gereken yerlere taktılar. Gerekirse alttan biraz yükseltilir. Burası önemli. Çünkü dolabı oturttuklarında bu kalasın üstüne denk gelecek. Çiviyle sabitlenmesi gerekiyor.
7: Tam oturdu.
1: Pervaz tamam. Çerçeve işi halledildi. Şu an görebildiğiniz gibi ek yeri arkada kalıyor. Ve burayı destekleyen hiçbir şey yok. Pekala. O zaman ne yapacağız? Bir tane daha koyuyorsunuz buraya, öyle değil mi? Ne?
7: İki tane daha.
1: İki tane mi? Tamam. Buraya iki kalas daha. Burası desteklenince dolapları yerleştiririz.
7: Dolapları oturtmaya hazırız.
1: Oturtalım.
7: Sonra işimiz biter.
1: Mükemmel.
0: Tuğla döşemede çok iyi yol alıyoruz ama eski stadyum havasını vermek için Creepy'nin ilave tuğlalar kesmesi gerekiyor. O sırada beklenmedik bir yardım geliyor.
8: Deneyebilir miyim?
2: Tabii, tabii. Bir sonrakini sen kes.
8: Evden çıktım. Flippy dışarıda tuğla kesiyordu. Eğlenceli gibi göründü. İzin istedim. Bir de baktım tuğla kesiyorum.
2: Bıçağıyla aynı hizada olmasına dikkat et. Dümdüz it ve en önemlisi de iterken iyice bastır. Çizgiyi takip et ki bıçak dövmeye devam etsin. Hazır mısın? Tamam, hadi bakalım.
8: Hazırım.
2: İki elinde kullanacaksın, tamam mı? Bitince şöyle tutarak bıçaktan uzaklaştır.
8: Tamam.
2: Bu parçayı bırak.
8: Tuğla kesebileceğimi hiç ummuyordum ama Fripi gösterdi. Çizgiyi takip et, parmaklarına dikkat et ve kesme.
2: Mükemmel.
1: Nasıl yapıyor Fripi?
2: Mükemmel, baksana. İyi
1: güzel.
2: İş çıkardı.
1: İlk defa mı ıslak testere kullanıyorsun?
8: Adını bile bilmiyorum.
1: Ne olduğunu söylemedin mi?
2: Hayır, söylemedim.
1: Bunun adı ıslak testere.
8: Sadece parmaklarını bıçaktan uzak tut dendi.
1: En azından şu dişsiz olanda. Elmas testere.
8: Jason testerenin nasıl çalıştığını, elmas kısmının ne olduğunu falan anlattı. Artık hobi odasının bir bölümünü gösterip buraya ben yardım ettim diyebilirim.
1: Fripi nasıldı? Öğretmenliğine 1 ile 10 arasında bir puan versen kaç verirdin? Ona bakmadan söyle ama.
8: 10 verirdim. Gözlük de verdi ve çok yardımcı oldu.
1: Burada bana ihtiyaç yok. Gittim ben. Fripi, aferin dostum.
2: 10 aldım.
1: Melinda'nın bana ihtiyacı yok. Ama ihtiyacı olan birini biliyorum.
3: Kendimi becerikli biri olarak görmüyorum ama umarım Jason'dan birkaç numara öğrenebilirim. Bana burayı nasıl yaptıklarını anlatıyor.
1: Kendine kaç puan verirsin? 1, 2, 3 ne dersin?
3: 3 ya da 4.
1: Kendine 3 ya da 4 mü veriyorsun?
3: Beklentim düşük.
1: Sorun değil. Beklentin düşükse de yükseltmesini
3: tamam.
1: Biliriz. Bitirdiğimizde 5-6'ya çıkarsın. Gabriel sessiz bir adam. Çabuk öğreniyor. Daire testere kullanabiliyor.
3: Jason çok yardımcı oldu. Tahta kesme becerimi ilerlettim. Çok iyi oldu.
1: Birbirine bağlı bir proje. Arkadakini birinciden daha geniş kesmiştik. Aferin, güzel.
3: Bana dikine kesmeyi de öğretti. O da müthişti.
1: Parmaklarını buraya getir. Aynı hizada olsunlar. Tamam mı? Dikine keserken hizayı tutturmak önemli. Tamam. Biliriz. Bitirdiğimizde 5-6'ya çıkarsın. Gabriel sessiz bir adam. Çabuk öğreniyor. Daire testere kullanabiliyor.
3: Jason çok yardımcı oldu. Tahta kesme becerimi ilerlettim. Çok iyi oldu.
1: Birbirine bağlı bir proje. Arkadakini birinciden daha geniş kesmiştik. Aferin, güzel.
3: Bana dikine kesmeyi

0: Parlak testereyi idare etmek kolay değildir. Tamam, dikine kesmeyi de öğrendin.
1: Tamam.
0: Ben şunları bitireyim.
1: Peki.
0: Sonra çağırırım, oyma testeresiyle çalışırız.
1: Oyma testeresi, peki.
0: Onu da gösteririm.
1: Tamam, anlaştık.
2: Jeremy, ne haber kardeşim? Bunlar çok havalı.
3: Gördüğün bu markanın kontrol serisi.
2: Tamam.
3: Bu da stadyumlarda da gördüğün müşteri versiyonu. Bu odada olmasını
2: dışarıda. Istedim. Kablolar tabii. Arkada kaldı, öyle değil mi?
3: Evet, her şeyi arkaya sakladık. Bir şey görünmüyor.
2: Jeremy Surround sistemde harikalar yaratıyor. Birçok stadyumda bulundum. Futbol ve beyzbol stadyumlarına gittim. Tuğlayla ve hoparlörlerle müthiş görünüyorlardı.
3: Beğendin mi?
2: Çok iyi.
3: Güzel.
2: Harika, teşekkür ederim kardeşim.
4: Ne oldu?
0: Kırdım.
2: Bugün Old Navy tarihlisi Gabriel'in erkek hobi odasını yapıyoruz. Ve sporla sinema gibi iki popüler temayı birleştiriyoruz. Hem açık hava hem de ileri teknoloji izleri katarak yapıyoruz.
0: Ne haber Tom?
5: Yıldızlı tavanı yapıyoruz.
0: Bunu bütün gün yapabilirim. Fiber optik mi?
5: Evet, bunlar fiber optik.
0: Fiber optik gerçekten müthiş. Hep kullandığımız bir şey değil. Bütün tavanı yapıyorsan bu büyük bir proje demektir. Ama biz tavanın sadece bir bölümünü yapıyoruz. Tam orta kısmını. İşi kısa tutacağız. Nasıl çalıştığı akıllara durgunluk veriyor. Küçücük bir tüpün içinde ışık çıkıyor. Öyle değil mi? Çok güzel.
5: Evet.
0: Ne çok delik delmişsiniz.
5: Evet.
0: Değil mi? Ne
5: büyük
0: çok şey
5: ayı
0: var,
5: yengeç ve boğa evet. Burçları var.
0: Harika.
5: Gerçekten harika.
0: Güzel bir hava.
5: Tavan
0: kalmış.
5: Dev bir
0: başını
5: gökyüzü gibi.
0: Başını kaldırınca ambiyans çok güzel. Odanın atmosferi oluyor. İçerisi karanlıkken film seyrettikleri zaman yukarı bakınca
5: çok doğru.
0: Çok güzel şeyler görecekler. Pekala. Tom fiber optik işini hallediyor. Ben de Texas'ın T'sine dönüyorum. GB yine bir şeyler kesmeyi öğreteceğim. Birbirinin aynısı olarak kesersek bir derinlik hissi de vereceğiz. Bunu ancak freze üstünde yapar, sonra tıraş edersin.
1: Ahşap işi yapıyormuş değil de birini ameliyat ediyormuş gibi hissediyordum. Dikkat kesilmiştim.
0: Çok iyiydi. Freze de çalıştı. Onun da bu işin bir parçası olması güzeldi. İki parçayı birebir aynı kesince ikinciyi alıp 4 santim açığından keserek çerçeve hazırlamakta kullanabilirim. Tamam, şimdi bunu havaya dikip duvarlarımızı oluşturabiliriz. Duvarlar ona derinlik hissi verecektir. Güzel, bu parçanın nasıl çıktığını ve neler yaptığımızı gör.
1: Tamam, güzel. Çok teşekkür ederim.
2: Böyle bir ev sinema sisteminde bir sürü kumanda aleti sıkıntı yaratır. Neyse ki dostlarımız Gabe'in hayatını kolaylaştıracak. Ne yapıyoruz?
5: Burada yeni Kontrol 4 sistemi var. Tablette, akıllı telefonda, her akıllı cihazda çalışır. Sesi, görüntüyü, kabloyu, televizyonu, Blu-ray'i ve hatta yıldızlı tavanda dahil bütün ışıkları kontrol eder.
2: Işıkları ve yaptığımız yıldızları da kontrol ediyor. Harika. Çok güzel. Ev sahibinin işini iyice kolaylaştırdık. Bir düğmeye basınca sinema modu. Başka bir düğmeyle ışıklar. Sunum sırasında içeri girdikleri zaman bir düğmeye basıp bütün dediklerini gösterebileceğim. Öyle değil mi?
5: Evet, öyle.
2: Beni iyi göstermelisin dostum.
5: Sen hiç
2: tamam,
5: merak etme.
2: Teşekkür ederim. Birazdan dönerim.
0: Bir proje üzerinde çalışırken her zaman aksilikler olur. T de istisna değildir. Kesmeniz gereken bir sürü küçük parça var. Sürekli döndüre döndüre kesiyorsunuz. Ben çok dikkat edemedim. O kadar zaman ve emek harcadığım parça sonunda kırıldı. Şimdi hepsini baştan yapacağım. Evet, ama böyle şeyler olur. Epey ket vuruldu ama neyse ki yeterince akrilik vardı. Geniş bir parçasını saklamıştım. Onu kullanacağım.
2: Sunuma az bir süre kalmışken Jason ve Ryan zamana karşı yarışıyor. Ekibin kalanı da ellerindeki parçaları bitirmeye çalışıyor. Bütün ekip en iyi performansını böyle sıkışık zamanlarda ortaya koyar. Benim yardımlarımla Texas'ın T'si bitiriliyor. Ben olmasam yine bazı işler yarım kalacak belli. Bir şey değil Jason.
0: Ben evcimen bir adamım. Giysilerimi kendim ütülerim.
5: Vay be.
0: Annem iyi yetiştirdi.
2: Erkek hobi odalarımız her zaman yaratıcıdır ama spor ve sinemayı birleştirdiğimiz bu proje tahminimden daha iyi sonuç verdi. Şimdi sıra Gabriel'a yeni odasını göstermeye geldi. Heyecanlıyım. Gabe, Melinda, hadi gelin artık. Bomboş, beyaz bir duvardı. Ve sonra...
0: Harika bir sunumdu dostum. Aile içeri girdi.

0: Gabriel'ın yüz ifadesi görülmeye değerdi. Yüzünü kocaman bir gülümseme kapladı.
1: Ağzından sular akıyordu sanki.
2: Harika.
1: Güzel mi?
0: Evet.
1: Tepkilerine
0: bak. Çok şaşırdılar.
1: Bayılacak falan sandım.
2: Evet, kesinlikle. Sana katılıyorum.
1: Bayılırsan suni teneffüs yaptırma. Ölür.
0: Sen tutar ama ağzına hava üflemez.
3: Onu ben yaparım.
1: Evet, güzel. Evet. Sen yap. Tamam, anlaştık.
0: Odanın en göze çarpan kısmından başlayalım.
3: Vay canına.
0: Tuğlalarda. Bu etkiyi yaratabilmek için fazladan adam getirtip çalıştık.
1: Evet, mükemmel.
0: Onu çok beğendik. Daha iyisi olamazdı. Şu an Guz'un dayandığı duvara bakarsanız da gördüğünüz gibi
1: burada bir dolap vardı. Stadyumdaymış gibi hissedin diye buraya parmaklık yaptık. Jason'ın dediği gibi tuğla var. Duvar resmi hazırlandı. Gerçek stadyum koltukları. 3 gün önce geldiler.
2: Vay canına.
1: Fazladan oturma alanı açtık. Ama isterseniz kanepede de oturabilirsiniz. Ya da cezalı olduklarında çocuklar oturtun.
0: Mükemmel.
1: Mükemmel.
2: Evet.
0: Guz, peki tam üstlerinde
1: evet,
0: ne var, anlat.
1: Bu bir kayan yazıbandı. Müsabakalarla ilgili bahis oranlarını veriyor. 7-24 çalışıyor.
0: Evet.
1: Doğrudan veri akışını aktarıyor. Çok güzel değil mi?
3: Evet. Muhteşem.
2: Kesinlikle.
1: Harika. Evet. Işıklar demişken burada çalıştırılması gereken pek çok şey var. Jason,
0: pekala,
1: şu küçük
0: evet,
1: eğlenceli aleti versene.
0: Çok güzel bu.
1: Bu bir tablet. Böyle bir şey duydunuz mu hiç?
3: Hayır.
2: Hayır.
1: Buradaki her şeyi bu tabletten idare edebiliyorsunuz.
0: Kontrol 4 harika bir sistem. Erkek odasının ana kumanda cihazı gibi. Bu çok hoşuna gidecek.
1: Çocuklar içeri girince görmelerini istemediğiniz bir şeyi şu düğmeye basarak kapatabilirsiniz. Onlar gidince de tekrar basarsınız ve her şey kaldığı yerden devam eder.
2: Vay
3: çok
2: canına,
3: güzel.
2: Çok güzel.
0: Gerçek bir uzaktan kumanda
1: evet,
0: aleti.
1: Evet öyle. Bildiğiniz aletlerden değil. Şimdi düz ekran televizyon, harici hoparlörler. Burayı stadyuma benzetmek istedik. Stadyuma gittiğinizde de 5.1'lik surround sistemler görürsünüz. Çocuklar için de birkaç hoparlör koyduk. Toplam 7 tane var.
3: Vay canına. Yarın bütün günü erkek hobi odasında film izleyerek, patlamış mısır yiyerek geçireceğim. İşten izin almayı bile düşünüyoruz. Çocuklarla birlikte odanın tadını çıkaralım.
0: Texas'ın tesisi. Hepimizin katkısıyla oldu. Sonlara doğru Gus bile yardım etti. Çok uğraştık.
3: Muhteşem.
0: Güzel değil mi? Sonuç çok iyi.
3: Evet.
0: Çok eğleneceksiniz. Bu tarafa gelirseniz duvarın her iki yanına dolaplar yerleştirdik. Ve forma koyduk. Fazladan yer kaplamıyorlar. En müthiş kısım fiber optik ışıklandırma. Odaya bambaşka bir hava kattı. Gökyüzünü seyreder gibi hissedeceksiniz.
3: Vay canına.
1: Güzel değil mi? El çırpma fonksiyonunu da gösterelim mi? Ellerimi çırpınca ışıklar yanıyor.
0: Bunu yaptığını bilmiyordum.
1: Ne?
0: Çok güzel dostum.
1: Hadi ama.
2: Harika.
3: Harika.
0: Çok iyi. Çok beğendim.
1: Gabriel sakin görünüşlü bir adam ama içinde fırtınalar koptuğunu tahmin edebiliyorum. Bence tam 12'den vurduk.
2: Beklentilerimin fazlasıydı. Küçücük bir odayı nasıl genişletmişler?
0: Guz'un ve benim aklımıza gelen çılgınca fikirler beni her zaman şaşırtmaya devam edecek. Onlara müthiş bir oda hazırlamayı başardı.
2: Taşınalı birkaç ay oldu. Bize hayal edemeyeceğimiz en güzel ev hediyesini verdiler. Old Navy'ye ve Man Cave ekibine çok teşekkür ediyorum.
1: Herkes beğendi mi söyleyin?
4: Evet!
0: Nefret etmişler.
3: Vay canına.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyor.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Hayatının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Albayrak Finans.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
11: Bankam Tonbank kartıma bir.
12: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
13: Üst düzey bir meydan okuma.
12: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
14: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
12: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün Illinois, Peoria'da çalışkan bir aile babası olan Kirk Mason için bir eğlence odası yapacağız.
1: Benim adım Cameron Mason. 14 yaşındayım.
0: Babalar gününde Cameron babalar için eğlence odası yapmak üzere bir yarışma programı olduğunu öğrendi.
1: Katılmaya karar verdim ve kazandım. Yani bugün babam için geldiniz.
0: Bütün alan büyük makineleri ve onlarla çalışan bu adamı onurlandıracak. Bunu kullanmak için devasa somunlar
2: kocaman
0: gerekiyor.
2: Kocaman somunlar.
0: Ve bu alanda bir uzman olarak her şeyi çok dayanıklı yapacağım. Bu bir antikadır. Eğlence odası antikası. Bakın ne diyeceğim. Eğlence odası isteyen bir adamdan bahsedecekseniz tam aradığınız adam burada, emin olun.
2: Hassas çalışmalar için plastik çekiç.
0: Hassas çalışma.
1: Bence babam kendi kendine eğlenebileceği küçük bir alanı hak ediyor.
0: Kirk büyük makinelerle çalışıyor. Yani bu defa endüstriyel bir tasarım yapacağız.
3: Pekala Cameron. Babana bunu yapmak için heyecanlısın. Öyle değil mi?
1: Evet.
3: Biraz söz etsene. Baban için bunu neden istedin?
1: O gerçekten çok çalışkan biri. Bence eğlenebileceği kendine özel bir alanı hak ediyor.
3: Ben buna katılıyorum.
0: Hoşuma
3: çok güzel.
0: Gitti.
3: Şunun üzerinden geçelim. Bodrumunun eski görünümünü biliyoruz.
1: Evet.
3: İstenebilecek çok evet. Şey var. Burası oyuncaklarla dolu bir yerdi, bir depoydu. Hepsi o kadar. Başka bir şey için kullanılmıyordu. Bir plana ihtiyacı vardı. Merdivenlerden inince işte buraya geliyorsun. Burası bilardo odası olmalı. Buraya bir bilardo masası
1: evet.
3: Gelecek. Bu odada tam merkezde
1: evet.
3: Duracak. Tahminimce bunu çok
1: evet.
3: Sık kullanırsınız. Şimdi buradayız. Henüz sana gerekmez ama 5 tezgah yapmalıyız.
1: Evet.
3: Burada bir tezgah olmalı.
0: Evet, oturup
3: yemek ve eğlenmek için.
0: Takılırsın.
3: Burası
0: eğlenceli
3: tamamen duvar boyunca tezgah olacak. Hepsi kereste ve çelikten yapılacak.
1: Çok güzel.
3: Buna benzeyecek.
1: Güzel.
3: Tamam mı?
0: Şöyle görünecek.
3: Yaklaşık bunun gibi
1: çok
3: olacak.
1: Çok güzel.
3: Tamamen
1: çok
3: kereste. Hatta da eminim evet. Babanın hoşuna gidecektir.
0: Evet, sürekli hı-hı. Onarım.
1: Evet.
0: Yani biz yarısını yaparız,
1: evet,
0: o da tamamlar bence. Bize yardımcı olur.
3: Evet. Duvar tamamen tezgah olacak. Burada da bir şey olacak ama hepsini sana söylemeyiz. Bazı sırlarımız olacak.
1: Tamam.
3: Birkaç raf yapacağız. Ve özel olacak. Bu kadarını söyleyebilirim.
0: Endüstriyel bir tasarım olacak.
3: Endüstriyel olacak.
0: Evet,
3: özel raflar.
1: Tamam.
3: Tamam mı? Bu oda çok özgün olacak. Güzel bir alan. Burada bir tane başka bir yerimiz var. Bu alanı böleceğiz. Bir duvar yapacağız. Ve diğer tarafında oturma alanı olacak. Kanepe koyacağız. Bir televizyon daha olacak. Alanın neresinde olursan ol televizyon görülebilecek.
1: Çok güzel.
3: Burada küçük bir şey var. Birkaç sürpriz daha olur.
0: Buna hazır mısın Jason? Yani sen biraz detaycısındır. Endüstriyel tasarımsa biraz pürüzlü bir iş. Yani biliyorsun.
1: Kirlidir.
3: Elbette hazırım. Şaka
0: yani
3: mı?
0: Ne bileyim, sen çok temiz bir adamsın. Endüstriyel tasarım hazır olduğunu.
3: Şu an temizim. Günün sonunda bir bak. Baban işten gelince nasıl görünüyor?
1: Yağlı.
3: Aynen
0: güzel,
3: öyle.
0: Güzel, tamam.
3: Doğru.
0: Hadi bakalım. Gidelim. Ben hazırım.
3: Pekala,
0: hadi gidip gidiyoruz.
3: Yağ bulanalım. Bodrum katında Sel ve çocuklar tezgahı yapmaya başladı.
4: Yerleştirmeye başladın mı?
3: 5'e 10'luk tahtaları çakıp kontrplakla kaplıyorlar. Ama tezgahın arkası için büyük planlarımız var. Önce duvarı hazırlamalıyız. Çok güzel kaydırılabilir raflar yapacağız. Rayın üzerinde ileri geri gidecek, o duvara yerleştireceğiz. Beton duvarları açık halde bırakacağız. Üzerinde kalıplı bir desen göreceksiniz. Tuğla duvar gibi görünecek. Çok hoş olacak. Çünkü endüstriyel görünüme uygun. Ama burada bir karar aldık. Tezgahın çevresinde alçıpan kullanacağız. Çünkü işi kolaylaştırıyor. Yani bunu evinizde yapacaksanız dış duvarı alçıpanla, betonla ya da briketle kaplarken doğru yerleştirmeniz önemli. Biz bunun için 5'e 10'luk çerçeveye yapıştırıcı sürdük ve köpük malzemeden yalıtım yaptık. Bunu birleşim noktalarına da yerleştiriyoruz. Bunun üzerine de yeşil yalıtım levhası yerleştiriyoruz. Bunu yerleştirdikten sonra suyu dışarı atacak. Yani betonla alçıpan arasındaki nemi tahliye etmemiz gerekiyor. Bu sırada alçıpanı yerleştirdik. Sadece 5 santim daraldı. Yani alan da kaybetmiyoruz. Bunu yapmak biraz daha zaman alacak ama bence buna değecek.
0: Çocuklar işten kaytarmak için her yolu denerdi. Ama bugün gerçek bir bahane var. Bir kar fırtınası yüzünden işi erteledik.
5: Artık toplanıp gitmeliyiz. Sokaklar kötü durumda. Yani bugün kısmi kar yağışı var.
6: Geri döneceğiz. İşimizi yapacağız.
5: Öyle umuyoruz.
3: Illinois Peoria'dayız. Hala kar yağıyor.
0: Mason ailesinin çocuklarının okulları tatil oldu ve biz programın gerisindeyiz. Endüstriyel tasarımımız için işe koyulmamız gerek.
3: Tuttum.
0: Bunu yapmamıza hiçbir şey engel olamaz. Tipi de bile çalışırız.
3: Cameron bu iş için çok heyecanlı. Ne yazık ki babası işten izin alamadı ve Sel Cameron'a görev verdi. Sel kimseye sırtını dönmez.
5: Buraya gel dostum. Nasılsın bugün?
1: İyiyim.
5: Yapacağımız tek şey bunları temizlemek. Bütün fazlalıklarını törpüleyeceğiz. Bu endüstriyel pası istiyoruz çünkü tasarımımıza uyuyor. ve tam hedefimize uygun güzel bir görünümü var.
1: Sel çok eğlenceli biri. Onunla çalışmayı sevdim.
5: Bunu sakın yüzüne püskürtme. Tabii saçını Jason'ın düzeltmesini istemiyorsun.
1: Küçük işlerden başlama koşuma gitti. Çok ciddi şeylerle başlamadık çünkü ne yaptığımı pek bilmiyordum. Biraz gergindim.
5: Babam böyle bir eğlence alanını beğenir. Sürekli evet. Onun peşindesiniz. Gidecek bir yere ihtiyacı var değil mi?
1: Evet.
5: Kahverengi kısımları da var gibi. Evet. Pekala.
1: Onun yanında rahat etmeye başlayınca onunla çalıştığıma çok memnun oldum.
3: Bugüne karlı bir gün değil, inşa günü diyelim. Çocukların buna ihtiyacı var.
0: Şu an evin erkeği Cameron olduğu için fırtınayı aldırmayıp babasını ziyarete gidiyorum. Ne diyeceğim? Eğlence odası isteyen bir adamdan söz edeceksek tam aradığınız adam burada, emin olun. Ne haber Kirk?
2: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: İyi gidiyor. Eğlence odanı yapıyorduk. Uğrayıp seni bir ziyaret edeyim istedim. Burası çok orijinalmiş. Şuna bak.
2: İşte burası.
0: İnanılmaz. Buradaki nedir? Bu ön motor mu?
2: Evet. Bu bir Cat 972 G Loader.
0: Vay canına. Ha, yani araçların işte motor şasisi gibi parçaları üzerinde çalışıyoruz.
2: Araçlarla ilgili her şeyi yapıyoruz.
0: Şunlar senin ekipmanların.
2: Evet, onları kullanıyorum.
0: Bana göstersene. Şuna bak. Arkasında kocaman bir mengene var. Ben de büyük makinelerden biraz anlarım ama Kör bütün detaylarını biliyor. Bu kamyon tekerlekli bir tamirhane gibi bir şey.
2: Evet öyle. Bütün teçhizata sahip. Vida ve somunlar burada.
0: Dostum, kullandığım vidaları göstermelisin bana.
2: Bu yeterince büyük mü? Anahtarlığı yerine oturtmak ister misin? O da eğlencelidir.
0: Neredeyse 1 metre uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında bir anahtarı var. İnanılmaz.
2: İşte büyük bir anahtar.
0: Tanrım, böyle şeyler nereden alınıyor ki?
2: Plastik çekiç, hassas çalışmalar için.
0: Hassas çalışma. Motor tamirinden kaporta tamirine, şaft kaldırmadan piston onarımına, bütün işleri yapan bu adam eğlence alanını kesinlikle hak eden biri. Ama oğlu olmasa böyle bir yeri olamayacaktı. Bu yüzden Jason onu bir saha gezisine çıkarıyor. Eğlenceli olacak.
3: Yapacak çok işimiz var ama buradayız. Biraz eğlenelim. Cameron'a muhteşem ekipmanlar göstermek istedim. Yani buraya gelince etkilenmemek elde değil. Babası büyük makinelerle çalışıyor. Sürekli bunlarla uğraşıyor. Babası bunları iyi tanıyor. Nasıl? Rahat değil mi?
1: Evet, çok rahat.
3: Çok rahat.
1: Burası muhteşem.
7: Geri vites için soldaki kolu geriye doğru yatırın.
3: Sana eve götürebileceğin bir simülasyon alalım.
1: Babamı daha fazla takdir ettim çünkü bu büyük makinelerle çalışıyor ve yaralanma ihtimali çok yüksek. Artık eve geldiğinde kendi özel alanında dinlenebileceğini bilmek gerçekten çok güzel.
0: Kirk'ü iş yerinde ziyaret etmek bana yeni bir ilham verdi. Geri döndüm ve diğer tasarımcılarla bir kontrol yapmanın vakti geldi. Tasarımcı hanımefendi, neler yaptığınızı anlatır mısınız acaba? Ninzi ve kızlarla birlikte alt kattayız. Ellerinde fırçalarla duvarın boyasını hallediyorlar. Burası endüstriyel tasarım alanı.
8: Yapma. Lütfen
0: şunu
8: yapma.
0: Versene, bak, bu buraya uygun olan. Buysa buraya hiç uygun değil.
8: Hayır, olmaz. Elimde sadece bu var.
0: Tamam mı? Güzel. Hadi başka bir şey yapın tamam. Şimdi. Hadi. Lindsay'e gerçeğini göstermek istedim. Boya duvara oturmuştu, betona yedirilmişti. Elime çekicimi aldım ve vurmaya başladım.

0: Artık anladı. Burası bir tasarımcının değil, bir erkeğin mekanı. Evet, erkek gibi düşün. Elinizde ne varsa kullanın, tamam mı? İşte mükemmel görünüyor. Kızlar başka bir işe geçin, bu halloldu. Hadi bakalım. Teşekkür ederim.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Kalenin Belek.
1: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
3: lazım. Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
4: Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros hepinize
5: iyi gelecek. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Ve kiyasada kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
16: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
17: Üst düzey bir meydan okuma.
16: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
18: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
16: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
19: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Endüstriyel.
1: Kirk Mason için endüstriyel görünümlü bir alan inşa ediyoruz. Hadi yapalım bebeğim. Hadi bakalım. Teslim zamanı yaklaşıyor. Zamanında ve doğru biçimde bitirmemiz için uğraşmaya devam ediyoruz.
2: Memnun musun Tony?
1: Ben Bodrum'da ekibi yönetirken Jason garajda kayan dolaplarla uğraşıyor. Ve şansına yardım da geliyor.
3: Kirk tüm gün çalıştı, şimdi eve geliyor. Onu işe koşacağım. Daha işin bitmedi, çalış diyeceğim. Tony ile nasıl gitti? Onunla işler neydi, zor olabiliyor. Neydi? Bir şeyi bozmadı.
4: Hayır, hayır, hayır.
3: Orada bir şeyler bozmak zordur.
4: Uğraştığı şeyler zaten epey bozuktu.
3: Bu dolabın hareketli olacağını hiç bilmiyordu. Sadece raflara yardım ettiğini sanıyordu. Çelikle, şalomayla, mengeneyle çalıştı. Ahşap aletleriyle uzun süredir çalışmamıştı. Eski usulle yaparım. Bıçağı indiririm ve parmaklarımı kaçırırım. Doğru oturturum. Hattın bu tarafındayım. O zaman oturacağı yeri tam olarak anlarsın. Testere de pek iyi değildi çünkü işini elleriyle yapıyor. Ama çabuk çözdü. Metallerle çalışırken banda ihtiyacın yok değil mi? Doğru. Sadece kesersin biter. Ve biter.
4: İşim üzerinde biraz konuştuk. Jason bununla çok ilgileniyordu. Benim gibi metallerle daha çok çalışmak istiyordu. Ben de onun gibi ahşapla daha çok çalışmak isterim.
3: Kaynak yapmayı öğrenmek zordur.
4: Pratik gerektirir.
3: Pratik gerektirir, doğru. Ama ahşap işleri de pratik gerektirir. Farklı bir malzeme olduğunu anlamak gerekir.
4: Testere konusunda hiç bilmediğim birkaç ipucu verdi.
3: Birazcık kaldıracaksın ki kenarları boyunca ilerlesin. Baş parmağını şurada tut ve ileri kaydır. Mükemmel. Bu işimizi görür. Bence yaparken eğlendi. Bir değişiklik oldu. Metallerden uzaklaşıp ahşapla çalıştı. Bence keyif aldı. Pekala Kirk. Yardımın için sağ ol. Minnettarım.
1: Hayalım, ne haber dostum?
5: Fena değil. İyi
1: nasıl gidiyor?
5: Bitiriyorum.
1: Raylar tamam mı? Nasıl?
5: Raylar oturdu. Ayar sacı tamam. Ayar yerine oturtuldu.
1: Tamam.
5: Şimdi yan tarafını ısıtacağız, törpüleyeceğiz ve sonra
1: yani bu olacak. En önemli kısmı öyle değil mi? Çünkü hepsini ayarlayıp
5: evet.
1: Temizleyeceğiz.
5: Evet öyle.
1: Tamam, izin ver evet. Biraz bakayım.
5: Tamam.
1: Ha işte böyle bal mumunu oturtman gerek değil mi? Bunu birkaç defa yaptım. Bal mumunu yerleştir, iyice ısıt, çatlakları doldursun değil
5: doğru,
1: mi?
5: Doğru evet.
1: Aktığı zaman evet. Orada kalmaz. Daha aşağı iner ve evet, daha evet. Fazla iş görür. Amaç bu değil mi? Doğru
5: evet. Biraz daha ısıtırsın, sonra fazlalığı kazırsın ve
1: bu
5: iş biter.
1: Bu gerçek bal mumu değil mi?
5: Evet, evet.
1: Şu kulak temizlemek için kullanılanlardan değil.
5: Ama iş görebilir.
1: Kulak kiri için kullanılanlardan fazla bulamayız evet. Dostum.
5: Bu bir sorun olur.
1: Tamam neyse sen bu tarafı yap, al şunu hadi. Hadi geç.
5: Tamam burası olmuş, sadece ılık kalmasını sağlayıp yavaşça kazı. İşte bu kadar. Güzel.
1: Nasıl oldu?
5: Oldukça güzel. Birkaç kez yapmış gibisin.
1: Evet, birkaç kez bu hafta. Bir bakalım. Ohohoho. Kalan bal mumu kutuya mı?
5: Evet.
1: Onu sonra kullanacağız. Tamam. Tamam. Tamam. Sen bunu bitir. Tamponlarını tak. Yardım gerekirse haber ver. Birini gönderebilirim. Oldu mu?
5: Tamam. Hadi bakalım. Güzel evet.
1: Görüşürüz. Seni görmek
5: seni
1: güzel.
5: Seni de öyle.
1: Bilardo masası emin ellerde. Endüstriyel alanımız ortaya çıkmaya başladı. Bizi bekleten tek şey Jason'ın dolapları. Alt kısmına dağıtım rayı koymalı. Onun yerine o yemek yiyor. Ben de günü kurtarmak için devreye girdim. Ben hallederim.
3: Ne yapacaksın? Bir ayarlama yapmam gerekiyor dostum.
1: Derinliğine bekle. Söyle. Derinliğine. Burada zamanımız yok hadi. Ve Jason'ın bunu anlamasını istiyorum. Artık bu işi bitirmek zorundayız. Hadi yapalım şunu.
3: Ama yemek. Yemek var.
1: Yemek yemek derdindesin. Ben daha yemedim bile. Öğle yemeğinde de çalıştım.
3: Onu yerleştirmek için düz mastar
1: tamam, bak,
3: gerek.
1: Tamam düz mastar atalım o zaman. Ha? Hadi sen mi yapmak istiyorsun?
3: Hayır sorun değil dostum.
1: Sen yapmak istersen dürüstsün hadi. Hadi dinle bak. Bak gel hadi. Hadi
3: hayır hayır.
1: Yok. Sorun
3: tamam,
1: yok.
3: Bitirdim,
1: seni seviyorum
3: bırak.
1: Seni çok
3: tamam.
1: Seviyorum. Sorun yok. Tamam. Sarılsana hadi. Sarıl. Sorun yok.
3: Hey.
1: Tamam. Ne yapmak istiyorsun? Bant mı çekelim önce? Saçın güzel dostum.
3: İnanamıyorum güzel. Tamam. Dostum.
1: Nasıl yapmak istiyorsun?
3: İstediğin gibi yap. Bu iş artık
1: senin. Düz mastar mı çekeceğiz?
3: Yardım mı istiyorsun?
1: Evet.
3: Öyle mi?
1: Bunu ben pek bilmiyorum. Yani marangoz olan sensin. Ben sadece inanılmaz zeki bir uzmanım.
3: En iyi yaptığı işi yapıyor şimdi. Gelip tahribat yaratıyor. Hep böyle yapar. Her şeyi değiştirir. Bir anahtar alır. Bu aletlere bayılır. Çünkü o tam bir Tazmanya canavarıdır. Evet bilirsiniz. Ne yapabilirim ki?
1: Nasıl gidiyorum Jason? Bunu ilk kez yaptım. Hadi beni biraz takdir et hadi.
3: Güzel ve düzgün dostum. Güzel ve düzgün.
1: Şuraya biraz bulaşmış ama orayı boyarız değil mi?
3: Endüstriyel.
1: Ha, tabii endüstriyel. Endüstriyel.
3: Çok keyifli. İyi oldu.
1: Mekanı bütün endüstriyel görkemiyle ortaya çıkarmaya hazırız. Bir biçimde programı yakaladık. Tamam, kaslara bakın, damarlara bakın, damarlara bakın, şuna bak. Jason biliyor ki hepsi benim sayemde oldu. Tamam, oldu işte. İyi, hep acelemiz var, niye? Şu parçayı da yerleştirelim. Tamam mı? Gerçekten bütün iş bitti. Başardık ve birlikte yaptık. Güzel, şunu sarıp kaldıralım mı? Bu bodrum katı sadece bir depo alanıydı. Tabii biz gelene kadar. Burayı endüstriyel bir eğlence mekanına dönüştürdük. Alanı açtık. Dinlenme bölümü ve tezgah olarak böldük. Pek çok eski parçayı, malzemeyi burada tutmaya karar verdik. Ve yakıştılar da. Bu alan büyük makineleri ve onlarla çalışan adamı onurlandırmak için yapıldı. Şimdi Kirk'ün yepyeni mekanını görme vakti geldi. Beklediğin gibi mi bakalım?
4: Aa, evet. Ha? Burası harika.
1: Dostu diye
4: merdivenlerden inip döndüğümüzde inanamadım.
0: Kalbim hızla çarpmaya başladı. Bu kadar güzel olduğu için gerçekten çok mutluyum.
3: Gerçekten çok şaşırdılar. Ne diyeceklerini bilemedim.
1: Burası sizin bodrumunuzdu. Tanıyabildiniz mi acaba?
4: Hiç tanıyamadım.
3: Bu mükemmel masa sizin için hazırlandı ve yerleştirildi. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz.
0: Doğru. Aa, evet.
1: Ve şuradaki avize el yapımı. Tamamen el yapımı bir şey. Şişeler tamamen yasaklı dönemden bu arada.
3: Biz sadece böyle avizeler kullanıyoruz. Sadece bunlar.
4: Harika.
3: Olur. Başka ne göstereceksin?
1: Peki hala. Önce şu tarafa gidelim.
3: Peki,
1: hadi önce orası.
3: Hadi bakalım. Hadi.
1: Şuraya gelip kanepeye otursanıza. Şu tarafa oturun. Öncelikle tuğla üzerinde bir işaret olsun istemiştik. Tamam mı? Eski görünümlü olsun istedik. Eski usul takıldık. Buraya soyadınızı yazıp eskitme yaptık. Çekiçle güzelce dövdük onu. Tamam mı? Kızlar küçük fırçalarla gelmişlerdi ama erkeklere göre olsun dedim. Küçük bir oturma alanımız var. Her şey tekerlekli. İstediğiniz gibi sürükleyebiliyorsunuz. Yüksekliği gayet iyi. Arkada güzel bir televizyon da var. Koltukları
0: harika.
1: Çevirebiliyorsunuz. Ortam sinema gibi oluyor. İstediğiniz gibi televizyon izleyebilirsiniz.
3: Kirk, bir sürü eşyan vardı. Eminim tanırsın. Alet, edevat her yere dağılmıştı.
4: Evet.
3: Bu da odaya bir hava kattı. Ama bu duvarı tamamen tanıman mümkün değil. Bunu biz inşa ettik. Bu alanı ikiye bölüyor. Bunlar ikinci el. Buradaki bir dükkandan satın alındı. Üstleri hala topraklı. Hala paslı kısımları
4: var. Hoşuma gitti.
3: İşler durumda var ama. Üstlerinde zincirler de var. Bu duvarı bunlarla birlikte inşa edip mekanı ikiye böldük.
4: Pencereler mükemmel.
1: Tamam. Bir yer daha kaldı. Hadi şu tarafa geçelim hadi.
3: Sana en güzel kısmını göstereceğiz. Hadi.
1: En sevdiğimiz alan.
3: Henüz sana göre değil Cameron ama olacak.
0: Bir süre için haklısın.
3: İşte tezgah. Tüm bunlar geri dönüştürülmüş keresteden. 100 yaşından eski. Burada bir satıcı bulduk. Eski tarzda kereste ve çelik kullanmak istedik. Sürekli bunlarla çalıştığın için sen de malzemeyi tanırsın. Arkada çinko kaplama var. Önünde oluklu saç var. Kirk, burada depolama alanın.
4: Evet, raflara yardım ettim.
3: Evet. Biz de bu tarafa çekelim. Çünkü burada saklı bir televizyonun
4: harika.
3: Var. Değil mi? Evet.
0: Muhtemelen en sevdiğim kısım rafların arkasındaki televizyon oldu. Onu saklamak için çok güzel bir yerdi. Bence hoş bir ekleme olmuş.
1: Bir çocuğun babası için bir eğlence alanı istemesi mükemmel bir şey. Beni duygulandırdı. Özellikle de Kirk için olmasına çok sevindim. O tam bu alana uygun bir endüstriyel tasarım. Böyle bir alan için mükemmel bir
4: fikir. Bu gerçekten beni duygulandırdı. Burada çok güzel şeyler var. Eskiden eski eşyayı tıkıştırdığımız bir yerdi.
3: Artık kullanılabilir senin alanın.
4: Evet, bu harika. Bunun için Cameron'a minnettarım.
1: Evet. İşte bu dostum. Çok güzel.
4: Boş ve kullanılmış olan bodrumumuz kullanılabilir bir yere dönüştü. Bu kadar kısa sürede bu kadar güzel biçimde böyle bir iş çıkarmaları beni gerçekten şaşırttı.
0: Bence böyle şeyler hayatta bir kez yaşanır. Bir mektup yazarak kazandığım için çok mutlu oldum. Benim için çok eğlenceliydi.
4: Benim için bunca şey yapması beni onurlandırdı. Babası olarak onun beklentilerini karşılamaya çalışıyorum. Umarım iyi iş çıkarıyorum.
1: Herkes burayı beğendi mi bakalım?
2: Evet!
1: Gel, keyfini çıkarın Jason. Hadi gidiyoruz biz.
3: Yetişkinler şuraya geçsin.
1: Hadi
3: çocuklar, bilardo oynayın.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Tüs geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
11: 5G. Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
13: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
14: Deli Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
15: gelecek. Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
16: Tabii.
17: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Al

0: Biller şimdi tüm A101'lerde.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
4: Ay çok kötü kokuyor.
5: Yok, koku değil.
6: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
7: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
8: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle? Gencecik adamlarsınız ya.
9: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
10: Ter kalacağız bunlara.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: 30 bin araç lastiğinden yapılmış bir ev.
1: En büyük sıkıntı lastiklerin örtülmemiş olması. Eve yarasalar giriyor.
2: Raccoon aileleri orada takılıyor.
1: Yılanlar duvarlarda yuvalanıyor.
0: Bu çok çılgınca. Yatağınız hemen orada ve mutfağınız şurada.
1: Kendi kendimize bir kuyu kazmaya çalıştık ancak kol kuvvetiyle geçemeyeceğimiz bir çakıl katmanına vardık.
3: O ağaç ve hat evin hareket etmesini engelleyen temel şeyler.
4: Hiçbir şeyleri yok. Bitmiş bir evleri, suları yok. Tuvalet bile yok.
0: Bu mülkü gerçek bir ev haline getirmek muazzam bir çalışma gerektiriyor. Bu hayat değiştirecek.
1: Tamam.
5: Bence bütün bu hayvanların icabına bakmadan bu yerden tam bir ev olamaz.
4: Su konusunu ele almak için buradayım. Yani tüm bunların gitmesi gerekiyor.
5: Sonuncusu, bu iyi gitti.
0: Bu olayı değiştiren bir şey değil.
1: Tamam.
0: Bu hayat değiştirecek. Merhaba millet, Ohio'ya hoş geldiniz. Hemen şurada Amish mirasını yaşayan, şebekeden bağımsız bir hayat tarzı olan çiftlik evleri var.
4: Teknolojiye pek inanmıyorlar.
0: Daha işte şuraya bak.
5: Güzel.
0: Eğer bu çiftlik hayatını göstermiyorsa hiçbir şey göstermez. Güzel bir şey, şuna bir bak.
5: Kıskandım dostum.
0: Tamam, şimdi varmak üzere olduğumuz çiftlik evi eşsiz bir yer. Daha önce hiç bu şekilde tasarlanmış ve yapılmış bir eve rastlamadık ve tekrar rastlamayabiliriz.
6: Rainiler, Ohio'nun merkezindeki ormanlık bölgenin derinliklerinde, Columbus'un 72 kilometre kuzeyinde yaşayan ve sürdürülebilir bir çiftlik kurmak isteyen Brotet ailesinin yardım çağrısına gidiyor. Büyük pencereler ve ileri dönüştürülmüş malzemelerle yapmak istedikleri pasif güneş enerjili bir ev yapma girişimleri başarısız oluyor. Bir yardım gelmezse 6 kişilik bu aile kışı atlatamayacak.
5: Bu noktada işler boyumuzu aştı.
1: Eğer burada başarısız olursak hiçbir şeyimiz kalmayacak. Tüm hayatımızı bu eve yatırdık.
5: Bir B planı yok.
0: Şu yere bir bak. Şaka yapıyor olmalısın.
5: Aman tanrım. Şuna bak.
0: Daha önce böyle bir şey görmedim. Asla. Ben Marty Rainey'im.
7: Camden.
0: Tanıştığımıza sevindim.
8: Ashton.
0: Ashton. Evet.
9: Merhaba Marty, ben Morgan.
0: Morgan.
1: Wendy.
0: Wendy.
2: Ben Tessa.
0: Tessa. Neden bundan hemen şimdi vazgeçmiyoruz? Tamamen lastiklerden mi yapıldı?
8: Arkanın tamamı ve ilerisi.
0: Kaç lastik var?
8: 30 bin.
9: Tamamen plastik şişeler. Normalde cam gibi sonunda çöplükte bulunabilecek geri dönüştürülmüş malzemeleri eksik gedik yerlere doldurduk.
1: Biyolojik olarak çözülemezler. Böylece duvarlardaki hiçbir şey küflenemez ve çözünemez.
9: Tüm bu lastikler Pensilvanya ve Wisconsin'den geldi. Termal bir kütle oluşturuyor. Yalıtımımız böyle.
4: Şimdiye kadar gördüğüm en çılgınca şey...
0: Bu inanılmaz bir şey ama aynı zamanda gördüğüm en çirkin...
1: Öyle mi?
0: Şey, gerçekten.
4: Ancak bir sebeple buradayız ve tahminimce bunun bu yapılanmayla da ilgisi var.
9: Wendy ile ben ölüm bizi ayırana kadar evliyiz. Şimdi bu evle de öyleyiz.
1: Bu evle ölüm bizi ayırana kadar uzun süreli bir şey.
6: 2008 yılında Wendy ve Morgan Brotet Columbus, Ohio'da tipik bir banliyö hayatı yaşıyordu. Morgan finans endüstrisinde çalışırken Wendy de yarı zamanlı hemşireydi.
9: Ekonomi dibe vurduğunda ben yaklaşık 18 ay işsiz kaldım. Ödememiz gereken faturalar vardı. Tüm birikimlerimizi harcadık ve evi zar zor elimizde tutmayı başardık. Birbirimize, durumumuza ve neyin içinde olduğumuza şöyle bir baktık ve dedik ki öyle bir yaşayalım ki birileri evimizi alamasın.
8: Bana bir e-posta yolladılar ve şu yazıyordu. Hey, bu arada evi sattık ve ıssız bir yerde mülk aldık. Dedim ki aman tanrım, eve geleceğim ve resmen hendek gibi bir yerde yaşayacağım.
9: Bu lastik balyaları aslında tüm evimizin temeli. Yaklaşık bir yıl boyunca kendine yetebilen ne tür evler inşa edebileceğimizi araştırdık. Geri dönüştürülmüş materyalleri kullanacağımız böyle bir eve karar verdik.
1: Evi yazın daha serin, kışınsa daha sıcak tutmak için bir ton kadar Lego gibi sıkıştırılmış lastik balyamız var. Ve evin güney bakan kısmınınsa pasif güneş enerjisi için tamamen pencerelerden oluşması gerekiyordu.
6: Brotetler evlerini lastiklerden inşa etmek için Çevre Koruma Teşkilatı'ndan özel izin aldılar. Buraya geçen yıl taşındılar fakat inşaatı bitiremediler.
1: Evimizi nakit esasıyla inşa ediyoruz. Bankalara bağlanmak istemiyoruz. Bu yüzden inşaat her ay harcayabileceğimiz kadar ilerliyor. Yapılması gereken çok iş var. En büyük sıkıntı lastiklerin örtülmemiş olması. İnanılmaz bir yaban arısı ve bal arısı sorunumuz var. Eve yarasalar giriyor. Yılanlar duvarlarda yuvalanıyor.
2: Bir de şimdi orada rakun aileleri yaşıyor. Ve duvara yayıp onları uzak tutması için gerçekten bir şişe çakal idrarı almaları gerekti. Ama sanırım bu onları çok etkilemedi.
6: Bir fırtına onu yıkmadan önce brotetlerin evlerini tamamlamaları gerekiyor. Ohio 18 kasırga 42 inç yağmurla hortum geçidinde yer alıyor.
1: Ohio kasırgalarının bir anda üzerimize çullanacağından endişe duyuyorum. Biz inşaat işçisi veya müteahhit değiliz. Daha önce bir ev inşa etmedik.
8: Sence anne babamızın para haricinde neye ihtiyacı var?
7: Ev için.
8: Hangi kısmı için?
7: Hepsi.
8: Hepsi mi? Tamamı için mi?
7: Evet.
1: Ailem için güvenli bir yere sahip olmak benim için inanılmaz önemli.
6: Wendy'nin özel eğitime ihtiyacı olan oğlu Camden yakında liseden mezun olduğunda işi bırakması gerekecek. Bu yüzden evlerinde yetiştirdiği bitkileri ve doğal merhemleri satacağı bir iş kurmaya çalışıyor.
1: Hem evde tam zamanlı çalışmama hem de Camden'ın bana ihtiyacı olduğunda yanında olmama fırsat verecek olan bir iş kurmak bizim için çok önemli.
9: Güvende hissedecekleri bir evin olmasını istedim ve şu an bu ev içinde yaşamak için güvenli değil. Rainy'ler, burada cidden yardımınıza ihtiyacım var.
1: Gelip bize yardım edebilirseniz size sonsuza kadar minnettar oluruz.
0: İşte buradalar.
9: Herbalya'da 100 lastik var.
0: McKinley Dağı'ndaki Denali zirvesine tırmandım.
9: Bu da kullandıkları balyalama teli.
0: Kütüklerden sal yapıp Yukon Nehri'nden geçtim. Yaklaşık 1,5 metre.
9: Herbalya'da 100 lastik var.
0: Ama daha önce hiç kullanılmış lastiklerden yapılmış bir ev görmedim. Orada ne oluyor?
9: Garaj duvarı yapılmamış olduğu için yapısal olarak evimiz eğilmeye başladı. Ve bizim de evi resmen demirlememiz gerekti. O ağaç ve hat evin hareket etmesini engelleyen temel şeyler.
0: Burada 4 çocuğum var. Bundan endişeleniyor musun, endişelenmiyor musun?
9: Evet, bu beni kaygılandırıyor. Şu an gerçekten öyle.
0: Bu evin sorunu duvarının kendisinin tehlikeli olması.
9: Hala yapılması gerekenlerin altında eziliyorum.
6: Wendy 280 metrekarelik evin içinde Misty'yi gezdiriyor.
1: Burası şimdi kocaman. İçinde yaşadığımız evin yarısı oluyor.
4: Ev çok büyük. İnanamıyorum.
1: Evet. Planladığımızdan daha büyük oldu.
4: Peki bu nedir?
1: Geçen yıl boyu benim için 7/24 ansiyete atağı oldu.
4: Bu ev mi?
1: Evet. Hiçbir şeyin bitmemiş ya da çalışmıyor oluşu gerçekten stresliydi.
4: Ev inşa etmek streslidir.
1: Evet.
4: Ve bu gerçekten normal.
1: Evet.
4: Peki bu nedir?
1: Burası otlar için bir yer. Otlar evimde gerçekten harika büyüyor. Çakıl ve toprak katmanlarıyla dolu olması gerekiyor. İçinde bir kaplama olmalı. Böylece yiyeceklerin, bitkilerin ve benzer şeylerin yetişmesi gerekiyor. Şebekeden bağımsız olma amacıyla buraya geldik. Hala tüm yiyeceklerimizi burada yetiştirmek yerine marketten alıyoruz.
4: Yaklaşık 1 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
1: Camden birkaç yıla liseden mezun olacak. Onun için tam zamanlı olarak burada olmam gerekecek.
4: En küçük çocuğun mu?
1: En küçüğü,
4: tamam.
1: Evet.
4: Down sendromu mu var?
1: Evet, var. Özel eğitime ihtiyacı var. Benim amacım kendi bitkisel ilaçlarımı satabileceğim bir yere sahip olmak. Yani bunu umuyorum. Umarım öyle olur.
4: Wendy'yi, ideallerini ve duruşunu seviyorum. Çünkü buna kalkışabilecek çok kişi yok. Geri dönüştürmeye, lastikleri yeniden kullanmaya çalışıyorlar. Ama planı genel olarak anlayamıyorum.
1: Bir B planı yok, terk edemeyiz. Çevre Koruma Teşkilatı ile bu evin terk edilemeyeceğine dair bir kontrat imzaladık. Diğer türlü yasa dışı lastik çöplüğünden dolayı ceza alırız. Ve bu evden daha çok tutar.
6: Evin dışında Matt evle ilgili başka bir sorunu öğrenir.
8: Hemen şurası, vizyonların eve girdiği yer. Annem burayı sprey köpükle doldurdu.
5: Sprey köpük mü? Topraktan daha kötü olabilir. İçeriden geçmesi daha kolay.
8: Doğru. Rakunlar, dağ sıçanları gördük. Evin altında yarasaların, vizonların ve farklı türden arıların yaşadığını biliyorum. Hemen buradaki delik ana sorunlu noktalardan biri. Umarım bir şekilde tüm hayvanları evden çıkartmanın bir yolunu bulabiliriz. Akşam hareketlendiklerinde bize uyku olmuyor.
5: Bunun içinden sürünüp geçiyorlar.
8: Evet. Bu uyuduğumuz yerin yanından sürünüyorlar. Yani onları duvardan duyabiliyoruz.
5: Evin tıpkı sanki sayısız yeraltı geçidinden oluşuyor gibi dostum. Çok ilginç.
2: Evet.
5: Yani bu hayvanlar her yere ulaşabilir. O hayvanların olması, yani onlara o kadar yakın yaşamak tehlikeli bir şey. Bu sadece fareleri sevmem veya rakunlardan nefret ederim durumu değil. Onlarda kuduz var, her tür parazit var. Hem hijyenik değil, hem güvenli değil. Bir şeyler yapılmalı.
8: Evet.
5: Ve bu şeyler...
8: Hızlıca.
5: Hemen yapılmalı. Daha önce hiç hayvan evi filmini duymuş muydun? Bu onun devamı gibi. Bütün bu lastikler, hayvanlar için geçitler gibi. Evinde olmasını istemeyeceğin bütün hayvanlar evinde yaşıyor. Bu çok ilginç.
0: Anladım, anladım. Hayvanlar her yerde.
4: Şu eve bir bak. Bunun daha kötü olduğunu hayal edemezsin ama oluyor. Yasal olarak evi terk edemezler. Çünkü ederlerse o zaman lastik çöplüğü olarak sayılacak.
5: Bu tamamen çılgınlık.
4: Biz ne yapacağız?
0: Temelin eğimli olduğu o köşeden başlayacağız. O ilk tamir yapmak için elimizden geldiğince toprak kazacağız. Bu buzdağının görünen kısmı. Anlıyorum ama bir yerden başlamalıyız. Yarın sabah itibariyle başlayacağız ve yol haritamız o zaman belli olacak.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Titanic Deluxe Lara.
1: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: Tam o anda geliyor.
4: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
9: Sadece duruladım.
8: Özel bir formülün var mı?
9: Sadece duruladım.
8: Hadi ama.
9: Sadece duruladım.
10: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
12: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
14: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Evi stabil hale getirmek için Marty yatık duran dış duvarın dibini görüp düzeltecek ve sonra lastik balyalarını kob denilen doğal bir malzeme ile kaplayacak. Misty ön bahçeyi düzleyecek ve böylece su evin içine sızmayacak. Bu sırada Matt'se evin çevresindeki 50 metrelik alandaki tüm hayvanları yakalayıp taşıyacak.
5: Dışarıdan başlayıp suyun evin içine değil uzağına akması için çalışacağım.
6: Bu duvarların büyüklüğü karşısında şaşkınım. Bu lastik balyaları kocaman, içlerinde hayvanların tırmanabileceği geçit gibi bir sürü delikli gedikler var. Demek istediğim bu şey gibi, şaşkınlık gibi, dürüst olmam gerekirse ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama bunun bir an önce yapılması gerekiyor. Bunu yapmamız gerek. Aksi takdirde bunu kabul edemem. Ama sizin de yardımınız gerek.
5: Evet.
6: Bu yüzden duvarlarla ve evinizle ilgili endişelenmeden önce, bence önce orada büyümüş olan ağaçlık alanla uğraşmamız gerekiyor. Bir tümseye benziyor ama o ağaçlığın evinizin etrafından gitmesi gerekiyor ki sık ağaçlıklı olmasın. O yüzden bazı şeylerden feragat etmeniz gerekebiliyor diyebilirim. Birazcık anlayışlı olmalısınız. Bu yer gerçekten sarılmış durumda ve siz ancak bu kadar yarışabilmişsiniz. Ve tampon bir bölge oluşturmak için bilirsiniz hayvanların açığa gelmeyi istememesi çok daha iyi olur. Hatta belki ekskavatörlerle dolanırken birçoğunu korkutup uzaklaştırabiliriz. Ne olacağını kim bilebilir ki? Ama biz buradan ayrıldığımızda sessizleşecek ve eğer o ağaçlı bölgeleri, Brandon'ın altındaki yakacak odun yığını gibi yaşadıkları saklanabilecekleri yerleri ortadan kaldırmazsak eğer, yaptığımız her şey boşa gidecek. Çünkü gidecekler, sonra hava soğuyacak ve onlar şöyle diyecek: hey dur biraz, hadi hep sıcak olan o eve gidelim.
5: Çok güzel bir eyalette Amish insanlarla çiftlikle dolu bir yerde yaşıyorsunuz. Onlar çok uzun süredir burada ve bunun bir sebebi var. Burası bir çiftlik evi için inanılmaz bir yer. Yani yeriniz ideal. İdeal olmayan şey bu yapı ve onunla ilgili her şey. Bunu biliyorsunuz. Lastiklerle başladınız ama sonra içeri doğru hızlı hareket edip suyla dolu o hendeğe geçtiniz. Su yolu olmayan bir çatı hattınız var ve içeri giren sular. Düşünün, su yok, hayvanlar yok, bahçe yok. Oldukça kısıtlısınız. Bence siz gerçekten büyük bir projeye başladınız ve bunun doğru mu, yanlış mı olduğunu kimse söyleyemiyor. Evet baba, şimdi söyle, ne düşünüyorsun? Bu çılgınca mı?
7: Mucizelere inanır mısın?
8: Evet, Marty.
7: Tamam. Dedikleri her şeyi gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan asıl şey bir ekskavatör.
6: Dışarıda başlayacağız ve sonra ben evi kemirgenlerden kurtarmaya çalışacağım. Anlaştık mı?
5: Burada kasırgalar oluyor.
8: Bu yıl Ohio'da 26 kasırga oldu.
7: Evi güvenli hale getirmenin yolu onu kaplamak. Bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorum ama yarın akşam bu saatlerde kazmış olacağız. Ve sonra orası kaplanacak.
9: Bu harika olurdu.
7: Sarsıcı olacak.
8: Evet.
7: Bu evi...
8: Ben çoktan sarsıldım.
7: Bu yer asla aynı olmayacak. Aynı görünmeyecek. Kendimi bağdaştırabildiğim bir aileyle tanıştığımda sadece onlara daha çok yardım etmek istiyorum. Brothead'lerin 4 çocuğu var. Rainey'lerin de 4 çocuğu var. Kendi çocuklarımın onlarınkilerle aynı yaşlarda olduğunu dün gibi hatırlıyorum. Ve sahip olduğumuz her kuruşu bir hayali tamamlamak için harcadık. Bağ kurabiliyorum. Yardım etmek istiyorum.
4: Rainey'lerin ilk projesi açıkta kalmış arka duvarları kazıp kaplamak.
7: Sanırım bununla biraz iş bitirebiliriz, değil mi?
9: Evet.
7: Bir evin her gün bir değil, İki ekskavatörü olmaz, değil mi?
8: Bunlar devasa.
7: Ve sadece bilgin olsun, bu olay değiştiren bir şey değil.
8: Tamam.
7: Bu hayat değiştiren bir şey olacak.
6: Buna inanıyorum.
5: Yapmamız gereken ilk şey bir sürü ağacı temizlemek. Şu an ev bir ormanın ortasında. Biraz açıklık yarattığımızda insanlar ve hayvanlar arasında bir ayrım olacak.
7: Temiz! Benim için ondan daha önemlisi, büyük ekskavatörü köşeden getirebilecek kadar ağaç temizlemek. O kadar uzağa ulaşamazsak evi kaplayamayız.
5: Evet.
6: Büyük ihtimalle bunu izlemek istemiyorsun, değil mi? Bunu başaramayacak. Hiçbir yolu yok. Orası çok dar. Aman Tanrım.
7: Tamam, hadi şunu yapalım. Hazır mısınız?
5: Evet.
7: Bu çok çılgınca.
8: Bu çok güzel. Bunu sevdim.
9: Gök gürlüyor.
8: Umarım.
9: İşte
8: umarım.
9: Yağmur.
8: Yağmur başlıyor. Ah hayır. Bugün istediğim bu değildi.
9: İşte burada.
10: Bu kadar çok yağmur yağması yüzünden Marty'nin evi ayakta tutan o ağacın yanına ekskavatörle kazdığı çukurdaki çamurun akıp ağacı zayıflatıp düşürmesinden korkuyorum.
7: Şimdi gök gürültüsü, şimşekler var, çok yağmur yağıyor ve epey rüzgar var. Ağaç işini biraz erteleyelim. Sorun nedir?
9: İşte

0: yakalıyor.
1: Bütün bu yağmur hemen eve doğru geliyor.
2: Ve hemen önünde
1: olduğum
2: toplanıyor.
1: Yerde ve bu...
3: Bu hijyenik de değil.
1: Hayır.
3: Bu çok iğrenç. Çılgınca. Şimdi orada 20 santimetrelik su var oluk boyunca. Bu çılgınca. Bu arada burası gerçekten iğrenç kokuyor.
4: Öyle.
1: Eminim öyle.
3: Çok çılgınca. Millet hadi ama şaka yapıyor olmalısınız. Broadheadler akıllı insanlar. Bu bahçe kısmının güneye bakan çok fazla camı var. Bu iç mekan bahçesi çok ışık ve pasif ısı toplayacak. Mükemmel. Oldukça fazla büyüme potansiyeli var. Yatağın hemen orada, mutfağın
1: evet.
3: Şurada. Sizin yataklarınız şurada.
2: Evet.
3: Hadi ama. Ama iç mekan bahçesinin dibinde bu kadar su vardı. Ve mutfak masalarından 7 metre uzakta olması bir sağlık tehdidiydi.
5: Şurada bir yerde de suyun toprağı betondan aşındırdığını görebilirsin.
3: Ha tanrım, onu görüyorum.
5: Ve eğer bu betonun altında bir tünel açarsa beton plaka tamamen kırılabilir.
3: Çatıdan gelen suyun evden geçmesi yerine onu tutabilecek bir yolu hangi şekilde olursa olsun bulmalıyız ki o evin içine girip bir sağlık kaygısı yükseltmesin. Bunu önlemek zorundayız. Bu hayatımda hiç görmemiş olduğum bir şeydi.
1: Merhaba.
3: Misty, buna inanmayacak.
4: Merhaba Misty.
2: Harika.
3: Buna inanmayacaksın.
4: Eğlenceyi kaçırdın.
3: Şey.
4: Ne kadar derin olduğunu tahmin etmek ister misin?
5: Her seferinde.
4: Tahmin etmene gerek yok. Marty oradaydı.
3: Misty, onu yapma, orası derin.
4: Derin.
1: Aman tanrım.
3: Mist izle. Buna inanmayacaksın.
1: Bu böyle mi oluyor? Bu normal mi? Gerçekten
3: evet.
1: Mi?
3: Misty bak.
1: Bu çılgınca.
3: Bak. Aynı zamanda beton plakanın
1: sanırım
3: da altını kazıyor.
1: Sanırım botlarım su geçirmez.
4: Ciddi bir şekilde tüm bu şeyi betonla doldurup kapatmayı düşündüm çünkü bunu nasıl tamir edeceğimi bilmiyorum.
3: 20 dakika.
1: Bununla nasıl başa çıkıyorsunuz?
5: Şey biz...
6: Çıkmıyoruz.
5: Suyunu çekmesini bekliyoruz.
2: Acele edip kurumasını umuyoruz.
4: Ama asla kurumuyor, kuruyup gitmiyor. Orası hep çamurlu.
6: Biraz daha su çekiyor.
4: Ama çekecektir.
1: Evet, bu tamamen çılgınca.
3: Bunun kesinlikle sağlığa çok zararlı olduğuna inanıyorum.
1: Şey, konuşmalıyız. Çünkü eğer gerekirse bunu geri doldurmalı. Hatta üzerine
4: tamamen
1: bir set çekip bundan kurtulmalıyız. Bu şimdiye kadar gördüğüm en çılgınca şeylerden biri. Yani böyle olabilir, sorun yok diyemem.
4: Sera etkisi fikrinin amacı kışında bir şeyler yetiştirebilmekti. Ama bu benim için ciddi bir... anksiyete kaynağı.
1: Buraya gelirken acaba ne kadar kötü olacak diye düşünüyordum. Çünkü tamamen karanlığa doğru gidiyordum.
4: Evet.
1: Tamamen karanlığa.
4: Evet.
1: 30 kilometrelik bir alan öyleydi.
4: Ohio havasına hoş geldin.
1: Bu çılgınca. Korkunç
4: bu yüzden biz de...
1: Baba, bu bir sorun.
3: Şey...
1: Bu çok büyük bir sorun.
3: Ona bakmak sorunu çözmeyecek.
1: Bu aslında hiç komik değil. Bu, şey
4: bu benim
1: gibi.
4: İçin de komik değil.
1: Şey gibi ciddi, bu büyük bir sorun.
3: Bu bana göre bir sağlık sorunu.
1: Ve konuşmalıyız. Onların yolundan mı gitmeye çalışacağız? Ben buna biraz hayır diyorum.
3: Bu senin evin değil.
1: Peki o zaman bunu nasıl çözeriz de bir hafta buradan ayrılmayabiliriz ve tekrar bu olur mu? Bu korkunç olur.
3: Bence...
1: Daha kötü olabilir çünkü biz gitmiş olacağız ve burada toprak, beton, bitkiler olacak. Daha büyük bir felaket. Büyük ihtimalle evinizin içini su basabilir.
3: Bir şey yapmamız gerektiği gayet açık. Ama sadece bunun içini doldurmak işi halletmeyecek. Kolay bir çıkış yolu olur. Bu da yara bandıyla kapatmak gibi olur. Öyle değil mi?
2: Katılıyorum.
5: Eğer sadece burayı doldurup kapatırsak, evin bu kısmında olmasını istediğimiz ana şeyi alıp götürürdü. Demek istediğim, burası yıl boyunca sürekli olarak yiyecekler ve bitkiler yetiştirmek için. Tüm bu kısmı kaldırma fikri hoşuma gitmiyor. Yani demek istediğim, eğer dikim alanını koruyup bu suyu kontrol edebileceğimiz bir yol bulursak, gerçekten de çok güzel olur.
3: Bunu biraz düşünelim.
1: Gerçekten mi?

0: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: N11'de kargo da bedava. E yani pes vallahi. N11.
2: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtıma özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Tam o anda geliyor. Bir saniye. Bu yok bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
7: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
2: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
8: Bankam Tombank kartıma bin.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
11: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
10: Bir fırsat.
9: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Tamam, hadi şunu yapalım. Hazır mısınız?
13: Fırtınanın dinmesiyle Marty duvarı sabitleme işine geri döner.
12: Lastikler eğimleniyor. Ne yaparsın? Geri düzleştir ve onların bu lastikleri koydukları gün yapmaları gereken şeyi yap. Arkalarına topraktan bir baraj çek ve onu birbirine kaynat.
13: Rainey'nin brotetlerin duvarlarını çökmekten kurtarma planına göre Marty, büyük ekskavatörün kepçesini kullanarak duvarı güçlendirecek. Matt küçük ekskavatörle oraya geçici bir destek sırığı yerleştirecek. Böylece Marty orayı toprakla kapatabilecek.
14: Tamam, biz hazırız. Kabloya çarpacaksın.
15: Tamam.
12: Affedersin.
14: Tamam.
12: Sıkıştı.
14: Durun, durman gerekiyor.
16: Dur.
14: Durman gerek, kabloyu koparacak. Eğer evimi yıkarlarsa bu hayatımızın son 4 yılıydı ve bizim için geri dönüş yok.
12: Dışarı mı? Doğrudan dışarı mı?
15: Dümdüz. Dışarıya.
12: Tamam. Ekskavatörler kocaman. Bir ekskavatörde hata payı minimumdur. Sadece bir tarafa hafif sallarsın ve bir evin çatısını sökebilirsin. Makinenin arkasıyla birini ağaca takıp öldürebilirsin. Bunlarda hata payı yok.
15: Bekle.
14: Lanet olsun.
15: İyi.
12: Misty, o desteğin üzerinde getirince basınç olmasına dikkat et. O takviyeleri sök ama yavaşça. Yavaş.
15: Tamam ama beni biraz korkutuyorsun.
12: Korkmalısın da. Dikkatini ver.
15: Lanet olsun. Bu lastik balyadan duvarları tutan takviyeler var ve birini çıkarttığın zaman ne olacak? Tüm bu şey çökecek mi? Bana bir skill sav gerekiyor. At bana. Tuttum.
12: O takviyeyi yanlış çıkarırsan ne olacağını görürsün. Lütfen onu oradan çıkarın.
14: Misty, baban oradan çıkmanı istiyor.
12: Her şey tamam. Garajda kimse yok. Bu ev düzelmeye başladığında onu göze yakın hale getireceğiz. Şu andan itibaren. Neler oluyor? Neler oluyor?
14: Bu beni çok geriyor.
12: Neden?
14: Çünkü evimi yıkabilirsin.
12: Dinle, kartlar senin elinde. Benim bunu yapmamı istemiyor musun?
14: Hayır, bunu yapmanı istiyorum ama bu durumu daha stresli hale getirmiyor.
12: Tamam,

0: Pekala, o duvarı 7 santim falan oynattın.
1: Gidip kontrol edeceğim. Babam bir ekskavatörle onu iterken benim de dengelemem gerekiyor. Onu doğrultup arkasını toprakla destekleyecek. Umarım ev bir anda üzerime yıkılmaz. Bunu istemem.
2: Her yönden düz görünüyor mu?
1: Çok yakın.
2: Ne kadar gerekiyor?
1: Yaklaşık 3 santim gerekiyor ve topraktan barajı çekmeden bunu yapabileceğini sanmıyorum.
2: Tamam, anladım.
1: Tamam.
2: Evet, desteğini koy.
0: Tamamdır. İşte geliyorum.
2: Bunu sevdim. Hadi bakalım. Şimdi duvar desteklendiğine göre onu kaplamaya başlayabiliriz. Lastiklere karşı tonlarca tonlarca toprak koyacağız. Bu onları stabilize edecek ve aynı zamanda eve yalıtım görevi de üstlenecek tabii.
3: Bu şey tam bir yıldır evin bir köşesindeydi. Çünkü onu çıkarmaya korkuyorduk.
2: Şimdi duvar tonlarca toprakla kaplandığı için halatı çıkarıp bu şeyin kendi başına durup durmadığına bakacağız. Ben duracağına inanıyorum ve durmalı da, çünkü altı yaşam ona bağlı.
1: Tamam. Bu mükemmel. Hadi devam edin.
3: Tamam, başlayın.
2: Oh. Hiç hareket var mı?
1: Hiç hareket yok. Hiç.
3: Bu inanılmaz. İyi işte.
4: Reynilere inanmaya çalışıyorum. Çok fazla deneyimleri olduğu belli. Çünkü o ağaç desteği çıkardılar. Halatı kestik ve hiçbir şey hareket etmedi. Yani iyiydi.
2: Ve siz bayım, bu zinciri evinizi dik tutmak dışında bir şey için kullanabilirsiniz. Yeterince makul mü?
4: Evet.
5: Sonraki sabah Matt ve Ashton duvarları tehlikeli hayvanlardan kurtarmak için hazırlandı.
6: Mükemmel.
0: Evet. Kullandığımız bütün bu ağır ekipman vahşi hayvanları korkutup kaçıracak. Ama yaban arılarını kaçırmayacak. Bu yüzden onları elimizde çıkartmamız gerekiyor. Ben sadece etrafı arardım ama bir yandan sesleri dinlerdim. Bir kovan gibi onları duyabilirsin.
5: Matt, 3 aşamalı bir saldırı kullanarak evi tehlikeli hayvanlardan kurtaracak. İlk olarak inşaat sırasında duvarlara yuva yapmış her şeyi yakalayacak. Sonra evin çevresindeki yaklaşık 50 metrelik alana tuzaklar kurarak geri dönen hayvanları yakalayacak ve son olarak bu çevrede hayvanların yaptığı tüm tünelleri yok edecek.
0: Bir şey duyuyor musun?
6: Henüz değil.
0: Bir yaban arısı görüyorum ve o da sanki küçük bir kovanın üzerinde duruyor gibi. Gördün mü?
6: Evet. Kendini evinde hissediyor.
0: İçeri giriyorum. Pekala, oldu. Hadi bakalım.
6: Göründüğünden daha büyük.
0: Göründüğünden daha büyük. Bu kesinlikle yerini değiştirmemiz gereken bir kovan. İçeride bir kraliçe olmalı.
6: Çıkmaya başladılar.
0: Mutlu değiller. Etrafımızı sarıyorlar. Bu yaban arılarını evden çıkarıp arazinin kıyısına götürmemiz gerekiyor. Sorun şu ki, kraliçe her şeyi birlik içinde tutuyor. Onu hayatta kalabileceği bir noktaya ulaştırmamız gerek. Yoksa bütün o arılar birbirinden ayrılacak ve evin içine geri girecekler. Ben hemen poşetin o girişine bir kapamaya çalışacağım ve sonra onu tamamen alıp bunun içine koyacağız, tamam mı?
6: Tamam.
0: Arıları bir soğutucunun içine koymak onları uysallaştıracak. Bu da yerlerini değiştirmeyi oldukça kolaylaştıracak. Tamam mı?
6: Tamam.
0: Hazır mısın?
6: Evet.
0: Hemen buraya. Hadi. Burada birden fazla kovan olabilir.
6: Evet.
0: Hadi bakalım. Pekala, bu iyi gitti.
6: Yuva kurmaları için ihtiyaçları olan her türlü şey burada var. Hala vızıltı duyuyorum.
0: Tamam, o larvayı tut. İçindeki kraliçe olabilir.
6: Evet.
0: Bir zararlıyı çıkarttık. Yarım düzine kadar kaldı. İşte başlıyoruz. Pekala, içeri giriyorum.
1: Evet, konuşmamız gerekiyor.
5: Suyun evin içine sızmasını engellemek için Marty ve Misty ön bahçede düzenleme yapar.
1: Yer altında bir şeyler olmadığı sürece herhangi bir şeye çarpacak mı?
4: Evet, havalandırma borularına.
1: Neredeler?
4: O borulardan çıkıyorlar.
1: Tamam.
4: Toplamda 5 tane var ama bir iki tane direkt kayıp olabilir.
1: Tamam, bu hoş değil. Morgan'la Wendy evlerine giren bu yeraltı serinletme borularını kurmuş. Sorun şu ki onların tam olarak nerede olduklarını bilmiyoruz. Bir ekskavatörle yeri kazmaya başladığım anda bu borulardan birine zarar verme olasılığım oldukça yüksek. Ekskavatör yer takımı. Kimse hareket ediyor mu? Sahip oldukları bu jeotermal kurulum daha kuru iklimlerde daha iyi çalışır. Ohio çok nemli bir yer. Bu sistemlerinin buraya uyduğunu sanmıyorum. Ekskavatörle biraz tırmıklayalım. Belki insanlar bunu daha önce görmüştür. Belki de görmemişlerdir. Bu evin etrafını sarmış ağaçlar ve çalılıklar var. Ekskavatörü dev bir tırmık olarak kullanıp hepsini söküp sonra bu yeri düzlemeyi istiyorum. Ve umarım bunları yaparken yeraltı havalandırma borularına bir zarar vermiş olmayız. Yerin 1,5 metre altında rastgele bir boru bulmaya mı çalışıyorsun? 2 yıl önce gömülmüş öyle bir şeyi bulma şansımız çok yok. Borudan haber var mı? Üzgünüm.

0: Sanırım şimdiden epey sırılsıklam olmaya başladı.
1: Sırılsıklam
0: evet,
1: mı?
0: Bir metre derinden itibaren su gelmeye
1: gerçekten
0: başladı.
1: Mi? Bir evet metre mi? Sizin gerçekten
0: evet,
1: çok
0: öyle
1: ciddi bir kanalizasyon sıkıntınız var.
0: Evet.
1: Aman tanrım. Bir metreden sonra suya geldik. Bu da tüm o kurdukları serinletme borularının soğuk havayla değil suyla dolu olduğu anlamına geliyor. Sorun ne? Sorun ne?
0: Dün gece yatağa girdiğimde hava neredeyse 30 dereceydi.
1: Üzgünüm.
0: Bu bizim havalandırma sistemimizdi.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
6: Bebekler Ebebek'le büyürler.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
9: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
10: Sanırım bu olabilecek en kötü hali.
11: İçinde durduğum 30 santim derinliğindeki su bana tek şey söylüyor. Bu havalandırma boruları işe yaramayacak. Brothead'lerin harika bir planı vardı ancak doğru bir şekilde uygulanmadı. İnsanların havalandırma borularını toprağın altına koyma sebebi yerden sıcaklık almak içindir. Borular suyla doluyorsa hava hareket edemez. Bir geçiş olmaz. Bu da havalandırma yok anlamına gelir.
10: Bu an hiç hoşuma gitmiyor. Gerçekte moralim çok bozuldu. Benim de. Bu çok büyük bir zaman ve para kaybı demek.
12: Bu sadece zaman ve para kaybı demek değil. Yazın evin içi sıcak oluyor ve doğal olarak onun çalışması gerektiği gibi çalışıp havalandırmanın evi soğutmasından başka bir yolumuz yoktu.
11: Bu evi 30 bin lastikten yapmışlar. Onlar siyah. Siyah renk sıcağı çeker. O siyahı ne kadar kaplarsak evin içi o kadar serin olacak.
13: Bu buradan biraz ilerideki bir taş ocağından geldi ve bu kumla toprağın mükemmel bir karışımı.
11: Sadece su mu ekledin?
13: Sadece su.
14: Marty, inşaatın eşsiz ve önemli olan diğer aşaması için yerel bir müteahhitle görüştü.
11: Saman balyaları ve kumla toprağın mükemmel bir karışımını sağlamak için yerel bir sağlayıcı ile irtibat kurduk. Sadece su ekleyip hepsini birbirine karıştırıyorsun ve kob denilen bir şey ortaya çıkıyor. Bunu kerpiçle karıştırmayın. O sadece birkaç yüzyıldır var. Kob hep oradaydı. Her zaman. Yolu göster baba. İyi iş. Başlıyoruz, elemanlarını topla.
12: Tamamdır.
11: Zaman geçiyor, bunu karıştırmamız gerekiyor.
12: Tamamdır.
11: Hadi bakın. Gel.
12: Ben ne yapıyorum böyle? Doğru yapıyor muyum?
11: Doğru yapıyorsun.
12: Tamam.
11: Kobla ilgili tek sıkıntı işçilik ihtiyacı. Tamam. Hadi bir deneyelim. Ha?
13: Tamam.
11: Lastiğe yapışacak mı bir bakalım.
15: Evet.
11: Aa, bak, bunu yayman gerekiyor. Eğlenceli olduğunu görüyorum ama aynı zamanda çok fazla işlemek bu.
13: Evet.

0: Duvarları yaban arılarından kurtardıktan bir gün sonra Matt gözlerini evin dışındaki tehlikeli yaban hayatına çevirir.
1: Buraya geldiğimizden beri çok fazla ses yaptık ve evde yaşıyor olan hayvanlar kesinlikle çoktan buradan çıkıp ormana gitti. Şimdi evin çevresindeki 45 metrelik alana tuzaklar kurup geri buraya gelmediklerinden emin olmamız gerekiyor. Tamam, şuna bir bak. Kullandığım bütün bu parçalar öylece etrafta durup paslanıyordu. Ben de onları kullandım. Ortaya bunu
2: çöp malzemeler.
1: Evet, çöpleri itirip yok edilmeye hazırlanıyorlardı ve benim bütün yaptığım onları yarısından kesip birleştirip sonunda bam, mükemmel ölçüdeler. Sonra buradaki basınç defasını kestiklerimden kalan ekstra parçalardan yaptım. Nasıl olmuş? Hadi kenarları kuralım, olur mu? Ne dersin? Hadi bakalım.
2: Tamam.
1: Tamam, şimdi ona bas. Boom.
2: Bunu sevdim.
1: Hadi gidip kuralım.
2: Tamam.
1: Olay şu ki, bu ev ben işimi bitirmeden önce tam bir ev olmayacak. Ve bunu Ohio'da, burada kimse tırmalanmadan ve ısırılmadan yapmamız gerekiyor. Bunu başaracağımızdan da eminim. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Şurayı olur mu?
2: Evet, şimdiden bir tane görebiliyorum.
1: Pekala. Raccoon Otoyolu. Bu yol kesinlikle onların geldiği yer. Bu sinir bozucu yaratıkların eve girmek için kullandıkları yolu bulduk. Ve ben de tuzağı tam buraya koyacağım. İşte böyle, onu sonuna kadar sürelim. Onu çevir. Tamamdır, bunu ben tutayım. Sen de tetiği ayarla. Şimdi bu tuzağı kurduğuma göre birkaç tane kamera kuracağım ve buradaki hayvan trafiğini göreceğim. Çünkü gerçekten neyle uğraştığımızı bilmek istiyorum. Ve güneş battığında ne olacağını göreceğiz. Umarım bir şeyler buluruz.
2: Umarım.
0: Ormanın kıyısında Matt ve çocuklar araziyi tehlikeli hayvanlardan kurtarmaya devam ediyor.
1: İşte yuva burada. Bir sürü karınca var. Şu andan itibaren bütün ağaç ve odun yığınlarını, hayvanlarını taşıyıp rahat edebilecekleri her yeri yok etmek için tam zamanlı çalışacağız. Bunun faydası olacaktır. Burası bir vizon sığınağı. Artık burada yaşadıklarını sanmıyorum. Böylece bir ateş yakıp bunların hepsini yakabiliriz. Çünkü artık burası ümitsiz bir vaka olmuş. Şu hale baksanıza. Madem hayvanları duvarlardan çıkarıp ormana yolladım, şimdi onları duman altında bırakacağım. Tamam mıdır millet? Dürüst olmam gerekirse sadece burada olmamızla ve ağır ekskavatörlerle bile birçok travma yarattık. Buradan uzaklaşın ve bence bunun sonunda evi gerçekten bütün bu hayvanlardan kurtarabileceğimize inanıyorum. Onları dumanla çıkaracağız.
3: Tamam. Uzun bir gün olacak.
0: Misty ve Wendy evin içindeki bahçe üzerinde çalışmaya başlar.
4: Senin için de uygunsa ben bunları sökmek istiyorum. Burada bir sürü döküntün var. Bu sadece ıslak, çamurlu bir çukur gibi. Bense buraya biraz çakıl getirip bütün nemi emmesini tercih ederim.
3: Tamam.
4: Sen ne düşünüyorsun?
3: Olur.
4: Evet, bak burada serbestçe duran suyumuz var. Lastik balyalarından yapılmış bu evle ilgili sevdiğim şey güneye bakan pencereleri. Duvar tamamen camdan oluşmuş. Isınmaya yardımcı oluyor ama aynı zamanda yiyecek yetiştirmek için de inanılmaz bir fırsat sunuyor. Yıl boyu neredeyse her istediğini yetiştirebilirsin burada. Kullanma suyunuz var mı?
3: Neredeyse her ay büyük bir su tankeri gelip şunları dolduruyor.
4: Bu ne kadar tutuyor?
3: Her gelişinde yaklaşık olarak 300 ila 400 dolar.
4: Tanrım.
3: Evet.
4: Tuvalete nereye gidiyorsunuz?
3: Dış tuvalete.
4: Dış tuvalet
3: evet.
4: Mi?
3: Akan suyumuz olmadığı için sifonlu tuvaletimiz de yok. Bu yüzden şu an dış tuvalet kullanıyoruz. Duş konusunda ise bu yıl çok yağmur oldu. Ben de çatıdan gelen yağmur suyuyla epey yıkandım. Diğer türlü yerel yeğe gitmemiz gerek ki orası da buradan en az yarım saat uzaklıkta.
4: Bu evde rahat herhangi bir şeyiniz var mı?
3: Pek değil.
4: Hiçbir şey mi, tek kolay bir şey yok mu?
3: Buradaki her şey zor şu an. her şey. Su zor, yiyecek zor, serin kalmak zor. Yani siz buraya gelmeden önce duygusal olarak zorlu bir hafta geçirdik. Neden bunu yapıyoruz diye düşündük. Şu an buradaki her şey gerçekten zor.
5: Tamam millet, haftayı yarıladık. İyi bir yerde miyiz, kötü bir yerde mi?
4: Gerçekten bunun cevabını bilmek istiyor musun? Etrafına bak, başlamış ve hiçbiri bitmemiş bir sürü proje var.
5: Duvarları düzelttik ve evin dışına set çektik. Geriye iç bahçeyi bitirmek, hayvanları yakalamak ve sonra da siyah olan her yeri kopla kaplamak kaldı. Yani çok iş var.
4: Wendy bana burada oldukları süre boyunca buraya su taşıdıklarını söyledi. Herhangi bir su kaynakları yok ve taşımayı her seferinde en az $400 hallediyorlar.
5: Binlerce dolar, anlıyorum.
4: Şu an ellerinde hiçbir şeyleri yok. Bitmiş bir evleri yok, suları yok, tuvaletleri yok. Bunu değiştirmeliyiz.
5: Tam bu evi kurtarma yolunun yarısında Misty bana büyük haberlerle geliyor. Ve diyor ki, baba, bu evin hiç suyu yok. Bu lastiklerden ve kaplanmamış duvarlardan daha büyük bir sorun. Bununla beraber, eğer bu su sorununu ele almazsak, bu ev kurtarmasında başarısız olduk demektir. Kurtarma işini ortadan çıkarmış oluruz. Hadi işe dönelim.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
16: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
17: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
18: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
19: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
20: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
21: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
22: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
23: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ormanın ortasında yaşayabilseydik bu bizim hayalimiz olurdu.
1: Güney Alabama'da
2: çok tenha ve sessiz, tam istediğimiz şey.
1: Genç bir aile deniz kıyısında hayallerindeki evi inşa ediyor.
2: İnşaata başlamaya hazırız.
0: Aa, evet.
1: Ama tabiat ona sert vurduğunda
0: bir kasırga geliyor çok yakında.
1: Ve kritik hatalar yapıldığında.
0: Aa, bilmiyorum, çok tehlikeli görünüyor.
3: İyi görünüyor.
2: Az önce ne oldu?
1: Oldukça zorlanacaklar.
2: Aman tanrım Kenneth.
1: Yaban evlere hazır mısınız?
2: Yemek için biraz ay balığı yakalamamız gerekiyor.
0: Büyük bir tane tutarsak belki.
1: Kenneth ve Caitlin Cox, Güney Alabama'da sevdikleri balık göletini aileleri için hayal edilen bir eve dönüştürmek üzereler.
0: Bir yıl önce satın aldığımız 80 dönüm arazimiz var.
2: Çok güzel. Muhteşem ormanlarla çevrili 12 dönümlük bir göletimiz var. Çok tenha ve sessiz. Tam istediğimiz şey.
0: Caitlin 2 kiloluk bir tane yakaladı.
2: Muhtemelen 1 kilo kadardı. O kadar büyük değildi sanırım. Ben Caitlin.
0: Ben Kenneth.
2: Ve yabandaki evimizi Eufaula Gölü'nde inşa edeceğiz.
1: Cox'ların 80 dönümlük oyun alanı eyalet başkenti Montgomery'den 2 saat uzakta, Chattahoochee Nehri kenarında Eufaula kasabasında.
2: İmkanımız olsa yerde çadırda yatardık ama çocuklarımız evet. Var. Biz 4 kişilik bir aileyiz. 8 yaşında bir oğlumuz var. Line açık havayı seviyor. Balık tutar ve çamurda oynar.
4: Yakaladım.
0: Aferin dostum.
4: Yakaladım. Oo. Daha önce bu tür balık hiç tutmamıştım.
2: Ayrıca 11 aylık Bird adında bir kızımız var. Bu nedir? Çok güzel bir kız. Onu yiyemezsin.
0: Ayrıca Man isminde bir köpeğimiz var. Köpeğimize insan, çocuklarımıza hayvan isimleri verdik. Buralarda bir sürü yaratık var. Çıngıraklı yılanlar ve su mokasenleri var. Arada bir timsah da geliyor.
2: Çok ıssız. Hiç komşumuz yok.
0: Elektrik hattı yok,
2: su hattı yok. Tam anlamıyla yabandayız. Seçeneğimiz yok.
0: Evi inşa etmek istediğimiz yer göletin üzerindeki bir tepenin üzerinde. Her sabah bu manzaraya uyanıp kahve içmek çok güzel.
2: Evet.
0: Gölete bakan büyük bir ön verandaya sahip 75 metrekarelik bir ev inşa ediyoruz. Sol arkada bir banyomuz olacak. Sağ tarafta mutfak ve ön kapıdan içeri girdiğimizde yaşam alanı olacak. 2 yatak odalı bir asma kat var. Biri bize, diğeri Lion'a ait olacak.
2: Bizimki bu tarafta, Line'ınki bu tarafta olmalı.
0: Bunu çözeceğiz. Elektrik için güneş panelleri olacak ve ısınma için de odun sobası kullanacağız. Bir kompost tuvaletimiz olacak ve kuyu kazana dek suyu taşımak zorunda kalacağız. Bütçemiz 30 bin dolar ve zaman çizelgemiz yaklaşık 2 ay. En çok istediğim ortaya çıkması. Epeydir kayınlarımda yaşıyoruz.
2: Aynı fikirde değilim. Bu çok zorlu olacak ve muhtemelen bizim için zor bir sınav olacak. Sınırları zorlayacak ama başaracağız. Hayallerimiz gerçekleşecek. Ebedi evimiz olacak.
0: İlk adımda yol yapmalı, kaygan olmaması için taş dökülmesi gibi altyapı işlerini halletmeliyiz. Tepeyi temizlemeli, ağaçları yoldan kaldırmalıyız. Aslında ahşabın bir kısmını kullanmak istiyorum. Hava kuruysa şantiyeye erişim çok kolay. Yağmur yağdığındaysa çok zor olabilir. Kasırga mevsimindeyken burada her gün hiç durmadan yağmur yağıyor. Hava tahminlerine güvenemiyoruz. Epey yağmur yağacak. Pekala bugün...
2: Onu mu kullanacaksın?
0: Bunu uzun zamandır bekliyordum. Neredeyse 10 yıl oldu.
2: Evet.
0: Birlikte olduğumuzdan beri bunun için çalışıyoruz.
2: Hayalimiz bu.
0: Evet.
1: Temel için beton kalıpları barındıracak 9 delik kazacaklar. Ardından evde doğal bir klima görevi görecek soğutma boruları için bir hendek açılacak.
0: Bu heyecan verici. Sonunda direkleri dikiyoruz. Arkadaşım Tim geliyor. Kepçe kullanımında çok iyi. Çok deneyimli. Kısa sürede yapacaktır. Bugün bitirmemiz gerekiyor çünkü beton kamyonu yarın geliyor. Ayrıca yaklaşan bir kasırga da var. Denememiz gerekiyor. Evet, acele etmemiz lazım. Bunu halledebilir misin?
5: Evet, sorun olacağını sanmıyorum. Yeter ki kayaya rastlamayalım.
0: Kaya olduğunu sanmıyorum. Sadece sert kil.
5: Pekala, göreceğiz.
0: Gölet eski bir boksit madeni ve yerin altından her şeyi alıp buradaki tepenin üstüne atmışlar. 15 yıldır burada böylece duruyor.
2: Evet.
0: Gün geçtikçe de sertleşmiş.
5: 90 santim civarında olacak. Muhtemelen 1 metre.
0: Evet, bu mükemmel oldu.
5: Beğendin mi? Zemin çok sert.
0: Evet.
2: Evet, sert.
0: Evet, sert olacağından endişeliydim. Zemine kürek sokmaya çalışırsanız 10 santim gider ve işiniz biter.
2: Evet, sert olabiliyor.
0: Neyse ki bu iyi bir makine. Bu konuda yardımı oluyor. Yoksa bunu asla yapamazdık.
3: Vay, bu çok derin.
0: Evet.
3: Derinliği ne kadar? 3 metre mi?
0: 90 santimetre. Oraya tamam. Beton dökeceğiz ve evimiz üzerine oturacak.
3: Aa, evet. Belki bir...
0: Çok sağlam. Yani devrilip düşüp yaralanmayız.
3: Evet. Belki bir kuyu açmalıyız. Böylece para alabiliriz ve...
0: Aa, dilek kuyusu. Önce evimizi yapalım, onu sonra hallederiz.
3: Evet, onu da hallederiz.
0: Temelimizin üzerine oturacağı sütunlar için 9 delik kazmayı bitirdik. Şimdi hava soğutma sistemi için bir hendek kazacağız. Bunlardan 2 tanesini kazacağız. 1,5 metre derinliğe inebilirsek boruları gömdüğümüzde sıcak hava borunun içinde yükselecek, soğuyacak, şu taraftan evin altından içeri girecek. Beni endişelendiren tek şey burada büyük bir eğim olması. Bunu nasıl yapacağından emin değilim. Hadi. İşin zor kısmı bitti en azından. Lastikler havada kalınca biraz endişelendim doğrusu. Sanırım oldu.
1: Kazma işi bitti. Kenneth ve Caitlin ertesi gün dökülecek beton sütunlar için hazırlar. Bu bölgede yaz sonu tanıdık bir düşman ortaya çıkar.
0: Tüm bunları halletmek ve çimento kamyonu için çukurlar açmak adına çok çalıştık. Çimento kamyonu işi iptal etti. Bugün dökemeyeceğiz. Hızla yaklaşan bir kasırga var.
2: Araba yollarımız kötü durumda. Buradan ağır araçları geçiremiyoruz. Bu çok kötü.
0: Kasırgalar işi zorlaştırıyor.
1: Hasarı değerlendirmek için şantiyeye 5 gün sonra dönebildiler.
2: Bu yolu daha yeni düzelttik ve gelip geçen fırtına onu silip süpürdü. Yolu yeniden düzeltmemiz gerekecek.
0: Başka bir aksilik daha.
2: Hepsi Güney Alabama'da yabanda yaşamanın bir parçası.
0: Tüm deliklerimiz 90 santimetre ve 120 santimetre derinliğindeydi. Hepsi tamamen suyla doldu. Ağzına dek dolmuş. Yarın kalıpları bitirmemiz ve beton dökmemiz gerekiyordu ama suyu boşaltmanın yolunu bulmalıyız. Burada pompa da yok. Galiba bir tane almam lazım. İşte bu kadar su var içeride.
2: Vay canına. Bu bize epey engel olacak.
0: En azından birkaç gün ve şu anda zaman çizelgemizle kaybedebileceğimiz hiç günümüz yok. Başka bir telafi bulmamız lazım.
2: Ne yapıyorsun?
0: Delikteki suyu pompalıyorum. Beton dökmeyi düşünmeden önce tüm suyu çekecek pompalar almamız gerekiyordu.
2: Evet, zaman ve paraya mal oldu.
0: Oldukça hızlı çekiyor. Dakikada ne kadar pompaladığına bağlı olarak muhtemelen her delikte yaklaşık 2700 litre su var. Yani suyu çekiyor ama yavaş bir süreç.
1: Cox'lar çamurlu suyu temellerden boşaltırken ilerleme kaydettiler ancak dertleri henüz bitmedi. Hava tahminine göre birkaç gün içinde başka bir fırtına gelecek.
0: Bugün ve yarın kalıplarımızı yapmaya ve salı günü de betonu dökmeye çalışacağız. Perşembe günü yağmur varmış. Bunu bitirmeliyiz yoksa baştan yapmamız gerekebilir hepsini.
1: Bir sonraki fırtınadan önce işleri hızlandırmak için Caitlin'in babası Bill ve arkadaşı beton kalıpların ve inşaat demirinin kurulumuna yardım edecekler.
6: İyi görünüyor.
0: Sonunda kalıpları hazırladık. Gece boyu çalıştık. Beton kamyonuna hazırız. Bu zemin çok çok çamurlu. Umarım saplanmaz. Zaten bir noktada battı bile. Bak. Güç merkezimiz burada. 9 direği de bitirdik. Şimdiye kadar iyi gitti. Sonraki kasırgaya kadar 2 günümüz daha var. Döktüğümüze çok sevindim. Yaklaşık iki hafta boyunca kuru havanın tadını çıkardık. Bu sayede temeli tamamlayabildik. Çok güzeldi çünkü tüm aile birlikte çalışıyoruz.
3: Sıva yapıyorum. Sıva yapıyorum.
2: Sıva mı yapıyorsun?
3: Bunun yerinde kalabilmesi için onu sıvadım. Babam yeni bir tuğla koyuyor. Bu tuğladan sonra neredeyse bir saat falan kurumayı bırakacağız ve biraz daha çalışacağız.
2: Çok iyi gidiyor. Seviye.
1: Temeller tamamlanınca şans nihayet Kenneth ve Caitlin'in yüzüne gülüyor.
2: Evet, evimiz bugün buraya geliyor. Uzun zamandır bekliyorduk ve sonunda geliyor. Harika.
0: Ev Texas'tan geldiği için çerçevenin nakliyesiyle ilgili bazı problemler yaşadık. Yola çıktığından beri üst üste iki kasırga geçti. Oradaki kamyon nakliyesini, elektrik şebekesini ve her şeyi mahvetti. Şimdi burada inşaata hazırız.
2: Evin gelmesine hazır mısınız? Sonunda evimizi aldık ve inşaata başlamaya hazırız.
0: Aa, evet.
1: Kenneth inşaata başlamadan önce güneş enerjisi panellerini kuracak. Böylece aletlerini çalıştıracak enerjiyi elde edebilecek. Ancak planı bir engelle karşılaşıyor.
0: Güneş panellerimiz de geldi ve parçalanmışlar. Ezilmişler. Yük koymayın diyor. Belli ki biri üstüne bir şey koymuş.
3: Evet.
0: Bu çok saçma. Bir başka aksilik daha.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Staş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
6: Adımların geri.

0: yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
4: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
2: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Hazırsanız son ses açıyorum.
7: Özgüvenin
8: ses getirdi.
9: Teşekkürler.
10: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
11: Volkswagen.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
13: Burada inşaat yapmak delilik. Elektrik yok, su yok. Kentli mekan böyle yaşamayı seçtiler. Yapmak istedikleri buysa elimden geldiğince yardım edeceğim. Bu hiçbir yere gitmiyor.
14: Evin metal iskeleti temelin her iki tarafında birer ankrajla bağlanıp kafes gibi bir araya getiriliyor. Sonra 26 metal çubuk yapının üstündeki kirişe bağlanarak bir kemer oluşturuluyor.
15: Yani çubuklardan birini kaldırmayı mı deneyeceğiz?
16: Evet, bir iskele kurmamız gerekiyor ve yapacağımız şey çubuklardan birini önce üste koyup sonra oraya yerleştirmeye çalışmak.
15: Tamam. İskeleti kurmanın en korkunç yanı çok yüksek olması. 5 metreden daha uzun. 3,5 metrelik iskelem var ama yükseklik açısından yetersiz.
13: İşte bu.
15: İşte bu. Yere inip metreyi tutarsan 5 metreye ulaşabilecek miyim diye bakarız.
17: Kendim için değil, onun için endişeleniyorum.
15: Evet, 5 metre burası. Yapabilirim ama uzun süre değil.
13: Bakalım kaldırabilecek miyiz?
18: Babamın düşmesini istemiyorum.
17: Dikkatli olacak.
18: Tamam.
19: Artık tutmuyoruz. Yakaladın mı?
15: Evet.
19: Ortadaki bu 3 çubuğu yerleştirirseniz bu onu tutacaktır. Tamam mı?
13: Evet.
19: Ardından iskeleyi köşelere hareket ettirerek çubukların kalanını takabiliriz.
17: Dikkatli ol bebeğim.
15: Deneyeceğim. Ürkütücü.
17: Evet.
19: Biri şu merdiveni kaldırsın.
15: Hop hop hop hop hop hop hop.
19: Tamam.
17: Dikkatli ol.
15: Bir kişiye yukarı daha ihtiyacımız var.
19: Onu tutan 2 kişi ve çubuğu verecek 2 kişi olmalı.
17: İyi misin?
15: Kalp krizi geçiriyordum.
20: Sana doğru biraz çek Ken. İşte böyle, gelmek üzere. Biraz daha çek. Tamam.
13: Hadi bir tane daha çubuk alalım.
20: Tamam mı? Taktın mı?
21: Şimdi oldu.
20: Hı-hı. Tamam, diğer tarafa geçelim.
15: İskelede olmak epey korkunçtu. Birkaç çubuğu kaldırdığımız zaman çok daha rahatladım. Ne zaman başka bir çubuk yerleştirseniz yapının geri kalanını sıkılaştırır. Böylece de bir sonrakini takmak daha
17: öyle
15: zor olur.
17: Görünüyor. Tehlikeli görünüyor.
13: Bir iskelet oluşturuyoruz.
15: Yukarı çıkıp vidalayacak mısın?
17: Korkmuyorum.
15: Aşağı bakma yeter.
13: İyi iş.
17: Evet, yaptım.
15: Caitlin oraya çıktığı zaman endişelendim ama son birkaç çubuğu kirişe bağladığı için onunla gurur duyuyorum. Çok heyecan verici. İyi ki inşaata dahil oldum.
13: Bir tane daha. Tuttun mu?
20: Ve işte bu.
17: Evet, işte gidiyorsunuz.
20: Oldu mu?
17: İskeletimizi bitirdik. Çok korkutucu ve zorluydu ama başardık. Daha mutlu olamazdık. Bu harika bir şey.
14: İskelet tamamlandığında ekip 5 metre yüksekliğindeki devasa kavisli duvarlar için dış cephe kaplamasına ve yalıtıma odaklanıyor.
19: Dev dürümü paketlemek gibi.
17: İzolasyonu braketlerin etrafına sarmanız gerekiyor. Ardından metalin üzerine vidalıyorsunuz. Bu bir ekip işi ve sadece 2 merdiven var.
13: İlk paneli koyabiliriz.
19: Bekleyin, burada bir yığın odun var. Bunu gördün mü?
13: İyi misin?
20: Tamam.
19: Yavaş, arkaya doğru uzandım. Bunu bilerek yaptım.
15: Seviyeye bir bakayım. Bu tarafı kaldırmamız gerekiyor. İşte...
20: Ağır metal geliyor.
17: Yeterince uzun değilim.
19: Tamam, çivileyin.
15: Dış cephe kaplama projeleri yaptım ama hiç böyle eğimli olanı yoktu. İşi zorlaştıran da bu. Bunu içeriden yapmak da, dışarıdan yapmak da zor. Pekala çocuklar, güzel bir gündü.
19: Neredeyse yarıya geldik. Peki yarın için plan nedir?
15: Haftanın kalanında yağmur var. Bu yüzden belki yarın her şeyi kenara bırakıp bunu bitirebiliriz. İyi iş çıkardınız çocuklar.
13: Biftekleri alın, ben pişiririm.
15: Pekala.
14: Şantiyede yeni bir gün. Güneşli gökyüzüne rağmen deneyimler işlerin kötüleşebileceğini söylüyor. Fırtına gelmeden önce yalıtımı ve kaplamayı bitirme konusunda kararlılar. Ancak çalışan sayısında azalma olduğundan panelleri takmak beklediklerinden zor oluyor.
13: Ne düşünüyorsun Ken?
15: Bilmiyorum, bu şey çok tehlikeli duruyor. Bunu aşağı indirelim.
13: Evet.
15: Biraz düşünelim.
13: Pekala, bu hafta o kasırga yüzünden yağmur yağacağını biliyorsun.
15: Evet, biliyorum.
13: O panelleri takmamız gerek. Ne yaparsak yapalım, bunun için bir plan yapmalı ve bugün bitirmeliyiz.
15: Bundan nefret ediyorum ama bence vinç kiralamalıyız. İyi olacak.
13: Katılıyorum.
15: Daha güvenli ve tepede ihtiyacımız olacak.
13: Pekala, kasabaya gideceğim, vinci kiralayacağım ve çok çabuk dönmeye çalışacağım, tamam mı?
15: Tamam, iyi olur.
13: Pekala.
14: Hem zamanları hem de seçenekleri tükenen Kenneth ve Caitlin işi tamamlamak için makine kiralamaya karar veriyorlar.
17: Umarım babamın o vinçle geri dönmesi çok uzun sürmez. Çok zaman kaybediyoruz ama uzun vadede vinçle kaldırmak daha verimli ve daha güvenli olacak.
15: Vinç geldi.
17: Evet, sonunda geldi.
15: Kaybedecek zaman yok. Hemen başlayalım.
17: Yağmur geliyor. Önümüzdeki 2 gün içinde 25 santim kadar yağmur yağacak ve bu işi bitirmeliyiz.
15: Evet, başka seçeneğimiz yok. Bu ipleri mengene kulpları kullanarak panellere tutturacağız. İpi diğer tarafa atacağız ve hepiniz diğer tarafa gidip ipi çekeceksiniz. Yerleştirebileceğim yere kadar çekince sana haber vereceğim ve tamamını vidalayacağım. Biraz gerginim. Daha önce hiç böyle bir şey kullanmadım ama merdivene tırmanmaktan iyidir.
13: Haber ver.
15: Çekin.
13: İpimizi en üstteki orta kilitten getirdik.
15: Çekin. Pekala, böyle iyi. Bir saniye bekleyin.
14: Vincin yardımıyla 5 metre yüksekliğindeki kavisli duvarlara dış cephe kaplamasını ve yalıtımı güvenli bir şekilde monte ediyorlar.
15: Pekala, bu sonuncusuydu.
13: İyi iş çıkardınız çocuklar. Yaşasın.
17: Babam ve diğerleri metal çatıya biraz daha vida eklerken ben ve Kenneth soğutma borularını döşeyeceğiz.
15: Bunları aşağıya taşıyalım. Yarıya kadar gidip keseriz.
17: Tamam.
15: Bu klimayı çalıştırmadan evimizi daha serin hale getirecek.
14: Soğutma boruları sıcaklığın yaklaşık 13 derece kadar olduğu 1,5 metre derinliğe gömülüyor. Sıcak hava borulardan geçerken çevredeki toprak havayı soğutur ve bu soğuk hava bir fan ile kulübeye üflenir.
15: Daha verimli olması için 2 tane döşeyeceğiz ve onları evin altına bağlayacağız.
17: Hey bebeğim. Merhaba.
15: Hey.
17: Bu bizim telefon sistemimiz. Klima çok güzel olacak.
15: Güzel olacak, evet. Eve döndüğünde 26 dereceye yakın olacak.
17: Umarım öyle olur. Traktörü olan bir arkadaşımız
15: evet,
17: yok
15: mu?
17: Evet, var. Bunu neden yapmıyoruz? Onu çağıralım.
15: Yapmak istemiyor musun?
17: Hayır.
14: Metal iskelet ve dış cephe kaplaması sonunda tamamlandı. Ekip dikkatini iskeletin kalanı üzerinde yoğunlaştırıyor.
15: Pekala, başlayalım.
17: Pekala.
15: Siz kaldırın. Yere vidalayacağım ve sabitleyeceğiz. Onu kaldıracağız ve bu taraftaki asma katın yapımına başlayacağız. Pekala, duvarımız tamam.
17: Yaşasın.
13: Kirişleri kesmemiz mi gerekiyor?
15: Evet. Bu kirişler 1850'lerde yapılmış bir evden çıktı. Yakınımızdaki Clayton'daki en eski evdi. Sedirden yapılmışlar. Çok ağır ve sağlamlar. Asma katımız onların üzerine oturacak.
17: Bu orta kiriş ağacın ortasından yapılmış ve bu evimizin ortasına konulacak. Ağacın kalbi evimizin ortasına konulacak.
15: İskelet yap. Pekala, duvarımız tamam.
17: Yaşasın.
13: Kirişleri kesmemiz mi gerekiyor?
15: Evet. Bu kirişler 1850'lerde yapılmış bir evden çıktı. Yakınımızdaki Clayton'daki en eski evdi. Sedirden yapılmışlar. Çok ağır ve sağlamlar. Asma katımız onların üzerine oturacak.
17: Bu orta kiriş ağacın ortasından yapılmış ve

0: ama yine de iyi görünüyor. Doğru yaptık. Lion'ın gelip görmesi bence çok iyi olur.
1: Evet, bence de. Pekala, görmeye hazır mısın?
2: Evet.
0: Bugün oldukça iyi iş çıkardık canım.
1: Tamam, hazır mısın?
2: Evet.
0: Git ve evin işine bak hadi.
1: Tamam.
0: Ne düşündüğünü söyle.
2: Zemin güzel.
0: Yatak odan yukarıda olacak. Çok mu yüksek sence?
2: Tamam.
0: Dikkatli ol.
1: Korkmuyor. Hem de hiç korkmuyor.
2: Burası çok güzel görünüyor.
0: Caitlin merdivene tırmandı ve asma kata çıktı. Hoşuna gitti. İnşaata devam edelim mi? Çok işimiz var değil mi?
2: Aferin sana baba.
0: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Heyecan verici bir gün. Elimizdeki birkaç pencereyi takacağız şimdi.
1: Takacağımız büyük Fransız kapılarımız ve vitray penceremiz de geldi.
0: Gerçekten eski ve antika. Çok güzel ve kızımızın adı olan bir kuş teması var ve takmak için sabırsızlanıyorum.
1: Evin en önemli parçası olacak.
0: Matt ve ben iskelenin tepesine tırmanacağız. Eğer pencereyi uzatıp buraya koyarsanız ve bize uzatırsanız biz de alır asarız. Ne dersiniz?
1: Tamam, güzel plan. Dikkatli olun. Bu bir antika. Sakın kırmayın.

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıkı yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Porsiyondan dürüme, keyifle yediğin komagene lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Tam da leslik.
16: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
17: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
18: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
19: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartım
2: hadi. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
3: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerekiyor.

0: Olamaz mı?
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Güney Alabama'da Caitlin ve Kenneth Cox yabandaki hayal evlerine türünün tek örneği bir pencere takıyorlar.
4: Dikkatli olun.
5: Evet, bu çok tehlikeli.
6: Burası fazla dar.
7: Dar görünüyor.
5: Vay.
6: Vitrayı evin tepesine yerleştiriyorum. Yeri biraz fazla dar. Arkasından sallamaya çalıştım.
4: Dikkatli olun beyler.
6: Birden rüzgar esti ve pencereyi elimden aldı.
4: Ne oldu öyle?
6: Bilmiyorum ama bu kurtarılamaz. Kalbim şu anda çok hızlı atıyor. Buna inanamıyorum. Bu noktayı o pencere için yapmıştım. Bu yüzden normal boyutta değildi.
4: Şimdi ne yapacağız? Buna çok para verdik. Bu kadar çabuk başka bir vitrayı nereden bulacağız?
7: Bulamayacaksınız.
6: Evet, bulmamız imkansız. Duracak zamanımız yok. Bir çözüm bulmalıyız. Zaman hızla akıyor.
4: Devam etmeliyiz.
7: Bu şekilde mi?
4: Camı kırdık ama devam etmeliyiz. Şimdi iskeleyi kuruyoruz ve Fransız kapılarımızı takmak üzereyiz. Soğutma borularımızı kazdığımız yerde zemin engebeli ve iskeleyi dengelemek için birkaç tahta eklememiz gerekiyor.
6: Epey bir eğriydi.
4: Epey eğriydi. Bu yarım yamalak görünüyor.
7: Fena değil.
4: Beni endişelendiriyor çünkü başka bir şey kırarsak yenisini bulamayız. Çok zamanımız kalmadı.
6: Yaptığımız Fransız kapılar çok ağır. Tahminime göre yaklaşık 180 ila 200 kilogram arasında. Ağır ve çok da şekilsizler. Onları düzgün kavramak çok zor.
8: Geri çekil, ayağa kalk. Kapıların açılmasını önlemek için bu tahtayı vidalayalım.
6: Kapımızı olması gerektiği yere takmak için kapıları yaklaşık 1 metre yukarı kaldırmamız gerekiyor. Bu çok zor olacak. Hata yapmayı kaldırmaz.
9: Pekala, plan nedir? Bunu iskeleye mi koyuyoruz?
8: Bunu tersine çevireceğiz. İkimiz iskeleye çıkacağız.
9: Tamam.
8: Ağırlığını buraya verebiliriz. Hadi, hadi.
6: Bu Fransız kapıları ve vitrayı almak için çok gezmemiz gerekti. Bu noktada zaman çizelgesine uyacaksak her gün inşa etmeliyiz.
9: Yukarıda olduğundan emin olalım.
8: Evet, yukarıda.
9: Alt kısmı ileri gitmeli.
8: Önce altını alalım.
9: Hadi.
8: Pekala.
9: İşte böyle itin.
8: Devam et.
9: Tamam. Böyle
8: iyi. Çok iyi. Evet, oldu işte.
6: Yukarıya çıkarmak biraz zor oldu. Ama oraya çıkarınca manevra yaparak kolayca yerine oturtabildik.
8: Bu iyi.
9: Evet, oldu.
8: Evet, böyle iyi.
6: Şimdi güzel oldu. Çok beğendim.
8: Yövmiyemi alabilir miyim?
6: Tabii ki.
8: Evet, iyi görünüyorlar.
6: Güneş panelleri ilk girdiklerinde üstleri ezilmişti. Güneş panellerimiz geldi ve parçalanmışlar. Bu çok kötü. Bir başka aksilik daha.
3: Yeni panellerin gelmesi 4 hafta sürdü. Kenneth hiç zaman kaybetmeden kuruluma geçti.
6: Toplam 12 panelimiz, 8 akümüz var. Toplamda 3750 watt. Tamamını hurda metalden yaptığımız çerçeve. Güneş paneli montajı için ortalama fiyat 1500 ila 2500 dolar arasındadır. Cıvatalar ve vidalar gibi şeyler dışında ücretsiz olarak yaptırdık ama tüm aksiliklere rağmen montajı tamam. Bu şeyi bağlamamız gerekiyor ve önümüzdeki hafta kendi elektriğimizi kullanabiliriz. Yakmamız gereken büyük bir çalı yığınımız var. Araziyi temizledikten sonra ağaçların üzerinde kaldı. Onu yok etmemiz gerekiyordu ama yapıyı olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışırken bunu yapamadık. İçine ve üstüne olabildiğince fazla döküyorum. Sonra aşağı doğru iniyorum. Ortaya daha fazla döksek iyi olur.
4: Yılanlara dikkat et.
6: Ben de bunu düşünüyordum.
4: Bu tür şeylere alışkınız ama yine de aksilik çıkabilir. Dikkat etmeli, kontrolden çıkmasına kesinlikle engel olmalıyız.
6: İtfaiyeye çok uzaktayız. Bu yüzden umarım aksilik yaşamayız.
4: Oh. İyi misin? Seni korkuttu mu?
6: Ateşi yaktım. Çok hızlı başlıyor. Dizel yakıta gidiyor ve onu besleyen bu. Hızla büyüdü. Bir an için tedirgin olduk açıkçası.
4: Her zaman büyük başlar ve sonra küçülür.
6: Güzel yanıyor. Bu tür bir işlem genellikle birkaç gün sürer. Tehlike yaratmaması için gözümüz üzerinde olacak. Böyle daha iyi görünecek ve evimizin yanında pis bir yığın yerine kullanabileceğimiz bir alan olacak. Yoğun bir hafta geçirdik. Dışarıya bir veranda yapabildik. Dış duvarları yaptık ve hala pencereleri bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde burada olmaları gerekiyor. Nakliye konusunda bir kez daha sıkıntı yaşandı. Ama geldiklerinde onları yerleştirmenin kolay olacağına inanıyorum.
4: Bugün yeni vitray penceremizi takacağız ve umarım bu sefer onu kırmazsın.
6: Evet. Yeni bir vitray pencere bulmak için bütün bir hafta uğraştık ve bir tane bulduk. Pekala, getir bakalım. Yine de dikkatli ol. Birkaç tane farklı pencere bulduk ama bizim takacağımızın üzerinde bir sinek kuşu var. Bu da kızımıza ismini veren kuş temasına uyuyor. Bu buraya çok yakışacak bence.
0: Dikkat et baba, o pencereyi kırmanı istemiyorum.
6: Pekala, onu koymak üzereyiz.
0: Tamam, geride duruyorum.
6: Bakalım uyuyacak mı?
4: Sakın bırakma.
6: Mükemmel. Garip olan tek şey daha küçük bir pencere olmasıydı. Bu yüzden daha önce yaptığımız çerçeveyi küçültmek zorunda kaldık. Ama mükemmel uydu. Pencereden gelen renkler içeriden harika görünüyor. Evin tam ortasında, duvarın en üstünde. Bundan çok memnunum. Aşağıdan nasıl görünüyor sizce?
4: Güzel görünüyor.
0: Buradan güzel görünüyor çünkü görebiliyorum.
6: Güzel.
0: Hubert bunu sevdi.
6: Bence o da sevecek.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
3: Finans. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Familia 3 katlı 48'li tuvalet kağıdı 375 lira. Familia 3 katlı 16'lı kağıt havlu 225 lira.
4: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
5: Bak ne var orada.
4: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
6: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Dünya güzellerim benim.
7: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
9: Bravo!

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Çok iyi bir ritim yakaladık. Hızla ilerliyoruz. Pencerelerin hepsini taktık. Sonunda iç cephe kaplamasını tamamladık. Evin tüm döşemelerini yaptırdık. Çok geç saatlere dek çalıştık. Sabahları gerçekten çok yorgun kalktık.
4: Kenneth ve Caitlin gece gündüz çalışırlarken kendilerine yardımcı olması için arkadaşları iç mimar April Fane'ini aradılar.
3: İşte burada.
5: Evet.
6: Merhaba millet.
5: Merhaba.
3: Wow, harika görünüyor.
6: Pekala, bir sürü şey getirdim. Umarım beğenirsiniz. İnşaatınız harika görünüyor. Burayı ev gibi göstermenin zamanı geldi. Hazır mısınız?
3: Ha, evet.
6: Kenneth ve Caitlin'i biraz tanıyorum. Tarzları çok eklektik, çok bohem. Eşsiz parçaları var ve onları kullanmak için sabırsızlanıyorum. Harika görünecek. Hadi bir şeyler almaya başlayalım ve yerleştirelim.
3: Tamam. Kulağa iyi geliyor.
6: Woohoo!
5: April tüm eşyamızı getirdi. Harika olduğunu düşündüm. Sevdiğimiz her şey vardı.
6: Pekala, bunu içeri alalım.
3: Bu kanepeyi çok sevdim.
6: Çok güzel.
3: Nerede düşünüyorsun? Bu köşede mi olsun sence?
6: Bir tercihiniz var mı?
5: Orayı seviyorum.
6: Ben de o duvarı düşünüyorum. Bakın, bu doğal ahşabın yanında harika görünecek. Aa, evet. Pekala. Bu sizin ilk mobilyanız. Ne diyorsunuz bakalım?
5: Harika oldu.
3: Rengini çok sevdim.
6: Evet. Şimdiden daha çok eve benzeri değil mi? Burası çok iyi görünüyor. Sizce sehpa işlevi görebilir mi bu?
5: Evet.
6: Çok eğlenceli. Maviyi seviyorum ve kanepeye de çok seviyorum. Yakışıyor. Bert ve Caitlin için yerel mağazalarda gerçekten harika parçalar bulduk ve çocuklar için harika temalı parçalarımız var. Ve bu onların da evlerinde hissetmesini sağlayacak. Lan, gözlerin kapalı mı?
7: Gözlerim kapalı.
6: Evet, sana bir sürprizim var. Hazır mısın? Aç bakalım. Nasıl buldun?
7: Bayıldım.
6: Bunun odana çok yakışacağını düşündüm.
7: Teşekkürler.
6: Aslan gibi kükreyebilir misin bakalım?
7: Evet.
6: Bir duyayım. Aa, hiç fena değil. Burada her şey var, harika görünüyor. Bu mekanı aydınlattı ve ev gibi görünmesini sağladı. Eşyalarınız gelince ne hissettiniz bakalım?
5: İyi hissettim.
3: Evet, heyecan verici. Gerçekten heyecan
6: evet,
3: verici.
6: Buraya getirmek savaşın yarısı. Bütün gece çalışıyoruz, yerine koyuyoruz ve çok iyi görünecek.
3: Evet.
5: Evet.
3: İyi olur.
5: Hazırım. Sonunda evimizi bitirdik. Gerçekten çok güzel bir duygu.
3: Eserimizle gurur duyuyorum. Artık biraz yavaşlayıp keyfini çıkarabileceğimiz için mutluyum. Çılgın bir serüven oldu. Sonunda hedefimize varmak güzel. Orijinal bütçemiz 30 bin dolar kadardı. Sonunda yaklaşık 36 bine tamamladık. Orijinal süre 2 aydı. Ama kasırgalar nedeniyle yaklaşık 3 aya uzadı. Ama buna değdi. Çok güzel oldu.
5: Kesinlikle.
3: Evimle gurur duyuyorum.
5: Bugün evi küçük kız kardeşim Sarah ve erkek arkadaşına gösteriyoruz. 3 saat uzaklıktan geliyorlar. Evi nasıl bulacaklarını merak ediyorum.
8: Hey.
5: Merhaba.
8: Ev çok harika görünüyor.
5: Çok beğendin mi?
8: Evet.
5: Teşekkür ederim. Sizi görmek çok
8: sizi
5: güzel.
8: Sizi de. Evet,
3: sağ ol dostum.
5: Manzaraya bakın, gölete bakın.
8: Evet,
5: çok
8: bu harika.
5: Sevimli.
9: Biliyorum, bu
5: evet,
9: harika.
5: Evet, bu vitray pencereye
8: kapıyla
5: bakın.
8: Kapıyla biraz renk uyumu var, bu
5: evet.
8: Harika.
5: Evimize hoş geldiniz.
8: Aman tanrım, çocuklar bu harika görünüyor.
5: Ne düşünüyorsunuz?
9: Bu delilik.
8: Aa, evet, sobayı sevdim. Çok havalı görünüyor.
3: Bu hava soğuduğu zaman evimizi ısıtacak.
8: Güzel.
9: Çok havalı.
3: Soğutma borularımız evet. Da var. Yerde görebilirsiniz.
8: Evet.
3: Evdeki havayı yer altına çekip geri vererek evi serinletiyor.
9: Harikaymış.
5: Evet.
8: Tavan da harika görünüyor.
5: Evet.
9: Burada kaç kereste parçası var?
3: 276 adet.
5: Mutfağa bir göz atalım. Lavaboya bak.
9: Aman tanrım.
5: Babamın bebekliğinden kalma.
9: Bu harika.
8: Bu harika.
5: Evet.
8: Çocukluk evinden.
5: Evet.
8: Bu harika. Tezgahı da çok sevdim. Çok iyi.
5: Evet.
8: Şuna bakın, evet.
5: Evet, kiraz meşesi ve bu direkler Clayton'daki eski bir evden çıktı. 1850'lerden kalma.
3: 170 yaşındalar.
5: Banyoya da bakalım mı?
9: Evet.
3: Pekala, hadi.
5: Evet, banyomuz burada.
6: Aman tanrım, bu çok havalı. Bu nasıl çalışıyor?
5: O bizim kompost tuvaletimiz. İçine talaş koyduğumuz
6: çok
5: bir kova var.
6: Çok güzel, buna bayıldım.
5: Yatak odalarına
8: evet.
5: Bakalım.
8: Evet, kesinlikle. Burayı sevdim. Asma katı
6: gerçekten
8: seviyorum.
6: Gerçekten güzel görünüyor.
8: Oo, Lion'ın odası.
3: Evet, burası Lion'ın yatacağı
6: yer. Görünüyor.
5: Burası aslanların evi.
6: Aslan başını beğendim.
8: Burada asma katı için hala çok yer var.
5: Evet.
3: Evet.
8: Son halini görünce biraz şaşırdım. Şeklini sevdim. İçindeki tüm doğal ahşabı sevdim.
6: Onlarla gurur duyuyorum. Çok uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyorlar. Hayata geçmesi gerçekten harika. Çok beğendim.
3: Yardımlarınız için minnettarız. Yardımın için sağ ol.
7: Teşekkürler.
5: Aile olarak burada anılarımız olacağı için heyecanlıyım. Zor oldu ama buna değdi. Artık hayal ettiğimiz eve sahibiz.
3: Evet. Hayatımızı burada geçireceğimiz için heyecanlıyız. Bir şey için uzun süre savaşırsanız ve vazgeçmezseniz gerçek olabilir. Hayalimden asla vazgeçmedim ve sonunda gerçek oldu. Bu inanılmaz.
5: Çok tatlısın. Gözlerin mi doldu?

0: doğru.
1: Damla?
0: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
2: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
5: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
9: bebekler Ebebek'le büyürler.
10: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
14: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet!
16: Aman tanrım!
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
1: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. İzlediklerinizi kendi başınıza denemeyin. İpin ucuna geldiğinde bir düğüm at ve dayan. Franklin Roosevelt.
3: Lanet olsun. Bir ayıs doğumdan balık çalmış. Savaşı o başlattı.
4: Burada olduğum her gün oğlumu daha çok özlüyorum. Bunu düşünmemem gerekiyor.
5: Bir sal yaparım. Kürek çekip açılırım ve balık tutmaya başlarım. Hayır! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
6: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
4: Bu en zor mücadele.
5: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
6: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
3: Lanet olsun!
7: Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Aman tanrım.
3: Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
5: Donma belirtisine benziyor.
6: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
3: Barınağımın etrafını tamamen sardılar.

Günaydın. Great Slave Lake ev turlarının bir bölümüne daha hoş geldiniz. Barınağımın içinde kurutulmuş balıklarım ve onun üstünde de akşam yemeğim var. Devam edelim. Çıram, yakacak odunum, uyuduğum yer ve sandalyem var. Evet, yan sehpama gerçekten bayılıyorum. Ayrıca bulduğum boynuzları yangın önlemi olsun diye yukarı koydum. Bu taşları da yukarı koydum çünkü aşağıda bütün kıvılcımlar buraya doğru yükselip beni epey geriyordu. İşte kulübem bu kadar. Ve ben ona aşığım. İyi haber. Yeni yağan kar iyice tuttu. İş sürmek, avlanmak için harika. Son 10 günde her şeyin ne kadar değiştiğine inanamıyorum. Buraya geldiğimden beri önceliğim balıktı. Ama biraz düşününce tarzımı değiştirmeye çalışıyorum. İyi izler buldum. 3-4 tane daha tavşan kapanı kuracağım. Şurada tam ortasından geçen çok iyi bir tavşan yolu var. Hemen bir kapan kuracağım. Bu zamana kadar yiyecek konusunda bu kadar iyi gittiğim için şükrediyorum. Buraya geldiğimde en kötü senaryoyu hiç yiyecek olmadan bulmanın da inanılmaz zor olmasını bekliyordum. Son 5 gün tam da beklediğim gibi geçti. Sanırım vücudumun iyiden kötüye doğru bir dönüşüm geçirdiğini göreceğiz. Yine de tavşan yakalama umudumu yüksek tutuyorum. Sadece bir halka yapmak yetmez. Tavşan alttan geçerken değdiği anda başlangıçta ayarladığından çok daha sıkı kapanmalı. Şimdi bağlayacak sağlam bir yer bulmalıyım. Sonra diğer kapan hattımı kontrol edeceğim. Evet, az önce tavşan tüyü ve kan izine rastladım. Ama tavşan yok. Olamaz. Onu yakalamayı çok istiyordum.

Tilki ve tilki idrarı. Şu küçük sarı lekeyi görüyor musun? Bu tilki buraya gelmiş. Bölgede daha çok tilki olduğu için alanını işaretliyor. Harika. Yiyecek avlayıp bulurken bir anda yiyeceksiz kalmamak için rekabet etmeye başladım. Tamam, iş ciddileşiyor.

0: 36. gün, saat 8.38.
1: Taş evin içi epey karanlık. Yalıtım için taşları bitişik yapmanın dezavantajı. Hiç ışık yok. Ben dün sadece parçaladım, doğradım, kesip biçtim. Sonra hepsini kampa taşıdım. Öldürdüğün yerle itin arasında mümkün olduğunca mesafe olmalı. Bacana bu etliymiş. Derisini yüzüp testislerini çıkaracağım. Eskiden testislerden kese yaparlardı. Ama işte bu misk öküzü, testis kesesi. Büyükler ve zaten kese şeklindeler. Dikişsiz, işte testis. Evet, istiridye gibi. Kocaman. Evet, çok büyük. Great Slave Lake istiridyesi. Evet, çok iyi. Testicles. Oldukça iri. Testis iyidir. 100 gün ünvanını para ödülü kadar istiyorum. O yüzden bu misk öküzünü boynuzundan tırnağına kadar yiyeceğim. Bu ödüllük bir çorba olacak. Yağlı ve besin dolu. Testisin içindeki her şey iyidir. Eskiden takıldığım Eskimolar, hayvanın yağına her zaman çok değer verirdi. Bilimsel tarafını bilmiyor olabilirim ama gözlerin arkasındaki yağı biliyorum. Eskimolar hep geyiğin burnunu yer. Bu yüzden ben de misk öküzünün burnunun da yeneceğini biliyorum. Mükemmel. Tencere doldu. Şimdi bonfilemize geçelim. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. 100. günde o mandadan pek bir şey kalmayacak. Harika oldu. Son lokma. Aman tanrım, çok güzeldi. Şöyle kendimi bırakıp yayılayım. İyi geldi. Taş evde her şey gerçekten yerine oturuyor. Kesinlikle.
0: 36. gün, saat 11.07.

Tamam dostum, kamerayı al da gidelim. Gitarı yapmak, büyükçe bir yemek kasesi yapmak için bana ilham verdi. Bu sadece bir el işçiliği değil, bir ihtiyaç. Yemeğimi kaseye aktarabilirsem hayatım çok kolaylaşacak. O zaman tencereyi su kaynatmak için kullanabilirim. Böylece aynı anda hem kaynamış suyum hem de yemeğim olur. Evet, bence bu gayet güzel iş görecek. Ah, bu sağlam fiziksel güç istiyor. Kendimi toprakla yaptıklarımla çok uyumlu hissediyorum. Doğru şeyi yaptığımı hissediyorum. Araziyi yağmalayıp durmak veya avlayıp yakalayıp öldürmek gibi bir ihtiyacım yok. Yiyecek stoğumda neredeyse 2 haftalık balık filetosu var. Hayatta kalma modunda bu 1 aylık yiyecek sayılır. Ah Joe, hadi devam et. Ah, evet, tamam, kampa dönelim. Ah. Ah. Ah, bacaklarım çok ağrıyor. Bacaklarım burada çok yıprandı. Evet, yiyorum ama özellikle baldırımda çok kas kaybettiğimi hissedebiliyorum. Bu da beni zorluyor. Bu deneyimin getirdiği fiziksel yorgunluk acayip zor. Hani kolunu kaldıracak hali olmamak derler ya, artık o sözün ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ve bunu hissedebiliyorum. Ah, bacaklarım, bacaklarım.

0: Saat 16.57.
1: Uygun büyüklükte bir kase istiyorum. Minik, ufacık bir şey istemiyorum. İş yüküne fiziksel olarak dayanmak, üstüne yapmak istediğin diğer eğlenceli projeleri de yapmak ve tüm gün ayakta kalmak. Zor iş. Evet arkadaşlar, olmaya başladı. Kolum kopacak gibi ama oluyor. En zor olanı tamamen kopmak. Ailenden, yeni konuşmaya başlayan küçük çocuğundan bu kadar uzun süre ayrı kalmak. Muhtemelen ne olduğunu anlayamıyordur. Her gün buradaydı, artık yok. Neden? Ama küçük adam dayanıklıdır. Ben de böyle devam etmeliyim. Kendimi doğru ruh halinde tutmalıyım. Ah. Bu gerçekten çok iyi hissettiriyor. Bunu bir süredir istiyordum ve şimdi yapıyorum. İçine birazcık kor koyacağım. Evet, içini yakıp temizleyeceğim. Yarın akşam bu şeyden yemek yiyor olacağım.

0: Saat 22.31.
1: Aşırı paranoyak oldum. Küçük bir ses duyuyorum. Sanki yiyecek stoğumda bir şey var gibi geliyor. Hadi, hadi. Hemen gideyim bir bakayım, kontrol edeyim. Hadi. Ah. Hiçbir şey görünmüyor. Kahretsin. Defol buradan! Defol!
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Hazırsanız son ses açıyorum.
6: Özgüvenin
7: ses getirdi.
8: Teşekkürler.
9: Yeni T-Roc, ses getiren özgüven.
10: Volkswagen.
11: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü Coop'ta sadece 359 lira.
15: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
16: Neon bir şeyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
17: Ne istersen ne 11.
18: Biraz fazla almadınız mı?
19: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
18: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
16: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
1: İşte gidiyor. Defol buradan porsuk. Burası benim yiyecek stoğum, duydun mu beni? Seni aptal. Yukarıda değildi ama kesinlikle deniyordu. Evet, şimdi tedbir olsun diye birkaç parça et alacağım. Çünkü barınağın içinde fazladan yiyecek yok. Ah! Ah tanrım, altıncı isim devreye girdi. Ah lanet olsun. Balıklardan bazılarını aşağı çekmiş. Demek buraya çıkabiliyor. Aa, olamaz. Alttan çekip çıkarmış. Kahretsin. Bunların hepsi barınağa gidecek. Burada bırakıp yemesine izin vermeyeceğim. Ah. Kahrolasıca. Ne kadarını almış acaba? Ah. Bir. İki.
6: olsun.
1: Üç. Ah, ve birinin bir kısmı. Bunları alamamış, evet. Aşağıdaydı çünkü. Dört, beş. Yaklaşık 10 tane almış. Bu büyüklükte yaklaşık 10 parçayı çoktan yemiş. Kahretsin, bana pek bir şey bırakmadı. Heh, kutupta kışa hoş geldin. Burada herkes senin yemeğini istiyor. Evet, tamam. Belki bununla 4 günü çıkarırım ama stoğum 10 günlüktü. O kadar emek, bu stok alanını ve duvarı yapmak için harcadığım kaloriler. Ama yok, fark etmiyor. İstiyorsa alıyor. Bu da gösteriyor ki aç bir hayvanı öylece durduramıyorsun. Ve gelip alıyorlar. Aa dostum, burada yiyeceği saklamak ne kadar zor. Çok zor.

Bu benim beyin kesem. Beyin burada. Eldivenlerime biraz sürmek istiyorum. Deriyi harika koyulaştırıyor. Azı bile çok işe yarıyor. Lanolin gibi ne kadar yağlı olduğunu hissediyorsun. İyi ki ilgilenmişim. Bu beyin suyu çatlamaları da önler. Şuna bak, yağlandığı belli oluyor. Ben de biraz ellerime sürmek istiyorum. Losyon sürmek gibi, evet. Evet, ellerim çok ağrıyor. Böyle sürdüğümde iyi gelir. Evet, taşevi yaparken ellerimin ne kadar ağrıdığına inanamazsınız. Bu iyi geliyor. Çatlamış bir yüze bile iyi gelir. Rüzgar yüzünü vurup çatlatınca bu beni yiyeceğimizi sanmıyorum. Onu kendim ve deri bakımı için saklayacağım. Burada her şeyin bir kullanım amacı var. Evet, evet. Artık yumuşacık ve esnek. Şimdi gidip Ed Stone'u halletmeye hazır. Eti taş evden uzaklaştırmam gerekiyor. O yüzden bir et ambarı yapacağım. Uçları girintili. Tıpkı bir kütük kulübeye benzer. Öyle sıkı yerleştireceğim ki içeri hiçbir şey giremeyecek. Kurşun geçirmez olacak ve taş evden 90 metre uzağa kadar görmem gereken yerleri düz bir hat halinde temizleyeceğim. Böylece kapımdan bakıp aşağıyı görebileceğim. Kafa fenerimi yaktığımda umarım gözler göreceğim. Gerçi umarım görmem. Ama etrafta bir şey varsa gözlerini görebilirim. Küçük testereler kesip alta yerleştireceğim. Böylece bunların altında sıkışıp bir taban oluşacak. O şekilde alttan içeri girmek acayip zor olacak. Evet.

Bu yolculuğa hazırlanırken annem öldü. O yüzden bütün bunların içinde onu biraz olsun anmaya çalışıyorum. Biliyorum Tanrı'nın yanındadır. O kadın çok dindardı. O yüzden muhtemelen bunun birazına da parmağını değdiriyor. Merhaba anne, duyuyor musun? Taş evde et stoğumu yapıyorum. Aklımdasın anne. Evet, fena değil. Aslında bayağı iyi. Evet, bitişik. Küçük bir kare şeklini aldı. Biliyorum, büyütmesi zor bir çocuktum. Umarım yaptığım bazı şeyler seni gururlandırmıştır. Yani yakında görüşürüz anne. Hemen arkandayım anne. Beni merak etme. Duvarlar tamam. Çok iyi oldu. Burası kocaman bir derin dondurucu alanı oldu. Şimdi yaklaşık şu boyda 8 tane büyük ağır kütüye ihtiyacım var. İçeriden ve dışarıdan her köşeye çakılacaklar. Sonra da üstten çit telimle bağlayacağım. Buradan hiçbir kütüğü sökemezsin. Asla. Gayet sıkı. Evet, evet. İyice sıkıştırdım. Yarım yamalak yaparsan porsuk hemen içeri atlar ve parti verir. Et ambarını porsuğa ve ayıya dayanıklı yapıyorum. Büyük bir avım var ve akıllı olursam bu işi kazanırım. Bu ete hiçbir şeyin dokunmasına izin veremem. Bunu havaya asmayacağım çünkü zaten işe yaramıyor. Sırf ne kadar et çalındığını görmek için her gün bir akrobat gibi tırmanmak istemiyorum. Bir porsuğu durduramazsın. İsterse bütün ağacın kabuğunu soysun. Burada porsuğun tırmanamayacağı hiçbir şey yok. Evet. Evet, kilitle. Kunduz kemirmiş. Ne bela iş. Lanet olsun.

0: Daha önce bunun hayatımda yaptığım ilk diyet olduğunu söylemiş miydin? Şunu da söyleyeyim. Bu diyeti kesinlikle önermiyorum. Eminim daha iyileri vardır. Ama hızlı sonuç istiyorsanız, belki de aradığınız budur. Burası bereketliyken ayılar vardı, balık vardı, meyveler vardı. İlk ciddi kar yağdı ve şimdi hiçbir şey yok. Ama hayatta kalmalıyım. Devam etmek zorundayım. Kapan hattımı tetiklemiş. Belki şansım yaver gider. Yürürken iyi bir renge yiyorsunu görüyorum. Ve evet diyorum. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorum. Yani yiyeceğin için yosun toplamak insana alçak gönüllülük öğretiyor, değil mi? O da ne? Aman tanrım. Aman tanrım.
1: ...38. gün... ...saat 11.18... ...7 kişi kaldı.
0: Tamam, bugün buraya geldim... ...ve bu arkadaşı... ...tuzağa düşürmüşüz. Koca bir tilki. Evet... Belinden yakalanmış, yaralı değil. Buraya gelip tuzağında günlerce yemek olabilecek bir hayvan görmek insanın içini burkuyor. Pek bir şey yiyemedim. Ama bazen doğru olanı yapmak zorundasın. O yüzden bu arkadaşı serbest bırakacağız. Tabii ki kendim de zarar görmeyeceğim.

0: Hayat sadece bir şeyler kazanmakla ilgili değil. Bazen hayattan elde edebileceğin en büyük kazanımlar sadece doğru olanı yapmak. İşte bu da o. Bu küçük arkadaş iyi, pek bir şeyi yok. O yüzden onu serbest bırakacağız. Tamam, gidip kalan tuzaklarımı kontrol edeceğim.
1: Saat 12:26.
0: Evet, kendime bir tavşan kaptım. Şuna bak. Büyük ihtimalle kalp krizi geçirdi. Aşırı mutluyum, dostum. Bugün bir tilkiyi kapana kıstırdım. Onu bıraktım ve bir de tavşan yakaladım. Pofuduk küçük tavşan. Yine de yemeğim var. Harika bir gün. Hemen buradan çıkarıp gidip balık ağımı kontrol edeceğim. Gerçekten bunun karma olduğuna inanıyorum. Bugün tam bir üçleme yaşadım. Bir balık yakaladım. Oho! Dostum, uzun zamandır bir daha balık yakalamayı beklemiyordum. Evet, beyaz balık. Aynı gün hem sudan hem karadan bir şeyler alabilmek ve karşılığında bir şeyler verebilmek gerçekten çok hoş. Günün avı nasıl ama? Daha mutlu olamam. Çok mutluyum. Çok. Evet. Önceden karmaya inanmıyorsam da artık inanıyorum.
1: 38. gün. Saat 15:11.

Şöyle düşünüyorum. Barınağımın ön köşesi burası. Bu köşeye balıklarımı saklamak ve taze tutmak için küçük bir kutu yapmak istiyorum. Ve bunu yapmak için elimde bir adet kazmam var. Porsuğun ziyaretinden sonra yiyeceği dışarıdaki stokta bırakmam. Belli ki yine alacak. O yüzden küçük bir orman buzdolabı yapacağım. Ve biraz kazacağım. Hedefim yaklaşık 30 santimetre kadar derine inmek. Sonra da içini karla doldurmak. Umarım jeotermal soğutma ve toprağın yalıtımı o sıcaklığı sabitler.

Şurası gayet iyi. Sonra kutunun çökmesini önlemek için kazıklar ve ladin dallarıyla yapının içine biraz yalıtım yapacağım. Tamam. Ağır iş bitti. Yaptığım her şey aşırı yorucu. Elektrolitim eksik gibi ve vücudumun tam ketozise girdiğini gerçekten hissedebiliyorum. Adımlarımda belirgin şekilde enerji düşüklüğü var. Buranın sızdırmaz olmasını sağlamaya çalışıyorum. Ne güzel kokuyor. Evet, işin püf noktası iyice sıkıştırmak. Balıkta don yanığı oluşmasın diye altına birkaç tane bundan koyacağız. Ve sonrasında balıkları yerleştireceğiz. Balıkları üst üste koymak istemiyorum ki aralarında nem hapsolmasın. Evet, şimdi yalıtım için her şeyi ladin dallarıyla sıkıştırıyorum. Ve sonra kapağı üstüne kapatıyorum. Evet, işte oldu. Harika. Harika. Bundan sonra her zaman elimin altında bir miktar donmuş taze balık bulundurmayı dört gözle bekliyorum. Yakında ateş yakacağım ama elimdeki odunlardan hiç memnun değilim. Çok daha fazlasına ihtiyacım var. Evet, biraz keselim. Hayatımda çok ağır işlerde çalıştım. Foseptik tanklarında çalışmak gibi, birkaç gün uykusuz çalışmak gibi. Denizdeyken makineler bozulduğunda sabaha karşı dörde doğru kalkıp onları tamir etmek gibi. Bunların hepsi bana çok çalışmayı ve doğru kafaya girip bitir işte demeyi öğretti. $1,000,000 ödül kesinlikle 100. güne ulaşmak için büyük bir motivasyon. Vücudumu sınırına kadar zorlayacağım. Hayatımda çok ağır işlerde çalıştım. Foseptik tanklarında çalışmak gibi, birkaç gün uykusuz çalışmak gibi. Denizdeyken makineler bozulduğunda sabaha karşı dörde doğru kalkıp onları tamir etmek gibi. Bunların hepsi bana çok çalışmayı ve doğru kafaya girip bitir işte demeyi öğretti.

0: Kahretsin. Bacaklarım, bacaklarım. Bacaklarım, beni bırakıyorsunuz. Vücudumdan zaten çok şey istedim. Onu böyle hırpalamaktan nefret ediyorum. Ama gitmek istemiyorum. Berbat. Berbat. Joel, sakın bunu kafana takma. Hadi. Hadi Joel, hadi. Kendine gel artık, hadi. Hadi. Şu an iyi bir pozisyonda değilim ama durumum idare eder.
1: Otuz dokuzuncu gün, saat 8:06.

Bu sabah canımın çektiği şeyler kremalı bir fincan kahve. Yanına da bir kruvasan alırdım. Bir kruvasan. Taze. Bu sabah yay elimde kalktım. Dışarıda ne var bilemiyorum. Bugün hala kontrol bende hissini verecek bir şeyi yakaladığım gün olsun. Ne hayat ama. Yemek bana iyi gelecek. Şu geyik izlerine bak. Tam şurada bir iz var. Orada. İşte. Tavşan yakalamaya devam etmeye razıyım. Ama büyük avdan vazgeçmiyorum. Umarım bugün kapanlarımdan bir şey çıkar. Boş. Bunu yapmamın sebebi kocam Dave'i gururlandırmak istemem. Hiçbir şey yok. Ve kendimle de gurur duymak istiyorum. Çünkü Dave'in yeteneklerine hayranım. Kazanırsak su kaçırmayan bir tekne alacağız gibi parayla çok dalga geçiyorduk. Hiçbir şey yok. Mesela kazanırsak Dave Güney Kutbu'na gidecek diyorduk. Yani bilirsin, kazanırsak diye konuştuğumuz bir sürü şey vardı. Hiçbir şey yok. Eğer kazanırsam Dave'in annesine çok şey vereceğim. Çünkü o gerçekten harika bir insan. Dave 10 yaşındayken babasını kaybetti ve annesi tam bir süper kahraman gibiydi. Ona biraz olsun rahatlık sağlayabilmek istiyorum. Yok. Oh, tuzaklarımı kontrol ediyorum. Bugün tavşan yok. Bir geyik var.

0: Yoğun esans. Made in Med. Parasının
1: kıymetini bilenler. Biziz biz.
0: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
0: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Yeni Elidor, İpek terapisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçilip beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
11: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
15: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
16: Üst düzey bir meydan okuma.
15: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
17: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
15: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
18: ...39. gün... ...saat 10.53... ...7 kişi kaldı.
19: Dişi bir geyik var. Burada olduğumu biliyor. Kaçıyor ama... ...aynı zamanda yürüyor. Kıyı boyunca gidiyor. Ben de kayalıklara ulaşmaya çalışıyorum... Ve ona sessizce yaklaşabilir miyim diye umuyorum. Burada herhangi bir yerde olabilir. Henüz iz görmedim. İçeri doğru girmiş gibi görünüyor. İzleri kaybettim. Onu kaybettim.

Bu kadar çok yiyeceğe sahip olma ihtimali insanın, ne bileyim, aklını başından alıyor.

0: buralara geldiklerini bilmek iyi haber. Öyle değil mi? O yüzden pes etmemeliyim. Evet, pes etmeyeceğim.
1: Otuz dokuzuncu gün. Saat 14:11.

0: Az önce küçük kısa kuyruklu gelincik kafasını şöyle bir uzattı. Tam şuradaydı. İşte burada. Merhaba küçük arkadaş. Ne yaptığını sanıyorsun sen küçük dostum? Yapmam gereken o kadar çok şey var ki. Ama ben kısa kuyruklu gelincikle oynuyorum. Aslında onu korkutup göndermeliyim ki içeri gelmeye bıraksın. Ama küçük bir arkadaşın olması da güzel. Sorun da bu işte. Yiyeceğimi çalacak hayvanları da seviyorum. O yüzden onları öldürmeye pek hevesli değilim. Kıyamıyorum. Aman tanrım, çok havalı. Geri gelecek misin yoksa bu kadar mıydı?
1: Sıcaklık -8 derece.
0: Tamam, kapan attı, geliyorum. Burası daha da soğuyor. Ve rüzgarlı. Daha kuru, kar daha kuru. Kuzey kutbu kışı geliyoruz. Macera şimdi gerçekten başlıyor, değil mi? Burası çok güzel olduğu için her yere yürüyüp tonla kalori yakıyorum. Bu yüzden harcadığım kaloriyi yiyecek teminine yönlendirmem gerekiyor. Oh! Ah, bir tavşan yakaladım. Zavallı küçük şey donmuş. Ama elimizde tatlı küçük bir tavşan var. Bu beni çok mutlu ediyor. Ah, kalbim gerçekten sevinç ve şükranla dolup taşıyor. Daha dün çok kilo verdiğimden ve yeterince yiyecek bulamadığımdan endişeliydim. Fakat tavşan sayesinde endişelerimden kurtuldum. Ah, bir tavşan daha. Bugün iki tavşan günü. Seni göstermek için fazla büyüksün. Oh. Kar gibi bembeyaz, tatlı, şirin, küçük şey. Tamam, devam edelim. Aman tanrım. Bir tavşan daha. Üç tavşan. Aman tanrım. Bu şaka olmalı. Dört. Ne? Ne? Bu kadar şans hak etmek için ne yaptım acaba? Aman tanrım, şu bolluğa bak. Kampa dört tavşanla dönüyoruz. İnanılmaz. Şuna bak. İnanabiliyor musun? Dört tavşan. Bu tavşanlar benim için çok önemli. Gün boyu enerjiye sahip olmam için bir kaybın gerektiğini bilmek çok güçlü bir duygu. Bu da hayatta olduğuma, yaşadığıma şükretmemi sağlıyor. Bağ kurmak istiyorum. Bu yerle kesinlikle bağ kurmalıyım. Teşekkür ederim Great Slave Lake. Teşekkür ederim Kuzey Kutbu. Beni beslediğin için teşekkür ederim. Bana öğrettiğin için teşekkür ederim. Burası doğal ve vahşi. Ben de onun bir parçası oluyorum.
1: Kırkıncı gün, saat 9:22. 7 kişi kaldı.

Toprağa her şey için teşekkür ediyorum. Tavşanlar, balıklar, barınağım, su, rüzgar, yağmur ve kar gibi bana verdiği her şey için. Bu toprakları gerçekten çok seviyorum. Bana öğrettikleri her şey için aklım hep Hadza'daydı. Toprağa Şavili dilinde teşekkür etme ihtiyacı hissettim.

Dün gece oldukça berbattı, yalan söylemeyeceğim. Bir türlü uyuyamadım. Ve gitgide kötüleşiyorum. Dengemi kaybedince bacaklarım altımdan çöküyor. Zihnim bacağıma kendini at, dengele diyor ama bacağım yapamıyor maalesef. İşin özeti, artık vücuduma güvenmiyorum. Üstelik balıklarımın yarısını porsuk yedikten sonra yiyecek konusunda da tekrar toparlanmaya gidecek enerjim maalesef kalmadı. Şimdi güvenliğimi biraz riske atıyorum. Eşime söz verdim. Anlaşmamız şuydu. Vücudum güvenli olmayacağım bir noktaya gelirse bırakacağım ve ona verdiğim bu sözü tutmak zorundayım. Benim için en önemlisi gitmeyi kendim seçmem. Merhaba, ben Joel. Yarışmadan resmen çekiliyorum. Vücudum beni hayal kırıklığına uğrattı. Elimde değil, sadece hayal kırıklığı. O parayla eve dönmeyi çok isterdim ama bu olmayacak.

0: Zamanı geldi. Zihnim kaya gibi sağlam. Burada aslında kendimi çok canlı hissediyorum. Çok daha uzun dayanabilirdim ama vücudum artık ihtiyacım olanı vermiyor ve ben de eve perişan halde dönmek istemiyorum. Ve zamanının geldiğini düşünüyorum. Artık gitmem lazım. Evet, gitmem lazım. Kutuptan ayrılma konusunda çok çelişkiliyim. Sanki mecbur bırakılmışım gibi hissediyorum. Sanki eşimi biraz hayal kırıklığına uğratmışım gibi geliyor. Bu kadar uzun süre burada olmam için çok fedakarlık yaptı ve ben de onu ödüllendirmek için o parayla eve dönmeyi çok isterdim. Buradan sonra nasıl devam edeceğimden emin değilim ama bir şeyi biliyorum. Böyle deneyimler hayatta neyin önemli olduğunu gerçekten fark ettiriyor. Önemli olan ailem. Bu benim için her zaman öncelik oldu. Hayatımda her şeyin üstünde benim için bu en önemli nokta.
1: Kırkıncı gün, saat 15:43. 6 kişi kaldı.

0: Bugün Max'e bakma şansım var. Onu göstermeyi seviyorum. Şuna bakın. Her 10 günde bir oğlumun fotoğrafını çıkarıp ona bakıyorum. Ve düşünüyorum. Bunu da kafamın doğru yerde olduğundan emin olmak için yapıyorum. Sevimli çocuklar, tatlı değil mi? Dışarıda olmak için hava hiç uygun değil. Belki Max için bir at yapmaya başlarım. Küçük bir oyuncak at, tahta bir at. Daha önce hiç at yapmadım. Üzerinde çalışacağım bir parçam var. Belki önce çizip sonra kesersem işe yarar. Atlar benim tutkum. Bir gün sahip olmayı çok istiyorum. Ve Max'in de atlarla büyümesini gerçekten umuyorum. Atlar ve hayvanlar ve küçük ufak bir çiftlik. Max için yapmaya çalıştığım şey. Bir gün bu olacak. İşte at. Bir tahta aldım, yakarak iz verdim. Şu kalınlıkta kestim ve ikiye böldüm. 1 milyon dolar kazansaydım, kırsalda bir ev alırdım. Max'in benim büyürken sahip olduğum şeylerle büyüyebileceği bir ev. Hayat yolunu da ne yapmak istiyorsa kendi seçsin. Hayvanlarla mı çalışmak istiyor, şehirde mi çalışmak istiyor? Ne olursa olsun en azından o çocukluğu yaşayabildiğinden emin olmak istiyorum. Ona seveceğini düşündüğüm bir hayat vermeye çalışıyorum. Hadi Ateş, şunu yapmayı bırak. Burada olup da oğlunun ilk kez yaşadığı her şeyi kaçırdığını bilmek hiç kolay değil. Bunu asla geri alamayacağım. Geri döndüğümde kendimi yeniden tanıtmam gerekecek. Oraya gideceğim ve annesine bakıp bu kim diyecek. Bunun bütün amacı ona bırakmanın her zaman bir seçenek olmadığını ve zor zamanlarda da dayanıp devam etmek gerektiğini göstermek. Bu bacağı tekrar takınca işte böyle görünecek. Evet, düzeltirim herhalde. Güzel. Bakalım. Az önce barınağımı ateşe verdim. Bu kötü. Bunu hemen düzeltmem gerekecek. Ha, lanet olsun. Aa, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, yapma, yapma. Yapma. Aman tanrım. Hayır, hayır, yok, bu olmayacak. Oh. Vay canına.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
3: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
4: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Bayramın en bebeksi kombinleri ebebekte. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri ebebekte. 25 yıldır
4: bebekler ebebekle büyürler.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
7: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
8: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Tek başına kutuptan hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Roland, Mark, Kelly, Joel ve Kylan'la birlikteyiz. Onların yaşadıklarını konuşuyoruz. Joel'ın çekilmesine geçmeden önce 40. günü biraz konuşalım. Kış bastırdığına göre çoğunuz yiyecek kaynaklarınızın azalmaya başladığını gördünüz. Joel acaba kışın bastırması kaynakların değişimi açısından sana göre ne kadar etkiliydi? Seni etkiledi mi? Negatif ya da pozitif olarak tabii.
13: Çok keskin bir şekilde değişti. Sanki bir ışık düğmesi kapandı. Yırtıcıların sayısında ciddi bir artış fark ettim. Şuna bakar mısın? 4-5 parmak sansargillerden. Gözümüz üzerinde olmalı. Ah, bu kadar emeği ve kaloriyi harcıyorum. Sonra da gidip bir porsu kalıyor. Çok yıkıcı bir durum. Tavşanlar çevreyle kamufle oluyor. Bu yüzden görmek ve avlamak çok daha zor. Fakat balıklar hala benim için birinci tercih. Bu yüzden hep avladım. Eski usul balık yumurtası.
12: Mark ve Kelly. Mark'ın karma diye tanımladığı şeye benzer bir şeyi ikiniz de yaşıyorsunuz. Evet Kelly, gelinciğin bir gün daha yaşamasına izin verdin. Mark da kapandaki tilkiyi saldı. Kelly, sence oradayken yaptıklarınla dünyanın bunları sana geri veriyor olması arasında bir bağlantı var mı?
14: Kesinlikle ektiğine, biçtiğine inanıyorum. Bir insanla, hayvanlarla ya da toprakla olsun, içinde bulunduğum her ilişkide denge istiyorum. Ve aldığım kadar vermek istiyorum. Bu yüzden oraya sadece alabildiğim her şeyi almak için gitmedim. O toprakların koruyucusu olmak da istedim.
12: Mark, sence o tilkiyi serbest bıraktıktan sonra, aynı gün içinde balık yakalarken bunun sana bir etkisi oldu mu?
15: Evet, kesinlikle gördüğüm şey Kelly'nin anlattığının aynıydı. Doğru olanı yaparsın ve doğru olan bir şekilde sana geri döner. Bunun apaçık kanatıydı. Güzeldi.
12: Bölümde en sevdiğim kısımlardan biri de evini gezdirdiğin bölümdü. Barınağına ne kadar önem verdiğini ve onunla ne kadar gurur duyduğunu bilince ve talihsiz bir biçimde barınak alev alınca bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu anlayabiliyoruz.
15: Evet, barınak alev alınca iş ciddileşti çünkü onu yapmak için çok zaman, çok emek ve çok enerji harcadım. Çatının yandığını görür görmez harekete geçme zamanıydı.
12: Tabii orada ne kadar uzun kalırsan kal, nihayetinde barınak bir anda bir kibrit kutusuna dönüşebilir. Kullandığınız bütün malzeme durmadan kuruyor. Roland, bu durum en baştan hangi tür barınak yapacağını ve yapının nasıl kuracağını belirlerken bir etken midir senin için?
16: Evet evet, bu bir etken Colby. Ormanda yaşamakla çok ilgili. Kampta nasıl hareket edip çalıştığım, ateşe duyduğum sağlıklı saygıyı yansıtıyor.
12: Konuyu biraz da şu büyük ava çevirelim. Roland, şimdi o Minsk öküzünü öldürdüğüne göre artık kendini daha iyi hissediyor olmalısın değil mi?
16: Hı hı, evet evet, mükemmeldi. Muhtemelen hayatımın en büyük avı. Ama Tanrım! Aman Tanrım!
12: Şu beyinle tabaklama işine gelelim. Şimdi böylesine bir kaynağa sahip olmak sana göre ne kadar önemli?
16: Beyinle yapılabilecek şeyler uzun vadeli hayatta kalmada çok önemli. 100 günde uzun vade demek.
12: Kyle'in büyük av demişken şimdiye kadar geyikte iki ayrı fırsatı kaçırdın. Bu senin sinirini bozuyor mu? Biraz rahatsız etti mi?
14: Sinirimi bozuyor ama bu da bunun bir parçası. Bu deneyime gelirken büyük av avcısı olmadığımı bilerek geldim. Sadece pratik. Ama büyük av elde etmek için olabildiğince çok fırsat değerlendirmeye ve strateji kullanmaya istekliydim. İlk günden beri geyik çağırıyorum. Yani bu geyiklere rastgele denk gelmiyoruz. Bu karşılaşmalar için çalışıyorum. Ama şu ana kadar zamanlama benim lehime olmadı.
12: Anlıyorum. Kelly, böylesine bir deneyimi düşündüğünde büyük av ihtiyacı konusunda ne düşünüyorsun?
14: Evet, yani herkes gibi ben de büyük av bekliyordum. Çünkü bu kadar yiyeceği depolamak büyük bir güvence sağlar. Büyük bir av hayvanında bitmeyen kaynaklar olur. Büyük avın karma nimeti de var. Büyük bir hayvan yakalarsam o noktada tüm enerjim onu korumaya gider. Yani kesinlikle iki ucu keskin bir bıçak.
12: Joel, bu bölümde şöyle bir şey demiştin. Kuzey Kutbu'nda her şey senin yemeğinin peşindedir. Biraz açar mısın?
13: Kendini biraz yetersiz hissettiğin bir ortamda dışarıda olmak insanı gerçekten alçak gönüllü yapıyor. Burada gördüğüm hayvanlar, bu porsuklar, bu tavşanlar böyle bir ortamda gelişip serpilir. Yiyeceği yukarıda tutan bir yapı kurmak için harcadığım bunca emek onun için sorun bile değil. Aa dostum, yemeği dışarıda saklamak için ne kadar zor bir yer. Aslında onların bölgesindeydim. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Bense yaparken bir sürü şey öğreniyordum.
12: Çevrede bir porsuk olduğunu yiyeceği stoklamadan önce biliyordun. Hatta onun için bir tuzak bile kurmuştun. İşte tam olarak bunları yaptın diyelim ve daha önce hiç görülmemiş görüntüleri hep birlikte izleyelim.
13: Bugün mandanın cesedi üzerinde yiyecek yiyen bir porsuk korkuttum. Bunu kameraya çekemedim ama bu taze bir av ve barınağımdan çok da uzak bir yerde değildi. Ve bunu avantajıma çevirmeyi umuyorum. Çünkü porsuğu et için avlayabilirim. Bence geri gelecek ve şu kaburga kemiklerinin içindeki iliği almaya çalışacak. Ben de bütün bu kemikleri alıp bir yığın yapacağım. Sonra bugün bulduğum iki teneke kutuyu kullanacağım ve içine birkaç çakıl taşı koyacağım ve bunu leşin üstüne yerleştireceğim. Umarım bu beni uyarır da dışarı çıkıp bir atış yapabilirim. Geri geleceğini düşünüyorum gerçekten.
12: Peki Joel, porsuk düzeneğini hiç tetikledi mi?
13: Hayır, hiç tetiklemedi. Bölgeden korkup kaçtığını ve geri gelmeyeceğini düşündüm. Fakat dostum ne kadar yanılmışım biliyor musun?
12: Roland, yiyecek stoğu ile ilgili bambaşka bir yaklaşımdaydın. Et ambarı için tasarım fikrini nereden buldun?
16: Bu tamamen kendi kafamdan tasarladığım bir şey olması gerekiyordu. Düz bir kiler olamazdı ve sımsıkı olmalıydı. Platform işi de biliyordum. Bana sorun çıkartacaktı.
13: Şunu söylemeliyim ki, bu Roland'ın kuzey ormanlarındaki tecrübesini ve benim porsuk konusunda tecrübesizliğimi gösteriyor. Hayvanı açıkçası hafife aldım ve evet başarısız oldu. Ama kesinlikle bu işten dersimi çıkarttım diyebilirim.
12: Böylesine bir noktada herkes ailesini düşünmeye başlıyor. Eve dönüş acaba sizin için ne kadar etkili bir duygu? Mark, senden başlayalım.
15: Hayatta kalma söz konusu olunca yiyecek, su, barınak, ateş istersin. Özellikle başlarda. Aileyi pek umursamazsın. Kafamdaki düşünce çalış. Kafamın içindeki tek şey. Ama orada kaldıkça sahip olduğun ilişkileri, konuşmayı ve benzeri şeyleri daha çok özlüyorsun.
13: İzleyiciler eğer böyle bir şeyi hiç yapmadılarsa bunu fark etmezler. Orada bir gün hayatında yaşadığın en uzun gün gibi geliyor. Ama bu sana hayatında senin için önemli olan şeyler üzerinde düşünmek için de bolca zaman veriyor.
12: Peki bunun devamı olarak sana şunu sormak istiyorum Joel. $1 milyon gerçekten büyük para. Ama böylesine bir deneyimin bir noktasında ilk geldiğinde olduğu kadar önemli olmamaya mı başlıyor para sence?
13: Evet. Orada çok düşündüm ve aslında ne kadar iyi durumda olduğumu fark ettim. Sağlığım var. Beni seven bir ailem var. Para sadece üstüne kaymak olurdu ama biliyordum ki her halükarda eve döndüğümde şükretmem gerekiyor. Çünkü her açıdan zenginim.
12: Joel, 40 gün orada kaldıktan sonra geri dönme ve uyum sağlama sürecini anlatır mısın?
13: O süreç kesinlikle berbat. Oradayken tamamen farklı bir bilinç düzeyine geçiyorsun. Daha önce hiç hissetmediğin bir şekilde canlı hissediyorsun. Sonra tekrar bu ortama konulduğunda aşırı uyarılmış hissediyorsun. Tek isteğin orada yaşadığın o duyguyu sıkı sıkıya tutmak oluyor. Modern dünyadaki her şey de onu yavaş yavaş senden geri çekmeye çalışıyor. Ben bununla her gün uğraşıyorum, bilirsin. Muhtemelen uzun süre daha uğraşacağım. Sürekli bir savaş yani.
12: Yaşadıklarına dönüp baktığında bazı pişmanlıklar yaşıyor musun?
13: Keşke sadece uzanıp bekleseydim ve belki 10 gün daha dayanabilseydim.
12: Kylan, programı izlerken Joel'ın çekildiğini görünce ne düşündün?
14: Onun için üzüldüm çünkü hepimizin başına gelebilirdi. Oradaydın, yapıyordun ve en doğru kararı verdin. Kendinle gerçekten gurur duymalısın.
13: Teşekkürler Kay. Bu çok şey ifade ediyor.
12: Evet, tek başına kutuptan hikayelerin sonuna geldik. Roland'a, Mark'a, Kelly'e, Joel'a ve Kylie'ne teşekkür etmek istiyorum. Her bölümden sonra sezon boyunca yarışmacılarla konuşmaya devam ediyoruz. O yüzden bizi izlemeye devam edin. O zamana kadar söz verdiğimiz gibi tek başına kutuptan hikayelerin gelecek haftaki bölümlerinden bir ön izleme.
14: Şu kirpinin izini sürmek istiyorum ama bir kurt var. Yiyecek konusunda çok rekabet var.
13: Bir tilki. Benden korkmuyor. Defol! Defol!
14: Geyik izleri. Vaşak. Evet. Stoğumu bulmuş.
15: Az önce bir kurt mu duydum?

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher-Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
3: Tam o anda bir yumruk.
4: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Çifte Kurtuluş'un bu bölümünde.
1: Joe!
2: Matt!
0: Matt ve Joe, Atlantik Okyanusu'nun ortasında mahsur kalan bir denizci senaryosunu hayata geçirecek.
2: Görünürde hiçbir şey yok.
0: Etraflarında yalnızca tekne enkazı var. Güçlü akıntılar ve köpek balıklarıyla mücadele ediyorlar.
2: Tanrım, çok büyük bir köpek balığı.
0: Eski komando Joe Tetai ve avcı toplayıcı Matt Graham. İkisinin de hayatta kalma stratejileri çok farklı.
1: Karşıya yüzmeliyiz.
2: 200 metre değil ki, tam 2 kilometre uzakta. Ayrıca yaralarımız var.
1: Geldiğimizden beri çok fazla köpek balığı gördük.
0: Hayal edebileceğiniz en korkunç hayatta kalma senaryolarından biri. Buradan sağ çıkmak için her şeyi denemek zorundalar. Atlantik Okyanusu dünyanın 1/5'ini kaplıyor. Dev okyanusun her yanı sert rüzgarlar, güçlü akıntılar ve fırtınalarla dolu.
2: Doğanın şakası yoktur. Şimdi anlayabilirsiniz. Burada yaşam belirtisi yok.
0: Okyanusun batısındaki tropik adalar, macera seven denizcileri kendine çekiyor. Batı Hint adaları olarak bilinen bölgede 7000'den fazla ada var. Hepsinin de arazileri çok farklı. Kurak topraklar, resifler, tropik ormanlar ve volkanik dağlarla kaplı.
1: Adaların çoğunda yerleşim yok. Bu çok doğal. Çünkü yaşayabilmeniz için kaynaklar kısıtlı.
0: Burada mahsur kalan talihsiz denizciler için hava koşulları ve sıvı kaybı ölümcül sonuçlar doğuruyor. Daha da tehlikelisi, adanın etrafını saran yırtıcılar.
2: Resif köpek balığı, boğa köpek balığı ve kaplan köpek balığı var.
1: Hepsi çok güçlü hayvanlar. Sizi paramparça edebilirler.
2: Onlarla karşılaşmak istemezsiniz. Bir anda saldırırlar.
0: Bu senaryoda Matt ve Joe okyanusun ortasındaki yalnız bir denizciyi canlandırıyor. Beklenmeyen fırtına tekneyi alabora ediyor. Ve açık denizde tek başına kalıyor.
1: Aç ve susuz denizde yapayalnızsınızdır. Bunu kimse istemez.
2: Okyanusun ortasında olduğunu sanıyor. Ama cehennemin ta kendisi.

0: Matt? Matt?
1: Joe, buradayım. İyi misin?
0: Evet.
1: Bu şeyleri toplamaya başlayalım.
2: Burada yapabileceğiniz en iyi şey kalıntılar batmadan önce toplamaya çalışmak. Teknenin gölgeliği var, dubalar ve biraz da odun var. Sen ne görüyorsun Matt?
1: El feneri var.
2: Okyanusta enkaz yığınının ortasında kalmak bence görebileceğiniz en dehşet verici hayatta kalma senaryosu. Aşağı bak. Gördün mü?
1: Denizin dibinde hareketlilik var. Köpek balıkları tedirgin oldu. Onlara yakalanırsak sonuçları kötü olur.
2: Artık yeni bir önceliğimiz var. Sudan hemen çıkmak.
1: Aman tanrım, çok büyük bir köpek balığı.
3: Okyanus, aslan, resif ve boğa köpek balıklarıyla dolu. Besin zincirini onlar belirliyor. Isırdıkları anda 20 ton basınç uyguluyorlar. Ve insanlara saldırdıkları bilinen bir gerçek.
2: Sinirlerim kolay kolay bozulmaz ama aşağıda dönüp duran köpek balıklarını gördükçe gerçekten gerilmeye başlıyorsunuz.
1: Karşı tarafta da enkaz var. Kürek çekip gidebiliriz.
2: Evet, iyi fikir.
1: Bir tanesi kırıldı. Sert çekmemeye dikkat et.
2: Tamam. Teknenin çatısı.
1: Sopayla çekebilirim.
2: Artık yalnız değiliz.
1: Botta olduğumuz sürece sorun yok.
2: Evet.
3: Bot, güvende olmalarını sağlıyor. Ama hayatta kalmak için bir sonraki adımı planlamaları gerekecek.
1: Hiç kara görünmemesi canımı sıkıyor.
2: Ne yapacağız sence?
1: Enerjimizi saklayalım. Akıntıyla sürüklendikten sonra bir şeyler bulacağımıza eminim. Kürek çekersek enerjimiz tükenir. Bu durumda kalan biri hemen kürek çekmeyi dener. Aslında yapacağınız son şey olmalı. Enerjiyi muhafaza etmeliyiz. Kara parçası görürsek ulaşmak için son gücümüzle kürek çekeceğiz.
3: Bu senaryoda Matt ve Joe'nun etrafında yelkenli enkazı var. Hayatta kalmaları için yardımcı olabilir.
2: Hızlıca göz atalım Matt. Bir sağlam kürek, bir kırık kürek, iki şamandıra ve bozuk bir fenerimiz var. Lense su kaçmış. Gördün mü?
1: Yine de işimize yarayabilir. Yansıtan bir yüzeyi var.
2: Olabilir. İki gözlük ve kutuları var. Açılmamış bir kutu daha var. İşaret fişeği.
1: Güzel. Dışı da su geçirmez.
2: Bu adama saygı duymaya başladım. Su geçirmez kapta denizci fişeği var. Kurtulmak için en önemli şansımız olabilir.
1: İçme suyu mu?
2: Evet, acil durum içme suyu. Ama fazla değil.
1: Sadece 100 gram. Elimizdeki en değerli şey olabilir. Tek seferde içmeliyiz. Hadi bakalım dostum.
2: Evet, katılıyorum. Birçok insan bu durumda suyu az içip saklamaya çalışır. Saçmalık, vücudun buna ihtiyacı var.
1: Su matarada dururken sıvı kaybından ölen insanlar var. Hemen mideye gönderseniz iyi olur. Bu çok önemlidir.
2: Bu kadar. Hayatta kalmak konusunda istediğiniz kadar istekli olabilirsiniz. Ama okyanusun ortasında botta sınırlı erzakla kalınca gerçekten şansa ihtiyacınız vardır.
1: Bot kazan gibi kaynıyor. Çatı hala yakındayken alalım derim. Güneşlik yapabiliriz dostum.
2: Evet, haklısın.
1: Güneşe maruz kalınca ölüm riskiniz artar. Bu örtüyü çatı olarak kullanabiliriz. Hayatta kalma süremiz iki katına çıkacak. Yo, bir kuş gördüm ve ağzında yemek var. Bize doğru geliyor. Okyanusun ortasında kuş görmek her zaman iyidir. Yavrularını beslemek için karaya döndüğünü anlayabilirsiniz.
2: Haberler iyi. Yemek bulan bir kuş gördüm. Akıntı da bu yönde ilerliyor.
1: Evet, akıntı bizi sürüklüyor.
2: Ve çok güçlü.
1: Güneşten kurtulmamız gerekiyor dostum.
2: Evet.
1: Sıvıyı korumalıyız.
2: Bunlar olumlu işaretler. Çok mantıklı görünüyor. Örtüyle güneşi kesip akıntının bizi götürmesini bekleyeceğiz. Umarım bir araya ulaşırız.
3: Atlantik Okyanusu'nda çok güçlü akıntı sistemleri var. Botu karaya götürebilir. Ama tam tersine açığa da sürükleyebilir. O zaman tek umutları bir gemiye rastlamak olacak. Güneşin etkisi bulutlarla azaldıktan sonra Joe ve Matt örtüyü kaldırıp ufukta kara parçası görmeye çalışıyor.
1: Joe, şuraya bak.
2: Akıntı bizi o yöne sürüklüyor gibi.
1: Yeterli değil, sola doğru açılıyoruz.
2: Evet, küret çeksek iyi olacak. Akıntı bizi bu noktaya kadar taşıdı. Şimdi küret çekeceğiz, bu adayı kaçıramayız. Hiç verimli değil.
1: Ağırlıkları kesmezsek adaya ulaşamayız.
2: Ne yapacaksın?
1: Fırtına için bota bağlanan ağırlıklar bizi yavaşlatıyor. Bu bot tek bir amaç için üretilmiş. Sabit şekilde durup sizi güvende tutuyor. Altındaki ağırlıklar alabora olmadan kalmasını sağlıyor. Ama kürek çekerken bizi yavaşlattı. Ağırlık torbalarını kesmemiz gerekiyor.
2: Bıçakla mı keseceksin?
1: Evet, kısa sürecek.
2: Keskin bir bıçakla okyanusa dalmak istiyor. Bu bizi felakete sürükleyebilir. Beceremezsen batma riskimiz var ama.
1: Evet, ama kesmezsem adaya ulaşamayız. Köpek balıkları varken suya dalmak çok riskli. Adaya ulaşmak için bunu yapmam gerekiyor.
2: Sen sudayken ben de kafamı sokup köpek balıklarını kontrol edeceğim.
1: Tamam.
2: Bak, bota vurursam hemen çık. Anlaştık mı?
1: Evet, tamamdır.
2: Matt aslında mantıklı bir şey yapıyor ama çok dikkatli olması gerekiyor.

0: Aman tanrım.
1: Başardın.
0: Yem olmak üzereydik.
1: Evet, maalesef.
0: Botun bir ucuna dümen bağlasak iyi olacak.
1: Tamam.
0: Botumuz yuvarlak ve bütün ağırlıkları kestim. Düz bir çizgide ilerlemesi için tahta parçasını dümen olarak kullanacağım. Kürek çekerken istikamet için bize yardımcı olacak. Hazırız.
1: Güzel. Hadi bakalım.

0: Şimdi ilerlemeye başladık.
1: Evet, iyi gidiyoruz dostum.
0: İşe yaradı.
1: Daha güzel bir yer olabilirdi.
0: Keskin dişlere benziyor. Ayak bastığımızda botu yukarı kaldırmalıyız, patlamasın.
1: Evet, haklısın. Düz bir kıyısı yok. Her taraf sivri kayalarla dolu. Baksana.
0: Karaya çıkmak için elverişli bir alan yok. Burası sığlaşmaya başladı.
1: Kendimizi çekmeyi deneyelim. Hadi.
0: Tamam. Aa, olamaz, bir şeye çarptık.
1: Evet, ben de hissettim.
0: Mercana girmişiz.
1: Evet,
0: hadi inip botu çekelim. Dikkatli ol, bıçak gibi kesiyor. Nereye geldik böyle? Etrafa bir baksana. Lanet olsun. Tek bir ağaç bile yok. Her şey daha kötü bir hal alacak. Suda kalsak daha iyiydi.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
10: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
9: 3 kalp.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
15: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
16: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
17: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
18: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
19: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
20: Üst düzey bir meydan okuma.
19: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
21: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
19: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu hayatta kalma senaryosunda köpek balıklarıyla dolu Atlantik Okyanusu tekneyi yutuyor.
4: Aşağısı çok kalabalık dostum.
3: Joe ve Matt güçlü akıntılara karşı koymaya çalışıyorlar.
4: Olamaz, bir şeye çarptık.
3: Şimdi doğal kaynaklardan yoksun bir adada hayatta kalmaya çalışacaklar.
4: Nereye geldik böyle? Lanet olsun, tek bir ağaç bile yok.
3: Mercanlar binlerce yıl boyunca aşındıktan sonra geriye sadece keskin kayalardan oluşan yaşanılmaz bir ada kalıyor.
4: Sanki Mars'tayız. Şuraya bak. Botumuz patladı ve bu adada hiçbir şey yok. Hiçbir şey.
5: Ama karşı tarafta ağaçlar var. Bu adada yaşamak imkansız. Kanalın sonunda daha büyük bir ada gördüm. Ve ağaçlarla dolu. Su, yemek, hatta insanlar bile olabilir. Güneş batmadan önce oraya yüzmemiz gerekiyor. Yoksa kötü olur.
4: Ah Tanrım. Senin de bacağın kesilmiş. İkimizde de yaralar var. Daha 5 dakika oldu ama kan kaybetmeye başladık. Etrafımız köpek balıklarıyla dolu. Mesafe 200 metre değil ki, tam 2 kilometre yüzeceğiz. Ve kanamamız var. Akşam yemeği olmak istemem.
5: Başka şansımız yok.
4: Botumuz patladı. Şimdi köpek balıklarıyla 2 kilometre yüzmemiz gerekiyor. Ve kan kokusunu alacaklardır. Mahvolduk.
3: Hayatta kalmaları için zor bir karar almaları gerekecek. Ya adada kalmayı seçecekler ya da okyanusa geri dönüp yüzerek karşıya geçecekler.
4: Lanet olsun. Bak, şu konuda anlaşalım, elimde bir silah olmadan oraya asla yüzmem. Bota gidip malzemelere bakalım.
5: Tamam.
4: Elimde silaha benzer bir şey olmadan suya girmesine izin vermeyeceğim. Bu mümkün değil. Aklıma bir fikir geldi. Bıçağı küreye bağlamayı deneyeceğim. Ama bu canımı sıkıyor. Yuvarlak metal parçası dostum. Baksana.
5: Sabitlemek zor olacak değil mi?
4: Evet. Halatımız var.
5: Evet.
4: Bunu denemek zorundayız. Başka türlü olmaz. Küreğin ucunda sallanıp duracak. Kaybedersek pişman olurum. Hayatta kalmak için bir numaralı unsur bıçağınızdır. Yüzerken kaybetmek istemiyorum. Küreği düşürürsem veya bıçak kayarsa mahvoluruz. Bıçak olmadan bir silah yapmanın yolunu bulmalıyım. Acaba torbada neler var? Şuraya bir bakalım. Bilyeye benziyor.
5: Evet, ağırlık yapması için.
4: Bunları ilk kez görüyorum. İşaret fişeği hala yanımızda mı?
5: Evet, burada.
4: Yeni bir fikrim var. Kurşun bilyeleri eritebiliriz.
5: Çapa yapıp bizi suyun dibine mi çekmek istiyorsun?
4: Hayır, hayır, dinle. Çok fazla ısınacak. Bıçağı takmak yerine metali eritip mızrak yapacağız. Bunu yapabilirim. Bence mantıklı.
5: İşe yarayabilir ama sadece bir fişeğimiz var dostum.
4: Doğru.
5: Fişek son şansımız olacak. Kapağı çektiğim anda ateş yakabiliriz. Ama yalnızca bir tane var. İmdat çağrısı için de elverişli.
4: Haklısın.
5: Doğru şekilde kullanmalıyız.
4: Sana katılıyorum. Ama bence bu adada hiçbir değeri yok dostum. En kötü yerlerde bile ateş yakabildiğini biliyorum.
5: Doğru.
4: Karşı adaya geçtiğimizde ateş yakacağından eminim.
5: Evet.
4: Bilirim. Bence mantıklı.
5: İşe yarayabilir ama sadece bir fişeğimiz var dostum.
4: Doğru.
5: Fişek son şansımız olacak. Kapağı çektiğim anda ateş yakabiliriz. Ama yalnızca bir tane var. İmdat çağrısı için de elverişli.
4: Haklısın.
5: Doğru şekilde kullanmalıyız.
4: Sana katılıyorum. Ama bence bu adada

0: Ve bizi kim görebilir? Bak, burada kalamayız. Ayrıca köpek balıklarıyla dolu suda 2 kilometre yüzeceğiz. Balık adam mısın bilmiyorum ama beni korkutuyor. Bu kanalda yüzerken korunmak için tedbir almalıyız.
1: Belki de haklısındır. Mızrak yapmayı başarabilecek misin? Tek bir şansımız var. Bence fişeği sonraya saklamalıyız. Ateş yakıp işaret vermek için çok uygun.
0: Sana katılıyorum. Mızrak işe yaramazsa fişek için ağlayabiliriz. Pişman olmak istemem. Peki, fişek kalsın. Zaman kaybetmeyelim. Sadece küreyi alacağım. Seçme şansımız yok. Çünkü silah yapmak için elimizde malzeme yok. Köpek balıklarına küreyi sallayacağım. Sert şekilde saplarsam hayatımızı belki kurtarabilir. Çünkü başka bir silahımız yok.
1: Bottaki malzemeleri yanıma almak istiyorum. Sıkıca sararsam rahat yüzebilirim. Bottan bir parça kesip çanta gibi kapatacağım. Hem ıslanmayacak hem de yüzmeyi kolaylaştıracak. Güvenlik çantamız şu anda hazır. İçinde yüzmesine yetecek kadar da hava var. 2 kilometre yüzmek için normal şartlarda bile çok formda olmanız gerekir. Şu anda susuzuz, çok yorgunuz ve etrafta da köpek balıkları var. Gerçekten de çetin geçecek. Yolumuz çok uzun.
0: Evet öyle. Ne kadar iyi bir yüzücü olursanız olun, burada fark etmiyor. Bir sürü köpek balığı gördük ve şimdi kanayan yaralarımızla suya gireceğiz. Gerçekten korkmaya başlıyorum. Ben güvenlikten sorumluyum, sen de istikameti belirle, tamam mı?
2: Köpek balıklarının benzersiz koku alma duyuları var. Olimpik yüzme havuzu genişliğindeki alan içinde bir damla kanın bile kokusunu alabiliyorlar.
0: Matt! Hemen altımızda bir tane var ve bir tane daha geliyor.

Devam edelim. Gözlerini açık tut. Bir metre yanıma yaklaştı. Kürekle vurunca hemen geri çekildi.

0: Uzun bir süre yüzmesek iyi olacak. Belki bu adada umduğumuzu buluruz.
1: En azından ağaçlar var.
0: Matt'le birlikte berbat bir gün geçirdik. Şimdi burası cennet gibi geldi. Önceliğimiz su bulmak. Hem de çok fazla.
1: Çantayı bırakacağım. Ağır gelmeye başladı.
0: Tamam, buraya gel. Hey, şuraya bak. Bak bak bak. Ateş yanıyor. İnsan yapımı olmalı. Çok büyük bir ateş.
1: Olabilir, rengi çok siyah.
0: Bulut değil, yerden yükseliyor.
1: Hayatta kalma durumlarında plajda olmak her zaman avantajlıdır. Görüş açısı geniştir ve uzun mesafeden sizi fark edebilirler. Buna ihtiyacımız kalmayacak. Çünkü insanlar var, içme suyu bulabiliriz. Belki dansçı kızlar bile vardır. Hadi gidelim, keşfetmeye değer.
0: Evet, o yöne gidiyoruz.

0: Adayı sevmeye başladım.
1: Tuzlusu, kokuyor. Devam edip dumanın kaynağını bulalım.
0: Bence bugünlük yeter. Daha fazla enerji harcarsak başımız belaya girebilir. Joe ateşin kaynağını bulmak için devam etmek istiyor. Ama güneş batmak üzere. Kamp kurup yiyecek arasak iyi olur. Gölün etrafında açık bir alan bulabiliriz dostum. Kontrol edelim mi?
1: Tamam dostum.

0: Yemek bulmayı deneyeceğim.
1: Güzel.
0: Biraz yiyecek buldum. Buna kordilin denir. Yaprağı yenmez. İşte. Ama kökünü yiyebilirsiniz. Mete götüreceğim. Karnımızı biraz doyursak bizim için yeterli olur.
1: Buraya sığabiliriz. Köklerin arası izole olmak için çok uygun. Dalları indirince doğal bir çatı oluşacak. Sert otları üstüne yığıyorum. Yağmurdan korunmak için de yanımızdaki örtüyü sereceğim. Çok güvenli olacak. Aşırı soğuk bir iklim yok. Hipotermiden endişelenmiyorum. Fakat fırtına çıkabilir. Zeminin de kuru olması gerekiyor. Bu otlar bizi ıslak zeminin üstünde tutar. Yani gerçekten de çok işimize yarayacak. Bu yüzden onları yere serdim. Üstünde yatacağız.
0: Vay canına.
1: Evet.
0: Harika görünüyor. Sana pizza ısmarlamayı çok isterdim ama kordilin yapraklarıyla idare edeceksin.
1: Sorun değil. Tamam.
0: Daha önce de yediğini biliyorum. Gelirken topladım.
2: Deniz seviyesindeki adalarda güçlü rüzgarlardan korunmak zor hale geliyor. Ani değişen hava koşulları nedeniyle güvenli bir barınak şu anda yemekten çok daha önemli.
1: Ayağın ne hale gelmiş?
0: Kaç saat ıslak kaldı bilemiyorum. Ayak masajı için seni ikna edemem, değil mi dostum?
1: Ayağına asla dokunmam. Etin kemikten ayrılmak üzere. Kuruması zaman alabilir.
0: Kırış kırış olmuş.
1: İyi misin peki? He?
0: Evet.
1: Vay canına.
0: Daha önce derin soyuldu mu?
1: Hayır.
0: Benim ayağım soyulmuştu. Çok acıyor.
1: Öyle mi görünüyor peki?
0: Daha kötüsü. Birkaç gün daha ıslak kalırsa, deri soyulduktan sonra iskelet kalacak.
1: Çok kötü. Sandalet giysen iyi olur.
0: Evet.
1: Zombiye benziyorsun. Baksana.
0: Evet.
1: Korku filminde zombi ayağı olarak kullanabilirsin. Bu ayak sana milyon dolarlar kazandıracak dostum.
0: Kesin öyledir. Kokuyu aldın mı? Hoşuna gitti mi?
1: Hayır, uzaklaştırsam iyi olacak.
0: Yapma. Buna alışman gerekirdi.
1: Ömür boyu sürebilir.
0: Ah tanrım.
2: Birazdan.
0: Duman tam karşıda.
1: Köpek balıklarıyla birlikte tekrar yüzmeye ne dersin dostum?

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan, bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.
2: Benim bankacım Müge.
3: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
4: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Sütaş labneyi.
12: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
13: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi. Ne
14: 11? Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
15: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
16: kurdu. Yakıt alacağız, yine yandık.
17: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
18: Kredi kartım hadi.
19: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz mı?
21: 10 dakika içinde.
19: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
23: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Bu gerçekten dehşet verici.
20: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
19: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
24: Batı Hint adalarında mahsur kalan denizci senaryosundaki Matt ve Joe, medeniyete dair ufak bir iz keşfettiler.
25: Karşıda ateş yanıyor.
24: Güneş tepelerinde yükselirken dumanın kaynağını bulmak için yola çıkıyorlar.
25: Bacaklar için güzel bir antrenman.
26: Evet.
25: Matt'le birlikte sert çalıların üzerinde ilerliyoruz. Ama attığımız her adım işkence gibi. Matt ve benim gibi aceleniz varsa canınız çok yanacak demektir.
26: Açık bir alan. Galiba yaklaşıyoruz. Ateş hala yanıyor. Duman çok yüksekte. Kelgit arazisine ulaştık. Su sığ olduğu için yürümemiz kolay olacak. Akıntı başlamadan buraya aşmalıyız. Hadi gidelim.
25: Evet, çok yaklaştık.
24: Açık denizden kilometrelerce uzakta olmasına rağmen gelgitler suyu metrelerce aşağı ve yukarı çekiyor. Böylece zengin bir yaşam alanı oluşuyor.
26: Balıklar var.
25: Evet.
26: Yemek yiyebiliriz.
25: Büyük bir tane gördüm. Hayatta kalma senaryolarında öncelikleriniz bir anda değişiveriyor. Çok fazla balık var. Avlanmak için biraz zaman harcayabiliriz.
26: Vatoz var Joe. Sana doğru geliyor. Vatoz var.
25: Gördüm. Tam karşıda.
24: Vatozlar sığ ılık sularda yaşıyor. Bazı türlerinin nesli tükenmek üzere. Matt ve Joe'nun gördüğü iğneli vatoz Batı Atlantik'te bolca görülüyor. Ama kolay bir av değil.
25: Iskaladım.
24: Köpek balıklarıyla yakın akrabalar ve daha hızlı hareket ediyorlar. Vatozlar saatte 50 km hıza çıkabiliyor.
25: Bu vatozu yiyebiliriz diye düşündüm ama sirkte hiç çalışmadım. Ve ne yazık ki bıçak atmayı bilmiyorum. Yine de elimden geleni yapacağım. Kaçıyor. Su çok sığ. Mızrak olsaydı bu işi bitirmiştik.
26: Hazırlamak 5 dakikamızı alır. Kararı sen ver.
25: Hadi yapalım o zaman.
26: Pekala. Motozları elle yakalamak çok zor. Mızrak yapıp tekrar deneyeceğiz.
25: Kuyruğunu görebiliyorum. Yüzeye çok yakın. İşte orada.
26: Mızrağı en hızlı şekilde hazırladım. Kısa bir dalın üstünde keskin bıçağımız var. Vatoz daha derin bir su kanalı bulup kaçmadan önce ona yetişmemiz gerekiyor. Acele etmeliyiz.
25: Matt, neredesin?
26: Geldim Joe. Vatoz hala burada mı?
25: Evet. Onu sana doğru süreceğim. Çok hızlı ilerliyor. İşte orada. Yönünü değiştirmeliyiz. İşte orada. Takım halinde çalışıyoruz. Etrafını sarmamız gerek. Ona doğru giderken bir anda yön değiştirebiliyor çünkü.
26: Beni gördü.
25: Çok hızlı dostum.
26: Görüyorum. Yakaladım Joe.
25: Bastırmaya devam et.
26: Biraz bekleyelim.
25: Evet.
26: Kuyruğu hala hareket ediyor.
25: Tamam. Aa, yaşam mücadelesi veriyor.
24: Vatoz, nörotoksinlerle dolu zehirli kuyruğunu zıpkın olarak kullanıp insanlara saplayabiliyor. Bu acı bazen ölümle sonuçlanıyor.
25: Dikkat et, kuyruğuna dikkat et. Üstüne bas, ben de kesmeyi deneyeyim.
26: Sabitledim. Kestin mi?
25: Evet.
26: Güzel.
25: Yukarı kaldır.
26: Evet.
25: Güzel bir balık.
26: Bolca et var. Burada durup keselim. Hepsini taşımamıza gerek kalmaz.
25: Ben de eşyayı getireyim. Birazdan dönerim, tamam mı?
26: Vatozların en etli kısmı kanatları olur. Joe'yla daha ne kadar yürüyeceğimizi bilmiyorum. Ama uzun bir yolumuz olduğu kesin. Kanatlardaki et biraz toparlanmamızı sağlayacak. İyi işti.
25: Etleri buraya koyabiliriz.
26: Harika.
25: Çok fazla etimiz var.
26: Evet, iki büyük bonfile.
25: Başımıza gelen en güzel şey. Harika bir av oldu. Ama kutlayacak vakit yok. Dumanın kaynağına ilerlemeye devam edeceğiz.
26: İyi misin?
25: Evet, başardık. Eşyayı ben taşırım. Sen evet. Yürüyüşün keyfini çıkar. Çok iyiydin dostum.
26: Bu kanalda ilerlemek keyifli olacak.
25: Evet, burayı sevmeye başladım.

0: Adanın diğer ucuna kadar geldik. Duman tam karşıda.
1: Evet.
0: Burada insanlar yaşıyor olmalı.
1: Fakat kanalın etrafında yol yok. Ateşe çok yaklaştık. Kanalın etrafından yürümek pek mümkün değil. Tekrar suya dalmak zorundayız. Köpek balıklarıyla tekrar yüzmek ister misin?
0: Hayır, hiç sanmıyorum. Bu kanalda köpek balığı olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Büyük ihtimalle.
0: Tamam. Bence denememiz gerek. Köpek balığı olmasa bile riske girmek istemiyorum. İşi garantiye alalım bence. Bir fikrim var dostum. Etten ufak bir parça kesip köpek balıkları için yem olarak kullanabiliriz. Karşı tarafa bırakacağım. Akıntıyla birlikte sürüklenecek. Köpek balıkları hemen kokusunu alır. Dikkatlerini o yöne çekebiliriz böylece.
1: Bolca etimiz var. Güvenli şekilde yüzmek için bir kısmını feda edebiliriz. Tamam, bana uyar. Ama senin bonfilini keseceğiz. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
1: Bu planı sevdim.
0: Ortasından keseceğim.
1: Tamam.
0: Hava da değişmeye başlıyor. Birazdan dönerim.
1: Pekala. Ben de eti sarayım o zaman.
0: Tamam.
2: Kanlı yem, balıkların ilgisini çekmek için kullanılır. Fakat Joe ve Matt bu durumda köpek balıklarının dikkatini dağıtıp uzaklaştırmayı deniyorlar.
0: Dostum, hava çabuk değişti.
1: Evet. Hemen gidelim dostum.
0: Katılıyorum.
1: Atlamak üzere. Fırtına yaklaşıyor ve hava kararmak üzere. Yağmur birazdan başlar. Harekete geçmeliyiz.

0: Murphy kanunları işliyor. Fırtına ve yağmur başladı. Akıntı güçlendi. Su çok bulanık. Köpek balıklarını görmemiz imkansız.
1: Akıntı giderek yükseliyor ve rüzgara karşı ilerliyoruz. Sonunda karşıya geçmeyi başardık. Şimdi dumanı bulmamız gerekiyor.
0: Artık dumanı göremiyorum. Sorun şu ki aradığımız duman kayboldu.
1: Evet.
0: 75 metre kadar sürüklendik bence.
1: Evet, en az.
0: Karşıdaki ağaçların yanında olmalı.
1: Gidelim dostum. Yağmur ateşi söndürdü. Ama nerede olduğunu tahmin edebiliyoruz.
0: Hayatta kalmak için algılarınızı açmanız gerekir. Bunu başardık. Matt'le birlikte günü kurtaracak ağaçları görüyoruz.
1: Yağmurda ıslanınca olumsuz düşünebilirsiniz. Ama uzun süredir su içmedik. Bunu avantaja dönüştüreceğiz. Örtüyü serip suyu topluyorum ve kutuların içine süzüyorum. Çok güzel oluyor. Harika, şuna bak dostum. Ha? Bütün suyu kutularda toplamayı başardık. Gözlükleri de dolduruyoruz. Suyu tutacak her şey işimize yarayacaktır.
0: 5-10 dakika boyunca sağanak yağdı. Ama bir anda duruyor. Burada suyla ilgili çılgın gerçekler var. Sizi öldürmek üzere olan su aniden hayatınızı kurtarıyor. Bu gerçekten güzel.
1: Bu kadar suyumuz var Joe. Yağmur azaldı ama su toplamayı başardık. Şimdilik işimizi görecektir.
0: Issız bir adada yön bulmanın en büyük zorluklarından biri de her yerin birbirine benzemesi. Çam ağaçlarının hepsi aynı boyutta. Sağa sola bakıp duruyorsunuz ve aynı yere dönme ihtimaliniz var.
1: Güneş açıyor. Solumuzda kalacak şekilde ilerlemeye devam edelim.
0: Evet, iyi fikir.
2: Hava normale dönerken, Matt ve Joe ormanın içinde ilerleyerek dumanın kaynağını bulmaya çalışıyor.
1: Orada bir yerde olması gerekirdi.
0: Evet, etrafı kontrol edelim.
1: Şuna bak. Daha önce yakılan ateşin parçaları var. Duman göremiyoruz. Bu normal. Çünkü çok fazla yağmur yağdı. Ateşin büyük kısmını söndürmüş olmalı. Hedefe yaklaştığımıza eminim.
0: Bir saniye bekle. Dumanın kokusunu alıyorum.
1: Bana da koku geldi. Tam karşımızda olmalı.
0: Dumanın kokusu ormanın içinden geliyor. Ateşi yakan insanlar çok yakında olmalı.
1: İşte burası.

0: Her taraf yanıp kül olmuş. Ama insanlara dair hiçbir iz yok.
1: Evet, ben de ayak izlerini arıyorum. Kamp ateşine hiç benzemiyor, değil mi?
0: Hayır, kontrollü bir yangın olsaydı etrafta birileri olurdu.
1: Evet. Bütün planlarımızı ve umutlarımızı buraya ulaşmak için harcadık. Ormanda insanlarla karşılaşacağımızı sanıyorduk. Tek bulduğumuz şey odun parçaları oldu. Bu çok sinir bozucu.
0: Yıldırım düşmüş olabilir. Bu ateşi insanların yaktığını sanmıyorum Joe.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, hı-hı, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
8: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize fuzul lazım.
11: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak Mondi indirimlerle Mondiom'da.
12: Bak bak, Mondi Home'a bak.
13: Açıyorum.
14: Özgüvenin
15: ses getirdi.
16: Teşekkürler.
17: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
18: Volkswagen.
19: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
6: Bravo!

0: Batı Hint adalarında mahsur kalan Matt ve Joe, ormandaki dumanın kaynağına ulaştı. Fakat ateş bu kez onları kurtarmıyor.
1: Bu ateşi insanların yaktığını sanmıyorum Joe. Terk edilmiş bir adada olabiliriz.
2: Başladığımız yere döndük.
1: Fırtına başlayınca yıldırım düşmüş olabilir. Sonra da yağmur ateşi söndürmüş.
2: Evet, başka bir açıklaması yok.
1: Bu bölge yıldırım çarpması için müsait. Kuru çamlar var. Kolayca tutuşabilir. Yıldırım düşünce yerdeki tüm çalılar tutuşmuş olmalı. Sonra da büyük bir yangın çıkmış.
2: İlk kez yıldırım çarpmasının etkilerini bu kadar yakından görüyorum.
1: Bir fikrim var. Ateş hala yanıyor. Bato zetlerini burada pişirebiliriz.
2: Hala sıcak mı?
1: Soğumaya başlamış. Ama çalıları etrafında toplarsan ateşi güçlendirebiliriz.
2: Beni bilirsin Matt, sıcak bir yemeğe hayır demem.
1: Odunları sürterek ateş yakmamıza gerek kalmadı. Zaman kazandık. Bence ilk insanlar da böyle yapmış olmalı. Hayvanları kızartıp ziyafet çekmişlerdir. Evet dostum, kesinlikle böyle yapmışlardır.
2: Kesin öyledir. Bu zamanı doğru şekilde kullanmak istiyorum. Ormanı 360 derece kontrol edip patikaya da iz arayacağım. Sen ateşi yakmaya devam et. 15 dakikaya dönerim.
1: Anlaştık.
3: Et kızartırken ateşi maksimum seviyeye getirmek istersiniz. Biraz yerleyip oksijenle güçlendireceğim. Çünkü et pişerken de soğumaya devam edecek. Eti yukarıda tutmak için dalları kullanıyorum. Birazdan pişer. Lezzetli vatos kanadı.
2: Eski işim gereği yerimde durmayı sevmiyorum. Eğer sabit durursanız yanlış yaparsınız. Güvenlik için biraz dolaşmaya karar verdim. Her zaman yapacak bir şey bulunur. Kokusu kilometrelerce öteye geliyor.
1: Yeri hazır. Başlamak ister misin? İşte burada. İşte.
2: Daha önce yemiş miydin?
1: Evet, sadece bir kez. Mantar soslu balık gibi.
2: Tadı kılıç balığını andırıyor. Gerçekten şaşırdım. Güzelmiş.
1: Evet, devam edelim.
2: Evet. Bünyemiz için yeterli enerjiyi topladıktan sonra işaret fişeğini yakacak bir yer bulmamız gerekiyor. Çünkü ormanın içinde bizi kimse göremez. Bir plan yapalım. Aynı yöne doğru ilerleyelim. Ne dersin? Bu tarafa doğru. İşimize yarar mı?
1: Tamam. Adanın ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz. Ama belki diğer ucuna ulaşabiliriz.
2: Evet, burada kalamayız. Başka şansımız var mı?
1: Hayır, yok.
2: Bence de. Bitki örtüsü değişmeye başladı.
1: Evet, bunlar tuzlu su bitkileri. Kıyıya yaklaşmış olabiliriz.

0: Eğer kurtulmak için sinyal vereceksek burası olmalı. Bence kamp kurup günü noktalayalım.
1: Adanın diğer ucuna ulaştık. Sahildeyiz ve görüş açımız çok geniş. Tekne veya uçak geçerse fişeği yakabiliriz. Her yer sedef yaprağıyla dolu. Üst üste yığabiliriz. Odun toplamaya bile gerek kalmaz. Üstüne de dalları koyarız dostum.
0: İyi fikir.
1: Sen kuru dalları topla, ben de yeşil dalları bulmaya çalışayım.
0: Tamam.
1: Sedef ağacının parçaları çok kuru. Hepsini üst üste koyarsak, sinyal için büyük ateşi yakabiliriz. Çünkü kolayca alevlenecek. Tabii dalların sıkı olmaması gerekiyor. İşaret için doğru ateş ağaç dallarıyla yakılır. Bunun yardım çağrısı anlamına geldiğini herkes bilir. Dalların bir öbek halinde durması yangını büyütecektir. Bizim için bir avantaj.
0: Bu taraf hazır, Matt.
1: Güzel görünüyor.
0: İşaretleri hazırladığımıza göre su arayabiliriz. Yağmur çiseliyor.
1: Evet.
0: Ormandaki gibi suyu kutulara toplayacağım.
1: Evet, çok iyi olur. Ben de hamakları hazırlayayım.
0: Heh, tamam. Buraya geldiğimizden beri sık sık yağmur yağdı. Basit bir sistemle suyu sarı örtüyle kutulara dolduracağım. Yağmur hızlanırsa örtüden aşağı süzülecek.
1: Muşamba çok geniş. Bununla iki tane hamak yapabiliriz. Kesip kırmızı hamaklar yapacağım. Plajda tatildeymişiz gibi olacak. Bu detaylar hayatta kalırken moralinizi yüksek tutar. Aynı zamanda bir tekne görmek için okyanusa göz atmaya devam ediyorum. Burada bir süre daha kalırsak, yağmur ve güneşten korunmak için güzel bir çatı yapacağım. Bu çatı gerçekten de bizim için çok büyük bir avantaja dönüşecek. Bizi yağmurdan koruyacak. Evet, güneş de çok önemli. Joe! Tekne gördüm.
0: Ateşi yakalım.
1: Buradayız.
0: Matt, fişeyi salla.
1: Hey! Hey! Buradayız. Bizi gördü.
0: Şükürler olsun.
1: Başardık.
0: Demir atıyor. Bizi gördü.
1: Tebrik ederim dostum. Harikaydık.
0: Ben de dostum. İyi işte. Ateşi söndürelim. Hayatta kalmak için konfordan vazgeçmeniz gerekir. Normalde yiyip içmeyeceğiniz şeyleri deneyebilirsiniz. Ama hayatınızı bunlar kurtarır.
1: Hayatta kalma senaryonuz için planlar yapabilirsiniz. Ama doğa size oyunlar oynayacaktır. Zihinsel olarak her şeye hazırlıklı olmalısınız. Her şeye.
0: Adım Joe, bu da arkadaşım Matt.
1: Matt Graham.
0: Bizi de götürür müsün?
2: Hadi gelin, hava kararmak üzere.
1: Sağ ol.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
10: Flo'da bayram coşkusu başladı.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
7: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
6: Yani?
7: Seni düşündürmeyen teknoloji.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
10: Migros hepimize iyi gelecek.
11: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi.
12: Ya güzellerim benim.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit, hesap basit.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: tamamen yeni hurda avcılarında toplamda neredeyse 60 yıllık deneyime sahip 3 önde gelen antika eşya satıcısı güçlerini birleştiriyorlar. Batı Galler'den kır evi uzmanı Alistair Bradbrook geleneksel tarzı seviyor.
1: Fena değil.
2: Güzel, çok şık.
1: Galler çam tavern sandalyesi.
2: Bana satmaya çalışma. Bana satmaya çalışma sakın.
3: Hayır, sana satmaya çalışmıyorum.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Mutt iç mekanlar konusunda çok becerikli.
4: Bence ever easy. Bence bu harika.
0: Londra'da Serkan Yumakçı. Avrupa'nın dört bir yanından temin edilen retro tasarım ve endüstriyel hurdalara tutkuyla bağlı.
2: Bunlar Gent of Leicester tarafından yapılmış ve Genel Posta İdaresi'ne ait.
0: Kardeşi Jay ise eşyaları hayata döndürüyor.
5: Paslanacak bir şey yok. Bozulacak bir şey yok. Bu yüzden sonsuza kadar dayanıyor.
0: Birlikte en iyi antikaları ve dekoratif hurdaları bulmak için ülkenin dört bir yanını geziyorlar. Bu bölümde Serkan Bey, İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nde nadir askeri eşyalar alarken keyifli bir gezintiye çıkıyorlar.
5: Bu hangi yıla ait?
6: 1943.
5: Ama gerçekten çok güçlü değil mi?
2: Evet, öyle.
0: Yorkshire'deki bir tekstil fabrikasında Serkan ve Vicky heyecanlarını gizleyemiyorlar.
7: Bu manda derisi. Aa. Manda derisi sığır derisinin 3 katı kalınlığında olduğu için kullanılıyordu.
0: Ve bir gümüşçü de... Vicky ve Serkan zamana karşı yarışıyorlar.
8: Hala eski saatle giriş çıkış yapıyorlar.
2: Bu bizim için hiç iyi olmaz değil mi Vicky?
4: Sürekli başımız belaya girer.
0: Edinburgh'da yaşayan Vicky Nutt, vintage mobilyalar, dekoratif eşyalar ve sanat eserleriyle dolu, işleri iyi giden bir antika dükkanı işletiyor. Yeni parçalar bulması söz konusu olduğunda listesinin başında sıra dışı ve bulunması zor eşyalar yer alıyor.
4: Bir antika satıcısı olarak gidip alışveriş yapabileceğimiz pek çok farklı yer var. Fuarlar, diğer satıcılar, müzayede evleri gibi yerlere gidebilirsiniz ama şahsen benim için önemli olan kimsenin gitmediği yerlere davet edilmek. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Böylece başka bir satıcının elinde hiç görmediğim eşyayı bulabiliyorum. İşte bizim de istediğimiz bu zaten.
0: Az bulunur ilginç ürünler arayışında olan Vicky, West Yorkshire'e ve bölgenin endüstriyel geçmişiyle güçlü bir bağ olan bir yere gidiyor. Bugün ona Kuzey Londra'dan satıcı Serkan Yumakçı eşlik ediyor. Serkan eski mobilya ve aydınlatma ürünlerinde uzman, bu yüzden bugünkü konum ideal bir avlanma alanı olabilir.
4: Leeds'teyiz. Burası eski bir fabrika ve tam da senin tarzın olabilir. Çünkü epey bir çalışma yapılmış. Ama hala içini boşaltmadıkları birkaç bina var tabii.
2: Yani fabrikanın çalıştığı günlerden kalma orijinal parçalar olmasını umuyoruz.
4: Evet, öyle umuyorum.
2: Evet, evet. Evet, bu tam benim tarzım. Bu benim için çok farklı Vicky. Genelde kardeşimle birlikte çalışırız. Senin kendi ticaret tarzın var. Bir de bizimki var. Ama öğrenmeye hazırım.
4: Tek sorun, kardeşinden ayrıldığın için endişeleniyorum. Başa çıkabilecek
2: evet.
4: misin bununla?
2: Başa çıkacağım, merak etme. Bak, sen araba kullanıyorsun, ben de arabayla gezdirilmeyi severim. O beni hep arabayla gezdirir.
4: Sanki kraliçeyi gezdiriyormuşum gibi hissediyorum.
0: Leeds, yün üzerine kurulmuş bir şehir olarak bilinir. Üretimin zirve yaptığı dönemde devasa mekanize fabrikaları dünyanın en büyüğüydü. Bugün şehrin bu büyük mirası Sunnybank Mills'te özenle korunuyor. Burası kurucu ailenin 6. nesil üyesi John Gaunt tarafından neredeyse 200 yıl sonra bir müzeye, sanat, kültür ve iş merkezine dönüştürüldü.
7: Sunnybank Mills 1829 yılında adaşım John Gaunt tarafından kuruldu. 1829'dan 2008'e kadar üretim yaptık. Ham yünü satın alıp ipliğe dönüştürdük. Sonra kumaşa dokuduk ve tüm dünyaya sattık. Sunnybank Mills bölgedeki son tam donanımlı fabrikalardan biri. Bu yüzden binaları gelecek nesillerin keşfedebilmesi için korumak ve iyileştirmek bizim için son derece önemli. Ancak müze ve arşiv ihtiyaçlarının ötesinde gerçekten fazla olan eşyalarımız da var. Ve bunların bir kısmının iyi bir yuva bulmasını, yeniden canlandırılmasını ve yepyeni bir kitle tarafından keyifle kullanılmasını istiyorum.
4: Merhaba.
7: Merhaba, Sunnybank Mills'a hoş geldiniz.
4: Ben Vicky.
7: Merhaba, John. John
4: Merhaba,
7: Gant. John.
2: Merhaba, Serkan.
7: Merhaba. Hadi alışverişe çıkıp tarihe bir göz atalım.
2: Dışarıdan bakınca gerçekten muhteşem görünüyor.
4: Bence özellikle eski fabrikaların en önemli özelliği toplulukların ayrılmaz bir parçası olmalarıydı. Artık kullanılmamaları çok yazık oluyor. Yıkılıp apartmanlara dönüştürülmemiş bir tane bulmaksa bence çok güzel.
7: Sunnybank Mills Müzesi ve arşivine hoş geldiniz.
8: Vay canına.
7: Burası fabrikanın 150 yıllık tarihini barındırıyor. 1829'dan 2008'e kadar yapılan her tasarımı, üretilen her kumaş parçasını sergiliyor.
2: Açıkçası İngiltere'de böyle yerler bulmak artık gittikçe zorlaşıyor. Ama ben bunu her gün yaparım. Atölyelere, fabrikalara girerim. Pas ve tozu arşınlayıp unutulmuş, olağanüstü kaliteli eşyaları her zaman bulurum.
4: Serkan gibi kendine özgü bir niş alanı olan ve bu alanda güçlü olan biriyle de alışveriş yapmak gerçekten ilginç. O erkeklere özgü şeyler satın alıyor. Bu yüzden ondan birkaç ipucu ve püf noktası alabileceğimi düşünüyorum. Yani burası aslında halka açık bir müze, öyle mi?
7: Doğru Vicky, evet. Gelip ziyaret edebilirsin ama aynı zamanda gelip çalışabileceğin bir yer. Mücevher, dokuma öğrenebilirsin. Burada içecek de yapıyorlar. Artık kumaş yapmıyoruz ama yine de harika şeyler yapıyoruz.
2: Evet, içeri girerken gördüm. Bunlara dokuma tezgahı deniyor.
7: Doğru, evet.
2: Aslında benim soyadım eski Türkçe'de yumakçı. Dokuma yapan adam anlamına
4: yani
2: geliyor.
4: Yani burada kendini evinde hissedeceksin.
2: Evet, evet, ismim de öyle.
7: Yerde delikler var. Yukarı çıkarken dikkatli olun. Burası tüm fabrikadaki en eski bina.
2: Merdivenler bile.
7: Merdivenlerde yüzlerce yıl çivili botlar yürüdü. Burası da tamir atölyesi.
4: Buradaki her şey satılık, değil mi?
7: Evet.
4: Teklif etmeye
7: tabii.
4: Değer mi?
7: Eski kahverengi ve tozlu her şey.
4: Tamam. Peki sepetler ne durumda?
7: Bütün fabrika bu hasır sepetlerle doluydu.
2: Yani bu oldukça güzel bir parça. Ve sanırım bu numaralar bir nevi parti numaraları, öyle değil mi?
7: Yünün Elyaf'ın parti numaraları, evet.
4: Herhangi bir büyük hasır sepet iyidir ve çabuk satılır. Boyutları da iyi. Üzerlerinde boş yazılar var. Renkleri de güzel. Bence gayet iyi durumdalar. En iyisi de dağınıklığı ve karmaşayı gizlemeleri tabii. Dünyadaki her ebeveyn evinde bunlardan bir tane olmasını ister.
7: Kapaklı sepete skep denir.
4: Skep, evet.
7: Evet, kapaksız sepete ise skip denir. Skip ismi de
2: skip
7: skip. Buradan geliyor.
2: Evet, skip ve skip.
4: Aa, gerçekten
7: evet.
4: Mi?
7: Ama bunlar skip.
2: Evet,
7: tekstil
2: skip.
7: Dünyasında öyle.
4: Bunlar için ne kadar istiyorsun?
7: Makul tekliflere açığım.
4: Her biri için 60 sterlin diyelim mi?
7: Evet, bu beni memnun
4: tamam,
7: eder.
4: Tamam, güzel.
7: Evet, uzun yoldan
4: tamam,
7: geldiniz.
4: Burada 1, 2, 3, 4
7: evet,
4: tane o... görüyorum. Yani bunlar
7: tamam.
4: İçin 240 sterlin.
7: Güzel.
4: Harika, teşekkür ederiz.
7: Güzel.
4: Bayıldım. Gerçekten bu fabrikadan geliyorlar ve bir geçmişleri var. Ayrıca bir menşe de var. Bu da onları biraz daha cazip kılıyor. Bu masaya biraz bakabilir miyim?
2: Evet, bu güzel bir parça.
4: Hepsini alabilir miyiz sence?
2: Evet, bu güzel bir masa. Çok güzel bir masa.
4: John, bu masa ne için kullanılıyordu?
7: Muhtemelen kumaşları saklamak için kullanılıyordu. Böylece çok fazla eğilmenize
4: bu
7: gerek yoktu.
4: Bu çok güzel, kesinlikle harika. Bu tür şeylerin sorunu ilk kez gördüğünüzde çok heyecanlanabilirsiniz. Ama dışarı çıkarmalı ve mutlaka incelemelisiniz.
2: Muhteşem.
4: Ve evet, umduğum kadar güzeldi.
7: Üstündeki desenin ne olduğunu anlamaya
4: üzerine
7: çalışıyorum.
4: Üzerine bir tür kağıt kaplama yapılmış aslında.
2: Çok güzel görünüyor, öyle değil mi?
4: Yani bilirsin, kumaşı ahşaptan korumak için
2: evet.
4: Aslında. Ve tabii biraz aşınmış diyebilirim.
7: Kıymıklar falan girmesin
4: evet,
7: diye.
4: Evet, kesinlikle. Ama iyi bir parça. Bunun için ne istersin?
7: İyi bir yuva mı?
4: Evet, ona iyi bir yuva buluruz.
2: Evet, evet.
7: Yani epey ağır bir alet. Oldukça sağlam değil mi?
4: Evet.
7: 300 düşünüyordum.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Biraz fazla almadınız mı?
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
17: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
16: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
17: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
18: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında Tarabya dilimli tost peynirinde 350 gram 124 lira 50 kuruş, 500 gram 175 lira.
19: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
20: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
21: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
22: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
5: Bir fırsat.
0: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Vicky ve Serkan Leeds'te eski bir yün fabrikasını ziyaret ediyorlar.
7: 1, 2, 3, 4 güzel. Yani hepsi için 240.
8: Tamamdır.
7: Harika, teşekkür ederiz.
1: Vicky, endüstriyel tarihin izlerini taşıyan bir masa için pazarlık yapıyor.
7: İyi bir parça.
8: Evet öyle.
7: Bunun için ne istersin?
8: 300 düşünüyordum.
7: 300 sterlin, anlaştık. Alıyorum, teşekkür ederim. Mükemmel.
8: Bu harika Vicky. Gerçekten öyle.
9: Bunu nasıl fark ettin bilmiyorum.
8: Ben fark edemediğime şaşırdım.
7: Gerçekten çok iyi yapılmış. Çok güzel kullanılmış. Üzerinde muhteşem bir eskitme var. Eskiden üzerine kumaş sermek için kullanılıyormuş. Ama şimdi bir sehpa olacak ve bu mükemmel bir parça.
8: Bu şeyi derebilirsin. Bunlar neyden yapılmış
7: olabilir? İnsan derisine benziyor.
8: Evet, ben de bunu söyleyecektim. Keçi derisi gibi bir şey diyecektim. Evet.
7: Vay
8: canına.
9: Bu manda derisi. Manda derisi kullanılıyor çünkü sığır derisinin 3 katı kalınlığında.
8: Evet.
9: Çok daha sağlam ve çok daha dayanıklı. Bunlar orijinal Victoria dönemi ya da daha eskiye ait.
8: John bize bunların manda derisi olduğunu söylediğinde her şey değişti sanki. Ve çok güzellerdi. Benim beğendiklerim siyah derilerdi. Siyaha boyanmışlar, üzerlerinde numaralar var, sertleşmişler, hatta bazı kısımları alta doğru kıvrılmıştı. Kesinlikle muhteşemlerdi. Her biri için ne kadar istediğini söyler misin?
7: Evet. 20 sterlin.
8: Tanesi 20 sterlin.
7: 25. Bak ne diyeceğim. 25 yaparsan
9: evet.
7: İkimiz de
9: tamam.
7: Alalım tamam mı?
8: Tamam ben 10 tane alayım.
7: Evet.
8: Evet 10 tane alacağım.
7: Ben de alabilirim.
8: Kesinlikle.
9: Tamam anlaştık.
7: Tamam.
8: Tamam.
7: 25 sterlin
8: tamam.
7: Harika.
8: Anlaştık.
7: Teşekkür ederiz.
8: Güzel.
7: Çok hoş, kullanışlı ve güzeller. Şu anda tabii biraz kokuyorlar ama temizlendiklerinde fotoğrafları daha da harika çıkacak. Gerçekten güzeldi. Güzel parçalar. Aa, bir dakika. Peki ya bu? Bu senin çantan mı?
8: Ben olsam alırdım, evet. Özel bir marka. Üzerinde hala logosu olması güzel işte burada. Eskiden bu muhteşem endüstriyel lambaları üreten bir İngiliz şirketi vardır. Evet. Genellikle yeşil veya gri renkte olurlardı. Dönem olarak bunlar 1930'larla 1950'ler arasındadır. Ama beyaz renkli olanlar daha nadirdir. Ve bu durumda beyaz renkli olanlar da oldukça nadir bulunurlar. Üçü için 120.
9: Bundan memnunum.
8: Evet.
7: Tamam.
8: Doğru yerde muhteşem görünürler.
7: Evet.
8: Mağaza vitrini gibi açılı olanlar, yani biri pencereden baktığında o ışıklar asılı duruyor. Sonra ışık mağazanın içini gösteriyor. Kesinlikle muhteşem görünüyorlar. Ama evet, hızlı bir iş olacak.
7: Yani onları temizletip kabloları
8: yeniden döşeteceğim. Evet, ampul tutucu. Haklısın.
7: Biraz işi var ama bence harika.
8: Biraz elemeyi gerekiyor Vicky. Biraz elemeyi.
7: Nefret ediyorum. Bugün Serkan'la dışarıda olmanın harika yanı, bu üç lambadan bahsederken bile bir şeyler öğreniyor olmam. Onlara ne tür bir iş yapılması gerektiğini, Serkan'ın onlardan biraz kar elde etmek için nasıl bir dönüşüm yapabileceğini öğreniyorum aslında. Ve benim için en ilginç olan şey Serkan'ın onlara ne kadar ödeyeceğini bilmem.
8: Her şeyi gördün mü Vicky?
7: Sanırım evet.
8: Sanırım her şeyi gözden geçirdik.
7: Bir fincan çay ister misin?
8: Evet, hadi biraz çay içelim. Bütün bunlar birer ders. Bugün değirmen hakkında Vicky'den bir şeyler öğrendim. Onun dekoratif gözünü gördüm ve böylesine güzel bir binayı görüp böylesine güzel parçalar bulabilmesi inanılmazdı.
7: Bugün Serkan'la çok eğlendim. Güzel parçalar aldık. Para kazanıyoruz, eğleniyoruz. Gerçekten harika ve ilginç bir yerdeydik. Muhteşem eski bir masa aldım, sepetler aldım. Baştan sona harika bir gündü diyebilirim. Bitti.
8: Bitti.
9: Her şey tamam.
8: Tamam John. Bugün her şey için çok teşekkür ediyorum.
7: Teşekkür ederiz John. Harikaydı.
9: Çok keyif aldım. Umarım güzel şeyler
7: bulursunuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim.
8: Teşekkürler. Görüşürüz. Çok güzel bir gündü. Hoşça kal. Kendine iyi bak.
7: Hoşça kal. Mutlu musun?
8: Evet, evet, evet. Manda derisi.
7: Evet.
8: Manda derisi. Yani baktıkça daha özel görünüyorlar, öyle değil mi?
7: Onlar hakkında şunu fark ettim. Her biri birbirinden farklıydı.
8: Evet, çok iyi satacaklar.
7: Evet.
8: Böyle yerlere girdiğinde tüm o kir ve tozu görmezden gelip hakkını vermek gerek. O masayı bulman lazım. Yani açıkçası Vicky, o masa, evet. O tür parçalardan biri işte, bilirsin. Gerçekten çok etkileyici parçalar,
7: evet,
8: diyebilirim.
7: Bence bugün iyi iş çıkardık.
8: Evet.
7: Minibüs dolu. Biraz da kâr
8: ettik.
7: Evet,
8: işte böyle.
1: Harika endüstriyel buluntularla dolu minibüsleriyle Vicky ve Serkan başka hiçbir satıcıda olmayan daha nadir, daha sıra dışı eşyalar bulmaya hevesliler. Birmingham'a doğru güneye nesillerdir aynı aile tarafından işletilen bir dükkana gidiyorlar.
8: Şimdi nereye gidiyoruz Vicky?
7: Şu anda Birmingham'a giriyoruz.
8: Tamam.
7: Ve Broadway'e gideceğiz. Onlar eski usul gümüşçüler. Muhteşem ürünler göreceksin.
8: Gümüş külçe mi?
7: Hiçbir fikrim yok. Öğreneceğiz tabii. Bakıyorum ilgini çekti.
8: Evet, tam benlik işler. Evet. Tam benlik.
7: Görünüşe göre hala geleneksel yöntemlerle saf gümüş eşya,
8: tamam,
7: üretiyorlar. Elinde satmak için birkaç
8: harika
7: parça var tabii. Bir şans vermeye değer diye düşündüm.
8: Gerçekten
7: ne
8: güzel
7: dersin, iyi olmaz mı?
8: Evet, güzel.
1: 250 yılı aşkın süredir Birmingham'ın Mücevher Mahallesi altın ve gümüş ustalarıyla ünlüdür. Bu miras Broadway Silver'da yaşıyor. Burada karmaşık gümüş eşyalar ham maddeden nihai ürüne kadar baştan sona elle üretiliyor. Christine Broadway bu işi yürüten ailesinin 4. nesil üyesi.
10: Benim büyük babam bu işletmeyi 1901 yılında kurmuş. Biz gümüş ustasıyız. Yani saf gümüşten, sadece katı gümüşten güzel ürünler yapıyoruz. İçecek kapları, vaftiz hediyeleri, fotoğraf çerçeveleri, sürahiler gibi aslında saf gümüşten yapılmış her türlü şeyi üretmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu güzel eşyaları üretmek için yetenekli iş gücü bulmak gittikçe zorlaşıyor. Bazıları 40 yıldır bu işi yapıyor. Hepsi yetenekli zanaatkarlar. Kullanmadığımız pek çok eşya var. Mesela tabureler var, dolaplar var. Satıcılarla tanışıp bunların nereye gideceğini görmek çok güzel olur elbette. Günaydın.
7: Merhaba, ben Vicky.
10: Merhaba Vicky, ben Christian.
7: Merhaba
10: Serkan.
7: Christian.
10: Serkan, ben Christian. Tanıştığınızda
8: memnun oldum.
10: Biz gümüş işçisiyiz. Gümüşten güzel eşyalar üretmeye çalışıyoruz ve burada birkaç örnek var.
7: Dokunabilir
10: tabii,
7: miyim?
10: Tabii tabii. Bunlar küçük kız bebekler için saç fırçaları.
8: Evet.
10: Hatta fotoğraf çerçeveleri gibi şeyler. Hepsini burada kendi atölyemizde
8: ve
10: üretiyoruz.
8: Ve damgadan karatını anlayabilirsiniz. Bu gerçekten özel bir parça gibi görünüyor. Sizi bunları üreten gümüşçüler olarak tanımlıyor.
10: Kesinlikle öyle. Bu bir kalite işareti.
7: Satıcılar olarak stok almak için günlük gezilerimizde normalde görmeyeceğimiz eşyayı her zaman arıyoruz. Fabrikalar, depolar, üreticiler, işte bunları bulabileceğiniz yerler burası. Ve her zaman gözünüzü dört açmalısınız çünkü sahibinin önemsemediği veya değeri olmadığını düşündüğü bir şey alıp taşıyıp, temizleyip, farklı bir ortama koyduğunuzda birdenbire elinizde gerçekten güzel, dekoratif bir eşya olabiliyor. Yani ilk göründüğünden çok farklı bir şey görüyorsunuz.
10: Gördüğünüz gibi hala eski saatte giriş çıkış yapıyorlar. Her gün kullanılıyor.
7: Burada çalışan herkes hala... basıyor.
10: Evet.
8: Evet,
10: kart
8: basıyorlar. Kart basıyorlar. Bunlar bizim için hiç iyi olmaz değil mi Vicky?
7: Sürekli başımız belaya girerdi.
8: İşe giriş saatimiz. Yine de evet, güzel öyle değil mi?
7: Evet. Onlardan bir tane almamızın imkanı yok.
8: Hayır, hayır, hayır.
7: Mümkün değil.
8: Bunu sorabilir miyim?
7: Olabiliyor. Yani ilk göründüğünden çok farklı bir şey görüyorsunuz.
10: Gördüğünüz gibi hala eski saatte giriş çıkış yapıyorlar. Her gün kullanılıyor.
7: Burada çalışan herkes hala... basıyor.
10: Evet. Evet, kart
8: evet,
10: basıyor.
8: Kart basıyorlar. Bunlar bizim için hiç iyi olmaz değil mi Vicky?
7: Sürekli başımız belaya girerdi.
8: İşe giriş

0: Bakar mısın? Bu bir klasik.
1: Bende de birkaç tane var. Çoğunlukla tornada kullanılıyorlardı. Ayrıca bizim yaptığımız iş olan motor tornalamada kullanılan daha büyük olanları da var. Herhalde bunlar 1900'lerden kalma.
0: O kadar mı eski?
2: Epey eskiler. Düzgün yapılmışlar ama.
0: Onları saklıyor musunuz? Kullanıyor musunuz?
1: Hayır, kullanmıyoruz. Hayır.
2: Peki, kısa olanlar için 65, uzun olanlar için 70 desem ne dersiniz? Sizin için uygun olur mu?
1: Harika.
2: Tamam.
1: Evet, bu benim elime.
2: Harika. İçeri girer girmez tam orada yerde 3 ayaklı bir tabure vardı. Ayakları düzgün bir şekilde takılmıştı. Üst kısmı güzelce eskitilmişti. Çok satılabilir bir parçaydı. İnsanlar her zaman bunları isterler ve elinizde güzel bir grup varsa satmayı daha da kolaylaştırır.
3: 20. yüzyıl başlarına ait bu tabureler Birmingham gibi kuyumculuk ve metal işçiliğiyle özdeşleşmiş şehirlerde sık rastlanan tipik örneklerdir. Bu parçaların restorasyona ihtiyacı var ama restorasyon tamamlandı ve Serkan küçük olanların her birini yaklaşık 175 sterline, büyük olanları 195 sterline satabilir.
0: Bana şu tepsilerden bahset çünkü elinde bunlardan gerçekten çok fazla var. İlginç görünüyor.
1: Evet. Bunlar taşıma tepsileri. Fabrikada eşyaları taşımak için kullanıyoruz.
0: Yani hala kullanıyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Metal tepsileri var.
2: Alt kısımları tamamen metal.
0: Yani tamamen metal. Peki neden metal tabanları var?
1: Bunların bazılarının taşınması zordur, ağırdırlar. Sadece sağlamlık ve dayanıklılık için.
0: Evet. Bu tepsileri fabrikanın her yerinde gördüm. Tek tek bakıldığında ticari bir değeri var ama bir yığın halinde istiflenmiş halini görünce de gerçekten oldukça havalı görünüyorlardı. Ve düşündüm ki bunlardan bir yığın almak istiyorum. Bunlardan biraz satmak ister misin?
1: Evet, bunları satmaktan mutlu olurum.
0: Peki ne kadar istersin?
1: Bilemiyorum. 10
0: tanesi 10. Peki kaç tane verebilirsin bize?
1: 10.
0: Tanesi 10'dan 25 tane satar mısın? Ne dersin?
1: No.

0: kırsın gel.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
0: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
5: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-21 Mayıs tarihleri arasında levrekten pirinç bagete, nektarinden soğana ve kıymalık ete. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros, hepimize iyi gelecek.
8: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
9: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
10: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
11: Sadece duruladım.
10: Özel bir formülün var mı?
11: Sadece duruladım.
10: Hadi ama.
11: Sadece duruladım.
12: Yeni Duru nem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım.

0: anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Birmingham'ın Mücevher Mahallesi'nde Serkan ve Vicky heyecan verici yeni ürünler arayışında bir asırlık aile işletmesi bir gümüş fabrikasını ziyaret ediyorlar. Vicky gümüş işçiliğinin tarihiyle dolu bir tepsi yığınına rastladı.
1: Tanesi 10'dan 25 tane satar mısın? Ne dersin?
2: Tamam.
1: Anlaştık.
2: Anlaştık.
1: Teşekkür ederiz. 19. yüzyıldan kalma kullanılmış, işlenmiş ve gerçek bir tarihi olan bir yığın kuyumcu tepsisinden bahsediyoruz. Bunları 25'lik bir yığın halinde büyük bir endüstriyel alanın ortasına istifleyip fotoğrafını çektiğinizde bence muhteşem ama muhteşem görünecekler.
2: Şimdi bizim damga dükkanına geçeceğiz. Burada eşyaları presleyip damgalıyoruz. Aslında ilginç bir süreç. Tony'nin burada yaptığı şey bazı aynaları hazırlamak ve tam olarak doğru pozisyonda olduklarından emin olmaya çalışmak. Ve şimdi gümüşü yerleştiriyor. Yani yaptığımız şey bunu aşağı doğru çekmek. Bakın yavaşça, yavaşça ilerliyor. Şimdi biraz daha güç uygulayacağız.
1: Yani
3: evet,
1: çalışmaya devam etmek.
2: Evet,
1: evet. Bunu tek seferde
2: tabii,
1: yapamazsınız.
2: Evet, işliyorsun, işliyorsun, işliyorsun. Gördünüz mü? Şekilleniyor. Ve işte damga.
1: Kelimenin tam anlamıyla birinin preslenmiş gümüşten bir ayna yapmasını izliyorum. 100 yıl önce yapılmış, benim alıp sattığım aynayla aynı. Aynı kalıp, aynı süreç ve bu beni gerçekten hayrete düşürüyor. İnanılmazdı.
2: Biz burada bazı aletleri, bazı daireleri, boşlukları, etiketleri... buna benzer şeyleri basıyoruz.
1: Tüm bu kalıpları kullanıyor musunuz?
2: Bazılarını kullanmıyoruz. Ama yine de hepsi çok eğlenceli.
1: Harika görünüyor.
0: Bu metal damgalar veya kalıplar kalay, metal ve hatta gümüşten dekoratif dekanter etiketleri yapmak için kullanılıyordu. Bunlar içeceklerin şişeler yerine kesme cam dekanterlerde servis edilmesinin bir incelik işareti olarak kabul edildiği İngiliz tarihinin bir dönemini çağrıştırıyor. Vicky bunların her birinin 30 sterlin edebileceğini düşünüyor.
1: Her biri için ne kadar istersin?
2: Aslında elimde çift olanlar var. Bu durumda her biri için sanki 10 sterlin desem.
1: Her biri 10 sterlin. Eğer biraz zaman ayırırsan.
2: Evet.
1: Elinde çift olanlar var mı bir
2: nasıl?
1: Bak olur mu? Ben de 10 sterlini alabileceğim kadarını alayım böyle.
2: Harika.
1: Bu uygun
2: tabii,
1: mu?
2: Tabii tabii benim elimde eder.
1: Harika, teşekkür ederim. Hepimiz onları görmüşüzdür. Dekantörün boynuna asılan, içinde ne olduğunu bilmemizi sağlayan küçük plakaları görmüşüzdür. Ve bunlar da o plakaların kalıpları. Bence oldukça sevimliler. Masanın üstüne ya da rafa koymak için yeterince ilginçler. Bence minibüse yüklememiz gerekiyor artık.
3: Evet.
1: Parayı hallederiz bu arada. Teşekkür ederiz. Bunu halledeceğiz.
3: Bir fincan çay iyi olurdu Vicky, hadi.
1: Sen de hep çay istiyorsun. Bugün benim için biraz anılara yolculuk gibi geçti. Çünkü gençken ve çocuklarım da küçükken çok fazla gümüş eşya alıp satardım. Bu beni çok mutlu ederdi. Bunun tek nedeni küçük çocuklarım etrafta koşuştururken gümüş eşya alsalar bile kırmayacaklarını bilmemdi. Her şeyden çok pratik bir düşünceden kaynaklanıyordu. Ve her zaman gümüşle iyi geçinmiş, değerini bilmiş ve keyif almışımdır. Ama bugün bir fabrikaya 100 yıl önce yapılan eşyayı bugün de üreten bir üreticiye geldim. Ve benim için bu altın değerinde bir şey. Ve gerçekten kendimi çok mutlu hissettim.
3: Bugün çok keyifli bir gündü. Büyük bir endüstriyel fabrika, her yerde bolca gümüş, değerli metaller. Değerli metalleri gerçekten seviyorum. Bu yüzden bugün harika bir gün geçirdim. Benim için unutulmazdı. Tabureler temizlenecek, cilalanacak ve hafta sonu benimle birlikte doğrudan pazara gidecek. Muhtemelen çoğu satılacak. Satılmayanlar internet sitesine koyulup satılacaklar. Christian iyi biriydi değil mi?
1: Harikaydı değil mi?
3: Gerçekten çok iyi biriydi.
1: Ne fark ettin biliyor musun? Her farklı yeni biriyle tanıştığında daha çok şey öğreniyorsun. Ve bu harika bir şey. Personel bulamadıklarını duydun mu bu arada? Açıkçası bu zanaatları, bu becerileri öğrenmeleri için oraya gençleri çekememeleri beni hayrete düşürüyor. Bence
3: aynen
1: buna
3: öyle.
1: Bir adım atmalılar.
3: Öğretecek.
1: Çünkü yaşlılarının yerini dolduramazlarsa ne olur, hiç düşündün mü?
3: Evet.
1: Bu beceriler nesilden nesile aktarılacak.
3: Haklısın.
0: Doğrudan kaynağından gelen ve yeni evlerini bulmaya hazır bir sürü eşyayla başarılı bir gezi oldu. Bulduklarını satışa hazır hale getirmek isteyen Serkan, Londra'ya kardeşi Jay ile birlikte işlettiği dükkana dönüyor. Yorkshire'dan gelen fabrika lambaları endüstriyel ve vintage mobilya stoklarına mükemmel bir ek. Ama önce Jay'in atölyesinde ciddi bir bakım onarım gerekiyor.
4: Aynı modelden 3 tane bulmak iyi bir keşif. Ve kullanılmış olsalar da bunlar gerçekten iyi durumda. Sanki emaye hiç aşınmamış gibi. Normalde arka kısmı veya yanları eksik, emayeleri kaybolmuş olarak buluruz ama bunların hepsi iyi durumda. Gayet iyi görünüyorlar. Ve asıl güzel olan ünlü bir şirketin ürünü olmaları ve hala orijinal etiketlerini taşımaları.
0: Jay, lambayı sökmeden önce üreticinin etiketini dikkatlice alıyor ve tüm parçaların sağlam olup olmadığını kontrol etmek için ampul yuvasını çıkarıyor.
4: İşte burada. Bakalit, pirinç, bakır, porselen. Paslanacak hiçbir şey yok. Bozulacak hiçbir şey yok. İşte bu yüzden bunlar sonsuza kadar dayanır. Uzun ömürlü olmaları için üretilmiştir. Bunların hepsi orijinal kalacak.
0: Jay, kimyasal bir sıyırma maddesi kullanarak lambanın üst kısmındaki eski boyayı çıkarıyor.
4: Bunu yapmayı seviyorum. Sakinleştirici bir şey. Bilmiyorum, keyif alıyorum. Ama bulaşık yıkamayı sevmiyorum. Bulaşık makinesi bunun için icat edildi.
0: Ardından galeriyi yeni bir tavan kancasına takabilmek için dişli boruyu uygun uzunlukta kesiyor.
4: Bu oraya giriyor. Onu tutmak için oraya giriyor. Kestiğim boru çubuğu buradan geçiyor. Onu buraya sıkıca tutturacağım. Böylece galeriyi tutacak.
0: Jay, metil alkol, şeker sabunu ve sirkeden oluşan ev yapımı bir karışımla 10 yılların birikmiş kirini temizlemeden önce yeni bir elektrik kablosu takıyor.
4: Tamam, şimdi lambanın içini tekrar bir araya getiriyorum. Harika ve basit bir tasarım. Tasarım şekli gerçekten muhteşem.
0: Ardından temizlenmiş lambayı ve ampul tutucuyu yeni kancaya sabitliyor.
4: İşte oldu. Yerine oturdu. Şimdi sıkıştırmamız yeterli. Böylece kancalar birinin itip mandalı açmasını engeller. En son isteyeceğiniz şey kafanıza büyük bir lamba düşmesi olur.
0: Son olarak çok önemli olan üretici etiketini takıyor.
4: Ne olacağı belli olmaz. Güzel oldu. Her şey bitti. Şimdi çalışıp çalışmadığını görelim. Gerçekten çok mutluyum. Çok güzel oldu. Şimdi iki tane daha kaldı.
0: Restore edilen lambalar orijinal endüstriyel ortamlarından doğrudan temin edilmiş olmalarının kattığı değerle yakında satışa hazır olacak. Ancak Serkan ve Jay için arayış hiç bitmiyor. Bugün kuzeye doğru yola çıkıyorlar. Orada nadiren satışa çıkarılan inanılmaz bir askeri koleksiyonu görecekler.
5: Şu anda Cambridgeshire'dayız. Bottisham Havaalanı Müzesi'ne gidiyoruz. Bizi müzesini gezmeye davet eden Jason'la buluşacağız. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Bu havaalanı aslında 2. Dünya Savaşı sırasında aktif olarak kullanılmıştı. Burada Amerikan ve İngiliz Hava Kuvvetleri bulunuyordu. Burası en yoğun döneminde 70 uçak ve 2000 personelle hizmet veriyordu. Bu inanılmaz bir sayı. Gerçekten harika bir keşif olurdu. Savunma Bakanlığı'nın kullanılmış ayarlanabilir masa lambaları.
4: Yani sadece güzel bir posterler bulmayı umuyorum.
5: Evet.
4: Savaş posterleri, askeri posterler gibi.
5: Hani şu kamu bilinci posterleri gibi. O posterlerdeki bazı grafikler gerçekten muhteşem. Yani evet, bu tür şeyler orada olabilir. Umarım bu gezimizde harika şeyler bulabiliriz.
0: Ta Tarihinin büyük bir bölümünde Botişim'in başlıca özellikle bir bar ve bir kilise dahil olmak üzere tipik bir İngiliz köyünün özellikleriydi. Ancak 1940'ta İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında tarım arazisi üzerine kim bir havaalanı inşa edildi. Bu Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait avcı uçaklarının gelişini müjdeledi. Savaştan sonra kapatılan üs, o zamandan beri Jason Webb tarafından yönetilen bir proje kapsamında devasa bir askeri uçak ve havacılık eserleri koleksiyonuna sahip bir müzeye dönüştürüldü.
6: Botişim, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir havaalanıydı. Başlangıçta Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yoğun bir şekilde kullanıldıktan sonra Amerikan Hava Kuvvetleri'ne devredildi. Havaalanı 1946'da kapandı ve müze 1995'teki bir buluşmada Amerikalılarla tanışmamla birlikte ortaya çıktı. Onlarla tanışmak bana büyük ilham verdi ve müze 2009'da faaliyete geçti. Ardından bugünkü haline geldi. Bu müzenin gelecek nesiller için ayakta kalmasını sağlayacak, değerli fonları toplamamıza yardımcı olacaksa müzede bulunan bazı eşyaları satmaya hazırız. Merhaba, ben Jason.
5: Nasılsın Jason? Ben Serkan.
6: Müzemize hoş geldiniz.
4: Jay.
6: Nasılsınız? Geldiğiniz için teşekkür ederim.
5: Burası gerçekten muhteşem görünüyor. Jeep'e bayıldım, çok güzel.
4: Babamız eskiden bunları sürerdi çünkü Türkiye'de hava kuvvetlerinde şofördü.
5: Amerikan pilotları iniş yaptıklarında onları alırdı.
6: Jeep'te tam olarak aynı şeyi yapardı ama 1944'te.
5: Peki, bir göz atabilir miyiz?
6: Evet, size göstereyim. Beni takip edin.
5: Jason. Burayı Jason idare ediyor. Burayı o kurdu ve bu onun için bir takıntı haline geldi. Ve böyle bir şey yapma hevesi olan biri sizi davet ederse gelip bir göz atmaya değer diye düşünüyorum.
6: Orijinal binalarımıza hoş geldiniz.
5: Vay canına, şuna bak. Hava kuvvetlerinden çocuklar yukarı çıkıp düşmanla çatışıyorlardı ve buradan kontrol ediyorlar ya da yardım ediyorlardı. Benim gözümde böyle bir şey canlandı, doğru mu?
6: Evet, buradan. Filo komutanı onların yaptıklarını gözetliyordu. Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya avcı uçağı eskort görevleri için uçuyorlardı. Ve bu oda bir nevi kontrol merkeziydi. Burası pilotların hazırlık odası. 1944'te pilotlar burada toplanır, o gün üstlenecekleri görevler hakkında briefing alır ve uçmak için beklerlerdi. Savaş zamanında bu odadaki gerginliği hayal edebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz bir şey.
5: Sanırım bunlar orijinal
6: silahlar. Evet, bunlar P-47 Thunderbolt'a takılmış olan orijinal 50 kalibrelik makineli tüfekler. Yani her kanatta 4'er tane ve... Bu Essex'te düşen bir uçaktan çıkarılan eksiksiz, inanılmaz derecede nadir bir set. Çok güzel değil mi?
4: Spitfire ve Hurricane hakkında okumuştum. Spitfire'da parmağını üzerinde tutarsan 60 saniye gibi bir süre sonra işin biter. Ve bunu nasıl yapılacaklarını öğrenmeleri gerekiyordu. 1-2-3,
6: evet.
4: 1-2-3.
6: Evet.
4: Evet, evet. İnsanlar Spitfire'ı yüceltir. Spitfire iyi bir uçaktı ama sadece yurt içindeydi. Yurt dışında en büyük hasarı Mustang ve Hurricane.
6: Evet, bu gerçekten savaşı Almanların kapılarına kadar götürdü. Evet.
5: Oldukça şaşırdım. Kardeşimin uçaklar hakkında biraz bilgisi var. Hurricane'ler ve Spitfire'ler hakkında konuşuyor ve... Evet, tüm bu bilgileri nereden edindiğini bilmiyoruz. Açıkçası şaşırtıcı.
4: 12 yaşındayken Biggin Hill gösterisine gittim. Orada bir Hurricane ve bir Spitfire vardı. Ve motorlar çalışır çalışmaz içimi bir şey sardı. O zamandan beri onlara bayılıyorum doğrusu. Dikkatli ol dostum. Dikkatli ol.
6: Şimdi bunların parasını ödemek zorunda.
4: Evet, kırarsan alırsın. Kuralları biliyorsun.
6: Bu bir İngiliz motoru. Savaş sonrası bir model. Yani aslında bizimle pek alakası olmayan şeylerden biri. Harika sergi parçaları.
5: Gerçekten çok güzel posterler var. Göze çarpan parçalar. Çerçeveletirseniz muhteşem görünecekler. Biri bana müşterileriniz kimler diye sorsa, o resmi göstersem size bir fikir verir. Müşterilerim bunlara bayılırlar. Bunlar için ne kadar istiyorsun?
6: 50.
5: Tamam, 3'ü için 50 veririm, evet.
6: Tamam, anlaştık. Tamam. Teşekkür ederim.
5: Bunlar hazır.
6: Devam edelim mi?
5: Tabii.
6: Beni takip edin.
5: Vay canına, şuna bak.
6: Birçok kişiye bunlardan dağıtılmıştı. Karşında ne tür bir uçak olduğunu çok hızlı bir şekilde tespit edebiliyordun. Silüetlere, profillere bakabiliyordun.
5: Vay canına. Ve eğer bir Alman uçağı varsa silüetinden onu tanıyabiliyorlardı.
6: Evet, gerçekten çok önemli bir rol oynadılar. Londra'nın çeşitli yerlerine konuşlanmış olan Kraliyet Gözlemci Birliği neler olup bittiğini rapor ediyordu.
0: Ordunun gözü kulağı olarak bilinen Kraliyet Gözlemci Birliği, 2. Dünya Savaşı'nda düşman uçaklarını tespit etmek, tanımlamak ve izlemek konusunda kilit bir rol oynadı. Üyeler uçak silüetlerini ezberlemek için resimli kartlar kullandılar. Blitz ve Britanya Savaşı sırasında Alman uçaklarının sayısı ve türleri hakkında bilgi aktardılar. Britanya'nın en parlak dönemini hatırlatan bu cep boyutundaki kart büyük bir tarihsel öneme sahip. Yaklaşık 150 sterlin edebilir.
5: Londra'da büyürken bize hep bu cesur adamlardan bahsedilirdi. Tıpkı siz ve benim gibi sıradan adamlardı. Çatılara çıkıp bu tanımlama kartlarını kullanarak uçağın Alman mı yoksa İngiliz mi olduğunu kontrol ederlerdi. Bu onların rehberiydi. Böyle bir şeyin satılık olacağını sanmıyorum.
6: Muhtemelen bunlardan bir tane daha olabilir. Yani belki de bir çiftimiz olabilir. Sanırım bu da 1941'den kalma.
5: Peki bunların bir tanesi için ne kadar istersin?
6: Muhtemelen 50 civarında bir fiyat düşünürüz.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
9: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.

0: tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne
0: 11? Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
10: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışan
11: atak. Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Cambridgeshire'de Serkan ve Jay Alt bulunur piyasaya yeni çıkmış eşyalar bulmak için 2. Dünya Savaşı Havacılık Müzesi'ni ziyaret ediyorlar.
1: Ya, tamam, 3 için 50 veririm.
2: Evet, tamam. Anlaştık, teşekkür ederim.
0: Serkan, savaş döneminden günümüze ulaşan Britanya Savaşı sırasında düşman uçaklarını tespit etmek için kullanılan bir parçanın pazarlığını yapıyorlar.
2: Sanırım 1941'den kalma.
1: 50'ye el sıkışırsak bunu bana satar mısın?
2: Evet. Gerçekten çok iyi bir parça.
1: Öyle, harika. Bundan çok memnunum.
3: Peki ya bunlardan bazıları? Bunlar?
1: Evet, dikkatli olun sakın.
2: Evet.
3: Daha fazla evet, hasar vermek var. İstemeyiz. Aa, tamam. Bunu satmak ister misin?
4: Senin?
2: Evet, ondan bir tane daha var. Yani evet, sanırım ondan ayrılabiliriz.
3: Onun için ne istiyordun?
2: 25.
3: Evet, 25 olur. Teşekkür
2: ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim.
3: Çok güzel.
1: Bu çift çerçeveye güzelce yerleştirilecek. Yani çift çerçeve içinde olacak. Yani her iki tarafında da cam olacak. Evet. Böylece evet. Biri her iki tarafını da görebilecek. O taraftan bu tarafa çevirebilecekler.
3: Gerçekten çok güzel.
1: Evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Tek başına bile dekoratif ve güzel bir parça. Ama arkasındaki tarihin yerine hiçbir şey tutamaz. Müşteri değişebilir. İlle de sadece sergilemek isteyen biri olması gerekmez. Müşteri 2. Dünya Savaşı'na büyük ilgi duyan biri de olabilir. Yani ne kadar çok satış kanalı olursa benim için o kadar iyi olur. Bu satışta önemli bir noktadır.
2: Beni hangara kadar takip edin.
1: Aman tanrım. Vay canına, şuna bakar mısın tanrım, şuna bak.
2: Batışımda konuşlanmış ana avcı uçağı olan bir P-51 var. Buraya İmparatorluk Müzesi'nden geldi. Artık onlara gerek kalmamıştı. Biz de restore edip yeniden boyadık ve ait olduğu yere, buraya geri getirdik.
1: Muhteşem bir hangar var ve içinde tam donanımlı bir uçak olduğunu fark etmemiştim. Bu ne muhteşem bir makine böyle. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz.
2: Bir seferde 7 saat boyunca orada oturup Almanya'ya eskort görevi için uçtuğunu hayal edebilirsin. Bunlar da 1940'lardan kalma koltuklar.
1: Bunlar aslında çok şık koltuklar. Sorun şu ki tabii ki derileri yıpranmış durumda. Hangara bir göz attım. İçinde bazı güzel müze parçaları var. Sonra bu iki güzel koltuk var. Suni deri vinil koltuklar gibiler ve biri minderleri kumaşla yeniden döşemeye karar vermiş. Ama koltuklar gerçekten güzeller.
2: İhtiyacımızdan fazlası.
1: Evet, çok güzel koltuklar. Ne düşünüyorsun peki?
3: Bence güzel, çok güzeller.
1: Sen ne kadar düşünüyordun Jason?
2: Muhtemelen bir çiftine 100 sterlin falan.
3: Ben 80 sterlin demiştim.
2: Evet, 80'e satarız.
3: Olur mu?
2: Evet.
3: Tamam.
2: Teşekkür
1: evet. Bence en iyisi bunları temizlemek.
3: Temizleyip olduğu gibi
1: bırak. Evet, olduğu gibi bırak. Orijinal vinili bulmak ve sonra eskitilmiş gibi göstermek çok zor. Bu yüzden muhtemelen döşeme yapacak birine satacaklar. Sanırım burası son yer Jason, öyle
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, sanırım her şeyi gördük.
1: Harika, tamam. Hadi minibüse yükleyelim.
2: Gitmeden önce sizi cipimle götüreyim mi?
1: Aa, bu harika olur. Bu muhteşem olur.
2: Harika.
1: Güzel
2: beni
1: bir
2: takip
1: sürpriz.
2: Edin.
1: Aa, sesi bile çok güzel. Babam Türkiye'deki bir Amerikan hava üssünde görev yapmıştı ve her zaman öğrendiği ilk İngilizce kelimelerin beni takip et olduğunu söyler. Bunun nedeni cipin arkasında beni takip et yazmış olmasıydı. İniş yapan pilotlar onu takip eder, babam da onları uçağın park edeceği yere götürürdü.
2: Bu havaalanında muhtemelen 50 tane bu cipten var.
3: Bu hangi yıl?
2: 1943.
1: Vay canına. Hala çalışır duruyor.
2: Ha, evet.
3: Ama bayağı sarsıcı değil mi?
2: Evet, öyle.
1: Jason'a çok teşekkür ederiz. Bize gerçekten tarihi değeri olan muhteşem parçalar sattı. Biz de bunları gerçekten değer verecek insanlara satacağız. Ve bu tür yerlere geldiğimizde kesinlikle aklımızda olacak. O bizim ilgimizi çekecek şeyleri bulabilir, biz de onun ilgisini çekecek şeyler bulabiliriz diye düşünüyorum.
3: Uçağın yanına yaklaşmak, ona dokunabilmek ve sadece yanında olmanın verdiği o saf ihtişam. Sonra kokpiti görüyorsunuz. Harikaydı.
1: Çok teşekkür ederiz. Bugün inanılmaz bir gündü. Bize etrafı gezdirdiğin için çok teşekkür
2: Benim
1: ederiz.
2: Benim için büyük bir zevkti.
1: Harikaydı.
2: Teşekkür ederim
1: Sağ
2: arkadaşlar.
1: Sağ ol, teşekkürler.
3: Teşekkür ederiz.
2: Bugün çok eğlendim. Bazı parçaların gitmesine üzülüyorum. Ama o para müzenin geleceğini güvence altına almamıza yardımcı olacak.
1: Güzel bir gündü. Jason harika bir adam, öyle değil mi?
3: Jason harika bir adamdı ve çok
1: Evet, önemli. ben de. İkinci Dünya Savaşı'na bu kadar meraklı olduğunu açıkçası bilmiyordum.
3: Sana her şeyi anlatmam gerekmez.
1: Mesele bana anlatman ya da anlatmaman değil.
3: Ama az önce her şeyi bilmediğini kanıtladın. İkinci Dünya Savaşı uçakları konusunda senden daha fazla bilgim var. Kabul et.
1: İkinci Dünya Savaşı uçakları konusunda bugünlük kazancına hiçbir fayda sağlamaz.
3: Tabii ki sağlar.
1: Evet. Hayır, tabii sağlamaz. Tabii ki sağlar. Hayır.
3: Elbette
1: uçak alıp sattın ha?
3: Mesele uçak
1: Kaç kez uçak alıp sattın? Muhtemelen onları satacağım ve satmak için uçaklar hakkında bilgiye ihtiyacım olacak.
3: Kabul ediyorum. Tekrar söylüyorum. Özrünü kabul
1: Senden
3: ediyorum.
1: Senden ne kadar daha iyi olduğumu görüyorsun.
3: Sadece yolu görüyorum.
0: Serkan ve Ceyhun hepsinin ayrı hikayesi olan bol miktarda orijinal eşyayla Kuzey Londra'daki dükkana dönmelerinin zamanı geldi.
1: Kardeşim ve Vicky ile birlikte yolda geçirdiğimiz bir başka harika hafta daha. Sunnybank Mill'dan harika şeyler aldık. Kardeşim beyaz lambalarda inanılmaz bir iş çıkardı. Mükemmel görünüyorlar. Manda derisi kaplar daha önce hiç görmediğim şeylerdi. Ürünlerimi sattığım insanlar da kesinlikle daha önce görmemişlerdi. Yani bu hafta diğer satıcıların, diğer tüccarların erişemediği yerlere girebilmenin bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
2: Beni hangara kadar takip
1: Aman
2: edin.
1: Aman tanrım. Neden mi? Çünkü piyasaya yeni çıkan çok ilginç, inanılmaz parçalar bulabiliyoruz. Müşterilerimiz bunları ilk kez görecek. Ticaret dünyası da ilk kez görecek. Bu da onları daha çekici hale getiriyor.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
5: kurdu. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-21 Mayıs tarihleri arasında levrekten pirinç bagete, nektarinden soğana ve kıymalık ete. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
14: Hazırsanız son ses açıyorum.
15: Özgüvenin
16: ses getirdi.
17: Teşekkürler.
18: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
19: Volkswagen.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
21: Hesap basit, hesap basit.
22: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
23: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
24: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
25: Aramaya devam etmelisiniz.
24: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
22: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
26: Alan Huff ve Tom Jones her yıl terk edilmiş hazinelerin peşinde yüzlerce sahipsiz depoyu inceliyor. Bunlar onların en nadir ve değerli keşiflerinin hikayeleri.
27: Birazdan Tom'la birlikte Doğu'ya Kardeş Sevgisi dizisinin çekildiği yere gidiyoruz. Philadelphia şapkanı taktın mı? Bu mezar zorlu olacak. 2000-3000.
28: Gözünü bile kırpmadı.
27: Bizi nakavt edecek. Olamaz.
28: Yerinden çıktı.
27: Bakalım zafer kazanılabilecek mi? Profesyonel futbol oynamış olan sensin. Ve burada havaya uçmadan önce Philadelphia'dan ayrılacağız.
29: 550'den de 600 geldi.
27: Amerika'da her gün binlerce depo açık artırmaya çıkarılıyor.
29: Sattım. 500'e sattım.
28: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için evet. Bir iş kapısı haline geldi.
26: $250,000.
27: Oo. Ben Alan Huff.
28: Ve ben Tom Jones. Biz Antikavcılarıyız.
27: Neler bulduğumuza
28: ve neler sattığımıza
27: İnanamayacaksınız.
28: $17,000.
29: Anlaştık.
28: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
27: Aman tanrım. Evet.

0: Philadelphia.
1: Evet, bu harika dostum.
0: Evet, Philadelphia şapkanı taktın mı? Nesin sen, İtalyan aygırı mı? Böyle bir şapka takarsan birilerini kızdırabilirsin. Şu haline bak. Yeni bir dükkan açınca uzun yolculukların geride kaldığından korkmaya başlamıştık. Her neyse, bu kez bir antikacı dükkanı kapanmış ve depocular bu dükkanın sahiplerine ulaşamıyorlarmış.
1: Bu depolardan 7'si mezata çıkıyor. Biz de orada bolca antika bulmayı bekliyoruz. Bu da ne?
0: Aman tanrım.
1: Doğru yerde miyiz? Burası berbat bir muhit.
0: Burası. Burası mı?
1: Bu dikenli teller beni çok rahatlattı. İşimizi bitirir bitirmez cheeseburger yiyeceğim.
0: Kapının kilitli olduğundan emin olalım.
1: Burası Philadelphia mı yoksa yüksek güvenlikli bir hapishane mi?
0: Gerçekten de garip bir yer.
1: Bir sürü yere gittim ama burası gibi bir yer görmemiştim. Burada çok az kişi var.
0: Nasılsınız? İnsanlar dost canlısı. Kimse neden burada olduğu hakkında tek kelime etmiyor. Para kazanan bir dükkan mallarını depoya koyar ve o depo mezada çıkarsa bu harika bir şey demektir.
1: Umarım iyidir.
0: Bu sıradan bir mezat değil. Buradaki herkes bu antikaları almak istiyor. Burası riskli bir poker masasına benziyor.
1: Evet, biz de 5000 kilometre uzaktan geliyoruz ve bir ton para harcadık. Buna değmesi için buradan çok iyi kar etmemiz gerekiyor.
0: Dinle. Depolar hakkında bilgi almalıyız.
1: Mezatçı orada, git ona sor.
0: Nereden anladın?
1: Çünkü elinde bir dosya var.
0: Merhaba. Burada patron kim?
2: Affedersin.
0: Sen mezatçı değil misin?
2: Hayır değilim.
0: Oh, özür dilerim.
2: Sorun değil.
0: Gerçekten üzgünüm.
2: Sorun değil.
1: Kimmiş o?
0: Bir şey söylemedi.
3: Sizi gördüğüme sevindim.
0: Sanırım mezatçı o. Elinde bir dosya var. Nasılsınız? Ben
3: Alan. Merhaba Alan. Memnun oldum. Gelmenize
1: ben
3: sevindim.
1: Ben de Tom.
3: Merhaba.
0: Burayı en iyi siz bilirsiniz. Ciddi alıcılar kimler acaba?
3: Tam arkanızda duran çifte dikkat etmenizi öneririm.
0: Peki ya şu adam? Onu tanıyor musun?
3: Tanımıyorum. Pekala.
0: Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz.
1: Dostum, umarım depolar iyidir.
0: Üzgünüm, seni duymadım. Kafamın içinde Rocky'nin müziği çalıyor.
1: Beni korkutuyorsun.
3: Evet, artık başlayabiliriz. Sadece nakitle ödeme yapabilirsiniz. Bugün 7 depomuz var. Evet, herkes hazır mı? O zaman gidelim.
1: Dostum, bu antika deposu değil.
0: Arkada bir makyaj masası var. Futbol ekipmanları.
1: Dostum, bunları Los Angeles'ta da bulabiliriz. 5000 kilometre yoldan böyle bir depo için gelmedik.
0: Bu bir antika deposu değil ama onu 500 dolara alabilirsek gerçekten akıllıca bir hamle yapmış oluruz.
3: Pekala, içeri bakın bakalım. Arttırmayı 50 dolarla başlatıyorum.
1: 50'ye varım.
3: 50 geldi, 100 diyen, evet 100 dendi. 150 var mı?
2: 150.
3: 150 dolar dendi. 200 var mı? 200 geldi. 250 diyen var mı?
2: 250.
3: 250. 300 var mı? 300 dolar dendi. Tamam. 350 diyen var mı?
2: 350.
3: 400 var mı?
1: 400.
3: Evet.
2: Evet.
3: 450 var mı? 450 geldi.
1: 500.
3: 500 dolar dendi.
0: İşte böyle. Aferin.
3: 500'e satıyorum. Satıyorum. Sattım. 500 dolara senindir.
1: Harika.
0: Bunu sevdim. Çok kolay oldu. O kadar da zor değilmiş burası.
1: Bir de şu antika depolarını görelim.
0: Oo.
1: İşte Philadelphia'ya bu yüzden geldik.
0: Bu kasalar çok sıra dışı. Burada bir neon tabela var. Eski bir şey. Şunun kalınlığına bak. Ayna ya da cam olabilir. Bilemiyorum.
2: Üzerinde benim adım yazıyor.
0: Adın dikkat kırılabilir mi?
2: Aslında dikkat kırabilir.
0: Ne düşünüyorsun?
1: 10.000.
0: Gerçekten mi? Bütün paramız bu. Bu ilk antika deposu ve gördüklerimi çok beğendim.
1: Bu şeylerin para ettiğini biliyoruz. Bu yüzden risk almış sayılmayız. İyi bir kârla eve dönmeliyiz.
0: Ne yapıyor bu adam? Adamın elinde bir liste var. Listedeki rakamlarla kasa ve kolilerdeki rakamları eşleştiriyor. Kasalarda ne olduğunu biliyor. Doktor, kasalarımı kontrol ediyorsun. Aldıktan sonra bakabilirsin. Bence bu adamın antika dükkanıyla bir ilişkisi var.
1: Bilmiyorum ama biz bu kadar yolu bu antika depoları için geldik. Eğer o depolarda neler olduğunu biliyorsa bizden şanslı demektir.
0: Umarım 10.000 yeterli olur.
3: Pekala, sanırım herkes depoya baktı. Satışa başlayabiliriz.
0: 2.000.
2: 3.000.
3: 3.000 dolar.
2: 4 olsun.
3: 4.000 geldi.
4: 4.500.
0: O kadar da çabuk yükseldi.
2: 4.900.
3: 4.900 geldi.
0: 5.000.
2: 5.500.
1: Gözünü bile kırpmadı.
3: Evet.
2: 6.200.
3: 6.200 dendi.
0: 6.450.
3: 6.450.
2: 8.000.
3: 8.000 geldi.
0: Elimiz boş dönmemeliyiz, değil mi? 10.000 dolar.
3: $10,000.
2: $15,000.
3: $15,000 geldi.
4: Vay canına.
3: $15,000'e satıyorum. $15,000'e satıyorum.
0: Senin olsun.
3: Sattım. $15,000'a senindir.
1: Bu tip yolculuklar bu yüzden risklidir. Buraya gelmek için tonla para harcadık ama bu adam kasalarda ne olduğunu biliyor.
0: Endişelenme, daha satışa çıkacak 5 depo var.
1: Bilmiyorum dostum. Sanırım buraya gelmek kötü bir fikirdi. Vay canına.
3: $7,500. Sattım. $6,000. Sattım. Sattım. Sattım. Bu da günün son deposu.
0: Bunlar da listende var mı?
3: Herkes sıraya girsin ve deponun içine baksın lütfen.
0: Buradaki 7 rakamı ne anlama geliyor? Belki senin listende yazıyordur. 7 ne demek?
2: 10-3, 7 yapar.
0: Pekala, demek tamam. Öyle. Tamam. Bu adam depolarda ne olduğunu biliyor. Onun tekliflerini takip edelim ve biraz fazlasını
1: verelim. Evet, ama bu depolar pahalı. Ya ederinden fazla para harcarsın?
0: Eğer bunu da alamazsak, elimiz boş döneriz.
3: Pekala, satış için herkes hazır mı? Açılışı $100'la yapıyoruz.
2: $100.
3: $100 200. Geldi. 200'den. $500 geldi. 600 evet. Var mı? Evet, 600 geldi. 800.
0: 1000.
3: 1000 geldi.
2: 1250.
3: 1250. 1300 var mı? Satıyorum.
0: 1500.
3: $1,500 geldi.
2: 1600.
3: 1600. 1700 var mı?
2: Var.
3: 1800 var mı?
0: 2000.
3: 2000. 2000. 2000'e satıyorum. 2000'e sattım. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
1: Bak kim gidiyor.
0: İyi işti. Ben.
1: Dostum, bu depoyu aldığımız için mutluyum. Ama şu adamın $2,000 duyunca çekilmesi beni korkutuyor.
0: Endişelenme. Hadi gidelim. Futbol ekipmanları. İşte oldu. Yumurtadan çıkmaya çalışan kuş yavrusuna benzedi.
1: Pekala, hadi futbol oynayalım.
0: Oh, burada iyi bir şey var Tom.
1: Ne? O da ne öyle?
0: Pas makinesi. Futbol antrenmanları için. Koç bu makineyi kullanıp pas atardı. Böylece kolu yorulmazdı. Bu makineyle oyuncular koşarken onlara pas atabilirsin. En az $1,000 eder.
1: Dostum, bu harika.
0: Yapma, canımı yakacaksın. Evet. Oo, olamaz, olamaz. Üzgünüm. Sen iyi misin?
1: Yerinden çıktı.
0: Birazdan. Ton, her şeyin kolibandıyla tamir edilebileceğini düşünüyor. Ve yerel bir efsaneden $1,600 almaya çalışacağız.
2: Eğer buna 1600 istiyorsan o zaman sende kalsın.
0: Para kazanmak için yeteneklerimi test edeceğim.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ali'nin Belek.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Özgüvenin
3: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
5: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
0: Volkswagen.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Döneri gördüğün an bir taşa.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Tam o anda bir yudum.
2: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Patron! Gel oğlum buraya.
4: Ya.
5: Hemen döneceğim tatlım.
3: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi eve gidiyoruz.
5: Patron, dur.
3: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana. Patron çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
5: Pardon canım, nerede kalmıştık?
4: Sen var ya sen.
6: Red Bull kanatlandırır.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
8: Kredi kartım hadi.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
3: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Yapma. Evet. Olamaz, olamaz. Üzgünüm. Sen iyi misin? Kanıyor mu?
5: Yerinden çıktı.
4: Düşündüğüm şeyi mi yapacaksın? Hiç iyi görünmüyor dostum. Baş parmağının o şekilde görünmemesi gerekiyor, aman tanrım. Yardım edebilir miyim? İstersen söyle.
5: Şunu bağla.
4: Ah tanrım. Dikkatli ol, baş parmağını kaybetmeni istemiyorum. Tom, emin misin? Ah tanrım.
5: İşte oldu.
4: Oldu mu?
5: Tamam.
4: Korkunç görünüyor. Sen iyi misin? Depoya bakmaya devam edebilecek misin?
5: Evet.
4: Dostum, hastaneye gitmek istemediğine emin misin?
5: Hayır, ben iyiyim. İhtiyacım olan tek ilaç para. Hadi gidelim.
4: Evet, bir bakalım burada neler varmış. Oo, burada gümüş var.
5: Gümüş kaplama. Beklediğim gibi çıkmadı.
4: Eğer bu saf gümüşse epeyce para kazanabiliriz.
5: Evet.
4: Dostum, bu iyi bir şeye benziyor. Tanrım, çok ağırmış. Oo. Eski bir bayrak. Ama bir sorun var. Bunlar makine dikişleri. Bütün bu parçaları makineyle dikmişler. Eski bayraklar elle dikilirdi. Ama çerçevesi işte fena değil. En az $350 eder. Bayrak da yaklaşık $100. Hey Tom. Buraya uzun yoldan geldik. Ne söz vermiştim sana?
5: Cheeseburger.
4: Kar. Çok ağır.
5: Bu da ne?
4: Bilmiyorum ama beğenmişlerdi. Acaba bir müzik aleti mi?
5: Silah kılıfı. Aman tanrım.
4: Çok eski bir silah. Şunun uzunluğuna bak. Eski bir İngiliz silahı. Willett 1762.
5: Bu gerçekten harika. Eski bir tüfek. Bakalım içinde barut var mı?
4: O çok eski dostum. Çıkar ağzındakini.
5: Bu hangi dönemde kullanılırdı biliyor musun? Askerler yan yana dizilirlerdi. Üzerlerinde komik üniformalar olurdu.
4: Asker! Hazır! Nişan al!
5: Ateş! Dostum, bu silah gerçekse iyi para eder.
4: Umarım öyledir. Bu arada internetteki pas makinesi ilanıma bir cevap geldi. Vince adında biri, onunla ilgileniyor. Nasılsın?
6: İyiyim, teşekkür ederim. Sen?
4: İyiyim, ben Alan Hatch.
6: Memnun oldum Alan.
5: Nasılsın? Ben de Tom.
6: Vince Papale. Nasılsın?
4: Vince Papale mi?
6: Evet, ben oyum.
4: Vince Papale, yenilmez. Mark Wahlberg.
6: Evet, birkaç yıl Eagles'da oynamıştım.
4: Koç takımı motive etmeye çalışıyordu. Daha sonra takımda oynamak isteyen var mı diye sormuştu. Sen de böylece profesyonel olarak futbol oynama şansı bulmuştun.
6: Evet, evet. Son vuruşu yapmış ve 4 yıl oynamıştım.
4: Buna ne diyorsun?
6: Böyle bir şeyi en son 76'da Burt için forma giyerken görmüştüm. Bu bir klasik, bir pas makinesi. Zamanının en iyilerinden. Topu buraya koyuyorsun, sonra da bunlar dönmeye başlıyor. Topu farklı açılarda atabilirsin. Önemli olan şu, çalışıyor mu?
4: Eğer çalışıyorsa onu almayı düşünür müsün?
6: Kesinlikle. Çok işime yarayacaktır. Burada bir takıma yardım ediyorum. Little Quakers. Philadelphia banliyölerinde yaşayan 14-15 yaşındaki çocuklardan kurulu bir takım. Gerçekten harika bir takım. Bu makineyi onlara vermeyi düşünüyorum.
4: Bunu çocukların kullanacağını bilmek harika.
6: Önce çalışıyor mu ona bakmalıyız. Pekala. İşte başlıyoruz. Bakalım motoru çalışıyor mu? Çalışmıyor.
4: Dur biraz. Kabloda belki temassızlık vardır.
6: Tamam, bir bakalım. Bu kablo sağlam. Evet.
4: Bu gevşek.
6: Pekala. Oldu mu? Bir bakalım. Hala çalışmıyor.
4: Ha, işte oldu.
6: İşte bu.
4: Onu yaptım.
6: Evet. Şu anda hızlı pasa ayardı. Onu normal pasa ayarına getireceğim. Yaklaşık 30 metrelik bir pasa.
4: Tamam.
6: Ton, hadi topu sen at. Evet, onu bir tabancayı tutar gibi tut. Topu bırakırken dikkatli ol.
5: Hazır mısın dostum? 3 2 1.

0: Evet.
1: Harika.
0: Dostum.
2: Çalışıyor, öyle değil mi?
1: Evet, çalışıyor. Harika bir makine.
0: Böyle bir makinenin yenisi ne kadar eder?
1: Yaklaşık 2500.
2: Onu internette 1600 dolara hemen satabilirsin.
1: Eğer buna 1600 istiyorsan o zaman sende kalsın. Bu çocukların aileleri bu rakamı karşılayamaz. Belki daha küçük bir rakam söylersen anlaşabiliriz.
2: Vince, harika amaçları olan harika bir adam.
0: Aynı şeyi mi düşünüyoruz?
2: Cheeseburger'i düşünmüyorsun değil mi? Ona makineyi hediye edeceğiz.
0: İkisini de düşünüyorum.
2: Aslında bunun onlara faydası olacaksa sana bırakabiliriz.
1: Little Quakers'a mı?
2: Little Quakers'a.
1: Little Quakers buna bayılacak. Teşekkür ederim.
2: Little Quakers'a bizden selam söyle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim dostum.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir şey daha. Burada en iyi cheeseburger nerede?
2: Oh.
0: Hadi ama cheeseburger yemek istiyorum.
1: Tony Luke, orası en iyisidir.
0: Oraya gidiyoruz. Teşekkür
1: ederim. Rica ederim dostum.
0: O pas makinesini bağışlayarak en doğru şeyi yaptık ama cebimizde hala para yok. Bu yolculuk bizi zarara soktu.
2: Ama tüfeği unutuyorsun dostum. Kek gibi koleksiyonerler bu tip şeylere bayılıyor. Bu tüfek için bize tonla para vereceğine eminim.
0: Tonla para ve cheeseburger. Telefonda konuşmuştuk. Evet. Onu görmek istediğini söylemiştim.
3: Doğru. Pekala. Vay canına.
2: Evet.
0: Ne düşünüyorsun?
3: Çok güzel. Evet baylar, bu orijinal. Elinizde gerçek bir brown breast tüfeği var.
2: Aman tanrım.
0: Vay canına.
3: Doğru.
2: Nereden anladın?
3: İşaretlere bakmalısınız. CR, George Rex demektir. Büyük Britanya Kralı George. İngiliz ordusunun kullandığı standart bir silah. Üzerindeki tarih ise 1762. Bu tarihte biz henüz bağımsız bir ülke değildik. O dönemler Büyük Britanya'nın kolonisiydik.
0: Vay canına. Gerçekten harika.
3: Bunu özel yapan şeylerden biri de namlunun üzerindeki şu işaret.
0: Evet.
3: 4TNJG. Bunun anlamı şu. Dördüncü tabur New Jersey gönüllüleri. Onlar Büyük Britanya'ya sadık olan ve Britanya ordusu için savaşan askerlerdi.
2: Vay canına.
3: Bu çok nadir bir silah.
0: Bu harika.
3: Bir de çakmağının orijinal olup olmadığına bakmak istiyorum tabii.
2: Bu ne kadar önemli?
3: Değişmişse silah 5000 falan eder. Eğer çakmak orijinalse 11 ya da 12 bin dolar falan eder.
2: Öyle mi? Ama internette yaptığım araştırmalarda 20 bin olduğunu görmüştüm.
3: Hayır. Belki bir açık arttırmada iki çılgın evet diyebilir. Ama sana ben 12 bin derim.
2: Bence fiyatı düşük söylüyorsun. Eğer 12 bin ve 20 binin tam arasını hesaplarsak kaç buluruz?
3: 16 bin.
0: Bu adam çok zeki.
2: Evet öyle. Bence 16 bin iyidir.
3: 14 bin diyelim.
0: 15 bin.
3: Orijinal.
2: Ya değilse?
3: 8.
2: Tamam. Anlaştık.
3: Tamam.
2: Evet bir Tom, bakalım. Kader Ağa'na.
3: Bir bakalım, Ç-İ-N.
0: Orada Çin yazmıyor.
2: Bu iyiydi Craig.
3: Baylar, bu çakmak orijinal.
2: Orijinal mi?
3: Evet.
2: Vay canına.
0: Kalbime iniyordu.
2: Demek tüfeğimizin çakmağı da orijinal. Hadi onu deneyelim.
3: Deneyebiliriz.
2: Evet. Bu harika olur.
3: Önce barutu buraya koyarsın ve sonra da kapatırsın. Barutun geri kalanını da namludan içeri dökersin. Daha sonra silah harbisini alır ve iyice bastırırsın. İşte böyle. Çakmak da burada.
2: Evet.
3: Ve bu parça. Buraya çarpar. Barut ateş alır. Hadi bakalım Ton, nişan konusunda berbattırlar. Elinden geleni yap ama.
0: Büyük babam hep şunu derdi. Biri sana misketli tüfekle ateş edecekse duracağın en iyi yer tüfeğin önüdür. Seni asla vuramaz.

0: Vurdun.
1: Çok iyi.
0: İşte bu kadar.
1: İyi atıştın.
2: Gerçekten harikaydı.
0: İyi ki bu yolculuğu yapmış.
2: Çok haklısın. Philadelphia'nın zorlu sokaklarında başlayan maceramızda zafere ulaştık.
0: Önce bir cömertlik yaptık ve pas makinesini Vince'e bağışladık. Daha sonra İngilizlerin kullandığı misketli tüfeği 15 bin dolara sattık. Ayrıca dükkana götüreceğimiz bir sürü antikamız oldu. İki depoyu 2500'e aldık ve 15 bin dolarlık bir satış yaptık. Yani kârımız 12.500 dolar. Şimdi gidip cheeseburger yiyelim.
2: Evet. Dostum, bu harika. En çok bunu beğendim.
0: Vince'e bağışladık. Daha sonra İngilizlerin kullandığı misketli tüfeği 15 bin dolara sattık. Ayrıca dükkana götüreceğimiz bir sürü antikamız oldu. İki depoyu 2500'e aldık ve 15 bin dolarlık bir satış yaptık. Yani kârımız 12.500 dolar. Şimdi gidip cheeseburger yiyelim.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemende. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
5: Migros hepinize iyi gelecek.
6: Yoğun esans. Made in Med.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Sütaş labneyi.
10: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
11: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
12: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
11: Yani?
12: Seni düşündürmeyen teknoloji.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
17: Yaşanacak.
18: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
19: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
20: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
21: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
22: Aramaya devam etmelisiniz.
21: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
19: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Her yıl Alan Heff ve Tom Jones sahiplerinin unuttuğu kıymetli eşyayı aramak üzere eşya depolarını geziyorlar.

0: Biraz da. Tom ve ben zorlu bir revanşa hazırlanıyoruz.
1: Dalga geçiyorsun. İstemiyor musun?
0: Şimdi kızmaya başladım işte. Bir numaralı kapının arkasında ne olduğunu biliyorum. Bakalım kim öldürücü darbeyi vuracak? Ustalar mı yoksa çırak mı? Her şey için 3.000 dolar.
1: Ben 15.000 dolar diyorum.
0: İşler nasıl bir anda değişti?
2: 550 geldi, 575 oldu, şimdi 600 oldu.
0: Amerika'da her gün binlerce unutulmuş eşya açık artırmayla satışa çıkarılıyor.
3: Sattım.
4: 500'e sattım.
3: Evet. Bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
4: 250.000 dolar.
0: Ben Alan Ha.
3: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
0: Bulduğumuz şeylere
3: ve sattıklarımıza
0: İnanamayacaksınız.
3: 17.000.
4: Pekala, anlaştık.
3: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Aman tanrım. Evet.

0: Oo, şuraya bak, çalışıyorsun ha?
1: Geri döndüğüne seviniyor musun?
0: Keşke biz yokken biraz daha satış yapabilseydin. Geçen hafta biz Philadelphia'da açık artırmalara katılırken satışlar dibe vurmuş. Bence ne yapmalıyız biliyor musun? Dükkanı biraz geç kapatıp hafta sonları çalışmaya başlamalıyız.
2: Ah.
0: Burada söz konusu olan bizim isimlerimiz. İstekleri yerine getirmek de bizim sorumluluğumuz.
3: O yüzden bugün satışlardaki düşüşü telafi etmek için karlı bir iş yapmamız gerek.
0: Michael'ın elinde 5 depo mal var. Ve sen Norwalk'a bayılırsın.
3: Evet, Norwalk'a bayılırım.
0: O zaman ne sallanıyorsun ha? Biraz acele et.
3: Şuna kafeinsiz olandan ver lütfen.
1: Peki.
3: Gerçekten.
1: Dalga geçiyorsun. Tom ve Alan'la yaptığımız son işte o kırbacı benden $300 aldılar. Ve sonra öğrendim ki çok daha fazlasını satıp bir dolu para kazanmışlar.
0: Bu kırbaç çok nadide bir parça.
4: Bunun için $2,500
0: verdim. Bunu unutan adam olsam, çok az bir miktara satıyor olsam kendimden nefret ederdim. Sizi yeniden görmek güzel.
3: Niye dik bakıyorsun?
1: Hayır, dik bakmıyorum. İlk önce ben geldim.
0: Kaybetmeye doyamıyorsun değil mi?
1: Aynı sizin için çalışıyorken gibi çocuklar.
0: Caroline'i müzayede ustası olarak yetiştirdik. Öğrettiklerimizi bize karşı kullanacağını bilseydik bu kadar iyi yetiştirmezdik.
3: Sadece acımasızca pazarlık etmiyor. Stratejimizi de biliyor. Ve çok çekici.
0: Bu arada hala bize katılabilirsin. Seninle her karşılaştığımızda bu şekilde olmamalı.
1: Aslında bu şekilde olması benim hoşuma gidiyor çocuklar. Sizi ezmek çok eğlenceli.
0: Şu kırbaç olayındaki gibi mi? Şaka bir yana, Caroline'in kırbacın intikamını almaya çalışması ihtimaline karşı gardımızı düşürmemeliyiz. Dikkatli olmalıyız.
3: Kesinlikle. Saniyeler içinde küçük sevinme bir şeyken canavara dönüşebiliyor.
5: Pekala, bugün 3 depo satışımız var. Sadece nakit çalışıyoruz. Depodaki her şeyi satıyoruz. O yüzden yarın iş kapanana kadar her şeyi götürmeniz gerekiyor. Hadi bakalım.
1: Aman tanrım, bakmanıza gerek yok. Kokusu bile çöp olduğunu gösteriyor.
6: Koşarak uzaklaş.
0: Envanteri satın aldıktan sonra yaparsın Caroline.
3: Aile çöplüğüne hoş geldiniz.
0: Evet, işte böyle organize olmadığın zaman gerçekten değerli olanın izini çabuk kaybedebilirsin. Ben burada bir şeyler olduğuna inanıyorum. Bu adamla daha önce kavga etmiş miydik? Ben kazanmıştım değil mi?
3: Galiba patronun kim olduğunu göstermiştin.
0: Burada birkaç çocuk oyuncağı var.
3: Sıradan çocuk oyuncakları işte dostum.
0: Ama bir aile fazla.
3: Fazla mı?
0: İşe yaramazlar değil mi?
3: Hayır, sanmıyorum. Buradaki tek cool şey işte dostum.
0: Ne kadar eder?
3: Dostum, $25 bile etmez.
5: $10'la başlıyorum.
6: $10.
5: $10'luk bir teklifim var. Evet, artırmak isteyen var mı? $10'luk teklifim hala geçerli.
0: Bu kutuların içinde ne olduğunu görmek için birkaç dolar harcardım.
5: $15 diyen var mı?
0: Evet, $15.
5: $15 geldi.
6: $20.
5: $20 oldu. Evet, $20'dayız. Artırmak isteyen var mı beyler? $25. Evet, $25'dayız. $30 vermek isteyen? $30 veren yok mu? $25'dayız. $25'a sattım. Tebrikler.
3: Şaka mı yapıyorsun?
0: Ortak, biz kazandık.
3: Dostum, ben $25 derken ciddi değildim.
0: Sakin ol dostum, gövdesi bile $25 eder zaten.
3: $25, 15 kiloluk gübre de alabilirdin. Ama son baktığımda gübre dükkanında değildik, öyle değil mi?
4: Vay canına.
5: Çoğunlukla depolarda ne olduğuna bakmanıza izin vermeyiz. Ancak bu otomobil için izin veriyoruz.
0: Bu 68 model bir Corvette Stingray.
3: Açık arttırmalarda ikinci el araba almak riskli bir iş. Ama bu işin kârı inanılmaz olabilir.
5: Arabayı çizecek bir şey yapmayın sakın.
4: Araba çalışıyor mu?
5: Hiçbir fikrimiz yok. Anahtarları bile elimizde değil.
0: Motor kapağını açabilir miyiz peki?
5: Hayır.
0: Depo satışlarında test sürüşlerine izin olmadığına bakarsak sadece görünüşünün bu bebek için yeterli olduğuna karar verebiliriz.
3: Televizyondan bir şey sipariş etmek gibi.
0: Altı çok temiz. Bu Kaliforniya arabası. Uzun zamandır garajda galiba.
3: Ya da bu kadar zamandır bu garajda. Dostum, bu çok
0: yeri
3: güzel.
0: Yeri paslanmamış. Döşemesine bak. Yepyeni gibi.
3: Neredeyse kusursuz.
0: Yaşlı bir adamın arabası bu.
6: İşte bu arabanın kapışmak için bir sürü artısı var. Ama sorun şu, tavanı yok, arka camları yok. Bunlar gerçek değerini çok düşürür.
0: Eski model arabaları severiz. Caroline de öyle. Bizden hıncını almak için fiyat arttırmadıkça sorun değil. Ben eğlencesine sana masraf çıkarmazdım, biliyorsun değil mi?
1: Emin misin?
0: Evet, elbette. Bir geçmişimiz var ne de olsa. Değil mi?
1: Ne söylemeye çalışıyorsun sen?
0: Şunu demeye çalışıyorum. Bu işte bana engel çıkarmazsan belki günün geri kalanında seninle uğraşmamaya çalışırım.
5: Hali hazırda 5000'lik bir teklif var. 6000'le devam ediyoruz.
4: 6000 dolar.
5: 6000 geldi. 6000 oldu. 7000 veren var mı? 7000 ve 8000 geldi. Evet 8000. 8500'deyiz. Artırmak isteyen?
0: Teklif mi verdiniz?
5: 9000 dolar. 9500'deyiz.
0: Madem Carol'in güvenimizi sarstı, o halde oyun başlasın.
5: 10.000 dolar var mı? 10.000 dolar. 10.000 dolar geldi. 10.000. 10.500'deyiz. 10.500 dolar. Artırmak isteyen var mı?
0: Aşağılık kadın.
5: 10.500 dolara sizindir. Tebrikler.
1: Konu mu sandın? Ben fiyat vermiştim.
0: Daha kararlı fiyat vermelisin.
5: Keşke birbirinize o kadar yakın durmasaydınız.
1: Şaka mı yapıyorsun?
5: Hayır.
0: Görünüşe göre küçük çırağımızın fiyat verme konusunda öğrenmesi gerekenler var. Gevşek, çekingen teklifler genellikle fark edilmez. Burada olan işte tam olarak bu. En yüksek fiyatı kendisi evet. Verdi sandım. Muhteşem bir şey.
3: Oyunculara kızma. Oyuna kız.
5: Evet millet, etrafa göz gezdirebilirsiniz.
6: Müzayede görevlisi korvetin sahibinin bir deposu daha olduğunu söylemişti. Bu sepetler son baktığınız depodakilerle aynı. Bence burada güzel şeyler bulabiliriz. Hatta arabanın parçaları da olabilir.
1: Evet.
6: Buradakini gördün mü? Söylediklerine dikkat et.
0: Burada kişisel şeyler var.
3: Bu depo genç birine ait gibi duruyor. Bunun için 800'e kadar çıkabiliriz.
0: Korvet'i kaybettikten sonra Carol'in bence intikam almak isteyecektir.
3: Verdiği fiyatları yükseltmek için mükemmel bir fırsat.
5: Herkes görebiliyor mu?
0: Evet.
5: Pekala. 100 dolarla başlamak isteyen.
4: 200
5: dolardayız. 200 veren var mı? 200 oldu. 200 dolardayız. Artırmak isteyen 300 geliyor. 400 dolar oldu. 400 dolardayız ve 500 dolarlık bir teklifim var. 500 doların üstüne çıkmak isteyen var mı? 500 dolar.
4: 600.
5: 600 dolar geliyor. 700 oldu.
4: 800.
5: 200 dolardayız.
4: 900.
5: 900 geliyor. 1000 dolar diyen var mı? Ve 1000 dolardayız. 1000 dolar.
4: 1100
5: oldu. 1200, 1300.
0: Gördün mü işte böyle fiyat verilir.
1: Ben ne yaptığını biliyorum.
0: Ama teklifin deponun değerini çoktan geçti.
5: Ve 1600 oldu. 1700. 1700 dolar. 1800 dolar.
0: Bizim için çok fazla.
4: 1900.
5: 900 dolar. 1900 dolardayız. 2000 dolar geliyor. 2100. 2100'deyiz. Artırmak isteyen var mı? Artıran? 2100 dolar. 2100 dolara satabilirim. 2100 dolara senindir. Tebrikler.
0: İşte böyle gördün mü?
1: Arkama geçer misiniz lütfen?
0: Umarım Carol'in şansı öyle bir depo için yaver gider. 3 depodan ikisini biz aldık. O kadar.
3: Özellikle birinde 1968 model bir Stingray varken. Yaşasın.
0: Birinci depoda ne olduğunu biliyorum. Yepyeni bir araba.
3: İşte bu. Paranın kokusu dostum.
0: Çok nadir işimiz ve zevklerimiz bir araya gelir. Bu kez... Klasik bir korvetle birleştik. Atla dostum.
3: Yoksa bileceğim gibi durmuyor.
0: Ben bile zar zor sığdım koca adam minik arabada. İşte oldu dostum. Evet.
3: Neden antika bir minivan almadık ki?
0: Bu araba 60'lardan beri pek geliştirilmemiş gibi duruyor.
3: Neden mükemmelliği bozasın ki?
0: Boyası fabrikadan çıktığı gibi değil mi?
3: Evet, fabrikadan çıktığı gibi. Kafamı şu karıştırıyor. Çiziklere, boyanın kabardığı, çatladığı yerlere bakarsan cilalanmış gibi duruyor.
0: İnsanlar arabaları konusunda garip davranabiliyor. Bob'un Burbank'teki büyük oğluna gitsen sağ kalmış arabalardan görebilirsin.
3: Dostum, eğer bu o sağ kalan arabalardan biriyse, genellikle yenilenmiş klasik arabaların ettiğinin 2 veya 3 katı fiyatına gider.
0: Araba dünyasında sağ kalmış arabalar oldukça değerli bir yenilenmemiş araba sınıfı var. Araba uzmanlarına göre sağ kalmış arabalar en az 20 yaşında olmalı. 30 kilometre kadar gidebilmeli ve orijinal parçalarının %50'sine sahip olmalı. Bütün bunlar iyi para demek. Tüm rakamlara ulaşıp ulaşamayacağını bilmeden bunun sağ kalmış arabalardan biri olduğuna hiçbir araba uzmanı inanmaz. Bu konuda hayli katı var. Tavan olmadan, arka camlar olmadan birebir aynılarını bulmalıyız. Aynı yıl, her şeyle aynı. Dua edelim ki o tavanlardan bulabilirim. Bulursak fırınayı gözünden vururuz.
3: Bagaj için 25 santim kadar bir yerimiz var.
0: Dostum, sırada Carol'in sıkı bir pazarlık.
1: 4400 dolar.
0: Pekala, şimdi kızmaya başladım işte. Ve sonra kurnaz alıcı kurnazlık yapıyor. Hayatımda hiçbir ninja aleti görmemiştim.
4: 200 doları ne dersin?
0: Hayatta olmaz.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Fiberimiz yok Yüksel abi.
7: Of! Ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
7: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
7: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
9: Yazmışlar abi.
7: Altını çiziyorum oğlum.
11: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
13: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
14: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
13: Yani?
14: Seni düşündürmeyen teknoloji.
15: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
16: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
17: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
18: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
19: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
20: Sadece duruladım.
19: Özel bir formülün var mı?
20: Sadece duruladım.
19: Hadi ama.
20: Sadece duruladım.
21: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
19: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
22: Bravo vallahi.
20: Sen de sadece Duru'la.
23: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
24: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
25: Evet.
26: Aman tanrım.
27: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Eğer bu sağ kalmış arabalardan biri ise paramızı 2'ye hatta 3'e katlarız.
5: Dua edelim de o tavandan bulabilelim. Bulursak turnayı gözünden vururuz.
4: Bir şey mi buldun?
5: Dostum, sadece birkaç temizlik ürünü.
4: T-top ve arka camlar olmadan bu arabayı satmaya çalışmak, alkolsüz kokteyl içmek gibi bir şey.
5: Parayı vurmak için tavana ve arka camlara ihtiyacımız olacak ama önce $25'lık depomuzdan paramızı çıkarabilecek miyiz? Bir bakalım.
4: Şu çöplüğü diyorsun. İzin ver önce bir antiseptik eldivenlerimi giyeyim.
5: İlk depomuz kadar heyecanlı olmasa da paramızı çıkarabileceğimizi biliyorum. Neden olduğunu söyleyeyim. Bu oyuncakları İnternette 80 papeli anında satabilirsin.
4: Peki bunu yapacak mıyız? Bağışla gitsin.
5: Olsun, vergiden düşmüşüz gibi düşün. Ne derler bilirsin. Bir adamın çöplüğü...
4: Diğerinin çöp kutusunu ziyaret demek.
5: Ha işte burada dostum. Ezeli düşmanın.
4: Şu çeneye bak. Bana seni hatırlatın.
5: Gayet yakışıklı. İşte salı akşamlarımızın eğlencesi. Burada bir alet çantası var. Daha doğrusu resim malzemeleri çantası.
4: İkisi de değil.
5: Bu bir kama. Ninjaların kullandığı türden, gördün mü? Bir şeyler bulabileceğimizi söylemiştim.
4: Evet. İşte çöplük satın almak için iyi bir neden.
5: Küçük bir şeymiş bu. Kartal pençesi gibi ama jilet gibi de keskin.
4: Pek bir şey bilmiyorum ama bayağı belalı bir şeye benziyor ve daha fazlasını öğrenmek istiyorum.
5: Evet, ben de.
6: Merhaba çocuklar.
5: İşte belamızı
6: bulduk. Depomuza göz atarken bakın ne bulduk.
7: Rengine bakın. Bir şeyleri hatırlattın mı?
5: Aman tanrım, şuna bak. Bu bizim tavanımız. Tamam, bunu satın almak isterim. Eğer başka bir yerde kullanmayacaksan ki aklıma pek bir şey gelmiyor.
6: İşime yarayacak tek şeyin sizin işinize yarayacak olması. İsterseniz $4,400 gibi güzel bir fiyattan başlayalım.
5: Pekala, şimdi kızmaya başladım işte. Sana bunun için hayatta $4,400 vermem ve verecek kimseyi de bulamazsın.
6: Pekala ama şöyle söyleyeyim, bu fiyat hemen al götür fiyatıydı.
5: Benim teklifim de güle güle, yine bekleriz. Bunu tartışmam bile.
6: Tamam, ben bunları götüreyim o zaman.
5: Nerede senin minnettarlığın? Belli ki Karen'in arabayı alamadığı için sinirlenmiş. Bu bizi açıkça kazıklaması için bir neden değil ama tavanı gider, başkasından alırız. Ne olacak ki?
4: Doğru. Ama onun tavanını alsak daha kolay olmaz mıydı?
5: Corvette satın aldık.
8: Corvette mi aldınız?
5: Evet, 68 model bir Corvette satın aldık.
8: Ne? Dur, nerede?
5: Yolda, geliyor. Bu sırada biz ofise geçiyoruz. Rahatsız etmeyin. Corvette'imiz için küçük bir araştırma yapacağız. Tamam mı?
4: Bir de raflarda yer açmak için işe yaramayanları bulup ortadan kaldırmamız gereken çok şey var.
8: Bu işi seviyorum. İş kıyafetlerini giyin bakalım.
5: Tamamlamamız gereken şeyler var. Şu tavana bakalım.
4: Ben de şu T-top tavana bakıyordum. Daha da önemlisi aslında bizi bitirecek şu arka camlara bakıyordum. Sadece camın değiştirilmesi bile, ki orijinal bile değil, neredeyse Caroline'in ikisi için bize önerdiği fiyat kadar.
5: Hayır, onu aramayacağız. Bize bir özür borçlu. Özür dilemedikçe onunla iş yapacağıma arabayı okyanusa sürerim daha iyi. İsmi lazım değil. Kim takar onu? Rafael bizim şu kamaya bakmak için geliyor. Ve bundan bir şeyler çıkarabileceğimizi biliyorum.
4: Rafael'in muhteşem bir uzak doğu koleksiyonuna sahip olduğu bir dövüş sanatları dükkanı var. Merhaba.
5: Nasıl gidiyor? $25'lık depodan bir şeyler çıkacağını söylememiş miydim?
4: Tabii. Galiba çıkacak.
9: Vay canına. Bu gerçekten güzel. Bundan görmeyi beklemiyordum. Bu bir kusarigama. Kusari dedikleri zincirler, kamada orak şeklindeki ağız. Esasen çiftçilik için kullanılırmış. Ninjalar kullanmaya başladıktan sonra birkaç eklenti yapmışlar. Tuzağa düşürmek, vurmak, düşürmek, kendini çekip öldürücü hamleyi yapmak için zincir eklemişler. Bu gerçekten çok acımasız bir
5: şey. Acımasız derken?
9: Örneğin biri yaklaşıyor. Kamayı çıkarırsın ve tek bir hamlede rakibinin kellesini uçurabilirsin. Ya da en azından derin bir yara bırakabilirsin.
5: Burada pek çok samuray kılıcı ve ona benzer şeyler gördük ama daha önce bir ninjanın teorik olarak gerçekten kullanmış olabileceği bir şey görmemiştik.
9: Bu eski bir parça. Ama o kadar da eski değil. Şu kırmızı pası görüyor musun? Kırmızı olması demek, aktif olması demek. Yani en fazla 50-60 yıllık bir şey bu. Eğer siyah pas olsaydı, Koto dönemine ait bir şeye bakıyor olabilirdik. Bu parça en fazla 500'e gider.
5: Bunun gibi eski silahları topluyorsun, evet, değil mi? Koleksiyonunda gerçekten güzel
9: durur. Evet, kesinlikle iyi dururdu. Gerçekten güzel dururdu.
5: $1000'a ne diyorsun?
9: Hayır, hayır. O kadarı bunun için fazla.
5: $400 ve dükkanından $300'luk bir hediye çeki diyelim.
9: Bu çok cömertçe olurdu. $200 desek nakit.
5: Hayatta olmaz.
9: Bu parçayı almam gerekiyor ama aynı zamanda kiramı da ödemem gerekiyor. $300 yapalım. Ve bu aletin gerçekten nasıl kullanıldığını gösterecek bir gösteri ayarlayalım.
5: Pekala, anlaştık. $300'a bu parçayı satıyoruz. O küçük gösteriyi izlemeyi isterim. Kim bilir, belki ben öğrendiklerimi gösteririm.
9: Çok memnun olurum. Ninja yeteneklerinize tekrar kavuşacaksınız.
5: Evet, hadi bakalım. Ben söylemiştim o çöplükten para kazanabileceğimizi. Öyle değil mi?
9: Evet, bunların modern versiyonlarında gizlenmiş zincirleri ve işte ucundaki ağırlık vardır.
5: Ha, çok hoş.
9: Tekniklerden biri zinciri sallamaya başlarsın, rakibinin silahını veya bileğini yakalarsın. Böylece dengesini bozup öldürücü hamleyi yaparsın. İşte düşmanın. Geldiğini bilmiyor. Dikkat et de fark etmesin.
5: Ha, korktun mu? Ha? Evet, hoşuna gitmedi değil mi? İşte zafer benim. Leşlerimi her zaman yerim değil mi Tom?
4: Oho, işte belalım.
6: Hey, nasılsın? Hey,
7: ganimetimizden birkaç parça getirdik. Bakalım arabanızda nasıl görünecek?
5: Söylemiştim, Carol'inle iş yapmamıza gerek yok demiştim.
4: Bırak şu kavgayı artık.
5: Bu kavga değil ki. Biz ona güvendik, vefa gösterdik, maaş verdik. O bize ne verdi? Ya, karnımızın ortasına bir yumruk.
4: Tamam, onunla iş yapmayacaksak bu arabadan para da kazanamayacağız demektir. Açık ve net.
5: Pekala, gerçekçi olalım. Ne kadar istiyorsunuz?
6: Geçen gün $4400 bana gayet gerçekçi göründü.
5: Arkadaşlığın ve sadakatin değerini anladın mı şimdi?
6: Anladım.
5: İyi.
6: Para kazandırmıyorlar yani.
5: Bu da bir şeydir değil mi Tom? Bir yandan daha fazla gurur duyamazdım. Öte yandan tam kalbimden bıçakladın beni. Tüm parçalar için 3000'e ne dersin?
6: Benim aklımda 15.000 vardı.
5: Ne?
6: Arabayı almak için.
4: Ne?
6: Bu arabayı almak istiyorum.
5: Hey, oh, bir dakika.
6: Buraya tavanı ve arka camları satmak için geldiğimi söylemiştim biliyorum ama ben arabayı istiyorum.
5: Gördün mü Tom? İşler nasıl da değişti. Bu arabaya $30,000 fiyat biçtiysek de fiyatımız $20,000.
6: Bence $15,000 gayet iyi bir fiyat.
5: Bunun için $10,500 ödediğimizi biliyorsun.
6: Evet, biliyorum. Verebileceğim en iyi rakam $17,500.
5: $18,000 demiş olsaydın, buradan sağ kalmış bir arabayla ayrılabilirdin.
6: Ah. Pekala, anlaştık.
7: Bakalım bu şey gerçekten sağ kalmış bir araba olabilmek için 30 kilometre gidebilecek mi?
5: Tamam babası, onu 8 gibi getiririm. Evet dostum, ettiğimiz kar dibe vurmuş, satışlarımızı kurtarmaya yetti. $500 çöplük dediğin depodan çıkardım.
4: Carol'inle aranızı bulduğum için kazandığımız $7,500'dan söz etmeye değmez zaten.
5: Peki hala, çak bakalım. Kusari Gama'yı Rafael'e $300, 68 model Stingray'i Carol'ine $18,000 sattık. Çöp depomuzdan geri kalan malları da $200 bıraktık.
4: Depolara toplamda $10,525 harcadık ve hepsini $18,500 sattık. Elde ettiğimiz kar $7,975.
5: Özel bir şey için, mesela kızları etkilemek için ara sıra bu şeyi ödünç alabilir miyim?
6: Evet, elbette babamla kira bedelini konuşuruz.
5: Çok acımasızsın.

0: yatırımlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Futbol heyecanı BİM'de. LG 55 inç 4K Ultra HD Vivo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 Nano Cell TV 30.990 lira.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa. Migros.

0: Yağlı serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı, bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
5: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan, sen korkma, yeniden doğar güneş.
4: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
5: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
6: Restoran sırlarının bu bölümünde. Cave Creek, Arizona'daki bir benzin istasyonundan dönüştürülmüş popüler yemek mekanı. Ama sahibi Kim Brennan işini güçlükle sürdürüyor.
7: Envanterimize göre barda aylık 4000 dolar civarı para kaybediyoruz. Burada bir şeyler oluyor.
6: Kim çalışanlarından birinin hırsızlık yaptığını düşünüyor.
8: Pahalısından veriyorlar gibi.
9: Mutlu yıllar.
10: Mutlu yıllar.
11: Teşekkür ederim.
9: Sağlığınıza.
8: Parayı tişörtüne sokup uzaklaştı.
6: Kılık değiştirip bu olayı aydınlatmak restoran sırları ekibine kalıyor.
8: Buradaki sorun şu ana kadar gördüğünden daha büyük.
7: Bu korkunç. İzlemek bile zor geliyor. Oh.
11: Aman tanrım.
6: Bir restoran sahibi olmak kolay değil. İyi yemekleriniz, güzel bir atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ama umursamaz çalışanlar...
12: Burada istenmiyorsun.
6: Her şeyi mahvedebilir. Restoran sırları ekibi işte burada devreye giriyor. Charles Dye sorunları belirlemelerinde ve onları çözmelerinde binlerce restorana yardım etti. Çeşitli rollere giren ekip üyelerinin yardımı sayesinde...
11: Ben Chris, yeni tedarikçiyim.
6: Restoran sahiplerine onlar ortada yokken neler olup bittiğini gösteriyor.
13: Hırsızlık yapıyorsun.
7: Hayır. Burası benim evim, benim iş yerim.
13: O yemek benim hayatım.
7: Benim adım Kim Brennan. Cave Creek, Arizona'da bir işletme sahibiyim. Burası 1930'lardan kalma bir benzin istasyonuydu. Tarzı korunarak bir restorana dönüştürüldü. Bol yağlı, bol tuzlu yiyecekler yapıyoruz. Gerçek tereyağı kullanıyoruz ve malzemelerimizin tamamı doğal. Teşekkür ederim. Burası 9,5 yıldır bende. Burada tam zamanlı bir işten fazlasını yapıyorum. Yılın her günü haftada 80 saat çalışıyorum. Servis yapıyorum, tanıtım yapıyorum, faturaları ödüyorum. Burayı mutlu bir mekan yapmak için her şeyi yapıyorum. Ama öte yandan restoranda olmadığım anlarda neler yaşandığını öğrenmek istiyorum. Restoran sırlarından Charles'la iletişime geçtim. Çünkü mantıklı durmayan şeyler var. Aylık 4000 dolar civarı para kaybettiğimiz bir noktaya geldik. Sanırım ücretsiz içecek veriliyor. Envanterdeki içecekler uçup gidiyor. Kimin ne yaptığını bilmiyorum. Bana çalışan birkaç kız var ve en çok Claire'den şüpheleniyorum. O en popüler olan. Çok neşeli, güzel, partileri çok seviyor. Şu an şüphelerime dair hiçbir kanıtım yok. Ama bu konu çok ciddi. Ben bu kadar para kaybedersem sonunda iş yerimi de kaybedebilirim. Bundan çok korkuyorum.
8: Merhaba Kim.
7: Merhaba.
8: Charles Stiles.
7: Memnun oldum.
9: Ben Shelley'in
8: memnun ekibimizin
9: oldum.
8: Bir üyesi. Seni dinliyorum.
7: Yaklaşık 9,5 yıldır açığız. Her yıl büyümeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl envanter açısından biraz zorlayıcı oldu.
8: Bunu biraz açar mısın?
7: Tutulan hesaplara göre her ay 4000 dolardan fazla açık veriyoruz.
8: Vay canına.
9: Bu çok fazla.
7: Bu böyle serviste bardaklara fazla konulan damlalarla açıklanamaz. Bir şeyler
8: evet,
7: oluyor.
8: Evet, ayda 4000 tutmaz.
7: Çok fazla.
9: Bununla ilgili özellikle şüphelendiğin biri var mı?
7: Şüphelendiğim birkaç çalışanım var ama Claire adım yaşındaki bir kız öne çıkıyor. O çok popüler. Çalıştığı gecelerde işe geldiğimde çok sayıda arkadaşını barın etrafında otururken buluyorum. Sanırım olay o noktada başlıyor.
8: İyi değil.
7: Bir ayı daha bu kadar para kaybederek geçirirsem iş yerimi kaybedebilirim. Bunu durdurmam gerekiyor.
8: Sana nasıl çalıştığımızı anlatayım. Restorana gireceğiz ve her yere gizli kameralar yerleştireceğiz. Özellikle de bar alanına yoğunlaşacağız. Çalışanlarının bundan hiç haberleri olmayacak. Burada neler olduğunu öğreneceğiz ve bu sorunu çözeceğiz.
6: Ekibimiz bu görevde garson Claire'e odaklanacak. Kim, içeceklerde verilen büyük açıktan onun sorumlu olabileceğini düşünüyor.
8: Bunun gibi hırsızlıkların yaşandığı örneklerde yaptığımız şeylerden biri iş yerine gizli bir çalışan sokmak. Bunu her zaman yapıyoruz.
10: Beni en şüphelendiğin kişiyle aynı vardiyaya ver. Gizli kameralı bir gözlük takacağım. Yaptıkları her şeyi izleyeceğim.
7: Yani yaptıklarını ben de görebileceğim.
8: Restoran kapanınca geleceğiz. Kameralarımızı yerleştireceğiz ve senin için bu konuyu çözeceğiz.
7: Çok teşekkür ederim. Buna çok ihtiyacım var.
6: Bu görev için restoranın önemli noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Kamera 1, 2 ve 3 barı ve çalışanları izlemek için kullanılacak. Kamera 4, 5 ve 6 dış alanda gerçekleşecek olayları izlemek için kullanılacak. Sharon'la birlikte restoran sırları ekibinden Chris ve Bradley müşteri rolü yapacak.
8: Kontrol odamıza hoş geldin.
7: Teşekkür ederim.
8: Barın her yerine kameralar yerleştirdik. Olacak her şeyi buradan görebiliriz artık. Her şeyi.
7: Kontrol odasına girince karşımda restoranımın çizimlerini buldum. Birçok farklı açıdan restoranın her yerini çeken kamera görüntüleri vardı. Etkileyiciydi.
8: Pekala Kim, artık tanışabilirsiniz. O vardiyaya başlayınca sen de buraya dönersin ve neler olacağını izlemeye başlarız.
7: Tamam.
10: Bu görevde eğitim alan bir çalışan rolü yapacağım. Biri burada hırsızlık yapıyor. Kim o kişinin Claire olduğunu düşünüyor. Ama bundan %100 emin olmadığı için garsonların hepsine dikkat edeceğim.
7: Becca, bu Shelley.
12: Merhaba.
14: Merhaba, ben Becca.
7: Biraz gelir misin? Shelley ile tanışın.
12: Merhaba.
7: Bu gece seni ve Becca'yı takip edecek. Ah. Birazdan çıkacağım ben. Ona bu işin nasıl yapıldığını öğretebilirsiniz.
12: Teşekkür ederim.
14: Ceketini almamı ister misin?
8: Hey, döndün mü?
7: Evet, onları tanıştırdım ve ben çıkıyorum dedim.
8: Artık senin gittiğini düşünüyorlar. Olanları izlemek ilginç olacak.
7: Evet.
8: Chris, Brett, hadi siz de içeri girin. Chris bugün doğum günü olduğunu söyleyecek onlara.
15: Çalışanların sempatisini kazanmak için eski doğum günü çocuğu numaramızı yapıyorum. Böylece Claire'i ne kadar bu işin içine çekebileceğime bakacağım.
16: Size ne verebilirim?
15: Burada bir doğum günümüz
17: bugün
15: var.
17: Bugün arkadaşımın 27. doğum günü.
16: 27 mi? Aman tanrım. Neredeyse milattan önceden kalmışsın.
8: Chris, bak bakalım sana bedava içecek verecek mi?
15: Baksanıza. Bize müesseseden birer içki ısmarlayın. Hadi.
8: Evet, bakalım kızlardan nasıl bir tepki gelecek.
7: Bakalım neler olacak.
14: Soğuk bir şeyler ister misiniz?
15: Bizimle içerseniz olur.
8: Müşterilerle içmelerine izin veriyor musun?
7: Kesinlikle hayır. Zaten yasaya da aykırı.
14: Açıkçası ben mesai sırasında içmem.
8: Bu güzel. En azından çalışanlarından birine güvenebilirsin.
7: Akıllı kız.
16: Ben sizinle içerim.
15: Evet.
8: İşte sorun.
16: Bugün Shelley'nin ilk günü.
15: Partiye hoş geldin Shelley.
16: Ben de Claire. Doğum günü içecekleri.
7: Claire, Chris'in yaş günü olduğunu duyar duymaz kutlamaya başladı.
16: Evet, işte bu. Mutlu yıllar.
15: Teşekkür ederim. 27. Sağlığınıza.
8: Çalışanlarından biri az önce yasayı ihlal etti.
6: Cave Creek, Arizona'daki restoranın sahibi Kim, garson Claire'in içecek çaldığından ve kasaya eksik para soktuğundan şüpheleniyor.
7: Envanterimize göre aylık $4,000 civarı para kaybediyoruz.
6: Görevin başlamasından birkaç dakika sonra Claire müşteri ilişkilerine dair yaklaşımını ortaya koyuyor.
16: Evet, işte bu.
15: Teşekkür ederim. 27.
16: Sağlığınıza.
8: Shelley onun güvenini kazanmak için böyle davranıyor ve bunu başardığı ortada.
10: Doğum günü kutlaması yapılıyordu. Ben de onlara eşlik ediyormuş gibi bir takım numaralar yaptım.
6: Restoran sırlarında uygulamayı sevdiğimiz bir taktik var. Yanımızda boş bir şişe getiriyoruz. Sonra içkileri içermiş gibi yapıp o şişeye dolduruyoruz. Böylece işimizi yaparken ayık kalıyoruz.
17: Pekala. Bir tur daha. Var mısın?
10: Benden bu kadar daha iyi.
15: Bu sefer başka bir şey içelim. Tamam.
17: Arabayı biz sürmeyeceğiz.
15: İşte bu.
8: Arasından veriyorlar gibi.
15: Şerefe.
10: Oh.
12: Sen çılgınsın.
16: Nick Earls'le hoş geldiniz.
15: Claire tamamen işin içine girmişti. Bizimle içiyordu. Muhtemelen bunu her gece yapıyor çünkü alkole çok dirençli.
7: Beklediğimin ötesinde. Ben en azından bir şeylerin çaktırmadan yapılmasını bekliyordum. Üstelik bu insanları tanımıyorlar bile. Teftişe gelmiş de olabilirler. Bir çalışan içerse işini yapamaz. Kendini tehlikeye atar. Müşterilere aşırı miktarda servis yapabilir. Teftişe gelen devlet görevlilerine yakalanabilir. İşinden olabilir.
16: Kim ödüyor?
15: Bu benden.
8: En azından pahalı içeceği bedavaya vermiyor. Parasını alıyor. Bu güzel.
17: Hayır,
15: kredi
17: bu
15: kredi kartı kabul
17: aşkım.
15: Ediyorsunuz değil mi?
16: Evet ama post cihazımız bozuk.
8: Post cihazınız bozuk mu?
7: Hayır.
12: Yani kredi kartı almıyor muyuz?
16: Hayır, alıyoruz ama bazen burada bahşişler pek iyi olmuyor. Aa, yani tamam. Bazen nakit.
12: Tamam, tamam.
15: Yanımda bir para klipsi ve $200 vardı. Oturunca onu tezgaha koydum. Claire'in ona bakıp bakmayacağını merak ediyordum. İşte bu. Bir tur daha atalım.
16: Ne haber doğum günü çocuğu?
8: Parayı tişörtüne sokup uzaklaştı. Parayı kasaya koyar gibi bile yapmıyor. Neler oluyor dediysen işte bu oluyor. Hepsini gördük.
7: Bu apaçık hırsızlık. Bu şekilde alenen ve umursamazca suistimale uğramak çok sinir bozucu.
16: Pekala, bu adamlarla çok iyi ilgileneceğiz. Çünkü süper bahşiş gelecek.
12: Aa, öyle mi?
16: Onlar bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Biz de onlarla çok iyi ilgileneceğiz.
12: Tamam. Peki onlarla nasıl ilgileniyoruz?
16: İlgilen işte. Her iki bardakta bir onlarla ilgilen ve bunu fark etmelerini sağla. Bardağınıza biraz ekstra koydum beyler dersin. Big Earth'e hoş geldin. Biz işi böyle yapıyoruz.
12: Vay canına. Bardak iyice doldu.
7: Bu işi böyle yapmıyoruz ve o da bunu biliyor.
8: Müşteriyle ilgilenmek iyi hizmettir. Para kasaya gittiği sürece. Oo, bahşiş kovasına bir 20'lik gitti. Belli ki kasaya olması gereken miktarda para girmedi. $40'lık faturaya $22 bahşiş oldu. Bahşiş için iyi bir yöntem.
7: Ve işimi batırmak için.
14: Pekala, size iyi eğlenceler, ben çıkıyorum.
8: Becca vardiyasını bitiriyormuş gibi duruyor. Tezgahın arkasında sadece Clary ve Shelley'ni kalacak.
14: Benim şimdi çıkmam gerekiyor. Tanıştığımıza memnun oldum.
12: Ben de öyle, çok teşekkür ederim.
14: Sonra görüşürüz.
16: Kendine dikkat et.
8: Şimdi neler yaşanacağını öğrenmek ilginç olacak.
4: Birkaç saat sonra müşterilerin çoğu ayrılıyor.
8: Sanırım başka müşteri kaldı.
16: Güle güle, teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin.
8: Claire, gece partisi yapmak istediğinizi söyleyin.
17: Burayı belli bir saatte kapatmanız gerekiyor mu?
16: Teknik olarak gece yarısı kapatıyoruz.
15: Teknik olarak ekstra ödeme yaparsak? Claire bize çok işveli yaklaşıyordu. Yani yemi yutması için çok uğraşmam gerekmedi.
16: Şöyle yapabiliriz. Yeni çalışandan kurtulmam gerekiyor. Sonra buraya birkaç arkadaşımı çağırırım. Yani takılmak istiyorsanız bu bana
17: doyar. Tamam, güzel.
15: Buna bayıldım.
8: Şöyle, onun yakınında olup neler planladığını öğren.
12: Sık sık kapanış yapıyor musun?
16: Evet, sık sık ben kapatıyorum.
12: Kolay mı?
16: Çok kolay. Ayrıca...
12: Gece yarısı mı kapanıyor?
16: Aşağı yukarı. Aslında yapılacak pek iş kalmadı. Sen çıkmak istersen kalanları ben hallederim.
12: Yardım
16: seninle yarın görüşürüz.
12: Temizliğe falan yardım edebilirim.
16: Hayır, senin ilk günün.
12: Emin misin?
16: Evet, yarın görüşürüz. Ben de masaları silip paspas yapacağım ve çıkacağım.
12: Tamam, peki. Doğum günün kutlu olsun. İyi geceler.
8: Sorun değil, ben hallederim diyor ve onu eve mi yolluyor?
16: İyi geceler.
12: Teşekkür
16: kendine
12: ederim.
16: Dikkat et. Dikkatli
12: teşekkür
16: sür.
12: Ederim. Bu durumda yapabileceğim bir şey kalmadı. Benim işim hedefi takip etmekti. Ama kimliğimi, görevimizi ifşa etme riskini almak istemedim ve onun söylediğini yapıp ayrıldım.
7: İş yeri kurallarımıza göre barda her zaman iki kişi olur. Kimse yalnız başına kalamaz. Özellikle de bunun gibi diğer kişilerin kim olduğunun bilinmediği durumlarda.
15: Claire kendini tamamen riskli bir konuma soktu. Restoranın yanında hiç tanımadığı iki adam varken çok geç saatte açık tuttu. Yanındaki insanlar çok yanlış insanlar olabilirdi.
16: Nakit paranız var mı?
15: Var.
16: Sorun İçmeye yok. Devam etmenize izin verebilirim ama kasaya para giremem.
15: Sorun yok.
16: Pekala, ne istiyorsunuz?
8: İşte bundan dolayı parayı kaybediyorsun.
16: Pekala. $20 diyelim mi?
8: Hala para alıyor ama o para sana gelmeyecek. Doğrudan onun cebine gidecek. Tıpkı az önce olduğu
7: kendi
8: gibi.
7: Kendi kendini içmeye devam edecek gibi. Yani sarhoş bir çalışanım var. Böyle araba sürecek mi?
8: Seni bırak, kendini bile önemsemiyor.
17: Dostum, ben yarın dönüyorum.
8: Doğrudan bahşiş kovasına gitti.
15: Fırsatın varken eğleneceksin.
16: Arkadaşlarım geldi. İtin. İtin. Kapıda itiniz yazıyor. Merhaba.
8: Kapıdan giren bu insanlar da kim?
16: Nasılsın?
8: Böyle?
7: Kapanış saatinden sonra kapıdan 1, 2, 3, 4, 5 kişi giriyor.
8: Buradaki sorun şu ana kadar gördüğünden daha büyük. İş partiye dönüşüyor.
18: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
19: Kazancım Net, sigortam Net.
20: Biraz fazla almadınız mı?
21: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
20: Yok mu bunun bir çaresi?
22: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Aklınızdan bir money kampanyası tutun, şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros hepinize
5: iyi gelecek. Tam o anda bir yuh.
6: Bir saniye. Bu yuh bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Restoran sahibi kim? Gizli kameralar ve restoran sırları ekibinin gizli görevli üyelerinin yardımı sayesinde garson Claire'in mesai saatlerinde içecek aldığını, barın parasını cebine attığını ve restoranı kapanış saatinden sonra parti vermek için kullandığını öğrendi.
5: Oh, arkadaşlarım geldi. İtin, itin. Kapıda itiniz yazıyor. Merhaba.
6: Bu kapıdan giren bu insanlar da kim böyle?
7: Kapanış saatinden sonra kapıdan 1, 2, 3, 4, 5 kişi giriyor.
6: Buradaki sorun şu ana kadar gördüğünden daha büyük. İş partiye dönüşüyor.
5: Evet, kim ne içiyor?
8: Ben istiyorum.
7: İçeri girer girmez kendilerini çok rahat hissettiler. Belki de bunu daha önce de yaptılar.
5: Parti için. Sağlığınıza.
7: Olayın Claire'in kendini bu kadar rahat hissedeceği bir noktaya gelmesi beni utandırdı.
6: Hey, şu adam kim? Tanıyor musun?
7: Hayır, tanımıyorum.
8: Sağlığa. Sağlığa.
5: Benimle sağla. Dışarı gel.
9: Bakar mısın? İçecek alabilir miyiz?
6: Şey planlıyor gibi.
5: Burada doğum günü çocuğu var.
6: Barı bir grup insana tamamen başıboş bıraktı.
7: Kaç yaşında oldukları belli değil. Kim olduklarını bilmiyorum. Kimlik görmedim.
10: Baksana, tezgahın altında iyi malzeme var mı?
9: Kasanın arkasına kolayca geçebiliyorduk. Bütün parayı alabilirdik. Bütün içkileri, istediğimiz her şeyi alıp gidebilirdik. Neler olduğunu anlayamazdı bile.
6: Oradaki içecekler ne kadardır? $100 falan
7: aşağı
6: mı?
7: Yukarı. O içkilerin öyle bedava akışını izleyince her ay neden $4,000'dan fazla para kaybettiğim belli oldu. Bir şeyler oluyor.
5: Neler oluyor? Bardağım nerede?
8: Merhaba arkadaşım.
5: Bardağım nerede?
8: Sizi bekliyorum.
10: Bunu sana aldım.
7: Bu korkunç. Bunu izlemek fazla geldi.
6: Bunu kim yapar ki?
9: Aman Tanrım.
7: Claire gerçekten çok dikkatsizce ve umursamazca davranıyordu. Yakalanmaktan asla korkmuyordu. Günlük hayatının bir parçası gibiydi. Bir ev partisi gibi. Yani bu bir iş yeri. Benim iş yerim. Bana bu kadar yeter. Bitirebilir miyiz?
6: Kesinlikle. Oraya gidip bunu durdurmalıyız. Ve Claire'i buraya getirmeliyiz. Bu iş kontrolden çıktı.
7: Bana yalan söylenmesi ve soyulmak gerçekten midemi bulandırdı. Öfkeliyim, üzgünüm ve ciddi şekilde midem bulanıyor. Hanımefendiler, beyefendiler, buradan defolup gidin. Sen de benimle geliyorsun.
4: Cave Creek, Arizona'daki restoranda gizli bir görev gerçekleştiren restoran sırları ekibi, garson Claire'in mesai sırasında içecek aldığını, kasaya eksik para soktuğunu ve kapanış saatinden sonra partiler düzenlediğini ortaya çıkardı.
7: Bu kadar yeter. Bitirebilir miyiz?
6: Kesinlikle. Oraya gidip bunu durdurmalıyız ve Claire'i buraya getirmeliyiz. Bu iş kontrolden çıktı.
7: Bana yalan söylenmesi ve soyulmak gerçekten midemi bulandırdı. Öfkeliyim, üzgünüm ve ciddi şekilde midem bulanıyor. Hanımefendiler, beyefendiler, buradan defolup gidin. Sen de benimle geliyorsun. Siz buradan gidin hemen. Nerede olduğunuzu sanıyorsunuz? Burası eviniz mi? Burası benim. Benim iş yerim.
5: Vay canına.
7: Sen ne yapıyorsun? Onunla konuşmayın bile. Gidin buradan. Buraya gel. Çok üzgünüm. Kaç yasayı çiğnediğinden haberin var mı?
5: Geleceklerinden benden haberim
7: ne
5: yoktu.
7: Kadar çaldın?
5: Henüz her şeyi kasaya girmedim. Kapanı hesap açmıştım. Henüz ödemediler.
7: Demek öyle. İçeri gir.
5: Bu da neyin nesi böyle?
7: Ben de sana aynını soruyorum.
6: Adım Charles. Restoran Sırları adlı bir programımız var. Kim benim şirketimi aradı ve buraya gelip restorana kameralar yerleştirmemizi istedi. Bu gece öğrendiğimiz şey inanılmaz. Gerçekten.
7: Ne kadar içtin? Barın bir, arkasında bir, çalışırken.
6: Bir mi? Birbiri ardında bir. Demek istiyorsun.
7: Çuvalla para kaybediyorum. Özellikle de senin vardiyanda. Sana yardım ettim, iş verdim. Güvendim. Ne diyeceksin?
5: Bu tamamen benim hatam. Tüm restoran. Yani burada tek sorun benim.
7: O kadar sarhoşsun ki acaba şu an olanlar senin için bir anlam ifade ediyor mu? Söylesene.
5: Ben her zaman buradayım Kim. İhtiyacın olduğunda geliyorum. Restoranı açacak biri gerektiğinde, birileri hastalandığında, biri işi gelmediğinde her zaman onun yerine ben geliyorum.
7: Bu gece yaptığın şey sadece eğlence olduğunu, arkadaşlarınla zaman geçirmek olduğunu düşündüğün şeyler bana iş yeri lisansımı kaybettirir. Bu benim hayatım. Kovuldun.
5: İkinizin de canı cehenneme. Ben iyi bir çalışanım. Gerektiğinde her zaman buraya geliyorum. Kim için canımı dişime takıyorum. Yolun her adımında Kim'in yanındaydım. Bana bu şekilde saldırması rezil bir şey. Gidip çalışabileceğim, bana böyle tuzak kurup sırtımdan bıçaklamayacak binlerce mekan var. Burası onun olsun.
7: Bu noktaya gelmeme ve en büyük sorunumdan kurtulmama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim.
6: Buna şahit olduğun için üzgünüm. Bu kadar aşırı olacağını beklemiyordum.
7: Burası küçük bir kasaba. İnsanlar birbirlerine çok yakın. Burada neler olduğunu herkes öğrenecek.
6: Buna şahit olduğun için üzgünüm.
7: Çok teşekkür ederim.
6: Ne demek?
4: 4 ay sonra. Claire yaptıklarından dolayı özür diledi ve başka bir yerde iş buldu. Kapanış saatinden sonra partiler yapılmayınca içeceklerin hesabındaki tutarsızlıklar ortadan kalktı ve Kim'in kazancı eskiye döndü.

0: fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
3: Finans. Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
4: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Damla?
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
13: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
16: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
22: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
23: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
24: Evet.
23: Aman tanrım.
25: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
26: Ay çok kötü kokuyor.
27: Yok, koku değil.
28: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
29: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
30: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli? Gencecik adamlarsınız ya.
31: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
32: Ter kalıyor bunlara.
25: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Programımızın bu bölümünde Tempe, Arizona'daki Cafe Boa'nın sahibi Jess Misniewski çabaları için üniversiteli personeline F veriyor.
1: İnternette hizmetin korkunç olduğuna dair birkaç yorum okudum ve bu beni öldürüyor.
0: Hizmet korkunç.
1: Bu delilik. Parmak D-Max'te.
0: Program bu bölümünde Tempe, Arizona'daki Cafe Boa'nın sahibi Jess Misniewski çabaları için üniversite personeline F veriyor.

0: diyor. Benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Kılık değiştirip neler olduğunu bulmak restoran sırlarının işi.
2: Aklını mı kaçırdı bu delilik?
1: Restoran sahibi olmak kolay değildir. Harika yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ancak dikkatsiz çalışanlar...
3: Pislik yapma, tamam mı?
1: Her şeyi mahvedebilir. Restoran sırları burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını bulmasına ve düzenlemesine yardımcı oldu. Kılık değiştiren personelinin yardımıyla...
4: Ben Chris, yeni tedarikçinizim.
1: Restoran sahiplerine orada yokken neler olduğunu gösteriyor.
2: Hırsızlık yapıyorsun!
5: Hayır.
6: Burası benim evim, benim iş yerim.
2: O yemek benim hayatım.
7: Bence Wisniewski. Tempe, Arizona'daki kafe boğa restoranının sahibiyim. Birçok ödül alacak kadar talihliydik. İnsanlar kafe boğaya geldiğinde güzel bir yemek, kaliteli içecekler, muhteşem bir servis ve bilgili garsonlar beklemeli. Kafe boğa, Arizona Devlet Üniversitesi'nin yakınında. Üniversiteli çocuklarla çalışmayı seviyorum. Beni genç tutuyorlar. Diğer taraftan beni çıldırtıyorlardı. Çalışanlarımızdan çok şey bekliyorum. A'dan Z'ye menüdeki tüm içeriği bilmeleri gerekiyor. Yiyecek ve içecek konusunda ne kadar bilgilendirsem de günün sonunda umurlarında bile olmuyor. Personel müşteriye bu bilgileri aktarmadığında geri gelmezler ve arkadaşlarına oradaki hizmetin iyi olmadığını söylerler. Yıllardır doğru şeyleri yapıyoruz ancak son birkaç ayda müşteri ve gelirde büyük düşüş oldu. Ayrıca daha fazla şikayet ve negatif yorum almaya başladım. Bu böyle devam ederse işimi kapatmam gerekebilir. Ben Kafe Boğa'dayken her şey harika oluyor. Müşteriler mutlu, yiyecekler muhteşem görünüyor ama burada olmadığımda her şey mahvoluyor. Zaten haftada 90 saat çalışıyorum ve bazen günlerce ailemi görmüyorum. Ben yokken problemin ne olduğunu anlayabilmek ve restoranımı kaybetmemek için restoran sırlarına ihtiyacım var.
0: Charles Stiles.
7: Jay Wisniewski, memnun oldum.
0: Bu Danny, restoran sırlarından.
7: Evet, doğru.
8: Memnun oldum.
0: Harika, bizi neden aradınız?
7: Hizmetle ilgili bazı sıkıntılarımız var, bu yüzden sizi aradım. İnternette yorumları okuyorum. Bana gönderilen e-postalar var. Hizmetten bahsediyorlar. Servis çok yavaştı. İlgilenilmediğini hissettik. Bazıları masada uygunsuz konuşmalar olduğunu yazmış. Garsonlar bilgisiz deniyor. Ve bu beni öldürüyor.
0: Kötü yorumlar restoran işinde sizi öldürebilir. Sadece itibarınız kadar iyisiniz.
7: Kesinlikle.
8: Sizce sorun genel mi yoksa birkaç çürük elma mı var?
7: Birkaç tane olduğunu
0: bazen
7: düşünüyorum.
0: Bazen kötü bir elma insanları etkilemeye başlar. Bu görev için Danny kılık değiştirip personel olarak devreye girecektir. Onu birkaç gün önceden yeni stajyer olarak işe yerleştireceğiz. Bu bizim yöntemimiz.
7: Harika.
8: Bu konuda gözleriniz ve kulaklarınız olacağım. Ama çalışanlarınızın bu konuyu bilmemesi gerekiyor.
7: İyi olur çünkü bu benim hayatım. İki çocuğum var, bir evim var. 18 yıldır geçimimi bundan sağlıyorum. Müşterilerimi mutlu etmeliyim.
1: Operasyonu gerçekleştirmek için Cafe Boa'nın kilit noktalarına kameralar yerleştiriliyor. Restorana ve müşterilere genel bir bakış açısı sağlamak için yemek salonuna 1, 2 ve 3. kameralar yerleştiriliyor. 4 ve 5 numaralı kameralar mutfağa yerleştiriliyor. Hizmet istasyonunu izlemek için barın arkasına 6. kamera konuluyor. Danny birkaç gün öncesinden stajyer garson olarak çalışmaya başlıyor.
8: Daha ilk akşamdan birçok garsonun kendini restorana adamadığını hissettim.
1: Danny'nin izlenimlerine bakarak restoran sırları 3 kişi üstünde odaklanıyor.
8: Brad'in bunun gibi üst düzey restoran için gerektiği gıda ve içecek bilgisine sahip olmadığı ortada. Güven işinden memnun değil gibi ve müşteri servisinde işini aksatıyor olabilir. Sophia birkaç hafta önce işe başlamış. İşe yeni başladığı için profesyonel garson gibi davranmıyor. İşini yapmaktan çok eğlenmeyi düşünüyor.
9: Böyle bir yerde bulunmak nasıl bir şey? Bekar mısın?
10: Evet,
9: ben de.
10: Güzel.
9: Bunu bilmek iyidir.
1: Danny'ye ek olarak Charles, ekipten Matt'i ve hamile eşi Lian'i gönderiyor. Bir de zor müşteri rolü oynayacak olan Chris var. Bu geceki operasyon için Charles, Cafe Boa'nın yanına bir kontrol odası kuruyor. Buradan restoranda olup biten her şeyi görebilecekler.
0: Monitörlerden restoranda olan her şeyi görüyoruz. Buradaki mikrofonla personelimize ulaşıp gerekli yönlendirmeleri yapabiliriz.
7: Güzel.
0: Görünüşe göre restoranda herkes işiyle meşgul oluyor. Herkes yerini aldı. Hadi başlayalım artık.
1: Yeni garson Sophia hala eğitim alıyor. Bu gece Gwen'in yanında.
11: Menüye bakma şansın oldu mu?
9: Evet.
11: Menüdeki her şeyi ezberleyene dek çalışman gerekiyor.
9: Tamam.
11: Ceyher

0: Mükemmel olmasını ister, çok titizdir.
1: Evet.
2: Hakkınızda güzel bir konuşma yapıyorlar. Neler hissediyorsun?
0: İlk iki ay ondan çok korkmuştum. Berbat biridir.
2: Az önce size ne dedi? Bu çok kötü bir şey. Ne diyebilirim ki? Vay canına. Gwen, Sofia'ya içecekleri tattırıyor.
1: Çok güzel.
0: Bu anastasya.
2: Standart uygulama mı?
3: Sadece tadına baktıkları sürece sorun yok.
1: Bir tane de bana verir misin?
0: Evet. Buradaki içecekler muhteşemdir.
1: Evet.
2: Orada neler oluyor? İçecekten içiyor.
3: Gerçekten?
2: Evet.
3: Sofia gidiyor, etrafına bakınıyor ve pahalı içecekten gizlice birkaç yudum alıyor.
2: İşte bu çok saçma. Buna inanamıyorum.
3: Bunu yapamazsın. Birincisi kanuna aykırı. Yönetmeliklere göre personel iş başındayken bir şey içerse kapatılabiliriz. İkincisi iş başında içerseniz standartlara uyamazsınız. Bu kızın ne düşündüğünü bilmiyorum.
4: Sofia, sorun olduğunu kanıtladıktan sonra dikkatimizi Brad'e çeviriyoruz.
2: Ekip üyemiz Chris az önce kapıdan girdi. Brad'in sabrını sınayacak, sinir edecek, aksi davranacak. Ne yapabildiğini görmek için ona sıkıntı çıkaracak.
3: Evet, en kötü müşteri ne kadar kötü olsa da para ödüyor.
5: Bu akşam nasılsınız?
6: İyiyim ya siz?
5: İyiyim, teşekkürler.
6: Pekala. Brad'e yapmak istediğim şu, ona öyle bir sorun yaratacağım ki bugün kendini garsonluktaki ilk gününde gibi hissedecek ve bir daha garsonluk yapmak istemiyorum diyecek.
5: Başlangıçta içecek ister misiniz?
6: İçecek listesine şöyle bir bakmak istiyorum.
5: Tamam, en iyisi budur. İçeriği çok iyidir ve bu gerçekten...
3: İçeriği mi dedi o? Böyle dendiğini duymamıştım, komik.
2: Brad'in içecek bilgisini sınamanı istiyorum. Bakalım gerçekten neler biliyormuş.
6: Peki öyleyse kırmızı olanı tavsiye eder misin?
5: Evet, iyidir.
6: Bu Fransız markası mı yoksa ne bileyim?
5: Aslında...
6: Pekala. Tamam, aferin.
5: Deniz ürünü isterseniz şu gerçekten çok iyidir. Farklı deniz ürünleri bir araya getirilerek yapılır.
6: Biliyor musun, şimdilik biraz istiridye alalım.
2: Chris Brady çok iyi yönlendiriyor. Biraz daha zorlayalım mı? Bu kirli diyerek yeni bir bıçak ister misin?
6: Yeni bıçak alabilir miyim? Bunun üstünde bazı lekeler var.
5: Tamam, elbette. Tempe Nehri'nin suyu biraz kireçlidir.
6: Öyle mi?
5: Su filtreden geçiriliyor ama Tempe Nehri'nin suyu filtreden geçirilmiyor.
6: Tamam, bana yenisini getir yeter.
2: Hemen değiştir, mazeret üretme.
3: Evet efendim, de temiz bir tane getir ve ver.
2: Evet.
6: Teşekkür ederim. Yerinde olsam müşteri bıçak isteyince hemen getirir veririm. Daha iyi bahşiş alırsın.
5: Evet evet, biliyorum evet.
3: Müşteriden iyi bir tavsiye.
2: Evet, kesinlikle. Ekipten iki kişi daha geldi. Sol taraftalar. Bunlar Matt ve Lee'in hamile olduğu için yemek konusunda biraz zorluk çıkaracaktır. Bakalım nasıl başa çıkacaklar.
3: Siparişleri sıfırdan hazırlıyoruz. Bu yüzden burada istediği her şeyi yiyebilir.
4: Restoran sırları ekibinden Matt ve Lee'nin masasıyla Gwen ve iş başında içerken yakalanan stajyer Sofia ilgileniyor.
0: Merhaba, bugün nasılsınız?
7: İyiyim ya siz?
0: Merhaba. Adım Gwen. Sizinle ben ilgileneceğim.
7: Merhaba Gwen.
0: Bu da Sofia stajyeriniz.
8: Merhaba, meze istiyorum. Böyle başlayacağım.
0: Tamam.
8: Peynir tabağındaki tüm peynirler pastörize mi?
0: Evet.
7: Tamam.
8: Doktor bu konuda çok kesin konuştu.
1: Kaç aylık hamilesiniz?
8: 9 aylık.
0: 9 mu?
8: Evet.
0: Aman tanrım, müthiş.
1: Bebek sizin mi acaba?
7: Yıl dönümümüzü kutluyoruz.
2: Sanki sorularının bazıları çok uygunsuz.
3: 9 aylık hamile bir anneye bebek sizin mi, babası siz misiniz diye sorulmaz.
2: Evet, kesinlikle.
1: Şaka yapıyorum, sadece şaka.
3: Şaka ya da değil, bu korkunç.
4: Birkaç saat sonra Sofia sorun olmaya devam ediyor. Ve Brad, restoran sırlarından Chris'e karşı daha iyi değil.
2: Chris'in sipariş verdiği istiridyeler mükemmel. Şimdi Brad'in mantıksız bir isteğe nasıl tepki verdiğini görelim. İstiridyeyi geri yolla ve garsona içinde kabuk olduğunu söyle.
6: Brad'i çağırabilir misiniz?
7: Evet.
6: Evet, teşekkür ederim.
7: Hey, en sevdiğim müşteri seni istiyor.
5: Beyefendi?
6: Her şey çok güzel ama bu istiridyeler doğru şekilde şoklanmamış. İçinde kabuklar var. Şöyle...
5: Küçük kabuklar
6: hayır,
5: mı yoksa
6: bunda...
5: başka...
6: Evet,
5: başka
6: evet küçüktü
5: bir...
6: ve sanki...
5: Beyaz mıydı?
6: Orada olmaması gerekirdi. Arkadaşımdan biliyorum. O da istiridye şokluyor.
2: Tartışmayıp düzeltmesi gerekiyor.
5: Eğer beyazsa inci tanesi
3: vay
5: olabilir.
3: Vay canına. Çok cömertim. İnci çıktı.
2: Ben de yiyebilir miyim? İnci çıkabilir. İçinde inci gibi bir şey olsaydı şef hazırlık sırasında mutlaka görür.
3: Garsonlar dürüst olup doğru cevap vermeli. Müşteriyle tartışmamalı. Sonra gidip başkalarına anlatıyorlar ve restoranın tüm güvenilirliği sarsılıyor.
6: Dişimi kırabilirdim biliyor musun? Diş sigortam var, ödemekte zorlanıyorum.
5: Anlıyorum. Evet, anlıyorum.
2: Yeni istiridyeyi ücretsiz iste.
6: Müessesenin ikramı olsa iyi olur.
5: Hayır.
2: Az önce hayır mı dedi?
3: Vay canına.
2: Buna inanamıyorum.
6: Ben de restoranda çalışıyorum Brad. İşler nasıl yürür bilirim.
5: Evet.
6: Bana yenisini getir.
5: Tabii. Hemen dönelim.
6: Teşekkür
5: efendim.
6: Ederim.
5: Lanet olsun. Brad'in o anda kendini kaybettiğini biliyorum. Duygularını ve öfkesini saklamaya çalışıyor. Sen iyi misin? İçinde büyük bir öfke oluşmuştu. Lanet olası adama dersini vermem lazım. Brad, nereye gidiyorsun? Hey Brad.
4: Az sonra.
2: Sabahtan yemek yiyor.
3: Son vardiyandı.
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
16: dürümü. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Compete sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compete'le gün senin.
3: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher-Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
4: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide elit tabanı kolayca kayar. Optimal Temp'le sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.
5: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
8: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
9: çok kötü kokuyor.
10: Yok, koku değil.
11: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
12: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
13: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
14: Gencecik adamlarsınız ya.
15: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
16: Ter kalacağız bunlara.
17: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Cafe Boğa'nın sahibi Jess Wisniewski, restoran sırları ekibi ve gizli kameralar yardımıyla stajyer Sofia'nın çalışırken içtiğini ve daha kötüsü Brad'in müşteriyi tehdit ettiğini öğrendi.
6: Brad'in o anda kendini kaybettiğini biliyorum.
7: Çok kızdığı belli oluyor.
6: Sen iyi misin Brad?
8: O lanet olası adama dersini vermem lazım.
6: Brad, nereye gidiyorsun? Hey Brad! Brad mutfaktan çıkarken Chris'e vuracağını düşünüyordum. Ancak sonra geri dönüyor, tekrar mutfağa giriyor. Sakinleşiyor ve Chris'in istiridyelerini götürüyor.
9: Arka tarafa gitti ve buharını attı. Bu açıdan doğru olanı yaptı.
5: Brad mutfakta sakinleşirken Sophia yemek salonunu ısıtıyor.
2: Bekar mısın?
10: Evet, arkadaşımla oturuyoruz.
2: Öyle mi? Harika. Nerelisin? Aksanın var da.
10: İngiltere.
2: İngiltere mi?
10: Evet.
2: İşte bu harika.
9: İngiliz bir müşteriye kur yapıyor Aksan'ın.
7: Evet.
9: Sevdim diyor.
7: Biraz iltifat iyidir. Müşteriyi rahat ettirirsiniz.
2: Avrupa'da iyi bahşiş bıraktıkları doğru mu acaba?
9: Bunu sordu mu?
7: Bunu müşteriye sordu.
9: Müşterilerle bahşişi konuşmamalı.
10: Bizde bahşiş %10'dur.
2: Oo, burada öyle olmuyor. Tanrım. Genellikle %20, bazen de 25. Çok tatlıysa 30 bile olur. Bizim gibi.
9: Bu çok korkunç. Bunu ona soracağım.
2: Buradan sonra ne yapıyorsunuz?
10: Bir parti var, gelmek ister
7: Buyurun.
10: Miydin?
2: Bilmiyorum, belki.
9: Bak, adama dokunuyor.
10: Başın derde girmesin.
2: Kimim?
10: Evet.
2: Benim mi? Hayır.
10: Bana numaranı
2: Hiç
10: verirsen.
2: Hiç fark etmez.
7: Baksana, adama telefon numarasını veriyor ve yani.
9: Evet.
10: Her ne yapmak istersen.
2: Evet, sorun değil.
10: Başın Harika. Derde girmesin. Tamam.
7: Bu hiç iyi değil.
9: Bunu yapamazsın. Müşteriye hizmet için oradasın. Çizgiyi geçemezsin. Gri alan var. Çizgiyi geçip müşteriye asılırsanız bu gerekli değil. Bu kabul edilemez. Bu olacak şey değil.
2: Aman tanrım. Diğeri şöyle söyledi. İkiniz de partiye gelmelisiniz.
11: Önemli değil. Ben yokum.
2: Sen yok musun? Ben daha fazla eğlenirim.
7: Görünüşe göre Gwen sandığımız gibi sorunlu garson değil.
9: Bu iyi.
2: Merhaba, peynir tabağınız nasıl?
7: Lynn, peynirin çok ince olduğunu söyle ve ne yapacağına bakalım hadi.
12: İyiydi, doğrusu biraz ince dilimlenmişti.
2: Hangisini beğenmediniz?
12: Evet, işte bu.
2: Bu.
12: Evet,
2: tamam.
9: Benimle dalga mı geçiyorsun? Saçına ve başka şeylere dokunduktan sonra onu eliyle mi alıyor? Aklını mı kaçırdı? Bu delilik.
7: Görünüşe göre Gwen ateşi söndürmek için masaya geldi.
11: Sophia adına sizden özür dilerim. Lütfen yıl dönümünüzün tadını çıkarın.
12: Bu kadın çok tatlı.
7: İyi bir iş yaptı. Müşterilerini mutlu ederek durumu kurtarmaya çalışıyor. Matt ve Lee'nin mezeleri geldi. Umarım Sophia parmaklarıyla dokunmamıştır.
13: Et sosu alabilir miyim?
11: Elimizde ne var bakayım.
9: Cafe Boğa'da et sosu bulundurmayız. İsteği nasıl karşılayacağını merak ediyorum.
11: Ben komşuya gidip et sosu isteyeyim.
2: Tamam.
11: Masalarıma bakarsın.
7: Tamam, Gwen et sosu bulmaya çalışacak. Sophie'nin ne yaptığına bakalım.
2: Birer tane içelim mi?
6: Yani şimdi mi?
2: Şimdi.
7: Danny'e içelim mi dedi.
2: Bu gece içmeliyim. Uzun zaman oldu.
6: Anlıyorum.
2: Yani çok istiyorum. Parti zamanı.
6: Eğer teklifine sıcak bakıp ona şöyle deseydim. Arka tarafta bir şişe var, onu içebiliriz. Hiç düşünmeden gelirdi.
7: Orada ne yapıyor?
9: Aa, evet.
7: Dalga mı geçiyorsun?
9: İçti. Müşteriden kalanı içti. Bir dakika daha dayanamam. Bunu durdurun.
7: İşte Gwen bir şişe et sosuyla geri geldi.
12: Evet, yan tarafa gittim ve sos getirdim.
2: Teşekkür ederim.
7: Restorandan çıktı ve müşteri için et sosu aldı.
9: Evet, komşuya gitti. Müşteriye evet demek ve bunu nasıl gerçekleştireceğini düşünmek. Bu olumsuzu olumluya dönüştürmektir.
7: Kesinlikle.
9: Bence bu harika bir şey.
7: Maalesef Sophia iş başında içiyor. Diğer taraftan Gwen çok faydalı oluyor. Brad'i kontrol edelim.
8: Ve şişeyi de. Alkollü araç kullanmakta suçlanmamak için bagaja koymanız gerekiyor.
14: Geri geldiğinde şöyle dedi. Şişeye mantar taktım ve onu arabanın bagajına koymalısınız. Benimle hala ilgileniyor olmasına şaşırdım. Denemeye devam ediyor. Bunun için onu takdir ettim.
7: Görünüşe göre Matt ve Lee'in artanları paket yaptıracaklar.
0: Kalanları paket yaptırabilir miyim?
2: Elbette. Bebeği besleyin. İyi şanslar. İhtiyacınız olacak.
9: Hamile oluşuyla neredeyse dalga geçiyor. Sürekli gündeme getiriyor.
7: Orada ne yapıyor? Gören var mı diye etrafına bakınıyor. Benimle dalga mı geçiyorsun? Harika. Tabaktaki yiyeceği yiyor.
5: Tempe, Arizona'daki Cafe Boa'da bir operasyon başlatan restoran sırları ekibi, Jay Wisniewski'nin restoranının itibarını gölgeleyen iki çalışanı ortaya çıkarttı. Garson Brett.
8: Lanet olsun.
5: Ve stajyer garson Sophia.
7: Tabaktaki yiyeceği yiyor.
9: Oturup bunu izleyelim.
7: Bence konuşmanın zamanı geldi.
9: Kesinlikle.
7: Hadi öyle yapalım.
9: Madem yemek molasındasınız benimle gelir misiniz?
11: Bu da nedir böyle?
12: Bu normal değil.
9: Buraya girelim. Ve kapıyı kapatın.
7: Restoran sırlarından Charles Stiles. Jay firmamızı aradı. Buraya gelip bir inceleme başlatmamızı istedi. Gördüğünüz gibi restoranı izleyen kameralarımız var. İşi konusunda çok tutkulu. Burada amacımız onun endişeleriyle ilgili konuları değerlendirmek. Biz bunun için buradayız.
9: Konuya nasıl gireceğim? Bu benim hayatım. Biliyor musunuz? Çocuklarımı böyle doyuruyorum. Gwen, tamam, bana korkunç biridir diyebilirsin. Bundan şikayetçi olamayacak biri varsa o muhtemelen Gwen'dir. Ve bak, rock yıldızı gibisin. Başardın. Restoran işletmesinde ilk söz evettir. Sonra nasıl yapacağını bulursun. Gwen'e et sosu alabilir miyim diye sorulduğunda, hayır, olduğunu sanmıyorum demedi, evet dedi. Bu eksiksiz servis ve masalarıma böyle bakılmasını istiyorum. Başardın. Sen parlak bir yıldızsın.
12: Jay'in hakkımda güzel şeyler söylemesi beni mutlu etti. Jay'e korkunç biri dediğime inanamıyorum.
9: Brett, müşteriye inci mi
14: dedi? Bu istiridyeler doğru şekilde şoklanmamış. İçinde kabuklar var.
8: Bazen inci olabiliyor.
9: İstiridyelerimizde inci mi?
8: Olabilir. Eskiden istiridyecide çalışmıştım. Arada bir böyle oluyordu.
9: Bence böyle yapmamalısın. Gelen müşterilerin yemekler konusunda bizden bilgili olduğunu söylemeliyim. İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı, her şeyi biliyorsun. Bu yüzden onlara güven aşılamalısın.
8: Hepimizin iyi olmadığı günler vardır. Bu da onlardan biriydi.
9: Birkaç şey üzerinde çalışıp seni düzelteceğiz. Tamam. Sophia, gerçekten gittin, en pahalı içeceklerden bir tanesini içtin.
11: İçeceklerden içmedim, su içtim.
9: Yeterince gördük. O içtiğin su değil.
7: Bir de mutfaktaki var.
9: Ve bir de paket olayı var. 9 aylık hamile kadın artan yemeklerinin paket yapılmasını istedi ve bir kısmını yedin. Bu iğrenç bir şey.
11: Açlıktan ölüyordum.
7: Bu tabaktan yemek için bir sebep mi?
11: Başkalarının da yemek yediğini gördüm.
9: Sağlık kuralları var. Mesai saatinde bir şeyler yiyip içmen yasak. Bir çalışan olarak bunu yapamazsın.
11: Bundan sonra yapmam. Üzgünüm.
9: Bu son vardiyandı.
8: Onlarla aynı fikirdeyim. Bu çok yanlış.
11: Teşekkürler. Neden büyüttüklerini anlamadım. Ortalığı birbirine katmadım ki. Sadece içeceklerden birkaç yudum aldım. Beni etkilemedi. Hala servis yapabiliyordum ve sadece iki lokma yedim. Ne olmuş yani, burayı boş verin. Buna ihtiyacım yok.
9: İnanılmaz.
7: Günün sonunda iyi bir iş yaptınız, gerekenleri yaptınız. Artık bir lideri olduğunu biliyor.
9: Tebrik ederim.
5: 4 ay sonra. İşler açılır ve Jay'in müşterilerinden olumlu yorumlar gelmeye başlar. Jay, Sophia'nın nerede çalıştığını bilmiyor ama her neredeyse dersini aldığını umuyor. Brett, içecek kursu almaya başladı ve Gwen, şef garsonluğa terfi ettirildi.
13: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
15: Kredi. Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intel sporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
17: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Anka Streset 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Anka Streset 10.550 lira.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Hazırsanız son ses açıyorum.
6: Özgüvenin
7: ses getirdi.
8: Teşekkürler.
9: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
10: Volkswagen.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Eğer güzel görünen ucuz arabaları seviyorsanız bu bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Bence ülkedeki en ucuz olanı bu. Ama bazen her şey çalışmıyor. Bu bozuk. Ve tamircim Ed, baskı altında çünkü harcayacak neredeyse hiç parası yok.
5: Güzel, ucuz ve birçok şeyi çalışmayan bir araba.
4: Bu klasik arabaları alıp tamir edip sattığımız bir program ve umuyoruz kar edeceğiz. SLK Klasik Mercedes, SL'nin tarz ve büyüsünü daha kompakt bir gövdede birleştirmek için tasarlandı. Bu deney işe yaradı. SLK, unutulmayacak kadar güzel ve kompakt gövdesine 30 bin dolarlık satış fiyatına rağmen Audi, BMW ve hatta Porsche'un bile satışlarını geçen, oyunu değiştiren bir araba oldu. Çünkü onların hiçbiri bunu yapamıyor. Tamamen katlanabilen metal tavan, üstü kapalının güvenliği ve üstü açığın heyecanı. Birçoğu süper şarjlı güçlü motor seçenekleri, sağlam yapı ve kaportadaki üçlü yıldızla bu araba şimdi üçüncü neslinde olmasına rağmen bir kazanan olmayı asla bırakmadı. Birinci nesil Mercedes SLK bulmak çok zor değil. Herhangi bir arama motorunda, dergi reklamlarına, hatta yerel galerinizin camlarına bile bakabilirsiniz. Ve bulduğunuzda da çok fazla seçeneğin içinde boğulacaksınız. Çünkü farklı motor hacimleri, farklı renkler, farklı kilometreler de bulabilirsiniz. Ama asıl zor olan fiyata göre iyi bir tane bulmak. Yıpranmış olanlar 3000. İyilerse 6000 pound civarında gidiyor. Ama ben kelepir arıyorum. O yüzden benim bütçem 2500 pound. SLK 1998'de doğdu. Ama son modellerin çeşitli ve daha güçlü motorları var. Yani 2000 ve sonrası modelleri arıyorum. Ucuz arabalarda ortalığı temizleyen bir şirket buldum. Kendi müzayede sayfaları var ve tabii ki bir tane de benim tarifime uyan Mercedes SLK var. Gümüş modsu ve vergileri tamam, 200 kompresör modeli. Söylediklerine göre tek sorunu tavanın çalışmıyor olması. Ama bir SLK amacı da bu değil mi? Müzayede bir saat içinde bitiyor. Bence bu araba için 2000 pound gayet uygun bir rakam. O yüzden ben de maksimum fiyat olarak 2100 pound belirleyeceğim. Eğer kazanamazsam sorun değil. Ama eğer kazanırsam bu gerçekten ucuz bir araba olacak. Bu sayfa almadan önce bakmanın sizin sorumluluğunuz olduğunu söylüyor. Yeterince vaktim olsaydı bunu yapardım. Ama yok. O yüzden benim için kararı sayıların vermesine izin vereceğim. Buna inanamıyorum. Bu arttırmayı kazandım. Hem de çok ucuz. 2010 pound'a. Hiç görmeden bir araba aldığım için biraz endişeliyim ama gidip baksak iyi olur sanırım. SLK Chester'da, yani bizim atölyeden 4 saatlik mesafede. Yola çıkar çıkmaz heyecanlanmaya başladım. Yani şimdi bu görmeye gittiğim SLK konusunda biraz endişeliyim çünkü buna bakmaya gitmiyorum. Onu almaya gidiyorum. Yani bu araba yanlış sunulmadıysa ben bu arabayı aldım ve bunu görmeden aldım. Ama bu normalde hiç yapmayacağım bir şey. Ama bu araba ucuzdu ve ben de buna dayanamadım. Peki bir hata yaptım mı? Göreceğiz. SLK'yı satan yerde bir itfaiye, golf arabaları ve bir sürü kamyonet vardı. Çünkü burası haciz mallarıyla ilgileniyor. Şimdi kelepir bir şey mi buldum yoksa birinin kurtulmak istediği bir arabayı mı aldım? Onu hep birlikte göreceğiz. Merhaba, Simon sen misin?
6: Evet, merhaba, nasılsın?
4: İyiyim, memnun oldum. Burada bir yeriniz var. Bu deponuzda bütün günümü geçirebilirim. Bu harika.
6: Evet, çeşidi bol bir depomuz var. İlginç şeyler var.
4: Tamam, işte görmeye geldiğim araba bu. Bunu internetten aldım. Bana bundan bahset.
6: Bu burada var olan bir üstü açık Audi TT'nin değişimi olarak geldi. Genel olarak güzel bir
4: yani
6: araba.
4: Yani görünüş olarak harika değil mi? Ne yazık ki bu farın içinde su var ve değişmesi gerekiyor. Ama yandan bakınca gayet güzel bir araba değil mi? Hatta arkadan da fena değil. Bu biraz kötü değil mi? Egzoz aşağı düşmüş. Yani bu da değişecek. Bu tekerler, bu tarafta ne oluyor? Bunlar felaket değil mi?
6: Bunlar standart tekerlekler değil. Yani muhtemelen standartlarıyla değişmesi gerekiyor.
4: İçine bakabilir miyim?
6: Evet.
4: Tamam, burası güzel görünüyor. Hatta çok güzel. Çok hoş alüminyum bir paneli var. Müzikçiler yok, yani onun takılması gerekiyor.
6: Evet, bu biraz talihsizlik ama böyle geldi. İkinci el bir tane bulabilirsin diye tahmin ediyorum.
4: Çalıştırabilir miyim?
6: Elbette, istediğin gibi takıl.
4: Bu iyi değil mi? Bayağı güzel. Evet, evet, çok güzel. Bu tavan düşmesi yanıp sönüyor. O yüzden bir denemek istiyorum. Frene basıyorum. Düğmeye bas. Hiçbir şey olmuyor. Bu ölmüş. Tamam, kaputun altına bakalım. Evet. Aa, şuna bak. Bu kötü değil mi? Çamurluğun ve kaputun köşesi paslanmış. Yani iki panelin de boyanması gerekiyor.
6: Bu model arabalarda genel bir sorun. Eğer buraya bakarsan buradan paslanmaya başladığını görebilirsin.
4: Evet, evet, çamurlukta paslanmış. Tamam, kaputu açalım. Ve işte oldu. Çok güzel, parlak bir motor. Süper şarjlı bir motoru var ve bu kadar hafif bir arabada 165 beygir güç yeterli olacaktır. Tamam, bir sorun yoksa bunu yola çıkarıp nasıl gittiğine bir bakmak istiyorum.
6: Tabii, buyur.
4: Tamam, hadi yapalım. SLK ismi spor, hafif ve kısa kelimelerinin Almancasından geliyor. Bunlar da Sportic Lights ve Kurz. Kusura bakmayın, Almancam o kadar da iyi değil ve bu her şeyi açıklıyor. Bu araba gerçekten spor ve harika bir sürüşü var. Motor, vay canına, şuna bakın. Arabayı güzel bir şekilde hızlandırıyor. Bu süper şarjlı motor düşük devirdeki sesiyle ünlü ve 2 litreden daha çok 2,5 V6 gibi hissettiriyor. Fantastik, harika bir otomotiv şanzımanı var ve Mercedes bunları yapmakta gayet başarılı. Çok süper bir araba. Sorunlardan biri ani hızlanmalarda kendini gösteriyor. Yani ön taraftan gelen küçük bir ses var. Bu herhangi bir şey olabilir. Ama kesinlikle kontrol edilmesi gereken bir şey. Yani spor bir arabada iyi frenlere ihtiyacınız olduğu söylenir ve bu araba nihayetinde dursa da pedalın bayağı ileri gitmesi gerekiyor. Yani hidroliği eksik sanırım. Bu ne olursa olsun bakılması gereken bir şey. Elden geçirilecek şeyler listesinde o da yer alıyor. Ama özellikle de güneşin böyle bulutların arasından çıkmaya çalıştığı bir günde en büyük sorun işte bu tavan. Bunun açılmıyor olması bu arabayı cazip kılan şeylerden birini alıp götürüyor ne yazık ki. Tamam, bu küçük araba biraz yıpranmış, biraz sıkıntılı ama bence bunun altında ortaya çıkmayı bekleyen güzel küçük bir araba var. Ve 2000 poundluk bu araba bence kelepir. Hatta ben para kazanmak için çok para harcamamanız gerektiğini kanıtlayacağım. Bekleyin görün.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Aslında beğendim. Yolda gayet güzel gidiyor. Küçük bir SLK'dan tam beklediğim gibi, yani gayet memnunum aslında. Evet, bu biraz acayip oldu çünkü para çoktan hesabınıza yattı. O zaman elini uzat. Evet, kendime bir SLK aldım. Böyle ucuz bir arabadan para kazanmak gerçekten bir mücadele olacak. Ve bunun büyük bir kısmı bu tavana bağlı. Eğer ucuza mal edersek yolun yarısını açtık demektir.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Titanic Deluxe Golf Bellek.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
3: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
4: Sadece duruladım.
3: Özel bir formülün var mı?
4: Sadece duruladım.
3: Hadi ama.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.

0: kalıcı koku made in men.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
9: Mercedes SLK gerçekten güzel bir araba. Özellikle de 2000 pound'a aldığınızda. Anlaştık o zaman. Ama bu araba türünün en iyisi değil. Biraz paslı. Tavan çalışmıyor. Bu ölmüş. Sesler çıkarıyor ve frenleri tam olarak çalışmıyor. Yani Ed'in bu konularda ne düşündüğünü öğrenmeye gidiyorum. Buna bayılacak değil mi? Buradan atölyeye 400 kilometre var ve bu bana bu araba hakkında düşünmek için biraz fırsat verecek. Çünkü bu arabayı bayağı ucuza aldım. Sadece 2000 pound. Ve düşündüğünüz zaman bu bir sigorta şirketinin perte çıkardığı arabaya biçtiği fiyat. Bu araba hiç kaza geçirmemiş. Ve bu da bence bu arabayı ülkedeki en ucuzlardan biri yapıyor. Ve bütün bunlar iyi haber. Ama kötü haber, piyasada satılan diğer SLK'lara baktığınızda 3500 belki 4000 pound'a satıldığını görüyorsunuz. Bu da bu arabaya harcamak için Ed'e düşük bir bütçe verebileceğim anlamına geliyor. Yani 800 ile 1000 pound arasında para harcarsa iyi bir para kazanabileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir alışveriş olacak.
10: He? Yani bana berber arabası getirdin.
9: Alman mühendisliğini sevdiğini biliyorum. Ve bak sana ne getirdim.
10: Bunlar bayağı sağlam arabalar. Klas ve popülerler. Ve bu kompresör modeli ve bu da süper şarjlı olduğu anlamına geliyor. Bundan hiç almamıştık. Bu hoşuma gitti.
9: Memnun olduğuna sevindim. Ve ne var biliyor musun? Buna sadece 2010 pound harcadım. Yani bayağı ucuz. Go-kart gibi dönüyor ve görünüşü de gayet hoş.
10: Ama...
9: Sen hep bu amalara
10: takılıyorsun. Senin arabalarında evet.
9: Evet haklısın. Birkaç küçük sorunu var. Arabanın her yerinde paslı noktalar var. Biri orada kaputta ve çamurlukta, burada köşede biraz
10: tamam.
9: Dikkate ihtiyacı var.
10: Pekala, bunu çözmek çok zor olmasa gerek. Bu tekerlerin değişmesi gerekiyor. Yani bunlar bir SLK tekeri.
9: Haklısın, tekerlerin değişmesi gerekiyor ama acele etme. Daha kaporta işleri bitmedi.
10: Tamam.
9: Farda bir delik var. İçi su dolmuş. O değişecek. Arka tarafta biraz sıkıntılı çünkü egzoz biraz paslanmış. Ve bu kaporta işlerini halledersek harika olacak. Et.
10: Tamam, peki içinde ne var?
9: Gel de bakalım. Birkaç sorun var. Radyosu yok.
10: Evet.
9: Ve gösterge ışıkları disco gibi yanıyor. Birkaç uyarı ışığı var ama asıl sorun tavan. Bagajın içine katlanan metal tavan ne yazık ki çalışmıyor.
10: Yani bu arabanın bütün olayı rüzgar ve hava deneyimi ve sen bu deneyime sahip olmayan bir tane almayı başardın.
9: Doğru, evet.
10: Evet.
9: Ben bir temas etmeyen bir kablo olduğunu düşünüyorum. Yani sen bunu birleştirirsen
10: tabii
9: çalışacaktır. Çalıştırsana motorun sesini duyalım. Bayağı temiz görünüyor. Bence işe yarar.
10: Bayağı temiz görünüyor. Bence işe yarar.
9: Güzel ve bayağı güçlü. İyi bir motor ama küçük bir ses var. Belki benim paranoyaklığımdan kaynaklanıyordur ama bence bir ses var. Bir şey olabilir ama hiçbir şey de olmayabilir.
10: Ya da sonu gelmiş olabilir.
9: Öyle değil mi? Benim yanımda böyle cümleler söylemek yasak. Sonu falan gelmemiş ama her neyse araştırılması gerekiyor. Ayrıca bu motor bayağı hızlı. Yani ne kadar hızlı gidersen frene o kadar çok basmak gerekiyor. Ama fren bayağı dipte tutuyor. Ama bence bu sadece bakım istiyor.
10: Yani güzel, ucuz ve birçok sorunu olan bir araba aldın. Ve bu bir Mercedes ve parçaları da bayağı pahalı olacak.
9: Öyle söyleyince evet. Ama bu araba gerçekten ucuzdu ve bence bundan kar edebiliriz. Ama tabii ki bunu atölyeye sokup çıkardıktan sonra 800 pound'dan fazla harcamamış olursak.
10: Neden öyle demedin? Çok kolaymış. Hadi içeri sokalım.
9: İyi hadi.
10: Mercedes SLK küçük olabilir ama gerçekten içinde bir sürü icat ve mühendislik var. Ve bu yüzden yeniyken 30 bin pound değerindeydi. Ve Mike'ın bunu 2000 pound'a alınca bu kadar sevinmesinin sebebi de bu olabilir. Ama bana bunun için düşük bir bütçe verdi. Yani bir kelepirden daha çok endişe verici bir araba gibi hissettiriyor. Çünkü listedeki işlerin her birinin bizi batırma potansiyeli var. SLK'nın atölyede sıkı bir incelemeden geçmesi gerekiyor. Mike motordan bir ses geldiğini söyledi ve bu açıklanamayan sesler beni endişelendiriyor. O yüzden bu sesin nereden geldiğini araştırmak için seviyeyi yükseltip otomotiv stratoskopuyla araştırmaya dalıyorum. İlk olarak hidrolik direksiyon pompasından mekanik bir ses geliyor. Evet, bu sorun değil. Ve bir de bu var. Bundaki çığlığı duyabiliyorsunuz. Yani sorun şu ki bu kompresör, yani süper şarj ve bu arabanın bütün olayı bu. Ve ne yazık ki bu biraz can sıkıcı. Bu parçalara bakım yapmak mümkün değil. O yüzden Mike'ın gidip bir tane ikinci el bulması gerekiyor. Çünkü yenileri 1000 pound. Yani bu top Mike'ın sahasında. Başlar başlamaz bir felaket potansiyeliyle karşılaştık. Tabii Mike ucuz bir kompresör bulamazsa. Diğer bir potansiyel kabussa bozuk tavan. Mercedes bu sisteme Vario tavan diyor ve SLK'nın asıl satış noktası da bu. Elektrikle kontrol ediliyor ve temel olarak katlanan bir tavan. Bunun faydaları bariz. Metal tavanın rahatlığı, sıcaklığı ve güvenliğinin yanında üstü açık arabanın eğlencesi ve ferahlığı var. Ne yazık ki bu bozuk. Tavanın bozulabilecek iki parçası var. Kontrol ünitesi ve hidrolik pompa. Ama arka camların açık kaldığını görebiliyorum. Bunlar genellikle tavanla birlikte kapanıyor. Yani bu basit bir elektriksel sorun olabilir. Görünüş olarak bariz bir şey yok. Kontrol edebileceğimiz tek şey röle. Tabii ki bu arabanın kapıların, bagajın ve tavanın açılmasını engelleyen birçok güvenlik elemanı olduğu için arabanın içine oturup kolayca bu üniteyi kontrol edemezsiniz. Bunu dışarıdan yapmalısınız. Elektriksel bir sorun yaklaşık olarak 30 pound'a mal oluyor. Bir anahtardan geçen akımı veya bütün elektrik devresini kontrol etmeniz idealdir. Şimdi bu düşük akım sargısına bu aleti bağlayacağım. Bunun arkasındaki düşünce, buraya elektrik verdiğimde solenoid anahtarı devreye sokuyor ve bu da rölenin yüksek akım tarafını bağlıyor. Yani burada duymam gereken bir klik sesi olmalı. Ama hiçbir şey yok. Yani bu röle bozuk. Bu aslında iyi haber çünkü rölede sorun olması onu değiştirdiğimde bir çözüm bulabileceğimiz anlamına geliyor. Belki de tavan çalışır. Şansıma bu rölenin aynısı atölyede vardı. İşte deniyorum. Malum noktadayız. Anahtarı çevirdim. Işık yandı ve söndü. Ve bu iyi bir başlangıç. Hadi deneyelim. Sesler geliyor. Bu harika. Yani röle çok güzel, ucuz bir tamirat oldu. Bir şeyler oluyor. Şuna bakın. Bu çok çok yavaş görünüyor. Bagaj açılıyor ama bu çok uzun sürüyor. Dayanılamayacak kadar yavaş diyebilirim. Sanırım hidrolik pompada da bir sorun olabilir. Belki rölenin bozulmasına sebep olan da buydu. Yani ne yazık ki bunu çözmemiz gerekiyor. Belki yeni bir hidrolik pompaya ihtiyacımız vardır. Pompayı ortaya çıkarmam gerekiyor ve bunun için de bütün bagajın iç yapısını çıkarmalıyım. Bu arada servislerin pompayı değiştirmek için neden 400 pound işçilik aldığını görebiliyorsunuz. Bunların bayağı nadir bulunuyor olması normal. Ama şansıma bir internet açık arttırma sitesinde 120 pound'a ikinci el bir tane buldum. Bu ucuz ama çalışacak mı bakalım. Bir sürü hortum bağlamalıyız. Ama görebildiğiniz gibi bunların hepsi etiketlenmiş. Hortumların üzerinde numaralar var ve pompa manifoldunun üzerinde de bunlara karşılık gelecek numaralar var. Ama eski pompadan çıkardıklarımı teker teker yeni pompaya takarsam bu çok daha hızlı ve basit olacak ve hepsi doğru yere takılacak. Aksi takdirde bir felaket olurdu. Eğer kullanılmış pompa alırsanız içinde bizimki gibi yeterli hidrolik bulunduğundan emin olun. Çünkü bunu doldurmak biraz sıkıntılı ve sanayiye götürmeyi gerektirebilir. Bagajı toplama ve pompayı değiştirmenin sorunu çözüp çözmediğini görmenin zamanı geldi. Bunun bir garantisi yok. Tabii ki zincirde başka bir elemanda bozulmuş olabilir.

0: başardık. Bu tavanı 125 pound'a çalıştırmayı başardık. Bu fantastik bir sonuç. Mike bana 800 pound verdi ve umalım ki bu SLK'yı en iyi hale getirmek için yeterli paramız kalmış olsun.
1: Evet, Mercedes-Benz parçaları pahalı olmalarıyla biliniyor. Online alışveriş yaparak aradığınız şeyi bulabilirsiniz. Ama yüz yüze pazarlık yaparak her zaman daha uygun bir fiyat bulmanız mümkün. O yüzden yedek parça için Mercedes'leri parçalayan özel bir firmaya geldim. Ve onlar bana yardım edebileceklerini söylediler. Burada 300'den fazla parçalanmış araba var. Ve dünyanın her yerine gönderim yapılıyor. Bizim arabamıza kesinlikle bir kompresör, yani süper şarj gerekiyor, ama hepsi bu kadar değil. Merhaba, nasılsın?
2: İyi.
1: Telefonda konuşmuştuk, SLK için aramıştım. Onun için bir süper şarja ihtiyacım var. Bana yardım eder misin?
2: Evet evet, senin için bir tane hazırladım.
1: Fantastik. Tamam, bu neden çıktı?
2: 2002 model, sadece 70 bin kilometre yapmış. İyi bir araba ve 3 ay garantisi var.
1: Ve onaylamak için bu 200 pound, öyle değil mi?
2: Evet, 200 pound artı vergi.
1: Tamam, bunlardan biri için biraz pahalı gibi geliyor ama... Yenisinin 1000 pound'dan fazla olduğunu düşünürsek o kadar da kötü değil. Tamam, bunu alıyorum. Ama seninle telefonda konuştuğumda sadece süper şarja ihtiyacım vardı, ama şimdi arabanın birkaç parçasına daha ihtiyacım olduğu ortaya çıktı.
2: Arkada her şey var, gidip bakalım.
1: Harika. Hasarlı arabanın parçalarını almak istiyorsanız parçaların durumu değişkendir. Ben parçaları gözümle görüp kendim değerlendirmekten yanayım. Vay canına, bu bayağı yıpranmış görünüyor değil mi? Çamurluk falan kaybolmuş.
2: Evet, yani bu bayağı dayanıklı bir araba. İçi hala sağlam ve görebildiğiniz gibi hava yastıkları açılmış.
1: Güzel, yani bu arabadan, yani bu arabadan sağlam kurtarılabilecek birçok parça var değil mi?
2: Evet, evet.
1: Benim birkaç parçaya ihtiyacım var, mesela bunlardan birine. Bu far iyi görünüyor. Bir fara ihtiyacım var, benimkinde delik var.
2: Evet, sorun değil.
1: Ve tekerler. Bunlar benimkilerden daha iyi ve lastikler de fena görünmüyor değil mi?
2: Araba daha 70 bin kilometre yapmış, yani muhtemelen daha ikinci lastiklerindeydi.
1: Tamam. Ve bu arabadaki 4 teker de
2: evet,
1: sağlam. Yani muhtemelen bu tekerlere ve lastiklere ihtiyacım olacak.
2: Evet.
1: Bir radyo gerekiyor.
2: Evet, bir radyomuz var.
1: Bu alışveriş listesi bayağı uzun değil mi? Çünkü daha önce konuştuğumuz süper şarj var, far, tekerler ve lastikler, radyo. Bunlar bana neye mal olacak?
2: 500 pound.
1: Bu ikinci el parçalar için 500 pound mu?
2: Bir set lastik 400 pound ve bunların durumu fena değil.
1: Benim aklımda da bu rakam vardı. Hepsi için 400 pound.
2: En fazla 450'ye kadar
1: inebilirim. Biraz daha inebilirsin. Yapabilirsin. Hadi hadi hadi. 400 pound. Uzun yoldan geldim.
2: Tamam, yeni müşteri olduğun için anlaştık.
1: İsteklerimin hepsini önceden bildirmediğim için ben beklerken parçaları sökmeyi kabul ettiler. Bu sayede kargo parasından da kâr ediyorum. Bunların hepsi önemli. Yakın temasla iyi bir fiyat alırsınız demiştim ve bu fiyat beni gayet memnun etti. Çünkü arabanın arkasını parçalarla doldurdum. Ve tek yapmamız gereken bunları atölyeye götürüp Ed'in bu küçük SLK'ya takmasını sağlamak. Ve bence bunlardan bir kar elde edebiliriz. Hadi atölyeye. Muhtemelen ülkedeki en ucuz SLK'yı satın aldım ve bunun sattığımızda da ucuz olması gerekiyor. O yüzden sadece harcamalarımızı minimumda tutarak bir kar elde edebiliriz. Ve araba henüz bitmiş değil.
0: Mike bu SLK'nın fren pedalının bayağı aşağıda durduğunu fark etti. Böyle bir spor arabada frenler insanın içini rahatlatmazsa satmak çok zor olur. Ve daha da kötüsü, bu tehlikeli de olabilir. O yüzden buna bir an önce bakmam gerekiyor. Burada fren pedalının bayağı aşağıda tuttuğunu fark ediyoruz. Tutma noktasının doğru olmadığı hissini veriyor. İlk yapmamız gereken bu basınç kaybını açıklayabilecek herhangi bir fren hidroliği sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek. Şimdilik bir sorun yok. Arabanın altındaki fren sistemini detaylı bir şekilde inceledim ve buradaki bağlantı noktası dışında hiçbir sızıntı bulamadım. Ama daha yakından inceleyince sızıntının burada olmadığını ve hidroliğin bunların üzerinden aktığını keşfettim. Yani şimdi yapmamız gereken şey kaputun altına bakmak.

Motorun bu kısmında olmamın sebebi bu arabada bütün fren parçalarının burada toplanmış olması. İlk bakacağım şey ABS pompası. Bunda bir sorun göremiyorum. Hiçbir sızıntı yok. Bu güzel bir şey çünkü bunları değiştirmek bayağı masraflı oluyor. Bir sonraki bakacağımız şey ise fren merkezi. Ve bunda da bir sorun göremiyorum. Şimdi de ana silindirden çıkan fren hortumlarına bakıyorum. Ve yine üstteki iki tane iyi görünüyor. Bütün bağlantılar iyi görünüyor. Bir sızıntı yok. Yani bunlarda da sorun yok. Aşağıdaki borular biraz ıslak gibi. Ve bu da... Evet. Ana silindir ve fren merkezi arasındaki bağlantıdan geliyor. Bu da ana silindirde bir sorun olduğuna işaret ediyor. O yüzden bunu çıkarıp yakından incelemeliyim. Bir vakum aracılığıyla fren hidroliğini boşaltıyorum. Daha sonra elektrik bağlantılarını ve hidrolik boruları çıkarıyorum. Daha sonra bütün üniteyi sökebilirsiniz. Bu ana silindirimiz ve arkasından çıkan sıvı miktarına bakarak bunda bir sorun olduğunu görebiliyorum. Yani pedala bastığınızda bu servoyu harekete geçiriyor ve o da buradaki boruya basıyor. İşte böyle bu borunun diğer ucunda bir piston var ve bu da hidroliği arabanın dört bir köşesine gönderiyor ve kaliperler diski sıkarak arabayı durduruyor. Tamam, şimdi bunu çıkaralım. Burada gördüğünüz gibi iki conta var. Dıştaki conta ana silindirden sıvı sızmasını önlüyor. Ve içteki conta ise önemli olan çünkü bütün işi o yapıyor. Bunlardan biri bozulursa birkaç sorun yaşarsınız. Arkadaki yıpranırsa sıvı sızar ve öndeki yıpranırsa frenlerden tam verim alamazsınız. Yani sıvıyı iter ama hepsini değil. Bu yüzden pedala daha çok basmak zorunda kalırsınız. Ne yazık ki bu ana silindirle alakalı bir sorun var ve yapabileceğimiz en iyi şey bunu değiştirmek. Mike bana bunun kullanılmış ama iyi bir yedeğini buldu. Genelde kullanılmış bir ana silindir tavsiye etmem. Ama 50 pound'a yenisinin yarı fiyatına ve sağlayıcı durumu için garanti verdi. Bu aynı model bir arabadan geliyor ve kolayca monte ediliyor. Şimdi fren hidroliğini doldurma zamanı geldi. Buna 4 numara hidrolik koyacağım. Ve bunu kendim yapmam iyi bir şey çünkü bu genel bakımın bir parçası. Fren hidroliğini doldurduktan sonra sistemin havasını almanız gerekiyor ve buna her zaman ana silindire en uzak noktadan başlamak daha iyi olur. Ve birinin size yardım etmesi de iyi olur. O yüzden ben de Paul'u çağırdım. Frenlerin havasını almak sistemdeki bütün havayı boşaltmak anlamına geliyor. Evet, yani sırayla bütün kaliperleri açıp pedala basacağım ve sıvıyı boşaltacağım. Ve hava kalmadığından emin olduğumda memeyi kapatacağım.

0: Evet, işte oldu. Taş gibi bir pedal ve bana sadece 50 pound'a mal oldu. Ben memnunum ve Mike'ın da memnun olacağını biliyorum.
1: Evet, nasıl gidiyor?
0: Aa,
1: İyi
0: çok
1: misin?
0: İyi.
1: Vay canına, küçük SLK'nın tavanı açılmış, harika.
0: Sorun hidrolik pompadaymış. Bunu hallettim ve güzelce açılıp kapanıyor. Ve dahası frenleri de hallettim. Yani göründüğü kadar güzel duruyor. Sen ne yaptın?
1: Bir tek sen değil, ben de meşguldüm. Biraz alışveriş yaptım, çok güzel. Tekerler getirdim sana. Bu arabayı değiştirecek çünkü bu üzerindekiler
0: felaket. İyi, güzel.
1: Bunlar gayet güzel görünecek. Nasıl, beğendin değil mi?
0: Bunları biraz yıkayıp temizledikten sonra gayet iyi olur.
1: Evet, ve aynı zamanda başka parçalar da aldım. Bu kulağına güzel melodiler verecek parçamız.
0: Bir müzik çalar. Bu bir orijinal müzik çalar.
1: Arabanın orijinal müzik çaları. Çok güzel değil mi?
0: Gayet iyi.
1: Ayrıca sana güzel bir hediyem daha var. Aynı Noel gibi değil mi?
0: Sabun mu?
1: Hayır, sabun falan değil. Bir far.
0: Far.
1: Ve aldığım diğer şey de bu. Bu biraz ağır.
0: Şuna bak. Bir süper şarj.
1: Bu arabanın
0: harika.
1: Süper şarjı.
0: Güzel.
1: Geçen gün arayıp değişmesi gerektiğini söyledin ve ben de bir tane buldum. Bunların hepsini aynı yerden aldım. Harika bir fiyata anlaştım. Bu da hala küçük SLK'mızdan büyük kar etmek için hedefimize yakın olduğumuzu gösteriyor.
0: Aferin dostum. Mike gayet mutlu çünkü ikinci el bir süper şarjı ele geçirmeyi başarmış. Bu bayağı ucuz ve yenisinin fiyatının yanında hiçbir şey. Bir tek bunu yerine takmak kaldı. Ama ne yazık ki bu kolay ve çabuk halledilecek bir iş değil. Kompresör, emme ve manifold arasında motorun iç kısmında yer alıyor. Yani buna ulaşmak için filtre ve emme kutusunu çıkarmam gerekiyor. Süper şarj bu manifoldun altında motora bağlı duruyor ve bunu crank milline bağlı bir kayışla çalıştırıyor. O yüzden bu kayışı çıkarmak süper şarjı arabadan çıkarmayı daha da kolaylaştırır. Kayışları çıkarmak bir kabus gibi görünebilir ama Mercedes yağlı bir gerdirme kullanıyor. Yani bunu gevşettiğim zaman kasnak geriye gidecek ve kayışı çıkarmamı sağlayacak. Bir başka sürpriz ise kayışın çok kötü durumda olması. Yani kompresör tekrar takılırken bunun değişmesi gerekiyor. Kompresörü arabadan çıkarıp masaya almak için biraz dikkatli çalışmak gerekiyor. Bu süper şarj ya da Mercedes'in deyimiyle kompresör ve doğrudan ilginç bir parça olduğunu görüyorsunuz. Bu bir tür hava kompresörü. Burada gördüğünüz gibi buradaki kanatlar kayışla döndürülüyor ve biraz yavaşlatınca V şeklinde olduğunu göreceksiniz. Gerekiyor. Kompresörü arabadan çıkarıp masaya almak için biraz dikkatli çalışmak gerekiyor. Bu süper şarj ya da Mercedes'in deyimiyle kompresör ve doğrudan ilginç bir parça olduğunu görüyorsunuz. Bu bir tür hava kompresörü.

Havanın bu ceplerde sıkıştığını fark edersiniz. Ve bu havayı sıkıştırması daha çok emmesini ve motora üflemesini sağlıyor. Aynı bir turbonun motorun içine fazladan hava pompalaması gibi. Bu tam olarak aynı şeyi yapıyor. Ama turbonun aksine bu sürekli çalışıyor ve gecikme olmuyor. Her zaman da daha fazla güç alıyorsunuz. Sesin bu parçadan geldiğini belirledik ve yenisine sahip olmama rağmen bu sesin nereden geldiğini merak ediyorum. O zaman hadi bakalım. Kayış bu kasnağı çeviriyor ve tabii ki bu da bu dişleri döndürüyor ve bunlar bu parçanın içinde yer alıyorlar ve bu da pervanelerin bağlı olduğu dişlileri çeviriyor. Bu dişliler bir şafta bağlı ve bunlar bir yatağın içinde dönüyor ve hepsi yağın içinde yüzüyor. Şimdi durum şu ki burada bir sorun var. Kanatların üst tarafı yıpranmaya başlamış ve bu da yatakların bozulmasına neden olmuş ve şaft biraz hareket ediyor ve bu da yatağa çarparak duyduğumuz sesin çıkmasına neden oluyor. Yani bunu olduğu gibi bırakırsak bu hareket etmeye devam edecek ve sonunda yatak saracak ve kayışın kopmasına neden olacak. Ne yazık ki bu kullanıcının değiştirebileceği bir parça değil. O yüzden en iyi çözüm bunun tamamını değiştirmek. Yeni kompresörümüz artık yerinde ve yıpranmış kayışı da değiştirmeyi unutmayalım. Artık bu kasnaklarda çalışan orijinal kayışın gitmesi gerektiğini biliyoruz. Çünkü bu gördüğünüz gibi bayağı yıpranmış ve fazla dayanamaz. O yüzden bundan kurtuluyorum. Ama tabii ki bu da arkadaki kayışlara da ulaşabileceğimiz anlamına geliyor. O yüzden onları da gözden geçirmek iyi olacak. Durum şu ki onlar da bayağı yıpranmış ve değişmeleri gerekiyor. Ama tabii ki bu birçok kasnağın etrafında dolaştığı için bunu çıkarmadan önce nerelerden geçtiğinin bir çizimini yapmak iyi olur. Bakalım nasıl olacak? Bu arabadaki kayışları değiştirmek size 60 ila 200 pound arasında bir fiyata mal olur. Ve benim bu iş için tahmin ettiğim işçilik değeri ise 300 pound civarında. Eğer yeni bir parça yerine ikinci eli kullanmanın maliyetini de buna eklerseniz bundan ettiğiniz kar 1500 pound civarına geliyor. Bütün bunları kendim yapmamış olsaydım bunu zararına satıyor olacaktık. Mike'ın aldığı ikinci el kompresörün garantisi var ama ben kendimi tatmin etmek için bir kez daha streteskopumla dinlemek istiyorum. Bakalım nasıl ses çıkarıyor.

Öncekine göre çok daha sessiz. İnce bir krik sesi geliyor ve bu da dişlilerin temasından kaynaklanıyor. Bu bayağı güzel. Temel olarak sorun çözüldü.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: Damla önce çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır

0: Net'le sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide elit tabanı kolayca kayar. Optimal Temple sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
8: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Bir Mercedes ELK üzerinde çalışıyoruz. Bu motor, kaporta, elektrik ve hidrolik sorunları olduğu için ucuzdu. Ve biz de bunları çözdük. Amacımız sadece 2000 pound'a aldığımız bu arabadan kar etmek.
13: SLK neredeyse istediğimiz yere geldi. Mekanik olarak her şeyi çözdük ama biraz görünüşünde sorun var. Şimdi Mercedes'imize biraz değer katmanın ve onu parlatmaya çalışmanın zamanı geldi. Mike bu yeni farı aldı ve ben de en azından bunu monte edebilirim. SLK mantıklı bir şekilde toplanmış ve benim ön ızgarayı çıkarıp farı arkadan sökmem gerekiyor. Elektrikleri bağladıktan sonra yenisi eskisinin yerini alabilir. SLK küçük, paslı noktalarla dolu. Kaportacıya gitmek pahalıya mal olabilir ama bunun etrafından dolaşmanın bir yolu da mobil bir kaporta uzmanı çağırmak. O bir kamyonla geliyor ve arabanızın belli yerlerine saldırıyor. Dev paslı bölgeyi temizliyor ve daha sonra bunun üzerine boya uyguluyor. 160 pound da kaportacı fiyatlarının yanında hiçbir şey. Ve SLK'nın utanç verici paslanmasından kurtuluyoruz. Ha, şuna bakın, harika olmuş. Yeni gibi görünüyor ve sadece birkaç saat sürdü. İkinci el radyo ve CD çalar, orijinal bir Mercedes radyosu. Ve 35 pound fiyatı iyi. Egzoz çıkışı da yine 35 pound'a aldığımız bir çıkma parçayla değiştiriliyor. Bu arabanın değerini düşürebilecek en ufak bir detayı bile atlamak istemiyorum. Ve uyarı ışıklarından biri canımı sıkıyor. Buradaki uyarı ışığıyla bir sorunum var. Sürmeye başladıktan sonra yanıyor ve motoru kapatana kadar da yanmaya devam ediyor. Bu aslında fren yardımı ve elektronik denge programının ışığı. Yani araba bana bir yerde sorun olduğunu söylüyor ama bunu bulmanın tek yolu arabanın tanı koyma portuna bir şey bağlamak. Ama standart bir program size bu ışıktan daha fazlasını söylemez. Yani doğru programa sahip olan bir uzmana ihtiyacım var. Buna para harcamayı sevmiyorum ama başka bir seçeneğim de yok. Ve Michael 60 pound karşılığında bütün elektronik sorunları ortaya koymaya hazır. Mercedes programına sahip bilgisayarını bağlayarak SLK'nın bir sorunu olduğunu buluyor.
14: Bu elektronik dengeleme programındaki büyük F ışığının yanma nedeni.
13: Harika. Şimdi bu sorunun neyin oluşturduğunu bulmalıyız.
14: Bu soruna tıklayarak ne olduğunu görebiliriz. Bu sorunun kayma sensörünün olduğunu görüyoruz.
13: Bunu öğrenmek güzel ama şimdi asıl soru bunun arabanın neresinde olduğunu öğrenmek.
14: Kayma sensörü vites kolunun hemen arkasında. Sana fotoğrafını gösterebilirim.
13: Bu mu? Harika. Yerini de öğrendik. Yapmamız gereken bunlardan bir tane sipariş vermek.
14: Aslında şanslısın çünkü bende bunlardan bir tane var.
13: Çok güzel. Çok iyisin. Sen git onu getir, ben de bunu çıkarmaya başlayayım. Michael bana sensörü 75 pound karşılığında verdi. Ve bunu bulmak için orta konsolu çıkarmam gerekti. Bu toplam bir ünite olarak geliyor ve bir röle gibi bağlanıyor. Toplamda bu ışığı söndürmek bana 135 pound'a mal oldu. ve son bir dokunuş olarak Mike'ın bulduğu tekerler. Bunları buharla yıkayıp cilaladım ve artık 10 yaşında olduklarını asla tahmin edemezsiniz. Mercedes 2000 pound'a alınmış olabilir ama birdenbire bunun birkaç katı bir araba halini aldı. İşte oldu. Sanırım Mercedes'imizin eksik olan o eski büyüsüne yeniden kavuştuğunu söylemek mümkün. Ve artık bu üçlü yıldıza değer bir araba oldu.
12: Beni bu arabaya çeken ilk şey düşük fiyatı olmuştu. Ve SLK'ya yaklaştıkça onun yüksek kalitesinin, akıllı tasarımının ve eskimeyen görünüşünün tadını çıkarabilirsiniz. Bu üreticisinin ve aynı zamanda para kısıtlı olduğunda bile iyi bir iş çıkarılabileceğini kanıtlayan Bay Edward China'nın bir mirası olacak. Bu araba haciz vakalarında uzmanlaşan bir firma tarafından satıldı ve 2000 pound kaçırmak için çok iyiydi. Bence ülkedeki en ucuzlardan biri. Çalışmayan tavan burada büyük bir riskti ve Ed bir hidrolik pompayı değiştirerek tavanın olması gerektiği gibi çalışmasını sağladı.
13: Başarılı.
12: Frenler biraz sorunluydu. Ana silindir değiştirildi, sorun giderildi. Ed süper şarj konusunda dedektiflik yaptı. Bunun ömrünün dolduğunu öğrendi. Ama iyi bir pazarlıkla ben bir kompresörü yenisinin dörtte biri fiyatına aldım. Her zaman biraz daha inebilirsin, yapabilirsin. Ve kalan para kaportayı temizlemeye ve sorunları çözmeye gitti. Ve bu arabanın artık hiçbir şeye ihtiyacı yok. Neye mal oldu? Yedek parçalar toplam 400 pound'a mal oldu. Ed yeni tavan pompası için 120 pound harcadı. Fren silindiri 50 ve uyarı ışığını çözmek, egzoz çıkışı ve boyanın faturası da toplam 320 pound. Ed'e harcaması için 800 pound verdim. Ve bu fiyatın az üstünde tamamlamayı başardık. Toplamda bu SLK bize 3000 pound'dan aza mal oldu. Ed, nasılsın? İyi misin?
13: İyiyim.
12: Vay canına, SLK'ya bak. Yeni gibi görünüyor.
13: Teşekkür ederim. Bayağı uğraştım. Yaptığım her şeyi göremiyorsun ama yapılması gereken çok şey vardı. Çünkü arabanın çok ama çok sorunu vardı.
12: Zorlu muydu?
13: Öyleydi çünkü bana 6-7 yerinde sadece bir parçaya yetecek kadar bütçe verdi.
12: Bunun için sana şükran duyuyorum ve cüzdanım da öyle. Harika bir iş çıkardın. Ne dersin? Sen ve ben atlayıp biraz hava alalım.
13: Gönder gelsin.
12: Atölyenin dumanından çıkıp burada Brecon Beacons'taki harika Britanya doğasına karışmaktan daha iyi ne olabilir? Ve SLK sonunda denemeye hazır. Hadi Ed, kurdele ve makas nerede?
13: Bunun bir berber arabası olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun?
12: Hayır, tavanın açılışının gerçek bir törene ihtiyacı var. Kutlama yapacağız.
13: Çünkü ilk defa yapıyoruz.
12: Evet, ilk defa olduğu için.
13: Tamam, indirip bir tur atalım o zaman.
12: Güzel.
13: Vay canına. Gözlükleri tak.
12: Evet, üstü açık bir arabayı kullanmanın zevki gibisi yok. Her tavan olmayan bir arabanın direksiyonuna geçtiğimde neden bütün arabalar böyle yapılmıyor diye düşünüyorum.
13: Başka bir şekilde söyleyeyim. Başka hangi arabada böyle bir kalite ve böyle bir güce sahip olabilirsin söyler misin? Hem de 3000 pound'a.
12: Biliyorum, inanılmaz derecede kelepir değil mi?
13: Harika. Nasıl hissettiriyor?
12: Sana nasıl olduğunu söyleyeyim. Fantastik. Yola çok iyi oturuyor. Frenler agresif. Motordan gelen hiç kötü bir ses yok. Ama asıl olay detaylarda. Bu tekerleri cilalayarak ve paslı yerleri temizleyerek bu arabayı yeni gibi yaptın dostum.
13: Peki o zaman niye buradayız?
12: Brecon's'a gelmek istedim çünkü dostum burası sadece çok güzel değil. Aynı zamanda burası Britanya'nın en güzel yollarından biri. Burası dergilerin fotoğraflarını çekmek ve arabaları test etmek için geldikleri bir yer. Ayrıca bizim bu arabanın sınırlarını denememiz için bir fırsat sunuyor. Neler yapabildiğini görüyoruz. Rüzgarı hissetme deneyimini yaşıyoruz.
13: Benim için burası harika. Ben kırsal bölgeyi çok severim. İkimiz de bu arabanın satılmaya hazır olduğuna eminiz. Aynı zamanda piyasada bir sürü SLK daha var. Peki söyler misin bana para konusunda ne yapacağız?
12: Ne demek istediğini biliyorum. Yani SLK pazarı biraz kalabalık ama Ed, ben arabamıza çok güveniyorum. Hatta bence her ilanda öne çıkacak kadar iyi. Bunun için 3800 poundluk bir ilan vereceğim. Bundan birkaç yüz aşağıda satabiliriz. Ama ben burada çok fazla para harcamadan para kazanabileceğimizi kanıtlamak istiyorum.
13: Bu konuda bol şans.
12: Şansa ihtiyacın yok dostum, sadece Mike Brewer'a ihtiyacım var. Ve şansın da çok uzaklarda olmadığı ortaya çıktı. SLK konusunda biraz endişeliydim çünkü bunu satmak istiyorsanız piyasadaki binlercesiyle yarışmanız gerekiyor. Ama endişeye gerek yok çünkü ben ve Ed'in uygun fiyatlı bir Mercedes üzerinde çalıştığı duyulunca telefonlar doldu. Ve bu arkamdaki adam Bill bununla ilgilendiğini söyledi ve ben ona eğer cebinde 3800 pound yoksa buraya gelmene bile gerek yok dostum. Çünkü saçma tekliflerle kaybedecek vaktim yok dedim. Ve şimdi bakalım bu iyi arabayı iyi bir paraya çevirebilecek miyim? Pekala Bill, ne düşünüyorsun?
14: Evet, güzel bir araba. 12 yaşında ama iyi.
12: Bu ortaya çıkan şey beni gayet tatmin etti. Bence bu harika bir araba, özellikle de bu paraya. Biz bunu bayağı ucuza reklam verdik. 3800 pound.
14: Evet. Evet, iyi bir araba. Ama 3800 etmez.
12: Sen İskoçyalısın ve burada biraz beni zorlayacaksın. Bunu biliyorum. Ne düşünüyorsun?
14: 3500.
12: 3500 pound iyi bir teklif ama yeterince iyi değil. O zaman şöyle yapalım. 3600... Ne yapsak? 3650'yi ver, al götür. Ve bu iyi bir fiyat. Evet.
14: Anlaştık.
12: İşte bu dostum, artık
14: teşekkür ederim.
12: Kan var. Bu satış fiyatıyla 600 pound'dan fazla kar ettik ve bu da gayet iyi bir geri dönüş oldu. Bütün bu iyi pazarlıklar alın teri ve biraz şans sayesinde oldu. Bu SLK'da büyük bir risk aldık. Eğer bu işlerden biri kontrolden çıksaydı, burada durup gülümsüyor olmazdım. Bill kendine harika bir araba satın aldı. Bu ona yıllarca mutluluk getirecektir. Eğer ben ve Ed tarafından başka arabaların da değiştiğini görmek istiyorsanız, tamirat tadilatta tekrar görüşmek üzere.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım.
0: Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
2: Şampiyon!
0: Şahanesin Gemini.
3: Flo'da bayram coşkusu başlıyor.

0: muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
6: kurdu. Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi...

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Benim görevim cam gibi berrak araba bulmak. Bu bana Aston'un olması gerektiğinden daha farklı bir hissiyat veriyor. Bir adamın gezi teknesi olması gibi bir şey. James Bond gibi hissediyorum. Bond'un böyle bir alete bakabilmesi için Q servisi vardı. Bizim yanımızdaysa et var.
5: Bu bizim için sorun çıkartacak olan ısıtıcıdan sızıyor olabilir. Bunu yapabilmem için panoyu sökmeliyim.
4: Bu harika aracı bankaya gitmeden halledebilir miyiz? Ben arabaları satın alırım. Etse tamirini halleder ve sonrasında üzerine kar koyarak satmaya çalışacağız. DB7 1994 yılında piyasaya sürüldüğünde birçok insan o ana kadar yapılmış en iyi araba olduğunu kabul etti. 90'ların başında Aston sıkıntı içindeydi ve yeni sahibi olan Ford bu markayı unutulmaktan kurtarmak için bir şeyler yapmalıydı. Daha sonra ise Ford, Jaguar'ın F serisinin çalışmış oldukları üretimini bir kenara bırakıp DB7'yi yarattılar. 7000 adet satılarak Aston'un en fazla satılan arabası oldu. Süper turbolu, 3.2 litre hacimli motoru, 6 ileri şanzımanıyla 335 beygir gücünde bir motordan gücünü alıyordu. O zamanın eleştirenleri gözlerini DB7'ye çevirmişlerdi ve ona sürünen Jaguar diye hitap ediyorlardı. Ama günümüzde fiyatlar uçmuş durumda. Eğer pazarlık yapabileceğim bir Aston bulabilirsem ne mutlu bana. DB7 bugünün en ucuz Aston Martin'i olabilir. Ancak bu normalde ucuz bir araba olduğu anlamına gelmiyor. Aslında internet üzerinden araştırmamı yapıyorum. Fiyatlarsa 20 ila 30 bin pound arasında dolaşıyor ve bu rakamlar bizim için çok büyük. Bense tabiri caizse çalabileceğim bir şey arıyorum. 13 binden fazla parayı elimden çıkarmak istemiyorum ama çok kullanılan internet sitelerinde alabileceğim bir DB7 bulmak hesap ettiğimden daha fazla efor sarf ettiriyor. Bense başka bir şey deneyeceğim. Son 30 yılda araba alım satım işleri hakkında çok derinlere uzanan bağlantılar derledim. Onlardan bazıları Fiesta satmaktan başladı. Şimdi ise Aston Martin satıcıları. Ben de birkaç tane arkadaşımı alım satım için arayacağım. Bakalım elime farklı bir şeyler geçebilecek mi? Tony. Hey ben Mike, DB7 arıyorum. Eskilerden bir isim Mike Brewer. Ucuz bir DB7 arıyorum. 15 bin civarında ya da biraz daha ucuz yok mu? Dominic'le mi görüşüyorum? Nasılsın? 335 beygir gücünde. Gidişi nasıl? Güzel. Herhangi bir eksik? Özel jantlar derken neyi kastediyorsun? Bana aracın fotoğraflarını gönderebilir misin? Sanki bütçeme göre bir Aston bulmuşum gibi görünüyor. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bir bakalım. Harika görünüyor. Fotoğraflar harika. Evet, bir DB7 mavi ama jantlar pek de özel değil. Döşemesi gri. Sorun genelde arabada su girişi olması. Kokpitin içi bazı noktalardan su alabiliyor. Burada yeni bir kauçuk kaplamaya gerek duyulduğu yazılıyor. İnternette bu fiyatta bulduğunuz arabalar genelde takla atmış, yanmış ya da kazalı olur. Bu yüzden de 13.500'e bu araba kesinlikle uğraşmaya değer. Aston Martin DB7 en ucuz Aston Martin olabilir. Ancak eğer eksik bir tarafı varsa ve onarmak gerekliyse çok pahalıya mal olabilir. Ucuz olmasının illaki bir nedeni vardır. Bu yüzden ben de gözlerimi dört açıp ticaret içgüdülerimi kullanarak benim için doğru seçim olup olmadığından emin olacağım. Ama işte 13.500 ucuz bir araba fiyatı. Astra'nın fiyatı kadar. Bir Astra'nız olursa içindeyken James Bond'u yakalayamazdınız. Aa, vay canına, şuraya bakın. Ne kadar çok Aston Martin var. Ve şurada da Aston Martin DB7 duruyor. Çok iyi. Ha Don, merhaba.
6: Seni tekrar görmek ne güzel.
4: Seni de. Biraz şundan bahset bakalım.
6: Bu ilk üretilen DB7'lerden biri. Birinci seri olarak adlandırıyoruz. Mendip mavisiyle boyalı iç döşemesi, gri renkte. Birazcık da toplanmaya ihtiyacı var.
4: Pekala, boyama işçiliği iyi görünüyor. Rengini çok beğendim. Çok hoş ve pürüzsüz değil mi? Herhangi bir buruk ya da çizik varmış gibi görünmüyor.
6: Evet, kötü durumda değil. Bu haliyle büyük bir işçiliğe gerek yok.
4: Bu jantlar Satürn alaşımlı mı?
6: Aynen öyle.
4: Çok korkunç görünüyor.
6: Seçime göre değiştirilebilir.
4: Sanıyorum ki bunlar araba için değerli olsa gerek.
6: Evet.
4: Peki o zaman bir de motora göz atalım. Kalbi küt küt atan Aston Martin. Bunun için çok heyecanlıyım. İşte 3.2 litre 6 silindirli.
6: Evet, süper şarjlı. Buradan sıkıştırılmış.
4: Şu bölgeleri biraz ıslak görünüyor gibi.
6: Belki biraz önemsiz ısıntılar ve parçalar olabilir ama ciddi bir şey.
4: Çalıştırabilir miyiz?
6: Tabii, ne demek.
4: Motorun sesi harika. Biraz uğultusu var galiba.
6: Mekanik olarak iyi ve sessiz ama egzoz manifoldumdan biraz ses geliyor gibi.
4: Bu halledilmesi gereken zor bir iş olacak.
6: Yani çocuk oyuncağı değil tabii ki. Bariz bir şekilde güzellik paneli olarak adlandırılan bu panelleri sökmen gerekecek.
4: Bu panellere bayılıyorum. Şimdi kapatabiliriz. Biraz da iç kısımlarına göz atalım. Oo, çok hoş. Gri deri, mavi renkler, ön konsol deriyle kaplı, ceviz iç kaplaması, hemen her şey iyi görünüyor. Bir eksiği var mıdır?
6: Her şey işliyor, olması gerektiği gibi. Ama söylemeliyim, araçta küçük bir su sızıntısı oluşmuş. Ona bir göz atmanız lazım.
4: Bu sonuçta aracın gidişini etkilemez. Benim için ikinci planda. Peki yolda deneme şansım olacak mı bu aracı?
6: Tabii ki, sorun değil. Tepe tepe kullan.
4: Evet, çok güzel. O zaman anahtarları da alalım senden. İşte bakın, Aston Martin DB7 kullanıyorum. Ne kadar büyük bir ayrıcalık. Vay canına, size nasıl bir araba olduğunu anlatacağım. Ayaklarınızın ucunda arabayı hissedebiliyorsunuz. Bu aracın ipek gibi pürüzsüz çalışan 6 silindirli 335 beygir güç üreten motoruna vurulmalısınız. 0-100 kilometresi 5,5 saniye ve maksimum hızı saatte 265 kilometre. 12 valvli bu motor Aston Martin'i eşsiz benzersiz yapıyor. Aston Martin'i olması gerektiği gibi hissediyorsunuz. Bu bir adamın yolculuk teknesi. Yolda gitmeniz için gereken ne varsa size veriyor. Yoldayken bu Aston Martin çok kıvraklık hissi veriyor. İvmelenmeye gelince ise araç sadece kopup uzamak istiyor. Ayağımı gazdan çekip frene asıldığımda ise zınk diye duruyor. Dönüş geometrisi biraz İskoçların etekleri gibi havalanmasına benziyor. Biraz yol tutuşu havada kalmış. Sanırım lastiklerle alakalı bir durum olsa gerek. Bu araçtaki başka bir sorunsa camlara sürekli buğulanıyor ve önümü göremiyorum. Dominic'in bu arabada su sızıntısı olmasını söylemesini çok takdir ettim. Böyle bir arabada bu büyük bir sorun. Çünkü Aston Martin gibi bir araçta camı sızdırmaz lastikle kaplamak yüzlerce pound masraf çıkartacak. Dom fiyat konusunda oldukça makul davranıyor. Benden istediği 13.500 pound ki bana kalırsa ucuz bir fiyat bu. Eğer bunu biraz daha ucuza kapatabilirsem işte bu büyük bir farklılık yaratacak. Kraliyet altınlarını atölyede işlemeye çalışmak gibi olacak. Ben de geri dönüp bakalım bunu yapabilecek miyim? Evet Dom, gerçekten de hoşuma gitti.
6: Hoşuna gitti demek.
4: Evet aynen, ama yapılacak tadilatlar konusunda biraz gözüm korktu gibi.
6: Harcayacağın zaman ve çabaya saygı duyuyorum ama temelde elinde kaliteli bir araba olacak.
4: 13.500 pound istediğini söylemiştin değil mi?
6: Evet öyle.
4: Yapılacak işleri de hesaba katarsak sana 12.000 öneriyorum.
6: Bu fiyatlara inemem ama pazarlık payım var biraz da.
4: Tamam, ne kadar mesela?
6: İşin görülsün diye 12.500'e bırakırım.
4: O zaman
6: evet, 12.500.
4: Elini verdi, anlaşalım.
6: Harika.
4: Kendime bir DB7 almış bulunuyorum. Evet, inanamıyorum. Evet, artık James Bond'un arabasına sahibim. Fakat hayal ettiklerimizin gerçeğe dönüştüğünü görebilecek miyiz? Ya da böyle bir araba alarak zarara mı geçmiş oldum? Bunu bize zaman gösterecek.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
14: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
15: Tabii.
16: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Her durumda lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esinir.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
11: Evi aldık da tamiri, montajı.
12: Akbank Mobil çözdü bile.
13: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
14: Harikaymış ya.
15: Daha neler var?
16: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu.
17: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
18: Mobilin bankası Akbank.
19: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
8: Yaşanacak. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
16: Eleştirenler DB7'nin sürünen Jaguar olduğunu söylüyorlardı. Bana kalırsa hatalıydılar. DB7 fiyatları yükseliyor ve hiçbir zaman ucuzlamayacak.
2: 12.500.
16: Elini uzat, harika. Biraz önce bir DB7 sahibi oldum. Fakat arabanın birkaç eksiği var. Sanki biraz terlemesi var gibi duruyor. Aston Martin sanki yolda etekleri uçuşan İskoç erkeği gibi gidiyor. İşler yolunda gitmezse Aston çok büyük masraf çıkartacak. İnanamıyorum. Biraz önce kendime bir Aston Martin aldım. Ve 12.500 pound'a işi hallettim. Kesinlikle bu durumda ülkede satılan en ucuz Aston Martin bu. Bu arabanın fiyatının değişeceği tek bir yön var. O da artış olacak. Evet, öyle olacak. İçinizden bazıları bu arabanın bir klasik olmadığını düşünebilir. Tabii ki de bugünün klasiklerinden değil, geleceğe kalacak bir klasik. Bayan Moneypenny, Bay Braver hiç bu kadar iyi görünmemişti. Bu araca dair her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Sanki bununlayken ayın üstünde uçuyor gibiyim. Bu kontrolsüz yol tutuşuyla şu an biraz tedirgin ilerliyorum. Bu arabanın olayına gelince, bu yaşlı kurt Aston Martin'i alıp ona sevgi gösterip adam edeceğiz. Gerçek şu ki hiçbir zaman 20 bin pound gibi bir değeri olmayacak ama en azından 16-17 bin pound gibi fiyatları zorlamamız gerekiyor. Görevimiz ise Çin ajanı olmak. Eğer böyle kabul ediyorsanız Aston Martin'i onun için gereken onarımı yapmalıyız.
11: Oho dostum, bize Aston Martin getirmişsin.
16: Ne düşünüyorsun?
11: Bu harika.
16: Ne kadar iyi değil mi?
11: Fiyatı ne kadar peki?
16: 12.500 pound.
11: Sanırım turnayı gözünden vurmuşsun. Bu harika. Atölyemizde bir Aston Martin var.
16: Evet seni şapşal. Beğendin mi söyle bakalım.
11: Toplu görünüyor. Gövde kaporta sağlam. Jantların ucuz olduğunu söyleyemem yani. Öyle görünüyor. Şuraya bakar mısın? Oldukça kaliteli bir şeye benziyor.
16: Biliyorum biliyorum. Tamamen 90'lardan kalma. Saturn alaşımlı jant bunlar. Bu işin müptelaları bunu seçiyormuş. Çünkü biraz klasik tarzda. Bence bu da iyi. Öyle ya da böyle bir şekilde bunları temizleyeceğim.
11: Belki de arka tarafa bir şeyler düşünebiliriz.
16: O zaman neler yapabileceğimi söyle.
11: Evet.
16: Şu ızgarayı görüyorsun. Tam 90'ların ikonu. Siyah ve hoş. Ama günümüzde biraz daha havalı şeyler arıyoruz.
11: Evet. Yaparız.
16: İçine otursana. Sanki içeride beyefendilerin lokali varmış gibi. Çok seveceksin. Şuna baksana. Koltuklar, mavi deri direksiyon simidi, deri kaplama konsol.
11: Harika Ford düğmeleri. Kötü bir koku alıyorum sanki. Herhangi bir şeyi değiştirdin mi?
16: Evet, evet, evet. Sanki ben bir koku düşmanıyım. Tabii ki de hayır. Bu kötü koku içerideki nemden kaynaklanıyor. Bu paspasları çekersen görebileceksin. Koltuğun yanındaki kapıdan içeriye su sızıntısı olduğunu düşünüyorum.
11: Ya da ısıtıcı kablolarından geliyor olabilir ki bu benim için büyük bir kabus olacak. Çünkü bunu onarabilmek için tüm konsolu sökmeliyim.
16: Kaportayı kaldırsana. Kaldır, kaldır.
11: Ayrıca
16: çalıştır.
11: Bunun için de sana teşekkür ederim.
16: Gözlerine gel de kendin gör.
11: Sanki 6 tane silindir eksikmiş gibi
16: demek
11: duruyor.
16: Demek sen de gördün. Evet ben düz 6 silindiri tercih ederim ve sana demek istediğim bu arabada 335 beygir güç var. 6 silindir 3.2 litre.
11: Sesi iyi geliyor ama sanki bir şeyler de duyuyor gibiyim. Tam bilmiyorum sanki bir şey kaçırıyormuş gibi.
16: Kesinlikle ben de manifold'dan geldiğini düşünmüştüm.
11: O zaman tamam sadece egzozdan sızıntıysa halledebilirim gibime geliyor.
16: O zaman bu iyi işte.
11: Sürmesi nasıl?
16: Motor iyi ve güçlü. Şanzıman iyi. Kontrol biraz muamma. Başka bir şey daha var. Yolda biraz oynuyor, sağa sola çekiyor ve ben de tüm lastikleri kontrol ettim. Hepsi de biraz eski.
11: Bu büyük fark yaratacak. Ne çeşit lastik gerektiğini belirlemeliyim.
16: Bu arabadaki görevin harcamaları olabildiğince kısma.
11: Tamam.
16: Ben birkaç bin makul görüyorum ama bilirsin daha iyisine kimse yapamaz.
11: Birkaç tuhaf işe bakıyor.
16: Aa, beğendim. Hadi içeri geçelim.
11: Garajımızda bir Aston Martin duruyor. Eski günlerinde düşündüğünüz zamansa bu araç yeniyken 70 bin pound'dan fazlaydı. Mike ise 12 bin 500 pound'a almış ki bu da inanılmaz derecede az bir rakam. Araba garajda dururken zeminde biraz yağ dikkatimi çekti. İlk işim bunun nereden geldiğini bulmak. Bunu anlamak içinse arabanın altına girmem gerekiyor. Burada olan sızıntı bu borudan geliyormuş gibi. Bu da sıvı soğutma sistemine bağlı bir hat. Üzerindeki kauçuk boruyla beraber kıvrımlı olarak bağlanmış. Görünen o ki onca zamandan sonra yani yaklaşık 20 yıldan bahsediyoruz, kauçuk çürümüş. Yerinden de oynamış olabilir. Sonuç olarak bir sızıntı yaratıyor. Önemli bir sorun. Tahmin edersiniz ki daha da kötü olup tüm sistemi bozabilir. Motor yağına bu noktadan basınç uygulanıyor. Buna bir son verip daha sonraki hayati problemleri de önlemiş olacağız. Bu yüzden bunu değiştirmem gerekiyor. Sıvı soğutmayı ve siyen boru hatlarını değiştirmek bütün bir sistemin yağını boşaltmakla başlıyor. Bunun için drenaj kuyumuzu kullanacağız. Bu hazne zemini temiz tutup yağın aslında bu şekilde temizlenmesi gereken bir yöntem. Şimdi tekrar hazneyi yağ soğutmalı boruların altına alıyoruz ve bağlantıları söküyoruz. Yapılacak birçok iş var. Alt tabaka ve onları tutanlar kolayca çıkıyor. Lakin arkasındaki radyatörün de sökülmesi gerekecek. Sonunda soğutucu borularımızı görebiliyorum. Bu soğutma boruları çelik boruların üstünden geçiyor ve bu çelik borular alüminyum malzemeli sıvı soğutucunun üstünde toplanıyor. Ne yazık ki burada bir sorun var. Aynı türden olmayan iki boru yüzünden. Aralarında korozyon oluşmuş durumda. Bu da demek oluyor ki kolayca sökemeyeceğiz. Tabii ki bu iki hidrolik boruyu da değiştireceğim. Bunu yaparak daha kolay sökebilme şansım olacak. Bu aşamada da dikkat etmemiz gereken diğer bir husus, soğutma sistemine zarar vermemek. Şimdi ise hava testeresi ve genel güvenlik ekipmanları kullanma zamanı. Basitçe yağ borularını kesip yağ haznemi de kullanarak çıkarması güç olan yağı da temizleyeceğim. Borular kesili halde olmasına rağmen çok sağlam yapılı borular oldukları ve değişik şekle sahip oldukları için yine de zorlayacak. Hepsi çok sağlam ama biraz da sabırla ki bu benim zayıf noktam sonunda hepsi dışarı çıkacak. Borular kesildikten sonra yağ soğutucu yukarıda asılı kalıyor. Bu gördüğünüz yağ soğutucu. Aynen göründüğü gibi bir şey. Radyatör de diyebiliriz ama sudan ziyade yağ soğutmak için dizayn edilmiş. Şöyle bir sorunumuz var. Bu parçadan 7000 tane DB7 için üretilmiş. Bu nedenden dolayı da parçalar çok satılan arabalarınkine göre daha pahalı olabilir. Şu an halihazırda su boruları değişimi için £500 ödemiş durumdayız. Eğer bu yağ soğutucu parçalarını tedarik edemezsem £500 ödeyerek hepsini yenilemem gerekecek. Benim için yağ soğutucuyu mahvetmeden çıkarmak çok teşvik edici. Bu bağlantılar oldukça paslanmış. Ben gerçekten de yağ soğutucuyu kurtarmak istiyorum. Kopmak üzereler. Biraz daha kuvvet uygularsam zarar görmeye başlayacak. Aslında ısıdan faydalanabilirdim ama her yere illaki bir şekilde yağ bulaştığı için yanıcı bir durumda şu an. Bu çok tehlikeli olabilir. Yapacağım şey ise şu küçük civataları kesip iki yana esnetmeye çalışmak olacak. Umarım bu işe yarar. Şimdi ise taşlama makinesini kullanacağım. Ne kadar derinden kestiğime çok dikkat etmeliyim. Çok derine inersem kurtarmaya çalıştığım bu yağ soğutucuyu mahvetmiş olacağım. Utanç verici. Titiz bir şekilde civatayı kesmeyi başardım. Aslında bunun altında da pas olduğunu gördüm. Kullanabileceğimizi düşünmüyorum. İşte bu kötü haber. Böyle bir arabada geçici çözümler üretemezsiniz. Bu prestijli arabaların kötü bir özelliği, parçalarının fiyatları da o denli prestijli oluyor. Mike harcamalar için limitimizi birkaç bin poundla sınırlandırmamız gerektiğini söylemişti. Şimdi bakıyorum ki bir parça değiştirdik ve 1000 pound'a yakın tuttu. Bu araba sorun. Elimizde şu an yeni hidrolik borularını görüyorsunuz. Alüminyum malzemeden yapılmışlar. Yağ soğutucuya monte ettiğimiz zaman aynı malzemeli oldukları için aralarında korozyon yaşanmayacak. Şimdi yapmam gereken tek şey ise bu şeyi daracık yerde vidalayarak monte etmek. Bu iş biraz fark edilmeyen kötü adamın inine girmek gibi ama öyle ya da böyle yeni boruları yataklarını aşındırmadan takmayı başarıyoruz. Geriye ise bunları yeni soğutucuya monte etmek kalıyor. O kadar yağ dışarıya boşalttıktan sonra yağ filtresini değiştirmek de mantıklı geliyor. Yapması da kolay, maliyeti de 12 pound civarında. Önemli bir ipucu. Yeni filtrenin başına bir film koyarak yerine güzelce oturtabilirsiniz. Sırada yağ soğutma borularına ulaşmak için çıkarttığım lokmaları yenilemek var. Her şeyi başarıyla tamamladık. Artık yağ koyalım. Aston yüksek performanslı bir makine. Süper şarjlı turbo motor içinde buna uygun bir yağ seçmeliyiz. Ucuz olmayacak ama üst seviye tamamen sentetik yağ kullanıyorum. Bu araç için 8 litre yeterli. Önce iç kısımlar, sonra crank mini ve motor. Yağın çalışan her parçaya ulaşması önemli. Buna yeni takılan borular ve yağ soğutucumuz da dahil. Seviyeyi tekrar kontrol edip yükseltelim. Şöyle bir alt tarafa bakıyoruz. Bakalım yağ kaçırma işini halletmiş miyiz? İşte bu harika. Aşağıda motor bloğundan sızan hiçbir emare yok. Pahalı bir bakım olmasına rağmen illa yapılması gerekliydi. Bu yüzden yeni sahibi içini ferah tutabilir. Mike beni anahtarları ona vermem için sıkıştırıyor. Çünkü yola çıkması gerekiyormuş. Değişik bir planı var gibi.
16: Bu Aston Martin DB7 tekerlerinden sadece biri. Ve şimdi ise sökülmüş durumda. Sanki spor bir Mazda'dan çıkmış gibi duruyorlar. Bense bunları değiştirmek istemiyorum çünkü Saturn alaşımlı ve motora uygun. Aklımdan geçen bunlara modern bir hava vermek. Bunu yapacağını düşündüğüm ve bu konuda bana yardımcı olacak fabrikadayım. Merhaba, Jacob'tu değil mi?
7: Evet, tanıştığımıza memnun oldum.
16: Ben de memnun oldum. Evet, işte bu Aston Martin DB7 tekerleği. Benim için buna neler yapabiliriz?
7: Senin için yapabileceğim şey öncelikle rengini değiştirebiliriz. Yüzeyini kromla kaplarız.
16: Bu modern bir renk değil mi?
7: Aynen öyle.
16: İlk olarak ne yapmanız gerekiyor?
7: Lastikleri çıkarmak tabii ki.
16: Tamam, başlayalım. Lastikleri çıkarmak işin en kolay kısmı oluyor. Daha sonrasında askeri eğitim için kimyasal dayanıklılığı olan elbiseleri giyme aşaması geliyor. Şimdi Jacob konteynerin içine asitle soyma işlemi için giriyor. Oraya girmememin sebebi ise içeride metil klorit, metanol, hidroflorik asit olması. Her şeyi aşındırıyor. Plastik ya da boya bazlı malzemeler özellikle. Şimdiden kötü kokuyor. Asit banyosunun herhangi bir yerinde birkaç saniyeden fazla durmak istemiyor. Bu jantlar tam olarak 20 dakika geçirecekler. Geriye hiçbir şey kalmadığı için çok şaşkındım. Asitte bekletilen jantlar temizlenmesi için yıkanma odasına alınıyor. Jacob nasıl kontrol edilmesi gerektiğini gösteriyor. Makine kalan asidin ve boyanın artıklarının çıkmasında işe yarıyor. Bunu yaparken de cam ve yüksek basınçlı suyu beraber kullanıyor. Üzerindeki kirlerin kalktığını görebiliyorsunuz, değil mi? Bu harika. Tekerlekler çırılçıplak oldu. Şimdi ise kaplanmaya hazır haldeler. Bu süreçte jantlara elektrik verilerek uygulanan boyanın daha iyi tutunmasını sağlıyor ve hemen her yeri eşit bir şekilde kaplanmış oluyor. Siyah toz boya tabakasının şimdi sıvı halde erimesi gerekiyor. Bu da endüstriyel fırınlama işlemi demek oluyor. Bunun için 7 dakika beklemem gerekecek. Bu süre içinde Jacob ve ben de kahve içeceğiz. Gel bakalım. Şimdi bütün bu toz kaplama sıvılaşıp birbirine yapışmış. Bu çok siyah. Peki gümüş kısmı nerede?
7: Şimdi gümüş krom sıkacağız üstüne.
16: Krom gümüş demek. Evet. İyi, devam edelim o zaman. Son aşamamızda ise siyah boyayı gümüş rengiyle kaplıyoruz. Neredeyse 3 boyutlu renk etkisi yaratıyor. Bu oldukça iyi bir numara. Şuna bakar mısınız? Sizce de Jacob harika iş çıkarmadı mı? İşte bu. Demek istediğim evet. Bu buydu. Eski janta modern bir görünüm vermek çok başarılı görünüyorlar ama her biri için 65 pound ödüyoruz. Geri dönüp Ed'in yanına gidiyorum. Jantlara büyük bir servet ödediğimiz söylenemez. Ancak bu ucuz bond arabamız yağ kaçıran boruları, bozuk manifoldlarıyla pahalıya patlamaya başladı. Asıl soru hala bu Aston Martin'den kazanç sağlayabilecek miyiz?
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
20: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
21: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
22: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da o da var.
24: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
25: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
26: Tabii.
27: Hangi programdı ya? Peki hangi programdı?

0: Hayatım, hı-hı, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz ne?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: ...12.500 bir Aston Martin, evet, ama bunun bu denli ucuz olmasının bir nedeni var. Yolda gezmesi var, biraz sallantı hissediyorum. Çok büyütülecek bir şey değil. Bir gariplik olduğunu duyabiliyorum. Ben de manifold'dan geldiğini düşünüyordum. Umuyorum ki DB7 iyi bir yatırım oldu. Umarım yatırdığımız para elimizde patlamaz.
16: Mike bu aracı önüme getirdiği zaman egzoz sisteminden gelen bir ses olduğunu fark etmiştik. Sanki manifoldla alakalı garip bir şey var gibiydi. Duyabildiğim kadarıyla kesinlikle bu bölgeden geliyor. Ama net ve bariz bir kusur göremiyorum. Yapılacak şey bir çubuğun ucuna kağıt koyup, biliyorum çok teknolojik durmuyor, şüphelendiğimiz bölgelerden sokarak yağ sızıntısı var mı diye kullanmak olacak. Tam manifoldların altında bu kağıdın biraz kıpırdadığını görebiliyorum. Bu da bizim aklımıza egzoz gaz kaşığı olduğu düşüncesini getiriyor. Daha yakından baktığımız zamansa manifoldlarda bir çatlak olduğunu görebiliyorum. En azından bulması o kadar da zor olmadı. Zor kısmı ise bunu değiştirip yenisini takmak olacak. Manifold motor bloğuna çakılı durumda. Egzoz gazlarının dışarıdan içeri girmesini besliyor. Bu işe kalkışmadan önce ısı kalkanını sökeceğim. Bu ısı kabını söktükten sonra artık kolayca manifoldları görebiliyorum. Her biri motorun yarısı için çalışıyor. İkisi de tepeden tırnağa son derece kirli ve çatlak durumda. İşte bu yüzden egzozdan çıkan ses normal bir ses değil. Çünkü egzozla sistemden dışarı atılması gereken gazlar motor bloğunun içine doğru karışıyor. Bu manifoldları motor sisteminden çıkarmak büyük bir ustalık gerektirecek. Çünkü ısıtma ve soğutma yüzünden sürekli genleşip büzüşüyorlar. Bu vidalar burada iş görecektir. Her zaman olduğu gibi bu delici yağ sayesinde bunlarla boğuşabilme şansım oluyor. Aslında bu işte şansım yaver gitti. Manifoldları motora bağlayan cıvatalar o kadar da zorlamadan çıkıverdi. Bense oksiasetilenle kesmek zorunda kalacağımı tahmin ediyordum. Geriye egzoz manifoldlarını motora sabitleyen 4 tane cıvata kalıyor ama oldukça ulaşılması zor duruyorlar. Çözümse çok uzun bir İngiliz anahtarı ve deli gücü oluyor. Cıvatalar çıktıktan sonra manifoldlar karşımızda. İşte manifold çiftimiz artık elimizde. Arabanın üstündeki halinden daha açık ve net bir şekilde üstündeki çatlak ve hasarları görebiliyoruz. Burada neredeyse 2 santimetrelik bir çatlak var, diğerinde ise bir köşesinden diğer ucuna, arka tarafındansa tekrar aynı köşeye kadar boydan boya çatlak dolaşmış. Neredeyse diğer manifold için de aynı şeyler geçerli. Uçtan uca, deliğin içine kadar uzanıyor. Muhtemelen bu egzoz gazları dışarı çıkarken ses yapmasına neden oluyor. Sorunsa, çeliği onarmak çok zordur. Muhtemelen bu durumda yeni bir model Aston Martin parçalarını bulmak daha iyi bir seçenek olacak. En azından bu araba yeni sahiplerini bulduğu zaman parçalarının onarılmış değil de orijinal ve yeni olduğunu bilecekler. Yeni manifold tabakaları hazır halde gelmiyor. Onun için eski olanlardan bu parçaları söküp yenilerini takmalıyım. Çivilerle yeni yerlerine tutturulduktan sonra motora monte edilmek için hazır hale geliyorlar. Yeni tavan yüzükleri egzoz borularının başlarına uyuyor. Conta yardımıyla da manifoldların motor bloğuyla olan sızdırmazlığı sağlanıyor. Her zamanki gibi öncelikle parmakla civataların boşluğunu alıyoruz. Daha sonra ise gerekli olan torku uyguluyoruz. Yoksa bu civata başlarının sıyrılmasına neden olur. Bir İngiliz anahtarı yardımıyla egzozu manifoldlara bağlayan civataları halledip son olarak da ısı kalkanını eski yerine monte ediyoruz. Yeni ve orijinal manifoldlarımız hazır. Her şey yerli yerinde. O zaman çalıştırıp nasıl bir ses çıktığını görelim. Evet, sorun çözüldü. Eskisine göre sesi çok daha iyi.
15: Evet, nasıl gidiyor? Her şeyi söküp takmaya lisansı olan adam sensin.
16: James Bond oyunlarını yapmamanı istemek zorundayım. Artık havalı gelmiyor.
15: Sorun nedir? Birileri senin kafesinde rahatsız mı?
16: Sinirlendirici. Bu arabayı belli bir bütçeyle yenilemeye çalışıyoruz. İlk şey bu yağ sızıntısı oluyor. Yağ soğutucuyu hidrolik boruları değiştirerek hallettik. 1000 pound'un biraz üstüne mal oldu. Sonrasında ise motordan gelen sesi bulduk. 2 manifoldta da çatlak varmış. Doğal olarak onları da değiştirmek zorunda kaldık. Bu da maliyeti oldukça arttırdı.
15: Evet, bunun için endişelenme. Takdir edersin ki Aston Martin'i tahmin etmeye çalışıyoruz. Her zaman planlanandan daha fazlaya mal olur. Nakit akışı için birkaç yol buldum. Dışarıda bununla uğraşıyordum. Hepsi oldukça pahalı. Aston Martin alaşımları. Biz de az ucuz yollu bu işin içinden çıkmak için çabaladık, durduk. Bunu biliyorsun. Ama bak şu elimde gördüğün.
16: Eskisinden
15: evet,
16: daha iyi görünüyor.
15: Şuna da dikkat etmelisin. Bu krom alaşımlı ızgaralar arabayı bir nebze çekici yapacak.
16: O kadar da kötü değil.
15: 80 pound gibi bir fiyat. İki ön tekerleği değiştirme zorunluluğu da hissettim. Eminim ki araba bundan sonra daha iyi tutulacak.
16: İşte bu harika. Aslında sıradaki işim şu yol tutuşu işine girişmek olacak. Arabanın sürüşünde büyük fark yaratacak.
15: İşte bu araca yapmamız gereken şey de bu. Sadece makyajını güzelleştirmek değil, doğru düzgün bir şekilde sürüş performansını da artırmak.
16: Kimse daha iyisini yapamazdı. Bir Aston Martin tamamen prestij arabasıdır. Bu kalite ve performans demektir. Muhteşem deri koltuklar, ceviz işleme, 3.2 litrelik motoruyla 300 beygirden fazla güç elde ediyorsunuz. Fakat tüm bu güç kontrol edilmediği sürece başa bela olabilir. Bu konuda da DB7'de biraz sorunumuz var gibi. Konu yol tutuşu hakkında. Bu Mike'ın hallettiği tekrar elden geçirilmiş jantlarımızdan biri. Bu çok büyük bir devrim değil ama illa iyi yönde bir etkisi olacaktır. Açık bir şekilde tumor çentik ve burukluklarından kurtulmuş olduğunu görebiliriz. Bakımı yapılmış jantları Aston'a taktıktan sonra arabanın görünüşü sanki yol tutuşunda hiçbir sorun yokmuş gibi duruyor. Ama dönüş geometrisi her şeyi açıklıyor. Yapmam gereken şey bunları izlemek. Genelde arabanın lastiklerinin hizalamasını yapmak için 4 teker rampasına çıkarmanız gerekir. Tekerlekler ve lastikler arabanın ağırlığına maruz kalıyor. Aynen yolda giderken olacağı gibi. Bu sayede kesin hesaplamaları ve ayarlamaları yapabilirsiniz. Bu makinenin en akılcı yoluysa 2 teker rampasındayken ölçümleri ve ayarlamaları yapmama izin vermesi. Süspansiyonlar tamamen aşağı sarkık haldeyken. Bunu yapmadan önce ise yere indirip amortisörlerine baskı yapmasını sağlayarak ilk ölçümlerimi alabilirim. Araba kendi yükünün altındayken süspansiyonları sıkıştırırken ön tekerler millere bindiriliyor. Böylelikle dönme serbestliği sağlanıyor. Daha sonrasında ise lazerli ölçüm 4 tekerleğe de uygulanabilir. Tekerlekleri düzgün şekilde ölçebilmek için uygun pozisyona getirdim ve bilgisayara kablosuz olarak bütün bilgileri gönderdim. Şu an için dikeylik ve eğrilik açıları sistemde kayıtlı. Şimdi ise aracın fabrika çıkış bilgileriyle karşılaştırıp ne kadar iyi ya da kötü durumda olduğunu karşılaştıracağım. İlk olarak arabanın bilgilerini sistemden bulmam gerekiyor. Aston Martin, işte burada. Şuraya bir göz atalım. Birinci sırada DB7. Harika, tıklıyorum. Birçok değişkeni görebiliyoruz. Bunlar fabrika çıkış ayarları. Şimdi sırada direksiyon bilgileri, tekerleğin eğrilikleri bilgileri. Görünüşe göre arabadan eğrilik datasına ulaşamıyoruz. Ama tekerlekleri sağa sola döndürerek göreceğiz. Bu işe yarayacaktır. Bilgisayarın iki yönde de maksimum dönüşünü hesaplaması gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman eksik olan açıyı da görmüş olacağız. Tekerleğin döndüğü dikey eksen boyunca hareketinden belli oluyor. Bu eksen açısı, ileri geri döndürüldüğünde bize ne kadar boşluk olduğunu gösterecek olan açıdır. Şimdi bilgisayar gereken bütün bilgiye sahip. Girilen bilgilere bakabiliriz. İlk olarak arabanın arkasına bakalım. Burada iki tane ölçümümüz var. Eğrilik açısını ve yere basma miktarını görüyoruz. Eğrilik açısını arabanın yere oturuşu olarak düşünebiliriz. Oklar yeşili gösteriyor, demek ki iyi durumda. Arabanın basma miktarını gösteren oklara baktığınızda da kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Ama genelde sınırlar içinde. Tolere edilebilir sınırlar içinde Aston Martin aslında yolun ortasına doğru yönelmiş vaziyette. İngiliz yollarının ne kadar eğimli olduğunu da hesaba katarsak, bu oldukça iyi gibi duruyor. Şimdi de ön tarafa göz atalım. Eğrilik ve yere basma açılarını görüyoruz. Eğrilik yeşil oklarla gösteriliyor. Bu da ayarlar iyi demektir ama yere tutunma kırmızı bölgede. Bu durumda Mike'ın neden arabayı düzgün bir şekilde yolda tutmakta zorlandığını anlayabiliriz. Şimdi ise arabayı askıya alıp, mekanik olarak müdahale edip, bu değerleri yeşil bölgenin içine çekmemiz gerekiyor. Küçük bir bilgi vermek istiyorum. Eğer bu düğmeye basarsam, bu bilgileri olduğu gibi hafızaya atacak. Bilgisayar orijinal değerleri dikkate alıyor. Onun için buna müdahale edeceksek, havadayken etmemiz gerekiyor, zekice. Müdahale etmeden önce döndürme kilidini kullanmam gerekiyor ki bu şekilde merkezde tutabilirim. Arabayı kaldırıp bilgisayarı devreye alıyorum. Ve biraz da yağ kullanıyorum ki amortisörler kolayca ayarlanabilsin. Ben rot başlarını ayarlarken bilgisayardan doğru yönde olup olmadığını izleyebiliyorum. Buradaki fikir iki tarafı da yeşil bölgenin içine alabilmek. Olabildiğince eşleştirmeye çalışıyorum. Tabii bu akıllı kit herkeste bulunmuyor. Bunun garajınızda... Arabayı kaldırıp bilgisayarı devreye alıyorum. Ve biraz da yağ kullanıyorum ki amortisörler kolayca ayarlanabilsin. Ben rot başlarını ayarlarken bilgisayardan doğru yönde olup olmadığını izleyebiliyorum.

0: hala lastiğiniz daha az eskir ve yol tutuşunuzu daha iyi hale getirirsiniz. Ayarlamaları yaptık. Bu tarafında ince ayarlarını yapmam gerekiyor ki her şey düzgün olsun. Her yapılan ayar etkisini gösterecek fakat biraz da sabırla eğrilik ve balans ayarlarını çok hassas bir şekilde gerçekleştirebilirim. Artık yeni lastikler takılı, yani aracımız bir yana doğru çekme yapmayacak. Mike buradaki önemli büyük değişiklikleri fark edecek ve bu işin en iyi tarafı ise bir kuruş bile ödememiş olmamız.
1: Yağ soğutucu ve manifoldlar değiştikten sonra, süspansiyon geometrisi yapıldıktan sonra ve yenilenmiş jantları da arabaya taktıktan sonra bizim 12.500 poundluk Aston Martin'imiz daha iyi bir görünüme sahip. Hala çözümlenmesi gereken su sızıntısı var ve bu büyük bir sorun emaresi olabilir.

0: This place, it stays with me.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi programdı?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Benim iyi uyumam lazım.
0: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
2: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Compete sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compete'le gün senin.
8: Haydi gel. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-21 Mayıs tarihleri arasında levrekten piriç bagete, nektarinden soğana ve kıymalık ete. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros, hepinize iyi gelecek.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
12: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
13: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
14: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz...

0: Faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
1: Finans. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
9: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
10: Üst düzey bir meydan okuma.
9: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
11: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
9: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
12: Aston Martin'i tamirat tadilat programıyla birbirine iliştiremezsiniz. Ama ortada ticaret yapılıyorsa bunun pazarlığı da yapılır. Şu an yeni bir Aston Martin aldım ve cebimden sadece 12.500 pound çıktı. Yapılan o kadar tutumlu harcamalardan sonra DB7 bize zenginlik getirebilir. Ya da bizi batırır mı? Ne dersiniz? İçi su alan bir Aston Martin başa bela olabilir. Her şey Ed'e kalmış durumda.
13: DB7'de birçok iyi iş çıkardık ama hala satılmaya hazır değil. Kapıyı açtığınızda burnunuza rutubet kokusu geliyor. Bunun nedeni ise içeride bir yerde hala bir su sızıntısının olması ve bu sularda paspaslarda toplanıyor. Şu an tam olarak Aston Martin kalitesini sağlayabilmiş değiliz. Arka paspasları toplayınca açık bir şekilde ciddi bir sızıntı görüyoruz. Su arabanın tabanını ıslatmış. Mike'ın aracı sürerken pencerelerin buğu yapmasına hiçbir şüphe yok. Su sızıntısı olan bir arabayı almak büyük bir sorun olabilir. Birçok dürüst olmayan satıcı bu ıslak halıları değiştirerek elden çıkarmaya çalışacaktır. Bu durumda su aslında arabanın şasisinden ziyade paspasların altında birikiyor. Soru ise bunun nereden geldiğini bulmak oluyor. Eski arabalarda genellikle pencere sızdırmazlığında delik varsa böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Normalde koltuklarda da ıslaklık olması gerekir ama bu cam geçme şeklinde monte edilmiş. Bu da düşündüklerimizle ilgisi olmayabilir demek. Isıtma sistemi ön konsolun arkasına yuvalanmış durumda. Bu sızıntı yapabilecek parçalardan biri. Buradan arabanın tabanına sızma olabilir. Glikol tabanlı malzemeden olduğu için kayganlık hissi veriyor insana. Burada bulduğumdan daha farklı bir koku olmalı. Ama ben bunun arabanın dışından gelen taze su olduğunu düşünüyorum. Nereden geldiğini bulabilmek için elimde mükemmel bir alet var. Günlüğü 40 pound'a gaz makinesi kiralayabilirsiniz. Arabanın iç hacmini bu gazla dolduruyorum. Eğer bir sızıntı varsa gaz o sızıntıdan dışarı doğru akış halinde olacak. Durum gün gibi ortada. Buradan bir gaz sızıntısı oluyor kapının tepesinde. Cam ve kauçuk kaplama arasında. O zaman bu kauçuğun burada görevini yerine getiremediğini görüyoruz. Diğer tarafta aynı durumda. Bu yüzden su içeri giriyor ve aşağı doğru süzülüyor. Tabana ulaşıyor ve paspasları ıslatıyor. Bu işe girişmeden önce öncelikle dumandan kurtulup havayı temizliyoruz. Dumanı temizledikten sonra neler olduğunu görmek daha kolaylaştı. Biliyoruz ki su sızıntısı kapının tepesinden aşağı doğru akıyor. Aston Martin uzmanıyla konuştum ve böyle bir durumla karşılaştıkları zaman genelde A sütunundan aktığını söylüyorlar. Bunu halletmenin yoluysa kapıdaki kauçukları söküp atarak ekstradan malzeme kullanıp tekrar aynı şekilde yerine kaplamak olacak. Bundan sonra ise camı kaplanan yere doğru iterek tamamen sızdırmazlığın sağlandığını görmemiz gerekiyor. Umarım aynı teknik de bu köşede işe yarayacaktır. Eğer bu şekilde çözemezsek işte o zaman yeni ve pahalı bir kapı kauçuk seti almamız gerekecek. Elimde benzin hatlarından kesilmiş olan ve muhtemelen eskiyen kauçuklarımızı beslemek için kullanacağım malzemeler var. Bunu çıkardığım kaplamanın içini doldurmak için kullanacağım. İçini doldurduğum bu kauçuklar yerine düzgün bir şekilde oturması için biraz kuvvet istiyor. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyoruz ve sorunu çözdüğümüzden emin olmak için tekrar duman makinamızı kullanıyoruz. Şuna bakın, herhangi bir duman çıkışı emaresi göremiyorum. Sonunda bunu da hallettik ve ucuza mal oldu. Aston Martin'imiz neredeyse hazır. Geriye tek bir iş kaldı. Elimde Mike'ın bizi aldığı ızgara duruyor. Tabii ki de bunu önce sökmem gerekecek. Bu 90'lardan kalma plastik yumurta kasası ızgaramız çıkıyor ve yerine Mike'ın aldığı daha pahalı görünen yenisi geliyor. Delikleri küçük ama arabaya doğru iyi hava akışı sağlıyor. Sonunda elimizde düzgün giden, sızıntısı olmayan, motoru güçlü çalışan ve yeni sahibini bekleyen bir Aston Martin var. Umarız yeni sahibi arabanın her özelliğinin tadını çıkarır.
12: Evet, benim büyük kurtarıcım ve Aston'da ucuz maliyetli birçok iş yaptı. Unutulmuş üzgün bir aracı havalı ve özel bir şekle büründürdü. Aston fiyatlarının arttığı şu dönemde bu araba gelecek için iyi bir yatırım oldu. 12.500 pound. Arabamız bulunabilecek en ucuz Aston Martin. Elini uzat. Evet, ama bizi aşağıya çeken büyük bir para tuzağı olabilirdi.
13: Lastikleri ve çıkan sesin nedenini öğrenmeliyiz. Aynı şekilde yol tutuşunu da.
12: Yağ sızıntısıyla patlamış egzozuyla ve nemli paspaslarıyla, road balance ayarıyla Ed yine mucizeler yarattı. Isıtmalı koltukları olmayabilir ama manifoldları çok iyi durumda.
13: İşte bu kadar. Sorun çözüldü.
12: Yeni yağ soğutucusu, elden geçirilmiş jantlar. Kesinlikle harika görünüyorlar ve her yere elden geçirilmiş şasi.
13: Benim buradaki işim bitti.
12: Spor burnuyla, sızdırmazlı kaplamasıyla aracımız tam bir illüstrasyon rozeti kazanmayı hak ediyor. Araca 12.500 pound ödedik fakat giderlerimiz çok kolay biçimde büyüyebilirdi. Ama biz harcamaları kısmak için çok çalıştık. Yağ soğutucu ve tesisatı 1125 pound'la yaptığımız en büyük harcama oluyor. Toplam maliyet 14.500'ü buldu. Hala DB7'de pazarlık payı olduğunu varsayarsak bu araçtan cüzi bir miktar kar etmemiz gerekiyor. Pekala Ed, ajan 007.
13: Başlama yine.
12: Kusura bakma, kendimi alamıyorum. Şuna baksana, harika bir Aston Martin manzarası var karşımda. Jantlara bayıldım. Modern bir hava katmış. Şu ön taraftaki yeni ızgara ise arabanın sanki bakışlarını değiştirmiş. Peki sormama izin ver. Fırlayan koltukta taktın mı?
13: Sıra ona gelmişti. Onun dışında her şey tamir edilip elden geçirildi. Benim görevim bu kadardı.
12: Benim için çok değerli. Şu elimizdekine bakar mısın? Evet. Aston Martin. Karşımızda bir Aston Martin.
13: Kesinlikle katılıyorum.
12: Bu aracın motorunun süper olduğunu sanıyorum. Sen ve ben çıkıp dışarıda bunun tadını çıkarmak istiyorum.
13: Siyah kravat takmalısın.
12: Evet, altımızda arabamız, üzerimizde kıyafetlerimiz. Evet, kendini nasıl hissediyorsun ha? Ajan Ed.
13: Eğer ben ajansam sen de önemli bir komiser oluyorsun. Çok sağlam görünüyorsun. Normalde eski bir arabanın içinde sigara içmekten çok dünyayı ele geçirmek için çılgın fikirler üretmelisin.
12: Eski bir araba derken neyi kastediyorsun? Şu halimize baksana, Aston Martin'in içinde tur atıyoruz. Ve bu araba için ne kadar mı verdim? Sadece 12.500 pound. Bu yüzyılın en iyi pazarlığı. Evet, gerçekten öyle.
13: İşte bu konuda sana katılıyorum.
12: Kabul ediyorum, bu DB7 başlangıçta biraz bizim başımızı ağrıttı. Şimdi ise içinde sakince oturup arkamıza yaslanıyoruz. Yaptığımız işin tadını çıkarıyoruz. Düzgün çalışan bir motoru var. Bunun ötesinde 6 vitesli ve tam 335 beygir güç üretiyor. Deli gibi gidiyor. İşte bunu çok seviyorum. Harika. Çok sert değil mi? Evet. Su gibi akan bir tren gibi. Eğer bu kadar köşe bucak bunu araştırmamış olsaydık hayatta 50 bin pound'dan daha ucuza kimse kimseyi bir Aston Martin'in içine bindirmez.
13: Bu yeterince gerçek. Ya giyimimize ne demeli? Buna uygun gidecek bir yerimiz de olmalı değil mi?
12: Evet, kesinlikle var. Bunun için endişelenme. Planları ben yaptım.
13: Şimdi anladım. Aston Martin ve görkemli bir ev. Uygun görünüyor. İyi iş.
12: Gerçekten de öyle ama, değil mi? Aslında hakkında daha fazla düşündüm. Yanlış yaptık değil mi? Sence de öyle değil mi?
13: Öyle mi dersin?
12: Tabii ki de öyle. Neden bu araba görkemli bir evde daha etkileyici olur?
13: Bence herkeste bir tane vardır.
12: Herkesin böyle bir arabası vardır. Bilmiyorum. Yanlış yaptık. Yapmamız gereken şey ise başka bir yere gidip bir giriş yapmalıyız. Dramatik hava katabileceğimiz bir yer. Doğru pozu yakalayabileceğimiz bir yer.

0: Burada tam olarak ne yapıyoruz?
1: Aston Martin balık ve patatesten başka ne daha fazla İngilizlere özgü olabilir ki? Burası fark edilmek için en iyi yer.
0: Senin burada ne yaptığını anlıyorum ama ne çeşit bir para kazanabileceğiz bunun için söyler misin?
1: Artık cipslerimizi paraya çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şurada neler yaptığıma baksana. Eğer piyasada doğru yerimizi alırsak kendimize bunu 15 bin civarı satabileceğimiz avımızı bulmuş oluruz. Böyle bir şey düşünüyorum.
0: Yeterince iyi onca şeyden sonra.
1: Evet. Lüks araba pazarı şu anda kapalı durumda. Buna karşın çok fazla çağrı almadım. Ama bir tanesi var. Görmekte ısrar ediyor. DB7'mizin satılık olması bir yandan da üzücü. Ama bize borcu var ve onu ödemesi gerekiyor. Arabayı 15.500'den satılığa çıkarttım. Martin ilk gelen kişi ve anlaşmaya istekli gibi duruyor. Onunla konuşmam gerekiyor. Hayır, ondan arabayı satın almasını ummalıyım. Martin, araba hoşuna gitti sanırım.
2: Evet, beğendim.
1: Güzel, ne düşünüyorsun?
2: Bence çok hoş. Elimdeki araçların arasında daha güzel duracak.
1: İşte bu iyi haber. Ben de araba için 15.500 gibi bir fiyat istiyorum. Sen ne diyorsun?
2: 1000 pound fazla söylüyorsun. Aa,
1: gerçekten mi?
2: Evet öyle.
1: 14.500.
2: 14.500 ha?
1: Biraz daha yukarılara çıkamaz mısın?
2: 14.750'ye çıkabilirim.
1: Bu makul bir artırma. Ama biraz daha adil olamaz mıyız? James Bond gibi centilmen davranalım ve 15.000 diyorum. Anlaştık mı? Hadi.
2: Tamam o zaman.
1: Evet.
2: Anlaştık.
1: Biraz önce kendine taş gibi sağlam bir DB7 aldım.
2: Teşekkür ederim.
1: Aslında biraz daha fazla fiyat söyleyebilirdim ama 500 pound için bu durgun piyasada riske atmaya değmezdi. Aristokratik bir Aston Martin bulmayı kafama takmıştım. Fiyatı kırdım ve ülkedeki en ucuzunu aldım. Şansım yaver gitmişti. Ama Ed biliyor ki iyi bir servis desteğiyle onu yürür hale getirdik. Bütün hepsinin sonunda ise küçük bir kârla sattık. Eğer bu hikayeleri izlemeye devam etmek istiyorsanız tamirat tadilatta bir sonraki programda bize katılın. Hoşçakalın.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
9: Tabii.
10: Hangi programdı ya?

0: Hayatım, hı-hı, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Albayrak Finans.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot, Ice Break.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
15: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
16: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
19: Geceliği 4200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
21: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
22: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
0: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
24: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yarışana
25: tak. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
26: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
27: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
28: Aramaya devam etmelisiniz.
27: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
25: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
29: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri, şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın! Emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: Hurda avcılarının yeni bölümünde toplamda 60 yıla yakın deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'deki kır evleri uzmanı Alistair Dryburg geleneksel tarzı seviyor.
1: Fena parça değilmiş ha?
2: Güzel, gayet şık.
1: Galler işi, çam, taverna bankı.
2: Bana satmaya çalışma.
1: Hayır, sana satmaya çalışmıyorum.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Nutt'ın iş mekan tasarımı konusunda mükemmel bir gözü var.
3: Bu markayı çok severim. Tek kelimeyle harika.
0: Londra'daki Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından toplanan retro tasarım ve endüstriyel hurdaların tam bir tutkunu.
2: Bunlar ünlü bir üretici tarafından yapılmış ve bu bir genel postane modeli.
0: Erkek kardeş Jay ise yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak, bozulacak hiçbir parçası yok. Bu yüzden sonsuza dek dayanıyorlar.
0: Birlikte en iyi antikaları, dekoratif hurdaları bulmak için ülkeyi karış karış geziyorlar. Bu bölümde...
2: Hop!
0: Galler'deki bir malikanede Alistair ve Serkan bir çift eski masa yüzünden çıldırıyorlar.
2: Birer tane alalım mı?
1: Öyle yapacağız artık değil mi?
2: Kavga edecek halimiz yok.
0: Bir otomobil tutkununun koleksiyonunda Serkan tehlikeli keşifler yapıyor.
2: Daha önce bundan hiç görmemiştim. Sırf bu yüzden alıyorum.
1: Sakın bunu lambaya çevirme.
0: Serkan ve restoratör kardeşi Jay, İngiliz bir panayır ailesinin sanatsal yetenekleri karşısında büyüleniyorlar.
2: Bu bir ork mu?
5: Evet, boyasını biz yaptık.
2: Mike, çok yeteneklisin, cidden. Çok güzel bir parça.
0: Kökleri Batı Galler'e dayanan Alistair Dryburg, nadir halk sanatı eserleri, geleneksel tabelalar ve yöresel antikalar konusunda uzmanlaşmış deneyimli bir satıcı. Onu yönlendiren şey, gizli kalmış hazineleri bulmaya yönelik ömürlük tutkusu. Alistair, en dikkat çekici parçalarını bilginin, yeteneğin ve eserlerin nesilden nesile aktarıldığı köklü aile işletmelerinde gün yüzüne çıkarıyor.
1: Aile işletmelerine gitmeye bayılıyorum. Bir satıcının gözünden bakarsak buralar mal almak için en iyi yerler. Çünkü herkesin bu tür yerlere girme şansı olmuyor. Ama bunların dükkan malı olmadığını unutmamak gerek. Bunlar işletmenin veya ailenin yıllardır içinde olan eşyalar. Zaten satın almak isteyeceğiniz şeyler de bunlar. Aile işletmelerine gitmem istendiğinde heyecanlanıyorum.
0: Bugün Alistair Galler'de kalıyor. Aile yadigarlarıyla ve tarihi kalıntılarla dolup taşan büyük bir kır evine özel giriş izni kopardığı güneydeki Powys'e doğru yola çıkıyor. Bu gezide ona Londra'dan gelen arkadaşı ve meslektaşı Serkan Yumakçı eşlik ediyor. 20. yüzyıl ve endüstriyel parçalar konusunda uzman olan Serkan, bu işin geleneksel yönü hakkında daha fazla şey öğrenmek için can atıyor.
1: Bugün Galler'deyiz.
2: Tamam.
1: Bracken Beacons'ta.
2: Evet, yani senin çöplüğündeyiz.
1: Benim çöplüğüm. Harry ile buluşacağız.
2: Tamam.
1: Kendisi Glanks Malikanesi'nin 9. kuşak sahibi oluyor. Aslında büyük bir temizlik
2: Anladım.
1: Yapıyor. Gidip bir göz atacağız.
2: Harika. Böyle yerlere gelirken insanın kafasında bazı ön yargılar oluyor. Acaba kraliyetten biriyle mi, bir lordla mı yoksa kontla mı tanışacağım
1: anladım.
2: Diye düşünebiliyor
1: Sen
2: insan.
1: Sen kafanda malikanenin lordu olacağının hayallerini
2: evet,
1: kurdun
2: evet.
1: herhalde.
2: Bir gün o da olabilir. Bir yerlerin lordu olacağım kesin ama bu malikane olur mu bilemem.
0: Bracken Beacons'taki Usk Nehri Vadisi, Galler'in en büük özel kır mülkü olan Glanusk'a adını veriyor. 1826'da sanayi devriminin çelik devlerinden biri tarafından kurulan malikane, 200 yıldır aynı ailenin elinde. Glanusk şu anda kiralık tatil evleri ve karavan parkıyla bir işletme olarak yönetiliyor. Ancak ana bina ve eklentileri hepsi 9. kuşak varis Harry Legburk'un gözetiminde olan aile hikayeleri ve tarihle dolu.
6: 1850'lerde arazi yaklaşık 400 bin dönümdü ve ahırları, çiftlikleri, etrafı duvarlarla çevrili bahçeleri ve eski konağıyla tamamen kendi kendine yeten bir yerdi. Ancak savaş sırasında Amerikalılar buraya el koydu. 1944'ün o soğuk kışında ne yazık ki askerlerden biri Normandiya çıkarmasından döndü ve odalardan birinde şömineyi yaktı. Tabii savaş boyunca kimse bacaları temizlemediği için alevler tüm evi sardı ve küle çevirdi. 1953'e gelindiğinde savaştan sonra evi, çatıyı ya da başka bir şeyi yeniden inşa edecek ne para ne de malzeme vardı. Bu yüzden de büyük annem binayı havaya uçurdu.
1: Şuna bak.
2: Kaç kişinin kendi arazisinde bir köprüsü vardır ki?
1: Çok özel. Geldik sayılır.
6: Daha önce kimse buraya birazdan olacak şeyleri yapmak için gelmemişti. Buradan neler çıkaracağını görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Günaydın.
6: Günaydın.
1: Günaydın.
6: Nasılsın?
1: İyiyim, sen?
6: Seni görmek güzel. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
6: Ayağınıza sağlık. Yolculuğunuz iyi geçti
2: evet.
6: mi?
2: Evet.
1: İyiydi, evet. Es köprüsünün üzerindeki yani o köprünün gerçekten
2: Londra'ya benzemiyor değil mi?
6: Hayır, Londra değil. Evet. Londra gibi değil. Hadi. Sizi görmek ne güzel. Umarım size gösterecek bir sürü şey buluruz. Burası ahır avlusu. Şunlar eski fayton evleri. Burası İşimize 80 gelir. Yıldır ailenin çöplüğü.
2: İlk defa bir kır evine geliyorum. Ben tam bir Londra insanıyım. Uğraştığım aydınlatmaların çoğu belli bir döneme ait. Burası ise 9 nesil geriye gidiyor. Kendi tarzıma uygun bir şeyler bulabilecek miyim emin değilim. Yine de ufkumu genişletmeye ve yeni şeylerle risk almaya çalışıyorum.
6: Burada tam olarak ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Resim çerçevelerinden tablolara, eski piyanolardan meşe parçalarına ve rahmetli akrabalara kadar her şey var. Ne ararsanız
1: tamam,
6: var.
1: Harika. Şurada bir şey var. Gidip bakabilir miyim?
6: Tabii ki.
1: Teşekkür ederim.
2: Çık bakalım.
1: Burada bir büst var.
6: Öyle mi?
1: Evet.
6: Babam, iyi buldun. Yalnız onu alamazsın.
1: Düşürme.
2: Düşürmem. Merak etme.
1: Tuttun mu?
6: İşte. Altında ne
1: onun
6: yazıyor?
1: Onun olduğunu bilmiyor muydun?
6: Bilmiyordum. Pardon, o
1: baban,
6: değilmiş.
1: Değil o zaman satılık mı?
6: Bu Asteğmen Bailey.
1: Anladım. Peki.
6: Büyük amcam. 16 yaşındayken Jutland Savaşı'nda HMS Victory gemisinde hayatını kaybetmiş.
1: Öyle mi? O zaman burada kalması gerekiyor değil mi? Böyle yerlerin olayı da bu. Eşyaları bir köşeye atıyorlar ve öylece unutulup gidiyor. Ama biz onu bulduk. Kurtarılmış oldu. Arazideki kiliseye konacak. Bu çok güzel. Serkan.
2: Efendim.
1: Burada eski aydınlatmalar
2: bakayım,
1: var.
2: Evet.
1: Buraya gelmekten hiç niyetin yok değil mi?
2: Evet, oraya gelmekten çekiniyorum diyebilirim.
1: Hepsini şimdi sana getireceğim. Bekle orada.
2: Evet.
1: Aman
2: bir
1: sen
2: sonrakine yorulma. Ben bakabilirim.
1: Tamam. Aldın mı? Şu ayaklı pirinç olanları sevdim. Onlardan bir çift var. Kutusunda gerçekten çok hoş bir çift lambası var. Çoğu kaliteli bir marka tarafından yapılmış.
2: Bunlar gerçekten harika parçalar. Çiftine 100 sterlini kabul eder misin?
6: Evet, ikisine 100 kabulüm. Teşekkür ederim.
2: Harika.
7: Bunlar gibi şık pirinç lambalar 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında lüks tren vagonları da süslüyordu. İngiltere'nin önde gelen sanat ve zanaat aydınlatma tasarımcısı William Arthur Smith Benson'ın izlerini taşıyan bu zarif çift koleksiyonerler için çok değerli. Serkan restore edildikten sonra 520 sterlin edebileceğini düşünüyor.
2: Şuraya da bir bakalım mı? Şöyle bir göz atalım, ne dersin?
1: Ah. Bu güzelmiş.
2: Gerçekten güzel.
1: 1970'ler.
6: Bence daha eski. Çünkü ofiste duruyordu.
1: Deri mi?
2: Evet, evet deri.
1: Altında bir şeyler yazıyor bak.
6: O babam içindi. Şöyle yazıyor. Londra Borsası'nın yönetim kurulu odasından.
2: 1991.
6: Babam borsadan emekli olduğunda evet. vermişlerdi. Eskiden oturduğu sandalyeyi ona hediye ettiler.
2: Çok çok şık bir parça.
1: Evet.
2: Yeniyken nasıl göründüğünü tahmin edebiliyorum. Buna 50 sterlin versem kabul eder misin?
6: Evet, ederim.
2: Harika. Ahşap iskeletli, deri kaplamalı bir sandalye var. Kaliteli olduğu her halinden belli. Deriye dokunduğunuzda anlıyorsunuz. Gerçekten kaliteli bir deri. Bütün tasarımıyla gerçekten harika bir parça.
6: Bir tane daha var.
2: Kesinlikle çok güzel bir sandalye. Tek kelimeyle kusursuz.
6: Harika. Yani onlardan iki tane var. Bir çift oldu.
2: Evet, aynı fiyata verir misin? Hadi ama Harry.
6: Tamam, anlaştık.
2: Ahşabı temizle, ahşabı yağla, deriyi sil. Hepsi bu kadar.
6: İlginizi çekebilecek birkaç şey daha var.
1: Şurada bir şey gördüm. Şu evrak rafının görünüşü hoşuma gitti.
6: Altında büyük bir kutu var. Umarım içinde hala tapular durmuyordur. Şunun önünde ne yazıyor?
1: Buckinghamshire.
6: Buckinghamshire, Herefordshire. Demek ki eski arazinin bir parçasıymışlar.
1: Evrak en altta da tuhaf bir kutu var. En köşede üzerinde iki tane evrak kutusu olan bir evrak rafı vardı. Bunlar satar. Avukatlar bunları ofislerinde dekorasyon amaçlı kullanıyor. İnsanlar evlerinde içeceklerini koymak için alıyor. Aklında bir rakam var mı?
6: 60.
1: 60 mı? Hayır, daha fazlasını veririm.
6: 100?

0: bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
0: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Alistair Dryberg ve Serkan Yumakçı, Galler'in kalbinde, 200 yıllık aile mobilyaları ve yadigarlarıyla tıklım tıklım dolu Glanusk malikanesinin müştemilatını keşfediyorlar.
7: Şurada bir büst var.
8: Öyle mi? İyi buldun ama onu alamazsın.
6: Alistair, eskiden Glanusk'un tapu ve diğer yasal evraklarını muhafaza etmek için kullanılan antika bir evrak rafı ile kutularını gün yüzüne çıkardı.
7: Aklında bir rakam var mı?
8: 60.
7: 60 mı? Hayır, daha fazlasını veririm.
8: 100?
7: Daha fazla.
8: Cidden
7: sana
8: mi?
7: 200 veririm.
8: Anlaştık o zaman, çok teşekkür ederim.
7: Meslekten olmayan birinden mal alıyorsanız size bir fiyat verdiklerinde ve sizin için uygunsa kabul edin. Bugün burada olmak bizim için bir şans, bu yüzden o parçaya 60 sterlin veremezdim. Çok daha fazlasını hak ediyor. İnsanlara karşı mutlaka adil olun.
6: Kilitlenebilir evrak kutuları 18. ve 19. yüzyıllarda varlıklı evlerde önemli belgeleri saklamak için sıkça kullanılırdı. Bu örnekler orijinal durumunda ve günümüzde çok rağbet görüyor. Parçaların Glanusk'a ait olduğu kesinleştiği için Alistair 20. yüzyıl başlarına ait bu örneğin 650 sterlin edebileceğini düşünüyor.
7: Ne buldun?
9: Bu... Evet. Eski bir gaz lambası öyle değil mi?
8: Evet. Bu... Büyükannemin eski evinden veya köşkten filan gelmiş olmalı.
7: Tamam.
8: Pirinç galiba değil mi?
9: Evet.
7: Pirinç ve bakır.
8: Pirinç ve bakır mı?
9: Evet.
8: Ne güzel parça. Tüm bunları nereden buluyorsunuz böyle? İnanılmaz.
9: Bizden önce senin bulman gerekirdi. Aklımda bir marka var ama bu pirinç ayaklı lambaları yapan çok ünlü bir firma üretmiştir herhalde. Kusursuz bir şekilde restore edildiklerinde çok aranan ve çok değerli parçalar olabiliyorlar. Ne kadar istersin?
8: Bir fiyat ver.
9: Peşin 70 sterlin sayarım.
8: Doğrusu bu konuda hiçbir şey bilmediğim tamam. için çok şanslısın.
9: Tamam, güzel.
8: Anlaştık.
9: Harika. 70 sterline şansımı denedim. Eğer düşündüğüm firma ürettiyse turnayı gözünden vurdum demektir. Öyle olmasa bile yine de iyi.
8: Gelin sizi diğer fayton evine götüreyim. Korkarım burası da başka bir çöplük.
7: Şuradaki içecek arabasına bakın. Epey hoşmuş bir içecek arabası var. Bambu, iki katlı. Sanırım üstteki cam kat değiştirilmiş çünkü alt taraf buzlu cam, üst taraf değil. Ben 100 yıl ortası eşyalar pek almam ama bunun dokusu tam da hoşuma giden cinsten. O yaşanmışlığı, aşınmayı ve yıpranmışlığı seviyorum çünkü tüm bunlar bir hikaye anlatıyor. Size ben eski parçayım, şuna bir bak diyor. Ne kadar istersin, aklına ilk gelen rakamı söyle.
8: 50 sterlin. Kurtar beni şundan.
7: Bunun 50 sterlini havada kapmam lazım değil mi? Güzel bir görünümü var ve kullanışlı. Herkes parti verir. Geçmişte burada kim bilir kaç parti verilmiştir. Kullanılmış, hakkı verilmiş. O yüzden bu halde en az 50 sterline kaçırmamak gerek öyle değil mi?
8: Üst kata hoş geldiniz. Şöyle bir etrafınıza bakın. Belki bir şeyler bulursunuz.
7: Bunlar güzelmiş.
9: Baksana üstünde
7: hey,
9: topu bile duruyor.
10: So Devin...
9: yani bu...
7: Tamam tamam sorun yok.
8: Eşyamı kırıyorsun tanrım.
7: Şey bunlar yani eskilerden. Üstelik çift.
9: Alistair bu muhteşem masaları gözüne kestirdi. Gerçekten iyi yapılmış çok ağır taş gibi parçalar. Öyle süs eşyası değiller. Bunlar tam profesyonel işi. Profesyonel bir yerde de bunlardan birini görürsünüz. Kesinlikle inanılmaz. Gerçekten çok güzeller.
7: Bunlarla ilgili bir şeyler hatırlıyor
8: musun?
7: Bunlar
8: partilerde kullanılırlardı. Hafta sonları yemekten önce biraz eğlenmek için. Bir de bağış davetlerinde falan hep bunlarla oynardık.
7: Kaliteleri çok iyi.
9: Gerçekten çok iyiler, çok güzel parçalar. Birer tane alalım mı?
7: Öyle yapacağız artık değil mi?
9: Evet, yapacak bir şey yok. Bunlar için kavga edecek halimiz yok. Hedister'la beni biliyorsunuz. Biz iyi dostuz ve böyle şeyleri paylaşırız.
7: Kendi payın için ne ödemek istersin?
9: O ne teklif ediyor ki? Senin teklifin ne?
8: Ne mi düşünüyorum?
9: Ne düşünüyorsun?
8: Biz bunları kullanmıyoruz. Tanesine 75-80 sterlin civarı bir şey diyebilirim.
7: Tanesine 70 versin.
8: Tamam, anlaştık. Çok teşekkürler. Harika.
7: Bu masaların en iyi yanı üzerlerinde üretici damgaların olması. Çok yıpranmışlar. Fransa yazısını zar zor seçebildim. Bunlarla ilgili biraz araştırma yapmam gerekecek ve sonrasında fiyatına karar vereceğim.
9: Yeşil çuha örtüyü
8: evet,
9: de alabiliyor
8: örtüyü
9: musun
8: de
9: peki?
8: Yalnız birkaç güve olabilir.
9: Harika. Hangisini istiyorsun Alistair?
7: Topu olanı. Harry kendine has bir karakter. Harika bir deneyimdi. Ayrıca ne kadar şanslıyız değil mi? Birçok satıcı böyle yerlere girme fırsatı bulamaz. Aldığımız onca eşya yıllarını burada geçirmiş ve şimdi biz onları buradan çıkarıyoruz. Onları temizleyip yeniden kullanıma kazandıracağız. Zaten bütün olay da bu. Olay bu eşyaları yaşatmaya devam etmek.
9: Bugüne diyecek laf yok. Çok iyi mal aldık. İkimiz de aldığımız bu eşyalardan çok iyi para kazanacağız. Harika da vakit geçirdik.
8: Bugün gerçekten harikaydı. Burada var olduğundan bile haberimin olmadığı, aslında bilmem gereken şeyler keşfettiler. Benim dönüp ikinci kez bakmayacağım o eski Prinç aydınlatmaları, Serkan'ın bulup çıkarması çok hoşuma gitti. 80-90 yıldır buradaydılar. Yani onları bulmaları gerçekten çok sevindirici. Sizi görmek güzeldi. Ben
9: benim geldiğim yerde böyle malikanelerde gezinme şansım pek olmuyor. Benim dolaştığım araziler
8: çok
9: buradan
8: güzeldi.
9: Çok daha
8: yine
9: farklı.
8: Bekleriz.
7: Bak ne diyeceğim, harika parça bulduğumuz yetmezmiş gibi Harry'de muhteşem.
9: İnan bana, bugün mal bakmaya çıktığım en keyifli günlerden biriydi diyebilirim sana.
7: Açık ara, cidden
9: evet,
7: mi?
9: Evet, açık ara. Evet, inan bana çok eğlenceliydi.
10: Glanusk Malikanesi'ndeki harika keşiflerinden aldıkları cesaretle Al ve Serkan doğuya 240 kilometre uzaklıktaki bir Buckinghamshire aile çiftliğine doğru yola çıkıyorlar. 1980'lerden bu yana çiftlik sahipleri araç restorasyonu ve anı eşyaları alanına yönelerek kıskanılacak bir koleksiyon oluşturmuşlar. Bizimkiler bu koleksiyondan muhteşem parçalar çıkarmayı umuyorlar.
7: Tuckett kardeşlerden Neil'i ziyarete gidiyoruz. Bir koleksiyoner.
9: Tamam.
7: Bir restoratör ve bir nevi model T satıcısı.
9: Bildiğimiz o ilk modellerinden.
7: Evet, böyle yerlere gittiğinde kıyıda köşede kalmış bir şeyler mutlaka
9: evet.
7: Çıkar. Emaya tabelalar.
9: Otomobil antikaları.
7: Evet, arabalarla arandasıdır.
9: Ben daha çok 70'lerin ve 80'lerin sedan arabalarını seviyorum.
7: Seni onlardan
9: evet.
7: Değil, çok iyi hayal
9: şu
7: edebiliyorum
9: şu krom tamponlu,
7: dostum.
9: Camları,
7: kesinlikle.
9: Filmli olanlardan bahsediyorum.
7: Fiyakalı bir zevk dostum.
9: Bilmiyorum, yaşım ilerledikçe sanırım 80'lerin arabalarına karşı daha bir nostaljik hissediyorum.
7: Beni şimdiden sıkmaya
9: tamam.
7: Başladın.
10: North Marston köyü yüzyıllar boyunca tarımla iç içe oldu. 1,5 kilometre ötede Tuckett kardeşlerin 1000 dönüm ekilebilir toprağa sahip çiftliği bulunuyor. Tohum ve traktör hangarlarının arasında marka tutkunu Neil Tuckett'ın 40 yılı aşkın sürede biriktirdiği eski otomobil eşyaları, yıpranmış tabelalar, hurdaya dönmüş parçalardan oluşan devasa bir koleksiyon yatıyor.
11: Biz Model T uzmanlarıyız. 1978'de amcam, daha doğrusu büyük amcam, beni arayıp Londra'dan Brighton'a gitmek istediğini söyledi. Kendisinin bir T model minibüsü vardı. Mekanik olarak bitik durumdaydı. Amcam bana bunu tamir etsen iyi olur dedi. İşte her şey böyle başladı. Eskiden sık sık Amerika'ya gider, paslı demir dediğimiz parçalardan konteynerler dolusu getirirdim. Ve 30-40 yıl boyunca bu stoğu böyle oluşturdum. Günaydın.
7: Nasılsın?
11: Marston Fils'e hoş geldiniz.
7: Ağırladığın için teşekkür ederim.
11: Evet,
7: ben
11: memnun
7: Alistair.
11: Oldum.
7: Ben de.
9: Merhaba, ben Serkan. Memnun oldum.
11: Ben de memnun oldum.
7: Bize etrafı gezdirmek ister misin?
11: Size çevreyi göstereyim.
7: Vay canına, şuna bak.
11: Biz aslında tam anlamıyla çalışan bir
7: tamam.
11: Müze sayılırız. Eminim burada işinize yarayacak güzel şeyler bulabilirsiniz.
9: Tahminimce asıl ekmek tekneniz Model T'lerin restorasyonu.
11: Evet, restorasyon ve tamir.
9: Yani onlara talep var.
11: Evet. Neredeyse her hafta bir tane satıyoruz.
9: Vay canına. Ben daha çok spor araba severim.
11: Bu da eski bir spor araba sayılır.
9: Evet. Bu evet. Bir bakıma ilk nesil evet. Spor araba gibi bir şey
7: pekala,
9: yani.
7: Pekala. Yani satılık birkaç parçan
11: tamam.
7: Var. Tamam.
11: Ama onları bulmanız gerekecek. Üstünüz başınız kirlenecek.
7: Seni fena kirleteceğim. Üstünü başını batıracağım dostum. Bu otomobil koleksiyonerleri her şeyi oraya koyarlar. Başka bir şeyi şuraya atarlar ve sonra da tamamen unuturlar. Çünkü sürekli yeni eşya gelir. Burası tam da derinlere inip eşelemeniz gereken türden bir yer.
11: Şurada bakmak isteyebileceğiniz bir kutu var. Yakın zamanda geldi. Biri tarafından restore edilmeyi bekliyor.
7: Ne diyor? Marka ismi var. Oto ampul yazıyor. Her
9: lambaya.
7: Her otomobildeki her lambaya.
11: İçini açıp bakmaya değer.
7: Evet, güzelmiş.
9: Amerikan farları, Fransız marka farları.
7: Buranın silinmiş olması yazık
11: evet,
7: olmuş.
11: Evet, rengini biraz ortaya çıkarmak için yağlamak gerekiyor.
7: Bu satılık mı?
11: Evet, satılık.
7: 50 sterlin.
11: Az olmadı mı?
7: Az mı? Sıra sende.
11: 125 fena olmazdı.
7: Eğer bence şurası daha belirgin olsaydı evet. Ve bunların hepsini görebilseydik son bir teklif yapacağım.
11: Söyle
7: 80
11: bakalım.
7: Sterlin.
9: Bence bunun ederi 80'dir. Şahsen böyle düşünüyorum.
7: Sanırım bu fiyata anlaşabiliriz. Anlaştık.
11: Evet.
7: Teşekkürler.
11: Ucuza kapattım.
7: Ön tarafı tamamen bitmiş durumda ama asıl güzel olan şey iç kısmı. Hepsi meşeden yapılmış küçük bölmeler var. Güzel bir parça, çok para eder mi dersiniz? Bu kondisyonla muhtemelen o kadar da etmez ama kesinlikle almaya değer. Gözüm sürekli onlara takılıyor.
11: Ahşap çerçeveli, içi tuval bezli.
7: Mumlu branda gibi şeyler mi?
11: Sanırım mumlu tamam. Branda. Hikayesi de şu. Bunlar gündüzleri bir Model T minibüsünün üzerindeymiş. Adam eve gittiğinde, yani şoför hafta sonları eve gittiğinde patronu minibüsünü kullandığını bilmesin
7: gerçekten
11: diye
7: mi?
11: Bunları çıkarırmış.
7: Yani 1910'lardan kalma.
11: Muhtemelen 20'ler.
7: 1920'ler.
11: Evet, evet.
7: Peki bunlar için ne istiyorsun?
11: Fiyatı sen belirle. Sonra da ya anlaşırız ya anlaşamayız.
7: Daha önce hiç branda tabela almamıştım. Evet. 700 veririm.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
2: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.

0: Kalenin Belek.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Alistair ve Serkan Buckinghamshire'de 50 yıldır aynı ailenin elinde olan, hala işleyen bir çiftlikteler. Arazilerinde eski tabelalar, otomobil ana eşyalarıyla dolu tam bir define mağarası yatıyor.
7: Ben daha çok spor araba severim.
8: Bu da eski bir spor araba sayılır.
7: Evet.
6: Alistair muhtemelen 1920'lerden kalma ve bir zamanlar Model T teslimat kamyonetlerinin yan taraflarına takılan, nadir rastlanan bir çift mumlu branda tabelayı gözüne kestirdi.
9: Bunlar için ne istiyorsun?
8: Fiyatı senin belirlemeni isteyeceğim. Sonra da ya anlaşırız ya anlaşamayız.
9: Daha önce hiç branda tabela almamıştım, evet. 700 veririm.
8: Aklımdaki rakam da aşağı yukarı buydu. Evet, bu fiyata anlaşabiliriz.
9: Çift için 700 anlaştık
8: evet,
9: mı?
8: Evet,
9: evet. Mi?
8: Evet. Normalde bu kadar çabuk kabul etmem ama tam 12'den
9: evet,
8: vurdun.
6: 1920'lerde tüketim çılgınlığı patladığında hırdavatçılar minibüslerini seyyar pazarlama makinelerine dönüştürmek için sağlam ve sökülebilir branda tabelalar kullanıyorlardı. Ticari aracı kişisel kullanıma uygun hale getirmek için tabelalar çıkarılabiliyordu. Bu tarihi parçaların çok azı günümüze ulaşabildi. Al, bu çiftin yaklaşık 1800 sterlin edebileceğini düşünüyor.
9: İddialı konuşacağım ama bunlar uzun zamandır gördüğüm en iyi tabela çifti. Renkleri çok iyi. Otomobil dünyasıyla böyle bir bağ olması gerçekten muhteşem. Tabii kusursuz değiller. Birinin kenarı yırtılmış ve sadece dikilmiş. İnanın o dikiş bile harika görünüyor. Bu bir hikaye anlatıyor. Bir yaşanmışlığı var. Bugün bu tabelaları alabildiğim için çok şanslıyım ve bu tek kelimeyle akıl almaz bir şey. Çok iyiler. Vay canına.
8: Burası tamamen gelişi güzel bir depo. Neyin nerede olduğunu bir tek
7: kardeşim
8: ben bilirim.
7: Kardeşim de tıpkı böyledir. Ona hep atölyeyi topla derim. Organize kaos.
8: Evet.
7: Burası da tam böyle bir yer.
8: Böyle şeylerin mutlaka başka bir kullanım alanı vardır. Şu an işe yarayabileceği bir şeyler mutlaka
9: evet,
8: var.
9: Evet. Oraya çıkabilir miyim?
8: Ne demek? Tabii çıkabilirsin.
7: Yardıma ihtiyacın
8: evet.
7: Var mı? Seni kucaklayıp oraya koyabilirim. Arka tarafa geçtik. Orada alüminyum bir reklam panosu vardı. Eskiden kabloyu bunun üzerine koyarlarmış. İnsanlar da gelip kabloyu istedikleri kadar çekerlermiş. Alt tarafında küçük bir kesme aleti var. Kabloyu kesip alıyorlar. Yani sadece bir reklamdan ibaret değil, aynı zamanda işlevsel.
9: Buna ne kadar istiyorsun?
8: Sen bir rakam söyle.
9: 80 sterlin.
8: 100 ver senin olsun.
9: Hem reklam hem otomotiv sektörüyle ilgili hem de koleksiyonluk. Tek kelimeyle harika bir parça. Eğer bir otomobil tutkunuysanız, koleksiyonerseniz ve klasik araçlarla dolu bir garajınız varsa size göre. Tabelalarınızın arasına koyun. Bunlar metal oldukları için normalde yıllar önce hurdaya gitmiş olurlardı.
8: Tamam. Ofiste neler bulabileceksiniz bir bakalım.
7: Bu satılık mı?
8: Ne buldun? Evet, o satılık. Karıştırmayasın diye özellikle üçgen şeklinde yapmışlar.
9: Cam şişeler gibi hepsi tırtıklıdır çünkü
8: evet.
9: Sonuçta bu bir zehir.
8: Hoş, ilginç bir parça değil mi?
7: Ofise girdik. Köşede üzerinde çok güzel bir el yazısıyla zehir yazan sevimli üçgen teneke bir kutu duruyordu. Daha önce hiç böylesine denk gelmemiştim. Bu da muhtemelen nadir bir parça olduğu anlamına geliyor. Muhteşem görünen bir şey. Cidden sırf şekli bile yetiyor. Bıraktığı o his tek kelimeyle harika. Neil'ın da ona bayıldığını görebiliyorum. 50 sterlin?
8: 100'e senin olur. Ben buna 100 fiyatmıştım. Yoksa burada kalır.
9: Bu çok hoşuma gitti.
8: Evet.
7: 90 olmaz mı?
8: Hayır, 100'de kararlıyım.
7: 100'de kararlısın yani.
8: Evet.
7: Neil, 100'e alıyorum.
8: Senindir.
7: Fiyatı biraz kırmaya çalıştım ama oralı olmadı. Tok satıcı. Biz öyle değiliz. Biri bir malı satmaya çok hevesli değilse tok satıcıdır. Tavırları ise ister al ister alma şeklindedir. 100 sterlin diyor. Bunu burada bırakamam gerçekten ama gerçekten güzel bir parça. Şimdi buna bir fiyat biçeceğim ve bakalım ne olacak.
9: Daha var mı? Peki bu ne?
8: Ne buldun?
9: Yine birkaç tabela. Bu güzelmiş. Lütfen köpeklerinizi tasmalı tutun. Av koruma alanı. Bir fiyat ver.
8: 50.
9: Güzel. Bu emaya bir tabela değil. 1950'lerden kalma dökme alüminyum. Ama rağbet gören bir parça. Neden bilinmez ama bir tabelanız varsa ve üzerinde köpek kelimesi geçiyorsa yüzünüz güler. Onu almak zorundayım. Sırf üzerindeki köpek kelimesi yüzünden bunu almalıyım.
8: Bu ünlü bir marka tarafından yapılmış tam donanımlı bir yarış arabasıydı. Buna benzer bir arabayla Alfred Moss yarışmıştı.
9: Göreceklerimiz bitti mi?
8: Aşağı yukarı.
9: O zaman eşyaları yükleyelim, parasını ödeyelim.
7: Evet, parasını ödeyelim.
9: Ve eve gidelim.
8: Bana uyar.
9: Çok teşekkür ederiz. Bugün gerçekten çok iyi geçti. Bugün buraya gelmek ve o tabelaları almak pastanın üzerindeki çilek gibi oldu. Daha önce hiç bu kalitede tabelalar almamıştım. Bunlar nadide parçalar, eşsizler, harika bir gündü.
7: Burası tarih kokuyor. Günü böyle güzel arabalara bakarak geçirmek için insanın eline kaç fırsat geçebilir ki? Alistair iyi iş çıkardı, çok güzel parçalar aldı. Ben de gerçekten çok iyi parça aldığımı düşünüyorum, epey farklı bir şey. Ama bugün tek kelimeyle muhteşem bir gündü.
8: Kirli, tozlu, eski köşeleri eşelerken epey eğlendik. Ama sevdiklerini belli eden birkaç parça bulup çıkardılar. Bazılarının yeni evlerine gidecek olmasından memnunum. Başka biri de alıp keyfini sürebilir.
9: O iyi adam.
7: Bence de. Yaptığı işte de çok iyi, öyle değil mi?
9: İşin kurdu.
7: Benim aldığım o zehir kutusuna ne demeli peki? Daha önce hiç öyle bir şey görmemiştim.
9: Ben de. Sırf şekli bile yetiyor dostum.
7: O branda tabelaları da gerçekten çok sevdim.
9: Onlar öyle satmak için acele etmek istemediğim türden şeyler aslında.
7: Katılıyorum.
9: Üzerlerine evet. Biraz eğilip ufak bir araştırma yapmak istiyorum.
7: Evet, bence onlarda iyi kar var.
9: Evet. Aslında çok mutluyum dostum. İyi iş çıkardık. Üstelik kırsalında harika bir bölgesi değil mi?
7: Buralara daha önce geldiğimi hiç sanmıyorum. Zaten Watford'dan sonrasında başım dönmeye başlıyor.
0: İnanılmaz parçalarla dolup taşan minibüsüyle Alistair Galler'e doğru yola çıkıyor. Serkan ise kardeşi Jay ile birlikte Kuzey Londra'ya dönüyor. İkili iş bölümü yapıyor. Serkan alışveriş işlerine bakarken Jay restorasyon üzerinde yoğunlaşıyor. Uzmanlık alanları ise 20. yüzyıl endüstriyel vintage ürünleri.
7: Kardeşimle birlikte okulda kantin işletmekten, Patrick Old Lane'de turistik tişörtler satmaya kadar çok genç yaşlardan beri hep birlikte çalıştık. Ama son 15 yılda bu işi antika sektörüne çevirdik. Bu bizim bir aile işi, ailevi bir mesele oldu. Bu yüzden bir aile işletmesi olan başka yerlere gitmek insanın gerçekten içini ısıtıyor. Size şöyle şeyler anlatıyorlar. Büyük babam bunu şu amaçla yaptırmıştı. Evet, babam bunu şu sebepten ötürü oraya koydu. Yani arkasında hep bir hikaye oluyor ve bu hikayeler gerçekten harika. İnanmazsınız ama çoğu zaman müşteri gelip bir şeye bakar ve sırf dış görünüşüyle ilgilenir. Ama sonra onlara parçanın arkasındaki aileyi ve tarihi anlattığınızda İş bitmiş demektir. Satın alıp götürürler. Sadece o eşyayı alıp götürmekle kalmazlar, o hikayeyi de satın alırlar aslında. O tarihin bir parçasını da alıp götürürler.
0: Bugün kuzeye Cambridgeshire'e doğru yola çıkıyorlar. Orada nesillerdir panayır işleten bir aileyi ziyaret edecekler. Birikmiş Luna Park oyuncakları, dekorlar, kardeşlere gerçek panayır sanatını gün yüzüne çıkarmak için bulunmaz bir fırsat sunacak.
7: Rule ailesi Luna Park'ından Mike ve Joe ile görüşmeye gidiyoruz. Üçüncü ve dördüncü nesil bir Luna Parkçı aileyi temsil ediyorlar. Bu gerçekten önemli.
10: Güzel.
7: Eskiden bir sürü panayır düzenliyorlarmış. Artık daha çok gösteri ve sergi yapıyorlar. Birçok restorasyon işi yapıyor ve görünüşe göre sanat konusunda da epey maharetli bir aile.
10: Tamam.
7: Yani adam bir sanatçı ve umarım onda bu sanata dair birkaç parça vardır.
10: Güzel.
7: Minibüsü doldururuz.
10: Bir bakarız, merak etme. Günün sonunda kararı ben veririm.
0: Shackleton köyü Essex ve Cambridgeshire sınırında yer alıyor. Domesday kitabında kayıtlı 250 sakiniyle adı geçen köyün nüfusu bugün yalnızca bunun 3 katı. Tabii Rule ailesinin atlı karınca atları ve diğer panayır malzemeleri koleksiyonunu saymazsak.
10: Sen bir palyaço olduğun için panayırları seversin.
7: Kendime palyaço demezdim. Daha çok bir sunucu diyelim. Ben daha çok, ne derler ona, sirk müdürü gibiyim. Benim statümde daha uygun bir tanım bu. Kesinlikle.
10: Palyaço kılığında bir sirk müdürü.
7: Hangisi daha kötü, palyaço mu yoksa peşinden giden palyaço mu?
0: Ülkenin dört bir yanına kiraladıkları o eski usul panayır eğlencelerini ve geleneksel panayır oyuncaklarını Mike Rule ve oğlu Joe işletiyorlar.
11: Victoria dönemi tarzı Luna Park oyuncaklarını işletiyor ve restore ediyoruz. Genellikle atlı karınca olarak bilinen o dört nala koşan atlar gibi şeyler. 1950'lerden kalma bir dönme dolabımız var. Geleneksel deniz feneri tarzı sarmal bir kaydırağımız var.
12: Açıkçası boyalarımızı kendimiz yapıyoruz. Ahşap işçiliğiyle de epey uğraşıyoruz. Her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Hatta kaynak yapıp sıfırdan parça çıkarabiliyoruz.
11: Bu becerileri korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, bugün elimizde biraz ortaya karışık şeyler var. Birkaç ilginç tabela, güzel dekore edilmiş paneller var. Yani çocukların bakabileceği bayağı çeşit var.
7: Nasılsın?
11: Merhaba, memnun oldum.
7: Ben de memnun oldum.
10: Merhaba.
12: Nasılsın?
7: Bence. Çok memnun oldum.
11: Yani.
10: Merhaba.
11: Evet. Evet.
7: Evet, önce buraya girelim.
12: Buyurun, buyurun.
11: Evet, hadi.
7: Tamam, bir bakalım.
11: Hadi bakalım. Evet.
7: Vay canına, şunlara bakar mısın? Bunlar eski mi yoksa siz mi restore ettiniz?
12: Bunlar orijinal atların fiberglass Anladım. Kopyaları. Ama 1960'larda yapılmışlar ve şu an yeniden boyanıyorlar.
7: Bakınca fiberglass olduklarını hayatta anlayamıyorsunuz.
12: Evet, ama şöyle bir tıklarsanız
7: evet,
12: anlarsınız.
7: Evet, evet. Tam bir klasik atölye. Her yer boya içinde. Organize kaos. İnanılmaz derecede güzel atları var. Bunlar biraz daha yeni ama o klasik Victoria dönemi atlarına çok benziyorlar. Vay canına, şunlara bakar mısın? Bunlar eski mi yoksa siz mi restore ettiniz?
12: Bunlar orijinal atların fiberglass Anladım. Kopyaları. Ama 1960'larda yapılmışlar ve şu an yeniden boyanıyorlar.
7: Bakınca fiberglass olduklarını hayatta anlayamıyorsunuz.
12: Evet, ama şöyle bir tıklarsanız
7: evet,
12: anlarsınız.
7: Evet, evet, evet. Tam bir klasik atölye. Her yer boya içinde. Organize.

0: Şu at kafası ne kadar güzelmiş.
1: Maalesef satılık değil çünkü benim malım
0: evet,
1: değil.
0: Evet çok güzel.
1: Orijinal bir parça ama onu restore ediyoruz. Yelesini altın tamam. varakla kaplayacağız. Kulaklarının içini ve burnunu boyayacağız.
0: Aileniz çok ne kadar zamandır bu işin içinde peki?
1: Benden önce babam ve büyük babam vardı. Ben de 40 yılı aşkın süredir boya işleriyle uğraşıyorum.
2: Ben boya yapmaya aşağı yukarı 13 yaşında başladım.
0: Anladım. Peki sizin de el vereceğiniz birileri var
2: mı? Benim de iki küçük oğlum var. Çok hevesliler.
0: Evet. Bu harika.
2: Bazen benden bile hevesli oluyorlar.
0: Evet, bunu duymak gerçekten güzel. Evet. Pekala. Bize önden yol gösterin de evet. devam edelim.
1: Şunlara bir bakabilirsiniz. İlgilenirseniz iki küçük tabela var.
0: Aslında epey güzel.
1: Kendilerine has bir havaları var.
0: Evet, şunda birazcık hasar var. Bir de diğerine bakayım. Evet. Onda da bir küçük
1: evet,
0: vuruk
1: var. Evet, heyecanlı çocukların darbelerinden nasibini almışlar biraz.
0: Evet. Ama yine de çok güzeller.
1: Yani tabelacılığın çok güzel bir örneği. Harflerin belirginliği, o küçük kıvrımlar.
0: Tanesine 30 veririm.
1: Tanesine
0: evet,
1: 30.
0: Eğer hasarsız olsalardı 50 verirdim.
1: Tamam, bu fiyata anlaşabiliriz. Tamamdır,
0: çok
1: harika.
0: Teşekkürler.
1: Ne demek?
3: Ne klasik.
0: Bunlar klasik parçalar. Üstelik peynir ekmek gibi satan parçalar. Girilmez, boş bırakın, temiz tutun, çimlere basmayın gibi tabelalara insanlar bayılıyorlar. Anneler mutfaklarına asar, erkekler garajlarına koyarlar. Bunlar gerçekten yok satarlar. Vay canına, şuna bak. Bu bir ork mu?
1: Evet.
0: Öyle mi?
1: Şu anda restore ediliyor. Restorasyonun bitmesi için sadece birkaç parça kaldı.
0: Restorasyonu da siz mi yapıyorsunuz peki?
1: Hayır. Bunu yapan ustalarımız Anladım. Var. Biz boyasını yaptık. Şu papağanları ben baştan yaptım. Geri kalan her şey de
0: Mike,
1: benim
0: çok
1: elimden çıktı.
0: Cidden sen mi yaptın? Vay canına.
1: Evet.
0: Çok güzel bir parça Mike.
1: Evet.
0: Şöyle aşağılara doğru bir bakalım ha.
1: Olur.
0: İşe yarar bir şeyler var mı görelim.
3: Şist.
0: Ah, şu heykellere
2: yanınızdaki
0: bakar
2: mısın? Onlar
1: Hollanda işi. Hollandalı iki çan çalıcı. Mavi olanın kafası düşüyor. Dikkatli olun.
0: Tamam.
1: Ama diğeri tam takım. Hasarsız.
0: Hangarda harika bir ork vardı. Avrupa'da özellikle Almanya ve Hollanda gibi yerlerde benzer orklar görmüştüm. Her pazarda veya şehir merkezinde bunlardan bir tane mutlaka bulunur. O ork 1960'larda restore edilmiş ve o çan çalan kadın figürleri de üzerindeymiş. 1960'lardan öncesine ait olduklarını kesin olarak biliyoruz. Çok güzel parçalar. Gerçekten çok iyi yapılmışlar, harika görünüyorlar. Boyutları da gerçekten ideal. Böyle bir şeye ne kadar istersiniz?
1: Bilmem, tanesi muhtemelen 150 falan eder.
0: Şunun kafasının düştüğünü de hesaba katarsak 250 uyar mı?

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Fiber hızında hedef.
0: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Fiber hızında hedef. Çok acayip.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
2: Fiber hızında hedefim. Havada karada.
0: Hedefinize geldiniz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türksel gücünde 5G.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
7: Hazırsanız son ses açıyorum.
8: Özgüvenin
9: ses getirdi.
10: Teşekkürler.
11: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
12: Volkswagen.
13: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla...

0: araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Rocco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
4: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira. Ben
5: bilirim. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Türkiye'nin dürümü. İşte bu Google Gemini.
6: Evet.
3: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
6: Ay çok güzel.
3: Açılmış rengini göster.
6: Ay tam benlik.
3: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
6: Ay
3: kızıl mı olsam?
6: Şahanesin Gemini.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
8: gir. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Cambridgeshire'de Serkan ve kardeşi Jay dükkanlarını doldurmak için kaliteli halk sanatı eserleri arıyorlar. Serkan gözüne ahşaptan yapılmış, muhteşem boyanmış bir çift ork figürü kestirdi.
14: Onlar Hollanda işi, Hollandalı iki çan çalıcı.
15: Bu ne kadar istersin?
14: Bilmem, tanesi muhtemelen 150 falan eder.
15: Şunun kafasının düştüğünü de hesaba katarsak, ikisine 250 uyar mı peki?
14: 275.
15: Tamam, 275'i kabul ediyorum.
14: Harika, çok güzel. Teşekkür ederim.
15: Harika,
14: teşekkür ederim.
13: Panayır orglarının geçmişi, atlı karınca ve dönme dolap gibi oyuncaklara yüksek sesli müzikle eşlik ettikleri 1830'lara kadar uzanıyor. Zengin işlemeli kasalarında genellikle kolları müziğe göre hareket eden veya çan çalan insan figürleri bulunuyordu. Hollanda işi olabilecek bu örnekler 19. yüzyılın sonlarından kalma. 550 sterlin edebilir.
15: Panayır desen.
14: Evet. Renkleri çok hoş.
15: Evet,
14: öyle değil
15: öyleler.
14: Mi?
15: Bunlar nereden çıkma?
14: Bir dönme dolaptan söktük ama sanırım bunların takılı olduğu kısımlar muhtemelen başka bir oyuncaktan. Belki bir ahtapot veya benzeri bir oyuncaktan.
15: Tamam.
14: Muhtemelen 60'lardan veya 70'lerden kalmalar. Çok ustaca.
15: Bunların her biri için ne istersin?
14: Kaç tane var? 8 tane şey. Tanesi 25'ten. Hepsi için 200.
16: Onların üzerinde evet. Ciddi bir el emeği var.
15: Tanesi 20 desek?
14: Ne ediyor? 160. 175'e ne dersin?
15: Anlaştık, tamam.
14: Harika, mükemmel. Teşekkür ederim.
17: El boyaması olmaları, bir tarihe, bir yaşanmışlığa sahip olmaları, müşterilerin tam da duymak istediği şeyler. Arkasında bir hikayesi olan, bir hayat yaşamış olan parçaları istiyorlar. Duvarınızı asmak veya eve götürmek için çok güzel parçalar. Böyle şeyler her zaman iş yapar. Fuardayken dükkana veya standlarımıza her zaman insanları çekerler. Şunu da al.
18: Peki.
17: Dört tane var.
15: Evet.
14: Evet.
15: Bunları da satar mısın?
14: Bir teklif yaparsan neden olmasın?
15: Dördüne 200.
14: Anlaştık.
15: Harika. Çok teşekkür evet. ederim Joe. Sana da teşekkürler. Çok güzeller.
17: Teşekkür ederim.
15: Panayır'ın tüm ruhunu taşıyorlar. O tabelalarda ciddi bir yaşanmışlık var. Pek çok insan da bunu hissedecek ve İşte bu sayede satılacaklar. Bütün bunları minibüse yüklersin.
17: Sen de ödemeyi yap.
15: Tamam, sakin ol.
16: Ben size yardım edeyim.
15: Evet, harika. Teşekkürler. Bugün harika şeyler buldum. O muazzam el boyaması tabelalar ve iki adet çan çalan heykeller gerçekten özel parçalar. Üzerlerinde çok fazla işçilik gerekmiyor ve içlerinde epey kar var.
14: Memnun olduk. Bu eşyaların kullanılacağını ve değer göreceğini bilmek harika. Ne de olsa atölyemizin zemininde öylece yatmaları onlar için de pek iyi değildi herhalde.
15: Çok teşekkürler.
14: Teşekkür ederiz. Çok memnun olduk.
17: Teşekkür ederim Mike.
14: Teşekkür ederiz.
15: Kendinize iyi bakın.
16: Görüşürüz.
14: Yolunuz açık olsun.
16: Kendinize iyi bakın.
15: Kendinize iyi bakın.
17: Yaptıkları işi sevdikleri her hallerinden belliydi. Ortaya çıkardıkları iş harikaydı.
15: Evet, biz de harika parçalar aldık. Evet. İki ahşap oyma, şu çan çalanlar tek kelimeyle muazzamdı kesinlikle.
17: Fena değiller.
15: Fena değiller de ne demek Jay, kusursuzlardı.
17: Şu üç ördek tabelası.
15: Satışa 4 tane olarak çıkacaklar. Sen kendi evine istediğin kadar asabilirsin.
17: Biri benim olacak.
15: Onları evine asabilirsin ya da...
17: Merdivenlerden çıkarken duvara.
15: Evet, ama bir gün eve geleceksin ve orada bomboş bir alan göreceksin. Güneşin duvar kağıdını soldurduğu bir boşluk olacak.
13: Kuzey Londra'daki merkezlerine dönen Jay atölyesinde hiç vakit kaybetmeden Serkan'ın Alistair ile Glanus'la yaptığı gezide aldığı dekoratif pirinç vagon lambalarının restorasyonuna başlıyor.
17: Abimin geçen gün aldığı bu lambaları o başka bir marka sanmıştı ama inceleyince üzerlerinde damgası olduğunu gördük. Yani ünlü bir İngiliz üreticiye aitler. Bilmediğim bir şey vardı, o da delikler. Abim vagonlardayken hareket etmemeleri için oradan cıvatalandıklarını söyledi. Bu şekilde sabitlenebiliyorlarmış. Dikkat çekici bir özellik.
13: Jay uzman dokunuşlarıyla lambaları temizliyor, parlatıyor, eski ihtişamına kavuşturuyor.
17: Her defasında biraz sürüp yavaşça ovalayacağız. Bu bildiğimiz normal bir metal cilası. Çoğu otomobil tutkunu klasik arabalarındaki krom parçalar için bunu kullanır. Üzerindeki o eski yaşanmışlık izlerini hala görebiliyorsunuz. O da aynen böyle tüm o küçük izleriyle kalmasını istiyor. Göz kamaştırıcı olacaklar. Şu an harika. Evet, bunlar bitti. Gayet güzel görünüyorlar.
13: Jay vintage görünümünü korumak için lambaların kablolarını örgülü kumaş kaplı bir kabloyla yeniliyor.
17: Abimin siyah istediğini biliyorum ama bence bordo pirinçle çok daha uyumlu olacak. Madem ben restore ediyorum, son sözü de ben söylerim. Her zaman parçanın kendi orijinal kısımlarını kullanmaya çalışırım. Aslına sadık kaldığınızda çok daha güzel göründüğüne inanıyorum. Evet, bitti. Geriye sadece birkaç eski abajur tutucusu takmak kaldı. Abajurların 3 çubuğu olur. O 3 çubuk bunların üzerine oturur ve abajuru ayakta tutar. Tamam, şunu kapatalım. Şunları da bir çalıştıralım bakalım. İşte oldu. Harika.
15: Muazzam görünüyorlar. Şuna bakar mısın? Bordo kablo takmışsın.
17: Evet, bence bordo ile daha güzel duruyor.
15: Evet, cidden harika olmuşlar. Şuna bakar mısın? Evet. Çok güzel.
13: Jay'in usta işçiliği sayesinde lambalar artık satışa hazır. Nesilden nesile aktarılan bu çifte değer verecek yeni sahibini bekliyor.
19: Serkan'la yollarda geçen harika bir hafta oldu. Aile işletmelerini ziyaret etmenin önemini ve içlerinden ne gibi hazineler çıkabileceğini kanıtlar nitelikteydi. Bunlar sıradan mallar değil, bunlar kişisel eşyalar. Mesela Glanks, oradaki o evrak kutuları. O mekanın tarihinden bir parça satın alıp eve getirebilmek harika. O muhteşem Model T tabelaları tek kelimeyle akıl almaz. Bence tüm bunlar bir antika satıcısı olmanın ve herkesin giremeyeceği o kapılardan içeri adım atabilmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Harika bir gün, harika bir hafta. İnsan bunun tekrar tekrar yaşanmasını istiyor. İki mutlu adam.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net. Burası Tavuk Dünya.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzülle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
7: Bebekler Ebebek'le büyürler.
8: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
9: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Yine buradayız. Opal bulmak güzel evet. Dostum.
4: Gravin Opal Sahaları. New South Wales'ın çölünde. 1905'ten beri servet avcıları opal aramak için tehlikeli arazilerle mücadele ediyorlar.
5: Ölçüyorduk. Yüzündeki rengi ölçüyorduk değil
3: evet,
5: mi?
3: Evet doğru. Şuradaki köşe. Chris o köşe işte.
5: Sadece ince bir tabakaydı ama kolayca kalınlaşabilirdi.
3: Kolayca kalınlaşabilirdi doğru. Yüzey kazıyalım.
5: İyi fikir bence.
4: Chill ailesi. Chris, oğlu Rory ve kızı Luca, madencilik ortağı Mark'la birlikte Turner's Rush maden sahasına döndüler.
3: Eğer orada renkli bir şey bulursak dostum size ararız.
5: Evet. Tamam. Çok sevinirim. Yakıt ikmali.
3: Chris'le ben kazma ve yeraltı çalışmaları yapacağız. Çünkü bu şekilde biraz daha verimli olabileceğimizi düşünüyoruz. Değil mi?
5: Geçen yıl Mark'la ortaklığımız harikaydı. Opal işinde bulması en zor şey iyi bir madencilik ortağıdır.
3: Turner's hoş geldin. Aradığımız şey bu.
6: Bu kara büyü mü?
3: Kara büyü dostum.
6: Vay canına.
5: Güçlerimizi birleştirirsek daha güçlü ve daha üretken olacağımızı düşündük.
3: Chris'le ben çok uyumluyuz. O sadece bir ortak değil. O dostum benim. Onunla iyi anlaşıyorum.
5: Geçen yıl iyi bir yıl geçirdik. $1 milyon kazandık. Kazanmak güzel.
6: İşte o kadar.
3: Sağla.
6: Sağla. Sağla.
3: $1 milyon yanlış anlamayın. Bu çok iyi para ama çok fazla makine kullanıyoruz.
5: Biz büyük bir şirket değiliz. Biz özel şirketiz. Masraflar çok yük. Şuradaki Western Star'da bir motoru patlatırsanız motoru yeniden yapmak için muhtemelen $30 bin harcamanız gerekir. Yani baskı var. Haluka istediğimiz şey bu hortumun bununla bir tür döngü oluşturması. Çocuklar işletmeye değer katma kararı aldılar ve eğer bir şeyler ters giderse 5 yıllık emeğimizi ve yatırdığımız her şeyi kaybederiz. Üzerlerinde baskı var. İş büyüdükçe onlar da zorlanıyorlar.
7: Tek işimiz burada opal bulmak değil. Aynı zamanda Sydney'de de çalışıyoruz. Oscar'ın orada bir ofisi var ve sürekli olarak yoğun çalışıyor.
8: Aslına bakarsan iş çok hızlı büyüyor.
5: Vay canına.
8: Yeni taşlar ve tasarımlar.
3: Geçen yıl $1 milyon hedefi tutturduk. Bu miktarı tekrar bulacağımızın garantisi yok. Yaklaşabilirsek ya da yarısını bulursak yine de kazanmış oluruz. Bu iyi bir rakam.
6: Bence $500 bin yaparsak...
5: 500 binde de mutlu olurum. Bu kolay bir oyun değil. Büyük bir risk. Çok para kazanabilir ve hayatınızı garanti altına alabilirsiniz. Ama buraya parayla gelen ve hiçbir şey almadan giden birçok insan var.
6: Şu anda yeni bir alana başlamak için biraz toprak taşıyoruz. Çok heyecan verici. Uzun bir yaz tatili geçirdik. Ve hepimiz hemen işe koyulup opal bulmak için sabırsızlanıyoruz. Burada hava hala oldukça sıcak ama çalışmaya başlamayacak kadar serin sayılır. Ekipmanlar bu havaya dayanabilir. Artık hepimiz bu işin içindeyiz. Tabii ki babamızı gururlandırmak istiyoruz. Ama bu artık bizim geçim kaynağımızda.
3: Orada poç yok mu?
6: Evet, her yer siyah poçla kaplı. Umarım renklerin birleştiği bir yer vardır da sağlam para kazanırız.
4: Dünyadaki değerli opallerin %95'i Avustralya'nın iç kesimlerinde gömülü.

0: Altın madenciliğindeki deha...
1: Masada gördüğünüz toplam 3 milyon dolar.
0: Parker Schnabel bir sonraki büyük başarısını arıyor.
1: Bu inanılmaz. İşte bu.
0: Brezilya ormanlarının derinliklerinde.
1: Madencilik konusunda çok büyük bir anlaşmazlık var. Bunu anlamanın tek yolu buraya gelip görmek. Bu lanet şey çok havalı. Eğer yatırım yapabileceğimiz bir fırsat varsa o fırsatları değerlendirmek isterim.
2: Baksana, bunlar lanet olası altın.
1: Şu güzelliklere bakın. Kurşun geçirmez yelek denemiş oldum. Bu bir ilk.
0: Parker'ın yolundanın önceki bölümlerinde.
1: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Burası devasa bir altın madeni. Bu çılgınlık.
0: Parker yasa dışı madenciliği araştırdı.
3: Sapan.
1: Sapan.
2: Şimdi bizi ateş ediyor.
0: Amazon'un derinliklerinde milyarlarca dolar değerinde keşfedilmemiş
1: Bana
0: altın buldu.
1: Bana kalırsa tahmini en az 17 ton vardır.
0: Ve milyonlarca dolar değerindeki sert kaya madenlerini gezdi.
2: Parker'a aşık olmuş. Sert kaya sektörüne vurulmuş.
1: Bu yerin değerini tahmin etmek bile istemem.
4: 400 milyon dolar.
0: Şimdi Peşeyton'un altın madencileri cennetinde...
5: Kooperatif yılda 4 ton altın üretiyor.
1: Tüm Yukon'dan daha fazla alüvyon altını üretiyorlar.
0: Bu işten pay almak için çalışıyor.
1: Her zaman yeni maden sahaları arıyoruz.
5: 50 hektar için 6 milyon real.
1: Burada her şeyinizi ortaya koymak başarı şansınızı artırır. Ama üstlendiğiniz risk miktarı da bir o kadar artar.
0: Altın peşinde. Parker'ın yolu.
6: Brezilya'da son 3 gün.
7: En nefret ettiğim şey yolun böyle olması.
1: Çamaşır tahtası.
7: Çamaşır tahtası mı?
1: Çamaşır tahtası nedir bilmiyor
7: çamaşır
1: musun?
7: Çamaşır yıkadığın şey mi?
1: İşte yol da o şekilde.
7: Hızlı giderseniz oldukça zorlu. Yavaş giderseniz...
1: O da oldukça zorlu.
7: Evet.
0: 6 haftalık keşif süreci sonunda... Parker'ın Peşeyto bölgesinde bir yatırım fırsatı bulmak için... sadece birkaç günü kaldı.
5: Peşoto'ya gitmekle çok iyi bir karar verdik. Orada daha organize, daha sağlam bir kooperatif var. Ayrıca arazi ıslah çalışmaları da görüyorsunuz ve bence Parker bu bölgeyle ilgileniyor.
1: Peşoto muhtemelen şimdiye kadar gittiğimiz en iyi bölgelerden biri. Hem çıkarılan altın miktarı hem de toprağın kalitesi açısından.
2: Vay canına.
1: Ama buradaki arazilerin değeri göz önüne alındığında giriş engelinin çok daha yüksek olabileceğini ve madenciliğe başlamanın zorlaşabileceğini düşünüyorum. Doğru yaklaşım nedir biliyor musunuz? Buraya gelip hali hazırda madencilik yapan biriyle ortaklık kurmayı mı denemek? Genelde ortaklık kuran biri değilimdir ama bu iş için bunu yapabilirim.
0: Pahalı bir arazi anlaşmasından vazgeçtikten sonra yerel madencilik kooperatifi Parker'a şehirden 32 kilometre uzaklıkta başka bir ipucu veriyor.
2: Bugün göreceğimiz adamın ismi neydi?
7: Michael.
0: San Mateus Madeni, Peşeyton'un altın açısından zengin nehir havzasının tam kalbinde yer alıyor.
7: Zamanımız azalıyor. Yolun sonuna yaklaşıyoruz ve ekibin biraz endişeli olduğunu hissedebiliyorum. Oraya daha önce gitmediğimiz için beklentilerimi çok yüksek tutmak istemiyorum ama bu bizim son çaremiz. Umarım doğru yerdir. Galiba geldik.
5: Sanırım yağmurluk gerekecek.
2: Evet.
5: Günaydın, tanıştığımıza memnun
8: Günaydın,
5: oldum.
8: Günaydın, ben Gilbert, hoş geldiniz.
5: Merhaba.
9: Ben de Maicon.
7: Günaydın. Maicon?
9: Maicon.
7: Tamam.
8: Gilberto.
5: Bize hoş geldiniz. Kendinizi evinizde hissedin ve dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz diyor.
8: Teşekkür ederiz.
10: De longa data. Aqui a gente vem numa tradição de pai, filho.
5: Küçük ölçekli bir aile işletmesi olduğunu söylüyor. Baba, o da oğlu.
1: Anladım. Ne kadar zamandır buradalar?
10: 43 ans.
5: Onun babası madenci olmak için Mato Grosso'ya gelmiş. Bu yüzden bugün buradalar. 3 nesildir devam eden bir işletme.
1: Anladım.
0: 1980'de Gilberto'nun babası bölgede maden çalışmalarına başlayan ilk kişilerden biriydi. Gilberto da 15 yaşında babasının yanına katıldı. Ve oğlu Macon da dahil 3 çocuğunu bu maden ocağında büyüttü. Şimdi sıfırdan inşa ettikleri maden yılda yaklaşık 6 milyon değerinde altın getiriyor.
7: Diğer iki çocuğum da maden ocağında benimle birlikte çalışıyor. İşi onlara devrediyorum. Gelişmeleri için rehberliğe ihtiyaç duydukları konularda onlara rehberlik ediyorum. Bu çok tatmin edici bir şey.
3: Bunu her zaman sevdim. Büyük babam istese de istemese de bizi bu yola yönlendirdi ve ben de devam etmeyi planlıyorum. Biraz Brezilya altını arayalım mı?
7: Maden ocağına gidelim.
1: Yağmur altında geçirdiğimiz ilk gün.
7: Evet evet, yağmur mevsimindeyiz.
1: Hoş insanlara benziyorlar.
5: Evet.
2: Evet.
5: İkisi de.
7: Çok geniş bir alan.
5: Evet.
2: Epey geniş.
7: Burada.
1: Burada madencilik yaptıkları alanın büyüklüğü ne kadar?
7: 340 hektar.
1: Vay be.
7: Madencilik alüvyonlu arazide yapılıyor.
5: Burası şu anda çalıştıkları bir alan ve bu da alüvyon altın.
1: Alüvyon madenciliği yaparken sert kaya damarlarına rastlıyorlar mı?
5: Bazen sert kayalara rastlıyorlar. Altın damarları da muhtemelen oradadır.
7: Gidip bir bakalım.
0: De Souza ailesinin sert kaya ve alüvyon yataklarının karışımından oluşan bir alanda madencilik yapabilecekleri 380 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kalmıştır. Milyarlarca yıl önce volkanik patlamalar burada yeryüzünde sertleşmiş altın bakımından zengin damarlar oluşturdu. Bunlardan bazıları su yolları tarafından aşındırılmış ve küçük altın parçalarını arazi boyunca taşımıştır. Fakat altınla dolu bazı sert kaya damarları hala derinlerde bulunuyor. Gilberto ve Maiko'nun keşfetmeye yeni başladığı bir fırsat.
5: Kendi sondajlarını yapıyorlar. Orada bir alanları var. Sert kayaya ulaşmak için sondaj yapıyorlar.
1: Burada ilginç olan şey arazinin büyüklüğü. Madencilik yapılan alanın büyüklüğü karşısında gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Normalde altın bir maden damarını takip eder ve genellikle binlerce metre genişliğinde olmaz. Bu da ilgimi çekiyor.
7: O zaman bu malzemede altın var mı? Bir bakalım.
1: İçinde çok fazla demir ve benzeri madde olduğunu anlayabilirsiniz.
0: Parker zemini incelemek için altın tabakasının tam kalbindeki numunelere bakıyor.
1: İşte bu. Çok saf.
7: Buradaki altınımız çok saf. Gerçekten çok saf.
5: Çok fazla altın var.
1: Rengarenk bir tavan vardı.
2: Gerçekten.
1: Evet. Gerçekten hayretler içindeyim. Görünüşe göre bu bölgede bolca altın var.
0: Zeminin iyi olması için Parker en az 10 altın parçacığı görmek istiyor. Bu tavada bu miktarın 5 katı var.
1: Güvenilirlik ve ölçek istiyorsunuz değil mi? İstediğiniz iki şey bu. Her işletme bu iki şeyi ister. Görünüşe göre burada bunlara sahipler. En azından benim ilk izlenimim bu. Bunun içinde çok fazla kil var, öyle değil mi?
7: Çok fazla kil var.
5: Her yer kil dolu.
1: Burası tam bir felaket. Bahse girerim, zemin koşulları çok kötüdür. Kilde normalde çok altın oluyor mu?
3: Aslında genelde altın yoğunluğu daha yüksektir.
0: Ağır altın bir kil tabakasına karıştığında yapışkan malzeme altını tutar. Böylece altını kurtarmak neredeyse imkansızlaşır.
5: Bütün malzeme üst taraftaki makineye doğru gidiyor. Bizi kontrol etmemiz için oraya davet ediyorlar.
1: Bence gidip bir kontrol etmeliyiz.
0: Gilberto ve Maicon geleneksel bir hidrolik sistem kullanıyor. Yüksek basınçlı su kullanarak kalın kirli toprağı altın parçacıklı bir bulamaç haline getiriyorlar. Sonra bu bulamacı altının çekildiği yıkama havuzlarına pompalıyorlar.
1: Asıl sorun bu malzemenin hala düzgün bir şekilde parçalanmaması.
5: Evet, kil fazla olunca geri kazanım oranı o kadar iyi olmuyor.
7: Kille birleşince macun kıvamına geliyor.
0: Altın bakımından zengin kil, havuzdan direkt atık yatağına aktığı için De Souza'ların üretiminin %15'i kadarını kaybetmelerine neden oluyor. Ve bu da yılda milyonlarca dolar kayıp anlamına geliyor.
2: Bu her yıkama tesisi için bir kabustur. Tesisleri tıkar ve verimsiz hale gelir. Çünkü altın tüm kile yapışıyor ve kil tesisinin içinden geçip giderken altınsa tesisin diğer ucundan çıkıyor.
1: Bu kille başa çıkmak oldukça zor. Bununla nasıl başa çıktığınızı bilmiyorum.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
12: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
11: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
14: lazım. Efsane Azur, buharı otomatik ayarlar, Steam Glide elit tabanı kolayca kayar, Optimal Temple sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.

0: hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında altılı Kızılay maden suyu 49 lira 50 kuruş. Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 71 lira 50 kuruş.
1: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
2: Bebekler Ebebek'le büyürler.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla Dime.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Her yerin bir dezavantajı vardır. Burada don sorunu yok, bu bir artı. Yani evet, işler yıl boyunca devam eder gibi görünüyor. Ama aslında pek öyle değil. Çünkü günlerce aralıksız yağmur yağdığında muhtemelen işler duruyordur.
5: Ayrıca bir döner elek sistemimiz de var. Bu geliştirdiğimiz ikinci bir işlem.
6: Ama madenci olan Macon ve Gilberto'nun bir çözümü var.
7: Ha, orada bir yıkama tesisi var.
8: Kili oraya da gönderiyorum. Elekle yıkıyorum. Temizliyoruz.
4: Hangisini göreceğiz?
8: Evet, evet.
7: Bizi yıkama tesisini görmeye davet ediyor.
9: Tamam, harika. Hadi bir bakalım.
4: Bu zemin iyi ama malzemenin içinde bir yığın kil var. Hadi şu yıkama tesisini kontrol edelim.
8: Bu üzerinde bir süredir çalıştığımız bir proje. Henüz %100 hazır değil ama yavaş yavaş mükemmelleştiriyoruz.
9: Yok artık. Aman tanrım, bu devasa.
4: Aman tanrım, şunun boyutuna bak.
6: Henüz bir yaşında olan De Souza'nın el işçiliğiyle üretilmiş devasa 25 tonluk yıkama tesisi.
9: Döner elekleri ve sallama masaları var.
4: Öyle görünüyor. Buna verdikleri bir isim var mı?
7: Mavi Ejderha.
6: Bölgedeki ilk ve en büyük tür olan Mavi Ejderha, saatte 118 metre toprağı işleyebilir ve geleneksel hidrolik sistemine göre %25 daha fazla altın toplayabilir.
9: Bu inanılmaz.
4: Etrafa bir göz atıp dolaşabilir miyim?
7: İstediğini yapabilirsin diyor.
4: Karıştırıcı gibi bir şey mi?
7: Bu
4: öyle mi
7: bu
4: diyorsun,
7: bir
4: yoksa ezici mi, anlamadım.
7: Böylece altını yakalayabiliyorlar.
4: Anladım. Ama aslında malzemeyi döner elekten geçirmeden önce kırıyorlar değil mi?
6: Altını kil tabakasından ayırmak için Mavi Ejderha'nın alışılmadık bir düzeni var. Önce sallama masaları ve sulama boruları kili parçalamaya başlar. Daha sonra eşi benzeri olmayan bir kırıcı makineye iletilir ve 6 tane 70 kiloluk çekiçle daha büyük parçalar ezilerek macun haline getirilir. Bu macun yıkanıp daha da parçalandırıldığı bir döner eleğe gider. Son olarak altın açısından zengin bulamaç, ağır altının hapsolduğu ve kilin arkadan yıkanıp atıldığı yıkama havuzundan geçirilir.
9: Bunu kim yaptı?
7: Kendileri yaptı, evet.
9: Yok artık. Bunu tamamen kendi başlarına yaptıklarına inanamıyorum.
7: Parker'ın yolu programında Yeni Zelanda bölümünü izlemiş ve
9: evet.
7: Ona ilham vermiş.
9: Gerçekten mi?
7: Evet, gerçekten.
9: Bunu kim düşünebilirdi ki? Bu çılgınlık. Sakın düşme. Kanada'da ne olduğunu hatırlıyorsun.
4: Evet.
9: Parker.
4: Efendim?
9: Yeni Zelanda bölümünü izlemişler ve ondan ilham alarak bunu inşa etmişler.
4: Öyle mi?
9: Çok çılgınca değil mi?
4: Evet. Kesinlikle çok özgün. Aralarında döner elek bulunan bir yıkama havuzuyla aynı hat üzerinde bir eziciye sahip tesis hiç görmemiştim.
9: Ne düşünüyorsun, ilk izlenimin ne?
4: Bu pahalı bir ekipman. Yani ne yapmaya çalıştıklarını anlıyorum ama bunun en iyi yol olup olmadığını bilmiyorum. Çalışmadan ve malzemeyi görmeden bunu anlamak çok zor tabii. Bunu çalışırken görmek istiyorum. Burada çalıştırmak için kil içeren malzeme var mı?
8: Biz temin ederiz. Süreci görmeniz için bol miktarda kil içeren bir malzeme getireceğiz.
4: Mükemmel.
6: Kil içeren cevher maden ocağından kamyonlara yüklenip 3 kilometre uzaklıktaki tesise götürülmelidir.
4: Hangi toprağı istiyorlar? Yığındakini mi?
7: Yığındakini. Sonuçta o da kil.
4: Tamam. Hı-hı.
7: Orada oturuşunu seviyorum. Sanki kepçenin içinde rahatlıyor gibi.
9: Tahtındaki kral misali. İşte başlıyoruz.
4: Bir döner elek sistemi bununla kesinlikle baş edemez. Sanki saf kil gibi. İğrenç bir şey.
10: Parker o malzemeyi kamyonlara yüklemek için kepçenin içinde. O malzeme kil dolu. Kil çok yapışkan ve genellikle bizi zorluyor. Bu yüzden onu parçalamak onlar için gerçekten zor ama aynı zamanda o kadar yapışkan ki altının bir kısmını da tutuyor.

0: Bu hiç de dik bir rampa değil ama kamyon yine de zar zor çıkacak gibi.
1: Koşulların gerçekten zor olduğu belli. Burada ağır iş makinelerini kullanmak çok ama çok zor olmalı.
0: Sert ve zahmetli bir malzeme. Yıkama tesisimiz anında tıkanırdı. Besleyiciden bile çıkamazdı.
1: Koşulların gerçekten zor olduğu belli. Burada ağır iş makinelerini kullanmak çok ama çok zor olmalı.

0: Hayır, olamaz.
1: Damperli kamyon çamura saplandı.
2: Arada böyle olabiliyor.
3: Yapışkan kil altını kendine tuttursa da ekipmanlara çok fazla zarar veriyor.
2: En üst tarafa, içinden yapın.
4: Kamyonun içinden ittirmek bir çözüm olabilir.

0: Harika.
1: Yapıyor. Başardı.
0: Muhteşem.
2: Yıkama tesisinin bununla nasıl başa çıkacağını merak ediyorum.
0: Bu tür malzemeleri işleyebildiklerine inanmak gerçekten çok zor.

0: Hadi yapalım şunu.
1: Hazırız.
2: İşte başlıyoruz. Vay canına. Aman tanrım. İlk kepçe giriyor. Tam bir canavar.
3: Bu mavi bir canavar.
4: İlk izlenimim şöyle. Karşılaştıkları sorunu anlıyorum. Parçalamaya çalıştıkları bir sürü kil var. Kille başa çıkmak için büyük kırıcıyı kullanıyorlar. Çoğu hiç parçalanmıyor bile. Ve sanırım onu o makinelerden birine koymak işe yarayabilir belki. Bilmiyorum.
0: Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.
3: Onlar tekniklerini sürekli geliştirmeye çalışıyor. İlk denemede hiçbir zaman başarılı olamıyorlar.
4: Evet, çoğu altın madencisine bir şeyin işe yaramayacağı söylenir ve onlar da bunu kendi gözleriyle görmek ister. Ben de aynen öyleyim. Bulduğunuz altının en az %10'unu deneme amaçlı ateşe vermiyorsanız, gerçek bir altın madencisi değilsinizdir. Peki şu ağacın diğer tarafındaki o kaya yığını elekten geçen şey mi?
0: Evet, evet.
3: Evet.
4: Peki orada altın buluyorlar mı?
3: Küçük parçalar.
5: Hı-hı.

0: Altın içeren asıl malzeme oldukça iyi yıkanmış gibi görünüyor. Döner elekten temiz bir şekilde ayırmak zor.
1: Topladıkları altınların %80'inin yukarıdan, kalan %20'sinin de buradan çıktığını söylüyordu.
2: Bir saat çalıştıktan sonra Mavi Ejderha'nın adına layık olup olmadığını görmek için Parker ve ekibi altın var mı diye yıkama havuzunu kontrol ediyor.
3: Çok saf. Ve bir saatten fazladır buradayız.
4: İnanılmaz saf.
2: Mavi Ejderha, kilin derinliklerinde kalmış toz gibi saf altını bile ayıklayabildiğini kanıtlıyor.
5: Se a gente passar um material mais mineralizado, lógico, vai dar isso, 28, 30 gramas por hora, né?
1: Saatte 28-30 gram altından bahsediyor.
2: 30 gram yaklaşık 2000 dolar değerinde saf altın demektir.
0: Burada biraz altın var Dan.
4: İşte burada. Vay canına. Gerçekten ilginç değil mi? Bence bu yıkama tesisinin etkileyici yanı gerçekten çok yapışkan malzemeleri işleyebilmesi. Gerçekten birbirine yapışmış. Yani iyi bir iş çıkarmışlar gibi görünüyor.
0: Oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyor. Gerçekten etkilendim. Özellikle de bunu sıfırdan sizin inşa ettiğinizi düşünürsek. Gerçekten çok etkilendim. Güzel.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Hadi abi, hadi topla.
10: Hadi. Harikasınız ya.
11: Bakalım.
10: Hemen.
11: Hadi bakalım.
12: Çok iyi.
11: Çok iyi.
12: Çok iyi.
11: Çok iyi.
12: Çok iyi.
11: Müthiş. Bu tarafa at bana. Airdrop yap.
6: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
13: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
14: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından, pirince, toz şekerden, una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Migros, hepimize iyi gelecek.
16: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
18: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
19: Finans. Biraz fazla almadınız mı?
20: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
19: Yok mu bunun bir çaresi?
21: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
22: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
23: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
24: Tek başınasın.
3: Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
0: Sabit bir tesis olduğu için ham madde buraya uzun bir yoldan geliyordur, öyle değil mi? Ve bu da oldukça büyük bir masraftır.
2: Brezilya'nın Peixoto bölgesindeki altın madenciliği merkezinde anlaşma yapmak için sadece 48 saatten az bir süre kaldı. Parker 200 bin dolarlık kil yıkama tesisine sahip, San Mateus madeninde durumu iyice inceliyor.
12: Imagina que o material deve vir às vezes de longe. Isso é técnico.
24: Isso, tudo.
1: Evet, onlar da bunu bir sorun olarak gördükleri için sana tamamen katılıyorlar.
0: Tamam. Belli ki Gilberto ve Maicon geri kazanım oranlarını artırmak, verimliliği yükseltmek ve iyi bir işletme yürütmek için gerçekten istekliler. Bunu sevdim. Bu tesise çok kafa yorulmuş. Oldukça zekice bir çözüm yolu bulunmuş. Ama basit bir yerde olması gerektiği için büyük ve açıkçası ağır işliyor. İşte bu durumu pek sevmedim.
2: Kilin parçalanmasından iyi sonuç almalarına rağmen Gilberto ve Maicon yıllık yaklaşık $500,000 maliyetle ürünü kilometrelerce uzaktaki sabit olan tesise taşımak zorunda.
0: Uzun mesafeli nakliye işlerinde kullandıkları sistem gereksiz bir masraf gibi görünüyor.
25: Çok fazla personel, çok fazla sorun demektir.
0: İnsanlar sinir bozucu, öyle mi?
25: Evet. O beni anladı.
0: Birçok yerde mavna üzerinde olan ve karadan kepçeyle doldurulan elekler kullanılıyor. Böylece kıyıya oturup toprağı kazıyorlar ve teknedeki eleklere koyuyorlar. Sonra da göleti eleklerle birlikte hareket ettiriyorlar. Böyle bir sistem daha önce görmüş mü, sorar mısın?
2: 3 yıl önce.
26: Bu bizim yüzen tesisimiz.
4: Aman tanrım, şuna bak.
2: Parker Yeni Zelanda'da yüzen elekler hakkında bilgi edinmek için bir yıkama tesisi keşfine çıkmıştı.
26: Bu tesisler madencilikte en verimli yöntemdir.
0: Tıpkı bir daktilo gibi.
2: Bu yıkama tesisi altını ararken kendi kendine hareket ederek üstte yüzüyor.
26: Bu iki kişilik bir işlemdir.
0: İki mi?
26: Evet, iki kişi bunu gayet iyi çalıştırabilir.
0: Bir de damperli kamyon yok. İzlemesi çok güzel.
2: Böyle bir sistem aileye yakıt için büyük bir tasarruf sağlayabilir ve kârı artırabilir.
0: Bu arazi o tarz madencilik için çok uygun görünüyor. Yani malzemeleri damperli kamyonlarla buraya kadar taşımak zorunda kalmadan böyle bir sistemin verimliliğinden yararlanabilmeleri için bu sistemi incelemek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Aslında burada tam da böyle bir şey var. Çoğunda sadece iki kişi çalışıyor.
27: Baixo custo. Baixo custo e correto. Muito bom. É uma ótima ideia.
0: Damperli kamyon yok, yükleyici yok, atık yok, hiçbir şey yok.
1: İyi bir sistem olabileceği konusunda seninle aynı fikirde.
27: Agora é hora de laboratório.
1: Bizi laboratuvara davet ediyor.
0: Olur, hadi gidip bir bakalım.
4: Devasa bir yıkama tesisleri var. Sert kaya ve alüvyon madenciliği yapıyorlar. Parker tabii ki tüm bunlardan etkilenecek. Hadi gidip ne kadar altın çıkardıklarına
25: bakalım. Fikir alışverişinde bulunduk. Bize sunduğu fikirler gerçekten çok yararlı, iyi ve uygulanabilir. Çok güzeldi.
0: Burada çalışabilirim.
4: Çalışabilir misin?
0: Evet, kesinlikle.
4: Gerçekten?
0: Evet, neden olmasın? Burası hoşmuş.
1: Burası altın odasıymış.
2: Aile işletmesi ev yapımı bir havuzda günde 45 kilogram konsantre madeni elle eleyerek saf altını ayırıyor.
0: Çok fazla iş.
4: Öyle de denebilir.
0: Neden bu kadar güzel görünüyor? O kadar çok altınları var ki havuzun etrafını fayansla
1: döşemişler. Evet, evet, çok hoş. Altın o kadar özel ki onunla çalışmak için özel bir yere ihtiyaçları var.
28: Qual que é o benefício que você acha que
27: não estamos contaminando nada, sem uso de processo químico nenhum.
1: Birincisi, kirlilikle uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Ve ikincisi ise bu sayede para tasarrufu sağlıyorlar. Yani herkes kazanmış oluyor.
2: Yoğun bir çalışma olsa da çevre dostu bir süreç.
0: Ne kadardır bu işi yapıyor? Uzun zaman olmuş gibi görünüyor.
25: Yaklaşık 30 yıldır.
0: Evet, belli oluyor. Oldukça etkileyici.
25: O benim kardeşim.
0: Ha, öyle mi? Kardeşini nasıl kandırıp bu işi yaptırmış sorsana.
25: Hayır, bu bir güven meselesi.
6: Altın kazanmak için en iyi yol bu.
1: Bu işe başladığında kaç yaşındaydın?
0: Muhtemelen 9.
1: 9 mu?
0: Büyük babamla madencilik yaparak büyüdüm.
28: A primeira vez que ele operou uma máquina ele tinha 9 anos.
1: Seni programda dedenle birlikte görmüş. Oradan tanıyormuş.
0: Evet, çok iyi bir adamdı.
4: İşte orada şuna bak, altın küreleri. Ne kadar da güzel. Parker'ın da takdir ettiği gibi cıva kullanmayan birinin burada başarılı olduğunu görmek gerçekten büyük bir fırsat. İşlerini yürütme biçimlerini takdir ediyor. Bu çok heyecan verici.
1: Bir sonraki adım malzemeyi kurutmak, sonra tartmak, sonra da eritmek.
4: Vay canına.
1: Böylece iş tamamlanıyor.
4: Ha, vay canına. Şuna bak.
0: Çok fazla altın var.
4: İnanılmaz. Şuna bak. Altınlı omlet.
2: 3 günlük bir emek.
25: Şuna baksana.
1: Altın parçası evet, olmuş
25: evet.
1: Değil mi?
25: Evet, bak, bak.
1: Bir tane altın parçası var şurada.
4: Şuna bak. Bu ne güzellik.
1: Tartmanı istiyor.
0: Aa, benim yapmamı istiyorsun? Tamam peki. Tamam.
4: 1,463.
0: Bu kaç ons eder? 47 ons. O da 100 bin dolar falan yapar.
4: 100 bin dolar mı? Vay canına.
2: Saatte 28 gram üreterek bu toprak, donun giderilmesi için ek maliyet olmadan Parker'ın Yukon'daki toprağa kadar iyi.
4: Çok havalı. Bayıldım. Vay canına. Çılgınca değil mi?
1: Sıvı altın değil mi?
25: Dikkat et, dikkat et.
4: Şuna baksana. Vay canına. Gerçek gibi değil.
1: Oh.
4: Vay canına.
0: Vay canına. Oldukça etkileyici. Külçe gayet iyi.
1: Şimdi saflık derecesini ölçeceğiz.
4: Müthiş.
2: Bu cihaz altın külçenin ağırlığını, sudaki hacmi ve kütlesiyle karşılaştırarak saflık yüzdesini doğruluyor.
4: Her şeyi burada yapıyorlar.
7: 89.2 de pureza.
8: %89.2 saf.
0: Böylece alıcıya karşı dürüst olursun. Bunun doğruluğunu test ettiler mi?
8: Evet, evet.
0: Yani alıcıların verdiği evet. Rakamlarla uyuşuyor mu bunlar?
1: Sonuçlar uyuşuyor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Tamam, yarın tekrar gelsek olur mu?
1: Evet, yarın bize sert kaya arama çalışmalarından bazı numuneler gösterecek.
0: Harika, bu çok iyi olur. Bugün altın madeninde geçirdiğim en güzel günlerden biriydi. Oradakiler şimdiye kadar tanıştığım en samimi altın madencileriydi. Anlaşılan bir sert kaya maden ocağı var ve onlar için elmas uçlu matkap kullanıyorlar. Yukon'da bunu yapan kimse yok. Sert kaya bunlar.
1: Sonuçlar uyuşuyor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Tamam, yarın tekrar gelsek olur mu?
1: Evet, yarın bize sert kaya arama çalışmalarından bazı numuneler gösterecek.
0: Harika, bu çok iyi olur. Bugün altın madeninde geçirdiğim en güzel günlerden biriydi. Oradakiler şimdiye kadar tanıştığım en samimi...

0: yaşasın gel.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa. Migros

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Brezilya'da son 48 saat.
8: İşte geldi.
9: Merhaba.
8: Günaydın.
10: Çok sıcak.
8: İnanılmaz sıcak.
4: Parker'ın Peşeto Madencilik Kooperatifine ait San Mateus Madeninde anlaşma yapmak isteyip istemediğine karar vermesi için Brezilya'da son 48 saati kaldı.
10: Beni bu alana çeken şeylerden biri de tam bu düzeyde bir organizasyon işte.
11: Güçlü bir kooperatifin büyük bir fark yarattığını düşünüyorum.
9: Evet, katılıyorum.
8: Gilberto'nun madeni diğer yerlerden ziyade burada bir şeyler başarmanın mümkün olduğunu düşündürdü mü sana?
10: Öyle düşünmek isterim. Burası bana Yukon'u hatırlatıyor. Zemin fena görünmüyor. Tabii burada donmuş toprak yok.
8: Yukon'da bu iş sana biraz pahalıya mal oluyor değil mi?
10: Muhtemelen maliyetimizin yarısı oraya gidiyor.
11: Vay canına.
8: Bugün diğer tarafa gidiyoruz.
10: Bugün bir şeyler yoluna girebilir mi diye bakabilirim. Farklı bir açıdan ele alacağım.
8: Pekala, belki de toparlanıp yola çıkmayı düşünmeliyiz. Ne dersiniz?
9: Tamam.
10: Ben de varım.
4: Meykon ve Gilberto ile anlaşma yapmadan önce...
10: Merhaba.
12: Bir kere daha hoş geldiniz.
10: Nasılsın? Merhaba.
4: Parker işletmenin başka bir kolu olan Sert Kaya Madenciliği hakkında daha fazla bilgi istiyor.
10: Sert Kaya Madenciliğine girmenin bir yolunu bulmayı gerçekten çok isterim. Gilberto hem alüvyon hem de Sert Kaya Madenciliği yapıyor. O yüzden çok büyük bir fırsat görüyorum.
13: Vamos hoje mostrar para ele o sistema de captação de rocha.
9: Yaptığı sert kaya keşif çalışmalarından numuneler gösterecek.
10: Harika. Vay canına.

0: Isso aqui são amostras de rochas. É, isso é de uma mina que eu tenho aqui em cima, na parte alta ali do...
1: Bu yukarıda sahip olduğu maden ocağında sondaj yaptığı kaya numunesi.
2: Anladım. Peki bunu sen mi yaptın?
3: Tabii ben kendim yaptım.
2: Vay canına.
4: Bu çekirdek numuneleri yerin 152 metre altından elmas uçlu matkap kullanılarak alınmıştır. Dünyanın merkezinden yüzeye çıkan kristalleşmiş kuvars ve altın damarları makinenin ucunda beliriyor. Her bir örnek ton başına yerde ne kadar altın olabileceğinin oranını gösteriyor.
2: Sonuçlar nasıl?
1: E como que foi o resultado? O que que deu?
0: Bom, bom, bom.
1: Harika. 3 altın damarı bulmuşlar. 46 metre derinlikten başlıyormuş.
4: Eğer örnekler doğruysa, San Mateus madeninin altında 100 milyon dolardan fazla değerde sert kaya altını olabilir.
5: O primeiro estudo que a gente fez se dá em torno de 15 a 20 anos.
1: 15-20 yıl altın üretimi yapabilecekler.
2: Vay canına.
1: Buldukları maden ocağında.
2: Tamam.
1: Bu etkileyici.
2: Çok işleri var.
3: Hem de çok iş var. Üzerinde çalışacak çok şey var. Evet.
2: Evet.
3: Biz de çalışıyoruz zaten.
2: Bu seni beladan uzak tutar. Şimdiye dek ne kadarını kazdı?
0: 140 hektar.
1: Aşağı yukarı 140 hektar.
2: Geri kalan 200 hektarın maden çıkarılabilir olduğunu düşünüyor mu? Yoksa o tarafta hiç altın yok mu?
0: Parte que é minerável, mas parte que não é viável, né?
1: Şey, hala altın bulunabileceğine inanıyorlar ama hepsinde değil, çoğunda.
2: Şu ana kadar tanıştığım hem tüm ekipmanlarını kendileri üreten hem de sert kaya için elmas sondajı yapan tek altın madencileri onlar. Ve ben de bu işe dahil olmak istiyorum. Onunla bu konuda konuşmayı isterim.
1: İş konuşmak için laboratuvara gidebileceğimizi söylüyor.
6: Bu yer her şeye sahip. Hem alüvyon madenciliği yapıyorlar hem de arama çalışmaları yürütüyorlar. Hepsi de kendi arazilerinde. Ve bence Parker bu işin bir parçası olmayı gerçekten istiyor.
2: İşimin bir parçası da diğer bölgeleri inceleyip en iyi fırsatların hangileri olduğunu bulmak. Dominion'u yeni satın aldık ve bu bize sadece 5 yıl kazandırdı.
3: Size gösterecek bazı şeylerim var ama her şeyi göstermek de imkansız tabii.
2: Doğrusu böyle bir yere bir sürü parayla gelip hızlıca büyük işler başarmaya çalışmak yapabileceğiniz en kötü şey. Bence buraya girmenin yolu az para ve bolca emek harcamaktan geçiyor. Paranın satın alamayacağı bazı şeyler vardır. Bu konuda onların görüşünü almak istiyorum. Bu konuyu sürekli gündeme getirdiğimin farkındayım ama en verimli sistem yüzen tesislerdir. Eğer bu teknolojiyi, bu tür bir sistemi buraya getirebilirsek, böyle bir tesis kurmakla gerçekten ilgilenebilirim.
3: Yağmurlu dönemlerde faaliyetimizi sürdürmekte zorlanıyoruz. Bu yüzden bu sistem bizim için ideal olur.
2: O sistemin en güzel yanı sadece 2 kişiye ihtiyaç duyulması, damperli kamyonlara gerek olmaması ve saatte 57 gram işleyebilmemizdir.
4: Parker'ın önerisi yaklaşık 250 bin dolar maliyetle özel bir yüzen yıkama tesisi inşa etmek, sonra bunun da maden ocağında test etmek ve karşılığında altın karından pay almaktır. Sistemin Gilberto ve Macon'un altın üretimini saatte yaklaşık 4 bin dolara çıkararak neredeyse 2 katına çıkaracağına inanıyor.
7: Eminim pek çok kişi bu ortaklığı kabul ederdi. Kesinlikle.
2: Bunun işe yarayacağını kanıtlayabileceğimiz bir arazileri var mı?
0: Podemos sentar e conversar sobre isso, né? Falar também de custo fora das câmeras.
8: İstiyor ama kameralar olmadı.
2: Hepsini dışarı atalım.
6: Ayrılıyoruz. Buradan gidiyoruz.
2: Hayır cevabını almaktan korkmuyorum. Beni rahatsız etmiyor. Yaşlanma fikrinden nefret ediyorum. En ilginç fırsatları ve en heyecan verici yolu seçemediğimi hissediyorum.
6: Bunun çekilmesini istemiyorlar.
2: Bu şey çalışıyor mu?
9: Anlaşma yapıyor mu?
10: Emin değilim. Ne yaptığını tam bilmiyorum.
4: Film ekibi dışarıda beklerken...
10: Parker bu araziyle gerçekten ilgileniyor ve sanırım onlarla bir anlaşma yapmak istiyor.
4: Parker De Souza madenine bir yüzen yıkama tesisi getirmek için anlaşma yapmaya çalışıyor.
6: Parker'ın az önce Gilberto ve Mike'ına sunduğu teklif bir anlaşma imzalamak için son şansımız. İki kişilik bir yüzen tarama gemisi buraya çok uygun olurdu ama tabii doğru araziyi bulabilirsek. Umarım kabul ederler ama bilmiyorum. Sanırım bunu birazdan öğreneceğiz.
10: Geri gidebiliriz.
2: Gilberto yüzen yıkama tesisine hayır dedi. Açıkçası buna pek şaşırmadım. Kimse yokken buldukları altın hakkında biraz konuştuk. Onlar altın madencileri. Eğer topraklarında altın varsa onu kendileri çıkaracak.
4: Fakat gelecekte bir anlaşma için kapılar hala açık. Hem de büyük bir anlaşma için.
0: Monta uma operação junto com o parque. Eu acho que vai ser uma mega operação. Não só um ano, dois anos, se tiver uma coisa para longo
1: evet.
0: Prazo.
1: Seninle iş yapıp burada bir proje gerçekleştirirse bu devasa bir operasyon olur diyor.
2: Umarım gelecekte bir gün beni arar ve birlikte bir proje yapabiliriz. O zaman hiç düşünmeden buraya gelirim. En azından Yukon'a gelip ailesinden birkaç kişiyi getirmesini istiyorum. Böylece ben de iyiliğine karşılık verebilirim. Çünkü beni çok iyi ağırladı.
3: Tabii ki, tabii ki gideceğim. Tabii ki.
2: Bence bu çok eğlenceli olur. Teşekkür ederim.
11: Brezilya'da son gün.
6: Bizi nereye getirdin Parker? Burası muhteşem.
2: Ülkedeki son günümüz için küçük bir sürpriz.
6: Çok hoş görünüyor. Çok güzel.
2: Dünyayı dolaşıp madenleri gezdiğimiz onca yıl boyunca Peixoto bulunduğumuz en ilginç yer diyebilirim. Böyle bir yere gelmenin gerçekten eğlenceli bir macera olacağına inanıyorum. Benim madencilik anlayışım işte bu.
1: Vay canına. Aman tanrım bayıldım.
6: Bu çok hoş. Bak jaguarlar ve...
12: Bir jaguarla karşılaşırsan ne yapman gerektiği.
6: Öyle mi yazıyor?
12: Evet evet.
1: Çığlık atıp kaçmalıyız değil mi?
12: Sakin olun, koşmayın, yaklaşmayın, nesne fırlatmayın.
2: Seni bir jaguara fırlatmayı planlıyordum Dan.
1: Aman tanrım bakın bir kapibara. Ne kadar tatlı.
6: Oturuşlarına baksanıza.
1: Öyle takılıyorlar.
6: Harika. Ne yapalım o zaman?
2: Havuz başında buluşalım mı?
6: Odalarımıza gidelim mi? Kendimizi pırıl pırıl yapıp sonra burada buluşalım. Ne dersiniz?
2: Tamam öyle istiyorsan. Gilberto anlaşma yapmadığına göre artık bize ihtiyacı yok. Her süreçte bir terslik olabilir. Ama başarılı olmak için denemeyi asla bırakmamak gerekir.
12: 8 hafta boyunca yollarda, patikalarda dolaştıktan sonra acele etmeyeceğinizi bildiğiniz, gerçekten dinlenebileceğiniz maden ocağının, ormanın ya da her neyse tüm o riskleri bir kenara bırakıp sadece rahatlayabileceğiniz bir yere dönmek çok güzel bir duygu. Bence bunu hak ettik. Tüm çaba, tüm mücadele, tüm yolculuk, tüm kat edilen mesafeden sonra Gilberto ve Maicon'la olanlar biraz hayal kırıklığı yarattı ama başardık. Sağ salim bitirdik ve sanırım eve gitmeye hazırız.
2: Bir şeyler içelim mi?
1: Evet. Evet.
12: Hadi gidelim.
2: Hadi. Aa, buna bakmam lazım. Efendim?
6: Nasıl gidiyor?
1: İyi. İyi.
6: Sonunda normal bir şeyler giymek çok iyi değil mi?
1: Katılıyorum.
6: Çok iyi. Telefonda mı?
1: Evet, telefonda. Bu geziye gelirken kendime bir hedef koymuştum. Sahada daha fazla zaman geçirmek ve Brezilya'daki altın madenciliği sektörünün gerçeklerini anlamak. Bence bu hedef %100 başarıyla gerçekleşti. Bu gezi hayatımın en muhteşem deneyimi oldu. Gerçekten.
6: Sağlığınıza.
1: Sağlığınıza.
6: Benimki en dolusu. Muhteşem bir geziydi. Unutulmaz bir deneyim.
2: Evet, güzel bir geziydi. Hepiniz iyi iş çıkardınız.
6: Peki ya sen Diego? Senin işin gezi nasıldı?
12: Gilberto ve Maicon'la olanlar yüzünden biraz hayal kırıklığına uğradım. Tam da bir ilerleme kaydettiğimizi düşünmeye başlamıştım.
2: Biraz sinir bozucu. Ama hala kooperatifle iletişim halindeyim. Az önce onlarla konuşuyorum.
6: Harika.
1: Gerçekten mi Parker?
6: Dostum, bu inanılmaz.
2: Burada bir şeyler yapma fırsatı çıkarsa kesinlikle yapacağım. Belki kışın Brezilya'da bir maden ocağı kurarım ha? Kim bilir?
1: Evet, kim bilir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Her şey harikaydı.
6: İnanılmazdı.
1: Evet, inanılmazdı.
6: Bu gezinin en önemli amaçlarından biri imparatorluğunu genişletmesi için başka fırsatlar olup olmadığını görmekti. Ve biz de bunu bulduk.
2: Arama nedenim buraya tekrar bir gezi planlamaya çalışmak. Bu gezi genel olarak iyiydi. Peixoto'da gerçekten ilgimi çeken bazı heyecan verici bölgeler hakkında bilgi topladım. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde 4 veya 5 kişiyle buraya tekrar geleceğim. Şimdi mesele dünyanın öbür ucunda yeni bir operasyon başlatmak isteyip istemediğimizi görmek. Ama bunu öğrenmenin tek yolu da denemekten geçiyor. Tamam, ben bir zaman çizelgesi hazırlarım. Seni haberdar ederim. Tamam, teşekkür ederim Tatiana. Hoşça kal. İsteyenler için burada altın madenciliğinde çok büyük fırsatlar var. Şansımız ne kadar bilmiyorum ama meydan okumayı seviyorum.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
16: Fiberimiz yok Yüksel abi.
15: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
17: Üst geçine bak abi.
18: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
15: Türkcell'e çekiyoruz.
19: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
15: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
20: Bir fotoğrafımızı çeksene ya.
21: Taşıdık halkama.
20: Olsun oğlum, çek sen.
21: Sen de kalk, çekiliyormuşuz. Sen de çekil bakayım şöyle.
22: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
23: Şöyle oturayım hepiniz alt.
21: Hadi çek bakalım.
23: Hepimiz alıyorum.
21: Ay çok güzel çıkmışım çok güzel. Ya.
11: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
24: Sütaş ayran, sütaş ayran.
11: Döneri gördüğün an
23: bir de sütaş ayran.
11: Gelsin sütaş ayran.
25: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Avokado 24 lira 90 kuruş, salkım domates 99 lira, patlıcan 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
26: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
27: Bize huzur lazım.
28: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
29: bebekler Ebebek'le büyürler.
30: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
31: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
32: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
33: Tehlike çok büyük.
34: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
35: Olamaz ne?
34: 10 dakika içinde.
32: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
33: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
35: Bu gerçekten dehşet verici.
33: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
32: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: İlk denememiz için bence gayet iyi.
1: Bundan iyisi olmaz.
2: Hoffman ekibi Alaska'ya ayak basmalarından sadece 2 hafta sonra altın buluyor.
3: Bu şimdiye kadar yaptığımız en büyük temizleme işi.
2: Loskat'tan gelen cevheri her iki yıkama tesisi de işlerken en karlı sahalarındaki her zerreyi ele geçirecekler.
4: Bir sonraki adıma karar vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım.
2: Zaman daralırken 3. kuşak madenci Hunter Hoffman bir sonraki büyük altın noktalarını bulma şansı yakalayabilmek için kendi deneyimini alternatif yöntemlerle birleştirmek zorunda.
4: Büyük babamla birlikte hiçliğin ortasında hazine avına çıktık.
2: Doğaçlama yapmaya hazır.
3: Çalışacak mı Hunter?
4: Çalıştıracağız, evet.
2: Büyük bir kazanç için.
5: 2 kiloluk altın arıyorum dostum.

0: Adamım, ne güzel bir sabah değil mi?
1: Evet, muhteşem.
0: Evet.
2: Bu sene şimdiden daha iyi hissettiriyor. Black Pearl'de işler iyi. Holy Roller'da fena değil.
3: Dakota nasıl gidiyor?
1: Gayet iyi.
2: Lascat'ta da işler şimdilik iyi gidiyor. Bu sene herkes daha koordineli çalışıyor. Üstelik daha babamla kavga etmeye de başlamadık. Bugün gerçekten çok iyisin.
3: Asıl sen iyisin.
2: Hayır, iyi olan sensin.
3: Gidelim. Bu sene daha avantajlı olmamız gerek. Last Cut muhteşem. Tahmin ettiğimiz gibi masraflarımızı karşılayacak. Ama sadece sezonun yarısı böyle geçecek. Hunter'ı keşif yapmaya gönderip yine altın yatakları bulmamız gerekiyor. Sonra da getirdiği tüm numuneleri analiz ettirmek için bir test laboratuvarı kurmalıyız. Burada altın olduğunu biliyoruz. O kesitte olduğunu biliyoruz. Her şeyi doğru yaparsak ve hiçbir aksilik çıkmazsa işimiz yolunda gider.
2: Büyük baba, sana bir şey göstermek istiyorum.
4: Tamam.
2: Şurada. Büyük babamın son sezonu olduğundan olabildiğince çok altın bulmak istiyorum. Böylece kazandığını hissederek emekliye ayrılmış olur.
4: Ne buldun?
2: Sondaj haritaları buldum. Bak işte bunlar. Keener'ın haritaları.
4: Evet.
2: Geçen seneden.
4: Öyle mi?
2: Last Cut'ı biz işletmeye başlayınca anladım.
4: İlginç.
2: Keener'ın haritaları düşündüğümüzden çok daha isabetliymiş.
5: 25 yıl önce jeolog Jeff Keener, Mammoth Valley madeninde geniş çaplı bir araştırma yaparak haritalar ve toprak analizi raporları oluşturdu.
6: Bu benim haritam. 25 yıl öncesinden. Bu harita o dönemdeki maden sahasının sınırlarını ve açtığım sondaj deliklerini gösteriyor.
5: Araştırması, Hoffman'ları Last Cut'a ulaştırmada kritik bir rol oynadı.
6: Buradan büyük bir kazançla çıkabilirsiniz. Umarım öyle olur.
2: İşte ben de o yüzden önceden hazırlıklı olmaya çalışıyorum.
4: Evet.
2: Böylece Last Cut'taki altınlar tükendiğinde nereye gideceğimizi bileceğiz. Last Cut'taki tüm altınları çıkardıklarında ikinci seçeneğin hazır olmasını istiyorum. Zaman çok önemli. Biraz harita çalışması yapıp öncü olacağım. Önden gidip çok fazla altın olan başka bir yer var mı diye bakacağım. Artık biraz altın bulduk. Biraz etrafta dolaşayım. İstersen sen de gel beraber bakalım. Ne dersin?
4: Evet.
2: Belki bir şeyler yapabiliriz.
4: Evet, çok iyi olur.
2: Bence de harika olur.
4: Seninle gidip arama yapmayı gerçekten isterim.
2: Tek yapmamız gereken elimizdeki sürede nereye gidebileceğimize karar vermek.
4: Doğru. Zamanımız dolmak üzere. Burada öyle sahalar var ki 80 metreküplük malzemeden 70 ons altın çıkabiliyor. Duyulmamış bir oran. Hunter'ın bu sezon altın bulacağını biliyorum. Onunla gitme fırsatını kaçırmayacağım. Zaten buradan ayrılmak üzereyim. Tat farkında değil ama gittikçe yaklaşıyor. Ve Hunter'ın geleceği de gayet parlak. Onlardan çok umutluyum.
2: Belki ana damarı birlikte buluruz.
4: Bence bulacağız.
7: Tamam, buraya biraz toprak koymamız lazım. Makine hazır.
8: Ben toprağı alırım, siz çekilin. Yükleyeceğim zaman söyleyin.
7: Tamamdır. Başlayalım.
8: Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Lost Cut gerçekten iyi kazandırıyor. Epey altın çıkıyor. Aldığı kadar toprağı işlemeye devam edeceğiz. Yavaş ama istikrarlı şekilde.

0: Bu madenin ne kadar daha çalışacağını bilmiyoruz. Ama Hunter'ın keşiften getireceği malzemeyi büyük tesislerimizden birinde çalıştıramayız. Bize saatte yaklaşık 2000 dolara mal oluyor. O yüzden... Tater, babamın yıkama tesisini getiriyor. Yıllardır üzerinde çalıştığı küçük bir sistem bu. Babam kendi elleriyle yaptı. Bu sadece babam için değil, Hunter için de harika olacak. Çünkü Hunter az miktarda malzeme bulduğunda test edip altın miktarını doğru şekilde hemen ölçebileceğiz.
1: Jack'in haberi olmadan Todd babasının yıkama tesisini söküp Oregon Sandy'deki Jack'in bahçesinden 3000 kilometreden fazla mesafeye taşıttı. 2 haftalık sal yolculuğuyla Nome, Alaska'ya ulaştıktan sonra son 130 kilometre için 2 kamyona yüklendi ve Mammoth Valley maden sahasına getirildi. Şimdi Todd'un ekibi parçaları tekrar birleştirebilirse, Jack'in kendi elleriyle yaptığı yıkama tesisi ilk kez altın çıkarmak için çalıştırılabilecek.
0: Başlıyoruz millet. Hop, yavaş olun. Yarış pisti mi burası? Hadi bakalım. Evet beyler, ne diyorsunuz? Çalışır mı çalışmaz mı Hunter?
2: Çalıştıracağız, evet.
0: Pek bir şeye benzemiyor olabilir ama aslında buradan kazançla çıkacak kadar altın bulma şansımızı arttıracak. Tater, Ron, nasıl geçti?
3: İyi, getirdik.
0: Tamam beyler, bu Jack'in yaptığı ilk konveyör bandı. Bir arayayım onu. Jack, merhaba, ben Tat.
4: Evet, yukarıdayım ben.
0: Hey, aşağıdaki sahaya gelsene, sana bir şey göstereceğim.
4: Tamam, tamam.
5: Gelirim. Sen de geliyor musun?
2: Evet.
5: Tamam o zaman.
0: Jack için büyük bir sürpriz bu. Tepkisini görmek çok eğlenceli olacak. Çünkü bu tesisi işletme şansını hiç yakalayacağını düşünmemişti.
2: Bunu tek başına nasıl kurdu gerçekten anlayamıyorum.
0: Arıl arıl çalıştı işte.
2: Bir keresinde sabah 6 gibi çıkıyordum. Adam yağmurun altında hala çalışıyordu.
0: Pekala, işte geliyor. Merhaba.
5: Merhaba.
0: Bak burada ne var?
2: Merhaba.
5: Bu da ne böyle?
0: Sürpriz.
5: Bu nasıl geldi buraya?
0: Yukarı taşıttık dostum. Karın dedi ki evin önündeki ıvır zıvırları kaldırın. Aa. Ben de tamam dedim.
2: Yok, öyle demedi.
5: Çok ilginç. Bu tesisin çalışacak olması beni heyecanlandırıyor. Bir hayaldi sadece. Şimdi Hunter'ın maden arama işleri için bir deneme tesisi olabilir. Umarım ona bolca altın kazandırır.
0: Senin yaşına gelmiş altıncılar ne yapıyor biliyor musun? Hobileriyle uğraşıyorlar.
5: Evet.
0: Peki
5: evet.
0: Sen ne yapıyorsun?
5: Bu da benim hobim.
0: Tabii. Anlat bakalım şunu bize koca adam.
5: Bir laf vardır. Yorgunu yokuşa sürme derler. Ben de yorgunu yokuşa sürmeyeceğim. Bakın, şimdi size göstereceğim. Burası bağlantı kutusu. Anlaştık mı?
0: Yani su pompadan çıkıp buraya geliyor.
5: Evet.
0: Peki oradan nereye gidiyor?
5: Burası için yaptığım bir başka hortum daha var. Yukarı çıkıyor ve tamam. Hazneyi oradan yıkıyor. Bir de fıskiye borularım var. Biraz nari gibi görünürler ama bence iş görürler.
0: Ha, şu evdeyken çalışmaz dediğim borular mı?
5: Sen istediğini söyleyebilirsin, bence çalışacaklar.
0: Peki, göreceğiz bakalım, bize şunu göster.
5: Şimdi sana şu taraftaki kutuyu göstereyim.
0: Tamam.
5: Buradan iki hat çektim, iki tane 10 santimlik hat. Bu benim fıskiye borularıma gidiyor.
0: Tamam.
5: Bir de ana hat var.
0: Biri fıskiye borularına mı gidiyor?
5: Evet, bu fıskiye borularına gidiyor. Diğeri ise haznenin arkasına gidiyor. O tarafa doğru yıkama yapıyor. Onun akışı çok kuvvetli. En kritik nokta da bu. Burası çalışırsa sistemin tamamı çalışır ve harika bir test tesisi olur. Ama dediğin gibi çalışırsa.
0: Motoru da monte etmişsin. Sence her şey tamam mı?
5: Her şey tamam. Her şey çalışıyor. Tıkır tıkır işliyor.
0: Bir de yanında elektrik aksamı da var herhalde.
5: Evet. Kendi yaptığım bir kumanda panosu var. Yumuşak kalkış filan. Hepsi panonun içinde.
0: Tater, ne diyorsun? Çalıştırabilir miyiz bunu?
3: Evet. Çalıştırabiliriz.
0: Andy, bunu nereye kuracağız?
6: Bence North Fork tarafına kuralım.
0: Ha.
6: Ana göle bağlı çalışabilir.

0: Traitor, indir. Aşağı indir.
1: İndir.
0: Tamam, tamam, dur orada, evet. Değdir ve bırak. Ron, sende kontrol ipi var mı?
2: Ben şu kamyonu oradan çekeyim de. Al şunu şuraya bağla.
3: Şu ana kadar yaralanan olmadı ve tesis hala tek parça. Ama sakin ve dikkatli olmalıyız tabii.
4: İnce kabloların ucunda asılı duran yaklaşık 15 tonluk yükle yapılacak tek bir yanlış hareket Jack'in tesisini yerle bir edebilir.
5: Hallederiz Jack, merak etme.
6: Evet, bence de.
5: Yapacağız bu işi. Şimdi kontrol ipini de taktığımıza göre tesisi yerine doğru döndüreceğiz.
0: Geri çekilin millet, geliyoruz.
1: Sakin olun, çok yavaş hareket etmem lazım. Heyecan yapmayın. Dikkatli gitmeye ve kimseye zarar vermemeye çalışıyorum.
3: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Alçaktan götür. Tater alçaktan tut.
5: Tamamdır.
0: İşte Jack Rabbit geliyor. Devam et. Devam et. Şu ana kadar her şey yolunda. Henüz düşürmedik.
5: Ne diyorsunuz?
0: Biraz daha ileri sür.
1: Bence gayet iyi durumdayız.
0: Tekerleği değdir yeter. Tamam. Orada indir.
3: Tamam, bekle orada.
0: Dur, dur.
5: Anlaşıldı.
0: Nasıl, iyi görünüyor mu?
6: Evet, mükemmel.
0: Tamam, kancaları söküyoruz. Şimdilik her şey yolunda.
4: Yıkama tesisleri 3 temel parçadan oluşur. Besleme haznesi, sabak ve konveyör. Jack'in tesisi gerekli tüm bileşenlere sahip olsa da küçük olduğu için daha az malzeme işlemek ve test tesisi olarak görev yapmak üzere inşa edilmiştir.
6: Devam et. Devam et.
1: Bekle, tamam bekle.
2: Beğendin mi?
6: Evet.
0: Vay be, mühendis gibi adamsın Jack.

0: Merhaba.
1: Ne haber? Keşfe çıkmamız lazım ha.
0: Biliyorum. Bir harita daha buldum.
1: Hazine haritası.
0: Belki bir fikir ediniriz diye.
1: Evet, olabilir.
0: O baktığımız hendek vardı ya hani.
1: Evet.
0: 80 metreküpten 70 ons altın çıktığı söylenen yer. Buralarda bir yerde olmalı. Kenner'ın haritası Norfolk'un batısında çok zengin altın yataklarının olduğu bir sırt olduğunu gösteriyor.
1: Eğer o hendeyi bulabilirsen oradan birkaç numune alabiliriz.
0: Evet, yeter ki şu alet bozulmasın. En son kullandığımda neredeyse infilak edecekti de.
1: Ya, emektar işte.
0: Evet.
1: Neyse, tamam.
0: Gidip görelim bakalım neler bulacağız.
1: Hadi bakalım.
0: Bu yaz buraya dönmemin en büyük sebebi büyük babamla beraber bu altın macerasında yer almak. Biliyorsunuz, o bu işe bayılıyor. Ben de onunla beraber bu işi yapmayı çok seviyorum. Onunla beraber bu döküntü paletli aracın içindeyiz. Dünyanın öbür ucunda hazine peşinde koşuyoruz. Bence bu bayağı havalı bir şey. Pek konforlu bir yolculuk sayılmaz ha?
1: Burası epeyce dikmiş.
0: Geçer miyim sence?
1: Bence geçersin ama yavaş git.
0: Hadi canım sen de.
1: Tamam, sorun yok. Altını vurduk. Şöyle bir sürttük ama. Tamam, iyiyiz. İyiyiz, devam ediyoruz.
0: Kıl payı yırttık.
1: Evet, öyle.
0: Buralarda bir yerde olmalı. Havada buz gibi. Burası hiç tekin bir yer değil.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Hendeyin nerede olduğunu düşünüyorsun?
0: Şu an buradayız.
1: Evet.
0: Bence biraz daha şu tarafa, yolun kenarına doğru.
1: O zaman oraya varmaya çalışalım.
0: Evet, yaklaştık. Parçaları birleştirip 25 yıllık bir haritadan tam olarak nerede kazı yaptıklarını bulmaya çalışıyoruz. Hazine haritalarını okumak her zaman o kadar kolay olmuyor. Biraz şu tarafa gitmemiz gerekebilir.
1: Tamam, şuradan geçer geçmez o tarafa yöneleceğim.
0: Doğru noktada olup olmadığını kestirmek gerçekten zor. Her yer çalılık.
1: Ama bence hendek tam burada Hunter. Hunter!
0: Efendim?
1: Tam burayı kazıyormuş işte. Burada kesinlikle kazı yapılmış bak.
0: Sence delik orası mı?
1: Hendek burada.
0: Örneği nereden alalım? Tam olarak buradan mı?
1: Ben olsam evet, çukurdan alırdım. Tepeden değil.
0: Evet.
1: Büyük taşları ayıklayıp at yeter. Evet.

0: Doğru noktada olup olmadığımızdan emin olmak çok zor. Şu an burada elimizde kova ve kürekle uğraşmak gerçekten sinir bozucu. Madencilik son 25 yılda çok gelişti. Buraya getirmek istediğim kullanabileceğimiz bir sürü modern alet var.
1: Bir tane daha.
0: Bir tane daha mı?
1: Evet. Evet. Evet. Ancak bu kadarını yükleyebildim. Bak, mesele şu. Keener şu an burada değil. Eğer burada olsaydı eminim tam buraya inşaat ederdi. Burada kesinlikle bir delik var, bir hendek var. Bence o efsanevi numuneyi tam buradan çıkardı. Bu tahminimde yanılmadığıma eminim. Ama o yanımızda olmayınca haritasına göre hareket etmek zorundayım. Yani gönül isterdi ki burada turuncu bir işaret bayrağı olsun. Ama şu an elimdeki en iyi kaynak Hunter. Çünkü o kazabiliyor, ben kazamam. Yaşlandım artık. Evet, şaka yapmıyorum. Evet, bence aradığımız yer burası Hunter. Ama benden bu kadar. Gerisi sende.
0: Merak etme.

0: yaparsınız.
1: Ben umarım buna değer.
2: Umarım değer.
1: Birkaç kova toprak aldık. Temizleme odasına gidip toprağı yıkayana kadar buranın o zengin damar olup olmadığını bilemeyeceğiz. Sağ salim çıkabildik.

0: reklam ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
2: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3
3: kalp. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
4: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
6: gelecek. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
8: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
9: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
10: Sen de bakıma katıl.
9: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Özgüvenin
3: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
5: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
6: Volkswagen.
7: Fırsatları görenler hızla getire giriyor. Çünkü getirde yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
8: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
9: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Tamam tamam, hiç kırmadan dümdüz gel. Dümdüz dümdüz. Devam et devam et. Şimdi sağa kır. Hava pırıl pırıl, güneş tepede. Biz de altın yıkıyoruz. Daha ne olsun, Hunter yukarıda keşif gecesinde. Buzu çözülmüş, rahatça girebileceğimiz bir saha arıyor. Bizi sezon sonuna kadar götürecek zengin bir damar bulur umarım. Madencilikte zaten hep sorunlarla boğuşursun ama bugün keyfimiz yerinde. Toprağa kazıp cevherleri yıkıyoruz. Bizim işimiz bu. Bundan para kazanıyoruz. Hedefimiz 3000 ons.
14: Ana tesislerde mesai devam ederken...
15: Evet.
14: Jack Rabbit'in çalışması için son bir parça daha gerekiyor. Su pompası.
16: Hadi şu pompayı getirelim.
14: Tab ve ekibi suyu Norfolk'taki ana göletten, yani Black Pearl ve Holy Roller tesislerinin yakınından çekecek.
17: Tesisi kurduk, şimdi sıra su vermeye geldi. Jack'e bu aleti ayağa kaldırması için yardım etmek gerçekten heyecan verici. Adam bu devasa şeyi tek başına yaptı. Kendi yıkama tesisini işletme hayalini gerçekleştirmesine yardım edeceğiz. Bu harika bir şey.
16: İşte geliyor. Denklemin diğer yarısı da su. Su olmadan altın yıkayamazsınız. Biz de tam buna hazırlanıyoruz. Pompayı yerleştirip ne olacağını göreceğiz. Framer, nereye koyalım bunu?
17: Suyun yanına.
16: Suyun yanına mı? Vay, bak bir değişik bir fikir işte.
15: Bence de iyi fikir.
18: Tam şurası.
17: Ne diyorsun?
18: Çok iyi.
16: Çok iyi. Pompa tamam yerinde. Takılacak tek bir bağlantı parçası kaldı. Aslına bakarsanız Jack'e kalsa bu tesiste sonsuza kadar uğraşır. Bundan zevk de alır ama çalışıp çalışmadığını hep birlikte göreceğiz.
17: Oraya basabilir mi yoksa zemin çok mu yumuşak?
16: Bilmiyorum, bayağı yumuşak.
17: Şu suyun kenarına bir türlü yanaşamadık. Hay aksi.
19: Aşağısı çok kaygan.
16: Dikkatli ol.
19: Herkes dikkat etsin orada.
20: Ben şu ucundan tutup çevirebilirim. Sonra yüklenip ters çeviririz.
16: Ona yardım edin çabuk.
19: Tether suya düştü.
16: Yapma be Rob. Al şu hortumu tut. Dayan.
15: Bacağımı kurtaramıyorum.
16: Rob, bana bir kayış getir.
20: Dizini sakatlayacaksın.
15: Lanet olsun.
16: Al hadi Framer.
17: Ne?
16: Al bunu tut.
19: Hunter kayış getirmiş.
20: Hortumu düzeltmeye çalışıyorum.
16: Dayan Tater, seni dışarı çekeceğiz ama hazır sen oradayken şu hortumu hemen uzatmamız lazım. Dur. Dur dur. Kıpırdama.
20: Giderek batıyorsun sanki.
16: Batıyor musun?
20: Kaskını bana ver bari. Karına gönderecek bir hatıra kalsın.
16: Dayan Rob, birazdan seni çıkaracağız. Hunter, şunu oraya ulaştırabilir misin? Fırlat hadi.
20: Tamam. Atıyorum işte.
16: Pekala Tater, şu hortumu oraya ulaştır da seni bir an önce buradan çıkaralım. Devam et. Devam. Herkes halata asılsın. Bir, iki, üç. Çekiyoruz.
19: Aksi.
16: Çekmeye devam edin. Asılın.
15: Botumu kurtardım.
16: Nihayet.
15: Saniye bekleyin. Tamam.
16: Tamam mısın?
15: Evet. Her yerim çamur içinde.
19: Aracıma bu halde binmeyi aklından bile geçirme.
17: Benimkine de.
2: En azından beni bırakıp yemeğe gitmediniz.
16: Çekin tesisi için her şeye değer.
2: Vakum hortumunun ucunu gölete bırakacaktım ama oraya adımımı attığım anda sağ bacağım tamamen battı ve çamura saplandım. Öylece kala kaldım. Hazır oradayken hortumu fırlatıp işimi bitirdim. Ama gerçekten fena gömüldüm. Çamur neredeyse uyluğuma kadar geldi. Yapacak bir şey yok, olan oldu. Biraz çamurdan bir şey olmaz. Ölmekten iyidir. En azından hava -20 derece değil. Ah!
20: Rab, bot kurutucumu ödünç almak ister misin?
2: Önce gidip üzerimi değiştirmem gerekecek.
3: Aldım. Toprağı temizleme odasına getirdik. Yıkayıp eleyeceğiz. Eğer doğru noktayı bulduysak bunu hemen anlarız. Buradan çıkacak sonuç bizi ayakta tutacak tek şey olabilir. İlk kovayla başlıyoruz. Önce bütün büyük taşları ayıklayacağız. Sonra da eleme yapıp içinde altın olup olmadığına bakacağız. Umarım bir şeyler buluruz.
4: Gözüm her zaman büyük bir altın parçası arar. Tabii öyle bir parça bulma şansımız muhtemelen çok düşük. Yine de bu sahadaki her karış toprakta az da olsa altın mutlaka vardır. Al bakalım biraz daha.
3: Tamamdır. Ne olduğunu görmek için biraz hızlı eleyeceğim. Hafif maddeleri suyla dışarı atıyoruz. Eğer içindeki en ağır madde altınsa, bu işlem sırasında dibe çökmesi gerekir. Kesinlikle içinde altın var.
4: Bak, görüyor musun? Eğer o söylenen 70 onsluk damardaysak burada çok net altın görmen gerekir.
3: Bak, şu parıltıları görüyor musun?
4: Ve işte başladı.
2: Jack, ne diyorsun?
4: Aşağı iniyor gibi görünüyor, evet.
2: Evet, ne diyorsun?
4: Evet, malzeme yürüyor. Harika.
2: Taşları dışarı atıyor.
3: Büyük babamın kendi tesisini çalışırken gördüğü için heyecanlandığını biliyorum. O altın madenciliği ile ilgili her şeye heyecan duyar. Bense tesisi beslemeye devam ediyorum.
2: Hadi yıkayalım şunu Jack. Şurada parmaklarına dikkat et.
3: Şu ana kadar aslında gayet iyi gidiyor. Açıkçası etkilendim.
19: İlk çalıştırma için bence gayet başarılı.
4: Gerçekten çok iyi çalışıyor. Evin bahçesine öylesine inşa ettiğim bir test tesisi için sonuç muazzam. Taşları çok iyi yıkıyor. Atık kısmından çıkan taşların nasıl biriktiğini görebiliyorsunuz. Eğer buna başarı demek isterseniz evet bu bir başarıdır. Ama asıl büyük soru şu. Bir sonraki zengin damarı bulabilecek miyiz?
2: 2 kiloluk büyük bir külçe arıyorum dostum.
4: Tabii neden olmasın?
2: Şöyle 2 kiloluk bir parça.
20: Evet Jack, tesisin tıkır tıkır çalışıyor. Hem de Alaska Nome'da.
4: Evet. Bu tesisi bahçemde inşa etmiştim. Bir gün kullanılıp kullanılmayacağını bile bilmiyordum. Her zaman söylerim, risk yoksa zafer de yoktur. Eğer böyle bir makineyi çalıştırmaya cesaretiniz yoksa sonunda zafer kazanmayı bekleyemezsiniz. Sonuç olarak tesis burada. Umarım bize yardımı dokunur ve hedefimize ulaşmamızı sağlar. Evet, işte burada ve çalışıyor. Bundan daha iyisi olamazdı.
20: Kesinlikle çok etkileyici.
14: Holly Roller ve Black Pearl'ün hafta boyunca Lascat cevherini işlemesiyle madenciler geçen haftaki tartımın üzerine çıkacaklarından umutlu.
3: Burası gerçekten çok para kazanabileceğimiz bir yer. Kartlarımızı doğru oynarsak ve önceden plan yaparsak hedefimize ulaşma şansımız yüksek olur. 3033 ons. İddialı bir hedef ama bence çıtayı düşük tutmaktansa yüksek tutmak daha iyi. Büyük babamı mutlu etmek ve babamın bolca altın topladığını görmek istiyorum.
6: Eve ne kadar pay götürüyorum?
20: Sakın düşürme.
18: Şunu güzelce bir rulo yapalım.
21: İyi görünüyor. Tesise gönderdiğimiz malzemenin yapısını düşünürsek bu sefer 80 metreküpte 2 ons görmeyi çok isterim. Toprak çok çamurlu ve üstünde bolca alüvyon var. Bu da çok cesaret verici bir işaret.
6: Evet, işte budur.
0: Şuna baksanıza.
6: Vay canına.
1: Şu ana kadar her şey yolunda. Umarım iyi sonuç olur.
6: Bugünkü tahminin nedir?
21: Kendi çıkaracağın altın miktarını tahmin etmenin uğursuzluk getireceği söylenir.
22: Fazla iyimser görünmek istemem ama bu muhtemelen iyi bir hasat olacak.
21: Hey Tater.
2: Efendim?
21: Neredeyse yarım tava dolusu var.
2: Tamamen dibe mi çökmüş?
21: Evet.
2: Ha, evet, gerçekten çok iyi görünüyor. Elinize sağlık beyler. Galiba işleri yeniden rayına sokuyoruz.

0: Baba, tesisini getirdik. Buna ne diyorsun?
1: Biliyorsun, bir gün kullanılıp kullanılmayacağını bilmeden yapmıştım onu. Ama Hunter'ın onu kullanmasına çok sevindim. Nasıl çalışacağını görmek eğlenceli olacak, değil mi?
0: Birkaç sızıntısı vardı ama.
2: Yani içinden daha önce hiç su geçirmemiştin. Bence gayet iyi çalışacak.
0: Tesis için yardımı dokunan herkese teşekkürler. Elinize sağlık. Harika bir işti. Turp, şu ana kadar sezon toplamımız kaç oldu?
3: 192.7 ons'tayız.
0: Neredeyse 400 bin dolar eder. İyi bir başlangıç.
4: Evet. Güzel para. İyi kazanç. Kesinlikle.
3: Evet.
0: Hissediyorum. Büyük bir tartım daha geliyor.
5: Turps, bize iyi haberi ver dostum.
1: Hadi dök şunu.
3: Geçen seferkinden daha ağır duruyor. 20...
1: 40, 50, 60, 70, 80, 88, 90, 98, 100, 104, 109, 110, 114, 116, 118, 119, 120, 122.7.
0: Hadi canım.
4: Kazançlı bir hafta. Evet.
0: Bu şimdiye kadarki en büyük ikinci tartımız.
4: Bayağı iyi.
0: Bayağı iyi ne demek? Harika.
4: Gerçekten çok iyi. Evet.
0: Arazi resmen para basıyor dostum. Çalışmaya devam.
4: Evet, sıkı çalışma meyvesini
0: evet,
4: veriyor.
0: Evet, aferin beyler.
6: Sezonun henüz başları olsa da Hoffman'lar 3033 onsluk hedeflerinin 315.4 onsunu toplamayı başardı. Bu haftaki hasat 200 bin doların üzerinde bir değere sahip, ancak hedefe ulaşmak için önlerinde hala 2718 ons var.
0: Andy, ne yapıyorsan yapmaya devam et dostum. Üç haneli rakamlardayız.
2: Biz toprak getiririz. Sen de her tartımda böyle altın evet bulursun.
0: Bir noktada daha fazla cevher yatağı bulmamız gerekecek. Şu an tüm yumurtaları aynı sepete koymuş durumdayız ve bu biraz ürkütücü.
2: Evet. Dürüst olmak gerekirse şu an samanlıkta iğne arıyor gibiyim. Donmamış, ulaşabileceğimiz ve içinde iyi altın olan bir yer bulmalıyız. Kurcalamaya devam edip neler bulabileceğimize bir bakacağım.
0: Elinden geleni yap. Gerisine evet sonra bakarız. Hadi çalışalım. Durmak yok. Başaracağız bu işi beyler.
2: Hadi bakalım.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
10: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize fuzul lazım.
13: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Dünya güzellerim benim.
14: Setur Yaz Show.
15: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
16: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
17: Bu kadar artık show.
15: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
12: Tatilse Setur.
18: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
19: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira.
12: Ben bilirim.
20: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
21: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
22: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
23: Canım karım,
3: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
22: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
23: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
24: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
23: Yok mu bunun bir çaresi?
25: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
26: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
27: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
28: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
29: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
30: Tehlike çok büyük.
31: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
32: Olamaz mı?
31: 10 dakika içinde.
29: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
33: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
32: Bu gerçekten dehşet verici.
34: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
29: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
35: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
23: Nasıl yani?
35: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Bunu kendi başınıza denemeyin. Hayatta kalmak için çoğu zaman savaşmak gerekir. Ve savaşmak için kendini kirletmek zorundasın. George Orwell.
1: Odun getirmem gerek. Bu kadar ilerleyip hala uzun vadeli bir barınak yapamamış olacağımı hiç düşünmemiştim.
2: Orada bir dişi geyik var. Onları kaybettim. Biz yapacaktık. 4 tavşan.
3: Bu 4 tavşanlık gün için çok minnettarım.
4: Lanet olsun. Vücudum artık bana ihtiyacım olanı vermiyor.
1: Resmen pes ediyorum. Buradan sonra nasıl devam edeceğimi bilemiyorum.
4: Barınağımda yangın çıktı. Lanet olsun.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
6: Çok zor olacak.
3: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
6: Ah, kahretsin! Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Evet.
7: Hayır, hayır.
6: Günde 10 bin dolar için ne kadar ileri gidersin?
3: Donmuş gibi görünüyor.
5: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
8: Barınağımı buldular.

0: 40. gün, saat 19.48. 6 kişi kaldı.
1: Aman Tanrım. Barınağım alev aldı. Hayır. Olmaz. Hayır. Bu olamaz. Hayır. Lanet olsun. Olamaz. Barınağım. Hayır. Hayır. Git başkasını yak lanet şey. Lanet olsun. Barınağım gitti. Aman Tanrım. Sanırım bu kendi kendine söner. Evet, bu da başıma geldi. Evet. Artık barınağımda bir parça eksik. Hala buradan duman çıkıyor. Olan şey şu. Bu iz kurumuş yosunlara ve kurumuş çam iğnelerine yapışıyor. Bir kıvılcım sıçradı ve her şeyi tutuşturdu. Üstelik rüzgar da çok güçlüydü. Yani bu oldukça ilginç bir gece.
0: Hava sıcaklığı -10 santigrat derece.
1: Yangını lanet olası çıplak ellerimle söndürdüm. Dostum, ben böyle pes etmeyeceğim. Olmaz. Tanrım, olamaz. Hayır. O an çok panikledim ama durdurmam gerekiyordu. Yoksa her şey biterdi. Hikayem burada sona ererdi. Yarın bunu düzelteceğim. Artık bir numaralı öncelik bu. Burada çok dikkatli olmak zorundasın. Tabii ki bu sefer aynı malzemeleri kullanmayacağım.

0: 41. gün. Saat 8.12.
1: Max şu an konuşamıyor ama daha 14 aylık. Ama kafamda onun sesi var. Her sabah bana baba kalk diyor ve ben de hemen kalkıyorum. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Ama bu beni mutlu ediyor. Dün gece en soğuk geceydi. Çünkü barınağımda kocaman bir delik var. Yani biraz tadilat yapmamız gerekiyor. Kurutma rafını sökerek başlayacağım. Burada kalmak ve sona ulaşmak istiyorsan ne gerekiyorsa yapmalısın. Daha Kasım bile gelmedi. Burada olmak çok zor. 7/24 çalışıyorsun. Yani zaten bunu bekliyordum ama devam etmeye çalışacağım. Bu brandayı sökmek ne kadar zor olacak bilmiyorum. Muhtemelen brandayı bu kısmın üzerinde kullanacağım çünkü kıvılcımlar brandayı yakmaz. Ayrıca is brandaya kolay yapışmaz. Yapışsa bile temizlemek kolaydır. Yalan söylemeyeceğim. Şu an oldukça yorgunum. Biraz mola vereceğim. Ellerimi ısıtacağım.
0: 41. gün. Saat 12.07.

0: Çok fazla esneme yapamıyordum. Düz bir zemin yok. Yerde yuvarlanamazsın ama yine de idare eder. Şöyle yapayım. Ah, kolları esnet. Ah, omuzları gevşet. Boynu biraz eğ. Parmakları uzat. Ah evet. Şimdi sıra omuzlarda. Omuzları iyice döndür. Ah, göğsünü aç. Bu arada hiç yoga dersine gitmedim. Ama yoga yapan sevgililerim oldu. Yani genelde böyledir, değil mi? Şu an barınağa çok emek veriyorum. Ama denge zor. Önceliğim kendimi hava koşullarından korumak ve aynı zamanda yeterli miktarda et bulabilmek. En iyisi yağlı et bulup kilomu korumak. Besleniyorum. Bolca tavşanım var. Bu beni şimdilik idare eder ama yoğun çalışırken yetmeyecek tabii. Başından beri kilo verdiğimi hissediyorum. Ne kadar yesem de kilo veriyorum. Çok enerji harcıyorum ve zorlaşmaya başladı. Ya aşırı yorgunluk ya da kramplar oluyor. Evet, biraz dinlenmeliyim. Tamam, mola zamanı. Oyunun bu safhasında bu kadar erken kilo vermek canımı sıkıyor. Sürekli yapılacak bir iş var. Ağaç kesmek, kütük taşımak, barınak için çalışmak. Zayıflayan vücudumla kendimle yarışıyormuşum gibi hissediyorum. Buraya gerçekten iyi kütükler getiriyorum. Şu gördüklerine ek olarak 3 tane daha hazır. Bu da yaklaşık yarım metre daha yükseltecek. Ama bu barınağı yapacak gücüm olduğu sürece ve kendimi besleyip sıcak tutabildiğim sürece pek sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. İşler benim için iyi gidebilir.
1: 41. gün, saat 14.52.

0: Bu küçük bir baston olabilir. Döndüğümde belki de konuşuyor olacak. Zaten birkaç kelime söylüyordu. Geri döndüğümde baba diyecek. Ben de ne artık konuşuyor musun diyeceğim. O da evet diyecek. Hava biraz keskin. Sanki iyice soğumuş, hatta toprak biraz daha karla örtülmüş gibi. İzlere bakacağız. Bu sabah geçen bir şey varsa göreceğiz. Son birkaç gündür aç hissediyorum. Daha az balık yiyorum ve vücut yağımı kaybediyorum. Uzun vadede dayanabilmek için daha yağlı yiyeceklere ihtiyacım var. Onu bulmam gerekiyor. Yani balığım var ama ne kadar yetecek ki? Bunu hiç bilmiyorum. Burada yeni bir iz yok. Ama şu patikayı kullanıyorlar. Şimdi buraya tuzak kurayım. El Salvador'da büyürken kırsalda iguana tuzakları kurardım. Avlanmayı orada öğrendim. Bunu da denemek istiyorum. Ters bir düğüm attım. Düğümle sıkışan bir ilmek atıp tuzağı kurdum. Tamam, deneyelim bakalım. Buradan bir şey geçmiş. Tilki gibi görünüyor sanki. Barınağın hemen yanında. Bu iyi değil. Bölgede çok rekabet var. Birçok hayvan yemeklerimi ele geçirmek isteyecektir. O yüzden gözümü üstünde tutacağım.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
2: Burası tavuk dünyası.

0: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
1: Sadece dur lan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece Duru'la.
5: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Hangi programdı?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yılda bayram coşkusu başlıyor.

0: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
1: Neon bir şeyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen neon bir...

0: Yoon Essence. Made in Mad.
1: Bir fotoğrafımızı çeksene ya.
2: Taşıdık kalkama.
1: Olsun oğlum, çek
2: sen. Kalk sen de, kalk, çekiliyormuşuz. Sen de çekil bakayım şöyle.
3: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıdıracağım ikinizi de?
4: Şöyle oturayım hepiniz al.
2: Hadi çek bakalım.
4: Hepinizi alıyorum.
1: Ay çok güzel çıkmışım ya.
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
1: Ay çok kötü kokuyor.
4: Yok, koku değil. Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
7: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
8: Gencecik adamlarsınız ya.
9: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
10: Ter kalacağız bunları.
11: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Saat 19.30.

Bir mızrağım yok. Ve başından beri yapmak istediğim şeylerden biriydi aslında. Eğer büyük bir yırtıcı barınağıma yaklaşırsa, en azından kendimi savunacak bir mızrağım olsun istiyorum. Çünkü böyle şeyler bir anda olur, saniyeler içinde.

0: Tuzakta bir tavşan olabilir. Hızlı olmalıyım. Eminim şu an bir tilki onu arıyordur. Hadi. Buralarda bir yerde bir tilki kokusu alıyorum. Biraz keskin bir koku. Hadi. Neredesin? Buradasın. Vay be, ne heyecandı ama. İlk tuzağım. Evet, daha fazla yemek. Daha fazla yemek. Daha fazla gün demek. İşte bu.
1: ...42. gün... ...saat 9.24...
2: Günaydın. Ne çiğnediğimi tahmin et. Ladin ağacı çiğnemeyi seviyorum. Dişlerimi onunla temizliyorum. Evet. Harika ve şimdi ağzım temiz ve ferah. Teşekkür ederim Ladin. Tamam, temiz ağız. Güne doğru başlamalısın. Hadi keşfe çıkalım. Göl çevresinde yeni izler var mı merak ediyorum. Çok tavşan yakalıyorum ve iyi besleniyorum. Ama yine de kilo veriyorum. Tavşanlarda çok fazla yağ yok ve bu beni endişelendiriyor. Yeterince yağ alamamak. 100 güne ulaşmak için yağ gerekli. Bakalım burada ne varmış? İzler. Tamam sanırım. Bu bizim dostumuz Bay Kirpi. Kirpilerde çok yağ bulunur. Bu kış için bana enerji sağlayabilir. Bir dakika, başka bir iz hattı daha var. Ve bu çok daha ilginç. Hem de çok ilginç. Şuna bak, başka kim var tahmin et. Kurt. O yüzden kirpiyi takip etmek istiyorum. Ama aynı yönde giden bir de kurt var. Umarım onu yakalayabiliriz. Burada yemek için çok rekabet var. Tüm hayvanlar yemek istiyor. Peki, hadi bakalım. Hiçbir şeyi gözden kaçırmadığımdan emin olmam gerekiyor. Burada olmak bana sanki başka bir zamana geri dönmüşüm gibi hissettiriyor. Atalarımı sık sık düşünüyorum. Özellikle hava soğudukça ve zorlaştıkça. Çünkü onların çok zor zamanlardan geçtiğini biliyorum. Ama onlar devam etti. Bırakıp gitme şansları yoktu. Devam etmek zorundaydılar. Bu bana güç veriyor. Burada iz sürmek daha zor.

0: İşte izler. Biraz ilerlemiş, üstü kapanmış. Bunlar hep tavşan izleri. Kirpinin nereye gittiğini göremiyorum. Onu göremiyorum. Lanet olsun. Umutluydum ama başka bir kirpiymiş. Buraya tekrar gelebiliriz ve yeni izler bulmayı umabiliriz. Bu arada buraya birkaç tuzak daha kuracağım.
1: 42. gün, saat 12.13.
2: Bugün yapacak işlerim var. Dün gece dışarıda bir kaos oldu. Neyse ki doğru şekilde hallettik ama şimdi bir tavşanı işlemem gerekiyor. İşte bu. Hadi işe koyulalım. Tuzakta tavşan yakalamak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu oyunda iyi bir şansım olduğunu düşünüyorum. Bir tilki. Tavşanın kokusunu aldı. Git buradan tilki. Seni öldürmek istemiyorum.

0: korkmuyorsun.
1: Benden korkmuyor. Benden yaklaşık 3 metre uzakta. Sakın git buradan, git buradan. Git dedim. Buradan. Umursamıyor. Gözümün önünden hiçbir şey yokmuş gibi geçmesine inanamıyorum. Evet. Tavşanı burada yakalamıştım. Buraya geri gelme. Tavşan benim. Gitmek istemiyor çünkü burada yemek olduğunu biliyor. Buraya doğru geliyor. Bir tavşan silahı yaptım. Bu seni öldürmez ama canını yakar. Yemeğime geri gelme. Ciddiyim. Hadi ama gelme. Bu lanet olası tilki. Kusura bakmayın ama bu tilkinin benim için tehlike olabileceğini düşünmeye başlıyorum. İşte böyle. Dinlemiyorsun ki. Buraya geri gelme. Fazla yaklaştı. Sanırım o karşılaşma onu insanlardan biraz daha korkar hale getirmiştir. Ama etrafımda dolanıp beni takip etmesi çok fazla. Gündüz vakti vahşi doğada bir yırtıcıya bu kadar yaklaşmamıştım bile. Ya daha büyük bir hayvan gelip yemeğimi çalmaya çalışırsa? Bu biraz gerçeklik kontrolü oldu. 100 gün boyunca bu hayvanların arasında hayatta kalmaya çalışmak uzun bir süre. Bu yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor.
2: 42. gün, saat 13.44.

40 gün vahşi doğada geçirdiğim en uzun süreydi. O da Dave'le birlikteydi. Ama yalnız olmak çok farklı. Hiç hoşuma gitmedi. Dave'le 8 yıldır evliyiz. Birlikte bir çiftlik kurduk. Her şeyi birlikte yapıyoruz. İşimizi de aynı bu şekilde kurduk. Ah, onun sarılmalarını özlüyorum. Ona sarılmalarını özlediğimi söyleyin. Hayatımın en önemli deneyimlerinden birini onsuz yaşıyorum. Bu gerçekten de çok zor. Evet, yalnız hissediyorum. Sadece meşgul kalmam gerekiyor. Hadi tuzakları kontrol edelim. Son bir tavşan kaldı. Daha fazla yiyeceğe ihtiyacım var. Benim hikayem hep başarısızlıklarla dolu oldu. Geyiği kaçırdım, balık tutamadım. Tekrar geyik kaçtı, yine balık tutamadım. Arada sadece birkaç tavşan yakaladım. İradem zayıflıyor. Tamam. Şimdi tuzakların oraya geldim. Oh. Burada izler var. Yuvarlak izler. Bu bir vaşak. Ne oluyor? Kahretsin. Kötü haber. Biri avımı bulmuş. Geriye sadece bağırsaklar ve kürk kalmış. Of, derisini yüzmüş. Şuna bak. Kahretsin. Biraz daha bakayım. Ah, bir tane daha. Bak. Lanet olsun. Bu insanın bakış açısını değiştiriyor, değil mi? Durumun ciddiyetini gösteriyor. Şimdi diğer tuzaklarım da tehlikede. Artık motive olmakta zorlanıyorum. Elimi tutacak kimse yok. Her şey yoluna girecek diyecek kimse yok. Yol gösterecek kimse yok. Sadece ben varım. Ve bu çok korkutucu. İlk kez gerçekten eve dönmek istiyorum. Bir tavşan kaldı. Hadi ama.

0: bunun çok garip olduğunu biliyorum. Ben çok temas seven biriyim. Sarılmayı, el ele tutuşmayı, öpmeyi severim. Ama burada dokunduğum tek canlı şey onu öldürmek üzereyken oluyor. Hiç. Hiç. Hiç fiziksel temas yok. Ve bu... Yavaş yavaş oluşan bir boşluk gibi. Bir şeylerin eksik olduğunu fark ediyorsun.
1: 42. gün, saat 16:01.

0: Keşke biri takılmayan bir fermuar icat etse. Çünkü neredeyse her 5 seferden birinde fermuar bir yere takılıyor. Ama burada üstümü değiştirmek için temiz ve kuru bir kayanın olması gerçekten büyük lüks. Zemini böyle büyük, düz taşlarla kaplamak istiyorum işte. Amacım, buradaki ilk süpürülebilen barınağı inşa etmek. Gidip tuzakları kontrol edeceğim. Belki bir tavşan vardır. Aa, bir tavşan var, evet. Bu gerçekten güzel bir tavşan. Tam ideal boyutta. Donmuş tabii. Bunu cebime koyup yola devam edeceğim. Aha, bir tavşan daha. Aa, bu sabah bir tane daha. Lanet olsun. Maalesef bunu burada öldürmem gerekecek. Bu kısım hiç hoş değil. Sevmiyorum. Bir can almam gerekiyor ama minnettarım ve bunun bir amacı var. Yemek zorundayım ve yiyecek depolayabilmek büyük bir şans. Tamam, son tuzağa da bir bakalım. Bir tane daha. Aman tanrım. 4 tavşanlı bir gün. Vay canına be. Ne kadar da şanslıyım. Gerçekten güzel bir gün. Bunu duyabiliyor musunuz? Lanet olsun. Bu... Burada başka ne tür şeyler olabileceğine dair birçok ihtimali aklıma getiriyor. Kurtlardan korkmalı mıyım? Buraya tavşanlarımı almaya gelirler mi? Yırtıcılarla uğraşmak tehlikeli olabilir. Güvenliğim için tehdit oluşturma ihtimalleri var. Ama yapabileceğim en iyi şey, o duruma gelince düşünmek ve eğer gerekirse o hayvanı öldürmek. Bir kurdu öldürmek benim için tabii ki çok zor. Ama bunu belki 1 milyon dolar için yapabilirim.
1: Kırk üçüncü gün, saat 9.58. 6 kişi kaldı.
0: Biraz önce çok tuhaf bir rüyadan uyandım. Babamla gittiğim kalkış yarışlarındaydım. Ama pistin sonu seyircilerin olduğu yerde bitiyordu. Orada diğer yarışmacılarla birlikteydim ve herkesin 100 güne ulaşıp ulaşamayacağını konuşuyorduk. Bu yaşadıklarımın yansıması. Ve bu çok kötü. Midemin bu protein açısından zengin yemekleri sindirmesinin çok uzun sürdüğünü hissediyorum. Dışarı çıkıyorum ve enerjik olmam gerektiğini düşünüyorum ama bir anda çöküyorum. Ah, evet. Bu ne şimdi? Neler oluyor? Midemden gurul gurul sesler geliyor. Bana resmen gidip yatmalısın Joe diyor. Git ve yat. Ah, bir değişim oluyor. Giderek halsizleşiyorum. İşte olan bu. Şu anda bu durumu tavşan etine bağlıyorum. Sindirirken enerjimi alıyor. Aklıma gelen en mantıklı tez bu. Yapılacak çok fazla ağır iş var ama bunları enerjim yoksa yapamam tabii. Bu mümkün değil. İşin özü bu ve bunun sürdürülebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum.
1: 43. gün, saat 16.13. Hava sıcaklığı -6 santigrat derece.
2: Ellerim ısındı. Ayak parmaklarım üşüyor. Parmakları oynat. Hadi şimdi egzersizi yapalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Lanet olsun. Burada kafayı yiyorum. Barınağımı tamir ediyorum. Çok enerji aldı. Vücudum bitmiş durumda. Her şeyden yorgunum. Yapacak çok fazla iş var. Yani getirisi de var. Yanlış anlamayın. Şu an evime bakınca mutlu oluyorum. Ama konuşacak kimse yok. Burada tek başına oturuyorsun. Düşünmeye başlıyorsun. Neden? Bunu neden yapıyorum? Aslında yapma sebebim pes etmemek. Ama her gün daha da zor geçiyor. Çok yorgunum. Gerçekten çok fazla yorgunum. Fark ettim ki gittikçe daha çok acıkıyorum. Ve yiyeceğim var ama açlıktan ölüyorum. Açım, bilmiyorum. Sanki açlığı durduramıyorum. Sana şöyle anlatayım. Kahvaltıda balık yedim. Kuru balık. Koca bir fileto. Hatta bir fileto değil, neredeyse yarım balık. Rasyon yapmaya çalıştım ama yemeye devam ediyorum, yemeye devam ediyorum ve devam ediyorum. Sanki doymuyorum. Yani durum iyi değil. Tabii ki çok düşündüm ve diyorum ki, hadi, hadi kafanı toparla, oyuna gir. Elinden gelen bu ama burada kalmak için her şeyimi vermeye hazır mıyım, emin değilim. Kulağa kötü geliyor değil mi? Gerçekten kötü. Çünkü mesele şu, asla pes etmemek ama her şeyi özlüyorsun. İstediğin her şeye zaten sahipsin. Bu güzel bir his. Gerçekten güzel. Yani bilmiyorum. Umarım yarın daha iyi olur. Bakalım ne olacak? Yarın göreceğiz.
1: Dördüncü gün, saat 10:21.
3: İnsanların yalnızlıktan neden öldüğünü anlıyorum. 100. gün hala çok uzak görünüyor.
0: Şu ihtimalle artık yüzleşmem gerek. Burada son kalan kişi olma ihtimalimin aslında pek yüksek olduğuna inanmıyorum.
2: Vücudumu çok iyi tanıyorum ve onu zorluyorum. Ama bu artık sağlığım için endişelendiğim noktaya geldi. Buraya gelip kendime zarar verecek kadar zorlamak, gururumu oğlumun önüne koymak demek.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Fotoğrafımızı çeksene ya.
5: Taşıdık kalkama.
6: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
7: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 7 kilogramlık 46 yıkama Ariel toz deterjan çeşitleri 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 20-21 Mayıs tarihlerinde 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani yerine 100 mani hediye.
14: Migros.
15: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
19: Neon bir şeyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
20: Ne istersen ne on bir.
21: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
22: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
23: kurdu. Maç heyecanını...

0: 5 yıl boyunca keyfini yerine getirdi. Alevde ızgara keyfiyle nice 25 yıllara.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Hayal kırıklığına uğratmadım, değil mi? Merhaba. Kendimi küçülüp zayıflıyormuş gibi hissediyorum ve günler epey zorlaştı. Vücudum ihtiyacı olanı alamıyor gibi. Ben %100 kendim olmak istiyorum. Bu yüzden sağlıklı bir şekilde ayrılmak istiyorum buradan. Aileme ve arkadaşlarıma eksiksiz dönmek istiyorum. Yani parayla ya da parasız. Tabii ki kazanıp ayrılma fikrini çok sevdim. Hep şöyle düşündüm. En yakın arkadaşım geliyor, beni tebrik ediyor ve ben 1 milyon doları kazanmış oluyorum. Barınağı kurma şeklimin uzun vadede doğru olduğunu düşünüyorum. Ama o projeyi sürdürebilmek için daha fazla enerjiye ihtiyacım vardı. Ama şu an gerçekçi bir şekilde ilerliyorum. Gururdan dolayı kendini fiziksel olarak çok fazla zorlayıp kendine zarar veren biri olmayacağım. Bunu yapmayacağım. Asla.
8: 44. gün, saat 11:42. 5 kişi kaldı.

0: kitaplar.
1: Kuzey Labrador hakkında yazılan bazı güzel kitaplar insanı oraya gitmeye özendiriyor. Böyle zorlukları seviyorsan. Labrador'un Büyüsü diye bir kitap var. Şirketimizin ismini oradan aldık. Kuzey'in Büyüsü. Kuzey hakkında böyle hissediyoruz. Bir çekimi var. Dikkat etmezsen seni mahveder ama aynı zamanda ihtiyacın olanı da sana verir. Bugün devam etmem lazım. Enerjim biraz düşük ama enerji üretmek için enerji gerekir. Yalnızlıkla ilgili söylediklerim. Sanırım sadece hissettiklerimi kabul etmem ve bunun geçici bir an olduğunu anlamam gerekiyordu. Doğru yolda doğru bir dönüş yaptım. Bir tuzağın düştüğünü görüyorum. Şuradaki bir tuzağa bakacağım. Bu tavşan mı? Bu ne? Harika. Bir tavşan. Demek ki hala yaşayan tavşanlar var. Güne iyi bir başlangıç. Stoacılık hakkında düşünüyorum. Özellikle stoacılık eylemle ilgilidir ve engelleri aşmak için kendini hazırlamakla. Sonra da dayanma ve sürdürme iradesiyle. Vay canına. Tamam arkadaşlar, bir tane daha buldum. Bugün iki oldu. Fena gitmiyorum. Bir de o engeli aşmak için elinden geleni yapmak. Yapamazsan da kötünün içindeki iyiyi görmek. Hey karamba, bir tane daha buldum. Vay canına, bugün üç oldu. Çok minnettarım. Gerçekten minnettarım. Benim için stoacılık budur. Bugün tuzaklar iyi iş çıkardı. Üç tavşan.
2: Kırk dördüncü gün, saat 15:18.
3: Hiç kendi kendinize konuşur musunuz? Yani şöyle olur. Dur. Bugün ne yapmam gerek? Tamam, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Falan falan. Kendinle konuşursun. Ben bunu hep yaparım. Ama dün orada oturup kendimle tartışıyordum. Sonra bu normal mi diyorsun bilmiyorum. Ama deliren herkes kendini normal sanır, değil mi? Bunu Max için yapıyorum ama burada uzun zamandır mutsuzum.
4: Mutlu kalmaya çalışıyorsun ama kendinle biraz fazla konuştuğunu fark ettiğinde gülmüyorsan ve eğlenmiyorsan bu seni yıpratıyor.
3: Max dostum, bu çok zor ve üzgünüm ama eve yanına geliyorum. Bundan dolayı üzgün değilim. Benim Mark, ben resmi olarak çekiliyorum. Tilki, bana teşekkür etmeye mi geldin? Seni serbest bıraktığım için, değil mi? Evet, rica ederim. Çok iyi şeyler yaptım. Ve çok yoruldum. Tavşanları tilkiye bırakıyorum. Hey, o tarafta. Batıya doğru devam et. Evet. İşte buradayız. Sizi görmek hem acı hem tatlı bir an. Bu deneyim benim için Max'le ilgili. Kaçırdığım çok şey oldu. İlk yürümesi, konuşması, yeni şeyler söylemesi. Bu yaşta ondan uzak olmak zordu. Bunu yapmamın sebebi oğluma zor bir şeyi yapmanın ve pes etmemenin nasıl olduğunu göstermek. Ama aynı zamanda şunu da bilmesini istiyorum. Sağlığın için endişeleniyorsan bırakmak sorun değil. Ne zaman duracağını bilecek kadar akıllı olmalısın. Kendini zorla ve sonra verdiğin karardan emin ol. Buraya geldiğimde ölmek pes etmekten iyidir demiştim. Hayır. Yaşamayı tercih ederim. Geri dönüp daha önce değerini bilmediğim küçük şeylerin kıymetini bilmek istiyorum. Acı, zorluk, sıkıntı. Yeterince yaşadım. Evet, bitti.
2: Dördüncü gün, saat 16:48. 4 kişi kaldı.

0: Şaka mı şeker mi? Ben bir kirpiyim. Cadılar Bayramı kutlu olsun. Kirpiyi onurlandırıyorum. Çünkü burada beni ilk o karşıladı ve bana yiyecek verdi. Bu yüzden Cadılar Bayramı'nda bir kirpiyim. İyi akşamlar ve mutlu bayramlar. Kirpi yok ama tavşanlar için çok minnettarım. Gerçekten bana büyük destek oldular. Benim için Cadılar Bayramı, yaşam ve ölüm döngüsünü kutlamak ve ataları onurlandırmak demek. Ölüm hayatımda büyük bir yer tuttu. Çünkü iki erkek kardeşim de öldü. Bir şeyi kaybettiğinde onun kıymetini daha iyi anlıyorsun. Ailemi çok seviyorum ve bugün hala aklımdalar. Tavşanlarla ve kirpiyle bağ kurmak, kardeşlerimle ve vefat eden tüm arkadaşlarım, ailem ve hiç tanımadığım atalarımla bağ kurmak gibi.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira. Ben bilirim.
6: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Sütaş labneyi.
8: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
9: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
10: Tabii.
11: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
5: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
6: Bu kadar artık şov.
4: Evet şov. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
3: Tatilse Setur.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
11: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
12: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
13: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Bu çok güçlü bir farkındalık. Tüm bu konfor, bütün bunlar çok güzel. Ama bir şey eksik. Eksik olan şey de tam burada. Bağlantı, ilişki, derinlik. İşte burada, bu tavşanda, bu ateşte, bu toprakta kendimi hiç olmadığım kadar özgür hissediyorum. Çünkü sevdiğim şeyi yapıyorum, ailemi seviyorum ama bu yalnız zamanı da seviyorum. Ne kadar uzun ayrı kalırsam tekrar gördüğümde o kadar değerli olacak. Bu derine inme fırsatı. Vahşiliğin derinine, kendi derinliklerime. Ben sonuna gitmek istiyorum. Gidebildiğim kadar derine gitmek istiyorum. Tamam, bu bana iyi bir akşam yemeği gibi görünüyor. Bu gece parti var. Ah, evet. Sevdiğim ve önemsediğim çok insan var. Ve onlar için iyi şeyler yapmak istiyorum. Ödül parası sadece benim için değil, aileme ve arkadaşlarıma da fayda sağlar. Ne kadar söylesem az. Burada daha yeni başlıyorum.
19: Tek başına Arktik'ten masallar.
20: Hoş geldiniz. Tek başına da bakalım bu hafta neler oldu. Ben Colby Donaldson. Burada Mark Kelly, Joe Amos ve Kaydin'le birlikteyiz. Konuşacak pek çok şey var. İki pes etme. Kurtlar. Amos'un tilkiyle karşılaşması. Ama öncelikle Mark, şu barınak yangınını bir konuşalım.
21: Yukarı baktım. Barınağımın yandığını gördüm ve dönüp hemen söndürmeye başlamak istedim. Ama kamerayı aldım. Kapıya geldim. Sonunda ipi çözdüm. Dışarı çıktım. Kamerayı kara fırlattım ve şans eseri açı yeterince iyiydi. Ne olduğunu görebilirsiniz. Bu olamaz. Git başka yeri yak.
20: Mark, bir noktada bu benim hikayem olurdu dedin. Tam olarak ne demek istemiştin?
21: Tamamen yansaydı tüm ekipmanım giderdi. Güvenlik ekipmanım olmadan devam edemezdim.
0: Hala cayır cayır yanıyor.
21: Yani bu benim hikayem olurdu. 40. günde bitmiş olurdum.
20: Evet. Kelly, artık yırtıcıların izlerini daha fazla keşfediyorsun. Kirpi izlerini gördün, ardından kurt izlerini fark ettin. Bu noktada yiyecek için rekabetin artması sence bir tesadüf mü?
18: Bence tesadüf değil. Kış sert bir şekilde geliyor. Tüm vahşi hayvanlar bu baskıyı hissediyor. Kuzey Kutbu kışında hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu onlar da çok iyi biliyorlar. O yüzden bulabildikleri her yiyeceği almak istiyorlar. Yani daha fazla yırtıcı izi görmemiz şaşırtıcı değil.
20: Amos, gerçekten cesur bir tilkiyle karşılaştın. Bize biraz anlatır mısın? O an kafandan neler geçti? Onun davranışlarını nasıl yorumladın? Bildiğin gibi senden pek korkmuş gibi görünmüyordu.
1: İnsanlardan hiç korkmadı. Gitmiyordu. Bir noktada tam önümdeydi. Ama tilki ve oradaki herkes yiyecek peşinde. Orada taze bir av olduğunu biliyordu. O yüzden orada kalmasını istemedim. Daha önceki katılımcıların tilki gibi yırtıcı hayvanlara çok yiyecek kaptırdığını gördüm. O yüzden bunu yaşamak istemedim.
20: Evet, o küçücük silah ona iyi bir darbe vurdu. Bir an yere serildi. Darbeyi kesinlikle hatırlayacaktır.
1: Sana acıyacak demiştim. Beni dinlemedin.
20: Kalin, sen de hayvanların tuzaklarındaki tavşanları almak istediğini, hatta aldığını gördün. Nasıl sinir bozucu bir durum, değil mi?
17: Evet, aslında daha önce olmamasına şaşırdım. O yol üzerinde 200'den fazla tuzağım vardı. Ve neyse ki kampta zaten bir tavşanım da vardı.
20: Evet, bir an vardı ki orada söylediklerin beni ve eminim ki izleyen pek çok kişiyi de derinden etkiledi. Oradaki hayatı anlatırken canlı bir şeye sadece onu öldürmeden hemen önce dokunuyorsun dedin. Bu seni hem zihinsel hem de duygusal olarak nasıl etkilemişti?
17: Ben bağ kurmaya çok önem veriyorum. Toprakla, hayvanlarla ve insanlarla bağ kurmaya. Yani kameradan başka konuşacak birine ihtiyacım var gibi hissediyordum ve o tavşan bana kendimi hatırlattı. O tavşanın patisini tutmak bana bir tür rahatlık verdi. Çok güzel bir duyguydu.
20: Anlıyorum. Peki, Joe, bu noktada barınak konusundaki ilerleme eksikliği seni zorlamaya başlamıştı. Bu dengeyi kurarken hata yaptığını ne zaman fark ettin? Yani barınağa belki gerekenden fazla zaman ayırdın. O zamanı bambaşka şeyler için de kullanabilirdin ama olmadı.
22: İşin doğrusu, enerjim düşmeye başladığında o ağır kütükleri taşımanın artık eskisi kadar sürdürülebilir gelmediğini fark ettim.
20: Geriye dönüp bakınca her şey kolay görünüyor. Ama her şeyi baştan yapacak olsan farklı yapacağın bir şey olur muydu?
22: Zaman açısından bazı şeyleri değiştirebilseydim, ağımı daha erken kurup daha fazla yiyecek stoklamak isterdim. Ama her şeyi baştan yapsam kararlarım çok farklı olmazdı ve ayrılma kararımın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü fazlasıyla yıpranmaya başlamıştım.
20: Aradan aylar geçti. Hala çekilme kararında barışık mısın?
22: Barışığım. Tabii ki şunu yapsaydım, bunu yapsaydım diye düşündüğüm çok oldu. Ama sonunda ayrılma kararımı verirken en büyük etken kendimi tamamen tüketmek istemememdi.
20: Seni bu programda görmek güzeldi. Mark, 40 günü aşkın süredir oradasın ve biraz kafayı sıyırmaya başladığını söylüyorsun. Bize biraz bundan bahsetsene.
21: Orada ne kadar uzun kalırsan o kadar kendin oluyorsun. Yani daha çok şaka yapıyorsun ama kendimle tartıştığımı fark ettiğimde dedim ki dur bir düşün.
0: Bu iyi değil. Küfretmeyi bırakacağım. Buna gerek yok. İyi bir adamsın. Neler oluyor?
20: Kelly, peki bu noktada geçen 40 küsur günün ardından psikolojik olarak seni etkileyen şeyler oluştu mu?
18: Ah evet, ama bunun olumlu bir şey olduğunu ve memnuniyetle karşıladığımı söyleyebilirim. Bu çok büyük bir dönüşüm süreciydi ve o zihinsel duruma girmeye başlamak için yaklaşık bu kadar zaman gerektiğini düşünüyorum.
20: Mark, bu deneyim sanki Senin için sadece oğlunla ilgili değil gibiydi. Aynı zamanda denizcilikten arkadaşlarınla da ilgiliydi. Hatta yemininin 5 paragrafını oymuşsun daha önce. Hiç görülmemiş görüntülerimiz var. Bir bakmak istiyoruz. Bakalım neler var.
21: Bir denizci jack yaptım. Aynı kolumdaki gibi. Denizcilikte bunu ancak hak edenler alabilir. Bu benim işaretim. Keskin nişancı simgesi. Böyle küçük şeylere bakıyorum ve diyorum ki bunu sadece kendin için yapmıyorsun. Ben de denizcilik yeminini ahşaba uyuyorum. Bir keşif deniz piyadesi olmak için kabul ettiğim ilkeleri asla unutmayacağım. Onur, azim, ruh ve yürek. Büyük, küçük, tüm engelleri aşacağım. Asla pes etmeyeceğim. İşte burada denizcilik yemininin 5 paragrafı. Tahta tabletlere oyulmuş. Benden önce gelenlerin büyük itibarını her zaman korumaya çalışacağım.
20: Bunları izlerken neler hissediyorsun?
21: Oradayken seni motive edecek şeyler yapman gerekiyor. Oğlum birinci öncelik ama aynı zamanda askeriyede başardıklarım da var. O yemini bıçakla oydum ve ona sadık kalmak istedim. Çünkü sadece kendimi değil, denizcileri ve keskin nişancıları da temsil ediyorum.
20: Peki bu yeminin tek başına deneyimi açısından anlamı nedir sence?
21: Asla pes etmemek, başarısızlığı kabul etmemek, üstesinden gelmek.
20: Orada iyi gidiyor gibiydin ama sonra bir anda yorgun ve bitkin olduğunu söylemeye başladın. Bir kırılma noktası falan mı oldu? Orada bir miktar kötüleşme olduğunu biliyorum. O süreci biraz anlatır mısın?
21: 35. gün benim için fiziksel olarak büyük bir dönüm noktasıydı. Enerjim düştü, nefes almak zorlaştı. Sırtımın sağ tarafında ağrı vardı ve görüşüm gidiyordu. Diyetimden kaynaklı sandım ama bu tempoyla devam edemeyeceğimi anladım. Ve kendimi yeterince tanıyıp doğru zamanda bırakabilmek de iyi bir deneyim.
20: Ana kampa döndükten sonra süreç bitmedi. Tahliyeden sonra bize neler olduğunu anlatabilir misin?
21: Karaciğerim ve dalağım büyümüş ve enfekte haldeydi. Sağ akciğerimin arkası sıvı dolmuş. Kalbim kalp krizi geçirmiş 87 yaşında bir adamınki gibiymiş. Trikinozis olmuşum, bir parazit. Önemsiz de olabilir ama 4 ila 6 haftada öldürebilir. O zaman doğru zamanda ayrıldığım için ne kadar şanslı olduğumu anladım. Burada oturabiliyor ve oğlumu her gün görebiliyorsam çok şanslıyım. Kararımdan daha mutlu olamazdım.
20: Vay, kesinlikle doğru kararı vermişsin. Böylelikle bir tek başına bölümünün daha sonuna geldik. Mark, Kelly, Joe, Amos ve Carly'ne teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bölümlerden sonra katılımcılarla konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden kaçırmayın. Haftaya görüşmek üzere. Şimdi gelecek bölümden kısa bir ön izleme geliyor. Hoşçakalın.
2: Bir sonraki bölümde.
5: Pekala, sanırım balık tutmayı denemem gerekiyor. Oh, lanet olsun. Balık tutmam gerekiyor. Bu buzun gelmesi gerekiyor. Bu çok riskli.
6: Oh. Lanet olsun. Her yerde mis gökyüzü var.
23: No.
24: Barınağımı buldular.
25: Tek başına milyon dolarlık mücadele.
26: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
27: Kazancım Net, sigortam Net.
28: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
29: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
28: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor. Hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
30: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz
2: huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Flo'da bayram coşkusu başladı.

0: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. İtal muz 99 lira, yaban mersini 79 lira 90 kuruş, kayısı 69 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'saya.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
6: Kahvaltıların vazgeçilmezi A101'e geldi. Kavrulmuş fındık, eşsiz kakao lezzeti ve benzersiz kıvamıyla Nutella şimdi tüm A101'lerde.
7: Yoğun esans, made in med.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Albayrak Finans.
11: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, Tombank, kartım adı.
12: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Günaydın.
17: Günaydın.
18: Arkadaşı Giovanni de bir madenci.
19: Parker.
17: Memnun oldum.
19: Giovanni.
20: Bu makinelerin bir kısmı onun mu?
19: 4 tane var.
20: Bu bölgede çok altın bulunuyor mu?
19: Az çok.
20: Peki onlar için iyi bir gün ne demek?
19: Günde 20 gram hiç fena değil.
20: Bir onsun 3'te 2'si.
19: Çok iyi bir günde yaklaşık 1.7 kilograma bile çıkan makinelerimiz olmuştu.
21: Vay canına, çok iyi. Bir günde 1700 gram.
20: Fena değil.
18: Buradaki makineler günde ortalama 1300 dolar değerinde altın bulabiliyor. Ama nehrin en zengin noktalarında bu 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.
20: Ona yanmış altın makinelerini sorar mısın? Yani diğerleri yandıktan sonra başlarına ne gelmiş?
19: Operasyon için geldiklerinde saklanacak ya da kaçacak bir yer bulamazsın.
20: Bu ne zaman oldu?
19: Baskın yapılalı yaklaşık 2 ay oldu.
21: Diyor ki, operasyon yapılmadan önce haberleri oluyormuş ve akıllı olanlar kaçıp saklanacak bir yer buluyormuş.
20: Evet, peki baskınlar sırasında şiddet uygulanıyor mu?
17: Bomba kullanıyorlar.
21: Bombalar.
20: Gerçekten mi?
19: Evet.
20: Aman tanrım.
19: Evet.
20: Bu biraz fazla gibi. Harika.
17: Ah, işte bakın. Patlarken görebilirsiniz.
22: Şuna bak, aman tanrım.
16: Orası evi olduğu için mi ağlıyor?
19: Evet, onun eviymiş.
16: Sandım.
17: Benim makinelerimden biri yandı. Eğer isterseniz sizi oraya götürebilirim.
21: Giovanni.
22: Şuna bak, aman tanrım.
16: Orası evi olduğu için mi ağlıyor?
19: Evet, onun eviymiş.
16: Sandım.

0: Geleceğiz.
1: Dikkatli olun.
2: Tahtalara basın.
0: Bize motorun patladığı yeri gösteriyor.
1: Buraya bir bomba koydular ve patlattılar.
3: Aa, evet.
2: Vay be.
1: Bir kısım oradaydı ama diğer kısmı battı. Sonra motoru bombayla patlattılar.
3: Güçlü bir patlamaya benziyor değil mi? Yani neredeyse tamamını götürmüş. Bu korkutucu mu?
1: Evet, hem de çok korkutucu. Bu dehşet verici, korkutucu.

İzleyeceğiniz program çıplaklık ve vahşi hayvanların avlanması ve yenilmesi dahil olmak üzere kabile kültürünün ve ritüellerinin incelenmesini içermektedir.

0: Bak şurada.
1: Onları buradan görmek çok zor.
2: Aramızda epey fazla yaprak var. Bu yüzden çok iyi gizlenmişler. İşte sorun bu.
0: Tüf tüfü bana ver. Ben deneyeceğim.
2: Ormanda çekim yapmaya hoş geldiniz. Ben Ed Stafford. Bir keşif ve hayatta kalma uzmanı olarak vahşi doğada dolaşmaktan bir kariyer çıkardım. Dürüst olmak gerekirse hiç büyümedim gerçekten. Şuna bakın. Böylece...
3: Hazır mıyız beyler?
2: Dünyanın dört bir yanındaki kültürlerin bir yetişkin haline gelmek gibi karmaşık bir işi nasıl yürüttüklerini görmeyi kendime görev edindim. Birçoğumuzun modern dünyada kimlik algımızı kaybettiğimize inanıyorum. Ama ben kendimi gençlerin yüzleştiği çoğunlukla aşırı sınanmalara gömerek bu ritüellerin bizi toplumlarımızın daha iyi birer üyesi haline getirdiğini çözebileceğim. Acı anlamında karşılaştırılabilecek bir şey tecrübe etmedim asla. Yolculuklarında onlara katılarak daha iyi bir insan olmayı umuyorum.
4: Buraya gelmiş olman gerçekten muhteşem.
2: Belki de büyümeyi.
0: Expelliarmus.
2: Tamam, şimdi atlayacağım. Cesaret isteyen ritüellerime katılmayı ve bunları başarmayı.
3: Hazır mıyız beyler?
2: Tamam, havalandık. Vavrani halkını ziyaret etmeye gidiyorum. Uzun zamandır ilgimi çeken bir halk. Benzersiz bir şekilde zaman kavramları neredeyse yok. Yalnızca anı yaşıyorlar. Bameno'nun Vavrani köyü Ekvador'daki yağmur ormanlarının derinliklerindedir. İki gündür seyahat ediyorum ve bu yolculuğumun son etabı. İki saatlik bir uçuşla doğrudan Amazon ormanının merkezine varacağım. Köye gitmenin tek yolu bu. Ya da üç günlük tekne yolculuğu.
1: Sanırım ben uçakta kalacağım.
2: Bu adamların yetişkinliğe geçiş ritüeli orman ve avlanma becerilerinde uzmanlık seviyesini içeriyor.
1: Bu adamların iki av silahı var. Tüf tüf ve mızrak. İkisinde de bir haftada ustalaşmam gerekiyor.
2: Engebeli bir pist. Tamam, gidip selam verelim. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş yönteminizin avlanma yoluyla olduğunu anlıyorum. Değil mi? Ormanda zorlu bir sınava girmek üzereyim. Bu adamları tanımak, onların bakış açısından avlanmanın ne kadar önemli olduğunu anlamak için büyük bir fırsat bu.

0: Buralarda bir çocuk 9 yaşına geldiğinde bunu nasıl yapacağını öğrenmeye başlar. Şehirliler gibi malları satın almıyoruz. Avlanmazsan yemek yiyemezsin.
1: Bu eğitime erkek çocuklarla birlikte başlayabilir miyim?
0: Evet.
1: Harika, teşekkür ederim. Nasıl avlanacağını öğrenmek için yapacağım yolculuğun başlangıcı bu. Heyecanlıyım.
2: Birinci gün.
1: Fenty, erkek çocukların avlanmaya tüftüflerle başladığını ve sonra mızrak kullanmaya geçtiğini söylüyor. Savaşçı olarak kabul edilmeleri için her ikisinde de ustalaşmaları ve etkileyici bir avla eve dönerek bunu kanıtlamaları gerek. Bu iki çocuk şu anda geçiş ritüelini yaşıyor. Ve Sivo eğitimini tamamladığı aşamaya yaklaşıyor. Genç erkek çocuklar arasında üçünden ikisi daha önce hiç maymun yakalamamış. Küçük kuşlar falan vurmuşlar. Yani aslında benimle aynı durumdalar. Peki en iyi avcılar, en iyi kadınları mı alıyor? Öyle mi oluyor? Evet.
0: Evet.
1: Bu iş böyle mi yürüyor?
0: Evet. Evet.
1: Bu adamlar ustaca ormanda kayıp gidiyorlar. Sanki arkada tökezleyerek ilerliyormuşum gibi hissediyorum. Bir tüfsüfle ormanda hareket etmek kolay bir şey değil. Öndeki adamlar bunu çok basit gibi gösteriyor. Şunu söyleyebilirim ki sarmaşıklar ve devrilmiş ağaçlarla bu hiç de basit değil. Benimki her şeye çarpıp takılıyor. İlk başta bunun bir maymun olduğunu düşündüm. Ama belli ki bunlar maymunları çağırmaya başlayan adamlar.
0: Bir şeylerin işaretini duyuyorum. Evet, yukarı bak, bir şeyler görüyor musun ha? Görünüşe göre burada maymunlar vardı.
1: Bu adamlar kelimenin tam anlamıyla binlerce yıldır maymun avlıyor. Ve bu sürdürülebilir durumda. Çok sayıda maymun var. Sanırım bunun nedeni de popülasyon üzerinde etkilerinin olmaması. Sivo, maymun gibi çığlık atabilir misin? Adrian, maymun gibi çığlık atabilir misin? Nasıl yapacağımı bana da öğretir misin? Nefes mi alıyorsun?
0: Evet.
1: Çocukların hepsinin farklı tecrübe seviyeleri var ve bu yaşla bağlantılıymış gibi değil. Adrian harika bir maymun çağrısı yapıyor. Sanırım biraz daha toy olduğu için daha az çekingen. Silva ise çağrıları yapmaktan biraz utanıyor. Sivo ise çok daha deneyimli, oldukça yetenekli. Ben 49 yaşındayım ve tam bir acemiyim. Utanç verici. Vaurani erkek çocukları çok küçük yaşlardan itibaren nasıl tüftüf kullanacaklarını öğreniyor. Benim çok şey öğrenmem gerekiyor. Bu işi kıvırmak oldukça zor değil mi?
0: Evet.
1: Tamam. Sanırım tuba çalma becerim şimdi işe yarayacak.
0: Güçlü bir performans. Sanırım büyük bir uluyan maymunu al aşağı edebilir. Şurada zehirli bir sarmaşık var.
3: Bunu avlanmak için doğal bir zehir olarak kullanıyoruz.
1: İşte yerlilerin okların ucuna sürdükleri ve maymunların ağaçlardan düşmesine neden olan zehri üreten sarmaşık bu.
0: Bu zehir maymunun vücuduna girdiğinde kan bunu bütün vücuda dağıtıyor. Zehir kalbe ulaşıyor ve hayvan ölüyor.
3: Doğanın güzel bir icadı, öyle değil mi?
0: Bu orman yok olabilir. Bu yüzden ormana atalarımızın 1 milyon yıl önce yaptığı gibi iyi bakmalıyım.
1: Sarmaşı köye götüreceğiz. Yarın öldürücü bir zehir hazırlayacağız. Aslında buradaki geçiş ritüelinin hayatın dokusuyla iç içe geçmiş olmasını çok seviyorum. Bu adamlar belli ki ormanda büyümüş. Dolayısıyla bütün bu bilgiler çocuklukları boyunca yıllar yılı birikmiş. Bu onlara topluluklarının, eşlerinin ve çocuklarının gözünde değerli olmalarını sağlayacak beceriler kazandırıyor. Tamam, buraya birlikte oturuyoruz. Beni ağırladığın için teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Birçok insan bu bölgede ağaç kesmek istiyor. İşte bu yüzden içinde yaşamaya devam etmek istediğimiz bu ormanı savunmak istiyoruz. Çok huzurlu yaşıyoruz. Küçük yaşlardan itibaren ormanda nasıl yürüneceğini, hangi hayvanların yakalanabileceğini ve nelerle geçinilebileceğini öğretiyoruz.
1: Sanırım Penti'nin en çok iletmek istediği şey, atalarının yaşam şeklini nasıl devam ettirmek istediğiydi. Her zaman birlikte yaşadıkları aynı kültürler.
0: Oğlun da gelecek için öğren.
1: Evet, evet. Senin de çocukların var mı?
0: Hayır, henüz yok.
1: Eşin var mı?
0: Hayır.
1: Kaç yaşındasın?
0: 36 yaşındayım.
1: 36. Eşimle ben tanıştığımızda 40 yaşındaydım. Yani hala vakit var.
0: Evet.
1: Vakit var.
0: Bakıyorum işte.
1: Ama zor değil mi? Topluluğunuz kaç kişi?
0: Yaklaşık 150 kişi kadar.
1: 150 mi? Çok seçenek yok.
0: Evet.
1: Orada gerçekten geleneksel bir ev var. Sonra önümde metal ve betondan yapılmış bir basketbol sahası var. Bu kaçınılmaz bir yan yana geliş ama modern bir dünyadayız, değil mi? Beni karşıladıklarından beri erkeklerin çoğu şort giydi. Kadınlar da belden üstlerini kapadı. O tören zengin bir kültürleri olduğunu, gelenekleri olduğunu göstermek içindi. Ama sanırım tüm yerli kabileler gibi bir denge bulmaya çalışıyorlar. Ve tabii geleneklerini korumaya çalışıyorlar.

0: Saat 5:45. Herkes yeni uyanmaya başlıyor. Vay canına, ne geceydi ama. Ne kadar çok gaz çıkarma, tükürme ve öksürme var. Sanırım yaklaşık 4 saat uyuyabildim. Yatılı okulu hatırlattı bana.
1: Üçüncü gün.
0: Aman tanrım, şuna bakın. Bakın. Bu bir tapir. Bunu beklemiyordum. Evcil bir tapir. Hayır, bu kameranın lensi tamamen buğulanmış durumda. Şiddetli yağmur yağıyor. Ormanda çekim yapmaya hoş geldiniz.
2: Ne zaman yağmur yağsa burada dinleniriz.
0: Hayata karşı ne hoş bir tavır, değil mi? Ne çok özgürlük var ve bu çocuklarınızla bağ kurmak, eşinizle bağ kurmak, sohbet etmek, şakalar yapmak, birbirinizle ilgilenmek ve birbirinizi gözetmek için daha fazla zaman harcamalarını sağlıyor sanırım. Gördüğüm kadarıyla herkes gülümsüyor. Bunu Batı toplumlarında her zaman göremezsiniz. Ne yapıyorsun Penti?
2: İğneleri siyah dumanla isliyorum. Çok güçlü olacak.
0: Bu şekilde okları ateşte sertleştiriyorum. Bir noktada bütün bu okların tutuşacağından çok korkuyorum. Bu okları oymak için saatler harcayacak. Zehirli mi bu?
2: Evet, zehir. Sıvıya şekil veriyorum. Bu şekilde kremamsı bir sıvı haline gelene kadar dairesel bir hareketle bir yandan öbür yana karıştırıyorum. İşte böyle.
0: Kurbanlarını felç ederek boğulmalarına neden olan bir nörotoksin bu. Bu zehir maymunları öldürmek için kullanılıyor. O oklardan birini koluma batırsam anında ölürüm. Uyuyan güzel gibi hissediyorum. Parmağını batırma. Bunların keskin çubuklar olduğunu ve şu anda ölümcül bir zehirle dolu olduğunu düşünmek çarpıcı. Birkaç gün içinde bu geçiş ritüelini birkaç güne sıkıştırmanın, Vaorani'nin beceri kazanmak için yıllar harcadığı bir şeyi hızla yapmanın tehlikeli bir iş olduğunu düşünüyorum. Peki bunu içersen o zaman da tehlikeli mi?
2: Evet. Kalbinin durmasına neden olur.
0: Peki bunun hepsini yersen ölebilir misin?
2: Anında ölürsün.
0: Bu zehrin sadece 0.03 gramı kana karışsa ölümcüldür. Ama dilimin ucunda küçük bir miktar olsa bana zarar vermez herhalde.
3: Yeme onu. Sadece tadına bak, o kadar. Sonra da tükür.
0: Az önce ölümcül bir zehri tattım. Tadı zehirli. Çok güçlü bir tadı var. Neredeyse pil asidi gibi. Dilinin ucundaki o küçük miktar tükürdüğünde sanırım tehlikeli bir seviye değil. Yani umarım değildir. Değil mi? Çocuklar ava hazırlanırken 10 yaşındakiler de bunu yapıyor mu?
2: Evet.
0: Yapıyorlar mı gerçekten?
2: Evet.
0: 10 yaşındaki çocukları doğası gereği hayatı tehdit eden bir şeyle tanıştırmak, onları çok genç yaşlardan itibaren sorumluluk kavramıyla tanıştırır. Ve bu kaçınılmaz olarak geçiş ritüelinin ayrılmaz bir parçasıdır, değil mi? Çocukluğun saflığına, aptallığına ve kaygısızlığına veda edip büyümenin getirdiği sorumlulukları kucaklamak anlamına geliyor bu. Çocukların bunu öğrenmesi gerekiyor. Aksi takdirde burada hayatta kalamazlar. Bu nedenle bu riskleri kucaklamaktan başka seçenek yok. Zehirli oklar hazır. Şimdi bunları sınama zamanı.

0: Stepanya, pirana çenesini ve üzerindeki dişleri kullanarak okta bir iz oluşturuyor. Böylece ok maymuna girdiğinde aslında kırılıp maymunun onu çıkaramamasına neden oluyor. Bu da zehrin kana daha fazla karışması anlamına geliyor.
1: Bir maymun bu.
2: Bak işte şurada.
1: Bak şurada. Gördün mü? Şuna bak.
0: Bir maymun sürüsü var. Bu ağacın tepesinde küçük bir maymun sürüsü var. Onları buradan görmek çok zor. Aramızda epey fazla yaprak var. Bu yüzden çok iyi gizlenmişler. Hadi Sivo. Bu kadar çok ok yapmalarına şaşmamalı. Birkaç atış yaptık ve henüz hiçbiri onları öldürmedi. Muhtemelen ağacın çok yüksekte olması onları öldürmeyi zorlaştırıyor.
2: Maymun orada, işte orada. Görüyor musun? İşte orada. Tüf tüfü bana ver. Ben deneyeceğim. Ver.

0: Gördün mü? Gördün mü?
1: Vurdun mu onu?
0: Evet evet vurdum.
1: Hadi hadi Sivo git kontrol et.
0: Vurdum onu.
1: Hadi.
2: Tamam birini vurdu. Zehrin etki etmesini bekliyoruz.

0: yaşasın gel.
1: Teşekkürler.
2: Görüşürüz.
3: Ya ben
4: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
7: lazım. İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
8: Ya sen şimdi kullan. Kullan sen kullan.
9: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne on biricim benim.
10: Flo'da bayram coşkusu başlıyor.

0: erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
1: Sadece dururladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Haydi gel.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: Ay çok kötü kokuyor.
3: Yok, koku değil.
4: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
5: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
6: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
7: Gencecik adamlarsınız ya.
8: Bu etlerinden getirilen hepsi yasak.
9: Ter kalıyor bunlara.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Sivo, ne oldu?
12: Maymun yukarıda kaldı.
11: Ne yapabiliriz peki? Hiçbir şey mi? Adamlar onu yerinden oynatabilecek bir konuma gelemediler ve... sanırım bir çıkmazdayız. O maymunun hayatta kalıp kalmayacağını bilmiyorum. Vauraniler asla bir hayatı boş harcamaz. Zehirlenen maymunun daha ulaşılabilir olup olmadığına bakmak için daha sonra geri dönecekler. Ama şimdilik çocuklarla benim için bir başarısızlık bu. Maymunu ağaçtan indirmeye çalışırken Tepenya duyduğu başka bir maymun sürüsüne doğru gitti. Yani şu anda gruptan ayrıldı. Ve tekneye geri döneceğiz. Herkesin yüzünde bir gülümseme var. Herkes mutlu. Ama yine de eve elimizde yiyecek olmadan dönüyoruz. Bütün köy hayatta kalmak için avdan elde edilecek yiyeceğe güveniyor. Tehlikede olan sadece geçiş rutini değil. Tepenya geri dönüyor ve çocuklarla benim aksime elleri boş değil. Şimdi yemek zamanı. Nasıl avladın bu maymunu?
13: Yarım saat boyunca koşup durdum.
11: Cidden mi?
13: Bir ok alabileceğim zaman yürümekten bitap düşmüştüm. Sessiz kaldım ve ilk atışımı yaptım. Sonra maymun bunu fark etti tabii. Ben de bir atış daha yaptım ve işi bitti.
11: Bu herkesi bir araya getirdi. Kendi içinde bir tür küçük kutlama gibi. Artık herkes daha rahattı, gülümsüyorlardı. Bütün gülümsemeleri görebilirsiniz. Sanırım beni en çok etkileyen şey Tepenya'nın ne kadar irileştiğini görmekti. Geri döndüğü topluluğa bakış açısı tamamen değiştiği ve dolayısıyla rolünü yerine getirdiği için duruşunun tamamen değişmesiydi. İşte bu topluluk içinde böyle değer görürsün.
14: 5. gün.
11: Tamam, tüf tüf bir başarısızlıktı. Ama mızrağımla büyük bir hayvan öldürürsem hala geçiş hakkı elde edebiliriz. Özellikle bu adamların timsah öldürmesi için tasarlanmış bir şey bu. Tüf tüfün aksine bu silah ölümcül bir yırtıcıyla yakın temasa geçmeyi gerektirir.
15: Adren.
11: Daha önce bunu yaptın mı?
15: Hayır.
11: Yüzünde kocaman bir gülümseme var. Ve sanırım bunlardan birini yapma sorumluluğu verildiği için çok mutlu. Bu bir çocuğun oyuncağı değil. Açıkçası potansiyel olarak ölümcül. Sanırım avda ustalaşmak için gereken becerileri kazanmaya başlamasının açıkça bir parçası bu. Avcılar avla geri dönmediklerinde topluluğun ayakta kalması için yiyecek yapmak kadınların görevi olur. Merhaba. Adın ne?
16: Atin Kare.
11: Ne hazırlıyorsun?
16: Manyok.
11: Manyok. Bu içecek yapmak için.
16: Evet. Bak nasıl soyuyor.
17: Manyoku soymaya çalışırken zorlanmasını izlemek hoşuma gidiyor. Zavallı.
11: Şimdi biraz moralim bozuldu.
16: O manyoku soyuşuna gülüyor.
11: Her halükarda işi mahvettiğimi düşünüyorum. Evde çok fazla yemek yapmam. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi de çiğniyor musun? Tamam. Yani mikserlerin olmadığı bir dünyada manyoku ezip içilebilecek bir şekilde dönüştürmenin en iyi yolu çiğnemektir. Öyle değil mi? O kadar çok manyok yedim ki. Erkekler bunu asla yapmaz mı? Hiç mi? Bu nedenle bana gülüyorlardı. Çünkü bunun bir kadının işi olduğunu düşünüyorlar. Peki kadınların hayattaki görevleri nedir?
17: Balık tutar ve pişiririm. Ayrıca manyok da toplarım. Bunu sık yaparım.
11: Avların her zaman bereketli geçmesinin garanti olmadığı böyle bir toplumda gerçek şu ki kadınların yiyecek sağlamadaki rolü erkeklerinki kadar hayati öneme sahip. Boğazımın arkasına vurmaya devam ediyor ve öğürme refleksi gösteriyorum. Özür dilerim. Of. Teşekkür ederim, sağ ol. Hadi içelim. Evet, sevdim bunu. Pökürdetmek adetten mi? Bunu ben yaptım. Ed'in içeceği bu. Benim tükürüğüm var içinde. Beyaz adamın içeceği.
13: Hava hazır olmak için daha fazla içmelisin.
11: Evet.
13: Çok yardımı dokunur. Susayacağız. Tamam. İçeriz ve yürümek için enerjimizin olmasını tamam. isteriz. Bu çok yardımcı olur.
11: Evet.
13: İşimize yarayacak.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Setur Yaz Show.
3: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
4: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
5: Bu kadar artık show.
3: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
2: Tatilse Setur.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Burası

0: Torunun doğum günü kartın internet alışverişinde kapalıymış.
1: Akbank'a sanırım ne kadar şeyler.
2: İş olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
1: Anında çözdü. Çözer tabii.
2: Tak diye sorabil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
3: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
2: Mobilin bankası Akbank.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
5: Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
6: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
5: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
7: Red Bull kanatlandırır.
8: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz ne?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Nehir yukarı doğru giden teknedeyiz. Tepenin timsah bulma olasılığımızın en yüksek olduğunu düşündüğü yere gidiyoruz. Özellikle Sivo için büyük bir gece bu. Çünkü bu gece bir timsah yakalarsa eğitimi tamamladığını, yeterince tecrübeye sahip olduğunu ve yetişkinliğe adım atmaya hazır olduğunu gösteren çok önemli bir kanıt olur diye düşünüyorum. Benim için de büyük bir gece. Kabileyle son gecem bu. O yüzden kendimi kanıtlamak için son şansım. Çok karanlık olmaya başladı. Bir timsah yakalamak için gece yola çıkmalısınız. Heyecanlı mısın?
1: Evet.
0: Kendimizi avcı olarak kanıtlamaya çalışacağımız büyük bir gece bu. Arkamdaki iki çocuk sadece gülüşüyor. Hiçbir dertleri yok. Yolculuklarının çok farklı aşamasındalar. Fenerlerin nedeni timsahların gözlerinin çok yansıtıcı olması. Meşale timsahı görmemizi sağlamakla kalmaz. Işığa kilitlenmeleri de tek bir yerde kalmalarına neden olur. Mızrağı sokmayı başarabilirlerse bir sonraki aşama cidden tekneden timsahın sırtına atlayıp onu tekneye çekmeye çalışmak olacak. Bu kadar güçlü çeneleri ve keskin dişleri olan bir hayvanın olduğu suya dalmak bir bakıma pervasızca görünüyor. Timsahların öldürebileceğinden hiç şüphem yok. Timsah Amazonlarda 4,5 metre büyüklüğünde olabilir ve 4,5 metreye ulaşan bir timsah insan yiyicidir. Dolayısıyla burada çok büyük bir tehlike unsuru var. Özellikle eğitimsiz avcılar için timsahlar hızlı refleksleriyle bilinir ve kışkırtıldıklarında saniyenin binde biri kadar kısa sürede tepki vererek insan kemiklerini ezebilirler.
2: Timsahı görebiliyor musun?
0: Orada. Suyun dışında değil mi? Görebiliyor musunuz onu? Sivo'nun işe koyulup timsah yakalama zamanı.
2: İyi nişan aldığından emin değilim.
1: Onu görüyorum.
2: Sanırım ıskaladın.
1: Orada. Kanoyu daha yakına getirin.
2: Iskaladın bak.
1: Daha yakına getir. Çoktan daldı. Bunu almalıyız. Hızlı olun. Bu tarafa getir.
2: Yapman gereken şu. Tek seferde iyi hedef almalısın.
0: Ne oldu?
2: Mızrak iyi saplanmadı. Kaçtı.
0: Söylemekten nefret ediyorum ama altın bir fırsattı. Sivo timsahı sudan çıkardı. Tamamen sudan dışarı. Tam boynunun altını gösteriyordu. Bu da onun için açıkça savunmasız bir pozisyondu. Vuruşu kaçırdı ve yakalayamadı. Zavallı çocuk. Sivo, ne hissediyorsun?
1: Birazcık üzgün.
0: Sivo maalesef şansını kaçırdı.
2: Timsah.
0: Orada. Hadi. İleri. Evet. Tam üstünde. Hadi. Aman tanrım. Hayır. Hayır, bu sinir bozucu. Mızrağın arkası pançoma takıldı. Ve bu yüzden geri çekemedim. Böylece mızrağın ucundan kayıp gitti. Karmaşık duygularım var. Vurabildiğim ve gerçekten isabet ettirebildiğim için açıkçası çok sevindim. Bu tam olarak planladığımız gibi gitmiyor. Ama henüz pes etmemizin hiçbir yolu yok. Orada.
2: Bak, şurada bir şey var. İyice sapla. Evet. Tam orasına, iyice sapla. Güçlü sapla. Başardın mı Sivo? Güzel. Evet, vurdu onu.
0: Ha, aferin. Yani büyük değil ama sonuçta bir başlangıç. Öyle değil mi?
2: Şimdi onu dikkatlice kanoya koy.
1: Bir ipe dolandı ve neredeyse kaybediyordum.
0: Bir dereceye kadar baskıyı azaltıyor. Yüzündeki gülümsemeden mutlu olduğunu söyleyebilirsiniz.
3: Parmağınızı bu boyuttaki bir timsahın bile ağzına sokmak istemezsiniz.
2: Çok güçlü, çok. Çünkü hala canlı. Kafasına vurmalısın. İşte şimdi öldü.
0: Çok hızlı bir ölüm. Hiç mücadele etmiyor veya acı çekmiyor. Sivo timsahı başarıyla avladığına göre şimdi sıra bende. Baskı altındasın Stafford. Zor durumdasın. Orada, orada.
2: Şurada bir şey var. Bak.
0: Orada bir timsah var. Sudan epeyce çıkmış. Bu gözler yanıyor. Parlak turuncu renkte yanıyor. Yakaladım. Evet. Yakaladım.
2: Bu sefer çok dikkatli ol da kaçmasın.
0: Tamam, ayaklarına dikkat et.
1: Sonunda başardı.
0: Bu bir timsah. Hayatımda yakaladığım en büyük timsah değil. Ama bir timsah.
2: Bir şey yakaladığın için mutlu olmalısın bence. Yiyecek bu.
0: Tebrik ederim. Bu benim için süreçtir. Bu süreci anlamaktır. Bu da gerçekten çok önemli.
4: Sekizinci gün.
5: Güzelce pişirelim.
0: Topluluk için bu miktarda yiyecek önemli mi?
2: Evet, önemli. Hem de çok.
1: Büyük bir tane yakalayacağımı düşünüyordum ama bu küçük.
0: Ama yavaş yavaş ilerliyorsun. Sivo hakkında ne düşünüyorsun Tepenya? Avcı olmaya hazır mı sence?
2: Büyüdüğü zaman harika bir avcı olacak. Daha fazlasını yapacak ve her seferinde öğrenmeye devam edecek.
0: Demek öğrenimi hala bitmedi ha? Biraz daha mı öğrenmesi gerekiyor?
2: Biraz daha, evet.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Tamam. Pekala, kafa gidiyor.
2: İşte böyle. Herkes yiyor. Afiyet olsun. Oh. Güzel mi?
5: Güzel mi?
0: Evet. Güzel. Buraya öğrenmek, çocuklarınızı çocukluktan yetişkinliğe nasıl eğittiğinizi görmek için geldim. Peki, becerilerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu toplumda bir yetişkin gibi olabilir miyim? Sizinle yaşayabilir miyim? Ne diyorsunuz?
2: Evet, kötü değilsin. Nasıl tüftüf kullanacağını öğrenebilirsin. Zaten mızrakla küçük bir hayvan avladın bile. Sen bir avcı olacaksın. İyi bir avcı olabilirsin.
0: Teşekkür ederim. Kesinlikle zaman baskısı yok. Çünkü hayatın her alanında gördüğümüz gibi zamanla olan ilişki çok farklıdır. Ayrıca bu odaklanmış bir sınav değil. Çok daha uzun vadeli. Buradaki yaşam kültürünün çok daha ayrılmaz bir parçası. Bu topluluk için olağanüstü derecede iyi çalışıyor. Buradaki hayatın kolay olmadığını düşünüyorum. Hayat zor ama bunun yanında çok olumlu yönleri de var.
6: B.
0: İnsanların birbirine ayıracak daha çok zamanı var. Zaman baskısının az olması ya da her öğünün aileyle birlikte yenmesi gibi. Bu mutluluk, bu huzur, çocuklarımızla bağ kurmak, bu sevgi. 3, 2, 1, hadi! Bunu bir şekilde dahil edebilsem o zaman buradaki zamanımın iyi geçirildiğini düşüneceğim. Penti, teşekkür ederim. Hoşça kal. Çok teşekkür ederim. Davota, çok teşekkür ederim. Bol şans diliyorum. Umarım gelecekte birbirimizi görürüz. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.

İçine çekiyor, üflemiyor. İçine çekiyor, üflemiyor. Nehirde yıkanacağım. Evet, duş burada mı? Şu anda ıslak pantolonumu çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Arkama yapıştı. Ama neyse ki nehirde geriye doğru sürükleniyoruz. Yani bu mükemmel bir durum değil, değil mi? Evet. Evet.

0: This place, it stays with me.
1: Hızlıysanız son ses açıyorum.
2: Özgüvenin
3: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
5: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
0: Volkswagen.
6: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
7: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
8: Ne istersen ne 11.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
17: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşana tak.
18: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
19: Kredi. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
20: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
21: Haydi gel.
22: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
23: Express içelim.
24: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
25: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Kalenin Belek.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım
3: adil. Ay çok kötü kokuyor.
4: Yok, koku değil.
5: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
6: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
7: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
8: Gencecik adamlarsınız ya.
9: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
10: Ter kalacağız bunlara.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Özel birimler Almanya yollarındaki hız tutkunlarının...
1: Araç hızlanıyor. 103 hatta 108 kilometreye çıktı. Hemen kimliğinizi görmek istiyorum.
0: Ve gösteriş meraklılarının peşinde. Bu durum herkesin hoşuna gitmiyor.
2: Para koparmak için uydurulmuş prosedürler.
0: Ama onlar sayesinde yollarımız giderek daha güvenli.
3: Saatte en az 80 kilometreyle geçip gitti.
1: Biz de onu bu yüzden durdurduk zaten. Polis merhaba. Beni duyabiliyor musunuz?

0: Trafik polisleri Marco ve Niklas için mesai yeni başlıyor. Otobana çıkar çıkmaz hız sınırını aşan siyah lüks bir arabayı fark ediyorlar.
1: Oo. Bu bir fırsat olabilir.
2: Evet.
1: Hadi yakalayalım şunu.
2: O diğer aracın dibine girmişti.
1: Evet, kesinlikle çok yakındı. Bence böyle devam edecek. Burada hız sınırı yok ama Oldenburg'a gireceğiz. Aa, ne yapıyor bu adam?
0: Bir araç onları yavaşlatıyor.
2: Minibüsün de çok dibine girdi.
1: Evet. Bakalım sağ şeride geçecek mi? Belki yine frene basar. İşte şerit değiştiriyor. Çok güzel.
0: Yol yeniden açılıyor ama siyah araç ortalarda yok.
2: Otobana çıkar çıkmaz yüksek hızda giden ve bir aracın tamponuna yaklaşan bir lüks araba gördük. Açıkça takip mesafesini korumuyordu maalesef. Sonra diğer araba çok hızlı bir şekilde şerit değiştirdi. Gördüğünüz gibi şu anda neredeyse 240 km hızla gidiyoruz. Hala yavaş yavaş ona yaklaşabiliyoruz. Bu da aslında onun ne kadar hızlı gittiğinin en büyük kanıtı bence. Şimdi hız sınırına geldik. Fren lambalarını görebiliyorum. Bakalım bu işin sonu nereye varacak?
1: Hala çok hızlı.
2: Kayda giriyorum.
1: Aşırı hızlı. Şimdi yavaşladı.
2: A1 otobanı Fehmarn yönü. Hız sınırı 120 km'ydi. Şimdi 100 km. Aracın bilgilerini paylaşıyorum.
0: Memurların aracında hız ihlallerini kaydetmek için görüntülü hız tespit sistemi bulunuyor.
2: Şu anda bizim hızımız saatte 107 kilometre. Bir 100 tabelası daha var ve o buna rağmen hala hızlanıyor. Yine iki tarafta da 100 tabelaları var. Gayet net bir şekilde görülüyor. Fren lambası yanmıyor. Pek yavaşlamıyor. En fazla ayağını gazdan çekiyordur. Ama hemen ardından tekrar hızlanmaya başlıyor. Yine iki tarafta da 100 tabelası var ve iki şeridin teke düşeceğini gösteren bir başka tabela daha var.
1: Sollayalım onu.
2: Tamam.
1: Ama şu an geçemeyiz.
2: Model bilgilerini paylaştım. Tabelalardan ve daralan şeritlerden de anlaşılacağı üzere şu an yol çalışması olan bir bölgedeyiz. Hız sınırı saatte 100 kilometre. Şu anda Oldenburg Güney Kavşağı'na doğru yaklaşıyoruz.
1: Sağ çekmesi için işaret ver.
2: Tamam. Tepe lambalarını ve dur işaretini açtım.
1: Bizi gördü. Yanına geçiyorum.
0: Polis memurları aracın kilometrelerce süren hız ihlali dahil tüm sürüşünü kayıt altına aldı.
2: Lütfen takip edin yazısı açık. Dur işaretini gösterdim. Sürücü erkek. Şimdi Oldenburg şehir merkezinden çıkıyoruz ve gidip kendisiyle konuşacağız. Kaydı sonlandırabilirim artık.
0: Anlaşılan o ki araç sürücüsü polise pek de yabancı biri değil. Otobanda yaklaşık 40 kilometre ileride Holstein eyaletine bağlı Bad Segeberg var. Başkomiser Ricky ve polis memuru Emily mesailerine yeni başladı. İkisi de otoyol devriyesinde görevli. Sorumluluk alanları 120 kilometrelik bir otoyolu ve çeşitli köy yollarını kapsıyor. Bugünkü görevleri onları adı çıkmış bir motosiklet rotasına götürüyor.
3: Gittiğimiz yer Todesfelde virajları. Bölge sakinleri sık sık motosikletlilerin orada tehlikeli araç kullandığından şikayet ediyor. Ve bölgede daha fazla devriye atılmasını istiyorlar. Biz de bu yüzden sık sık oraya gidiyoruz.
0: Memurlar düzenli olarak özel devriyeye çıkıyor. Özellikle de sokak yarışçılarına ve modifiyeli araçlara dikkat ediyorlar.
3: Siftaha yaptık.
0: Gelmelerinin üzerinden daha 5 dakika bile geçmeden bahsi geçen motosikletliler beliriyor.
3: Sanırım hepsini birden durduracağız.
0: Başkomiser Rauscho'nun gözü modifiyeli bir araca takılıyor.
3: Sadece tek bir mini dikiz aynası var. Şu boyda. Açıkçası çok küçük. Zar zor görünüyor. Diğer hepsi gibi bunun da arkasında o küçük kırmızı reflektör, yani kedi gözü yok. Bence o kadar da büyütecek bir şey değil ama sonuçta bir kural ihlali. Geri kalana da bakacağız.
0: Ricky Rauch, modifiyeli araçlar konusunda tam bir uzman.
3: Tamam, aslında bu çok eski bir model olabilir.
0: çift dikiz aynası zorunluluğu 1990'dan beri yürürlükte.
3: Hadi bakalım. Günaydın.
4: Günaydın.
3: Merhaba. Trafik çevirmesi, ehliyet ve ruhsatınızı görebilir miyim?
4: Tabii.
0: Grup birlikte seyahat ediyor. Motosikletliler, kökeni ABD'ye dayanan eğlenceli motosiklet rallisi olan özel yarışın tam ortasındalar.
5: Özel bir yarış organizasyonundayız. Belli bir noktadan başlıyorsunuz ve ardından farklı kontrol noktalarına sürerek oralardaki bazı görevleri tamamlıyorsunuz. Az önce yumurta fırlatma denilen şeyi yapacaktık.
0: Şu anda ise motosikletlilerin görevi bir polis çevirmesinden geçmek.
3: Bu lastiğin şu tarafı biraz hasar görmüş. Sadece lastik ebadını kontrol ediyorum.
5: Lastik ebadı mı?
3: Evet.
5: Motoru biraz ileri alayım.
3: Almasanız daha iyi. Yoksa lastiğin karkasını falan görebilirim. Mesela şurası. Evet. Rally sizin için bitti. Burada sona eriyor. Görüyor musunuz? Dişler tamamen erimiş. Şurada lastiğin iç dokusunu görebiliyorsun. Yanak kısmı birkaç yerden açılmış.
5: Nerede?
3: Lastik şuradan çamurluğa sürtüyor. Sürtünmeden dolayı çok ısındığı için boyası kalkmış. Egzozun ısısından da olabilir. Bakın lastik burada bayağı parlıyor. Çamurluğun sürttüğü yer aşınmış, görüyor musunuz? 2-3 yerde kauçuk kap. Rally sizin için bitti. Burada sona eriyor, görüyor musunuz? Dişler tamamen erimiş. Şurada lastiğin iç dokusunu görebiliyorsun. Yanak kısmı birkaç yerden açılmış.
5: Nerede?
3: Lastik şuradan çamurluğa sürtüyor. Sürtünmeden dolayı çok ısındığı için boyası kalkmış. Egzozun ısısından da olabilir.

0: Muhtemelen eve kadar idare ederdi ama işimi şansa bırakmak istemedim. Karkas görünüyorsa yolculuk bitmiş demektir. İnsan sağlığını asla riske atamayız.
1: Ancak denetim henüz bitmiş değil. Zira bu motosikletin Ricky Rauch'a yapacağı birkaç sürpriz daha var. Newmaster'a dönüyoruz. Memur Marco ve Niklas 360 beygirlik bir arabayı kenara çekti. Sürücü aşırı hızlıydı.
2: Günaydın. Ben memur Rose. Ehliyet, ruhsat ve kimliğinizi görebilir miyim?
3: Ruhsat mı? Bir saniye.
2: Tamam. Hepsi orada mı? Dosyanın içinde ben aramayayım. Siz çıkarıp verirseniz daha kolay olur.
3: Araç benim değil, kiralık.
2: Anladım. Sağ olun. Aşırı hız ve takip mesafesi ihlali yüzünden durdurduk sizi. A1 otoyolunda hız sınırının olmadığı bir bölgede iki araca çok hızlı yaklaştınız. Bunu yaparken kısa süreliğine de olsa yasal takip mesafesini koruyamadığınız açıkça görülüyor. İkimizin de seyrettiği saatte yaklaşık 200 kilometre hızda aranızdaki asgari mesafe hız göstergesinin yarısı, yani kabaca 100 metre olmalıydı. Siz altındaydınız. Ardından Oldenburg yakınlarında hız sınırının olduğu bir bölgeye girdik.
3: Tamam.
2: İlk iki hız sınırı tabelasından sonra bile hala çok hızlıydınız. Sizi zar zor takip ettik. Sonunda frene bastınız ama çok geçti. Burada hiçbir açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz bir avukata da danışabilirsiniz. Neden böyle kullandığınızı açıklamak ister misiniz?
3: Hayır.
2: Peki.
1: Adamın polislerle ve kameralı devriye araçlarıyla daha önceden bir tecrübesi var.
3: Sivil takip araçlarından tutun normal radara kadar en hafif tabirle hepsini tecrübe ettim. Yılda 80 bin ila 100 bin kilometre yol yapan herkesin başına böyle şeyler illaki ara sıra gelir. Yapacak pek de bir şey yok.
1: Oysa kurallara uysaydı endişelenecek hiçbir şeyi kalmazdı. Memurlar her şeyi kaydetti.
3: Sonuçta ölçümlerin ne çıkacağını bekleyip göreceğiz. Hız sınırını 70 veya 80 kilometre aşmış olsaydım ehliyetime el konurdu. Para ve ceza puanı yerdim. Hiç ceza puanım olmadığı için o kadar da endişeli değilim aslında.
2: Göstergeye baksaydı ne kadar hızlı gittiğini anlardı. Ona öndeki araca çok yakınlaştığını ve hız sınırını aştığını açıkladım. Bence bunun zaten farkında ama geçmişte benzer ihlalleri avukatı aracılığıyla halletmiş. Bakalım şimdi ne olacak? Şimdi tekrar kontrol edeceğim. İşte burada. Yavaşlıyor ama göreceğiz bakalım. Yine de çok hızlı.
4: Muhtemelen. Özellikle başlarda ilk tabeladan sonra bile hala çok hızlı gidiyordu.
2: Evet, bu üçüncüsü.
4: Evet, 120.
2: 100. Ben ilk 100 tabelasından itibaren evet. İşaretlerdim. Bence şurası zaten.
4: Orası çoktan 100 olmuştu bile.
2: Bak evet. Burada 160 ile gidiyor mesela.
4: Evet, 160 ile gidiyor.
2: Biraz yavaşlıyor ama...
4: Teorik olarak buradan başlayabilirsin.
2: Evet, bir sonraki 100 tabelası geliyor ve tekrar hızlanmaya başlıyor.
4: Evet.
2: Hız sınırı tabelasından sonra kendi hızımıza bakarsam hala saatte 155 kilometre civarında seyrediyoruz. Bunun sonu büyük ihtimalle ehliyet iptali olur. Hız sınırını %40'tan fazla aştığını hesaplarsak para cezası ikiye katlanır. Bu da masraflarla beraber 640 euro eder. Bununla beraber bir aylık ehliyet iptaline ve iki ceza puanına denk geliyor. Umarım bunu ciddiye alır.
1: İki memur sürücüye karşılaşabileceği sonuçlar hakkında bilgi verecek. Acaba hala bu kadar sakin kalabilecek mi? Mannheim. Polis garajında modifiye denetim ekibi İngiltere'den gelen bir aracı yakından inceliyor. Araç bir devriye arabası tarafından durduruldu. Arabanın süspansiyonu aşırı derecede alçaltılmış. Olması gerekenden çok daha basık. Modifiye uzmanı Tim Zülke aracı detaylıca incelemek istiyor.
5: Tamam, frene bas. Hayır, boşa alıp el frenini çek. Tamamdır. Tamam, motoru kapa.
1: Meslektaşı Alexander, sürücü hakkında ilk bilgileri topluyor.
6: Alman mı?
7: Hayır, hayır. Amerikalı. Evet, aynen öyle. Arabayı 6800 euroya almış. Evet, doğru. Gerçekten de öyle.
6: Tamamdır. Meslektaşlarımızın uzman görüşüne dayanarak yaptığımız ilk değerlendirme
1: aracın trafiğe çıkmaya uygun

0: olmadığı yönündeydi. Yani güvenlik riski oluşturuyor. Şimdi bunu liftimizde kaldırıp teyit edeceğiz.
1: Sürücü arabayı sadece 6800 euroya almış. Kelepir olduğunu düşünmüş olmalı.
2: Almanya ve yurt dışındaki muayeneler çok farklı.
1: Amerikalı adam arabayı İngiltere'deki birinden bir ilan sitesi üzerinden satın almış. Almanya'da olsa süspansiyonu bu kadar basıkken ruhsat alamazdı.
0: İlginçtir ki elimizde bir Alman ruhsatı değil, İngiliz ruhsatı var.
1: Sürücü arabayı İngiltere'den alıp Almanya'ya getirdiğini söylüyor.
2: Bütün kauçuk contalar ve buçlar tamamen mahvolmuş.
3: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
10: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
9: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Arabanın alt kısmı içler acısı halde ama asıl sorun bu değil.
0: Burada gördüğünüz gibi... Tekerlek çamurluğun alt kenarına sürtüyor. Bu da boyanın kalkmasına ve lastikte iz kalmasına neden oluyor. Diğer tarafta bu çok daha net görülebiliyor. Bakın şuraya gidelim göreceksiniz.
1: Tekerlekler çamurluğa sürtüyor. Bu sadece parçalara zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda özellikle yüksek hızlarda büyük tehlike yaratabilir.
2: Burada iç çamurluk davlumbazının lastik tarafından nasıl aşındırıldığını açıkça görebiliyoruz. İki tarafta da durum aynı. Çamurluğun iç yüzeyinde de aynısı var.
0: Buradaki sürtünme izleri araca yük bindiğinde oluşmuş. Yani araç 50 ile sakin sakin giderken hiçbir şey olmaz. Ancak otobanda 250 ile giderken ufak bir tümseye girerse süspansiyon tamamen kapanır ve temas gerçekleşir. Bu sürekli olursa ister çamurluk ister daha da kötüsü lastik olsun parçalar aşınır ve eninde sonunda biri geri dönüş olmayacak şekilde hasar görür.
1: Amerikalı sahibi henüz 20 yaşında ve kendi ifadesine göre acilen bir arabaya ihtiyacı varmış.
0: Arabayı iyi niyetle aldığını varsayıyoruz. Yani aracın trafiğe çıkmaya uygun olmadığını bilmiyordu. Burada Alman tescil yasaları geçerli değil ama karayolları trafik kanunumuz geçerli. Trafik güvenliği için ciddi bir risk oluşturduğu için aracı her halükarda bağlamak zorundayız.
11: Bu arabayı bir iki hafta önce almıştım ve sanırım beni fena kazıklamışlar. Bence bu çok talihsiz bir durum. Sanırım dolandırıldım. Çünkü adamın bana anlattığına göre arabada hiçbir sorun yoktu. Durumu gayet iyiydi. Bana böyle söylemişti. Hiçbir sorun yoktu. Gezinin böyle bitmesini beklemiyordum tabii ki. Adamla çoktan iletişime geçtim. Ona paramı ver yoksa avukat tutup sana dava açacağım diyeceğim.
1: Yine de özel bir yük testi yapılması gerekiyor. Böylece memurlar aracın trafiğe uygun olup olmadığını resmi olarak belgeleyebilecek.
0: Şimdi araca çapraz esneme testi yapacağız. Bunun için sağ ön ve sol arka tekerleklerin altına plaka yerleştirip süspansiyonun tamamen kapanmasını sağlayacağız ve arada boşluk kalıp kalmadığına bakacağız. Başka bir deyişle lastik çamurluğa neredeyse değecek. Tabii gerçekten temas etmeden önce duracağız.
1: Amaç aracın trafiğe çıkamayacak durumda olduğunu kanıtlamak. Araç sahibi de önceki sahibiyle yeniden pazarlığa oturmak için her şeyi belgeliyor. Parasını geri istiyor. Segeberg'de otoyol polisleri Emily ve Ricky eski ve modifiyeli bir aracı inceliyor. Motora yapılan modifiyeler ruhsatın tamamını doldurmuş.
12: Egzoz, yağ deposu, salıncaklı arka çamurluk, modifiye arka salıncak, yedek çatal, alçaltılmış yaylar.
1: Şimdiden belli olan bir şey var. Lastikler çok aşınmış. Ancak başkomiser Rauş başka tuhaflıkları da fark ediyor.
12: Birincil aktarma, kayış genişliği 7,5 santim.
13: Evet.
12: Kapalı değil mi?
13: Evet. Kesinlikle.
12: Ruhsatta birincil aktarmanın yani krank mili ile şanzıman arasındaki bağlantılının kapalı olduğu yazıyor. Dişli bir kayışla bağlı. Burada kapalı olarak görünüyor ama ben şu an kayışı görebiliyorum. Ve eğer kayışı görebiliyorsam bu kapalı değildir. Bu 1979 model bir motor. Çok eski. O zamanlar kurallar farklıydı. Açık kayışlı sistemler yaygındı. Bugünlerde böyle bir şeye onay verilemez. Beni asıl rahatsız eden şey açık kayıştan ziyade şurası. Sürüş sırasında burası dönüyor.
14: Üstelik sürücü pek de dar bir pantolon giymiyor. Yani pantolonun oraya takılması ve sürücünün motordan fırlaması içten bile değil.
12: Sanırım bunun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu herkes tahmin edebilir. Böyle bir şeye izin veremeyiz maalesef.
13: Ben 10-15 yıldır bu modifiye ile kullanıyorum. Affedersiniz ama pantolonuma da bugüne kadar hiçbir şey olmadı.
14: Tamam.
13: Baksanıza.
12: Gidonun paslanmaz çelik olduğu belli. Bir yerinde numara falan var mı? Bu konuda bilgin var mı acaba?
13: İşte orada yazıyor. Görebilirsiniz.
12: Evet, kaynaklı olduğu da yazıyor. Bu özel yapım gidonun içinden kablolar, gazeteli ve fren hortumu geçen 30 milimetrelik paslanmaz çelik borudan yapıldı. Bu şekilde yazılmış.
13: Genişliği ve yüksekliği bana özel ayarlandı. Bu tamamen özel yapım bir motor. Temelde benim isteklerime göre baştan yaratıldı denilebilir. Böyle bir motor çok fazla emek istiyor. Ciddi zaman harcıyorsunuz ve bir sürü uzmandan yardım almanız gerekiyor. Her şeyin yerine tam oturması ve düzgün çalışması her zaman o kadar kolay olmuyor. Bunun yapımı tam 2 yıl sürdü. Gerçekten istemeniz lazım.
1: Ricky Rauch'un kendisi de motosiklet kullanıyor.
12: Böyle şeyleri görmek çok hoş. İnsanların eski motosikletlere ilgi duyması ve onları yollarda tutması bence harika. Belli ki eşsiz bir motorla öne çıkmak istemiş. Ancak ortada ciddi kusurların olması çok yazık. Sadece depo kapağı niyetine kullanılan şu lastikli ince naylon poşet bile benim için bu motoru kullanmamaya yeterli bir sebep. Bırakın yola devam etmeyi, çalıştırmayı bile aklımdan geçirmem. O yüzden sizin devam etmenize de izin veremem maalesef. Umarım beni anlarsınız. Bu şekilde gitmenize izin veremem.
13: Problemin nerede olduğunu anlamıyorum.
12: Şöyle ki, benzinin naylondan sızıp boyayı mahvedecek olmasını geçtim. Buradaki her yer benzin yüzünden yapış yapış. O gitmek istediğiniz etkinlikte olduğunuzu ve tasmalı bir köpeğin veya çocuğun motora fazla yaklaşıp onu devirdiğini farz edin. Benzin doğrudan sıcak motorun üzerine akar ve bu da motorunuzun sonu olur. Yani...
13: Daha önce hiç böyle bir şey görmedim.
12: Senaryoyu kafanızda biraz daha canlandırın. Daha önce
13: evet,
12: devrilen motosikletleri görmüşsünüzdür.
13: Tabii ki ama bir köpeğin ya da çocuğun motor devirdiğini hiç görmedim ben.
12: Yine de mümkün. Nasıl olabileceğini görmek için fazla hayal gücüne gerek yok.
13: Anlıyorum ama...
1: Motosiklet rallisi bu adam için kesinlikle bitti. Üstelik başkomiser Rauch çevirme sebebi olan dikiz aynasına da henüz bakmadı bile. Münmester'de ise bir araç sürücüsü ehliyetini kaptırmak üzere. Aşırı hızlı gidiyor ve diğer araçları çok yakından takip ediyordu. Memur Hansen ve Rose video görüntülerini inceliyor.
15: Yakın takibi kameraya çekemedik galiba, değil mi?
16: Bence de çekemedik.
15: Aslında bayağı şanslı.
16: Kameraya yakalanmamış.
15: Evet, takip mesafesi ihlallerini kanıtlarıyla birlikte değerlendirip belgelendirebilseydik daha iyi olurdu. O zaman her şeyi mahkemeye sunardık. İnsanlar genelde trafik levhasını gözden kaçırmışım, ondan önce düzgün sürüyordum der. Sürücünün defalarca diğer araçları sıkıştırdığını kanıtlayabilseydik, hakimin genel bir kanıya varması daha kolay olurdu.
1: Memurların çok iyi bildiği gibi sürücülerin bahaneleri genelde hiç bitmez.
16: Kendi arabamı kullanmıyorum. Bu kiralık. Yıllardır devriye araçlarının hız kaydetmesine alıştığım için hiç dikkat etmedim ve keyfime bakıp sürmeye devam ettim. Bence ceza yemeyi hak ettim.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
18: Kazancım Net, sigortam Net.
19: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
20: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
19: Yok mu bunun bir çaresi?
21: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
22: GCM Yatırım, geleceğime yatırım. Tam o anda biliyor.
23: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
24: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
25: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
26: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
24: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
27: Parasının kıymetini bilenler.
28: Biziz biz.
29: Biziz.
30: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
28: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
30: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
28: Para mı kaybettirir?
30: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
29: Biz en iyisi kalgona geçelim.
30: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
31: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
32: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
33: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
34: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
33: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
32: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
33: Değişemem ve değişebileceğime dair
34: inancım da yok.
33: Başka lezzet yok.
32: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
35: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
36: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek? Kendi...

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Belgeleriniz burada, her şey yolunda. Takip mesafesi konusunda biraz şanslıydınız. Onları videoya tam olarak kaydedemedik. Kaydetseydik ciddi hukuki sonuçları olurdu. Diğer araçlara resmen yapıştınız. Ancak dediğim gibi, kaydedilen ihlal aşırı hız ve bunun da bir para cezası var. Bu muhtemelen bir aylık ehliyet iptali ve iki ceza puanıyla sonuçlanacak. Hız sınırını %40'tan fazla aşıp aşmadığınıza bağlı olarak ceza artabilir. 640 euroya kadar çıkabilir. Sizi baştan uyarmış olayım. Bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Suçu kabul edebilir, itiraz edebilir ya da susma hakkınızı kullanabilirsiniz.
1: Susma hakkımı kullanacağım. Bunu yine avukatım halleder.
0: Tamamen hakkınız. O zaman size şunu söyleyeyim, araba çok güzel ve yüksek hızlara çıkabiliyor. Zaten bunun için tasarlanmış ve izin verilen yerlerde kimsenin itirazı yok. Ancak hız sınırının olduğu yerlerde özellikle yol çalışması varsa yavaşlayın.
1: Tamam, doğru. Size hak veriyorum.
0: Bunu dikkate alacağınızı umuyorum.
1: Elimden geleni yapacağım.
0: İyi yolculuklar, dikkatli sürün. Güle güle.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi günler.
1: Size de.
0: Sağ olun.
1: Polisin durdurmasına, radar olmasına veya yakalanmanıza sinirlenmenin bir alemi yok. Günün sonunda yapmamam gereken bir şey yaptım. Bu yüzden kızmanın veya birilerine öfkelenmenin bir anlamı yok doğrusu.
0: Genelde tebligat ellerine ulaşınca olayın ciddiyetini kavruyorlar. O zaman işin rengi değişiyor. Şu an yüzleşmemiz ihlalin hemen ardından gerçekleşiyor. Ama çoğu zaman hukuki sonuçlar, yani ehliyet iptali ve para cezası resmi olarak karşılarına çıkınca kafalarına dank ediyor. Birçoğu şu anda durumu tam olarak idrak edemiyor. Bunun aslında ne kadar ciddi bir şey olduğunu ancak sonradan anlıyorlar.
2: Sürekli direksiyon sallayan biri olarak adamın ehliyetine ihtiyacı olduğu aşikar.
3: Yolcu camından baktığımda ikisinin de durumu pek ciddiye almadığını gördüm. Yani yolcunun almasına gerek yok tabii ama sürücü de pek ciddiye almıyor gibiydi.
0: Evet.
3: Bilemiyorum. Durumun ne kadar ciddi olduğunun farkında değil gibiydi. Tehlikeli olabileceğinin de tabii.
0: Özellikle de onun açısından nasıl sonuçlanacağını düşünürsek. Daha önce aşırı hızdan hiç mahkemeye çıkmış mı acaba? Merak ettim. Buradaki kanıtlar çok net. Video her şeyi açıklıyor. Mahkemede de geçerli olacağını düşünüyorum.
3: Evet.
0: Evet.
2: Sonradan anlaşılan o ki, olayın başlangıcı videoda net olarak görünmediği için araç sürücüsü şanslıydı. Hata payı düşüldükten sonra hız sınırını sadece saatte 31 kilometre aştığı ortaya çıktı. Mannheim'a dönüyoruz. Polis garajında otomobil uzmanı Alexander liderliğindeki modifiye denetim ekibi memurları şimdi bir araca çarpmaz esneme testi uygulamak istiyor. Bu işlem, tekerlek boşluğuna olan etkisini görmek için araca yük bindirilmesini simüle ediyor.
1: Biraz daha.
4: Tamam.
1: Biraz daha. Tamamdır.
4: Biraz daha yapalım. Durum nasıl? Değiyor mu?
5: Ben de fotoğraf çekebilir miyim?
6: Lastikler için yasal asgari boşluğa sahip olup olmadığımızı kontrol ediyoruz. 1 milimetre kalınlığında bir karton parçası kullanıyoruz ki bu zaten yasal asgari sınırın altında. Onu bile buradan geçiremiyoruz, görüyorsunuz. Bu tarafta sorun yok. Ama diğer tarafta temas var, yani kesinlikle yeterli değil. Süspansiyon tamamen kapansaydı kesinlikle temas edecekti.
2: Oysa asgari boşluk en az 6 milimetre olmalıydı ve süspansiyon henüz tamamen kapanmamıştı bile.
6: Tim, arka taraf zaten o kadar yakın ki zarar vermeden daha fazla indiremeyiz, bu mümkün değil.
2: Memurlar testi iptal ediyor.
4: Bunun işi bitmiş.
6: Tamam.
4: Şunun haline bakar mısın?
6: Evet.
4: Gerekli işlemleri yaparsın.
6: Tamam.
2: Bu genç Amerikalı için pek de iyi bir haber değil. Sahibi olarak arabadan o sorumlu.
5: Arabayı bana satan kişiyle ilgili ne gibi seçeneklerim var hukuki olarak? Çünkü Heidelberg'deki başka bir polis memuru bir yıl içinde paranızı geri almak için yasal yollarınız var demişti bana.
6: İlk seçeneğiniz... Arabayı size satan adamla iletişime geçip onunla bu konuyu konuşmak.
5: Onunla telefonda konuşmuştum. Bana ilk söylediği şey şu oldu. Artık senin üstüne kayıttı ve bu senin sorunun oldu. Onu arabayla sadece 200 kilometre falan yaptığımı söyledim. Neredeyse hiç kullanmadım bile. Sanırım bir avukata gidebilirim.
6: Bence de öyle yapın.
5: Tamam.
2: Sadece 6800 euroya kapatılan kelepir lüks bir araba olması gerekirken, bu durum genç sürücü için epey pahalı bir maceraya dönüşüyor.
6: Plakalar Mannheim'daki yerel trafik tescil bürosuna gönderilecek. Yaptığımız incelemelere dayanarak aracın Almanya'daki trafiğe çıkış iznini iptal edecekler. Ardından araç sorumlusuna mevcut kusurları gidermesi için bir süre verilecek. Geçmiş tecrübelerime dayanarak araç sahibinin bu süreye uyamayacağını, yani aracı genellikle bir çekici yardımıyla aldırması gerekeceğini tahmin ediyorum. Bu onun için zor olacak.
2: Her şeyden öte 20 yaşındaki sürücü parasını geri istiyor. Ancak satıcı onu görmezden geliyor. Ve şimdi de süresiz bir tatile çıkacağını iddia ediyor.
5: Paramı geri alıp arabayı ona iade edebilirsem benim için en iyi senaryo bu olur. O yüzden buna da çok üzüldüğüm söylenemez. Onların da bana kızgın olduğunu sanmıyorum. O adamla aramızda bir yanlış anlaşılma olduğunu ve genç olduğum için bu aleti alarak aptalca bir karar verdiğimi anladıklarını düşünüyorum.
6: Kendimi onların yerine koyduğumda durumun zor olduğunu biliyorum. Bir turist veya geçici olarak burada yaşayan biriyseniz genelde yasaları pek bilmezsiniz. Bence onlar için bu çok zor bir durum. Olgunlukla karşıladılar ve bu konuda hiç sorun çıkarmadılar. Bence yapılması gereken tek doğru şey de buydu.
2: Genç Amerikalı şimdi yaklaşık 120 euro para cezası ve çekici masraflarıyla karşı karşıya. Daha sonra arabaya başka modifiyelerin de yapıldığı ortaya çıkıyor. Araç muhtemelen Almanya'da hiçbir zaman ruhsat alamayacak. Neumünster'de ise trafik polisleri biriminden Marco ve Niklas, Alman milli futbol takımının maçı başlamak üzere olmasına rağmen mesailerine devam ediyor.
0: Bu süslemelerde hiçbir sorun yok. Arka camlardaki bu küçük bayraklar görüşü falan engellemiyor. Buradaki her şey tamam.
3: Gayet uygun, evet.
0: Tamamen kurallara uygun. Karşı takım kazanırsa bayrakları çabucak değiştirmesi gerek.
2: Niklas'ın kendisi de tam bir futbol tutkunu ve 3 yıldır trafik polisi olarak görev yapıyor.
3: Başkaları tatildeyken, özellikle de buradaki Holstein-Klein maçları gibi büyük etkinlikler sırasında çalışacağınızı başından beri biliyorsunuz. Bir taraftar olarak oraya gitmek zor olabiliyor. Çünkü görevdesiniz ve maçı izleyemiyorsunuz. Bu biraz sıkıcı bir durum tabii. Ama yine de görevimizin başındayız.
2: Bugün maç görevi yok ama sokaklarda her zaman bir hareketlilik vardır. Yine de arada skoru kontrol edebiliyor.
3: İlk 15 dakika daha çok İspanya'nın lehine geçiyor.
0: Şu topla oynanan spor mu?
3: Evet. Aa, evet. Futbol. Hani şu has adamların oynadığı var ya.
0: Her şeyi gölgede bırakıyor.
3: Evet.
0: Mesela senkronize yüzücüler neler yapıyor bir bilsen.
3: Biliyorum.
0: Ama yok, herkes şu yuvarlak şeye tekme atan ve o şeyi
3: biliyorum
0: yuvarlayan
3: zaten.
0: İnsanlara hayranlık duyuyor.
3: Senkronize yüzücülerden bahsetmen
0: bence
3: iyi oldu
0: diğerleri
3: bence.
0: Diğerleri hiç bilinmiyor. Gerçekten öyle.
3: Marco kesinlikle
0: o
3: haklısın.
0: O mutluysa ben de mutluyum ama benim için o kadar da önemli bir şey değil. Büyük bir futbol hayranı değilim ve o konulardan pek anlamam. Şu offside kuralını anlattığında sadece gülümseyip başımı eğiyorum. İstediği kadar anlatsın, ben bu işin uzmanı değilim.
3: Gol. Uuu. Gol, gol, gol, gol, gol. Evet, eller şu şeye, neydi adı, neydi? Aa, torpido. Evet, aynen öyle. Güzel. Evet, harika bir goldü. Aa, harikaydı.
7: Schöne Nummer.
3: Çok iyi.
0: Mutlu olmana sevindim. Beyaz minibüs neredeyse son sürat gidiyor. Tahminimce
3: böyle basıp gitmeye devam edecek
0: belki
3: mi diyorsun?
0: Belki de acelesi vardır, bilmiyorum. Hadi sol şeride geçelim.
3: Evet, hadi bakalım. Yakalayalım şunu.
0: Geçiyorum.
2: Video kaydı devrede.
3: Evet, A7 otoyolunda Flensburg yönüne gidiyoruz. Önümüzde küçük beyaz bir minibüs var. Burada hız sınırı saatte 120 kilometre. Tabelalar her iki taraftan da net bir şekilde görülebiliyor. Fren lambaları hala yanmıyor. Pek yavaşlamıyoruz sanırım. İkinci tabela her iki tarafta da saatte 120 kilometre tabelaları net bir şekilde görülüyor. Her iki tarafta da net bir şekilde görünen 800 metre sonra yol çalışması yazan bir tabela daha var.
0: Sırf ileride trafik
3: şimdi
0: var
3: frene
0: diye,
3: basıyor.
0: Önünde biri var.
2: Yoğun trafik sürücüyü yavaşlamaya zorluyor. Ancak sonrasında öndeki aracı çok yakından takip etmeye başlıyor.
0: Bence bu kadarı yeterli.
3: Evet, kesinlikle.
0: Ucu ucuna olabilir. 300 metre
3: bence
0: bile
3: de ucu ucuna olur. Ama ilk 120 tabelası kesinlikle yeterliydi. Hadi onu sollayalım. Geçelim yanından.
2: Islak yolda saatte 150 kilometreye kadar çıktı. Sürücü çok büyük risk aldı.
3: Ona dur işaretini gösterdim ve lütfen takip edin yazısını açtım. Sürücü erkek. Şimdi kaydı sonlandırıyorum. Tamam.
2: Minibüsün neden bu kadar acelesi olduğu belirsiz.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
10: Tam o anda bir yumruk.
11: Bir saniye, bir saniye. Bu Lopo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lopo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
13: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
18: Handi Kredi.
19: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
20: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
21: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
22: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
20: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek? Kendime...

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarık ola canım o.
6: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
9: Yakıt alacağız yine, yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
11: Kredi kartım hadi.
12: İyi günler. New Münster polisinden Hansen. Diğer taraftaki de meslektaşım Rose. Sizi aşırı hız yaptığınız için durduruyoruz.
13: Tamam.
12: Bu bir trafik kuralı ihlalidir. Polise ifade vermek zorunda değilsiniz. Ama kimliğinizi ibraz etmekle yükümlüsünüz. Bu yüzden lütfen ehliyetinizi, kimliğinizi ve ruhsatınızı görebilir miyim?
14: Başkomiser Marco diğer taraftan aracın içini gözlemliyor.
13: Buyur.
12: Teşekkür ederim. Aracın sahibi kim? Araç kime ait?
13: Bu araba.
12: Evet.
13: Oğluma.
12: Bu araba kime ait?
13: Benim oğlum değil.
12: Oğlunuz öyle mi? Tamam.
13: Evet. Hayır, benim oğlum değil.
12: Öyle mi? Kim peki? Kim o zaman?
13: Oğlum ve arkadaşı.
12: Arkadaşım.
13: Arkadaşları.
12: Anladım.
13: Evet.
12: Evet. Tamam. Çok hızlı gidiyordunuz. Hız sınırı 120 kilometre, sonra 100 kilometreye düşüyor, sonra da 80'e düşüyor. Şanslısınız ki önünüzde bir araç vardı. Önünüzde bir araç olmasaydı muhtemelen daha da hızlı gidecektiniz. Yine de 120'lik bölgede çok hızlıydınız. Yaklaşık 150 ile gidiyordunuz. Bu çok fazla. Değil mi?
13: Anladım. Bugün Almanya'nın maçı vardı
12: evet,
13: da.
12: Evet, doğru ama yine de bu bir bahane değil. Bunu siz de biliyorsunuz değil mi?
13: Evet, haklısın.
12: Tamam, güzel. Ben de tutkulu bir futbol taraftarıyım. Bu yüzden insanların maçı izlemek istemesini anlıyorum. Ama şu an konumuzla bunun hiçbir ilgisi yok. Trafik kurallarına uymak zorundasınız. Çünkü günün sonunda oraya sağ salim varmak istiyorsunuz, öyle değil mi? Kurallara uymayıp da aşırı hızdan veya yakın takipten dolayı bir kaza yapsaydınız, o zaman maça yetişip yetişmemenin hiçbir anlamı kalmayacaktı. Ehliyetinize bir ceza puanı işlenecek ve sonrasında da bir para cezası alacaksınız. Anladınız mı?
13: Tamam. Bir ceza puanı değil mi?
12: Bir puan, evet. Bundan fazlasını beklemenize gerek yok ama şanslıydınız. Çünkü önünüzde sizi yavaşlatan bir araç vardı. O olmasaydı ve böyle gitmeye devam etseydiniz ehliyetinize el konulurdu. Adresi not alacağım,
13: tamam.
12: Sonra hemen dönüyorum.
13: Tamam.
14: Ancak Marco minibüsün içinde endişe verici bir şey fark etti.
15: Anahtarı gördün mü?
12: Ne?
15: Ekranda araba anahtarı olmadığında yanan kırmızı bir anahtar sembolü var.
12: Aa, öyle mi?
15: Buna daha sonra bakmalıyız.
12: Evet, evet.
15: Arabayı çalıştırabiliyor ama sadece kontağı hiç kapatmadığı evet. için.
12: Ayrıca arabanın oğlunun arkadaşına ait olduğunu söylemişti.
15: Plakayı sorgulayacağım.
12: Evet, plakayı sorgulatabiliriz, doğru.
15: Yanında anahtar var mı bakarız.
12: Evet.
15: O küçük kırmızı sembol yanıyor. Sanırım anahtarla arabadan uzaklaştığımızda yanıyor.
12: Evet.
15: Anahtarsız çalıştırmalı.
12: Bunu araştırmamız gerekecek, doğru.
15: Bence de.
12: Tamam.
15: Birçok anahtarsız çalıştırma sistemli araçta bu anahtar sembolü genellikle anahtarın araçta olmadığını veya en azından kapsama alanında olmadığını gösterir. Bu da bize anahtar nerede diye düşündürtür. O kişinin aracı kullanma yetkisi var mı diye düşünürüz.
14: En kötü senaryoya göre bu aracın çalıntı olduğu anlamına gelebilir. Bu adamın neden o kadar dengesiz kullandığını da açıklar. Beth Ziegeberg'de otoyol polisleri Emily ve Ricky hala modifiyeli bir motosikletle meşgul. Özel yapım olduğu için inceleme bu kadar uzun sürüyor.
16: Bu arada sizi durdurmamızın ilk nedeni buydu.
17: Aynalar mı?
16: Açıkçası ona ayna demeye bir şahit gerekir.
17: Anlıyorum, evet, ama üretildiği yıl itibarıyla buna onay verilmiş.
16: Neye onay verilmiş? Sadece bir tanesinin yetmesini.
0: Evet, bir de boyutuna.
16: Mevzuata uygun olanıyla değiştirmeniz zorunlu.
0: Hayır, kesinlikle değil.
16: Evet, öyle. Tescil bürosuna bildirmeden önce tekrar kontrol ederim, sorun değil. Mesela her iki fren hidroliği deposunda da gözetleme camı olmamasının sorun yaratıp yaratmayacağını da kontrol etmem gerekiyor. İçinde ne kadar sıvı olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Belirli bir yıldan önce üretilen modellerde zorunlu olmaması muhtemel. Öyleyse benim için de yeni bir bilgi olur ama her zaman yeni şeyler öğreniyorum zaten.
0: Evet ama bunun neresi güvensiz?
16: Şahsen ben bu haliyle binmezdim. Bana göre bu çok güvensiz.
0: Ben 30 yıldır motor kullanıyorum. Bununla zaten o kadar hızlı gidemiyorum. Yüksek performanslı bir motoru yok.
16: Evet ama 50 km hızda giderken freninizin olmamasıyla 150 ile giderken olmaması aynı derecede tehlikelidir. O mantıkla bakarsak hiçbir şeye ihtiyacınız olmazdı ki. Dönmeden önce dikkatlice baktığınız için sinyallere de ihtiyacınız olmaz. Mantığınız biraz kusurlu. Neyse bu konu mevzuatla alakalı. Burada tam olarak doğru olmayan bir sürü başka şey daha var. Frenlerin düzgün çalışması benim için önemliydi ve fren hidroliği deposunda ne önde ne arkada gözetleme camı vardı. Motorun çok eski olduğunu ve zaten buna ihtiyacı olmadığını söyledi. Şu an zorunlu olduğunu biliyorum. Şahsen birinin fren sistemindeki hidrolik seviyesini bilmemesi beni gerçekten endişelendirirdi. Bu çok tehlikeli. Frenlerin ne kadar süre daha tutacağını ya da ne zaman boşalacağını öngöremezsiniz. Bu hiç doğru değil. Sonra bir de ayna meselesi var. Evet, motorda bir ayna vardı ama bırakın yoldaki güvenliği artırmayı, makyaj yapmaya bile yetmeyecek kadar küçüktü. Bence hiçbir işe yaramazdı. Yine motorun çok eski olduğu için sorun olmadığını söyledi ama durumun hiç öyle olmadığına kalıbımı basarım. Tescil bürosuna bildirmeden önce tekrar bakacağım.
14: Nitekim 20 santimetre karelik ayna gerçekten de çok küçük. En az 60 olması gerekiyor. Motorcu arkadaşları ise bekleme süresini en iyi şekilde değerlendiriyor.
7: Beyler, rallimiz için harika bir hatıra kopardım.
11: Çılgın bir hatıraya ihtiyacı olduğunu söyleyip benden bir şey istedi. Benim de aklıma bu geldi.
7: Bunu o kadar kolay bulabileceğimizi sanmıyorum ama evet. Buradaki tatlı memur hanımdan bir tane kopardık. Teşekkürler.
11: Bunları genelde polisi görünce heyecanlanan küçük çocuklara veririm ama daha önce hiç yetişkin bir erkeğe vermemiştim. Gerçi bu beyefendi de en az bir çocuk kadar heyecanlıydı. Hiç bu kadar heyecanlanan birini görmemiştim.
14: Sürücünün bir arkadaşı yakınlarda yaşıyor. Motosikletini oraya park etmek istiyor. Adamın oraya gidene kadar polisin eşliğinde sürmesine izin veriliyor.
16: Siz oraya varana kadar arkanızdan dikkatlice geleceğiz ama ben şimdiden veda edip size
0: üzere
16: güvenli yolculuklar dileyim. Umarım görüşmeyiz.
0: Umarım görüşmeyiz, evet. Her şey yolunda. Bence gayet normal bir çevirmeydi. Kötü geçmedi. Biraz sohbet etme fırsatı da bulduk. Söylediklerimizi dinledikleri çok açık. Böyle bir motorla bunlar gayet normal. Daha önce de defalarca başıma geldi. Hatta bir keresinde Berlin'deyken beni 2 saat boyunca aramışlardı ama sonrasında çekip gidebilmiştim. İşler böyle yürüyor işte. Lastikler olmasaydı muhtemelen yoluma devam edebilirdim. Neyse, sağlık olsun.
14: Yine de epey bir kusuru vardı. Aşınmış lastik, açık kayışlı aktarma, fazlasıyla küçük bir ayna, depo kapağı, kilometre saati ve eksik reflektörler.
16: Evet, durumundan pek de iyi bakılmadığı belli oluyor. Buna bir sürü para dökmüş olsa bile bakımını pek umursamamış doğrusu. İyi ki şimdiye kadar başına bir şey gelmemiş.
14: Motosikletliği yaklaşık 250 euro para cezası ve ehliyetine işlenecek bir ceza puanı bekliyor. Neumünster'de başkomiser Marco ve Niklas, şiddetli yağmur altında hız sınırını saatte neredeyse 30 kilometre aşan bir minibüsü durdurdu.
15: Başka bir şey söyledi mi?
12: Sanırım Almanya maçına gitmek istiyordu. Ama muhtemelen artık çok geç kaldı.
15: Demek bu yüzden acele ediyordu.
14: Gösterge panelindeki bir ışık memurları alarma geçirdi.
12: Evet ama şu anahtar meselesi iyi bir ipucu.
15: O ışığın yanması normal değil. Bunu sadece anahtarla arabadan uzaklaştığınızda evet, yanarken gördüm. Bakalım ne varmış. Doğru düzgün kontak kilidi de yok. Anahtarsız çalıştırma evet, gibi bir evet, sistemi var. Anahtarı yok gibi görünüyor. Aracı izinsiz kullanabilir. Bunu şimdi mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor.
12: Araç hırsızlığı ihbarı olup olmadığını görmek için plakayı polis veri tabanımızdan çoktan sorguladık. Tabii olay henüz yeni yaşandıysa sisteme düşmemiş olabilir. Bu yüzden tekrar kontrol etmemiz gerekiyor. Bir daha bakalım. Böylece sağlaması da yapmış oluruz.
15: Her şey tamam, evet. Değil mi? Tamam, gidelim.
14: Adam motoru durdurmadı. Sebebi kayıp bir anahtar olabilir mi?
12: Pekala. Belgeleriniz işte burada. Tamam. Motorun hala çalışıyor olmasının özel bir sebebi var mı acaba? Motor hala çalışıyor. Araç hala açık, değil mi?
13: Kapatmamı ister misiniz?
12: Evet, evet, kapatın lütfen. Aracı kapatın.
15: Arabanın anahtarı sizde mi?
13: Evet.
15: Görebilir miyiz? Şu sembol yandığı için soruyoruz.
12: Tamam.
15: Harika. Bu arabaya mı ait? Bir bakalım. Evet, motoru durdurdu.
12: Tamam. Nereye sürüyordunuz? Yani nereye gidiyorsunuz?
13: Hamburg'a.
12: Hamburg, öyle
13: evet,
12: mi?
13: Evet, burada çalışıyorum.
12: Anladım. Hamburg'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Ha, şimdi anlaşıldı. Hamburg'dansınız ve şimdi evinize dönüyorsunuz, evet. Değil mi?
15: Sürücüyle konuştuktan sonra neden orada olduğuna dair mantıklı bir açıklama yapabildi ve arabanın anahtarı da yanındaydı. Pantolonunun cebindeymiş. Denedim ve çalıştı. Bu araca aitmiş. Bu güzel. Şurada yanan bir anahtar sembolü var. Hep ekranda yanar mı?
13: Evet.
15: Evet, şunu kastediyorum. Ha! O araba anahtarı değilmiş, İngiliz anahtarıymış. Tamam, her şey yolunda, sıkıntı yok. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. O bir İngiliz anahtarı, araba anahtarı değil.
12: Ben de öyle gördüm,
15: anahtar,
12: evet.
15: Anahtar gibi geldi. Güle güle.
12: İyi günler.
14: Neyse ki asılsız bir alarmdı. Polis memurları bile hata yapabilir. Ancak trafik ihlali konusunda haklıydılar. Adam hız sınırını saatte 21 kilometre aşmıştı. 100 euro para cezası ve ehliyetine bir ceza puanı.
12: Evet, İngiliz anahtarıymış.
15: Durduğum yerden aslında bayağı uzaktaydım. Gerçekten de bir araba anahtarı gibi görünüyordu. Evet.
12: Hemen Almanya maçına tekrar bir bakalım. Uzatmalardayız. Skor 1-1 olmuş. Golü kim atmış peki? Florian Wirtz. Tam bir fişek. 89. dakikada atmış. Bitiş düdüğünden hemen önce.
15: Kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama sen öyle diyorsan öyledir.
12: Gerçekten
15: tabii.
12: Tam bir fişek. Tamam. Hadi gidelim o zaman.
15: Evet, sıradakine geçelim.
14: Almanya nasıl oynarsa oynasın, Niklas, Marco ve ülke çapındaki meslektaşları hız tutkunlarının peşinde olmaya devam edecek.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Altın madenciliğindeki deha...
1: Masada gördüğünüz toplam 3 milyon dolar.
0: Parker Schnabel bir sonraki büyük başarısını arıyor.
1: Bu inanılmaz. İşte bu.
0: Brezilya ormanlarının derinliklerinde.
1: Madencilik konusunda çok büyük bir anlaşmazlık var. Bunu anlamanın tek yolu buraya gelip görmek. Bu lanet şey çok havalı. Eğer yatırım yapabileceğimiz bir fırsat varsa o fırsatları değerlendirmek isterim.
2: Baksana, bunlar lanet olası altın.
1: Şu güzelliklere bakın. Kurşun geçirmez yelek denemiş oldum. Bu bir ilk.
0: Parker'ın yolundanın önceki bölümlerinde.
1: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Burası devasa bir altın madeni. Bu çılgınlık.
0: Parker yasa dışı madenciliği araştırdı.
3: Sapan.
1: Sapan.
2: Şimdi bizi ateş ediyor.
0: Amazon'un derinliklerinde milyarlarca dolar değerinde keşfedilmemiş
1: bana
0: altın buldu.
1: Bana kalırsa tahmini en az 17 ton vardır.
0: Ve milyonlarca dolar değerindeki sert kaya madenlerini gezdi.
2: Parker aşık olmuş. Sert kaya sektörüne vurulmuş.
1: Bu yerin değerini tahmin etmek bile istemem.
4: 400 milyon dolar.
0: Şimdi Peşeyton'un altın madencileri cennetinde...
5: Kooperatif yılda 4 ton altın üretiyor.
1: Tüm Yukon'dan daha fazla alüvyon altını üretiyorlar.
0: Bu işten pay almak için çalışıyor.
1: Her zaman yeni maden sahaları arıyoruz.
5: 50 hektar için 6 milyon real.
1: Burada her şeyinizi ortaya koymak başarı şansınızı artırır. Ama üstlendiğiniz risk miktarı da bir o kadar artar.
0: Altın peşinde. Parker'ın yolu.
6: Brezilya'da son 3 gün.
7: En nefret ettiğim şey yolun böyle olması.
1: Çamaşır tahtası.
7: Çamaşır tahtası mı?
1: Çamaşır tahtası nedir bilmiyor
7: çamaşır
1: musun?
7: Çamaşır yıkadığın şey mi?
1: İşte yol da o şekilde.
7: Hızlı giderseniz oldukça zorlu. Yavaş giderseniz...
1: O da oldukça zorlu.
7: Evet.
0: 6 haftalık keşif süreci sonunda... Parker'ın Peşeyto bölgesinde bir yatırım fırsatı bulmak için... sadece birkaç günü kaldı.
5: Peşoto'ya gitmekle çok iyi bir karar verdik. Orada daha organize, daha sağlam bir kooperatif var. Ayrıca arazi ıslah çalışmaları da görüyorsunuz ve bence Parker bu bölgeyle ilgileniyor.
1: Peşoto muhtemelen şimdiye kadar gittiğimiz en iyi bölgelerden biri. Hem çıkarılan altın miktarı hem de toprağın kalitesi açısından.
2: Vay canına.
1: Ama buradaki arazilerin değeri göz önüne alındığında giriş engelinin çok daha yüksek olabileceğini ve madenciliğe başlamanın zorlaşabileceğini düşünüyorum. Doğru yaklaşım nedir biliyor musunuz? Buraya gelip hali hazırda madencilik yapan biriyle ortaklık kurmayı mı denemek? Genelde ortaklık kuran biri değilimdir ama bu iş için bunu yapabilirim.
0: Pahalı bir arazi anlaşmasından vazgeçtikten sonra yerel madencilik kooperatifi Parker'a şehirden 32 kilometre uzaklıkta başka bir ipucu veriyor.
2: Bugün göreceğimiz adamın ismi neydi?
7: Maicon.
2: Maicon.
0: San Mateus Madeni, Peşeyton'un altın açısından zengin nehir havzasının tam kalbinde yer alıyor.
7: Zamanımız azalıyor. Yolun sonuna yaklaşıyoruz ve ekibin biraz endişeli olduğunu hissedebiliyorum. Oraya daha önce gitmediğimiz için beklentilerimi çok yüksek tutmak istemiyorum ama bu bizim son çaremiz. Umarım doğru yerdir. Galiba geldik.
5: Sanırım yağmurluk gerekecek.
2: Evet.
5: Günaydın, tanıştığımıza memnun
8: Günaydın,
5: oldum.
8: Günaydın, ben Gilbert, hoş geldiniz.
5: Merhaba.
9: Ben de Maicon.
7: Günaydın. Maicon?
9: Maicon.
7: Tamam.
8: Gilberto.
5: Bize hoş geldiniz. Kendinizi evinizde hissedin ve dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz diyor.
1: Teşekkür ederiz.
10: De longa data. Aqui a gente vem numa tradição de pai, filhos.
5: Küçük ölçekli bir aile işletmesi olduğunu söylüyor. Baba, o da oğlu.
1: Anladım. Ne kadar zamandır buradalar?
10: 43 ans.
5: Onun babası madenci olmak için Mato Grosso'ya gelmiş. Bu yüzden bugün buradalar. 3 nesildir devam eden bir işletme.
1: Anladım.
0: 1980'de Gilberto'nun babası bölgede maden çalışmalarına başlayan ilk kişilerden biriydi. Gilberto da 15 yaşında babasının yanına katıldı. Ve oğlu Maicon da dahil 3 çocuğunu bu maden ocağında büyüttü. Şimdi sıfırdan inşa ettikleri maden yılda yaklaşık 6 milyon değerinde altın getiriyor.
3: Diğer iki çocuğum da maden ocağında benimle birlikte çalışıyor. İşi onlara devrediyorum. Gelişmeleri için rehberliğe ihtiyaç duydukları konularda onlara rehberlik ediyorum. Bu çok tatmin edici bir şey.
4: Bunu her zaman sevdim. Büyük babam istese de istemese de bizi bu yola yönlendirdi ve ben de devam etmeyi planlıyorum. Biraz Brezilya altını arayalım mı?
3: Maden ocağına gidelim.
1: Yağmur altında geçirdiğimiz ilk gün.
3: Evet evet, yağmur mevsimindeyiz.
1: Hoş insanlara benziyorlar.
5: Evet. Evet. İkisi de.
7: Çok geniş bir alan.
5: Evet.
2: Epey geniş.
3: Burada.
1: Burada madencilik yaptıkları alanın büyüklüğü ne kadar?
3: 340 hektar.
1: Vay be.
3: Madencilik alüvyonlu arazide yapılıyor.
5: Burası şu anda çalıştıkları bir alan ve bu da alüvyon altın.
1: Alüvyon madenciliği yaparken sert kaya damarlarına rastlıyorlar mı?
5: Bazen sert kayalara rastlıyorlar. Altın damarları da muhtemelen oradadır.
3: Gidip bir bakalım.
0: De Souza ailesinin sert kaya ve alüvyon yataklarının karışımından oluşan bir alanda madencilik yapabilecekleri 380 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kalmıştır. Milyarlarca yıl önce volkanik patlamalar burada yeryüzünde sertleşmiş altın bakımından zengin damarlar oluşturdu. Bunlardan bazıları su yolları tarafından aşındırılmış ve küçük altın parçalarını arazi boyunca taşımıştır. Fakat altınla dolu bazı sert kaya damarları hala derinlerde bulunuyor. Gilberto ve Maiko'nun keşfetmeye yeni başladığı bir fırsat.
5: Kendi sondajlarını yapıyorlar. Orada bir alanları var. Sert kayaya ulaşmak için sondaj yapıyorlar.
1: Burada ilginç olan şey arazinin büyüklüğü. Madencilik yapılan alanın büyüklüğü karşısında gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Normalde altın bir maden damarını takip eder ve genellikle binlerce metre genişliğinde olmaz. Bu da ilgimi çekiyor.
3: O zaman bu malzemede altın var mı? Bir bakalım.
1: İçinde çok fazla demir ve benzeri madde olduğunu anlayabilirsiniz.
0: Parker zemini incelemek için altın tabakasının tam kalbindeki numunelere bakıyor.
1: İşte bu. Çok saf.
3: Buradaki altınımız çok saf. Gerçekten çok saf.
5: Çok fazla altın var.
1: Rengarenk bir taban vardı.
2: Gerçekten.
1: Evet. Gerçekten hayretler içindeyim. Görünüşe göre bu bölgede bolca altın var.
0: Zeminin iyi olması için Parker en az 10 altın parçacığı görmek istiyor. Bu tavada bu miktarın 5 katı var.
1: Güvenilirlik ve ölçek istiyorsunuz değil mi? İstediğiniz iki şey bu. Her işletme bu iki şeyi ister. Görünüşe göre burada bunlara sahipler. En azından benim ilk izlenimim bu. Bunun içinde çok fazla kil var, öyle değil mi?
3: Çok fazla kil var.
5: Her yer kil dolu.
1: Burası tam bir felaket. Bahse girerim, zemin koşulları çok kötüdür. Kilde normalde çok altın oluyor mu?
4: Aslında genelde altın yoğunluğu daha yüksektir.
0: Ağır altın bir kil tabakasına karıştığında yapışkan malzeme altını tutar. Böylece altını kurtarmak neredeyse imkansızlaşır.
5: Bütün malzeme üst taraftaki makineye doğru gidiyor. Bizi kontrol etmemiz için oraya davet ediyorlar.
1: Bence gidip bir kontrol etmeliyiz.
0: Gilberto ve Maicon geleneksel bir hidrolik sistem kullanıyor. Yüksek basınçlı su kullanarak kalın kirli toprağı altın parçacıklı bir bulamaç haline getiriyorlar. Sonra bu bulamacı altının çekildiği yıkama havuzlarına pompalıyorlar.
1: Asıl sorun bu malzemenin hala düzgün bir şekilde parçalanmaması.
5: Evet, kil fazla olunca geri kazanım oranı o kadar iyi olmuyor.
3: Kille birleşince macun kıvamına geliyor.
0: Altın bakımından zengin kil, havuzdan direkt atık yatağına aktığı için De Souza'ların üretiminin %15'i kadarını kaybetmelerine neden oluyor. Ve bu da yılda milyonlarca dolar kayıp anlamına geliyor.
2: Bu her yıkama tesisi için bir kabustur. Tesisleri tıkar ve verimsiz hale gelir. Çünkü altın tüm kile yapışıyor ve kil tesisinin içinden geçip giderken altın ise tesisin diğer ucundan çıkıyor.
1: Bu kille başa çıkmak oldukça zor. Bununla nasıl başa çıktığınızı bilmiyorum.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı
0: Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
0: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Her yerin bir dezavantajı vardır. Burada don sorunu yok, bu bir artı. Yani evet, işler yıl boyunca devam eder gibi görünüyor. Ama aslında pek öyle değil. Çünkü günlerce aralıksız yağmur yağdığında muhtemelen işler duruyordur.
7: Ayrıca bir döner elek sistemimiz de var. Bu geliştirdiğimiz ikinci bir işlem.
4: Ama madenci olan Macon ve Gilberto'nun bir çözümü var.
8: Ha, orada bir yıkama tesisi var.
9: Kili oraya da gönderiyorum. Elekle yıkıyorum. Temizliyoruz.
6: Hangisini göreceğiz?
9: Evet, evet.
8: Bizi yıkama tesisini görmeye davet ediyor.
10: Tamam, harika. Hadi bir bakalım.
6: Bu zemin iyi ama malzemenin içinde bir yığın kil var. Hadi şu yıkama tesisini kontrol edelim.
9: Bu üzerinde bir süredir çalıştığımız bir proje. Henüz %100 hazır değil ama yavaş yavaş mükemmelleştiriyoruz.
10: Yok artık. Aman tanrım, bu devasa.
6: Aman tanrım, şunun boyutuna bak.
4: Henüz 1 yaşında olan De Souza'nın el işçiliğiyle üretilmiş devasa 25 tonluk yıkama tesisi.
10: Döner elekleri ve sallama masaları var.
6: Öyle görünüyor. Buna verdikleri bir isim var mı?
8: Mavi Ejderha.
4: Bölgedeki ilk ve en büyük tür olan Mavi Ejderha, saatte 118 metre toprağı işleyebilir ve geleneksel hidrolik sistemine göre %25 daha fazla altın toplayabilir.
10: Bu inanılmaz.
6: Etrafa bir göz atıp dolaşabilir miyim?
8: İstediğini yapabilirsin diyor.
6: Karıştırıcı gibi bir şey mi?
8: Bu
6: öyle mi
8: bu
6: diyor?
8: Bir
6: yoksa ezici mi? Anlamadım.
8: Böylece altını yakalayabiliyorlar.
6: Anladım. Ama aslında malzemeyi döner elekten geçirmeden önce kırıyorlar, değil mi?
4: Altını kil tabakasından ayırmak için Mavi Ejderha'nın alışılmadık bir düzeni var. Önce sallama masaları ve sulama boruları kili parçalamaya başlar. Daha sonra eşi benzeri olmayan bir kırıcı makineye iletilir ve 6 tane 70 kiloluk çekiçle daha büyük parçalar ezilerek macun haline getirilir.

0: Bu macun yıkanıp daha da parçalandırıldığı bir döner eleğe gider. Son olarak altın açısından zengin bulamaç, ağır altının hapsolduğu ve kilin arkadan yıkanıp atıldığı yıkama havuzundan geçirilir.
1: Bunu kim yaptı?
2: Kendileri yaptı, evet.
1: Yok artık. Bunu tamamen kendi başlarına yaptıklarına inanamıyorum.
2: Parker'ın yolu programında Yeni Zelanda bölümünü izlemiş ve
1: evet.
2: Ona ilham vermiş.
1: Gerçekten.
2: Evet, gerçekten.
1: Bunu kim düşünebilirdi ki? Bu çılgınlık. Sakın düşme. Kanada'da ne olduğunu hatırlıyorsun.
3: Evet.
1: Parker.
3: Efendim?
1: Yeni Zelanda bölümünü izlemişler ve ondan ilham alarak bunu inşa etmişler.
3: Öyle mi?
1: Çok çılgınca değil mi?
3: Evet. Kesinlikle çok özgün. Aralarında döner elek bulunan bir yıkama havuzuyla aynı hat üzerinde bir eziciye sahip tesis hiç görmemiştim.
1: Ne düşünüyorsun? İlk izlenimin ne?
3: Bu pahalı bir ekipman. Yani ne yapmaya çalıştıklarını anlıyorum. Ama bunun en iyi yol olup olmadığını bilmiyorum. Çalışmadan ve malzemeyi görmeden bunu anlamak çok zor tabii. Bunu çalışırken görmek istiyorum. Burada çalıştırmak için kil içeren malzeme var mı?
4: Biz temin ederiz. Süreci görmeniz için bol miktarda kil içeren bir malzeme getireceğiz.
3: Mükemmel.
0: Kil içeren cevher maden ocağından kamyonlara yüklenip 3 kilometre uzaklıktaki tesise götürülmelidir.
3: Hangi toprağı istiyorlar? Yığındakini mi?
2: Yığındakini. Sonuçta o da kil.
3: Tamam. Hı-hı.
2: Orada oturuşunu seviyorum. Sanki kepçenin içinde rahatlıyor gibi.
1: Tahtındaki kral misali. İşte başlıyoruz.
3: Bir döner elek sistemi bununla kesinlikle baş edemez. Sanki saf kil gibi. İğrenç bir şey.
5: Parker o malzemeyi kamyonlara yüklemek için kepçenin içinde. O malzeme kil dolu. Kil çok yapışkan ve genellikle bizi zorluyor. Bu yüzden onu parçalamak onlar için gerçekten zor ama aynı zamanda o kadar yapışkan ki altının bir kısmını da tutuyor.

0: Bu hiç de dik bir rampa değil ama kamyon yine de zar zor çıkacak gibi.
1: Koşulların gerçekten zor olduğu belli. Burada ağır iş makinelerini kullanmak çok ama çok zor olmalı.
0: Sert ve zahmetli bir malzeme. Yıkama tesisimiz anında tıkanırdı. Besleyiciden bile çıkamazdı.
1: Koşulların gerçekten zor olduğu belli. Burada ağır iş makinelerini kullanmak çok ama çok zor olmalı.

0: Hayır, olamaz.
1: Damperli kamyon çamura saplandı.
2: Arada böyle olabiliyor.
3: Yapışkan kil altını kendine tuttursa da ekipmanlara çok fazla zarar veriyor.
2: En üst tarafa, içinden yapın.
4: Kamyonun içinden ittirmek bir çözüm olabilir.

0: Harika.
1: Yapıyor. Başardı.
0: Muhteşem.
2: Yıkama tesisinin bununla nasıl başa çıkacağını merak ediyorum.
0: Bu tür malzemeleri işleyebildiklerine inanmak gerçekten çok zor.

0: Hadi yapalım şunu.
1: İşte başlıyoruz. Vay canına. Aman tanrım. İlk kepçe giriyor. Tam bir canavar.
2: Bu mavi bir canavar.
3: İlk izlenimim şöyle. Karşılaştıkları sorunu anlıyorum. Parçalamaya çalıştıkları bir sürü kil var. Kille başa çıkmak için büyük kırıcıyı kullanıyorlar. Çoğu hiç parçalanmıyor bile. Ve sanırım onu o makinelerden birine koymak işe yarayabilir belki. Bilmiyorum.
0: Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.
2: Onlar tekniklerini sürekli geliştirmeye çalışıyor. İlk denemede hiçbir zaman başarılı olamıyorlar.
3: Evet, çoğu altın madencisine bir şeyin işe yaramayacağı söylenir ve onlar da bunu kendi gözleriyle görmek ister. Ben de aynen öyleyim. Bulduğunuz altının en az %10'unu deneme amaçlı ateşe vermiyorsanız, gerçek bir altın madencisi değilsinizdir. Peki şu ağacın diğer tarafındaki o kaya yığını elekten geçen şey mi?
0: Evet, evet.
2: Evet.
3: Peki orada altın buluyorlar mı?
2: Küçük parçalar.
4: Hı-hı.

0: Altın içeren asıl malzeme oldukça iyi yıkanmış gibi görünüyor. Döner elekten temiz bir şekilde ayırmak zor.
1: Topladıkları altınların %80'inin yukarıdan, kalan %20'sinin de buradan çıktığını söylüyordu.
2: Bir saat çalıştıktan sonra Mavi Ejderha'nın adına layık olup olmadığını görmek için Parker ve ekibi altın var mı diye yıkama havuzunu kontrol ediyor.
3: Çok saf. Ve bir saatten fazladır buradayız.
4: İnanılmaz saf.
2: Mavi Ejderha, kilin derinliklerinde kalmış toz gibi saf altını bile ayıklayabildiğini kanıtlıyor.
5: Se a gente passar material mais mineralizado, lógico, vai dar isso, 28, 30 gramas por hora, né?
1: Saatte 28-30 gram altından bahsediyor.
2: 30 gram yaklaşık 2000 dolar değerinde saf altın demektir.
0: Burada biraz altın var Dan.
4: İşte burada. Vay canına. Gerçekten ilginç değil mi? Bence bu yıkama tesisinin etkileyici yanı gerçekten çok yapışkan malzemeleri işleyebilmesi. Gerçekten birbirine yapışmış. Yani iyi bir iş çıkarmışlar gibi görünüyor.
0: Oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyor. Gerçekten etkilendim. Özellikle de bunu sıfırdan sizin inşa ettiğinizi düşünürsek. Gerçekten çok etkilendim. Güzel.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
6: kurdu. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madno, haz için tasarlandı.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
4: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz ne?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Sabit bir tesis olduğu için ham madde buraya uzun bir yoldan geliyordur, öyle değil mi? Ve bu da oldukça büyük bir masraftır.
10: Brezilya'nın Peixoto bölgesindeki altın madenciliği merkezinde anlaşma yapmak için sadece 48 saatten az bir süre kaldı. Barker 200 bin dolarlık kil yıkama tesisine sahip, San Mateus madeninde durumu iyice inceliyor.
11: Imagina que o material deve vir às vezes de longe. Isso é até que
12: isso, um problema.
13: Evet, onlar da bunu bir sorun olarak gördükleri için sana tamamen katılıyorlar.
9: Tamam. Belli ki Gilberto ve Maicon geri kazanım oranlarını artırmak, verimliliği yükseltmek ve iyi bir işletme yürütmek için gerçekten istekliler. Bunu sevdim. Bu tesise çok kafa yorulmuş. Oldukça zekice bir çözüm yolu bulunmuş. Ama basit bir yerde olması gerektiği için büyük ve açıkçası ağır işliyor. İşte bu durumu pek sevmedim.
10: Kilin parçalanmasından iyi sonuç almalarına rağmen Gilberto ve Maicon yıllık yaklaşık $500,000 maliyetle ürünü kilometrelerce uzaktaki sabit olan tesise taşımak zorunda.
9: Uzun mesafeli nakliye işlerinde kullandıkları sistem gereksiz bir masraf gibi görünüyor.
14: Çok fazla personel, çok fazla sorun demektir.
9: İnsanlar sinir bozucu, öyle mi?
14: Evet. O beni anladı.
9: Birçok yerde mavna üzerinde olan ve karadan kepçeyle doldurulan elekler kullanılıyor. Böylece kıyıya oturup toprağı kazıyorlar ve teknedeki eleklere koyuyorlar. Sonra da göleti eleklerle birlikte hareket ettiriyorlar. Böyle bir sistem daha önce görmüş mü, sorar mısın?
10: 3 yıl önce.
5: Bu bizim yüzen tesisimiz.
15: Aman tanrım, şuna bak.
10: Parker Yeni Zelanda'da yüzen elekler hakkında bilgi edinmek için bir yıkama tesisi keşfine çıkmıştı.
5: Bu tesisler madencilikte en verimli yöntemdir.
9: Tıpkı bir daktilo gibi.
10: Bu yıkama tesisi altını ararken kendi kendine hareket ederek üstte yüzüyor.
5: Bu iki kişilik bir işlemdir.
9: İki
5: evet,
9: mi?
5: İki kişi bunu gayet iyi çalıştırabilir.
9: Bir de damperli kamyon yok. İzlemesi çok güzel.
10: Böyle bir sistem aileye yakıt için büyük bir tasarruf sağlayabilir ve kârı artırabilir.
9: Bu arazi o tarz madencilik için çok uygun görünüyor. Yani malzemeleri damperli kamyonlarla buraya kadar taşımak zorunda kalmadan böyle bir sistemin verimliliğinden yararlanabilmeleri için bu sistemi incelemek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Aslında burada tam da böyle bir şey var. Çoğunda sadece iki kişi çalışıyor.
16: Baixo custo. Baixo custo e correto. Muito bom. É uma ótima ideia.
9: Damperli kamyon yok, yükleyici yok, atık yok, hiçbir şey yok.
13: İyi bir sistem olabileceği konusunda seninle aynı fikirde.
16: Agora é hora de laboratório.
13: Bizi laboratuvara davet ediyor.
9: Olur, hadi gidip bir bakalım.
17: You've got a massive wash plant.
12: Devasa bir yıkama tesisleri var. Sert kaya ve alüvyon madenciliği yapıyorlar. Parker tabii ki tüm bunlardan etkilenecek. Hadi gidip ne kadar altın çıkardık.
9: Fikir alışverişinde bulunduk. Bize sunduğu fikirler gerçekten çok yararlı, iyi ve uygulanabilir. Çok güzeldi. Burada çalışabilirim.
12: Çalışabilir misin?
9: Evet, kesinlikle.
12: Gerçekten?
9: Evet, neden olmasın? Burası hoşmuş.
13: Burası altın odasıymış.
10: Aile işletmesi ev yapımı bir havuzda günde 45 kilogram konsantre madeni elle eleyerek saf altını ayırıyor.
9: Çok fazla iş.
12: Öyle de denebilir.
9: Neden bu kadar güzel görünüyor? O kadar çok altınları var ki havuzun etrafını fayansla döşemişler.
13: Evet evet, çok hoş. Altın o kadar özel ki onunla çalışmak için özel bir yere ihtiyaçları var.
17: Qual que é o benefício que você acha que?
16: Não estamos contaminando nada, sem uso de processo químico nenhum.
13: Birincisi, kirlilikle uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Ve ikincisi ise bu sayede para tasarrufu sağlıyorlar. Yani herkes kazanmış oluyor.
10: Yoğun bir çalışma olsa da çevre dostu bir süreç.
9: Ne kadardır bu işi yapıyor? Uzun zaman olmuş gibi görünüyor.
14: Yaklaşık 30 yıldır.
9: Evet, belli oluyor. Oldukça etkileyici.
14: O benim kardeşim.
9: Ha, öyle mi? Kardeşini nasıl kandırıp bu işi yaptırmış sorsana.
14: Hayır, bu bir güven meselesi.
18: Altın kazanmak için en iyi yol bu.
13: Bu işe başladığında kaç yaşındaydın?
9: Muhtemelen 9.
13: 9 mu?
9: Büyük babamla madencilik yaparak büyüdüm.
17: A primeira vez que ele operou uma máquina ele tinha 9 anos.
13: Seni programda dedenle birlikte görmüş. Oradan tanıyormuş.
9: Evet, çok iyi bir adamdı.
12: İşte orada, şuna bak, altın küreleri. Ne kadar da güzel. Parker'ın da takdir ettiği gibi cıva kullanmayan birinin burada başarılı olduğunu görmek gerçekten büyük bir fırsat. İşlerini yürütme biçimlerini takdir ediyor. Bu çok heyecan verici.
13: Bir sonraki adım malzemeyi kurutmak, sonra tartmak, sonra da eritmek.
12: Vay canına.
13: Böylece iş tamamlanıyor.
12: Aa, vay canına. Şuna bak.
9: Çok fazla altın var.
12: İnanılmaz. Şuna bak. Altınlı omlet.
10: 3 günlük bir emek.
14: Şuna baksana.
13: Altın parçası evet, olmuş
14: evet.
13: Değil mi?
14: Evet, bak, bak.
13: Bir tane altın parçası var şurada.
12: Şuna bak. Bu ne güzellik.
13: Tartmanı istiyor.
9: Aa, benim yapmamı mı istiyorsun? Tamam peki. Tamam.
12: 1,463.
9: Bu kaç ons eder? 47 ons. O da 100 bin dolar falan yapar.
12: 100 bin dolar mı? Vay canına.
10: Saatte 28 gram üreterek bu toprak, donun giderilmesi için ek maliyeti olmadan Parker'ın Yukon'daki toprağa kadar iyi.
12: Çok havalı. Bayıldım. Vay canına. Çılgınca değil mi?
13: Sıvı altın değil mi?
9: Dikkat et, dikkat et.
12: Şuna baksana. Vay canına. Gerçek gibi değil.
13: Oh.
12: Vay canına.
9: Vay canına. Oldukça etkileyici. Külçe gayet iyi.
13: Şimdi saflık derecesini ölçeceğiz.
12: Müthiş.
10: Bu cihaz altın külçenin ağırlığını, sudaki hacmi ve kütlesiyle karşılaştırarak saflık yüzdesini doğruluyor.
12: Her şeyi burada yapıyorlar.
19: 89.2 de pureza.
20: %89.2 saf.
9: Böylece alıcıya karşı dürüst olursun. Bunun doğruluğunu test ettiler mi?
12: Evet, evet.
9: Yani alıcıların verdiği evet. Rakamlarla uyuşuyor mu bunlar?
13: Sonuçlar uyuşuyor.
9: Öyle mi?
13: Evet.
9: Tamam, yarın tekrar gelsek olur mu?
13: Evet, yarın bize sert kaya arama çalışmalarından bazı numuneler gösterecek.
9: Harika, bu çok iyi olur. Bugün altın madeninde geçirdiğim en güzel günlerden biriydi. Oradakiler şimdiye kadar tanıştığım en samimi altın madencileriydi. Anlaşılan bir sert kaya maden ocağı var ve onlar için elma suçlu matkap kullanıyorlar. Yukon'da bunu yapan kimse yok. Sert kaya alüvyon madencilerinin uğraştığı bir iş değil çünkü. Yaptıkları işe hayran kaldım. Daha fazlasını öğrenmek ve burada onlarla birkaç ay geçirmeyi çok istiyorum.
19: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
20: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Brezilya'da son 48 saat.
8: İşte geldi.
9: Merhaba.
8: Günaydın.
10: Çok sıcak.
8: İnanılmaz sıcak.
4: Parker'ın Peşeto Madencilik Kooperatifine ait San Mateus Madeninde anlaşma yapmak isteyip istemediğine karar vermesi için Brezilya'da son 48 saati kaldı.
10: Beni bu alana çeken şeylerden biri de tam bu düzeyde bir organizasyon işte.
11: Güçlü bir kooperatifin büyük bir fark yarattığını düşünüyorum.
9: Evet, katılıyorum.
8: Gilberto'nun madeni diğer yerlerden ziyade burada bir şeyler başarmanın mümkün olduğunu düşündürdü mü sana?
10: Öyle düşünmek isterim. Burası bana Yukon'u hatırlatıyor. Zemin fena görünmüyor. Tabii burada donmuş toprak yok.
8: Yukon'da bu iş sana biraz pahalıya mal oluyor değil mi?
10: Muhtemelen maliyetimizin yarısı oraya gidiyor.
11: Vay canına.
8: Bugün diğer tarafa gidiyoruz.
10: Bugün bir şeyler yoluna girebilir mi diye bakabilirim. Farklı bir açıdan ele alacağım.
8: Pekala, belki de toparlanıp yola çıkmayı düşünmeliyiz. Ne dersiniz?
9: Tamam.
10: Ben de varım.
4: Meykon ve Gilberto ile anlaşma yapmadan önce...
10: Merhaba.
12: Bir kere daha hoş geldiniz.
10: Nasılsın? Merhaba.
4: Parker işletmenin başka bir kolu olan Sert Kaya Madenciliği hakkında daha fazla bilgi istiyor.
10: Sert Kaya Madenciliğine girmenin bir yolunu bulmayı gerçekten çok isterim. Gilberto hem alüvyon hem de Sert Kaya Madenciliği yapıyor. O yüzden çok büyük bir fırsat görüyorum.
13: Vamos hoje mostrar para ele o sistema de captação de rocha.
14: Tem amostra aí?
13: Eu tenho amostra, tenho cores.
9: Yaptığı sert kaya keşif çalışmalarından numuneler gösterecek.
10: Harika. Vay canına.
13: Isso aqui são amostras de rochas. Isso é de uma mina que eu tenho aqui em cima, na parte alta ali do...
9: Bu yukarıda sahip olduğu maden ocağında sondaj yaptığı kaya numunesi.
10: Anladım. Peki bunu sen mi yaptın?
12: Tabii ben kendim yaptım.
10: Vay canına.
4: Bu çekirdek numuneleri yerin 152 metre altından elmas uçlu matkap kullanılarak alınmıştır. Dünyanın merkezinden yüzeye çıkan kristalleşmiş kuvars ve altın damarları makinenin ucunda beliriyor. Her bir örnek ton başına yerde ne kadar altın olabileceğinin oranını gösteriyor.
10: Sonuçlar nasıl?
14: E como que foi o resultado? O que que deu?
13: Bom, bom, bom.
9: Harika. 3 altın damarı bulmuşlar. 46 metre derinlikten başlıyormuş.
4: Eğer örnekler doğruysa, San Mateus madeninin altında 100 milyon dolardan fazla değerde sert kaya altını olabilir.
15: O primeiro estudo que a gente fez se dá em torno de 15 a 20 anos.
9: 15-20 yıl altın üretimi yapabilecekler.
10: Vay canına.
9: Buldukları maden ocağında.
10: Tamam.
9: Bu etkileyici.
10: Çok işleri var.
12: Hem de çok iş var. Üzerinde çalışacak çok şey var. Evet.
10: Evet.
12: Biz de çalışıyoruz zaten.
10: Bu seni beladan uzak tutar. Şimdiye dek ne kadarını kazdı?
13: 140 hektar.
9: Aşağı yukarı 140 hektar.
10: Geri kalan 200 hektarın maden çıkarılabilir olduğunu düşünüyor mu? Yoksa o tarafta hiç altın yok mu?
13: Parte que é minerável, mas parte que não é viável, né?
9: Şey, hala altın bulunabileceğine inanıyorlar ama hepsinde değil, çoğunda.
10: Şu ana kadar tanıştığım hem tüm ekipmanlarını kendileri üreten hem de sert kaya için elmas sondajı yapan tek altın madencileri onlar. Ve ben de bu işe dahil olmak istiyorum. Onunla bu konuda konuşmayı isterim.
9: İş konuşmak için laboratuvara gidebileceğimizi söylüyor.
8: Bu yer her şeye sahip. Hem alüvyon madenciliği yapıyorlar hem de arama çalışmaları yürütüyorlar. Hepsi de kendi arazilerinde. Ve bence Parker bu işin bir parçası olmayı gerçekten istiyor.
10: İşimin bir parçası da diğer bölgeleri inceleyip en iyi fırsatların hangileri olduğunu bulmak. Dominion'u yeni satın aldık ve bu bize sadece 5 yıl kazandırdı.
12: Size gösterecek bazı şeylerim var ama her şeyi göstermek de imkansız tabii.
10: Doğrusu böyle bir yere bir sürü parayla gelip hızlıca büyük işler başarmaya çalışmak yapabileceğiniz en kötü şey. Bence buraya girmenin yolu az para ve bolca emek harcamaktan geçiyor. Paranın satın alamayacağı bazı şeyler vardır. Bu konuda onların görüşünü almak istiyorum. Bu konuyu sürekli gündeme getirdiğimin farkındayım ama en verimli sistem yüzen tesislerdir. Eğer bu teknolojiyi, bu tür bir sistemi buraya getirebilirsek, böyle bir tesis kurmakla gerçekten ilgilenebilirim.
12: Yağmurlu dönemlerde faaliyetimizi sürdürmekte zorlanıyoruz. Bu yüzden bu sistem bizim için ideal olur.
10: O sistemin en güzel yanı sadece iki kişiye ihtiyaç duyulması, damperli kamyonlara gerek olmaması ve saatte 57 gram işleyebilmemizdir.
4: Parker'ın önerisi yaklaşık 250 bin dolar maliyetle özel bir yüzen yıkama tesisi inşa etmek, sonra bunun da maden ocağında test etmek ve karşılığında altın karından pay almaktır. Sistemin Gilberto ve Macon'un altın üretimini saatte yaklaşık 4 bin dolara çıkararak neredeyse iki katına çıkaracağına inanıyor.
16: Eminim pek çok kişi bu ortaklığı kabul ederdi. Kesinlikle.
10: Bunun işe yarayacağını kanıtlayabileceğimiz bir arazileri var mı?
17: Podemos sentar e conversar sobre isso, né? Falar também de custo fora das câmeras.
11: İstiyor ama kameralar olmadı.
10: Hepsini dışarı atalım.
8: Ayrılıyoruz. Buradan gidiyoruz.
10: Hayır cevabını almaktan korkmuyorum. Beni rahatsız etmiyor. Yaşlanma fikrinden nefret ediyorum. En ilginç fırsatları ve en heyecan verici yolu seçemediğimi hissediyorum.
8: Bunun çekilmesini istemiyorlar.
10: Bu şey çalışıyor mu?
18: Anlaşma yapıyor mu?
19: Emin değilim. Ne yaptığını tam bilmiyorum.
4: Film ekibi dışarıda beklerken...
19: Parker bu araziyle gerçekten ilgileniyor ve sanırım onlarla bir anlaşma yapmak istiyor.
4: Parker, De Souza madenine bir yüzen yıkama tesisi getirmek için anlaşma yapmaya çalışıyor.
8: Parker'ın az önce Gilberto ve Mike'ına sunduğu teklif, bir anlaşma imzalamak için son şansımız. İki kişilik bir yüzen tarama gemisi buraya çok uygun olurdu ama tabii doğru araziyi bulabilirsek. Umarım kabul ederler ama bilmiyorum. Sanırım bunu birazdan öğreneceğiz.
19: Geri gidebiliriz.
10: Gilberto yüzen yıkama tesisine hayır dedi. Açıkçası buna pek şaşırmadım. Kimse yokken buldukları altın hakkında biraz konuştuk. Onlar altın madencileri. Eğer topraklarında altın varsa onu kendileri çıkaracak.
4: Fakat gelecekte bir anlaşma için kapılar hala açık. Hem de büyük bir anlaşma için.
13: Montar uma operação junto com o parque. Eu acho que vai ser uma mega operação. Não só ano, dois anos, se tiver uma coisa para longo prazo.
9: Seninle iş yapıp burada bir proje gerçekleştirirse bu devasa bir operasyon olur diyor.
10: Umarım gelecekte bir gün beni arar ve birlikte bir proje yapabiliriz. O zaman hiç düşünmeden buraya gelirim. En azından Yukon'a gelip ailesinden birkaç kişiyi getirmesini istiyorum. Böylece ben de iyiliğine karşılık verebilirim. Çünkü beni çok iyi ağırladı.
12: Tabii ki, tabii ki gideceğim. Tabii ki.
10: Bence bu çok eğlenceli olur. Teşekkür ederim.
7: Brezilya'da son gün.
8: Bizi nereye getirdin Parker? Burası muhteşem.
10: ülkedeki son günümüz için küçük bir sürpriz.
8: Çok hoş görünüyor. Çok güzel.
10: Dünyayı dolaşıp madenleri gezdiğimiz onca yıl boyunca Peşoto bulunduğumuz en ilginç yer diyebilirim. Böyle bir yere gelmenin gerçekten eğlenceli bir macera olacağına inanıyorum. Benim madencilik anlayışım işte bu.
9: Vay canına. Aman tanrım, bayıldım.
8: Bu çok hoş. Bak, jaguarlar ve...
11: Bir jaguarla karşılaşırsan ne yapman gerektiği.
8: Öyle mi yazıyor?
11: Evet, evet.
9: Çığlık atıp kaçmalıyız, değil mi?
11: Sakin olun, koşmayın, yaklaşmayın, nesne fırlatmayın.
10: Seni bir jaguara fırlatmayı planlıyordum Dan.
9: Aman tanrım, bakın bir kapibara. Ne kadar tatlı.
8: Oturuşlarına baksanıza.
9: Öyle takılıyorlar.
8: Harika. Ne yapalım o zaman?
10: Havuz başında buluşalım mı?
8: Odalarımıza gidelim mi? Kendimizi pırıl pırıl evet. yapıp sonra burada buluşalım. Ne dersiniz?
10: Tamam, öyle istiyorsan. Gilberto anlaşma yapmadığına göre artık bize ihtiyacı yok. Her süreçte bir terslik olabilir. Ama başarılı olmak için denemeyi asla bırakmamak gerekir.
11: 8 hafta boyunca yollarda, patikalarda dolaştıktan sonra acele etmeyeceğinizi bildiğiniz, gerçekten dinlenebileceğiniz maden ocağının, ormanın ya da her neyse tüm o riskleri bir kenara bırakıp sadece rahatlayabileceğiniz bir yere dönmek çok güzel bir duygu. Bence bunu hak ettik. Tüm çaba, tüm mücadele, tüm yolculuk, tüm kat edilen mesafeden sonra Gilberto ve Maicon'la olanlar biraz hayal kırıklığı yarattı ama başardık. Sağ salim bitirdik ve sanırım eve gitmeye hazırız.
10: Bir şeyler içelim mi?
9: Evet. Evet.
11: Hadi gidelim.
10: Hadi. Aa, buna bakmam lazım. Efendim?
8: Nasıl gidiyor?
9: İyi.
8: Sonunda normal bir şeyler giymek çok iyi değil mi?
9: Katılıyorum.
8: Çok iyi. Telefonda mı?
9: Evet, telefonda. Bu geziye gelirken kendime bir hedef koymuştum. Sahada daha fazla zaman geçirmek ve Brezilya'daki altın madenciliği sektörünün gerçeklerini anlamak. Bence bu hedef %100 başarıyla gerçekleşti. Bu gezi hayatımın en muhteşem deneyimi oldu. Gerçekten.
8: Sağlığınıza.
9: Afiyet Sağlığınıza.
8: Olsun. Benimki en dolusu. Muhteşem bir geziydi. Unutulmaz bir deneyim.
10: Evet, güzel bir geziydi. Hepiniz iyi iş çıkardınız.
8: Peki ya sen Diego? Senin için gezi nasıldı?
11: Gilberto ve Maicon'la olanlar yüzünden biraz hayal kırıklığına uğradım. Tam da bir ilerleme kaydettiğimizi düşünmeye başlamıştım.
10: Biraz sinir bozucu. Ama hala kooperatifle iletişim halindeyim. Az önce onlarla konuşuyorum.
8: Harika.
9: Gerçekten mi Parker?
8: Dostum, bu inanılmaz.
10: Burada bir şeyler yapma fırsatı çıkarsa kesinlikle yapacağım. Belki kışın Brezilya'da bir maden ocağı kurarım ha? Kim bilir?
9: Evet, kim bilir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Her şey harikaydı.
8: İnanılmazdı.
9: Evet, inanılmazdı.
8: Bu gezinin en önemli amaçlarından biri imparatorluğunu genişletmesi için başka fırsatlar olup olmadığını görmekti. Ve biz de bunu bulduk.
10: Arama nedenim buraya tekrar bir gezi planlamaya çalışmak. Bu gezi genel olarak iyiydi. Peşoto'da gerçekten ilgimi çeken bazı heyecan verici bölgeler hakkında bilgi topladım. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde 4 veya 5 kişiyle buraya tekrar geleceğim. Şimdi mesele dünyanın öbür ucunda yeni bir operasyon başlatmak isteyip istemediğimizi görmek. Ama bunu öğrenmenin tek yolu da denemekten geçiyor. Tamam, ben bir zaman çizelgesi hazırlarım. Seni haberdar ederim. Tamam, teşekkür ederim Tatiana. Hoşça kal. İsteyenler için burada altın madenciliğinde çok büyük fırsatlar var. Şansımız ne kadar bilmiyorum ama meydan okumayı seviyorum.
20: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
21: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu.
0: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
5: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
6: tak. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Opal madenciliği kolay değildir. Büyük makinelerin maliyeti de büyüktür. Kesinlikle opal bulmanız gerekir.
1: Turner's Rush madeninde Chill ailesi yıkama tesislerinde işlemek üzere tonlarca kaya çıkarıyor.
2: Bu bizim mikserimiz. Yıkama tesisi diyelim. Opal'daki kili yıkayarak temizliyor. Sonra buradan konveyörle buraya varile geliyor ve opalin etrafındaki tüm kiri aşındırıyor. Yıkama bizim en büyük darboğazımız ve bizi gerçekten yavaşlatıyor. Ne kadar çok mikseriniz olursa o kadar çok opal buluruz. Luca, şu matkabı alıp bu üstteki birkaç tanesini temizleyebilir misin?
0: Chris şu anda diğer mikseri tamir etmek için canını dişine takıyor. Böylece bu yıl iki makineyi çalıştırabileceğiz.
2: Varil oldukça ince, yumuşak toprağı yıkıyor olsaydık endişelenmezdim ama bizim toprağımız çok sert. Bu yüzden varili çok çabuk aşındıracak. Biz de varilin etrafına bir beton kaplama yapıyoruz.
3: Herkes işinin başında. Hepimiz biraz dağınık çalışıyoruz.
2: Bu hattın arkasında bir yığın var.
3: Evet, var.
2: Varil tamamen kirli ve paslanmış. Bu yüzden Luca yıllardır orada bulunan betonu kazıyacak. Temiz bir yüzey gerekiyor. İyi bir havalandırma ve toz maskesi gerekiyor. O tozu dışarı atmak gerek. Ciğerlerinizi doldurmasını istemezsiniz, yoksa canınıza mal olabilir.
3: Bu işi kolaylaştırıyor.
2: Aa, güzel. Çocuklar ve Luca harika bir iş ahlakına sahipler, evet. Onlarla gurur duyuyorum. Makine gibisin. Luca Sydney'deki üniversitede görsel sanatlar okuyor. Ve bence bu işimiz için çok uygun.
3: Bunu yaparken aile işine yardım etmeyi sürdürmek bazen biraz zor olabiliyor. Sinyal yok, kablosuz ağ yok. Bu yüzden babam bana ihtiyaç duyduğunda onu duyup yardıma gidiyorum.
2: Aa, Luca. Geldi.
3: Zaman geçirdikçe daha fazla şey öğreniyorum. Bu bilgi birikimini geliştirebilmek çok güzel.

0: İlk denememiz için bence gayet iyi.
1: Bundan iyisi olmaz.
2: Hoffman ekibi Alaska'ya ayak basmalarından sadece 2 hafta sonra altın buluyor.
3: Bu şimdiye kadar yaptığımız en büyük temizleme işi.
2: Loskat'tan gelen cevheri her iki yıkama tesisi de işlerken en karlı sahalarındaki her zerreyi ele geçirecekler.
4: Bir sonraki adıma karar vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım.
2: Zaman daralırken 3. kuşak madenci Hunter Hoffman bir sonraki büyük altın noktalarını bulma şansı yakalayabilmek için kendi deneyimini alternatif yöntemlerle birleştirmek zorunda.
4: Büyük babamla birlikte hiçliğin ortasında hazine avına çıktık.
2: Doğaçlama yapmaya hazır.
3: Çalışacak mı Hunter?
4: Çalıştıracağız, evet.
2: Büyük bir kazanç için.
5: 2 kiloluk altın arıyorum dostum.

0: Adamım, ne güzel bir sabah değil mi?
1: Evet, muhteşem.
0: Evet.
2: Bu sene şimdiden daha iyi hissettiriyor. Black Pearl'de işler iyi. Holy Roller da fena değil.
3: Dakota nasıl gidiyor?
1: Gayet iyi.
2: Lascat'ta da işler şimdilik iyi gidiyor. Bu sene herkes daha koordineli çalışıyor. Üstelik daha babamla kavga etmeye de başlamadık. Bugün gerçekten çok iyisin.
3: Asıl sen iyisin.
2: Hayır, iyi olan sensin.
3: Gidelim. Bu sene daha avantajlı olmamız gerek. Lascat muhteşem. Tahmin ettiğimiz gibi masraflarımızı karşılayacak. Ama sadece sezonun yarısı böyle geçecek. Hunter'ı keşif yapmaya gönderip yine altın yatakları bulmamız gerekiyor. Sonra da getirdiği tüm numuneleri analiz ettirmek için bir test laboratuvarı kurmalıyız. Burada altın olduğunu biliyoruz. O kesitte olduğunu biliyoruz. Her şeyi doğru yaparsak ve hiçbir aksilik çıkmazsa işimiz yolunda gider.
2: Büyük baba, sana bir şey göstermek istiyorum.
4: Ah, tamam.
2: Şurada. Büyük babamın son sezonu olduğundan olabildiğince çok altın bulmak istiyorum. Böylece kazandığını hissederek emekliye ayrılmış olur.
4: Ne buldun?
2: Sondaj haritaları buldum. Bak işte bunlar. Kinner'ın haritaları.
4: Evet.
2: Geçen seneden.
4: Öyle mi?
2: Lascat'ı biz işletmeye başlayınca anladım.
4: Aa, ilginç.
2: Kinner'ın haritaları düşündüğümüzden çok daha isabetliymiş.
5: 25 yıl önce jeolog Jeff Kinner, Mammoth Valley madeninde geniş çaplı bir araştırma yaparak haritalar ve toprak analizi raporları oluşturdu.
6: Bu benim haritam. 25 yıl öncesinden. Bu harita o dönemdeki maden sahasının sınırlarını ve açtığım sondaj deliklerini gösteriyor.
5: Araştırması, Hoffman'ları Lascat'a ulaştırmada kritik bir rol oynadı.
6: Buradan büyük bir kazançla çıkabilirsiniz. Umarım öyle olur.
2: İşte ben de o yüzden önceden hazırlıklı olmaya çalışıyorum.
4: Evet.
2: Böylece Lascat'taki altınlar tükendiğinde nereye gideceğimizi bileceğiz. Lascat'taki tüm altınları çıkardıklarında ikinci seçeneğin hazır olmasını istiyorum. Zaman çok önemli. Biraz harita çalışması yapıp öncü olacağım. Önden gidip çok fazla altın olan başka bir yer var mı diye bakacağım. Artık biraz altın bulduk. Biraz etrafta dolaşayım. İstersen sen de gel beraber bakalım. Ne dersin?
4: Evet.
2: Belki bir şeyler yapabiliriz.
4: Evet, çok iyi olur.
2: Bence de harika olur.
4: Seninle gidip arama yapmayı gerçekten isterim.
2: Tek yapmamız gereken elimizdeki sürede nereye gidebileceğimize karar vermek.
4: Doğru. Zamanımız dolmak üzere. Burada öyle sahalar var ki 80 metreküplük malzemeden 70 ons altın çıkabiliyor. Duyulmamış bir oran. Hunter'ın bu sezon altın bulacağını biliyorum. Onunla gitme fırsatını kaçırmayacağım. Zaten buradan ayrılmak üzereyim. Todd farkında değil ama gittikçe yaklaşıyor. Ve Hunter'ın geleceği de gayet parlak. Onlardan çok umutluyum.
2: Belki ana damarı birlikte buluruz.
4: Bence bulacağız.
7: Tamam, buraya biraz toprak koymamız lazım. Makine hazır.
8: Ben toprağı alırım, siz çekilin. Yükleyeceğim zaman söyleyin.
7: Tamamdır. Başlayalım.
8: Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Lascat gerçekten iyi kazandırıyor. Epey altın çıkıyor. Aldığı kadar toprağı işlemeye devam edeceğiz. Yavaş ama istikrarlı şekilde.

0: Bu madenin ne kadar daha çalışacağını bilmiyoruz. Ama Hunter'ın keşiften getireceği malzemeyi büyük tesislerimizden birinde çalıştıramayız. Bize saatte yaklaşık 2000 dolara mal oluyor. O yüzden... Tater, babamın yıkama tesisini getiriyor. Yıllardır üzerinde çalıştığı küçük bir sistem bu. Babam kendi elleriyle yaptı. Bu sadece babam için değil, Hunter için de harika olacak. Çünkü Hunter az miktarda malzeme bulduğunda test edip altın miktarını doğru şekilde hemen ölçebileceğiz.
1: Jack'in haberi olmadan Todd babasının yıkama tesisini söküp Oregon Sandy'deki Jack'in bahçesinden 3000 kilometreden fazla mesafeye taşıttı. 2 haftalık sal yolculuğuyla Nome, Alaska'ya ulaştıktan sonra son 130 kilometre için 2 kamyona yüklendi ve Mammoth Valley maden sahasına getirildi. Şimdi Todd'un ekibi parçaları tekrar birleştirebilirse Jack'in kendi elleriyle yaptığı yıkama tesisi ilk kez altın çıkarmak için çalıştırılabilecek.
0: Başlıyoruz millet. Hop, yavaş olun. Yarış pisti mi burası? Hadi bakalım. Evet beyler, ne diyorsunuz? Çalışır mı çalışmaz mı Hunter?
2: Çalıştıracağız, evet.
0: Pek bir şeye benzemiyor olabilir ama aslında buradan kazançla çıkacak kadar altın bulma şansımızı arttıracak. Tater, Ron, nasıl geçti?
3: İyi, getirdik.
0: Tamam beyler, bu Jack'in yaptığı ilk konveyör bandı. Bir arayayım onu. Jack, merhaba, ben Todd.
4: Evet, yukarıdayım ben.
0: Hey, aşağıdaki sahaya gelsene, sana bir şey göstereceğim.
4: Tamam, tamam.
5: Gelirim. Sen de geliyor musun?
6: Evet.
5: Tamam o zaman.
0: Jack için büyük bir sürpriz bu. Tepkisini görmek çok eğlenceli olacak. Çünkü bu tesisi işletme şansını hiç yakalayacağını düşünmemişti.
6: Bunu tek başına nasıl kurdu gerçekten anlayamıyorum.
0: Arıl arıl çalıştı işte.
6: Bir keresinde sabah 6 gibi çıkıyordum. Adam yağmurun altında hala çalışıyordu.
0: Pekala, işte geliyor. Merhaba.
5: Merhaba.
0: Bak burada ne var?
6: Merhaba.
5: Bu da ne böyle?
0: Sürpriz.
5: Bu nasıl geldi buraya?
0: Yukarı taşıttık dostum. Karın dedi ki evin önündeki ıvır zıvırları kaldırın. Ben de tamam dedim.
6: Yok, öyle demedi.
5: Çok ilginç. Bu tesisin çalışacak olması beni heyecanlandırıyor. Bir hayaldi sadece. Şimdi Hunter'ın maden arama işleri için bir deneme tesisi olabilir. Umarım ona bolca altın kazandırır.
0: Senin yaşına gelmiş altıncılar ne yapıyor biliyor musun? Hobileriyle uğraşıyorlar.
5: Evet.
0: Peki evet. Sen ne yapıyorsun?
5: Bu da benim hobim.
0: Tabii. Anlat bakalım şunu bize koca adam.
5: Bir laf vardır. Yorgunu yokuşa sürme derler. Ben de yorgunu yokuşa sürmeyeceğim. Bakın, şimdi size göstereceğim. Burası bağlantı kutusu. Anlaştık mı?
0: Yani su pompadan çıkıp buraya geliyor.
5: Evet.
0: Peki oradan nereye gidiyor?
5: Burası için yaptığım bir başka hortum daha var. Yukarı çıkıyor ve tamam. Hazneyi oradan yıkıyor. Bir de fıskiye borularım var. Biraz nari gibi görünürler ama bence iş görürler.
0: Ha, şu evdeyken çalışmaz dediğim borular mı?
5: Sen istediğini söyleyebilirsin, bence çalışacaklar.
0: Peki göreceğiz bakalım, bize şunu göster.
5: Şimdi sana şu taraftaki kutuyu göstereyim.
0: Tamam.
5: Buradan 2 hat çektim. 2 tane 10 santimlik hat. Bu benim fıskiye borularıma gidiyor.
0: Tamam.
5: Bir de ana hat var.
0: Biri fıskiye borularına mı gidiyor?
5: Evet. Bu fıskiye borularına gidiyor. Diğeri ise haznenin arkasına gidiyor. O tarafa doğru yıkama yapıyor. Onun akışı çok kuvvetli. En kritik nokta da bu. Burası çalışırsa sistemin tamamı çalışır ve harika bir test tesisi olur. Ama dediğin gibi çalışırsa.
0: Motoru da monte etmişsin. Sence her şey tamam mı?
5: Her şey tamam. Her şey çalışıyor. Tıkır tıkır işliyor.
0: Bir de yanında elektrik aksamı da var herhalde.
5: Evet. Kendi yaptığım bir kumanda panosu var. Yumuşak kalkış filan. Hepsi panonun içinde.
0: Tater, ne diyorsun? Çalıştırabilir miyiz bunu?
3: Evet. Çalıştırabiliriz.
0: Andy, bunu nereye kuracağız?
7: Bence North Fork tarafına kuralım.
0: Ha.
7: Ana göle bağlı çalışabilir. Ayrıca bizim yaptığımız bir gölet var. Suyu oraya peki boşaltabiliriz.
0: Tamam.
6: Ama önce şunu sorayım. Bir isim verdin mi?
5: Evet. Şimdilik Shaky Jake diyorum.
6: Ben de Jack Rabbit diyecektim.
5: O da olabilir.
0: Hadi şimdi her şeyi birleştirelim.
5: Gerçekten güzel olmuş. Teşekkür
6: güzel
5: ederim.
6: Oldu.
5: Sağ ol.
0: Evet.
5: Hey.
7: Bu harika.
5: Evet.
0: Tamam. Etrafa bir göz atıp ne yapmamız gerektiğine karar verelim.
5: Evet. Evet.
0: havaya kaldıralım, sonra yerine oturturuz. Şöyle bir bakarız duruma. Bence sabahtan burada olmalı baba.
5: Evet.
0: Çünkü burayı kazmam lazım.
5: Evet.
0: Sonra oraya çelik döşeyeceğiz.
5: Evet.
0: Senin konveyör nereye konacak?
5: Tam şu uçtan dışarı çıkıyor.
0: Tamam.
5: İşin en güzel yanı, burada birkaç nesil bir aradayız. Oğlum burada. Torunum burada. Bu çok...
0: Baba önce bir havaya kaldıralım, sonra yerine oturturuz. Şöyle bir bakarız duruma. Bence sabahtan burada olmalı baba.
5: Evet.
0: Çünkü burayı kazmam lazım.
5: Evet.
0: Sonra oraya çelik döşeyeceğiz.
5: Evet.
0: Senin konveyör nereye konacak?
5: Tam şu uçtan dışarı.

0: Sadece makinenin çalıştığını ve altın çıkardığını görmek istiyorum. Bütün emelim bu.
1: Bunu nasıl bağlayalım?
2: Bakıyorum da Jack. Yükleme noktaları bunlar mı?
0: Evet, elbette onlar.
2: Tam burası mı?
0: Evet, orası.
2: Kancayla mı tutturacaksın yoksa?
0: Oraları ben kaynattım ona göre.
2: Yani kaldırırken yanında durmayalım mı ha? Bunu mu demek istiyorsun?
1: Yani altına falan girmeyelim mi?
2: Şu arkadakilere takabiliriz aslında.
0: Evet, olabilir.
2: Bir zincirleri getirdim. Onlar epey uzun, ne dersin?
0: Evet.
3: Oraya dikkat edin beyler.
1: Şimdi buraya bir delik açacağız ve kilitli makarayı oraya takacağız. Kaldırmak için en güvenli yol bu. Bir yıkama tesisinin üzerinde birkaç delik daha olmasını dert edeceğini sanmam.
3: Tamam.
2: Ya bir bakayım. Şöyle 1,5 santim daha mı genişletsek ha? İyice hurda yığınına döndü. Delik deşik ettik, öyle değil mi?
3: Bekle bekle. Beğendin mi?
2: Evet.
1: Şuraya bir delik daha lazım Ron.
0: Hayır, gerek yok. Bir tane var zaten.
1: Var mıymış? Tamam Ron. Boş ver o zaman.
4: Todd, Jack'in yıkama tesisini yeniden kurmak için tesisi dörtlü zincir sistemiyle kaldırmayı planlıyor. Zincirler 25 ton kaldırma kapasitesine sahip 650'lik ekskavatörün kepçesine bağlı.
1: Buna dört kollu sistem denir. Ana kancadan sarkan dört ayrı zincir olur. Ağırlığı dengeler. Umarım güzelce dengede tutabiliriz. Tam yerine oturtmamız lazım. Hunter, buraya gel. Yapısı gereği biraz ince, devrilebilir. Al şunu. Sakın bir yerini yamultmayalım.
5: Ben ne yapayım peki?
1: Önce sol uca gel, etrafından dolaşalım. Bir bakmışsın pat diye düşmüşsün. Sonra bütün haftayı o halatı düzeltmekle geçiririz. Önce en sol, sonra en sağ. Bu işi doğru düzgün yapmaya çalışıyoruz. Umarım bir yerini bükmeyiz. Burada çok şey yamulttuk biz.
6: Büyük babam bu tesis için aylarca uğraştı. Her parçasını tek başına yapışını izledim. O yüzden Jack'in tesisine bir şey olmamasını umuyorum. Ama bir şeyi havaya kaldırdığınızda her an her şey olabilir.
1: Bir deneyelim bakalım Tater. Yavaş ol.

0: Biraz sallanıyor.
1: Kendi etrafında dönecek gibi.
2: Aman tanrım.
1: İndir, indir.
3: Kamyonu mu oradan çekeyim mi?
2: Eğer kamyona çarparsa işi biter. İndir şunu. Aman tanrım.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
13: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
14: Aramaya devam etmelisiniz.
13: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Tater, indir. Aşağı indir.
3: İndir.
2: Tamam, tamam dur orada, evet. Değdir ve bırak. Ron, sende kontrol ipi var mı?
15: Ben şu kamyonu oradan çekeyim de. Al şunu şuraya bağla.

0: Şu ana kadar yaralanan olmadı ve tesis hala tek parça. Ama sakin ve dikkatli olmalıyız tabii.
1: İnce kabloların ucunda asılı duran yaklaşık 15 tonluk yükle yapılacak tek bir yanlış hareket Jack'in tesisini yerle bir edebilir.
2: Hallederiz Jack, merak etme.
3: Evet, bence de.
2: Yapacağız bu işi. Şimdi kontrol ipini de taktığımıza göre tesisi yerine doğru döndüreceğiz.
4: Geri çekilin millet, geliyoruz.
5: Sakin olun, çok yavaş hareket etmem lazım. Heyecan yapmayın. Dikkatli gitmeye ve kimseye zarar vermemeye çalışıyorum.
6: Sağ ol, teşekkür ederim.
4: Alçaktan götür. Tater alçaktan tut.
2: Tamamdır.
4: İşte Jack Rabbit geliyor. Devam et. Devam et. Şu ana kadar her şey yolunda. Henüz düşürmedik.
2: Ne diyorsunuz?
4: Biraz daha ileri sür.
7: Bence gayet iyi durumdayız.
4: Tekerleği değdir yeter. Tamam. Orada indir.
0: Tamam, bekle orada.
4: Dur, dur.
2: Anlaşıldı.
4: Nasıl, iyi görünüyor mu?
3: Evet, mükemmel.
4: Tamam, kancaları söküyoruz. Şimdilik her şey yolunda.
1: Yıkama tesisleri 3 temel parçadan oluşur. Besleme haznesi, sabak ve konveyör. Jack'in tesisi gerekli tüm bileşenlere sahip olsa da küçük olduğu için daha az malzeme işlemek ve test tesisi olarak görev yapmak üzere inşa edilmiştir.
3: Devam et. Devam et.
7: Bekle, tamam bekle.
8: Beğendin mi?
3: Evet.
4: Vay be, mühendis gibi adamsın Jack.

0: Merhaba.
1: Ne haber? Keşfe çıkmamız lazım ha.
0: Biliyorum. Bir harita daha buldum.
1: Hazine haritası.
0: Belki bir fikir ediniriz diye.
1: Evet, olabilir.
0: O baktığımız hendek vardı ya hani.
1: Evet.
0: 80 metreküpten 70 ons altın çıktığı söylenen yer. Buralarda bir yerde olmalı. Kenner'ın haritası Norfolk'un batısında çok zengin altın yataklarının olduğu bir sırt olduğunu gösteriyor.
1: Eğer o hendeyi bulabilirsen oradan birkaç numune alabiliriz.
0: Evet, yeter ki şu alet bozulmasın. En son kullandığımda neredeyse infilak edecekti de.
1: Ya, emektar işte.
0: Evet.
1: Neyse, tamam.
0: Gidip görelim bakalım neler bulacağız.
1: Hadi bakalım.
0: Bu yaz buraya dönmemin en büyük sebebi büyük babamla beraber bu altın macerasında yer almak. Biliyorsunuz, o bu işe bayılıyor. Ben de onunla beraber bu işi yapmayı çok seviyorum. Onunla beraber bu döküntü paletli aracın içindeyiz. Dünyanın öbür ucunda hazine peşinde koşuyoruz. Bence bu bayağı havalı bir şey. Pek konforlu bir yolculuk sayılmaz ha?
1: Burası epeyce dikmiş.
0: Geçer miyim sence?
1: Bence geçersin ama yavaş git.
0: Hadi canım sen de.
1: Tamam, sorun yok. Altını vurduk. Şöyle bir sütlük ama. Tamam, iyiyiz. İyiyiz, devam ediyoruz.
0: Kıl payı yırttık.
1: Evet, öyle.
0: Buralarda bir yerde olmalı. Havada buz gibi. Burası hiç tekin bir yer değil.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Hendeyin nerede olduğunu düşünüyorsun?
0: Şu an buradayız.
1: Evet.
0: Bence biraz daha şu tarafa, yolun kenarına doğru.
1: O zaman oraya varmaya çalışalım.
0: Evet, yaklaştık. Parçaları birleştirip 25 yıllık bir haritadan tam olarak nerede kazı yaptıklarını bulmaya çalışıyoruz. Hazine haritalarını okumak her zaman o kadar kolay olmuyor. Biraz şu tarafa gitmemiz gerekebilir.
1: Tamam, şuradan geçer geçmez o tarafa yöneleceğim.
0: Doğru noktada olup olmadığını kestirmek gerçekten zor. Her yer çalılık.
1: Ama bence hendek tam burada Hunter. Hunter!
0: Efendim?
1: Tam burayı kazıyormuş işte. Burada kesinlikle kazı yapılmış, bak.
0: Sence delik orası mı?
1: Hendek burada.
0: Örneği nereden alalım? Tam olarak buradan mı?
1: Ben olsam evet, çukurdan alırdım. Tepeden değil.
0: Evet.
1: Büyük taşları ayıklayıp at yeter. Evet.
0: Doğru noktada olup olmadığımızdan emin olmak çok zor. Şu an burada elimizde kova ve kürekle uğraşmak gerçekten sinir bozucu. Madencilik son 25 yılda çok gelişti. Buraya getirmek istediğim kullanabileceğimiz bir sürü modern alet var.
1: Bir tane daha.
0: Bir tane daha mı?
1: Evet. Evet. Evet. Ancak bu kadarını yükleyebildim. Bak, mesele şu. Kenner şu an burada değil. Eğer burada olsaydı eminim tam buraya inşaat ederdi. Burada kesinlikle bir delik var, bir hendek var. Bence o efsanevi numuneyi tam buradan çıkardı. Bu tahminimde yanılmadığıma eminim. Ama o yanımızda olmayınca haritasına göre hareket etmek zorundayım. Yani gönül isterdi ki burada turuncu bir işaret bayrağı olsun. Ama şu an elimdeki en iyi kaynak Hunter. Çünkü o kazabiliyor, ben kazamam. Yaşlandım artık. Evet, şaka yapmıyorum. Evet, bence aradığımız yer burası Hunter. Ama benden bu kadar. Gerisi sende.
0: Merak etme.

0: Umarım buna değer.
1: Umarım değer.
0: Birkaç kova toprak aldık. Temizleme odasına gidip toprağı yıkayana kadar buranın o zengin damar olup olmadığını bilemeyeceğiz. Sağ salim çıkabildik.

0: Tamam tamam, hiç kırmadan dümdüz gel. Dümdüz dümdüz. Devam et devam et. Şimdi sağa kır. Hava pırıl pırıl, güneş tepede. Biz de altın yıkıyoruz. Daha ne olsun, Hunter yukarıda keşif gecesinde. Buzu çözülmüş, rahatça girebileceğimiz bir saha arıyor. Bizi sezon sonuna kadar götürecek zengin bir damar bulur umarım. Madencilikte zaten hep sorunlarla boğuşursun ama bugün keyfimiz yerinde. Toprağa kazıp cevherleri yıkıyoruz. Bizim işimiz bu, bundan para kazanıyoruz. Hedefimiz 3000 ons.
1: Ana tesislerde mesai devam ederken...
2: Evet.
1: Jackrabbit'in çalışması için son bir parça daha gerekiyor. Su pompası.
3: Hadi şu pompayı getirelim.
1: Tab ve ekibi suyu Norfolk'taki ana göletten, yani Black Pearl ve Holy Roller tesislerinin yakınından çekecek.
4: Tesisi kurduk, şimdi sıra su vermeye geldi. Jack'e bu aleti ayağa kaldırması için yardım etmek gerçekten heyecan verici. Adam bu devasa şeyi tek başına yaptı. Kendi yıkama tesisini işletme hayalini gerçekleştirmesine yardım edeceğiz. Bu harika bir şey.
3: İşte geliyor. Denklemin diğer yarısı da su. Su olmadan altın yıkayamazsınız. Biz de tam buna hazırlanıyoruz. Pompayı yerleştirip ne olacağını göreceğiz. Framer, nereye koyalım bunu?
4: Suyun yanına.
3: Suyun yanına mı? Vay, bak bu değişik bir fikir işte.
2: Bence de iyi fikir.
5: Tam şurası.
4: Ne diyorsun?
5: Çok iyi.
3: Çok iyi. Pompa tamam yerinde. Takılacak tek bir bağlantı parçası kaldı. Aslına bakarsanız Jack'e kalsa bu tesiste sonsuza kadar uğraşır. Bundan zevk de alır ama çalışıp çalışmadığını hep birlikte göreceğiz.
4: Oraya basabilir mi yoksa zemin çok mu yumuşak?
3: Bilmiyorum, bayağı yumuşak.
4: Şu suyun kenarına bir türlü yanaşamadık. Vay aksi.
6: Aşağısı çok kaygan.
3: Dikkatli ol.
6: Herkes dikkat etsin orada.
5: Ben şu ucundan tutup çevirebilirim. Sonra yüklenip ters çeviririz.
3: Ona yardım edin çabuk.
6: Tether suya düştü.
3: Yapma be Rob. Al şu hortumu tut. Dayan.
2: Bacağımı kurtaramıyorum.
3: Rob, bana bir kayış getir.
5: Dizini sakatlayacaksın.
2: Lanet olsun.
3: Al hadi Framer.
4: Ne?
3: Al bunu tut.
6: Hunter kayış getirmiş.
5: Hortumu düzeltmeye çalışıyorum.
3: Dayan Tater, seni dışarı çekeceğiz ama hazır sen oradayken şu hortumu hemen uzatmamız lazım. Dur. Dur dur. Kıpırdama.
5: Giderek batıyorsun sanki.
3: Batıyor musun?
5: Kaskını bana ver bari. Karına gönderecek bir hatıra kalsın.
3: Dayan Rob, birazdan seni çıkaracağız. Hunter, şunu oraya ulaştırabilir misin? Fırlat hadi.
5: Tamam. Atıyorum işte.
3: Pekala Tater, şu hortumu oraya ulaştır da seni bir an önce buradan çıkaralım. Devam et. Devam. Herkes halatı asılsın. Bir, iki, üç. Çekiyoruz.
6: Aksi.
3: Çekmeye devam edin. Asılın.
2: Botumu kurtardım.
3: Nihayet.
2: Saniye bekleyin. Tamam.
3: Tamam mısın?
2: Evet. Her yerim çamur içinde.
6: Aracıma bu halde binmeyi aklından bile geçirme.
4: Benimkine de.
7: En azından beni bırakıp yemeğe gitmediniz.
3: Jack'in tesisi için her şeye değer.
7: Vakum hortumunun ucunu gölete bırakacaktım ama oraya adımımı attığım anda sağ bacağım tamamen battı ve çamura saplandım. Öylece kala kaldım. Hazır oradayken hortumu fırlatıp işimi bitirdim. Ama gerçekten fena gömüldüm. Çamur neredeyse uyluğuma kadar geldi. Yapacak bir şey yok, olan oldu. Biraz çamurdan bir şey olmaz. Ölmekten iyidir. En azından hava eksi 20 derece değil.
5: Rob, bot kurutucumu ödünç almak ister misin?
7: Önce gidip üzerimi değiştirmem gerekecek.
8: Aldım.
5: Toprağı temizleme odasına getirdik. Yıkayıp eleyeceğiz. Eğer doğru noktayı bulduysak bunu hemen anlarız. Buradan çıkacak sonuç bizi ayakta tutacak tek şey olabilir. İlk kovayla başlıyoruz. Önce bütün büyük taşları ayıklayacağız. Sonra da eleme yapıp içinde altın olup olmadığına bakacağız. Umarım bir şeyler buluruz.
8: Gözüm her zaman büyük bir altın parçası arar. Tabii öyle bir parça bulma şansımız muhtemelen çok düşük. Yine de bu sahadaki her karış toprakta az da olsa altın mutlaka vardır. Al bakalım biraz daha.
5: Tamamdır. Ne olduğunu görmek için biraz hızlı eleyeceğim. Hafif maddeleri suyla dışarı atıyoruz. Eğer içindeki en ağır madde altınsa, bu işlem sırasında dibe çökmesi gerekir. Kesinlikle içinde altın var.
8: Bak, görüyor musun? Eğer o söylenen 70 onsluk damardaysak, burada çok net altın görmen gerekir.
5: Bak, şu parıltıları görüyor musun?
8: Evet, epey var. Şuna bak. Evet, şurada.
5: Ama sanki pek de umduğumuz gibi değil.
8: Hayır, değil. İşletilebilir iyi bir toprak ama beklediğimiz o muazzam altın madeni değil.
5: Tüm işi bırakıp da oralara gitmeye değecek kadar iyi değil yani.
8: Haklısın, değil, değil.
5: Maalesef tam bir hayal kırıklığı oldu. Şu an sahip olmadığımız bir vakti boşa harcıyormuşuz gibi hissediyorum. Altının izini sürmek için bu eski usul yöntemleri kullanıyoruz ama oradayken doğru noktada olup olmadığımızdan emin bile değildim.
8: Hepsini bu şekilde yıkamaya kalkarsak buna ömür yetmez. Altın tavasıyla bu iş bitmez.
5: Evet.
8: Yani oraya gidip yeniden numune almamız gerekiyor. Ama sen halledersin bunu. Sen bu işte iyisin evlat.
5: Seni seviyorum büyük baba. Hadi buradan gidelim. Hadi.

0: Okay. Pekala, arama çalışmaları nasıl gidiyor?
1: Aslında fena değil ama çok vakit alıyor. Bence yeni saha bulma konusunda biraz daha yatırım yapmalıyız.
0: Evet, haklısın.
1: Denemek istediğim birkaç fikir var. Bunlardan biri lidar. Yer altına nüfuz edebilen bir drone teknolojisi.
0: Tamam.
1: Bunu bir nevi radar gibi kullanıyorsun. Görünüşe bakılırsa ana kayanın derinliğini, toprağın el değmemiş olup olmadığını ve diğer her şeyi bize gösterebiliyor. Yani bir nevi yerin fotoğrafını çekiyor. Bir yerden bir yere gitmek çok uzun sürüyor. O yüzden bir şerp getirmek iyi bir fikir olabilir.
0: Ne olduklarını gayet iyi biliyorum.
1: Hani şu amfibik arazi araçlarından.
0: Burada bulabileceğinden emin misin?
1: Evet, buraya yakın bir tanesinin izini buldum. En azından yazın geri kalanı için elimizde olur. Biraz maliyetli olacak ama dürüst olmak gerekirse, sezonun geri kalanında nerede çalışacağımızı bulmak şu an büyük bir baskı oluşturuyor. Şurada 2-3 haftamız kaldı.
0: Baskı altında olduğunun farkındayım. Teknolojiyi kullan, elinden geleni yap. Ama maliyeti 50 bin doların altında tutmaya çalış. Umarım bize düzgün bir cevher yatağı bulabilirsin. Aksi takdirde eve döneceğiz.
1: Doğru.
0: Hunter üzerindeki baskıyı hissediyor ve bir an önce cevher bulmaya çalışıyor. Bu hiç kolay bir iş değil. Ama yeni teknolojiler kullanmak veya ulaşım için yeni yollar denemek istiyorsa helal olsun derim. Bu iş için harcadığım her kuruş bu madenin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bu fikir hoşuma gitti. Benden ne istiyorsun? Söyle.
1: Haber vereceğim.
0: Pekala evlat, iyi iş çıkardın.
1: Görüşürüz.

0: Jackrabbit tesisinde mekanik parçalar yerine takıldı. Elektrik sistemi ise devreye alındı. Jack, kendi el yapımı yıkama tesisini suyla test etmeye hazırlanıyor.
1: Bence hazırsın.
0: Bu tesisini 30 yıl önce kendi bahçesine inşa ettiğinden beri hiç denemediği bir şey.
1: Beyler hazır mısınız?
2: Çalışsın.
3: Hazır mısın büyük baba?
4: Evet, başla bakalım.
3: Pompayı açıyorum.
5: Jackrabbit devreye giriyor.
1: Açıkçası bu alet çalışır mı hiç bilmiyorum. Belki de sadece zamanımızı, paramızı ve umudumuzu boşa harcadık. Eğer bir gün çalışacaksa işte o an, bu an.
4: İşte su geliyor.
6: Dikkat edin.
1: Suyu veriyoruz. İşte geliyor.
3: Hay aksi.
1: İşte oldu. Su besleme adresine ulaştı.
3: Su geldi ama her yerden sızdırıyor.
1: Baba, hazneye bir bak. Ayar yapman gereken bir yer var mı?
4: Evet, arkada birkaç vana olacaktı.
1: Baba, bu taraftan çok su kaçırıyor. Hunter, küreği kap.
4: Şurada büyük bir sızıntı var bak.
1: Her yerden sular fışkırıyor. Etraf sırılsıklam. Bu suyu tahliye etmemiz lazım. Resmen suyun ortasında kaldık. Bak, tam burada. Kanalın içinde.
3: Sabaha dengelemen lazım.
1: Onu boş ver şimdi. Daha büyük sorunlarımız var. Tam buradan boşalan ne?
4: O sadece... Şuradaki lastik coltadan oluyor.
3: Lastik kısmın yenilenmesi lazım. Çok da büyütülecek bir şey değil.
7: Sonunda Jack'in tesisine su vermeyi başardık. Daha önce hiç suyla test etmemişti. Birkaç sızıntı var, ufak tefek şeyler. Ama önemli bir sorun yok. Bir iki güne kadar altınlarımızı görebiliriz.
1: Baba, nereyi tamir etmen gerektiğini biliyor musun?
4: Evet. Aslında sabah kutusunun bu tarafına küçük bir bölücü lazım. Ne demek istediğimi anladın mı?
3: Evet.
4: Bir yönlendirici.
3: Evet, sence sadece tek tarafını mı çalıştıralım? Evet. Öylesi daha mantıklı olur.
4: Tamam, gibi. Öyle de yapabiliriz. Yani çalışıyor. Tek sorun şuranın altındaki birkaç küçük sızıntı. O da bir parça lastikle kolayca halledilebilir.
1: Tamam, o zaman şu sızıntıları halledelim. Herkesin eline sağlık beyler. İyi iş çıkardınız, evet. Bazı sızıntılar var, onarılması gereken şeyler var ama şunu söyleyeyim. Herkes mesaiye kaldı. Az kalsın Tater'ı suya kaptırıyordu. Yine de tüm ekibim elinden geleni yaptı. Kimse şikayet etmedi. Bu benim için çok değerli. Babam içinse dünyalara bedel. Şuna baksanıza, adam şimdiden planlar kuruyor. Projeler üretiyor. Yukarı çıkmış aleti tamir etmeye çalışıyor. İşte böyle anlar her şeye değiyor.
7: Bence gayet iyi görünüyor.
1: Evet. İyi çıkardın Ron. Teşekkürler beyler.

0: Telsizden bir anons aldım. Her araziye uygun amfibik çılgın arazi aracımız gelmiş. Bir süredir bazı ilgi çekici ekipmanların izini sürüyordum ve bu araca gerçekten ihtiyacım vardı. Bulunduğumuz yere kadar gelmesi inanılmaz. Ne haber, nasıl gidiyor?
1: Merhaba Hunter, benim adım Jen.
0: Jen, memnun oldum.
1: Evet, ben de memnun oldum.
0: İnanılmaz bir şey bu.
1: İşte buna Sharp deniyor.
0: Vay canına. Daha önce hiç yakından görmemiştim.
1: Evet, şimdi deneme şansın olacak.
0: Hava soğuyor, rüzgar şiddetleniyor ve yeni saha bulmak için vaktimiz daralıyor. Bu yüzden babam bazı hamleler yapmam için bana yeşil ışık yaktı.
2: Hunter'ın yeni aracı bir arazi aracı, kar arabası, tekne ve hava yastıklı teknenin özelliklerini tek bir bünyede topluyor.
1: Hadi şimdi lastikleri şişirelim.
0: Lastikleri egzoz gazıyla mı şişiyor?
1: Evet, evet.
0: Vay canına. Tamam, hadi başlayalım.
1: Pekala.
0: Sharp'i buraya getirdiğim için çok heyecanlıyım. Lidar drone'u ve elimdeki diğer araçlarla beraber bir sonraki cevher yatağının tam olarak nerede olduğunu artık nokta atışıyla belirleyebilirim.
1: Hadi gidelim.
0: Pekala.
1: Şu an tundranın ortasında süzülüyorsun.
0: Gerçekten çok rahatmış.
1: Evet.
0: En uç noktalara kadar gidebiliriz.
1: En uç noktalara. Kesinlikle. Yeni altın yatakları bulmak için ideal.
0: Dostum, aradığım şey buydu. Bu harika bir alet. Tam da ihtiyacım olan şey. Bayıldım. Muhteşem.
1: Gayet iyi kullandın. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ ol.
0: Gidip biraz altın bulayım.
2: Norfolk'ta Jack'in tesisini çalışır hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Ekip kauçuk bir yönlendirici kullanarak sabahın bir tarafını kapattı ve böylece çok daha verimli bir su akışı sağladı.
3: Daha iyi desteklemesi için şuraya bir pul koy. Oldu mu?
4: Tamamdır. Kusursuz oldu.
5: Daha nereden sızdırabilir ki bilmiyorum.
4: Teoride çalışmaya hazır görünüyor. Ama pratikte ne olacağını ben de bilemiyorum. Daha önce bu aletle hiç malzeme işlemedim. Sadece çalışıp çalışmadığını görmek istiyorum. Eğer çalışırsa harika bir test tesisi olacak.

0: Bu da ne böyle?
1: Dostum, umarım satın almayıp sadece kiralamışsındır. Şuna bak, inanılır gibi değil.
2: Dostum, bu harika bir şey.
3: Çok iyi değil mi? Çok daha çevik ve hızlı. Suyun içinden geçebiliyorsun ve hiçbir şeye zarar vermiyor.
1: Düz vites mi? Küçük evet. Bir vites kolu var.
0: Pekala, git de biraz altın bul o zaman.
3: Tamamdır, deneyeceğim. Her zamanki gibi zaman daralıyor. Çok çalışmak yerine biraz daha akıllıca çalışmaya gayret ediyorum. Umarım birkaç hafta içinde cevher çıkaracağımız yeni sahamızı bulmuş oluruz ve sezonu kurtarırız. Görüşürüz.
4: Her şey yolunda mı Jack?
5: Yolunda.
6: Yapılan ince ayarlardan sonra Jack'in tesisi son testine hazır. Hunter, tesisin taşları düzgünce yıkayıp eleyebildiğinden emin olmak için Los Cat'tan gelen kısıtlı ve zengin cevher yerine şimdilik bölgedeki sıradan taşları işleyecek.
5: İlk kepçe geliyor. Ve işte başladı.
4: Jack, ne diyorsun?
5: Aşağı iniyor gibi görünüyor. Evet.
4: Ne diyorsun?
5: Evet, malzeme yürüyor. Harika.
4: Taşları dışarı atıyor.
3: Büyük babamın kendi tesisini çalışırken gördüğü için heyecanlandığını biliyorum. O altın madenciliği ile ilgili her şeye heyecan duyar. Bense tesisi beslemeye devam ediyorum.
4: Hadi yıkayalım şunu Jack. Şurada parmaklarına dikkat et.
3: Şu ana kadar aslında gayet iyi gidiyor. Açıkçası etkilendim.
7: İlk çalıştırma için bence gayet başarılı.
5: Gerçekten çok iyi çalışıyor. Evin bahçesine öylesine inşa ettiğim bir test tesisi için sonuç muazzam. Taşları çok iyi yıkıyor. Atık kısmından çıkan taşların nasıl biriktiğini görebiliyorsunuz. Eğer buna başarı demek isterseniz evet, bu bir başarıdır. Ama asıl büyük soru şu: bir sonraki zengin damarı bulabilecek miyiz?
4: 2 kiloluk büyük bir külçe arıyorum dostum.
5: Tabii, neden olmasın?
4: Şöyle 2 kiloluk bir parça.
8: Evet Jack, tesisin tıkır tıkır çalışıyor. Hem de Alaska Nome'da.
5: Evet. Bu tesisi bahçemde inşa etmiştim. Bir gün kullanılıp kullanılmayacağını bile bilmiyordum. Her zaman söylerim, risk yoksa zafer de yoktur. Eğer böyle bir makineyi çalıştırmaya cesaretiniz yoksa sonunda zafer kazanmayı bekleyemezsiniz. Sonuç olarak tesis burada. Umarım bize yardımı dokunur ve hedefimize ulaşmamızı sağlar. Evet, işte burada ve çalışıyor. Bundan daha iyisi olamazdı.
8: Kesinlikle çok etkileyici.
6: Holly Roller ve Black Pearl'ün hafta boyunca Las Cat cevherini işlemesiyle madenciler geçen haftaki tartımın üzerine çıkacaklarından umutlu.
3: Burası gerçekten çok para kazanabileceğimiz bir yer. Kartlarımızı doğru oynarsak ve önceden plan yaparsak hedefimize ulaşma şansımız yüksek olur. 3033 ons. İddialı bir hedef ama bence çıtayı düşük tutmaktansa yüksek tutmak daha iyi. Büyük babamı mutlu etmek ve babamın bolca altın topladığını görmek istiyorum.
9: Eve ne kadar pay götürüyorum?
10: Sakın düşürme.
11: Şunu güzelce bir rulo yapalım.
3: İyi görünüyor. Tesise gönderdiğimiz malzemenin yapısını düşünürsek bu sefer 80 metreküpte 2 ons görmeyi çok isterim. Toprak çok çamurlu ve üstünde bolca alüvyon var. Bu da çok cesaret verici bir işaret.
9: Evet, işte budur.
10: Şuna baksanıza.
9: Vay canına.
10: Şu ana kadar her şey yolunda. Umarım iyi sonuç olur.
9: Bugünkü tahminin nedir?
3: Kendi çıkaracağın altın miktarını tahmin etmenin uğursuzluk getireceği söylenir.
11: Fazla iyimser görünmek istemem ama bu muhtemelen iyi bir hasat olacak.
3: Hey Tater.
4: Efendim?
3: Neredeyse yarım tava dolusu var.
4: Tamamen dibe mi çökmüş?
3: Evet.
4: Ha, evet, gerçekten çok iyi görünüyor. Elinize sağlık beyler. Galiba işleri yeniden rayına sokuyoruz.

0: Baba, tesisini getirdik. Buna ne diyorsun?
1: Biliyorsun, bir gün kullanılıp kullanılmayacağını bilmeden yapmıştım onu. Ama Hunter'ın onu kullanmasına çok sevindim. Nasıl çalışacağını görmek eğlenceli olacak, değil mi?
0: Birkaç sızıntısı vardı ama.
2: Yani içinden daha önce hiç su geçirmemiştin. Bence gayet iyi çalışacak.
0: Tesis için yardımı dokunan herkese teşekkürler. Elinize sağlık. Harika bir işti. Turp, şu ana kadar sezon toplamımız kaç oldu?
3: 192.7 ons'tayız.
0: Neredeyse 400 bin dolar eder. İyi bir başlangıç.
4: Evet. Güzel para. İyi kazanç. Kesinlikle.
3: Evet.
0: Hissediyorum. Büyük bir tartım daha geliyor.
5: Turps, bize iyi haberi ver dostum.
1: Hadi dök şunu.
3: Geçen seferkinden daha ağır duruyor. 20...
1: 40, 50, 60, 70, 80, 88, 90, 98, 100, 104, 109, 110, 114, 116, 118, 119, 120, 122.7.
0: Hadi canım.
4: Kazançlı bir hafta, evet.
0: Bu şimdiye kadarki en büyük ikinci tartımız.
4: Bayağı iyi.
0: Bayağı iyi ne demek? Harika.
4: Gerçekten çok iyi. Evet.
0: Arazi resmen para basıyor dostum. Çalışmaya devam.
4: Evet, sıkı çalışma meyvesini
0: evet,
4: veriyor.
0: Evet, aferin beyler.
6: Sezonun henüz başları olsa da Hoffman'lar 3033 onsluk hedeflerinin 315.4 onsunu toplamayı başardı. Bu haftaki hasat 200 bin doların üzerinde bir değere sahip ancak hedefe ulaşmak için önlerinde hala 2718 ons var.
0: Andy, ne yapıyorsan yapmaya devam et dostum. Üç haneli rakamlardayız.
7: Biz toprak getiririz. Sen de her tartımda böyle altın evet. bulursun.
0: Bir noktada daha fazla cevher yatağı bulmamız gerekecek. Şu an tüm yumurtaları aynı sepete koymuş durumdayız ve bu biraz ürkütücü.
2: Evet. Dürüst olmak gerekirse şu an samanlıkta iğne arıyor gibiyim. Donmamış, ulaşabileceğimiz ve içinde iyi altın olan bir yer bulmalıyız. Kurcalamaya devam edip neler bulabileceğimize bir bakacağım.
0: Elinden geleni yap. Gerisine evet. sonra bakarız. Hadi çalışalım. Durmak yok. Başaracağız bu işi beyler.
2: Hadi bakalım.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hurda avcılarının yeni bölümünde toplamda 60 yıla yakın deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'deki kır evleri uzmanı Alistair Dryburg geleneksel tarzı seviyor.
1: Fena parça değilmiş ha?
2: Güzel, gayet şık.
1: Galler işi, çam, taverna bankı.
2: Bana satmaya çalışma.
1: Hayır, sana satmaya çalışmıyorum.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Nutt'ın iç mekan tasarımı konusunda mükemmel bir gözü var.
3: Bu markayı çok severim. Tek kelimeyle harika.
0: Londra'daki Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından toplanan retro tasarım ve endüstriyel hurdaların tam bir tutkunu.
2: Bunlar ünlü bir üretici tarafından yapılmış ve bu bir genel postane modeli.
0: Erkek kardeş Jay ise yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak, bozulacak hiçbir parçası yok. Bu yüzden sonsuza dek dayanıyorlar.
0: Birlikte en iyi antikaları, dekoratif hurdaları bulmak için ülkeyi karış karış geziyorlar. Bu bölümde... Hop! Galler'deki bir malikanede Alistair ve Serkan bir çift eski masa yüzünden çıldırıyorlar.
2: Birer tane alalım mı?
1: Öyle yapacağız artık değil mi?
2: Kavga edecek halimiz yok.
0: Bir otomobil tutkununun koleksiyonunda Serkan tehlikeli keşifler yapıyor.
2: Daha önce bundan hiç görmemiştim. Sırf bu yüzden alıyorum.
1: Sakın bunu lambaya çevirme.
0: Serkan ve restoratör kardeşi Jay, İngiliz bir panayır ailesinin sanatsal yetenekleri karşısında büyüleniyorlar.
2: Bu bir ork mu?
5: Evet, boyasını biz yaptık.
2: Mike, çok yeteneklisin, cidden. Çok güzel bir parça.
0: Kökleri Batı Galler'e dayanan Alistair Dryburg, nadir halk sanatı eserleri, geleneksel tabelalar ve yöresel antikalar konusunda uzmanlaşmış deneyimli bir satıcı. Onu yönlendiren şey, gizli kalmış hazineleri bulmaya yönelik ömürlük tutkusu. Alistair, en dikkat çekici parçalarını bilginin, yeteneğin ve eserlerin nesilden nesile aktarıldığı köklü aile işletmelerinde gün yüzüne çıkarıyor.
1: Aile işletmelerine gitmeye bayılıyorum. Bir satıcının gözünden bakarsak buralar mal almak için en iyi yerler. Çünkü herkesin bu tür yerlere girme şansı olmuyor. Ama bunların dükkan malı olmadığını unutmamak gerek. Bunlar işletmenin veya ailenin yıllardır içinde olan eşyalar. Zaten satın almak isteyeceğiniz şeyler de bunlar. Aile işletmelerine gitmem istendiğinde heyecanlanıyorum.
0: Bugün Alistair Galler'de kalıyor. Aile yadigarlarıyla ve tarihi kalıntılarla dolup taşan büyük bir kır evine özel giriş izni kopardığı güneydeki Powys'e doğru yola çıkıyor. Bu gezide ona Londra'dan gelen arkadaşı ve meslektaşı Serkan Yumakçı eşlik ediyor. 20. yüzyıl ve endüstriyel parçalar konusunda uzman olan Serkan, bu işin geleneksel yönü hakkında daha fazla şey öğrenmek için can atıyor.
1: Bugün Galler'deyiz.
2: Tamam.
1: Bracken Beacons'ta.
2: Evet, yani senin çöplüğündeyiz.
1: Benim çöplüğüm. Harry ile buluşacağız.
2: Tamam.
1: Kendisi Glanks Malikanesi'nin 9. kuşak sahibi oluyor. Aslında büyük bir temizlik
2: Anladım.
1: Yapıyor. Gidip bir göz atacağız.
2: Harika. Böyle yerlere gelirken insanın kafasında bazı ön yargılar oluyor. Acaba kraliyetten biriyle mi, bir lordla mı yoksa kontla mı tanışacağım
1: anladım.
2: Diye düşünebiliyor
1: Sen
2: insan.
1: Sen kafanda malikanenin lordu olacağının hayallerini
2: evet,
1: kurdun
2: evet.
1: herhalde.
2: Bir gün o da olabilir. Bir yerlerin lordu olacağım kesin ama bu malikane olur mu bilemem.
0: Bracken Beacons'taki Usk Nehri Vadisi, Galler'in en büyük özel kır mülkü olan Glanusk'a adını veriyor. 1826'da sanayi devriminin çelik devlerinden biri tarafından kurulan malikane, 200 yıldır aynı ailenin elinde. Glanusk şu anda kiralık tatil evleri ve karavan parkıyla bir işletme olarak yönetiliyor. Ancak ana bina ve eklentileri hepsi 9. kuşak varis Harry Legburke'ün gözetiminde olan aile hikayeleri ve tarihle dolu.
6: 1850'lerde arazi yaklaşık 400 bin dönümdü ve ahırları, çiftlikleri, etrafı duvarlarla çevrili bahçeleri ve eski konağıyla tamamen kendi kendine yeten bir yerdi. Ancak savaş sırasında Amerikalılar buraya el koydu. 1944'ün o soğuk kışında ne yazık ki askerlerden biri Normandiya çıkarmasından döndü ve odalardan birinde şömineyi yaktı. Tabii savaş boyunca kimse bacaları temizlemediği için alevler tüm evi sardı ve küle çevirdi. 1953'e gelindiğinde savaştan sonra evi evi, çatıyı ya da başka bir şeyi yeniden inşa edecek ne para ne de malzeme vardı. Bu yüzden de büyük annem binayı havaya uçurdu.
1: Şuna bak.
2: Kaç kişinin kendi arazisinde bir köprüsü vardır ki?
1: Çok özel. Geldik sayılır.
6: Daha önce kimse buraya birazdan olacak şeyleri yapmak için gelmemişti. Buradan neler çıkaracağını görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Günaydın.
7: Günaydın.
1: Günaydın.
7: Nasılsın?
1: İyiyim, sen?
7: Seni görmek güzel. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
7: Ayağınıza sağlık. Yolculuğunuz iyi geçti
2: evet.
7: mi?
2: Evet.
1: İyiydi, evet. Es köprüsünün üzerindeki yani o köprünün gerçekten
2: Londra'ya benzemiyor,
1: tek keyifliyle muhteşem.
6: Hayır, Londra değil. Londra gibi değil. Sizi görmek ne güzel. Umarım size gösterecek bir sürü şey buluruz. Burası ahır avlusu. Şunlar eski fayton evleri. Burası 80 yıldır ailenin çöplüğü.
2: İlk defa bir kır evine geliyorum. Ben tam bir Londra insanıyım. Uğraştığım aydınlatmaların çoğu belli bir döneme ait. Burası ise 9 nesil geriye gidiyor. Kendi tarzıma uygun bir şeyler bulabilecek miyim emin değilim. Yine de ufkumu genişletmeye ve yeni şeylerle risk almaya çalışıyorum.
6: Burada tam olarak ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Resim çerçevelerinden tablolara, eski piyanolardan meşe parçalarına ve rahmetli akrabalara kadar her şey var. Ne ararsanız
1: tamam,
6: var.
1: Harika. Şurada bir şey var. Gidip bakabilir miyim?
6: Tabii ki.
1: Teşekkür ederim.
2: Çık bakalım.
1: Burada bir büst var.
6: Öyle mi?
1: Evet.
6: Babam, iyi buldun. Yalnız onu alamazsın.
1: Düşürme.
2: Düşürmem, merak etme.
1: Tuttun mu?
6: İşte. Altında ne
1: onun
6: yazıyor?
1: Onun burada olduğunu bilmiyor muydun?
6: Bilmiyordum. Pardon, o
1: baban,
6: değilmiş.
1: Değil mi? O zaman satılık mı?
6: Bu Asteğmen Bailey.
1: Anladım, peki.
6: Büyük amcam. 16 yaşındayken Jutland Savaşı'nda HMS Victory gemisinde hayatını kaybetmiş.
1: Öyle mi? O zaman burada kalması gerekiyor değil mi? Böyle yerlerin olayı da bu. Eşyaları bir köşeye atıyorlar ve öylece unutulup gidiyor. Ama biz onu bulduk. Kurtarılmış oldu. Arazideki kiliseye konacak. Bu çok güzel. Serkan.
2: Efendim.
1: Burada eski aydınlatmalar
2: bakayım,
1: var.
2: Evet.
1: Buraya gelmek hiç niyetin yok değil mi?
2: Evet, oraya gelmekten çekiniyorum diyebilirim.
1: Hepsini şimdi sana getireceğim. Bekle orada.
2: Evet. Aman bir sonrakine ben bakabilirim.
1: Tamam. Aldın mı? Şu ayaklı pirinç olanları sevdim. Onlardan bir çift var. Kutusunda gerçekten çok hoş bir çift lambası var. Çoğu kaliteli bir marka tarafından yapılmış.
2: Bunlar gerçekten harika parçalar. Çiftine 100 sterlini kabul eder misin?
6: Evet, ikisine 100 kabulüm. Teşekkür ederim.
2: Harika.
8: Bunlar gibi şık pirinç lambalar 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında lüks tren vagonları da süslüyordu. İngiltere'nin önde gelen sanat ve zanaat aydınlatma tasarımcısı William Arthur Smith Benson'ın izlerini taşıyan bu zarif çift koleksiyonerler için çok değerli. Serkan restore edildikten sonra 520 sterlin edebileceğini düşünüyor.
2: Şuraya da bir bakalım mı? Şöyle bir göz atalım, ne dersin?
1: Ah. Bu güzelmiş.
2: Gerçekten güzel.
1: 1970'ler.
6: Bence daha eski. Çünkü ofiste duruyordu.
1: Deri mi?
2: Evet, evet deri.
1: Altında bir şeyler yazıyor bak.
6: O babam içindi. Şöyle yazıyor. Londra Borsası'nın yönetim kurulu odasından.
2: 1991.
6: Babam borsadan emekli olduğunda evet. vermişlerdi. Eskiden oturduğu sandalyeyi ona hediye ettiler.
2: Çok çok şık bir parça.
1: Evet.
2: Yeniyken nasıl göründüğünü tahmin edebiliyorum. Buna 50 sterlin versem kabul eder misin?
6: Evet, öderim.
2: Harika. Ahşap iskeletli, deri kaplamalı bir sandalye var. Kaliteli olduğu her halinden belli. Deriye dokunduğunuzda anlıyorsunuz. Gerçekten kaliteli bir deri. Bütün tasarımıyla gerçekten harika bir parça.
6: Bir tane daha var.
2: Kesinlikle çok güzel bir sandalye. Tek kelimeyle kusursuz.
6: Harika. Yani onlardan iki tane var. Bir çift oldu.
2: Evet, aynı fiyata verir misin? Hadi ama Harry.
6: Tamam, anlaştık.
2: Ahşabı temizle, ahşabı yağla, deriyi sil. Hepsi bu kadar.
6: İlginizi çekebilecek birkaç şey daha var.
1: Şurada bir şey gördüm. Şu evrak rafının görünüşü hoşuma gitti.
6: Altında büyük bir kutu var. Umarım içinde hala tapular durmuyordur. Şunun önünde ne yazıyor?
1: Buckinghamshire.
6: Buckinghamshire, Herefordshire. Demek ki eski arazinin bir parçasıymışlar.
1: Evrak en altta da tuhaf bir kutu var. En köşede üzerinde iki tane evrak kutusu olan bir evrak rafı vardı. Bunlar satar. Avukatlar bunları ofislerinde dekorasyon amaçlı kullanıyor. İnsanlar evlerinde içeceklerini koymak için alıyor. Aklında bir rakam var mı?
6: 60.
1: 60 mı? Hayır, daha fazlasını veririm.
7: 100.
8: Alistair Dryberg ve Serkan Yumakçı Galler'in kalbinde. 200 yıllık aile mobilyaları ve yadigarlarıyla tıklım tıklım dolu Glanusk Malikanesi'nin müştemilatını keşfediyorlar.
1: Şurada bir büst var.
7: Öyle mi? İyi buldun ama onu alamazsın.
8: Alistair eskiden Glanusk'un tapu ve diğer yasal evraklarını muhafaza etmek için kullanılan antika bir evrak rafı ile kutularını gün yüzüne çıkardı.
1: Aklında bir rakam var mı?
7: 60.
1: 60 mı? Hayır, daha fazlasını veririm.
7: 100.
1: Daha fazla.
7: Cidden
1: sana
7: mi?
1: 200 veririm.
7: Anlaştık o zaman. Çok teşekkür ederim.
1: Meslekten olmayan birinden mal alıyorsanız size bir fiyat verdiklerinde ve sizin için uygunsa kabul edin. Bugün burada olmak bizim için bir şans. Bu yüzden o parçaya 60 sterlin veremezdim. Çok daha fazlasını hak ediyor. İnsanlara karşı mutlaka adil olun.
8: Kilitlenebilir evrak kutuları 18. ve 19. yüzyıllarda varlıklı evlerde önemli belgeleri saklamak için sıkça kullanılırdı. Bu örnekler orijinal durumunda ve günümüzde çok rağbet görüyor. Parçaların Glanusk'a ait olduğu kesinleştiği için Alistair 20. yüzyıl başlarına ait bu örneğin 650 sterlin edebileceğini düşünüyor.
1: Ne buldun?
2: Bu, evet. Eski bir gaz lambası öyle değil mi?
7: Evet, bu büyük annemin eski evinden veya köşkten filan gelmiş olmalı.
1: Tamam.
7: Pirinç galiba değil mi?
2: Evet.
1: Pirinç ve bakır.
7: Pirinç ve bakır mı?
2: Evet.
7: Ne güzel parça. Tüm bunları nereden buluyorsunuz böyle? İnanılmaz.
2: Bizden önce senin bulman gerekirdi. Aklımda bir marka var ama bu pirinç ayaklı lambaları yapan çok ünlü bir firma üretmiştir herhalde. Kusursuz bir şekilde restore edildiklerinde çok aranan ve çok değerli parçalar olabiliyorlar. Ne kadar istersin?
7: Bir fiyat ver.
2: Peşin 70 sterlin sayarım.
7: Doğrusu bu konuda hiçbir şey bilmediğim tamam. için çok şanslısın.
2: Tamam, güzel.
7: Anlaştık.
2: Harika. 70 sterline şansımı denedim. Eğer düşündüğüm firma ürettiyse turnayı gözünden vurdum demektir. Öyle olmasa bile yine de iyi.
7: Gelin sizi diğer fayton evine götüreyim. Korkarım burası da başka bir çöplük.
1: Şuradaki içecek arabasına bakın. Epi hoşmuş. Bir içecek arabası var. Bambu, iki katlı. Sanırım üstteki cam kat değiştirilmiş çünkü alt taraf buzlu cam, üst taraf değil. Ben 100 yıl ortası eşyalar pek almam ama bunun dokusu tam da hoşuma giden cinsten. O yaşanmışlığı, aşınmayı ve yıpranmışlığı seviyorum çünkü tüm bunlar bir hikaye anlatıyor. Size ben eski parçayım, şuna bir bak diyor. Ne kadar istersin, aklına ilk gelen rakamı söyle.
7: 50 sterlin. Kurtar beni şundan.
1: Bunun 50 sterlini havada kapmam lazım değil mi? Güzel bir görünümü var ve kullanışlı. Herkes parti verir. Geçmişte burada kim bilir kaç parti verilmiştir. Kullanılmış, hakkı verilmiş. O yüzden bu halde en az 50 sterline kaçırmamak gerek öyle değil mi?
7: Üst kata hoş geldiniz. Şöyle bir etrafınıza bakın. Belki bir şeyler bulursunuz.
1: Bunlar güzelmiş.
2: Baksana üstünde topu bile duruyor. Bak.
9: So they went...
2: yani bu...
1: Tamam tamam sorun yok.
7: Eşyamı kırıyorsun tanrım.
1: Ve bunlar Hemşeler eskilerden. Mi? Üstelik çift.
2: Alistair bu muhteşem masaları gözüne kestirdi. Gerçekten iyi yapılmış çok ağır taş gibi parçalar. Öyle süs eşyası değiller. Bunlar tam profesyonel işi. Profesyonel bir yerde de bunlardan birini görürsünüz. Kesinlikle inanılmaz. Gerçekten çok güzeller.
1: Bunlarla ilgili bir şeyler hatırlıyor
7: musun? Bunlar partilerde kullanılırlardı. Hafta sonları yemekten önce biraz eğlenmek için. Bir de bağış davetlerinde falan hep bunlarla oynardık.
1: Kaliteleri
2: gerçekten
1: çok iyi.
2: Çok iyiler, çok güzel parçalar. Birer tane alalım mı?
1: Öyle yapacağız artık değil mi?
2: Evet, yapacak bir şey yok. Bunlar için kavga edecek halimiz yok. Alistair'la beni biliyorsunuz. Biz iyi dostuz ve böyle şeyleri paylaşırız.
1: Kendi payın için ne ödemek istersin?
2: O ne teklif ediyor ki? Senin teklifin ne?
7: Ne mi düşünüyorum?
2: Ne düşünüyorsun?
7: Biz bunları kullanmıyoruz. Tanesine 75-80 sterlin civarı bir şey diyebilirim.
1: Tanesine 70 versek.
7: Tamam anlaştık. Çok teşekkürler. Harika.
1: Bu masaların en iyi yanı üzerlerinde üretici damgaların olması. Çok yıpranmışlar. Fransa yazısını zar zor seçebildim. Bunlarla ilgili biraz araştırma yapmam gerekecek ve sonrasında fiyatına karar vereceğim.
2: Yeşil çuha örtüyü
7: evet,
2: de alabiliyor
7: örtüyü
2: muyuz
7: de
2: peki?
7: Yalnız birkaç güve olabilir.
2: Harika. Hangisini istiyorsun Alistair?
1: Topu olanı. Harry kendine has bir karakter. Harika bir deneyimdi. Ayrıca ne kadar şanslıyız değil mi? Birçok satıcı böyle yerlere girme fırsatı bulamaz. Aldığımız onca eşya yıllarını burada geçirmiş ve şimdi biz onları buradan çıkarıyoruz. Onları temizleyip yeniden kullanıma kazandıracağız. Zaten bütün olay da bu. Olay bu eşyaları yaşatmaya devam etmek.
2: Bugüne diyecek laf yok. Çok iyi mal aldık. İkimiz de aldığımız bu eşyalardan çok iyi para kazanacağız. Harika da vakit geçirdik.
7: Bugün gerçekten harikaydı. Burada var olduğundan bile haberimin olmadığı, aslında bilmem gereken şeyler keşfettiler. Benim dönüp ikinci kez bakmayacağım o eski pirinç aydınlatmaları Serkan'ın bulup çıkarması çok hoşuma gitti. 80-90 yıldır buradaydılar. Yani onları bulmaları gerçekten çok sevindirici. Sizi görmek güzeldi.
2: Benim geldiğim yerde böyle malikanelerde gezinme şansım pek olmuyor. Benim dolaştığım araziler çok buradan güzeldi. Çok daha yine farklı. Bekleriz.
1: Bak ne diyeceğim, harika parça bulduğumuz yetmezmiş gibi Harry de muhteşemdi.
2: İnan bana, bugün mal bakmaya çıktığım en keyifli günlerden biriydi diyebilirim sana.
1: Açık ara, cidden
2: evet,
1: mi?
2: Evet, açık ara. Evet, inan bana çok eğlenceliydi.
8: Glanusk Malikanesi'ndeki harika keşiflerinden aldıkları cesaretle Al ve Serkan doğuya, 240 kilometre uzaklıktaki bir Buckinghamshire aile çiftliğine doğru yola çıkıyorlar. 1980'lerden bu yana çiftlik sahipleri, araç restorasyonu ve anı eşyaları alanına yönelerek kıskanılacak bir koleksiyon oluşturmuşlar bizimkiler. Bu koleksiyondan muhteşem parçalar çıkarmayı umuyorlar.
1: Tuckett kardeşlerden Neil'i ziyarete gidiyoruz. Bir koleksiyoner.
2: Tamam.
1: Bir restoratör ve bir nevi model T satıcısı.
2: Bildiğimiz o ilk modellerinden.
1: Evet, böyle yerlere gittiğinde kıyıda köşede kalmış bir şeyler mutlaka
2: evet.
1: Çıkar. Emaye tabelalar.
2: Otomobil antikaları.
1: Evet, arabalarla aran
2: ben
1: nasıldır?
2: Ben daha çok 70'lerin ve 80'lerin sedan arabalarını seviyorum.
1: Seni onlardan
2: evet.
1: Değil, çok iyi hayal
2: şu
1: edebiliyorum
2: dostum. Şu krom tamponlu
1: dostum.
2: Camları kesinlikle. Filmli olanlardan bahsediyorum.
1: Fiyakalı bir zevk dostum.
2: Bilmiyorum, yaşım ilerledikçe sanırım 80'lerin arabalarına karşı daha bir nostaljik hissediyorum.
1: Beni şimdiden sıkmaya
2: tamam.
1: Başladın.
8: North Marston köyü yüzyıllar boyunca tarımla iç içe oldu. 1,5 kilometre ötede Tuckett kardeşlerin 1000 dönüm ekilebilir toprağa sahip çiftliği bulunuyor. Tohum ve traktör hangarlarının arasında marka tutkunu Neil Tuckett'ın 40 yılı aşkın sürede biriktirdiği eski otomobil eşyaları, yıpranmış tabelalar, hurdaya dönmüş parçalardan oluşan devasa bir koleksiyon yatıyor.
10: Biz Model T uzmanlarıyız. 1978'de amcam, daha doğrusu büyük amcam, beni arayıp Londra'dan Brighton'a gitmek istediğini söyledi. Kendisinin bir T model minibüsü vardı. Mekanik olarak bitik durumdaydı. Amcam bana bunu tamir etsen iyi olur dedi. İşte her şey böyle başladı. Eskiden sık sık Amerika'ya gider, paslı demir dediğimiz parçalardan konteynerler dolusu getirirdim. Ve 30-40 yıl boyunca bu stoğu böyle oluşturdum. Günaydın.
1: Nasılsın?
10: Marston Fils'e hoş geldiniz.
1: Ağırladığın için teşekkür ederim.
10: Evet,
1: ben
10: memnun
1: Alistair.
10: Oldum.
1: Ben de.
2: Merhaba, ben Serkan. Memnun oldum.
10: Ben de memnun oldum.
1: Bize etrafı gezdirmek ister misin?
10: Size çevreyi göstereyim.
1: Vay canına, şuna bak.
10: Biz aslında tam anlamıyla çalışan bir
1: tamam.
10: Müze sayılırız. Eminim burada işinize yarayacak güzel şeyler bulabilirsiniz.
2: Tahminimce asıl ekmek tekneniz Model T'lerin restorasyonu.
10: Evet, restorasyon ve tamir.
2: Yani onlara talep var.
10: Evet. Neredeyse her hafta bir tane satıyoruz.
2: Vay canına. Ben daha çok spor araba severim.
10: Bu da eski bir spor araba sayılır.
2: Evet. Bu evet. Bir bakıma ilk nesil evet. Spor araba gibi bir şey
1: pekala,
2: yani.
1: Pekala. Yani satılık birkaç parçan
10: tamam.
1: Var. Tamam.
10: Ama onları bulmanız gerekecek. Üstünüz başınız kirlenecek.
1: Bah, seni fena kirleteceğim.
2: Bana
1: üstünü başını
2: olmaz.
1: Batıracağım
2: evet.
1: Dostum. Bu otomobil koleksiyonerleri her şeyi oraya koyarlar. Başka bir şeyi şuraya atarlar ve sonra da tamamen unuturlar. Çünkü sürekli yeni eşya gelir. Burası tam da derinlere inip eşelemeniz gereken türden bir yer.
10: Şurada bakmak isteyebileceğiniz bir kutu var. Yakın zamanda geldi. Biri tarafından restore edilmeyi bekliyor.
1: Ne diyor? Marka ismi var. Oto ampul yazıyor. Her
2: lambaya.
1: Her otomobildeki her lambaya.
10: İçini açıp bakmaya aa, değer.
1: Evet, bak. Güzelmiş.
2: Amerikan farları, Fransız marka farları.
1: Buranın silinmiş olması yazık
10: evet,
1: olmuş.
10: Evet, rengini biraz ortaya çıkarmak için yağlamak gerekiyor.
1: Bu satılık mı?
10: Evet, satılık.
1: 50 sterlin.
10: Az olmadı mı?
1: Az mı? Sıra sende.
10: 125 fena olmazdı.
1: Eğer bence şurası daha belirgin olsaydı, evet, ve bunların hepsini görebilseydik, son bir teklif yapacağım.
10: Söyle 80 bakalım. Sterlin.
2: Bence bunun ederi 80'dir. Şahsen böyle düşünüyorum.
1: Sanırım bu fiyata anlaşabiliriz.
10: Anlaştık. Evet.
1: Teşekkürler.
10: Ucuza kapattım.
1: Ön tarafı tamamen bitmiş durumda ama asıl güzel olan şey iç kısmı. Hepsi meşeden yapılmış küçük bölmeler var. Güzel bir parça, çok para eder mi dersiniz? Bu kondisyonla muhtemelen o kadar da etmez ama kesinlikle almaya değer. Gözüm sürekli onlara takılıyor.
10: Ahşap çerçeveli, içi tuval bezli.
1: Mumlu branda gibi şeyler mi?
10: Sanırım mumlu branda. Hikayesi de şu. Bunlar gündüzleri bir Model T minibüsünün üzerindeymiş. Adam eve gittiğinde, yani şoför hafta sonları eve gittiğinde patronu minibüsünü kullandığını bilmesin
1: gerçekten
10: diye
1: mi?
10: Bunları çıkarırmış.
1: Yani 1910'lardan kalma.
10: Muhtemelen 20'ler.
1: 1920'ler.
10: Evet, evet.
1: Peki bunlar için ne istiyorsun?
10: Fiyatı sen belirle. Sonra
1: daha
10: da ya anlaşırız ya anlaşamayız.
1: Daha önce hiç branda tabi almamıştım. Evet. 700 veririm.
8: Alistair ve Serkan Buckingham Shire'de 50 yıldır aynı ailenin elinde olan, hala işleyen bir çiftlikteler. Arazilerinde eski tabelalar, otomobil ana eşyalarıyla dolu tam bir define mağarası yatıyor.
2: Ben daha çok spor araba severim.
10: Bu da eski bir spor araba sayılır.
2: Evet.
8: Alistair muhtemelen 1920'lerden kalma ve bir zamanlar Model T teslimat kamyonetlerinin yan taraflarına takılan, nadir rastlanan bir çift mumlu branda tabelayı gözüne kestirdi.
1: Bunlar için ne istiyorsun?
10: Fiyatı senin belirlemeni isteyeceğim. Sonra da ya anlaşırız
1: daha
10: ya anlaşamayız.
1: Daha önce branda tabela almamıştım, evet. 700 veririm.
10: Aklımdaki rakam da aşağı yukarı buydu. Evet, bu fiyata anlaşabiliriz.
1: Çift için 700 anlaştık mı?
10: Evet, evet.
1: Evet mi?
10: Evet. Normalde bu kadar çabuk kabul etmem ama tam 12'den vurdun.
1: Evet, harika.
8: 1920'lerde tüketim çılgınlığı patladığında hırdavatçılar minibüslerini seyyar pazarlama makinelerine dönüştürmek için sağlam ve sökülebilir branda tabelalar kullanıyorlardı. Ticari aracı kişisel kullanıma uygun hale getirmek için tabelalar çıkarılabiliyordu. Bu tarihi parçaların çok azı günümüze ulaşabildi. Al, bu çiftin yaklaşık 1800 sterlin edebileceğini düşünüyor.
1: İddialı konuşacağım ama bunlar uzun zamandır gördüğüm en iyi tabela çifti. Renkleri çok iyi. Otomobil dünyasıyla böyle bir bağ olması gerçekten muhteşem. Tabii kusursuz değiller. Birinin kenarı yırtılmış ve sadece dikilmiş. İnanın o dikiş bile harika görünüyor. Bu bir hikaye anlatıyor. Bir yaşanmışlığı var. Bugün bu tabelaları alabildiğim için çok şanslıyım ve bu tek kelimeyle akıl almaz bir şey. Çok iyiler. Vay canına.
10: Burası tamamen gelişi güzel bir depo. Neyin nerede olduğunu bir tek
2: kardeşim
10: ben
2: de tıpkı böyledir. Ona hep atölyeyi topla derim. Organize kaos.
10: Evet.
2: Burası da tam böyle bir yer.
10: Böyle şeylerin mutlaka başka bir kullanım alanı vardır. Şu an işe yarayabileceği bir şeyler mutlaka
1: evet,
10: vardır.
1: Evet. Oraya çıkabilir miyim?
10: Ne demek? Tabii çıkabilirsin.
2: Yardıma ihtiyacın evet. Var mı? Seni kucaklayıp oraya koyabilirim. Arka tarafa geçtik. Orada alüminyum bir reklam panosu vardı. Eskiden kabloyu bunun üzerine koyarlarmış. İnsanlar da gelip kabloyu istedikleri kadar çekerlermiş. Alt tarafında küçük bir kesme aleti var. Kabloyu kesip alıyorlar. Yani sadece bir reklamdan ibaret değil, aynı zamanda işlevsel.
1: Buna ne kadar istiyorsun?
10: Sen bir rakam söyle.
1: 80 sterlin.
10: 100 ver, senin olsun.
1: Hem reklam hem otomotiv sektörüyle ilgili hem de koleksiyonluk. Tek kelimeyle harika bir parça. Eğer bir otomobil tutkunuysanız, koleksiyonerseniz ve klasik araçlarla dolu bir garajınız varsa size göre. Tabelalarınızın arasına koyun. Bunlar metal oldukları için normalde yıllar önce hurdaya gitmiş olurlardı.
10: Tamam. Ofiste neler bulabileceksiniz bir bakalım.
2: Bu satılık mı?
10: Ne buldun? Evet, o satılık. Karıştırmayasın diye özellikle üçgen şeklinde yapmışlar.
1: Cam şişeler gibi hepsi tırtıklıdır çünkü
10: evet.
1: Sonuçta bu bir zehir.
10: Hoş, ilginç bir parça değil mi?
2: Ofise girdik. Köşede üzerinde çok güzel bir el yazısıyla zehir yazan sevimli üçgen teneke bir kutu duruyordu. Daha önce hiç böylesine denk gelmemiştim. Bu da muhtemelen nadir bir parça olduğu anlamına geliyor. Muhteşem görünen bir şey. Cidden sırf şekli bile yetiyor. Bıraktığı o his tek kelimeyle harika. Neil'ın da ona bayıldığını görebiliyorum. 50 sterlin?
10: 100'e senin olur. Ben buna 100 fiyatmıştım. Yoksa burada kalır.
1: Bu çok hoşuma gitti.
10: Evet.
2: 90 olmaz mı?
10: Hayır, 100'de kararlıyım.
2: 100'de kararlısın ya.
10: Evet.
2: Neil, 100'e alıyorum.
10: Senindir.
2: Fiyatı biraz kırmaya çalıştım ama oralı olmadı. Tok satıcı. Biz öyle değiliz. Biri bir malı satmaya çok hevesli değilse tok satıcıdır. Tavırlarıysa yetiyor. Bıraktığı o his tek kelimeyle harika. Neil'ın da ona bayıldığını görebiliyorum. 50 sterlin?
10: 100'e senin olur. Ben buna 100 fiyatmıştım. Yoksa burada kalır.
1: Bu çok hoşuma gitti.
10: Evet.
2: 90 olmaz mı?
10: Hayır, 100'de kararlıyım.
2: 100'de kararlısın ya.
10: Evet.
2: Neil, 100'e alıyorum.
10: Senindir.
2: Fiyatı biraz...

0: 100 sterlin diyor. Bunu burada bırakamam gerçekten ama gerçekten güzel bir parça. Şimdi buna bir fiyat biçeceğim ve bakalım ne olacak.
1: Daha var mı? Peki bu ne?
2: Ne buldun?
1: Yine birkaç tabela. Bu güzelmiş. Lütfen köpeklerinizi tasmalı tutun. Av koruma alanı. Bir fiyat ver.
2: 50.
1: Güzel. Bu emaya bir tabela değil. 1950'lerden kalma dökme alüminyum. Ama rağbet gören bir parça. Neden bilinmez ama bir tabelanız varsa ve üzerinde köpek kelimesi geçiyorsa yüzünüz güler. Onu almak zorundayım. Sırf üzerindeki köpek kelimesi yüzünden bunu almalıyım.
2: Bu ünlü bir marka tarafından yapılmış tam donanımlı bir yarış arabasıydı. Buna benzer bir arabayla Alfred Moss yarışmıştı.
1: Göreceklerimiz bitti mi?
2: Aşağı yukarı.
1: O zaman eşyaları yükleyelim, parasını ödeyelim.
0: Evet, parasını ödeyelim.
1: Ve eve gidelim.
2: Bana uyar.
1: Çok teşekkür ederiz. Bugün gerçekten çok iyi geçti. Bugün buraya gelmek ve o tabelaları almak pastanın üzerindeki çilek gibi oldu. Daha önce hiç bu kalitede tabelalar almamıştım. Bunlar nadide parçalar, eşsizler, harika bir gündü.
0: Burası tarih kokuyor. Günü böyle güzel arabalara bakarak geçirmek için insanın eline kaç fırsat geçebilir ki? Alistair iyi iş çıkardı, çok güzel parçalar aldı. Ben de gerçekten çok iyi parça aldığımı düşünüyorum, epey farklı bir şey. Ama bugün tek kelimeyle muhteşem bir gündü.
2: Kirli, tozlu, eski köşeleri eşelerken epey eğlendik. Ama sevdiklerini belli eden birkaç parça bulup çıkardılar. Bazılarının yeni evlerine gidecek olmasından memnunum. Başka biri de alıp keyfini sürebilir.
1: O iyi adam.
0: Bence de. Yaptığı işte de çok iyi, öyle değil mi?
1: İşin kurdu.
0: Benim aldığım o zehir kutusuna ne demeli peki? Daha önce hiç öyle bir şey görmemiştim.
1: Ben de. Sırf şekli bile yetiyor dostum.
0: O branda tabelaları da gerçekten çok sevdim.
1: Onlar öyle satmak için acele etmek istemediğim türden şeyler aslında.
0: Katılıyorum.
1: Üzerlerine evet. Biraz eğilip ufak bir araştırma yapmak istiyorum.
0: Evet, bence onlarda iyi kar var.
1: Evet. Aslında çok mutluyum dostum. İyi iş çıkardık. Üstelik kırsalında harika bir bölgesi değil mi?
0: Buralara daha önce geldiğimi hiç sanmıyorum. Zaten Watford'tan sonrasında başım dönmeye başlıyor.
3: İnanılmaz parçalarla dolup taşan minibüsüyle Alistair Galler'e doğru yola çıkıyor. Serkan ise kardeşi Jay ile birlikte Kuzey Londra'ya dönüyor. İkili iş bölümü yapıyor. Serkan alışveriş işlerine bakarken Jay restorasyon üzerinde yoğunlaşıyor. Uzmanlık alanları ise 20. yüzyıl endüstriyel vintage ürünleri.
0: Kardeşimle birlikte okulda kantin işletmekten, Patricot Lane'de turistik tişörtler satmaya kadar çok genç yaşlardan beri hep birlikte çalıştık. Ama son 15 yılda bu işi antika sektörüne çevirdik. Bu bizim bir aile işi, ailevi bir mesele oldu. Bu yüzden bir aile işletmesi olan başka yerlere gitmek insanın gerçekten içini ısıtıyor. Size şöyle şeyler anlatıyorlar. Büyük babam bunu şu amaçla yaptırmıştı. Evet, babam bunu şu sebepten ötürü oraya koydu. Yani arkasında hep bir hikaye oluyor ve bu hikayeler gerçekten harika. İnanmazsınız ama çoğu zaman müşteri gelip bir şeye bakar ve sırf dış görünüşüyle ilgilenir. Ama sonra onlara parçanın arkasındaki aileyi ve tarihi anlattığınızda İş bitmiş demektir. Satın alıp götürürler. Sadece o eşyayı alıp götürmekle kalmazlar, o hikayeyi de satın alırlar aslında. O tarihin bir parçasını da alıp götürürler.
3: Bugün Kuzey Cambridge'e doğru yola çıkıyorlar. Orada nesillerdir panayır işleten bir aileyi ziyaret edecekler. Birikmiş Luna Park oyuncakları, dekorlar, kardeşlere gerçek panayır sanatını gün yüzüne çıkarmak için bulunmaz bir fırsat sunacak.
0: Rule ailesi Luna Park'ından Mike ve Joe ile görüşmeye gidiyoruz. Üçüncü ve dördüncü nesil bir Luna Parkçı aileyi temsil ediyorlar. Bu gerçekten önemli.
4: Güzel.
0: Eskiden bir sürü panayır düzenliyorlarmış. Artık daha çok gösteri ve sergi yapıyorlar. Birçok restorasyon işi yapıyor ve görünüşe göre sanat konusunda da epey maharetli bir aile.
4: Tamam.
0: Yani adam bir sanatçı ve umarım onda bu sanata dair birkaç parça vardır.
4: Güzel.
0: Minibüsü doldururuz.
4: Bir bakarız, merak etme. Günün sonunda kararı ben veririm.
3: Eagleton köyü, Essex ve Cambridgeshire sınırı.

0: kitabında yer alıyor. Domesday kitabında kayıtlı 250 sakiniyle adı geçen köyün nüfusu bugün yalnızca bunun 3 katı. Tabii Rule ailesinin atlı karınca atları ve diğer panayır malzemeleri koleksiyonunu saymazsak.
1: Sen bir palyaço olduğun için panayırları seversin.
2: Kendime palyaço demezdim. Daha çok bir sunucu diyelim. Ben daha çok, ne derler ona, sirk müdürü gibiyim. Benim statümde daha uygun bir tanım bu. Kesinlikle.
1: Palyaço kılığında bir sirk müdürü.
2: Hangisi daha kötü, palyaço mu yoksa peşinden giden palyaço mu?
0: Ülkenin dört bir yanına kiraladıkları o eski usul panayır eğlencelerini ve geleneksel panayır oyuncaklarını Mike Rule ve oğlu Joe işletiyorlar.
3: Victoria dönemi tarzı Luna Park oyuncaklarını işletiyor ve restore ediyoruz. Genellikle atlı karınca olarak bilinen o dört nala koşan atlar gibi şeyler. 1950'lerden kalma bir dönme dolabımız var. Geleneksel deniz feneri tarzı sarmal bir kaydırağımız var.
4: Açıkçası boyalarımızı kendimiz yapıyoruz. Ahşap işçiliğiyle de epey uğraşıyoruz. Her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Hatta kaynak yapıp sıfırdan parça çıkarabiliyoruz.
3: Bu becerileri korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, bugün elimizde biraz ortaya karışık şeyler var. Birkaç ilginç tabela, güzel dekore edilmiş paneller var. Yani çocukların bakabileceği bayağı çeşit var.
2: Nasılsın?
3: Merhaba,
2: Mike?
3: Memnun oldum.
2: Ben de memnun oldum.
1: Merhaba.
4: Nasılsın?
2: Bence. Çok memnun oldum.
3: Peki, yani.
1: Merhaba.
3: Evet. Evet.
2: Evet, önce buraya mı giriyoruz?
4: Buyurun, buyurun.
3: Evet, hadi.
2: Tamam, bir bakalım.
3: Hadi bakalım. Evet.
2: Vay canına, şunlara bakar mısın? Bunlar eski mi yoksa siz mi restore ettiniz?
4: Bunlar orijinal atların fiberglass kopyaları. Ama 1960'larda yapılmışlar ve şu an yeniden boyanıyorlar.
2: Bakınca fiberglass olduklarını hayatta anlayamıyorsunuz.
4: Evet, ama şöyle bir tıklarsanız
2: evet,
4: anlarsınız.
2: Evet, evet, evet. Tam bir klasik atölye. Her yer boya içinde. Organize kaos. İnanılmaz derecede güzel atları var. Bunlar biraz daha yeni ama o klasik Victoria dönemi atlarına çok benziyorlar. Bu kaliteyi görünce Mike'ın bize göstereceği şeyler konusunda sabırsızlanmaya başladım. Şu at kafası ne kadar güzelmiş.
3: Maalesef satılık değil çünkü benim malım
2: evet,
3: değil.
2: Evet, çok güzel.
3: Orijinal bir parça ama onu restore ediyoruz. Yelesini altın tamam. varakla kaplayacağız. Kulaklarının içini ve burnunu boyayacağız.
2: Aileniz çok güzelmiş. Ne kadar zamandır bu işin içinde peki?
3: Benden önce babam ve büyük babam vardı. Ben de 40 yılı aşkın süredir boya işleriyle uğraşıyorum.
4: Ben boya yapmaya aşağı yukarı 13 yaşında başladım.
2: Anladım. Peki sizin de el vereceğiniz birileri
4: var
2: mı?
4: Benim de iki küçük oğlum var. Çok hevesliler.
2: Evet. Bu harika.
4: Bazen benden bile hevesli oluyorlar.
2: Evet, bunu duymak gerçekten güzel. Evet. Pekala. Bize önden yol gösterin de
3: evet.
2: devam edelim.
3: Şunlara bir bakabilirsiniz. İlgilenirseniz iki küçük tabela var.
2: Aslında epey güzel.
3: Kendilerine has bir havaları var.
2: Evet, şunda birazcık hasar var. Bir de diğerine bakayım. Evet. Onda da bir küçük
3: evet,
2: vuruk
3: var. Evet, heyecanlı çocukların darbelerinden nasibini almışlar biraz.
2: Evet. Ama yine de çok güzeller.
3: Yani tabelacılığın çok güzel bir örneği. Harflerin belirginliği, o küçük kıvrımlar.
2: Tanesine 30 veririm.
3: Tanesine
2: evet,
3: 30.
2: Eğer hasarsız olsalardı 50 verirdim.
3: Tamam, bu fiyata anlaşabiliriz. Tamamdır,
2: çok
3: harika.
2: Çok teşekkürler.
3: Ne demek?
5: The classic.
2: Bunlar klasik parçalar. Üstelik peynir ekmek gibi satan parçalar. Girilmez, boş bırakın, temiz tutun, çimlere basmayın gibi tabelalara insanlar bayılıyorlar. Anneler mutfaklarına asar, erkekler garajlarına koyarlar. Bunlar gerçekten yok satarlar. Vay canına, şuna bak. Bu bir ork mu?
3: Evet.
2: Öyle mi?
3: Şu anda restore ediliyor. Restorasyonun bitmesi için sadece birkaç parça kaldı.
2: Restorasyonu da siz mi yapıyorsunuz peki?
3: Hayır. Bunu yapan ustalarımız Anladım. Var. Biz boyasını yaptık. Şu papağanları ben baştan yaptım. Geri kalan her şey de
2: Mike,
3: benim
2: çok
3: elimden çıktı.
2: Cidden sen mi yaptın? Vay canına.
3: Evet.
2: Çok güzel bir parça Mike.
3: Evet.
2: Şöyle aşağılara doğru bir bakalım ha.
3: Olur.
2: İşe yarar bir şeyler var mı görelim.
5: Şist.
2: Şu heykellere
4: yanınızdaki
2: bakar
4: mısın? O ikisi
3: onlar Hollanda
4: fazlalık.
3: İşi. Hollandalı iki çan çalıcı. Mavi olanın kafası düşüyor, dikkatli olun.
2: Tamam.
3: Ama diğeri tam takım, hasarsız.
2: Hangarda harika bir ork vardı. Avrupa'da özellikle Almanya ve Hollanda gibi yerlerde benzer orklar görmüştüm. Her pazarda veya şehir merkezinde bunlardan bir tane mutlaka bulunur. O ork 1960'larda restore edilmiş ve o çan çalan